megabit yani. Şimdi hikaye şu, 4.5G Türkiye'de 50-100 megabit olması gerekirken işte oralarda bile değil. Biz diyoruz ki 5G geldi, 200-600 megabit hızlarına kavuşacağız. Hayır efendim, kavuşamadık. O da onu söylemiş yani. 5G meclise bile çekmedi diye bir sözcü haberini koymuş. Evet yani çekmiyor. Gerçekten de çekmiyor. Ben de dedim ki keşke sayın vekillerimiz kendi başlarına gelmeden de halkın bu konudaki yakınmalarını dinleyip önergeler verseler. Mesela geçen sene ve bu seneki internet ve telefon kullanım ücretleri artışlarına bir baksanız diyeceğim demişti. Evet, bunu söyledim. O da bana dedi ki gündeme getirmiştik, belki görmediniz demiş. Kendisi cevap vermiş, sağ olsun. Yani milletvekillerini tek kişi olarak görmeyin, onların da ailesindeki herkes kullanıyor demiş. Şimdi hikaye şu aslında. Bakın, dünyada da bunun örnekleri var. Ha bu arada vekilimiz şeyi söylemiş yani... altyapıyı özel kurumlara verdiğiniz için bunlar oluyor demiş. Ya bakın, ben geçen hafta bana şey geldi, cep telefonu, hayır, internet bağlantını yenileme şeyi geldi. Bizim evde kullandığımız internette 100 megabit'i kullanıyoruz biz, anca yetiyor. Upload'da 20 megabit yetmiyor ama yetirtiyoruz. Ben mesela evden yayın yaparken diğer bütün herkes telefonlarını kapatıyor, televizyonu falan kapatıyor zaman internetten bir şey çekmesin diye. Böyle kıtı kıtına ucu ucuna yetişiyor. No, yetiyor yani, yettiği kadar. Neyse, bunun için biz 750 lira veriyormuşuz. Bunun içinde şey de var tabii, televizyon seyretme şeyleri de var. Neyse, 750 veriyormuşuz. Şimdi diyorlar ki işte 1250 mi isteyeceğiz, 1500 mi? Öyle bir para söylediler bize. Yani enflasyon %30 diyorlar ya, yalanın dolanın dibi. Yani bunu görmek için mesela evinize gelen internet faturalarına bakabilirsiniz. Değil. Şimdi ne yapıyor bunlar? Diyorlar ki bizim ücretlerimiz arttı, bilmemlerimiz arttı filan falan. Peki yani değil. Yani hem kalite aşağıya doğru gidiyor, hem fiyatlar enflasyonun üstü üstü gidiyor. Bunlara kimin bakması lazım? Evet, alayım sizden. Devletin değil mi? Evet ya, çok iyi fikir. Devletin buna bakması lazım. Devlet tabii buna tek başına bakamaz. Bazı kurumlar olması lazım. Mesela bu işte ilgili kurumların olması lazım. Mesela bir kurumumuz olsa, mesela BTK diye bir adı olsa, Bilgi Teknolojileri Kurumu diye, o baksa değil mi? Çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Ama işte onlar da bakmıyorlar. Onlar çünkü neye bakıyorlar? Hangi siteyi kapatalım? Kimi engelleyelim? Kimin işte evine baskın yapması için adreslerini bulmaya çalışalım filan. Biraz bunlara bakıyorlar. Ama esas bakmaları gereken yer neresi? Kim? Kaç para verecek? Ne olacak filan. Biraz bunlara bakmaları lazım. Bu adamlar hani %30 enflasyon demişler. Şimdi biz de sen ne yapıyoruz? Şeyleri, marketlere gidiyoruz. Bunlar bir dakika ya, patates koymuşlar kenara, baksana enflasyonu arttırmak için patatesi piyasaya çıkartmıyorlar falan diyoruz ve onlara patates baskını yapıyoruz. İnternet herkes kullanıyor, telefon herkes kullanıyor. Türkiye'de telefon penetrasyonu gelmiş %101'lere, %105'lere. Bunlara bakmıyorsunuz. Hani enflasyon, hani nerede, neye göre arttırdılar fiyatlarını? Bu konuda siz bizi böyle tatmin edecek cevaplar bulabiliyor musunuz? Yok hiç. Ha keşke bir BTK diye bir kurumumuz olsa da bunlara baksa değil mi? Keşke ya, neyse, dört gözle bekliyoruz o BTK diye bir kurumun olmasını ve fiyatları bizim için mantıklı bir yerde tutmasını, internetimizin her yerde çekmesini. BTK ne yaptı biliyor musunuz? Üçer aylık raporları var onun. Çeyrek raporları var. Çeyrek raporlarında hız cep telefonundan hız şeylerini yazarlardı eskiden. Şu kadar hızlı, bu ilde bu kadar hız var ortalama filan diye şeyler yapardı. Bunları kaldırdı mesela. Niye? Çünkü biliyorlar 5G geldikten sonra bir süre düşecek o hızlar. Bravo, bravo. Eğer biz bakmazsak o hızlar yavaşlamıyor çünkü. Oh, neyse, bu arada bir şirketimizin, bir Türkiye'de çalışan, hizmet veren İngiliz kaynaklı bir operatör şirketimizin şeyi geldi, CEO'su sanırım, bir açıklama yapmış. Diyor ki ya diyor, biz diyor Türkiye'de diyor kullanıcı başına diyor 6 euro kazanıyoruz diyor, orada diyor yurt dışında diyor 17 euro falan kazanıyorlar diyor. Bravo, bravo, çok doğru bir bakış açısı. Mesela siz burada kaç para maaş alıyorsunuz? İngiltere'de olsanız kaç maaş alırsınız? İngiltere'de mesela o şirkette, V ile başlayan şirkette çalışanlar kaç para maaş alıyorlar? Burada kaç para maaş alıyorlar? Biraz bunlara baksanız da ondan sonra mı acaba bizim aslında euro üstünden hem de daha çok 3 katı 4 katı fazla para kazanmamız gerekiyor deseniz. Ha?
Bir düşünsek bunları. Neyse hadi haberlerimize geçelim ya. Haberlerimize geçelim çünkü Türkiye'de özellikle telefon konularına girdikçe ben böyle biraz geriliyorum yani. Efendim haberimiz şu. Nvidia biliyorsunuz yapay zekanın çıkmasıyla beraber ürettiği çiplerle yıldız oldu. Yapay zekanın bugünlere gelmesinde çok ciddi katkıları oldu. Çok ciddi ileriye doğru adımlar attılar. Şöyle bir şey olmuştu. Nvidia'nın CEO'su Yensen Huang, bu sık sık böyle konuşan filan bir abimiz, konuşkan bir abimiz. Yapay zeka donanımındaki Amerikan liderleri korumak adına oldukça sert ve net bir duruş sergilemiş. Bu ortaya çıkmış, bunu yine Batı basını yazıyor. Huang en yeni ve en güçlü yapay zeka yongaları olan Blackwell ve gelecekteki o çıkaracak olacakları Rubin mimarilerinin Çin'e ulaşmaması gerektiğini savunmuş. Diyor ki bunlar Çin'e giderse yalnız Çin'imizi geçer diyor. Ya bir şey söyleyeceğim size. Bundan 3 ay önce biz bunun haberini yaptık. Yensen Huang dedi ki ya bize de dedi böyle bunları sattırtmıyorsunuz ama dedi Çin'e filan. Yani onlar da kendi çiplerini üretirlerse şimdi sıkıntı çıkar. Biz bunları satalım onlara ya filan demişti. Kendi söylemişti bunu. Şimdi böyle bir 180 derecelik dönüş yapmış. Ve diyor ki abi tamam yok aslında satılmaması lazım. Yoksa biz böyle olmamalı filan diyor. Teknoloji ambargosu öneriyor. Yani Blackwell'lerle Rubin'leri Çin'e satılmasını engelleyelim diyor. Amerika'nın yapay zeka donanımında her zaman dünyanın en iyisine, en fazlasına ve buna ilk erişen ülke olma özelliğine, önceliğine sahip olması gerektiğini söylüyor. Dün söyledik daha, dün konuştuk bunları. Trump'ın da ofisi şöyle bir şey yaptı. Yeni çıkan tüm yapay zeka uygulamalarının Trump'ın ofisinden bir öncesinden geçip onaylanmasını, ondan sonra piyasaya çıkmasını söyledi. Bunu dünyayı korumak amaçlı mı yapıyorlar? Hayır, Amerika'yı korumak amaçlı yapıyorlar. Dur bunu hemen şimdi çıkartmayalım da sonra çıkartalım. Çin bunu görürse bilmem ne yapar. Babın da yaklaşıyorlar olaya. Neyse. Yani yapay zeka çipleri artık modern çağın atom bombalarının yerini aldı. Yeni petrolünün yerini aldı. Yani petrol gibi, atom bombası gibi tehdit unsuru haline dönüştü yapay zeka. Bunlarla beraber hep birlikte biz bu dünyanın içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ben bu arada size elimden geldiğince, dilimin döndüğünce yapay zekanın da nasıl güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl anlatayım ya? Gelin kendinizi benim yerime koyun. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Bu arada sevgili dinleyicilerimizden de mesajlar gelmiş. Şarkıyı çok beğendiklerini söylemişler. Az önce çaldığımız kulaklık şarkısını, sağ olsunlar efendim. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi efendim algoritmalarda da bir savaş var. Yani yapay zekayı hayata geçiren algoritmalarda da bir savaş var. Savaş şu: saf güç mü yoksa veri düzeni mi kazanacak diye soruyor. Bu Morningstar diye bir yerde yayınlanmış bu analiz. Şöyle, yapay zeka laboratuvarları arasında kıran kırana rekabeti mercek altına almışlar. Sektörde birçok yeni oyuncunun türevesi, rekabetin kızışması mümkün görülse de veriyi işleme biçimi olan o ontoloji deniyor buna, veri yapısı, modelini kullanan yapıların rakiplerinden fersah fersah önde olduğu söyleniyor. Şimdi yapay zekayı sadece bir yanıt makinesi değil, veriler arasındaki karmaşık ilişkileri insan mantığına uygun bir şekilde yapılandıran bir mimari olarak kurgulayanlar aldılar başlarını gittiler diyor. Şimdi şöyle, ben dediğim gibi aşağı yukarı çıkan her yapay zeka uygulamasına cebimden para veriyorum. Evet, ayda evimizden bayağı bir binlerce lira gidiyor. Biraz sıkıntımız var burada ama yapacak bir şey yok. Hepsini deneyim size anlatmak durumundayım. Mesela hangi yapay zeka iyi diye bana sık sık soranlar oluyor. Ben onlara şey diyorum. Yani evet, mesela Gemini geçtiğimiz hafta şey çıkarttı. 5.5'u çıkarttı Gemini. Gemini değil, özür dilerim. ChatGPT OpenAI 5.5'u çıkarttı. 5.5 gerçekten de yazım alanında kelimeleri bir araya getirme ve toparlama, düşünceleri toparlama alanında mükemmel oldu. Bakın çok iyi oldu demiyorum, çok ileri gitti. Gerçekten de iyi bir yere doğru gitti. Gemini'nin 5.5'unu eğer denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Gemini'nin değil, ChatGPT'nin, özür diliyorum. Defaatle bunu söylüyorum. ChatGPT'nin 5.5'u gerçekten de çok iyi bir yerde. Şimdi Gemini bunlardan biraz daha geride kaldı. Benim Gemini kullanımım bayağı düştü. Bunu hissediyorum. Claude'u ben kullanıyordum. Ücretsiz olarak kullanıyordum. Ücretli olarak da kullanmak istedim. Neden? Çünkü ücretlisinin içinde bayağı enteresan şeyler var. Şimdi mesela Claude'la
Antrop'le şunu yapabiliyorsunuz. Mesela sizin bilgisayarınıza bir sunucu yüklüyor. Hani aynı sizin bilgisayarınız, o hani internete girince bizim bilgileri aldığımız sunucular var ya, onun gibi çalışmaya başlıyor. Ve Claude verdiği direktiflerle ya da size verdiği program önerileriyle o sunucu gibi çalışan bilgisayarınızdan aslında yapay zeka ile yapamadığınız birçok şeyi yaptırıyor. Bu arada mantık yapısı da çok güzel çalışıyor. Bunu da söyleyeyim size. Hiç yalan yok. Evet, yani mantıken baktığımızda bayağı iler. Ama mesela Claude şunu yapamıyor. Yazı yazma konusunda çok iyi değil. Mesela programlama konusunda mükemmel. Mükemmel. Hemen size o anda bir program çıkartıyor. Onu bilgisayarınıza koyuyorsunuz ve bilgisayarınıza daha önce yapamadığınız birçok şeyi yapıyorsunuz. Ha bu arada bilgisayarı ele geçiriyor mu bilmem ne mi, oraları bilmiyorum. Daha o konularda okuyorum. İnsanların biraz korkuları var ama neyse. Claude'un bu konudaki, yani o uygulama hayata geçirme konularındaki işi hakikaten 10 numara. Ama yani şu anda Türkçe konusunda çok geri. Yani Türkçe konusunda, hatta şöyle bir şey oldu. Ben bir yazı istedim, ondan bir yazı yazdı. Ya gerçekten de hani ben editör olarak çalıştığım bir kurumda birisi bana bu yazıyı getirseydi kafasını atmazdım ama yavrum derdim. Birazcık otur da bir aklınla yaz derdim yani. Bu ne biçim yazı derdim. Bunu mesela Cemina'ya verdim. Cemina bayağı çok iyiye yakın bir yazı verdi bana. ChatGPT mükemmele yakın bir yazı verdi. Ondan sonra Claude'a dedim ki arkadaş bak sen iyi olduğunu söylüyorsun. Şöyleyim böyleyim, atıyorsun tutuyorsun güzel ama bak ötekiler daha iyi yapmış dedim. Atar yaptı bana. Dedi ki bir dakika ya ben daha güzel yazıyorum filan. Neye göre filan dedi. Atar yaptı bana Claude. Dedim Claude bak önce o elini indir. Yok demedim tabii böyle de. Ama yani bir eğlendik karşılıklı. Claude bu arada hatasını da kabul etmiyor. Böyle de bir şeyi var. Amerikan bakış açısı var yani. Neyse efendim. Geçelim şimdi. Hep hukuktan falan bahsediyoruz ya. Hukuktan bahsederken bu yapay zekanın hukukundan da kaçmak çok mümkün değil. Neden değil? Şöyle. Şimdi hukukun pratiğinde yüzyıllardır gelen bir avukat müvekkil ilişkisi var. Saatlik bir ücret söz konusu orada. Adamın kaç saatini alıyorsunuz ona göre para veriyorsunuz gibi. Bir de insani bir güven yapısı var. Hani insan olarak ona güveniyorsunuz, karşınızdaki avukata filan. Şimdi yapay zeka tarafından yönetilen bir hukuk sistemine doğru gidebilir miyiz? Bunu tartışmışlar. Reuters bu konuda bir analiz yapmış. Analize göre diyor ki yapay zeka sadece belgeleri hızlı taramakta kalmıyor. Avukatla müvekkil arasındaki o mahrem bağı, gizlilik standartlarını ve ücretlendirme mantığını kökten sarsıyor diyor. Müvekkiller artık hızlı ve ucuz olanın peşindeyken hukuk firmaları yapay zekanın hata payı ile geleneksel hukuk etiği arasında sıkışmış durumda diyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bunu yazan bütün haberlerde atlanılan bir nokta var. Bazen mesela hukuki bir şeye hakikaten tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani mesela işte evimi satacağım, adama ne diyeyim, nereden gireyim, neyi söyleyeyim, neyi söylemeyeyim filan. Şimdi bunun için bir avukata gitmek güzel, avukatların da para kazanması gerekiyor filan. Avukata, ama yani 3 dakikalık bir şey için onu oradan avukata gidip onun bürosunda oturup adam saat parası verip yapmaktansa bir yerden, ya çünkü bu şu kadarcık bir bilgi ya, bir satırlık bir bilgi. Bunu böyle yaparsan ne olur, onu öyle yapma abi, tamam bitti. Bu. Şimdi bu gibi şeyleri yapay zekadan almak çok doğru bir şey. Ya da işte mesela eskiden şey vardı, yaşı yetenler hatırlayacaktır belki. Adliyelerin önünde dilekçe yazan abiler vardı. Böyle yaşlı amcalar olurdu onlar. Önlerinde daktil olurdu, bayağı açık havada daktil öyle otururlardı. Siz derdiniz ki ya benim böyle bir sorunum var. Bu konuda dilekçe vermek istiyorum, ne yapayım? Abi sen otur derlerdi. Çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı yazarlardı. Bize verirlerdi dilekçeyi. Biz o derdik alırdık, o da abiye 3 kuruş para verirdik. Götürürük, bayağı da işi görürdü bu yani. Hiç avukata avukata falan gerek kalmazdı. Şimdi o aslında avukatların yerini almıyor yapay zeka. Yapay zeka orada o dilekçecilerin yerini alıyor. Orada oturan yaşlı amcaların yerini alıyor. Yaşlı amcalar artık yok bu arada. Hani hiçbir şeyin önünde, artık adliyenin önünde göremezsiniz. Zaten eskiden adliyeler şehrin içinde ulaşılabildiğimiz şey, iyi hal kağıdı falan aldığımız yerlerdi. Şimdi adliyeler saraylarda, adliye saraylarında, böyle of binalarda falan. Neyse. Yani yapay zekaya biraz bu danışmanlık gözüyle bakmakta fayda var. Küçük işler için. Ha yani ben şirketimi satacağım, bunlardan bilmem ne olsa ne olur falan falan. Değil tabii ki. Onun için zaten yine de avukata gideceksiniz. Ya da işte ne bileyim, benim şirketim uluslararası hukukta ne yapmalı falan. Arkadaş bunu da yapay zekaya soruyorsan sen uluslararası şirketi hak etmemişsin demektir. Ama
İşte yani bir şey satın alacağım. Adamlar bana böyle dediler. Bu doğru mudur? Demek için yapay zeka çok doğru bir araç. Hemen o anda çözebileceğiniz, hemen o anda işinize yarayacak bir bilgi için. Çok doğru bir araç. Ama işte bunu böyle söyleyince avukatlar da beni dava eder diye o kadar korktum ki. Çünkü yapay zekaya sorsam avukatlarla başa çıkamazsın. Diyelim geçelim bir diğer habere. Şimdi OpenAI 30 milyar dolarlık bir imzadan geçti.

Bir insanlık yararına bir iki tane haber yapsak burada belki. Hani 30 milyar dolar olmasa, o 30 milyon dolarımız olsaydı mesela. Bu insanlık yararı ne güzel bir şey, ne karlı bir şey ya. Keşke hepimizin olsa. OpenAI Başkanı Greg Brockman'a buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz abicim diyoruz. Abim abim bize bir insanlık yapsana diyoruz ona, insanlık yararına. Biz de insanız. Efendim şimdi dijital koruma kalkanına geleceğiz, yapay zekanın en alengirli konularından bir tanesi. Amerika'da Çalışma Bakanlığı DOL, Çalışma Bakanlığı bünyesinde İstihdam ve Eğitim İdaresi varmış. Yapay zekanın iş yerlerindeki kontrolsüz yayılımına karşı işçilerin haklarını, mahremiyetini ve refahını koruma altına alan yeni bir rehber yayınlamış. Süper değil mi? Bu Amerika çok kapitalist ya. Bu işçileri acayip sömürüyor, dövüyor, ediyor filan falan. E arkadaş bak adam bunu yapmış işte. Yapay zeka gelirse işçilerin haklarını yememeli filan diye adamlar oturup çalışmışlar ve ortaya bir şey çıkartmışlar. Biz ne yapıyoruz? İşçiler burada sokakta işte açlık grevine çıkıyor. Bir onlara fık fık fık fık fık diye biber gazı sıkıyoruz. Ama adamlar orada ne yapıyorlar? Adamlar orada oturmuşlar işte işçilerin haklarını nasıl koruruz? Yapay zeka onları dövmesin diye neler yapmalıyız? Bizi gelirse mesela aynı şey bizde olsa şey derler. Yapay zekayı yasaklıyorum. Bak sorun kalmadı değil mi? Yapay zeka olmayınca yapay zeka ile ilgili algoritmalar işte ne bileyim yönetmelikler filan onları çıkartmanıza da gerek kalmıyor. Efendim yani bu algoritmanın en verimli çalışan olarak tanımlandığı profil aslında dünyanın insanın en çok tükendiği ve makineleştiği nokta olabilir mi sorusunu kafalarınıza vermek istiyorum. Bunları verdikten sonra da artık yavaş yavaş programın da sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Ben Serhat Ayan. Yapay Zeka Günlüğü'nde sizlerle birlikte oldum. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden efendim. Ve tabii ki YouTube kanalından. Bu arada yarın yine aynı saatlerde sizlerle hep birlikte haftanın keyfini yaşayacağız. Yine böyle müzikli filmle bilen çok enteresan bir içerik hazırladım size. Bunu da hep birlikte üstünden geçeceğiz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatlerde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın efendim. Efendim.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü

Saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 7 Mayıs 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram, Sputnik Türkiye Telegram kanalını izlerseniz, takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. X adresimizde @radyosputnik.tr, bu da aklınızda bulunsun. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram, Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz çok çok ve önerileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Bugün programda bolca ekonomi konuşacağız. Ekonomiye dair başlıkları konuşacağız. Enteresan veriler, enteresan rakamlar açıklanıyor. Örneğin Nisan ayında hayatını kaybeden iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayıları açıklandı. Yine huzur evlerine kabul yaşı yükseltildi. Ne anlamı, 60'tan 70'e çıkartıldı örneğin. Yani bir anlamda sosyal haklarımız nasıl törpüleniyor, buna da bakacağız elbette program içerisinde. Daha pek çok başlığım var, pek çok konuğum da olacak. Ama oraya geçmeden önce şöyle, siyasette neler oluyor, hangi tartışmalar var, hangi başlıklar ön plana çıkıyor, birkaç dakikalığın içerisinde onları bir özetleyeyim izniniz olursa. Örneğin Devlet Bahçeli, ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hatırlayınız, bir barış süreci koordinatörlüğü önerisi getirmişti. Nerede? Grup toplantısında, partisinin grup toplantısında. Kim için? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için. Tabii orada bu ne demek istediği, nasıl bir statü verilecek Abdullah Öcalan'a, ya da barış süreci koordinatörlüğü ne anlama geliyor? Aslında bakılırsa Devlet Bahçeli o konuşmasında bunu çok detaylandırmadı. Ama kim? Hemen ertesi gün Yıldıray Çiçek. Devlet Bahçeli'nin basın danışmanıdır efendim Yıldıray Çiçek ve bu konuya dair bir detaylandırma yaptı, öyle söyleyelim. Yani şöyle bir ifade kullandı yazısında, dün kaleme aldığı yazısında: Öcalan'ın ayrı ulus, devlet, federasyon, idari özellik ya da kültürel çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine yanıt verememektedir ifadelerine gönderme bulundu ve işte bu yüzden silah bırakma çağrısında ya da terör örgütünün kendisini feshetme çağrısını yaptı dedi ve işte bu barış süreci koordinatörlüğü de ne demekmiş onu öğreniyoruz biz Yıldıray Çiçek'in yazısından. Devlet Bahçeli'nin dedi bahsettiği statüde bu açıklamayı, Öcalan'ın yaptığı bu açıklamayı, bu yoldan dönüşü olmayacak kararları aldıracak bir düzenlemedir dedi ve statü konusu üzerinde tepinenlere dedi. Bakınız ifadesinde kullandı. Bunların hepsi her seçim döneminde siyasi menfaat uğruna terör örgütü PKK'nın kurucusu Öcalan tarafından kurulan siyasi partilerin önünde paspas olmaktadır ifadesini kullandı. Burada dikkat çeken konu işte bu meselede silah bırakma konusu, terör örgütünün silah bırakma konusu bu süreci hızlandıracak bir ifadedir, bir tanımlamadır şeklinde bir yorumu oldu Devlet Bahçeli'nin o koordinatörlük, Öcalan'a koordinatörlük verilmesi meselesi. Bu statü konusu daha uzun süre konuşulacak ama benim dikkatimi çeken konu ne burada? Bunu konuşuyoruz sıklıkla. AK Parti'nin sessizliği. Aslına bakılırsa Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması, yani süreci bir anlamda bir adım daha ileriye götürecek bu açıklaması neydi? Barış süreci koordinatörlüğü. Tam olarak ifade de bu. Aslında şöyle de değerlendiriliyor. Bu perspektiften de bakılabilir. AK Parti'nin siyaseten elini bir şekilde güçlendirmek ya da şöyle söyleyelim, AK Parti'nin atacağı ve atma konusunda daha doğrusu daha temkinli olduğu, öyle tanımlayalım, konular için bir tür zemin oluşturma adımı olarak da değerlendiriliyor. Ama AK Parti'nin sessizliği var mı? Tabii, yani mesela DEM Parti Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasına böyle çok net bir destek verirken mesela AK Parti'den bir açıklama var mı? Yok. Dün baktık, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela bu konuya dair bir ifadesi olur mu? Baktım bütün gün, hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair hiçbir şey söylemedi. AK Parti kanadında, AK Parti cenahında peki neler konuşuluyor? Yani şöyle söyleyeyim, yapılan yorumlar, gelen başlıklar itibariyle PKK'nın, terör örgütünün silah bıraktığının güvenlik birimlerince teyit ve tespiti aslında bekleniyor. Yasal düzenlemenin ön koşulu olarak AK Parti cenahında görüldüğünü anlıyoruz biz gelen bilgilerden. Bizlere de gelen bilgilerde bu yönde. Velhasıl işte tam olarak da bu aslında bir eş zamanlılık vurgusu aslında bakılırsa. Öyle söyleyelim, AK Parti kanadında buna dair bir vurgu yapıldığını da görüyoruz. Teyit, tespit. Biliyorsunuz İbrahim Kalın, MİT Başkanı, geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine bir bilgilendirme toplantısı yapmıştı. İşte aslında o toplantıların sonuçlarını tabii biz bilmiyoruz. Dışarıya çok da fazla bir şey yansımıyor ama bu konuda gelecek adımlarda tam anlamıyla teyit, tespit koşuluyla atılacak. Belli ki bizim görebildiğimiz bu. Ama mesela AK Parti'nin Öcalan'ın cezaevi koşulları konusunda daha esnek bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün silah bırakmasına katkı sağlayacaktır şeklinde bir yaklaşım da var. Ama bunların tamamı çok ilginçtir ki kapalı kapılar arkasında konuşuluyor. Hiçbir AK Partili, tabii AK Parti'nin yapısı itibariyle de bunu böyle kabul etmek durumundayız. Görüyoruz aslında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir kelam etmedikçe çok da net bir şey söylemesine imkan yok. Ama Öcalan'ın o çok konuşulmuş, hatta kim, Adalet Bakanı değil mi, yalanlamıştı bunu. Hayır, yeni bir ev yapılmıyor, bir ayrı bir konaklayacağı, değil mi, o adada konaklayacağı başka bir yer yapılmıyor demişti. Ama yani gelen haberler daha farklı, en azından onu da göreceğiz. Bu adımlar paralel ilerleyecek. Bütün mesele şu, onu da her seferinde söylüyoruz, AK Parti şu an tabanda, daha doğrusu seçmeninde bunun nasıl bir etki yaratacağı konusundaki hesaplamalarını tamamlamış, bitirmiş değil. Onu görmek, onu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Dün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da tam olarak bu konudan bahsetti grup toplantısında. Hani Devlet Bahçeli'nin işte o Öcalan'ın statüsü meselesiyle ilgili yaptığı açıklamaya oldukça sert bir ifade kullandı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı. Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi resmi bir yetki alanı bahşedilir? Bu deliliktir ifadesini kullandı. Hatta delilik sözcüğünü de vurguladı, iki kere kullandı, onu da aktarmış olalım. Ve geçelim şöyle bir CHP kanadına. Dün sabah söylemiştim, o 38. olağan kurultayda şaibe olduğu iddiasına yönelik açılan dava, o davada kim? Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatıyla yer alıyor, biliyorsunuz. Mahkeme dikkat çekici bir karar verdi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi o davada İBB davasında da itirafçı olan bir isim. Hepimiz tanıyoruz artık bu isimleri de. Kim? Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi mahkeme. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da bu karara bir itirazda bulundu. Dedi ki, İstanbul'daki davada Soytekin'in yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tanıklığına itiraz ediyoruz ifadesini kullandı. Dün söylemiştim bunu, hani butlan, mutlak butlan. Böyle tanımlamalar da girdi hayatımıza. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak daha aklımızı ne kadar karıştıracaklar acaba? Bunu da çok merak ediyorum. O davanın bir tür provası olduğu yönünde yorumlar yapılıyordu muhalefet medyasında. Bunu da muhalefete yakın medyada, öyle tanımlayayım. O açıdan Adem Soytekin'in İBB davasındaki itirafçı Soytekin'in dinlenecek olması dikkat çekici. Hemen şu bilgiyi de vereyim. Dava ne zamana ertelendi? Bir karar çıkmadı doğrusu. 1 Temmuz'a ertelendi. Ve tabii bu Adem Soytekin meselesi ve davanın gidişatı ile ilgili sorular soruldu. Kime? Kime? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e. Bakalım Özgür Özel ne yanıt verdi? Önce onu bir dinleyelim. Devam edeceğiz.
3: O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. Çok memnunum ben. Her duydum diyenin çağrılıp nereden duydum kanıtını söyle, ispatını söyle demesini. Adem Soytekin de gelsin, ne duyduysa söylesin. İddiasının somut bir gerçeğe dayanmadığı ortaya çıksın ve hiçbir şüphe kalmasın. Ben bundan memnunum.
1: Özgür Özel de o 38. Kurultay davası ile ilgili bu ifadeleri kullandı. Bakalım 1 Temmuz'da bir karar çıkacak mı çıkmayacak mı onu da göreceğiz. Bu arada da başka tartışmalar da devam ediyor. Yani biliyorsunuz Şamil Tayyar bir iddiada bulunmuştu. Aslında o Butlan davasında kararın yazıldığı yönünde bazı iddialarda bulunmuştu. Hatta karar yazıldı ve bekletiliyor şeklinde de bir iddiası vardı. Tabii bu kendisini bağlar bu iddia ama CHP'den de buna çok net, çok açık tepkiler geliyor. Hani bu kadar ortadaysa, bu kadar belliyse neden şimdi açıklanmıyor şeklinde. Tabii konjonktür, zaten Şamil Tayyar da buna dikkat çekmişti. Konjonktür bekleniyor şeklinde iddialar var ama gerçekten böyle midir, değil midir? Hani biz o kadar detaya ulaşamıyoruz tabii. Şamil Tayyar kadar detaya ulaşmamıza imkan yok, hele böyle konularda, değil mi? Bu konuda da aslında sistemin nasıl işlediğini de biliyoruz, hep beraber görüyoruz. Bakalım Şamil Tayyar'ın bu iddiası ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hep beraber süreç içerisinde göreceğiz. İBB davasından bahsettim az önce. Adem Soytekin'in de kurultay davasında tanık olarak dinleneceğinden. O İBB davasında da çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz 414 sanıklı, İmamoğlu da o sanıklardan, tutuklu sanıklardan bir tanesi. O İBB davasında yargılanıyor. Dün 33. günüydü duruşmanın. İlginç bir iddia geldi İmamoğlu'ndan. Şu an itibariyle firari olan ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan kim? Murat Gül İbrahimoğlu. Biraz zor soyadını söylemek. Murat Gül İbrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul şirketinin enteresan bir iddia, yanıt da var. O yanıtı da söyleyeceğim tabii ki. 2024 yerel seçimlerinden önce AK Parti'nin adayı, İBB adayı Murat Kurum'un kampanyasını yapan şirkete 41 milyon lira gönderdiğini iddia etti ve dedi ki İmamoğlu, rakibimin kampanyasını ödeme yapan kişiyi benim örgütümde yönetici yaptılar, Türk adaletini bu duruma düşürüyorlar şeklinde bir ifadesi oldu. Şöyle söyleyeyim, farklı iddialar tabii, yine bu iddiaları sıralarken sadece bu 41 milyon lira meselesini söylemedi. Diğer vakıflara ya da gazetelere de aynı şekilde para aktarıldığından Murat Gül İbrahimoğlu'nun aktardığı yönünde iddialar da vardı. Bakın bu para transferlerini mahkemeye de sundu Ekrem İmamoğlu. Yani bir delil, bir kanıt olarak da sundu. Mesela İlim Yayma Vakfı'na 2 milyon lira, Akit Gazetesi'ne 5 milyon lira, hatta bu 19 Mart'tan sonraki İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçten sonra da toplamda 15 milyon lira mesela gönderildiği yönünde bazı iddiaları var. Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten ilginç bir dava günüydü. Davanın ilginç bir günüydü, daha doğrusu öyle söyleyelim, öyle tanımlayalım. Tabii ki Murat Kurum'dan da bir yanıt geldi ve elbette onu onu da size aktaracağız. Dedi ki o dönemin İBB başkan adayı Murat Kurum, bunların tamamı iftiradır şeklinde bir açıklaması oldu. Gerçek dışıdır, açık bir iftiradır bu İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği bu transferler. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz şeklinde de bir cümlesi vardı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Murat Kurum. Tabii onu da aktarmamız gerekiyor. Dün yine konuştuğumuz ve takip edeceğimizi söylediğimiz konulardan bir tanesi, gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili dava dün başladı. Söylemiştik. Yani var olan bir gerçeklik ortada, hani duvar gibi duran bir gerçeklik. Cemal Yücel ailenin avukatlarından, Tosun ailesinin avukatlarından konuğumuz olmuştu ve ne demişti? Bu kadar medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin ilgi gösterdiği bir dava. Ve bu davayı 30 kişilik, evet 30 kişilik bir mahkeme salonunda görmeye karar verdi mahkeme heyeti. Biz de itiraz ettik. Daha büyük, o Bakırköy Adliyesi'nde daha büyük salonlar var. Niye orada bu dava görülmüyor şeklinde bir itirazı vardı. Hatta 7 gazeteciyle de sınırlandırıldı takip edecek gazeteci sayısı. Dün beklenen oldu aslında. İşte avukat Cemal Yücel'in bu yaptığı açıklamaların yansımasını nasıl gördük biz? Avukatlar, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler alınmadılar salona. Hatta polisin yine salon önünde barikat kurduğunu gördük. Yine metrodan adliye yürümek isteyen bir kitle vardı. Davayı takip etmek isteyen, daha doğrusu bir destek toplantısı yapmak isteyen o kitlenin, o grubun engellendiğine tanık olduk. Hatta yine polisin Hakan Tosun'a ne oldu yazan pankartla yürünmesine izin vermediğine biz dün itibariyle tanıklık ettik. Yine mahkeme salonu önünde de, bina içerisinde de polisin özellikle gazetecilere ya da diğer katılımcılara da oldukça sert bir yaklaşımı olduğunu da hatırlatalım. Peki davada ne oldu, onu da söyleyelim. Sanıklar Tosun'a yani o gece yaşananları konuşmuştuk zaten, detaylandırmayacağım çok fazla. Vurmak yerine, bakın enteresan, ayağımla dürttüm, aslında vurmadım ben, tekmelemedim dedi. Ama mesela bir başka sanıksa yine omzuna tekme attım ifadesini kullandı. Yani velhasıl çelişkili ifadeler var. Ama biz saldırmadık, işte Hakan Tosun orada alkollüydü, uyuşturucu etkisindeydi vesaire gibi iddialarda da bulundular. Oysa ki otopsi raporuna baktığınız zaman bunların hiçbirisi yok. Bu arada tabii bakalım nasıl ilerleyecek bu dava. Bu arada o davada yine o görüntülerde, Hakan Tosun'un öldürüldüğünü gösteren görüntülerde üçüncü bir kişiden de bahsediliyor ki Cemal Yücel avukat, o da söylemişti hatırlayınız programıma konuk olduğu zaman, o üçüncü kişinin de sanık sıfatıyla yer alması gerektiğini dile getirmişti. Oysa ki o da dün yine mahkemede tanık sıfatıyla yer aldı. Tabii isimler, yargılanan iki kişi, Hakan'ı öldürmekle suçlanan iki kişi de şöyle söyleyeyim, orada o davada mahkeme salonuna getirilmediler. Tutuklu bulundukları cezaevinde cezaevinden SEGBI sistemiyle bağlandılar. Onu da hatırlatalım. Ne zaman ertelendi dava? 8 Temmuz 2026'ya saat 14'e ertelendi. Biz de takip edeceğiz elbette gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili bu dava sürecine, enteresan gelişmeler var. Çünkü anlatıyorlar, aileleri de konuk alıyor, ailesini de konuk aldım biliyorsunuz, burada beraber konuştuk, beraber dinledik kendilerinin anlattıklarını, ablasını, ya da hukukçular da aynı şeyleri söylüyorlar. Bir delil karartma, daha doğrusu delillerin toplanmasında yaşanan sorunlar, aslına bakılırsa asıl mesele bu. Sonrasında yaşananlardan daha çok, o soruşturma sürecinden daha çok ilk delil toplama aşamalarında yaşanan sorunları da hep beraber konuşmuştuk, hep beraber aktarmıştık sizlere. Anlatacağımız başka başlıklar var. Rojin'in ailesi Adalet Bakanı ile görüştü. Adalet Bakanı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sadece o değil, başka konular, başka başlıklarımız da var ama dilerseniz bir müzik arası vereyim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Sevgili Akif'in hazırladığı tanıtımlardan bir tanesi. Ben ne kadar böyle asık suratlı konulardan bahsedersem o bir şekilde bir büyü yapıyor ve o asık suratlı konuları bile bizi gülümseten tanıtımlar haline dönüştürüyor sevgili Akif'cim. Eline koluna sağlık. Tabii ki Simge'ye de tabii ki İlknur'a da buradan sevgilerimi bir kez daha göndereyim. Devam edelim. Hangi konudan bahsedeceğim? Geçeceğim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin'in babasıyla Nizamettin Kabayiş'le görüştü dün. Dikkat çekici açıklamaları vardı. Ama oradan önce bakın bir hatırlatma, daha doğrusu bir tepki. Enteresan bir tepki. O süreçte aslında bu konu konuşulmamıştı çok fazla. Doruk madencilik işçileri 9 gün boyunca biliyorsunuz Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda bir açlık grevi yapmışlardı. Bir hak arayışı içerisindelerdi. Tazminat, maaş, özlük haklarının düzeltilmesi, ödenmesi talebiyle değil mi? O grev sırasında yaşananlar o anda çok renk verilmemişti ama bakın bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e, CHP'li Hüseyin Can Güner'e bir tepkisi vardı orada. Ne dedi o paylaşımında Başaran Aksu? Madencilere kalacak yer vermediniz, en son güne kadar tuvaleti bile açmadınız, Mülkiyeliler Birliği'nin madencinin kalması için açacağı yeri bile doğrudan arayarak müdahale ettiniz. Neden Hüseyin Bey tüm bunlar diye de bir soru yöneltti. O günlerde aslında onlar yaşanırken, o madencilerin grevi yaşanırken gün be gün biz de aktardık orada yaşananları ama bu tepki o günlerde gelmemişti. Başaran Aksu'nun Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e bu tepkisi benim çok dikkatimi çekti. Bakalım belediye başkanı da neler söyleyecek ya da buna bir yanıtı olacak mı? Hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Peki devam edelim diğer başlıklarla, diğer başlıklar üzerinden konuşmaya. Şöyle dediğim gibi Akın Gürlek dün Rojin Kabayiş'in dosyasını yine konuşmak üzere aileyi, annesini, Rojin'in annesini, babasını ve avukatlarını davet etti bakanlığa. Onlarla konuştu. Zaten hepimizin hakkında sorular var. Değil mi? Rojin Kabayiş ne oldu? Hayatına son mu verdi? Bir cinayet nedeniyle mi hayatını kaybetti? Bu konulara dair soru işaretleri bitmiyor. Adalet Bakanı yine aynı ifadeyi kullandı. Bu bir cinayet mi, intihar mı? Netleştireceğiz. Devlet sonuna kadar bu olayın peşinde olmaya devam edecek, peşinde olacak ifadesini kullandı. Orada dikkat çeken konu teknik destek. Teknik destek meselesi. Neden bahsediyorum? Cep telefonu, bu çok konuşuldu, hatırlayınız. Önce o cep telefonundaki kayıtların bu soruşturmada ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir parantez açayım burada. Nizamettin Kabayiş'i konuk aldığımda o da şunu söylemişti. Çok fazla bu konuya odaklanılıyor. Mesele sadece cep telefonu değil. Başka konular da, özellikle o DNA analizleri, kimlerden DNA örnekleri alındı. Rojin'in üzerinde rastlanan o DNA'lar, farklı biliyorsun iki DNA'dan bahsetmiştik orada. O DNA örneklerinin bunlarla karşılaştırılmasının yapılması gerekiyor demişti. Ama bu cep telefonu meselesi önemli. Önce İspanya'ya gitti. Olmadı, çözülemedi telefon. Arkasından da dün bakan dedi ki, dün bakan şu ifadeyi kullandı: Çin'e göndereceğiz. Peki Çin'e göndermek gerçekten bu süreçte amaca ne kadar uygun, buna dair ilginç detaylar var. Kim anlatacak bize bu detayları? Bu tip konularda ne zaman aklımız karışsa, başımız sıkışsa aradığımız teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil yanıtlayacak bu soruyu. Sayın Nebil, hoş geldiniz yayınıma.
3: Hoş bulduk Güçlü Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi dün o telefon, Roger'in telefonu İspanya'ya gitmişti ve çözülememişti, şifresi kırılamamıştı. Şimdi Sayın Bakan dün dedi ki Çin'e göndereceğiz. Ama Çin'e göndermek ne kadar amaca uygun? Sizin bu konuda ilginç, dikkat çekici bilgiler var sizin elinizde. Sizden dinleyelim.
3: Benim sektörden aldığım bilgi şu şekilde. Roger'in biliyorsunuz telefonu Çinli bir markaydı. Marka ismini vermiyorum.
0: Tabii.
3: Bu firmaya Interpol aracılığıyla Çin konsolosluğuna, muhtemelen Türk yetkililerin başvurusuyla bir talep gitmiş. Bu firmada konuyu incelemiş ve şöyle cevap dönmüşler. Kendileriyle ilgili değil, cep telefonu içindeki çip Yonga setiyle ilgili bir durum var. Yani aslında Qualcomm, Amerikalı Qualcomm firmasının bu konuyu çözmesi gerekiyor diye cevap vermişler. Bu cevap ya bakana ulaşmadı, henüz ya da bilemiyorum. Şu anda İspanya gönderildiğinde zaten 3 ay zaman kaybedilmişti hatırlarsanız.
0: Tabii.
3: O 3 aydan sonra da Mart'taydı bu. 2 ay daha geçti. Yani boyuna vakit kaybediliyor. Bunun bir an önce Qualcomm'la görüşülmesi, Qualcomm'a talepte bulunulması gerekiyor. Çinliler bu konuyu çözmeye çok istekli. Ancak telefonun şifrelemesi donanım bazlı. Yani Qualcomm şifreleme anahtarlarına sahip. Dolayısıyla onlara gidilmesi lazım.
0: Genel olarak da yani bu sadece Rojin'le ilgili yürütülen soruşturma bazında değil ama genel olarak da bu mağdur telefonlarının özellikle şifrelerin çözülmesine dair tartışmalar dünyada da pek çok davada gündeme geldi. Siz bu konuda hatta Türk internet.com sitesinde de bir yazı kaleme aldınız. Son derece ayrıntılı bir yazı. Dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum bu yazılıyı daha detaylı şekilde okumalarını ama mağdur telefonları bu süreçlerde, bu soruşturma süreçlerinde neden bu kadar önemli?
3: Şimdi Güçlü Bey, örneğin 2021 yılında Gabby Petito diye Amerika'da bir genç kız ortalıktan yok oluverdi. Tabii bu konuda biliyorsunuz hemen suçlanan kişiler farklı yönlendirme yapıyorlar. Son Gürcistan doku olayında da gördük. Farklı yönlendirmeler yapılıyor ancak cep telefonu ve de dijital kanıtlar, bunların arasında kameralar var. Coğrafi konum belirleme ve davanın çözülmesine merkezi bir rol oynadı. Hatta buna dair bir dokümenter var. İsteyen o dokümenterden de takip edebilir. Burada cep telefonlarına biz sessiz tanık diyoruz. Niye sessiz tanık diyoruz? Çünkü cep telefonları sahibinin de elinde olmadan ya da farkında olmadığı birçok veriyi şey yapıyor, depoluyor. Bunların içinde konum verileri var ki en önemlisi, yani mağdurun hangi dakikada nerede olduğunu, hatta hareket kalıplarına, yani günlük şey nedir, sabah işte yurttan çıkıyor, okula gidiyor, bu kalıpları akşam mesela Gürcistan için söyleyelim, akşam garsonluk yaptığı yere gidiyor, bütün bu kalıplar gözükebilir, son bilinen konum gözükebilir. Bu kayıp süresinden sonra Gürcistan olayında olduğu gibi telefonun tekrar harekete geçip geçmediği görülebilir. Ve bir de şöyle bir şey de yapıyorlar. Suç mahalline yakın diğer cihazlar da taranabiliyor baz istasyonlarında. Dolayısıyla bunlar var, bir. İletişim kayıtları var. İletişim kayıtlarında içeriğini bilemeyebiliriz. Bilemeyebilirler. Ama kim kimi aradı, ne zaman aradı, hangi kule yakınlarındaydı ikisi de görüşen kişiler, bunlar görülebilir. Dediğim gibi SMS'ler olabilir, bulut verileri olabilir. Bütün bunlar cep telefonunun şifresi açıldığında ele geçebiliyor. Dolayısıyla oradaki olayın adeta sessiz tanığı durumundalar. Hatta fotoğraflar, biliyorsunuz, çekilmiş fotoğraflar olabilir. Yani önemli cep telefonları bu yüzden.
0: Sizin bu söylediğiniz ilginç bir tartışmayı da beraberinde getiriyor değil mi? Yani bir suçu çözmek için yapılan bir çalışma var, bir soruşturma var. O soruşturmalarda cep telefonu kayıtları da kullanılabiliyor ama bir yandan da mesela binlerce olayla ilgisi olmayan kişinin de verileri bir şekilde toplanabiliyor. Bu da başka bir tartışma konusu.
3: Tabii şimdi ben suç açısından bunu söyledim ama bir yandan da biliyorsunuz bugünlerde tartıştığımız diğer bir konu Palantir. Palantir de tam bu hareketleri takip ederek örneğin Minnesota'daki göçmenleri buldu. Yani hareket kalıpları. Bu kişi sabah evden çıkıyor, şuraya gidiyor, işte şurada oturuyor vesaire. Yani dediğiniz çok doğru. Bir yandan suçu bulmak için çok yararlı. Bir yandan suçla ilgisi olmayan insanların da hareketlerinin takibinin yapılması çok kötü bir şey. Hatta bugünlerde dediğim gibi daha da ileriye gidelim. Bütün toplumun kitlesel gözetim dediğimiz şeyin meydana geldiğini görüyoruz.
0: Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyorum Füsun Sarp Nebil, teknoloji stratejisi. Çok sağolunuz. Çok sağolunuz. Roji'nin kaybı, cinayet demiyoruz daha, yani buna dair soruşturma tabii devam ediyor ama Roji'nin kaybına dair o soruşturmada cep telefonu kaydının ne kadar önemli olduğunu, diğer davalar, benzer davalar dünya üzerinde de, dünyanın farklı ülkelerinde, farklı bölgelerinde de yine bu başlık altında yürütülen farklı soruşturmalardan örneklerle anlattı Füsun Sarp Nebil. Gerçekten de dikkat çekici. Burada hani bakanın söylediği, Adalet Bakanı'nın söylediği o Çin meselesi, hani Çin'e gönderilecek meselesi aslında biraz sanki geride kalmış bir konu. Biz Füsun Sarp Nebil'in açıklamalarından öğreniyoruz. O da yine o firmalarla görüşerek bu bilgilere ulaşmış durumda. Dediğimiz gibi asıl mesele belki de Çin'e gönderilmesi değil, çözüm için Amerika'ya, Qualcomm adlı Amerikan merkezli, Amerikan sermayeli o Qualcomm adlı firmaya gönderilmesi gerekiyor. Bakalım, göreceğiz bu konuda. Tabii belki de bakana da geç bir bilgilendirme olmuş olabilir. Bakanın bu konuda henüz bununla ilgili bir haberi olmayabilir. Bakalım o bilgilendirme yapıldığı zaman bu konuda da bir düzeltme ya da bir farklı bir ifade, farklı bir açıklamada gelecek mi? Hep beraber göreceğiz ama şu an itibariyle o telefonun Çin'e değil Amerika'ya gönderilmesi gerektiğini de öğreniyoruz. Yetkililerin, bizzat yetkililerin yaptıkları açıklamalar itibariyle. Tabii bu Rojin'in ailesinin kabulü bir sürecin de devamı aynı zamanda. Neden bahsediyoruz? Adalet Bakanlığı açıklamıştı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kuruyoruz demişti. Değil mi? Bunun arkasından da mesela Diyarbakır örneği son derece dikkat çekici. Biz de hani bunu konuşurken Diyarbakır deyince, tabii Güneydoğu deyince aklımıza da tabii 90'lı yıllar geliyor. Oraya geliriz ama mesela şimdi öğreniyoruz ki biz Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklama itibariyle Diyarbakır özelinde bir başsavcı vekili ve bir savcının tam da bu faili meçhul cinayetleri araştırmak için görevlendirildiğini öğreniyoruz. Bir heyet de var, ilçelerden gelen dosyalarda dahil olmak üzere 70 dosyayı inceleme altına aldığı bilgisi elimizde. Peki zaman kriteri burada çok önemli. Yani faili meçhul tanımlamasının aklımızda yer ettiği ya da aklımızda şekillendirdiği konu bambaşka. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla bu bilgi bize neyi gösteriyor? Adalet Bakanlığı'ndan gelen bilgi 2002 yılından, en eskisi 2002 yılına ait olduğunu öğreniyoruz biz bu 70 dosyadan. Yani ülke genelinde 75 ilde dikkat 638 faili meçhul dosya olduğunu görüyoruz. 693 maktul yönünden kapsamlı bir analiz yapıldığı sürecinde öğreniyoruz. İşte Diyarbakır'da özeline bakıldığı zaman da bu 638 dosyadan 70'inin de Diyarbakır'da olduğu bilgisi yine elimizde, bunu aktarmış olalım. Tabii mesela aydınlatılanlar var mı? Evet var. Onu da söyleyelim. Mesela bu daire başkanlığı kurulduktan sonra ilk aydınlatılan dosya Marmaris'te Abdullah Uslu cinayeti oldu. 3 yıl önce yakın mesafeden silahla vurulan, hatta şöyle bir ifadeler vardı Abdullah Uslu cinayetinde tanık beyanları. Talihsiz bir kaza ifadesi kullanılmıştı. Ama yapılan son incelemeler bize neyi gösterdi? Bu daire başkanlığının, faili meçhul cinayetlerle ilgili kurulan daire başkanlığının incelemeleri, bunun bir kaza değil cinayet olduğunu öğreniyoruz o incelemelerle. İki kişi de tutuklandı efendim. Ama tabii şöyle bir durum da var, şöyle bir tablo da var. Hani bakanlık kaynaklı, bakanlığa soruluyor, konuşuyoruz. Mesela benzer süreçler geçmişte neden işletilmedi? Onlar da diyorlar ki, onların yaptığı açıklamalarda şu: olay yeri tutanakları yeniden inceleniyor. Kriminal ya da adli tıp raporları yeniden inceleniyor. Gelişen teknoloji, özellikle işte 2002'den, en eski dosya 2002 demiştim ya, o süreç içerisinde gelişen teknoloji cinayetlerin tekrar ele alındığı, o cinayetlerin bir şekilde aydınlatılmasını daha da kolaylaştırıyor. Ama tabii bizim aklımızdaki soru ne? Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink örneğin, değil mi? Faili meçhul kalan pek çok detay var orada. Evet, mesela Hrant Dink'in cinayetinde biliyoruz faili de, gerisi, arkası geldi mi? Arkası gelmedi orada. Mesela bunlar içinde bir adım atılacak mı? Şu an itibariyle bildiğimiz bakanlığın herhangi bir incelemesi bu cinayetlerle ilgili örneğin yok. Tabii hep söylüyorum bunu, 93 yılı özellikle, ki bakan da, Adalet Bakanı bunu da söylemişti, 93 yılına vurgu yapmıştı. Türkiye tarihi açısından ne kadar önemli bir yıl Türkiye tarihi ve faili meçhul cinayetler dendiği zaman, bu başlık altında baktığımız zaman.

ne kadar önemli olduğunu görüyoruz 93 yılının. Ona dair bir çalışma var mı? Ona dair bir çalışma yok. Tabii mesela sadece Rojin, sadece Rabia değil. Yine merak edilen başka dosyalar da var. AK Parti milletvekili Şirin İnan'ın evinde ölü bulunan Nadire Kadirova mesela. Yine Antalya'da lüks bir turistik tesiste şüpheli şekilde ölü bulunan Burak Oğraş. Burak'ın babasının nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu defalarca burada anlattık. Yine Elazığ'da yerel bir televizyon kanalında çalışırken hayatına son verdiği açıklanan Yeldana Kaharman gibi. Ya da elleri ve ayakları bağlı şekilde denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler. Daha pek çok isim sayabiliriz, pek çok örnek verebiliriz. Maalesef bu örnekleri sıralıyoruz. Bu örneklerle ilgili, bu isimlerle, bu ölümlerle ilgili de, şüpheli ölümlerle ilgili de hangi adımlar gelecek? Bundan sonraki süreçte hep beraber tanıklık edeceğiz. Tabii bir yandan da maalesef ve maalesef ne yaşanırsa yaşansın işin ucu biraz da siyasete dokunuyor, değil mi? Şöyle tartışmaların da AK Parti içerisinde yapıldığını görüyoruz. Yani özellikle işte 2002 dedim ya, yani sınır, limit, alt limit 2002 yılı. 2002 yılından sonra ortadaki çözülemeyen dosyalar, ölümle sonuçlanan dosyaları işaret ediyor Adalet Bakanlığı. AK Parti'de de şu dönemde bir rahatsızlık olduğu yönünde bilgiler var. Hani AK Parti döneminin faili meçhullerle beraber anılıyor olması, bütün bu tartışmalar. Hatta şöyle deniyor. Bundan önceki yani şu tartışmanın yapıldığını duyuyoruz. Bundan önceki bakanların da zan altında kaldığı yönünde de bir yorumun yapıldığı, bazı yorumların yapıldığını da duyuyoruz ki hani burada tabii özellikle Gülistan Doku soruşturması meselesi tartışılırken o dönemin İçişleri Bakanı'nın da yine çok tartışılıyor, Süleyman Soylu'nun çok tartışılıyor olması aslında hani bu rahatsızlığında bir başka göstergesi. Orada onlar parti içindeki tartışmalardır. Bizim derdimiz burada, bizim dikkate aldığımız konu bu ölümler, bu şüpheli ölümler bir şekilde aydınlatılsın. O parti içi tartışmalar, sonraki konular, onları da konuşuruz. Adalet Bakanlığı da diyor ki bütün bu tartışmalara hayır, böyle değil. İşte az önce söylediğim mesele, teknoloji gelişiyor, teknoloji değişiyor, yeni imkanlar var bu tip şüpheli ölümlerin aydınlatılması için. Mesele kimsenin suçlanması vesaire değil, mesele adaletin bir şekilde hayata geçirilmesi. Bütün bu siyasi tartışmalarla beraber bunun da yapıldığını, bunların da devam ettiğini bütün bu süreçlerle birlikte biliyoruz, görüyoruz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız elbette. Atılan her adım parti içerisinde, AK Parti içerisinde hangi tartışmalara neden oluyor, hiçbir şey böyle hani gizli kapaklı kalmıyor. İşte konuşuyoruz hep beraber burada, hep beraber tartışıyoruz. Devam edelim şöyle, neden bahsedeceğim? Bir yandan da süreyi kontrol etmek istiyorum. Şimdi ikinci bölümün hemen başında dedim bugün ekonomiyi konuşacağız. Profesör Doktor Yalçın Karatepe konuğum olacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyesi, biliyorsunuz aynı zamanda CHP'de. Ama biz onunla neyi konuşacağız? Varlık barışı düzenlemesi, biliyorsunuz mecliste komisyondan da geçti, genel kurula gelecek. Ama beraberinde farklı tartışmaları da getirdi bu varlık barışı meselesi. Mesela Türkiye'nin bir kez daha gri listeye girme riski ortaya çıkar mı? Neden bu soruyu soruyorum biliyor musunuz? Hani bir istisna değil varlık barışı. Öyle düşünülebilir ama değil. Bugüne kadar 7 kez uygulandı. AK Parti hükümetleri tarafından 7 kez uygulandı. Şimdi 8.'si gündeme geliyor. Neden şimdi gündemde? Bunları konuşacağız Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile. Ama oradan önce yine bizim çalışma hayatımız, iş hayatımıza dair bir başlık. Neden bahsedeceğim? İş cinayetleri. İSİK Meclisi dün Nisan ayına dair verileri paylaştı. Sadece Nisan ayında 189 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Tabii ki bu rakamları, bu verileri her ay sizlerle paylaşıyoruz. İSİK'in açıklamasıyla birlikte trafik kazaları burada ön plana çıkıyor. Hayatını kaybedenlerin %22'si trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. %20'si ezilme, %17'si de çalışırken kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybetti. Sektörler açısından bakarsak hangi sektörlerde çalışanlar en çok hayatını kaybediyorlar? İşçi cinayetlerinde o sıralama maalesef hiç değişmiyor. İnşaat sektörü, değil mi? İnşaat ve yol sektöründe 48
işçi

hayatını kaybetti. Tarım orman sektöründe 41, taşımacılıkta 16, ticaret büro işlerinde 12, o ağır metal sektöründe de 10 işçi yine hayatını kaybetti. Benim dikkatimi çeken, geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk bu rakamları, hayatını kaybeden çocuk işçiler. 5 çocuk sadece Nisan ayı itibariyle. Sadece Nisan ayına baktığımız zaman 5 çocuğun o iş cinayeti nedeniyle bu hayattan koparıldığını öğreniyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 15-17 yaş grubunu açık 15-18 yaş grubunu açıklıyor o istatistikleri paylaşırken, Türkiye'de iş dünyasına dair istatistikleri paylaşırken. Ama bakın işte çocuklar bir şekilde bu cinayetler nedeniyle hayatını kaybediyor. Çocuklar demişken bir açıklama, daha doğrusu bir yanıt, nereden bahsedeceğim biliyor musunuz? O dosyalarım arasında bulayım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Rahmi Aşkın Türeli Milli Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergesi yöneltti. Dedi ki 31.12.2015 tarihi itibariyle MESEM'lerde çalışan kaç çocuk hayatını kaybetmiştir? Milli Eğitim Bakanlığı da bu soru önergesine yanıt veriyor. 10 çocuğun hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bu bilgide toplamda bakınız 2068 kaza meydana gelmiş. 2068 kaza meydana gelmiş. Diyor ki bakanlık, bunların %96'sı ayakta tedavi edilmiş ya da tedaviye ihtiyaç duyulmamıştır. Dün öğrenci sendikasının verilerini açıklamıştım Gebze'ye dair, hatırlayınız. Yaklaşık 1000 öğrenciyle konuşulmuştu. 1000 MESEM nedeniyle işte çalışmak zorunda kalan çalışan öğrenciyle bir anket düzenlemişlerdi ve orada öğrencilerin, o çocukların nelere maruz kaldığını da, hakaret, küfür, değil mi? Aç kalma, aç bırakılma gibi pek çok sorunla karşı karşıya kaldıklarında aktarmıştım. Çok detaylı konuşmuştuk, o yüzden daha fazla detaylandırmayayım ama mesela şöyle başlıklar da var. Milli Eğitim Bakanı'nın tam da bu konuyla, bu MESEM'le ilgili bir açıklaması var. Dün bu da benim çok dikkatimi çekti. Bakan diyor ki Yusuf Tekin, kaza ihtimali var diye MESEM'lerden vaz mı geçeceğiz? Vazgeçmek doğru mudur diyor ve kendisi bu soruyu yanıtlıyor. Hayır diyor bir şekilde. MESEM'lerle ilgili muhalefetin söylemlerini de eleştiriyor Bakan Tekin. Yoğun tedbirlerimizi alıyoruz. Buna rağmen kazalar oluyor. Çok büyük işletmelerde de oldu, çok küçük işletmelerde de oldu. Kaza ihtimali var diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değildir dedi. Biz gerekli denetimleri yapıyoruz dedi ama işte yaşananlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kime yanıt vermişti? Hadi doğru bir kez daha, yanlış isim vermeyeyim. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin soru önergesine verdiği yanıtla biz de bunu öğreniyoruz. Resmi rakamlar bunlar. Onu ölümlü 2068 kaza meydana gelmiş. Peki sadece bunlara kaza demek ne kadar doğru? Ne kadar doğru? Bu şekilde konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece bunları kaza deyip geçiştirirsek bu gerçekle bir şekilde yüz yüze kalma, yüz yüze olma cesaretini göstermezsek nasıl bir adım atacağız? Adım atabilir miyiz daha doğrusu? O da ayrı bir tartışma konusu. Ölümlerden bahsettim ya, onu da vereyim. O bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Bu çok dikkat çekici. Yine İSİK'in açıkladığı bir rakam. Son 15 ay içerisinde 65 yaş üstü, ki yine bu huzur evleriyle ilgili Aile Bakanlığı bir karar aldı. Onu programın ikinci bölümünde daha detaylı konuşuruz. Ama son 15 ayda 65 yaş üstünde 145 işçinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. İşte hani yaşlılar, yani bir yandan çok çocuk yapın, nüfusumuz artsın, tamam, ama bir yandan bir de böyle bir gerçekliğimiz var. 65 yaş üzerinde olup çalışmak zorunda kalan işçiler var. Bu iş cinayetleri nasıl öğrenilecek? 1 milyondan fazla yaşlının çalışmak mecburiyetinde kaldığını, iş gücü içerisinde yer aldığını, yaşlı iş gücünde yer aldığı bilgisini de Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor bize. Biz de Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri üzerinden anlatıyoruz size. Bu bilgileri aktarıyoruz. İşte gerçekliğimiz bu. Hani sivil toplum kuruluşları bu bilgileri topluyor. Bu bilgilere

0: 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik deseniz ben Güçlü Özgen, Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Saat başına gitmeden önce söyledim, Varlık Barışı komisyondan geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel kurula gelecek, bunu konuşacağız. Tabi ekonomiye dair de pek çok soru, pek çok konu var, konuşulacak. Kiminle? Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyesi, aynı zamanda tabi Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Sayın Karatepe.

0: Hep hoş geldiniz.
1: Günaydın Güçlü Bey, hoş bulduk.
0: Merhabalar tekrar. Şimdi buradan varlık barışı meselesinden başlamak istiyorum ama daha soracak onlarca sorum da var elbette. Bitmeyen bir krizle de karşı karşıyayız. Neden biz bu ekonomik krizi aşamıyoruz bir türlü? Bunu da soracağım size. Şimdi teklif komisyondan geçti. Şimdi nedir bu varlık barışı? Neden böyle soruyorum? Çünkü daha önce bildiğim kadarıyla 7 kez uygulandı. Yani bir istisna da değil gördüğümüz kadarıyla. Geçmişteki uygulamalar ne işe yaradı ya da bugün amaç ne? Çünkü şöyle sorular da var. Hani geçici döviz ihtiyacına bir tür çözüm mü arıyor hükümet? Aslında bakılırsa bu soruyla başlayalım istiyorum.
1: Şimdi Güçlü Bey, barış sözcüğü çok hoş, sıcak, samimi, duyana mutluluk veren, çok pozitif anlam yüklenen bir ifade. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman varlık barışı denilince çok neredeyse toplumsal faydası yüksek, herkese olumlu katkı sağlayacak, duyanın ve yararlananın memnun olacağı bir iş yapılıyormuş algısı oluşur. O yüzden barış ifadesi burada güçlü bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. O zaman soralım, kiminle barışıyor devlet? Bu düzenlemeyi yapanlar kiminle barışmak için yola çıkıyor? Açıkça söyleyelim. Parasını kayıt dışı tutanlar, parasını sistem dışına tutanlar, parasını bu ülkenin dışına bir şekilde vergilendirilmeden götürenler ya da kazandığını beyan edip vergisini vermemiş olanlar, bunlarla barışılır. Dolayısıyla buna bir barış ifadesi yüklemek bence yapılan işi biraz perdelemeye çalışmak gibi bir sonuç ortaya çıkar. Yapılan iş aslında parasını sistemin dışında tutan, sistemden kaçıran, vergilendirilmemesi için her tür çabayı gösteren insanlara bir af uygulaması, barışmaktan ziyade yapılan işlemin bu olduğunu ifade etmek isterim. Kiminle barışıyorlar? Parası olanla barışıyorlar. Yani bizim paramız olsa bizimle de keşke barışsalar ama milyonlarca insanın bu anlamda bu barıştan yararlanma imkanı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hedef kitle aslında toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren, onlara fayda sağlayacak ya da ekonominin içinde bulunduğu cari sorunları kalıcı olarak çözecek bir iş değil. Yani buna yönelik bir düzenleme olmadığını açık bir biçimde ifade etmek isterim. Yapılan iş, biraz önce söyledim, parasını bir biçimde vergilendirilmeden, sistem dışına çıkanlara vergilendirilmeden sisteme dahil etmeleri ne yönelik bir imkan sunulması. Biraz önce siz de ifade ettiniz, şimdiye kadar 7 kez yapıldı, bu 8. oluyor. Daha önce yapılanlara baktığımızda buradan ne kadar bir kaynak girişi oldu sisteme konusunun da çok başarılı olmadığı görülüyor. Galiba 2017 ya da şimdi senesini tam hatırlamıyorum ama 2018 yılına kadar bu varlık barışı süreçlerinden yararlanmak için başvurulan tutarlar ne kadar, bunun fiili olarak ne kadar sisteme dahil edildiği gibi veriler de kamuoyuyla açıklanıyordu. Artık bunlar da açıklamıyorlar. Bu düzenleme yapılıyor. Burada ne kadar bir kaynak girişi oldu, kim tarafından oldu, bunları da biz bilmiyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Aslında bu varlık barışı dediğimiz düzenleme sadece sınırlı bir kesim için, küçük bir grup için sisteme paralarını maliyetsiz bir biçimde herhangi bir risk almadan sokmaya yönelik bir düzenleme. Bunun Türkiye ekonomisine bir faydası var mı? Zerre kadar bir faydası olmadığını önceki düzenlemelerden görüyoruz.
0: Şöyle de gerekçelendiriyor iktidar, hani yapılan açıklamalara da bakıyorum, özellikle Orta Körfez'de yaşanan son krizden sonra İstanbul'u bir merkez haline, bir finans merkezi haline getirmek istiyoruz deniyor. Yapılan açıklama bu. Gerçekten böyle bir yaklaşım varsa Türkiye'nin işine yarar mı? Ya da şöyle sorulabilir, hani para nereden gelirse gelsin bu süreç içerisinde ben ona razıyım yaklaşımı mı sizce?
1: İktidarın bakış açısı bu. Yani evet, sizin ifadeniz çok isabetli. Para gelsin, ne kaynağını sorarım, ne nasıl elde edildiğini ya da kazanıldığını sorarım. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Yeter ki bu ülkeye para gelsin. Bakın bu bakış açısı da şu açıdan sıkıntılı. Şimdi bu Körfez'de yaşanan bu savaştan sonra, işte başta Dubai olmak üzere, tabii, o Körfez illerinin sahip oldukları bu imkanları, avantajları kaybettiklerini biliyoruz. Ama biz bir Dubai mi olmalıyız? Şimdi Dubai'nin ne olduğunu biraz tanımlayalım isterseniz Güçlü Bey. Dubai dediğimiz küçücük bir alan, büyük binalar var, ofis binaları var. Orada bir üretim yapıldığını görmüyoruz, teknoloji geliştirildiğini görmüyoruz, yüksek bir istihdamın olduğunu görmüyoruz, katma değeri yaratıldığını görmüyoruz. Küçük bir nüfus var, buna hizmet eden Bangladeşli, Pakistanlı, Hintli yüz binlerce insan var, yani o küçük gruba hizmet eden böyle bir yer. Yani biz Türkiye olarak özeneceğimiz şey, ulaşmaya çalıştığımız şey Dubai gibi bir yer mi olmak? Yoksa istihdamın çoğaldığı, üretimin arttığı, değer yaratıldığı, bilimde, teknolojide sıçramaların yaşandığı bir ülke mi olmalı? Ben şimdi iktidardan gelen açıklamalara bakıyorum. Geçenlerde Mehmet Şimşek bir yerde yaptığı konuşmada, galiba bir televizyon programıydı, şöyle bir ifade kullanıyor. Biz diyor Singapur'a, işte Dubai'ye, Singapur'a, Hong Kong'a bakıyoruz. Onlar gibi işte bu olanaklardan yararlanmak istiyoruz. Ben bu açıklamayı okuduktan sonra girdim baktım, mesela Singapur'un yüz ölçümü ne kadar diye baktım. Singapur'u 730 kilometrekare. Yalova kadar bile değil. Yani orada siz ne yapacaksınız? Böyle 40 bin kişinin istihdam edildiği fabrik kurma şansınız bile yok. Şimdi biz Türkiye'de yatırım gelsin, doğrudan yatırım gelsin, üretim olsun, değer ortaya çıksın, vergi ödensin, insanlar iş sahibi olsun, ülkede değer yaratılsın gibi şeyler isterken iktidarın yaptığı düzenlemelerle İstanbul'daki pahalı yüksek binalarda yerleşik, vergi ödemeyen, para hareketlerini kontrol eden insanların buraya getirilmesi, bunun Türkiye'ye kalıcı bir faydasının olmayacağını ifade etmek isterim.
0: Tabii para hareketi deyince bizim aklımıza yani iktidar da bunu çok önemsiyordu. Hatta 28 Haziran'da 2024'te galiba biz gri listeden çıkartılmıştık ve Mehmet Şimşek de bunu bir sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda duyurmuştu. Ama şimdi yapılan yorumları okuyorum bu varlık barışı ile ilgili olarak, hani 20 yıl vergi istisnasından bahsediliyor tabii. Sizin söylediklerinizde ekleyince üzerine bu gri liste ile ilgili bir endişe duymamız gerekir mi? Şunu da rica edebilir miyim sizden dinleyicilerimiz için? Gri listede olmak ne anlama geliyor?
1: Şimdi finansal, yani FATF diye bir kurum var. Financial Action Task Force olarak adlandırılan. Bu kara para, kayıt dışı para vesaire gibi şeylerle mücadele etmek, buna yönelik düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Yani dolayısıyla sistemde yasal olmayan ekonomik faaliyet ya da faaliyetlerin parasal boyutlarını sistemden yok etmeye çalışan, böyle olayların olmasına izin vermeyen, düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılan bir yapı. Türkiye'de bunun üyesi, yani bu sistemin içerisinde yer alıyor. Diyor ki bütün para hareketlerinizin, paranın kaynağının nereden çıktığını, nasıl kazanıldığını vesaireyi kontrol edebilmeniz lazım. Çünkü kontrol edemediğiniz para en tehlikeli paradır. Bu yasal olmayan işlerden, uyuşturucu ticaretinden, diğer faaliyetlerden ortaya çıkan gelirler olur. Biz bunları sistem içerisinde istemiyoruz demek. Türkiye'de para hareketlerinin bir kısmı, özellikle bu varlık barışı süreçleri de bunda biraz etkili oldu. Türkiye sık sık şunu yaptı. Biz kaynağını sormuyoruz. Nereden elde ettiğin, nasıl elde ettiğin, bu para nasıl ortaya çıktığıyla ilgilenmiyoruz. Sisteme dahil ettiğiniz sürece sorun yok deniliyor. Bu sebeple Türkiye gri listeye alındı. Gri listeye alınması şu demek. Türkiye ile yapılan ya da Türkiye üzerinden ya da Türkiye ile ilişkili bütün işlemlerin, parasal işlemlerin çok daha yakından takip edilmesi, analiz edilmesi, didiktik edilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu ülkeye yönelik sermaye hareketlerini de doğrudan etkileyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü ya işte ben Türkiye'ye gidersem yapılan her işleme bu uluslararası finansal sistem daha dikkatli bakacak burada ne olduğunu, çünkü onları tam anlamıyor diye düşünecek. Mehmet Şimşek bu listeden, gri listeden çıkılmasını çok iyi bir şey olarak kamuoyuyla paylaştı ki doğru da yaptı. Biz de tabii Türkiye'nin bütün işlemlerin kayıt içinde olmasını, kara paranın olmaması gerektiğini söylüyoruz, arzu ediyoruz. Düzenlemelerin de buna yönelik yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama işte şimdi mecliste sunulmuş olan, işte Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşen tasarıyla da görüyoruz ki Türkiye nereden olursa olsun para Türkiye'ye gelsin, hangi kaynaktan ortaya çıktığıyla ilgilenmeyen bir ülke konumuna geldi. Bu da aslında bizim biraz demeyeyim, temelde Türkiye'nin cari sorunlarına odaklanan bir ülke olmasından kaynaklanan bir durum. İşte diyoruz ki Türkiye'ye para gelsin. Biz para gelsin diye Türkiye para kazansın istiyoruz. Nasıl kazansın? üretsin, satsın, ihraç etsin, oradan döviz kazansın. Nasıl para biriktirsin? İthalatı azaltsın. İthal ettiği malların büyük çoğunluğunu Türkiye'de üreterek döviz ihtiyacını azaltsın. Dolayısıyla kazandığı dövizin büyük bir kısmı ihracattan ülkede kalsın, biriksin istiyoruz. Ama bunları yapmak böyle ciddi bir politika uygulamayı gerektiriyor. Ama iktidarda bu yok. Cari sorunlar var, döviz ihtiyacınız var, paranızı getirin, kaynağını sormam. İşte başka bir konuda bir müdahale gerekiyorsa kısa erimli hedefleri olan işler yapıyoruz. Ama bunun sonuç vermediğini biraz önce sizin ifade ettiğiniz ya da hatırlattığınız daha önce 7 kez yapılmış olan varlık barışı süreçlerinden de görüyoruz. Bu aslında vatandaşın sisteme olan güvenini de sarsıyor. Yani siz düşünün, çalışıyorsunuz. Mesela ben ücretli çalışan birisiyim. Ben bir üniversite hocasıyım. Benim her ay maaşımdan gelir vergisi kesiliyor. Ben alışveriş yaptığım zaman KDV, ÖDV, ÖTV ödüyorum. İşte bir resmi işlem yaptığım zaman damga vergisini ödüyorum. Bütün vergilerimi ödüyorum. Benimle barışma ihtiyacı hissetmiyor ama bütün bunlardan kaçınanlarla barışıyor devlet. Yani asıl barışması gereken üzerinde ağır vergi yükü olan insanlar. Bakın çok somut bir örnek vereyim. Şimdi bu meclisteki tasarıda vergi boyutu çok konuşulduğu için ben bu ülkenin kimin omuzlarına ne kadar ağır bir vergi yükü yüklediğini somut bir veri üzerinden paylaşayım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de kredili mevduat hesabı denen bir hesap türü var. Bu şu demek, KMH hesabı olarak bilinir. Bazı bankalarda ek hesap filan gibi adları var. Bankada sizin paranız yokken banka size kredi açmış oluyor. Bankamatik kartınızı taktığınızda o açılan krediden yararlanıyorsunuz. Yani eksi bakiyeye düşebiliyorsunuz banka hesabında. Bunun adı kredili mevduat hesabı. Şu anda bu hesaplarda biriken borçlar 900 milyar liraya ulaşmış durumda. Ben girdim baktım, kim bu hesapları kullanıyor? Emekli vatandaşlar. Maaşı yetmiyor, emekli aylığı yetmiyor. Ayın sonuna doğru oradan 1.000 lira, 1.200 lira, 5.000 lira, işte neyse ihtiyacı olan tutar. Çekip elektrik faturasını ödüyor, telefon faturasını ödüyor ya da işte torununa harçlık veriyor, her neyse ihtiyacı. Bunu karşılıyor. Şimdi bu kredi şu anda Türkiye'deki en pahalı kredilerden bir tanesi. Aylık faiz oranı %4. Faiz oranlarından bahsetmeyeceğim. Şimdi bu ödenen %4 faizin üzerine bu emekli vatandaşımız, yani kredili mevduat hesabını kullanan vatandaşımız dönüp ayrıca devlete ödediği faizin %30'u kadar da vergi ödüyor. Bir daha ifade edeyim. Siz bankaya %4 faiz ödüyorsunuz. O ödediğiniz %4 faizin %30'u kadar, yani yaklaşık %1,5 kadar da dönüp vergi ödüyorsunuz. %30 oran. Şimdi bir taraftan siz parasını sistem dışına çıkarmış, kayıt dışında tutmuş, yurt dışına götürmüş insanlara diyorsunuz ki siz paranızı getirin, ben sizden hiç vergi almayacağım, kaynağını da sormayacağım. Ama öteki taraftan emekli aylığı yetmediği için kredili mevduat hesabına borçlanan vatandaş hem yüksek faiz ödüyor hem de o ödediği yüksek faizin %30'u kadar da dönüp devlete vergi ödüyor. Şu anda bizi radyoda dinleyen dinleyicilerimizden rica ediyorum. Yani ay sonunda kredi kartı ekstreleri geldiğinde artık dijital olarak banka hesabınıza girdiğinizde görüyorsunuz. Oraya girdiğinizde eğer kredi kartı borcunuz kaldıysa, yani kredi kartının tamamını ödeyemediyseniz, asgarisini ya da bir miktar ödediyseniz, bir önceki ayda ne kadar faiz ödediğinizi görürsünüz orada. Bir de onun altında vergiler olarak işte kredi kaynak kullandırma destekleme fonu ve BSMV olarak adlandırılan vergilere de bakın. Hem borçluyuz hem %30 vergi ödüyoruz.
0: Diğer borcun vergisini borcun vergisini ödüyoruz aslında.
1: Evet.
0: Böyle bir tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Kazancın değil, borcun vergisi ödeniyor.
1: Çok iyi ifade ettiniz. O zaman şunu sormak lazım. Bu ülkede barışacaksak kiminle barışmalıyız? Parasını düzenli olarak sistem dışına çıkarandan barışmalıyız? Yoksa geçinemediği için yüksek miktarda borçlanan, yüksek faiz ödeyerek borçlananın omuzlarına yıktığımız bu vergiyi indirerek milyonlarca insanla mı barışmalıyız? Türkiye'nin bu soruları güçlü bir biçimde sorması gerekir diye düşünüyorum güçlü ben.
0: Peki şöyle bir tablo var. Biraz da şu enflasyon meselesini konuşalım. Yani gerçekten dün sizde yayın planı yaparken de konuştum. Hani pek çok bu konuda çok gerçekten tecrübeliyiz ülke olarak da, ekonomik krizler. Ama gelir geçer bir sene, bir buçuk sene içerisinde ülke bir şekilde kendini toparlardı. Ama şimdi bakıyoruz, bu devam ediyor. Mesela 3 yıldır devam eden bir dezenflasyon programı var Mehmet Şimşek'in yürüttüğü. Ama geldiğimiz noktada Nisan ayı enflasyonu %4. Evet. Sonu geldi mi bu programın sizce?
1: Ya, bu programı zaten başından yanlış kurgulandığını ifade etmek isterim. Biz, yani ben Bir Gün Gazetesi'ne de köşe yazıyorum çok uzun yıllardır. Oralarda geçmişteki yazılarıma baktığımızda da dinleyicilerimiz görebilir. Bu programın şu anda ürettiği sonuçtan başka bir sonuç üretmeyeceğini biz o zamandan söyledik. Çünkü kurgu şu, Türkiye'deki enflasyonla mücadele programı olarak adlandırdıkları programın özünde şu var. Türkiye'de diyor enflasyonun iki kaynağı var. Bunlardan bir tanesi talep, yani vatandaşta çok para var, harcıyor. Dolayısıyla fiyatların artmasına yol açıyor. İkinci kaynak da döviz kurlarındaki artışın enflasyona doğrudan etkisi var. Oradan bir geçişkenlik var. O zaman ne yapalım diye düşünmüş Mehmet Şimşek ve ekibi. Birincisi talebi kısacak düzenlemeler yapalım. Talebi kısmaktan anladıkları şey de vatandaşın cebine giren para miktarını azaltmak. İşte bu ücret artışlarının sınırlı kalması, emekli aylık artışlarının sınırlı kalması, asgari ücret artışının enflasyonun altında kalması gibi düzenlemeler aslında iktidarın talebi kısmak için yaptığı düzenlemeler. Yani diyor ki vatandaş yoksullaşırsa, harcayacak parası olmaz ise ya fiyatlar da zaten artmaz. Kime takacak fiyatı yükseltirse. İkinci kısım döviz kuruyla ilgili. Şimdi döviz kurundaki artışın enflasyonist etkisi olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye'deki üretimin ciddi şekilde ithal girdiye bağlı olduğunu TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerinden biliyoruz. Dış ticaret verilerine baktığımız zaman bizim ithalatımızın yaklaşık %75'i enerji dahil olmak üzere ara mal, yani üretimde kullandığımız girdilerden oluşmak. Yaklaşık %15'te sanayi mal, sermaye mal diyoruz ama o da sermaye mal dediğim şey üretim yapmak için ithal ettiğimiz makine, ekipman vesaire gibi şeyler. O da aslında üretimin içerisine giriyor. Dolayısıyla bizim üretimde dışa bağımlılığımız çok yüksek. Böyle olunca da kurlar hareket ettiği zaman maliyet kanalından bunun etkisini görüyoruz. Şimdi diyor ki kur hareketini sınırlandırmam lazım benim. Nasıl sınırlandıracağım? Faizi yükseltirsem, Türkiye'de yüksek faiz kazanma fırsatını görürse yabancılar Türkiye'ye döviz sokar. İşte Türkiye'de vatandaşlar döviz biriktirmezler, onlar TL'ye geçerler. Dolayısıyla döviz talebi sınırlanır, kurlar hareket etmez. Kur hareket etmezse enflasyon düşmez, yükselmez. Diğer taraftan zaten vatandaşı yoksullaştırdım, bunlarda da harcayacak para kalmazsa talep olmaz, enflasyon düşer diye bir beklenti var. Burada yanıldıkları birkaç nokta var. Birincisi, Türkiye'de talebin kaynağı milyonlarca insanın içinde olduğu geniş çalışan halk kesimi, emekliler değil. Talebin kaynağı, yine bunu TÜİK'in verilerinde görüyoruz, en üst %20'lik gelir diliminde bulunanlar Türkiye'deki toplam tüketimin %50'sini yapıyor. Zenginler yapıyor yani. Şimdi asgari ücreti bastırdığınız zaman zenginlerin talebini sınırlamış olmuyorsunuz ki. Bu grup zaten yüksek faiz ortamından yüksek gelir, kazanç elde edebildiği için tüketimini, yani harcamasını artırabilme şansına da sahip. Yani yoksulları daha fazla yoksullaştırıyoruz para harcamasına. Yoksulları daha fazla yoksullaştırmak için uyguladığımız politikalar zenginlerin daha fazla zenginleşmesine yol açıyor. İşte bu varlık fiyatı artışları, faiz kazancı vesaire. O zenginler de daha çok artan servetiyle dönüp daha fazla harcama yapabiliyorlar. Şimdi onlar harcadığı zaman Merkez Bankası bakıyor, diyor ki ya talepte diyor bir gerileme yok, o zaman şu insanlar biraz daha yoksullaştıralım ya da parayı bunlar için daha pahalı hale getirelim. Biraz önce ifade ettiğim kredili mevduat hesaplarına, kredi kartlarına ödenen faiz üzerinden alınan %30'luk vergi Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk ayda artırdığı bir vergidir. %20'ydi daha önce. Mehmet Şimşek bunu %30 yaptı. Dedi ki krediyi pahalı yaparsak vatandaş kullanmaz. Vallahi 800 lira elektrik faturasını ödemek için maalesef banka hesabında eksiye düşen vatandaşın ne kredi maliyetiyle ilgilendiği var, ne de ondan aldığın faiz ilgilendiği var.
0: Hayatta kalmaya çalışıyor.
1: Elektriğinin, yani evinin ışığının yanmasını istiyor. Şimdi kurgu yanlış olduğu için de sonuç bu beklediğimizden farklı bir şey çıkmıyor. Türkiye'de fiyatlama davranışları falan, bunu işte bir grup iktisatçı uzun zamandan beri anlatıyor. Buralara yönelik hiçbir düzenlememiz yok. Yani fiyat belirleme gücü olanlar fiyatların istediği gibi belirliyor. Bunlara yönelik herhangi bir düzenleme yapmadan sadece talebi sönümlendiriyor.

0: Çünkü gelirin %30-35 bazı düşük gelir seviyelerinde %40'ını belki 50'sini kiraya ödüyorsunuz. Kiraya ödediğiniz için bir kim yapabiliyorsunuz ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki vatandaşlarımız belli harcamalarını gider olarak gösterip vergi matrahlarını düşürsünler. İşte örneğin kiraya ödüyorsanız bunu vergiden düşebilmeniz lazım. Çocuğunuzu okula gönderiyorsanız eğitim masraflarını vergiden düşebilmeniz lazım. Bu sizin harcanabilir, biriktirilebilir paranızın artmasına yol açacaktır. Dolayısıyla refahınızı artıracak işte. İşte ben bunu söyledim. Bunu birkaç konferansta anlattım. İnsanlar dedi ki salonda bunu, ya hocam işte biz dedi işte oturup beyannameyle mi uğraşacağız? Hayır dedim, beyannameyle de uğraşmayacaksın. Bakın o kadar kolay ki bugünkü teknolojik imkanlarla bunu yapmak. Kiranızı bankadan ödüyorsunuz. Kira sözleşmenizi E-Devlet'ten tanımlıyorsunuz. Siz 1 Ocak sabahı E-Devlet'inize gidip diyorsunuz ki benim vergi beyannamemi hazırla ve Maliye Bakanlığı'na gönder. Tek tuşa dokunuyorsunuz. Bankadan zaten kayıtlardan biliyorsunuz ne ödediğiniz vergi. Kira sözleşmeniz de orada. Okul harcamalarınızın ödemeler, yani bankacılık üzerine yapılan bütün ödemeler sistemde kayıtlı olduğu için onu da oradan görüyor. Sağlık harcamanız varsa onu da görüyor. Yani işte doktora gittiğinizde hemen Sağlık Bakanlığı'na mesaj geliyor. Bugün doktora gittiniz, şu ilaçları yazıldı.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla vatandaşa yük getiren bir şey değil. Siz 1 Ocak sabahı kahvenizi yudumlarken E-Devletinize girip bir tuşa dokunacaksınız. Bütün beyannameniz Maliye Bakanlığı'na düşecek. Otomatik olarak olacak bu iş. Dolayısıyla takip eden yılın vergi masraflarından o harcamaların düşmeye başlayacak. Teknik olarak mümkün, ekonomik olarak zorunlu, insani olarak da mutlaka yapılması gereken iş. Bakın bu ülkede insanlar hayal kuramıyor. Sadece günü kurtarmaya çalışıyor. İşte kiramı ödeyeyim, işte kredi kartımın en azından asgarisini ödeyip icralık olmayayım filan.
1: Ben de yayınlarda sık söylüyorum. Yani bizden geçtik, hayalsiz bir kuşak yaratıyoruz maalesef. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşuyoruz. Hocam son bir soru izninizde. Tabii ekonomi konuşurken, ekonomi nasıl düzelir sorusunu konuşurken ya da bunu yanıtlamaya çalışırken yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü kavramları da bir atlamamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Hani bu konularda hani bir reform vesaire bunları konuşulurken ben şu bakıyorum hükümet uygulamalarına, yapısal reform dendiği zaman hep akla ya da hep söylemlere bakıyorum. Sadece vergiler geliyor mesela. Siz de çok vurgu yaptınız zaten bu yayında da. Bu hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusunda da ne yapmak gerekiyor? Ya da şöyle söyleyeyim, ekonomiyle nasıl bir korelasyon var? Mesela dış yatırımcı, yabancı yatırımcı ile ilgili nasıl bir korelasyon var burada? Son olarak bunu da yanıtlarsanız çok mutlu olurum.
0: Çok doğrudan ve güçlü bir korelasyon var. Bunu açık bir biçimde ifade edeyim. Bakın Türkiye'deki uygulamalara örnek verelim. Merdan Yanardağ gözaltına alındı, tutuklandı. Tele1'e el konuldu. Tele1 Merdan Yanardağ'ın bile değil. Yani resmi olarak oğlunun üzerine kayıtlı ve şimdi satılıyor. Şimdi siz burada mülkiyet güvencesinden bahsedebilir misiniz? Bugün TMSF Türkiye'deki en büyük holdinglerden birisine dönüşmüş durumda. Hakkınızda herhangi bir işlem varsa pat diye koyup onu ihaleyle birilerine satabiliyorlar.
1: Tabii.
0: Yani hukuk sistemi şöyle söyleyeyim. Yani biraz böyle neoliberal dinleyicilerimiz varsa ondan da hoşuna gidecek bir ifade ama doğruluğuna da inanarak söylüyorum. Bakın piyasa ekonomisi dediğimiz şey özünde bir sözleşmeler hukukudur. Yani sözleşme derken kağıda imzalanmış şeyler değil. Siz alışveriş yaptığınızda bile tüketici hakkından kaynaklanan birin hakkınız vardı sizin. İşte mal ayıplı olmayacak, işte vaat edilen işlevi yerine getirecek, bozuk olmayacak filan gibi. Öyleyse iade ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz. 14 gün içerisinde bir tak haklarınız var. Çalışanınızla işverenizle sözleşmeniz var. Kredi kullanıyorsanız bankayla sözleşmeniz, işte ne bileyim tarımla uğraşıyorsanız filan. Dolayısıyla aslında piyasayı verimli çalıştıran, denge tutan bu sözleşmeler bütünlüğünü, güvenliğini sağlayan nedir? Hukuk sisteminin şeffaf, adil bir biçimde çalışıyor olması. Çünkü hakkınızı arayabileceğiniz de gidebileceğiniz bir merci ya da bir süreç var. Tabii. Ama Türkiye'de bunların hiçbirisi yok. Türkiye'de hukuk sisteminin güvenliğinin olmadığını biliyoruz. Yani diploma iptal edildi. Yani Ekrem İmamoğlu o zaman söylemişti, yarın tapunuzun da güvencesi yok. Onun da örneklerini görüyoruz zaten. Yani hiçbir şeyin güvencesi

0: istiyorum. Bu ülkede sadece yabancı yatırımcı açısından değil, yerli yatırımcı da yatırım yapmaz. Yapmıyor da zaten. Yani işte Türkiye'nin yatırım verilerine baktığımız zaman bunun net bir işini görüyoruz. Dolayısıyla yapısal reformu bence somut bir biçimde ifade etmek lazım. Yani eğitim sisteminde bizim konuşmamız lazım. Türkiye'de en az konuştuğumuz şey eğitim sistemi. Bakın bir örnek vereyim. Ben bunu birkaç yerde anlattım. Benim iki kızım var. Biri üniversite öğrencisi, diğeri ortaokula gidiyor. 7. sınıf öğrencisi. Dolayısıyla müfredat falan biraz takip ediyorum ne okuyor. Ama kamuoyunu zaten bildiği bir şey. Türkiye'de temel eğitimde biz evrim kuramını okutmuyoruz. Yasak. Yok ya. Müfredatta böyle bir şey yok. Ne zaman okutmuyoruz biz bunu? Evrim gözümüzün önünde gerçekleştiği bir zamanda okutmuyoruz. Pandemi dönemini hatırlıyorsunuz değil mi? İşte şimdi hangi varyantı çıktıydı işte o koronavirüsün. Benim annem soruyor. 85 yaşında bir kadın, oğlum hangi varyantı çıkmış falan diyor. Evrim gözümüzün önünde yaşanırken biz evrim okutmuyoruz çünkü bizim inancımız da örtüşmüyor diyor. Yani Türkiye'de layık, bilimsel, çağdaş eğitimi konuşmadan, buna yönelik yatırımlar yapmadan, müfredatı geliştirmeden siz yapay zekaya kaynak aktararak mı ilerleyeceksiniz? Temel bilimlerde ilerleme olmadan Türkiye 21. yüzyılda rekabet edebilir bir ülke haline getirebilir misiniz? Bunların tamamı eğitim sistemi, hukuk sistemi, altyapının iyileştirilmesi. Ya havaalanı olup da metrosu olmayan iller var. Ankara onlardan bir tanesi. Yani evet, İstanbul'da öyle yani. Şimdi ben okuyorum Atatürk Havaalanı'na nasıl zor.
1: Zor, çok zor ulaşım. Evet.
0: Şimdi dolayısıyla o yapısal kısmı doğru ama bunu somut olarak içini doldurarak konuşmak lazım. Bakın iktidardan da zaman zaman yapısal reform gibi açıklamalar geliyor. Ama o kadar şöyle söyleyeyim, barış sözcüğü gibi kimse itiraz edemiyor. Yani yapısal reform dediğiniz zaman ya haklısın, yapmak lazım ama ne yapmak lazım? Ben size somut bir örnek vereyim. Bugün Türkiye'nin biraz önce konuştuğumuz döviz ihtiyacının dövize bağımlı olmasının temelinde yatan asli unsur dış ticaret açığı veriyor olmamız. Yani ithalatımızın ihracatımızdan çok olması. Dış ticaret açığı veriyor olmamızın temel sebebi de biraz önce konuştuk, üretimimizin ithalata bağımlı olması. Şimdi iktidardan hep şunu duyuyorsunuz. İşte ihracatımızı artıracak tedbirler, ihracatı artırmak için destekler, ihracatı teşvik krediler, ihracatı bilmem ne filan. Hatta dün meclise sunulan, ki sonra bir değişiklik yaptılar gece yarısı onda. İhracat yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranında indirme gidilmesi düşünüyordu. İhracat yapmak iyi bir şey. Ben buna asla itiraz etmiyorum. Yani ürettiğinizi birilerine satacaksınız. Ama ithalatımızı nasıl azaltırız? Dışarıdan aldığımız ürünlerin bir kısmını biz bu ülkede nasıl üretiriz? Bunları nasıl destekler, teşvik ederiz? Konusu hiç Türkiye'de konuşulmuyor. Bu konuşulmadığı için de dış ticaret açığımız kalıcı bir biçimde yüksek seyrediyor. Bu döviz bağımlılığını ortaya getiriyor. Döviz bağımlılığından dolayı aman döviz sıçramasın, faizi artıralım. Aman döviz kaçmasın, yabancılarla bilmem ne yapalım işine giriyorsunuz. Yapısal reform dediğimiz zaman bizim üretim tarafını da güçlü bir biçimde konuşmamız lazım. Bakın bir somut veri daha paylaşayım. Biz şeylere bakıyoruz. Bu girdi çıktı tabloları diye TÜİK'in yayınladığı tablolar var. Yani Türkiye'de kim ne üretirken nereden ne kadar mal alıyor, hangi girdi, kimin üretimde kullanıyor gibi çok kapsamlı. Bu böyle her yıl yayınlanan bir veri değil. 10 yıldır falan yayınlanıyor. Bir önceki 2012 yılında yayınlanmıştı. En son da işte geçen yıl yayınlandı. Yani 10 yılda bir falan çıkıyor.
1: Anladım.
0: Bakın orada hani böyle sanayi üretimini falan doğru bulmam ama yine de kabul edebilirim üretimde dışa bağımlılığı. İşte bazı şeyleri ithal etmek zorunda. Türkiye'de tarımsal üretim, tarım dediğimizde toprak, su, tohum değil mi yani en basitiyle bak.
1: Tabii.
0: Tarımsal üretimin ithal girdi bağımlılığı iki katına çıkmış 10 yılda.
1: Şunu da görmek gerekiyor.
0: Şimdi biz buralara müdahale etmediğimiz zaman bu sorunlar işte biz cari bir biçimde işte arkadaşlar yabancı çıkıyor ne yapalım, Merkez Bankası'ndan döviz satalım. Arkadaşlar yabancı gelsin diye ne yapalım, Mehmet Şimşek Londra'ya gitsin, biz size ki dünyada kimsenin vermediği faizi vereceğiz, gelin. Bu değil. Yapısal dediğimiz tarafa doğrudan müdahale edecek bir iş yapmak lazım. Bu da ancak kamusal bir bakış açısıyla, perspektifle, o imkanlarla yapılabilecek bir şey.
1: Belki şunu tartışmamız gerekiyor hocam. Yani ekonomik bağımsızlık ve siyasi bağımsızlık arasındaki o ilişki üzerinden de konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum ben bunu. Yoksa çok çok bu boyutuyla çok konuşulmuyor ya da çok gündeme gelmiyor sanki, değil mi?
0: Türkiye'de doğru, çok en azından. Hatırlayayım, 2018'inde Trump ne diye tweet atıyordu?
1: Tabii.
0: Yani işte ekonomik bağımsızlık dediğimiz böyle bir şey. Ekonomik bağımsızlığınızı, yani Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının yaptıklarını ben yani zaten yıllardır okudum ama bazen böyle dönüp geriye doğru tekrar okuyorum bu insanlar tabii neler yapmış diye. İnanın bana şu anda Türkiye 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenlerden daha geri bir vizyona sahip. Yani Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını, üretim kapasitesinin artırılmasını falan o zaman gördükleri kadar bile göremeyen bir iktidara sahibiz maalesef.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Çok değerli zamanınızı ayırdınız. Konuşalım bundan sonraki süreçte de yine sizinle sizi ağırlamak isterim. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun. Hoşçakalınız. Tablo bu. Hepimiz yaşıyoruz. Ekonomiye dair sorunları bireysel anlamda da yaşıyoruz. İşte Yalçın Hoca da anlattı. Yalçın Profesör Doktor Yalçın Karatepe de anlattı. Aslında bakılırsa hani çözüm konusunda yol belli. Hani bunu sadece muhalefetin dile getiriyor olması itibariyle söylemiyorum. Her şey siyasette verilen kararlar. Her şey siyasette, ekonomi başlığı altında bile olsa tercihlerle ilgili. Hayata, ülkeye, bizlere, vatandaşlara nasıl bakıldığıyla ilgili, o tercihlerin şekilleniyor, nasıl şekillendiği, ekonominin nasıl şekillendiğiyle de doğrudan ilişkili. İşte anlatılanlar da bize bunu gösteriyor. Yani işte yapısal reformlardan, ki hoca da bahsetti, Yalçın Karatepe de bahsetti bu konuda. Biz yapısal reform deyince ülke olarak, daha doğrusu siyaset, bir adım öteye iktidar olarak bakıldığı zaman, söylemlere bakıldığı zaman sadece vergi düzenlemeleri akla geliyor, değil mi? Son dönem itibariyle işte mesela bir akaryakıtta eşel mobil sistemi üzerinden yapılan tartışmalar, ama aslında dünyada küresel bazda, dün aktarmıştım onu, yani akaryakıt fiyatları, doğalgaz fiyatları bir birim artıyorsa Türkiye'de neden 10 birim artıyor? Belki bunun üzerinden bir tartışma yapmak gerekmez mi diye de insan kendi kendine soruyor. Bu şartlar dahilinde sormamanın da imkanı yok. Şöyle bir bakıyorum son birkaç dakikam. Ankara Tabip Odası, hazır ekonomi demişken, ekonomik kriz demişken, işte Yalçın Karatepe ile konuşurken de, başlarken konuşmaya da dedim ya, hani biz ekonomik krizlere alışkın bir ülkeyiz. Evet, geçmiş dönem itibariyle de 90'lı yıllarda da 2000'li yıllarda da yine aynı şekilde yaşadık, ama son 5-6 yıldır yaşadıklarımız itibariyle hani hiç böylesiyle karşı karşıya kalmamıştık. Dedirten bir ekonomik krizle baş başayız, daha doğrusu karşı karşıya değil, yan yanayız. Çok yakınımızda hissediyoruz, değil mi? Karşımızda olsa, uzakta olsa keşke, ama uzakta da değil. Ankara Tabip Odası dün bir açıklama yaptı, benim dikkatimi çekti. Ekonomik kriz ve sağlık başlığı altında, yani bu krizin ya da yaşanan gelir adaletsizliğinin, aslına bakılırsa en önemli konu bu. Bu gelir adaletsizliğinin toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eder bir pozisyona, bir noktaya ulaştığından bahsedildi bu açıklamada. Yoksulluk sadece hani bir gelir adaletsizliği değil, aynı zamanda sizlerin, bizlerin, yakın çevremizin insanca yaşam hakkına erişiminin engellenmesi olarak da vurgulandı. Ne deniyor o açıklamada da? Son vurgu, o benim dikkatimi çekti. Eşitlik, çok basit. Ekonomik açıdan bakıldığı zaman o eşitliğin sağlanması, gelir adaletsizliğinin sonlanması ve tabii ki adalet vurgusu yapılıyor. Kamucu çözümlerin gündeme getirilmesi önemli. Şimdi bakıyorum yapılan açıklamalara, yani siyasetten gelen açıklamalara özellikle bakıyorum. Mesela önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ne dedi bu enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra? Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını arttıracak politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Açıklama bu. Tırnak içinde birebir aktardım. O politikaların ne olduğunu, ne olmadığını zaten az önce Profesör Doktor Yalçın Karatepe aktardı bize, ama mesele şu değil mi bizler açısından? Evet, refahımızı arttırdığı söylenen politikalar var ortada. İşte 3 yıldır devam eden bir dezenflasyon programı işliyor. Gele gele sadece %36-37'lerden 31-32'lere gerilemiş durumda. Ya bizim beklentimiz o kadar basit ki. Bu politikaların somut sonuçları bizim hayatımıza, günlük hayatımıza, bizim cebimize, cüzdanımıza ne zaman yansıyacak ya da ne kadar yansıyor? Asıl soru da bu aslına bakılırsa. Geçim şartlarımız nasıl düzelecek? Biz bunu soruyoruz. Evet, hani siyaseten karar alıcılar, karar vericiler doğru yolda ilerlediklerini düşünüyorlar. Olabilir, tamam. Muhalefetin buna, işte az önce dinledik, buna da itirazları var. İktidar muhalefet perspektifinden değil, kendi perspektifimizden bakıyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını arttıracak politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğer bu şekilde devam ederse demek ki şu şartlar devam yani aynı şekilde devam edecekmiş gibi de bir durum sanki ortadaymış gibi geliyor bana. Dedim programın ilk bölümünde çokça ekonomik konuşacağız diye. Akif de beni uyarıyor. Son iki dakikamız. Şöyle spora dair birkaç başlık aktarayım izninizle. Öyle de bitirelim. Fenerbahçe Beko dün Euroleague'de playoff turu 3. maçında Zalgiris'te karşılaştı. 2-0 öndeydi Fenerbahçe. Kendi evinde oynadığı iki karşılaşmayı kazanmıştı. Dün Zalgiris deplasmanında 81-78 mağlup oldu. İkinci maç yine deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. O maçı kazanırsa zaten playoff turunda Euroleague'de Final Four'a çıkacak. Eğer kaybederse son maç avantajlı Fenerbahçe İstanbul'da oynanacak. Onu söyleyelim, onu bir hatırlatalım. Ve Şampiyonlar Ligi inanılmaz efsane bir maçtı değil mi? Paris Saint-Germain'le Bayern Münih'in karşı karşıya geldiği o maç 5-4 biliyorsunuz sona ermişti. Son yıllardaki en keyifli maçlardan bir tanesiydi. O maçın rövanşı oynandı dün itibariyle. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldılar. Onu hatırlatalım. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi finali, diğer takımda Arsenal finale çıkan, nerede oynanacak Şampiyonlar Ligi finali de 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Nerede? O efsane futbolcu Puşkaş'ın adını taşıyan Puşkaş Arena'da oynanacak Arsenal Paris Saint-Germain karşılaşması. Bakalım oradaki İngiltere ve Fransa rekabeti de nasıl sona erecek, nasıl kazanan kim olacak? Onu da söyleyeyim, onu da bu bilgiyi de size aktarmış olalım. Şöyle devam ediyorum, var mı başka aktarabileceğim başlık diye. Yani ilginç bir, son bir dakika, tamam. İlginç, onun detayını yarım vereyim. 50 bin dolar maaşla Dünya Kupası'nı izleyecek bir aday aranıyor. Mesai nerede? Bir şirket, özel bir şirket bunu arıyor, reklam amaçlı. Mesai Times Meydanı'nda cam bir küpün içerisinde oynanacak yüzün üzerindeki karşılaşmayı izleyecek bir çalışan, bir aday aranıyor. Maaş ne kadar? 50 bin dolar. Dünya Kupası'nı izleyeceksiniz Amerika'da bir cam küpün içerisinde. Times Meydanı'nda şeffaf, herkes sizi görebilecek o 104 karşılaşmayı. 50 bin dolar, bilmiyorum. Yani iyi bir para sayılır değil mi 50 bin dolar? Bakalım o kişi kim olacak? Göreceğiz hep beraber. Dünya Kupası izleme sorumlusu olarak işe alınacakmış bu kişi. Fox Sport'un bir reklam kampanyası çerçevesinde ilginç bir görüntü sergileyecek. Bu Dünya Kupası her yönüyle ilginç olacak. Amerika'daki tartışmalar, İran meselesi, Meksika'daki çete savaşları, bir kere zaten onlardan daha önemlisi A milli takımımızın Dünya Kupası'na gidiyor olması, dediğimiz gibi bu Dünya Kupası'nı böyle gerçekten çok cazip hale getiriyor diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 7 Mayıs 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarım Simge Erten, Akif Özcan ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofondayım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: la mienne de la chance. Adieu, Candy. Adieu.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Gıcıklık edip şarkının da geri kalan kısmını dinletmediğim için gıcık radyoculardan oldum. Ben ve muhteşem ekibim. Bugünlerde ekibimizi böyle övdüğümüz zaman kızanlar oluyor. Görüyorum. Kızanlar sizi. Kızmayın, niye kızıyorsunuz? Sabah Ali Çağatay'ı deli ettiniz. O deli edenlere söylüyorum. Hayret bir şey ya. Ben de Ali abimin yanındayım. İstersen olma. Yayına davet ettim, gelmez. Okan, o bana laf söyleyenin yanında oldun ya, kusura bakma, gelemem. Gelemem yani diyebilir. Teknik masada sevgili kardeşim Mikail. Editör masasında güzeller güzel editörüm sevgili Öznur. Ve ayakta elinde fincanıyla düğmeyi açmak ve bana bir şey söylemek üzere olan sevgili Simge. Bakalım ne diyecek, söyle. Evet, söyledi sevgili dinleyicilerim. Başlangıcı güzel de devamını yapamıyorsun. Ali bugün normuş, onu güzel yapıyorsun ama devamı güzel olmuyor. Devamını çalış, çalış biraz. Efendim burada mısınız? Ama şunu da söyleyeyim. Sabah şimdi Ali Çağatay yayında konuşurken ben de fena gaza geldim. Yürü bu Ali abi, yürü bu Ali abi, hadi bu Ali abi falan böyle. Ondan sonra ya biz Radyo Sputnik olarak gerçekten... Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel bir aile olduk. Birbirimizi çok seviyoruz. Yoğun da çalışıyoruz. Sıkı da çalışıyoruz. Ama ekip arkadaşlarım, bakın bunu samimiyetle söylüyorum. Ekip arkadaşlarım birbirinin başarısını istiyor. Başarısızlığını değil. Ekip olarak çalışma ruhunu gerçekten çok iyi yapıyorlar. Birlikte iş yapıyorlar. Birbirlerinin işlerini paylaşıyorlar. Birbirlerinin üzerindeki yükü alıyorlar. Yani en azından ben böyle olduğunu biliyorum. Böyle değil mi arkadaşlar? Evet, öyleymiş. Şaka bir yana. Tabii bunun böyle olmasında değerli dinleyiciler, en başta sevgili Fethi Yılmaz. Ona bir teşekkür etmek lazım. Haber müdürümüz, sevgili arkadaşım, dostum ve çok da kıymetli bir yönetici. Çok da deneyimli, yılların tecrübesi bir gazeteci. Onun önderliğinde Radyo Sputnik... ve tabii ki yönetim, değerli dinleyiciler, bir aile olmayı başarmış. Bu şekilde de devam ediyor. En iyi programları, en iyi yayınları sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Ama tabii bunun hepsini kıymetlendiren, hepsini güzelleştiren, önemli hale getiren de sizlerin varlığı. Sizler var olduğunuz sürece ve bizleri dinlemeye devam ettiğiniz sürece her şey çok daha büyük bir önem kazanıyor. Onu da belirtelim. Ben de ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özbirli, yoğun ve sıkılmadan gerçekleştirdikleri bu çalışmalar için kıymetli dinleyiciler. Ya kulaklığı böyle bugün böyle tutuyorum, kusura bakmayın, saçım bozulmasını istiyorum. Yapana kadar canım çıktı saç. Çok özel bir saçım varmış gibi sanki. Ama şimdi eşim dalga geçiyor benimle ya. Neymiş, kulaklığı takıyormuş, kulaklığı daha sonra yayından sonra burada kulaklığı iyice kalıyormuş falan. Bir Allah'ın kulu da ekip çalışması raporunu acık geri aldım. Bir Allah'ın kulu da bana yayından çıktıktan sonra Okan Bey kulaklığı iyice kalmış demiyor yani. İnsan bir uyarır. Adamı niye bu halde dışarı gönderiyorsunuz? Kim, dışarıdaki insan nereden bilsin benim kafamda kulaklığın izin olduğunu? Kim bilir neler düşünüyor adamın kafasının başına ne gelmiş diye. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlatılmayanları sizlere anlattık ve yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi bugün Banu Savaş burada olacak. Çok özel bir ses, çok güzel bir ses. Kendi de çok güzel bir hanımefendi ama inanın muhteşem bir ses. Bayılıyorum, kırmadı. Ta Belçika'dan geliyor, biliyor musunuz? Belçika'dan geldi buraya be. Radyo programına katılmak için birazdan burada olacak. Bayılacaksınız. İnşallah bizi kırmazsa canlı canlı bir iki bir şey söyletiriz belki. Ama inanılmaz güzel bir ses, onu söyleyeyim. Banu Savaş. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye... WhatsApp hattımız da Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tuncer.
2: Ne ateş var ne de duman, ama tutuşul alevle yanar Ali C. acaba?
0: Değiştir.
2: Sevdiğin kız başkasına varır. Dayanabilirsen. Dayan Ali Çapar. Baban der ağırlıkına tanı olur. Öner el oğluyla çalar Ali Çapar.
0: Değiştir o öğrenince bak.
2: Sevdiğin kız başkasına varmış. Bu ne derttir arkadaş? Bu nasıl sınavıdır? Anlayabilirsen. Anla Ali Çapar.
0: Değiştir.
2: Değiştireyim lan.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Şerefsizim beni baklava gelmiştim.

Evet değerli dinleyiciler, şimdi hemen şöyle bir gündemdeki başlıklara birlikte bir bakalım neler var neler yok. Sonrasında konuğumuzu stüdyoya davet ederiz. Stüdyom buraya gelmiş. Birazdan kendisiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz hanımlar beyler. Banu Savaş'a sormak istediğiniz sorular varsa selam göndermek isterseniz de 0505 171 66 56 numaralı hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu arada burada WhatsApp açık da değil. Ben onu bir açayım bakayım. Şöyle. Tamam. Şimdi sevgili dinleyiciler, neler var neler yok gündemde şöyle bir bakalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Önce ona bir bakalım. Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım Han uzun menzilli füze sistemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Yıldırım Han füze sisteminde kullanılan asimetrik hidrazin daha doğrusu ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar Ar-Ge merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir denildi. Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretime bu tarz özelliklere sahip açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama değerli dinleyiciler. Özellikleri nelerdir şeklinde soru işaretleri var. O özellikleri özelliklerinden bir tane yakıta dair sevgili dinleyiciler yapılmış olan bir açıklama. Benzine zam, LPG'ye de indirim geldi. Ya bir an önce şu ortam, hani Amerika, İran, İsrail gerilimi bir an önce bir bitse, bir normale dönse iyi olacak. Yani zaten Avrupa'da enflasyonda birinciyiz, en fazla enflasyonu olan, dünyada dediğimiz gibi ilk beş içerisindeyiz. Bir an önce artık normale dönsek iyi olacak. Benzine zam, LPG'ye de indirim gelmiş vaziyette. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım değerli dinleyiciler. Bu arada Trump İran mesajı vardı. Bir haftada anlaşma olabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi. Sürecin bir haftada sonuca ulaşmasını beklediğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değerli dinleyiciler. Ya bak, enflasyon dedik ya. Enflasyon. Biz Avrupa'da birinciyiz, biliyorsun değil mi Mikail? İsviçre'de de yüksek enflasyon olmuş. Tabii yıllık enflasyon Nisan ayında artmış. Ya Kemal, düşünüyor muydun İsviçre'yi falan? İsviçre enflasyon artmış Nisan ayında, yıllık enflasyon. Vah vah. 2024'ten beri en yüksek seviyesine çıkmış İsviçre'de enflasyon. Nisan ayında %0.6 olarak açıklanmış. Bir bile değil. Allah cezanızı vermesin. Ya daha ne diyeyim yani? O nasıl enflasyon ya? Nasıl enflasyon o ya? Ya bırak Allah'ını seversen. Lazımsa verelim biz biraz. Allah Allah. Lazımsa verelim derken bizim Ali Haydar'ı gördüm. Dedim Ali Haydar, kilo almışsın galiba sen biraz. Evet abi, aldım dedi. Bir de böyle birine kilo almışsın dediği zaman morali bozuluyor ya. Bizimkinin morali de bozulmadı. Evet abi, aldım biraz ya dedi. Alma, götür geri ver dedim. Nereden aldıysan. Kilo almayın. İyi bir şey değil. Hanımlar beyler, bayram tatili öncesinde bazı otobüs firmaları bilet fiyatlarını artırmış. Bayram planı var mı arkadaşlar? Mikail neredesin? Buradasın. Kemal buradasın. Öznur? Aha, Öznur'um var. Dur bakayım. Gürcistan'a mı gidiyorsun sen? Ciddi misin? Niye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gezmeye gidiyorsun. Gezmeye mi gidiyorsun? Kaç gün gezeceksin? 2,5-3 gün gibi. Ha, üçüncü gün döneceğim için o yüzden 2,5 diyor. Biz böyle tuhafız işte sevgili dinleyiciler. Yani hani kaç gün gezeceksin? 2,5 gün gezsem yeter bana. Hani 1,75 olarak düşünmüştük de daha sonra biz onu bir 0,50 daha verip 2,5'a tamamladık. Git gez, göz, gör, gez, göz, gör. Gel bana anlat, bize anlat. Gürcistan güzel yer bu arada, gitmiştim ben daha önce. Ben Gürcistan'a gittiğimde, baksana Gürcistan larisi, lariydi galiba, ne kadar. Gürcistan'a gittiğimde
0.80 küsürdü. Bak 0.80 küsürdü Türk lirası. 0.80 bak 1 lira bile değildi. Kaç lira? 16 lira 89 kuruş olmuş. Benim gittiğim 2015 miydi? Öyle bir şeydi galiba. 0.81 mi ne öyle bir şeydi? 16.89 olmuş değerli dinleyiciler. Ya düşünebiliyor musun? Bir Gürcistan larisi. Şimdi bayram tatili öncesinde otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam yapmışlar. İstanbul-Ankara otobüs bileti yaklaşık 1100-1400. İstanbul-İzmir 1300-1500. İstanbul-Gaziantep 1800-2100 TL seviyelerine çıkmış. Sektör temsilcileri bayrama doğru yeni bir yaklaşık %20 zam daha gelebileceğini söylüyor. Yani bu fiyatların üzerine yeniden bir zam olabilir. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım artan akaryakıt, otoyol, bakım, işletme maliyetlerini gerekçe gösteriyor. Ve bazı firmaların maliyet azaltmak için işte ikramları kısması, sadece su ve içecek servisine dönmesi gibi seçenekleri değerlendirdiğini belirtiyor. Bu durum sosyal medyada bir ciddi tepki çekmişti. Özellikle memlekete gitmek isteyen insanlar bayramda yolculuk lüks olduğu yorumlarını ne yapıyorlar? Bazı şeyler yine uçaklardaki gibi paralı olacak gibi. Öyle bir söylenti vardı. Bunun haberini yapmıştık zaten hatırlarsanız. Değerli dinleyiciler bir kez daha hatırlatalım. Ondan sonracığıma... Ha bu gelen mesaj tamam bizim programımız için değil yanlışlıklaştık. Şimdi değerli dinleyiciler Ordu Kumru Belediyesi ilçedeki nüfusu artırmak için teşvik programı başlattı. Ordu'daki Kumru Belediyesi nüfus artışını teşvik etmek için sıra dışı bir destek programı açıkladı. Programa göre 3 çocuk yapan ailelere 50.000 TL, 3 çocuk yapan ailelere 50.000 TL, 4 çocuk yapanlara 100.000, 5 çocuk yapanlara 150.000, 6 çocuk yapanlara 200.000 TL destek vereceğini söyledi Ordu'daki Kumru Belediyesi. Daha dikkat çeken kısım da 8 çocuk sahibi olan ailelere bir de belediyede iş imkanı. Şaka mı bu ya? 8 tane çocuk ol, belediyede iş verelim sana. Ya kardeşim iyi de ya sorma ya. Kardeşim şu anda sen varsın. Seçim zamanı geldi kazanamadın ne olacak? Ha kaldı ki yani bak. Sadece bir örnek bu. Ya böyle bir şey vaat olabilir mi Allah rızası verse? 8 tane çocuk yap belediyede iş verelim. Bitmedi. Bitmedi. Bu şeye döndü ha vapurda bir zamanlar bir abimiz vardı ya Allah rahmet eylesin. Bir tane çıkartıyor bitti mi bitmedi yanında şu da var yanında bu da var. Seyahat bitiyor daha hala abi yeni işte şeyler göstermeye devam ediyordu. 10 çocuk yapan ailelere 0 kilometre bir araba verilmesini başvurmak isteyenler en az 2 yıldır ilçede ikamet etmesi gerekiyor çocukların. Türk vatandaşı olması gerekiyor. Gerekli belgelerle başvurmaları gerekiyor. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuba uygulamanın aile yapısını güçlendirme ve düşen nüfusla mücadele amacı taşıdığını söylüyor. 10 çocuk yapana 0 kilometre araba. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe. Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde değerli dinleyiciler ara karar açıklandı. 8 Temmuz'a ertelendi dava. İki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Onu da sizlere buradan aktarmış olalım. 10 çocuk yapana 0 araba. Ara ara bugün böyle bağıracağım. Yani Banu Hanım gelene kadar. Banu Hanım gelirken korkar morkar o yüzden şey yapmayacağım. Değerli dinleyiciler Kübra Yapıcı. Onun... Alsana müziği sevgili Mikail'cim. Tamamen al. Kübra Yapıcı'nın maalesef yakılarak öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli. İlyas Umut Algar dün sosyal medyada onun olay anını yaşananları anlattığı videoları gördüm. İnsanlıktan nasibini alamamış caniler değerli dinleyiciler gencecik bir kadını... Diri diri ya böyle ben söyleyecek söz bulamıyorum. 2-3 kez yaktık dedi biliyor musunuz? Kolunda yanık izi var bende yok. Ben yapmadım diyor bunu anlatan kişi. İlyas Umut Algar.
İstanbul'dan halıya sarıp getirdik. Benzini 5 litrelik bidonla aldık. Kübra bana olan borcunu ödedi. Ata'ya ödemedi. Ata ormana götürelim. Telefonu alıp IBAN'dan atarım dedi. Uyurken kafasına tekele ateş edip öldürdü sözleri vardı. Babanın açıklamaları değerli dinleyiciler. Kübra Yapıcı'nın babasından adalet isyanı vardı. Ormana götürüldü ve katledildi. Cesedi yakıldı. 30 yaşındaki ben az önce diridir dedim, onu düzeltiyorum. 30 yaşındaki Kübra, ailesine gerçekten sabır diliyorum. Böyle bir deneyime ihtiyacımız yok. Allah aşkına bunu gerçekleştirenler en ağır cezaları alsın. Ama en ağır cezaları alsın. Neyse o en ağır ceza. Yine de ne o babanın ne o ailenin ne de bizlerin içi soğumayacak. Yunus Yapıcı kendi çabalarıyla kamera kayıtlarına ve katillerin izine ulaştığını söyledi. Kızının sosyal medya hesabından yaşıyor süsü vermek için yapılan paylaşımlara ve organize suç iddiasına dikkat çekti baba. En ağır cezayı talep ediyor. Tek isteğim indirimden faydalanmasın. Bu tip insanlar çıkacak, birine daha yapacak diyor. Şimdi soruyorum, yanlış mı söylüyor değerli dinleyiciler? Gerçekten en ağır cezaları umarım alırlar. Gaziantep'te tünel kapatıyor, trafiği engelliyorlar. Kim? Düğün konvoyu. 4 tane araca değerli dinleyiciler toplamda 720 bin TL para cezası verildi. Araçlar trafikten 120 gün men edildi. Ehliyetine de 120 gün süreyle el konuldu. Aster uğurlama, düğün konvoyu. Abi ne yaptınız zannediyorsunuz ya? Hep söylüyorum, çok kızıyorum ben buna ya. En büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker. Ya tamam anladık, en büyük asker sizin asker. Anladık, eyvallah. Eyvallah da yolu ne kapatıyorsun? Bizim geçişimizi ne engelliyorsun? Hastası var, yolcusu var, acelesi olanı var. Trafiği sevmeyeni var. Ayrıca hiç bu nedenler olmayabilir. Böyle bir hakkın mı var ya? Yol kapatma, dans etme, şunu yapma, bunu yapma. Oh güzel olmuş. Elinize sağlık. Cezayı kesenler, 720 bin lira çatır çatır kesmişsiniz ya cezayı. 120 günde araçları men etmişsiniz ya. 120 günde ehliyetlerini almışsınız ya. Oh ne güzel yapmışsınız. Daha da olsun, daha da. Şimdi bunları görsün birileri de, bunları yapanlar görsün de yapmasınlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Düğünmüş. Git doğru düzgün eğlen kardeşim. Salonuna mı gidiyorsun? Düğünün yapılacağı neredeyse orada oyna, yemeğini ye. Limonatanı iç. İçeceğini iç. İki göbek at, ondan sonra git. Yolu ne kesiyorsun?

diyorlar, sağ olsunlar. Değerli dinleyiciler, Mustafa Bildirici'nin bir haberi var Bir Gün'den. Plansızlık nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi diyor. Eski bakanlar Kara İsmailoğlu ve Nebati tarafından 2024 yılında bitirileceği sözü verilen Mersin-Antep hızlı tren projesi bu yıl itibarıyla hala tamamlanamadı. Maliyeti 9 kat arttı diyor. İlk etapta yaklaşık 8.9 milyar TL olarak açıklanmış toplam maliyet, yıllar içinde sürekli yükselmiş. 2026 yatırım programında projenin maliyeti 78.8 milyar TL. Maliyet 9 kat artmış oluyor. Toplam maliyet 55.2 milyar TL'si dış krediyle finanse edildiği belirtiliyor. Zarara bakar mısınız Allah aşkına ya? Vallahi billahi. Olacak şey değil. Güncel açıklamaya göre 2026 yılı sonunda tamamlanması, 2027 yılının da ilk aylarında test sürüşlerinin yapılması değerli dinleyiciler hedefleniyor. Çok ciddi zararlar bunlar. Ve bu zararlar, bu paralar bizlerin cebinden çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın sunduğu okullara 65 bin güvenlik görevlisi ve 100 bin hizmetli alınmasını öngören bir kanun teklifi verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandı bu kanun teklifi. Ne oldu diye arkadaşlarıma soruyorum. Evet, alayım. Ne oldu? Versene mikrofonu, duyayım sesi. Evet, Öznur AKP ve MHP oylarıyla reddedildi dedi. Evet. Suat Özçağdaş da iktidar partisi bu ülkenin çocuklarına sahip çıkmıyor dedi. Değerli dinleyiciler, okullara düzenlenen saldırılar, hayatını kaybedenler, bir kez daha hayatını kaybedenler, Allah'tan rahmet dileyelim, ailelerine sabırlar dileyelim. Tam da böyle bir dönemde gündemdeyken ve güvenlik bu kadar önemliyken ve tedbirler alınması isteniyorken ve buna çalışılıyorken, neden güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi ve hizmetli görevlendirilmesi istenmez? Muhalefet partisinden bir milletvekili böyle bir öneri getirdi. Dedi ki gelin bunu böyle çözebiliriz, böyle yapalım. Güvenlik görevlisi alalım okullara ve hizmetli alalım okullara. İktidar ve iktidar ortağı bunu reddetti. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Hanta virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Bu arada bununla ilgili bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter kullanıcısı, bundan 4 sene evvel bu virüsün paylaşımını yapmış, biliyor musunuz? 4 tane gönderisi var. Bir tanesi bu Hanta virüs. Yazmış oraya 2021 mi koronavirüs demiş. Ha, 2023 korona end ve şey bitişini söylemiş. 2026'da şey Hanta virüs. Enteresan. Türk bu arada bunu yapan. Çok yüksekmiş, evet. Ya bu arada Bill Gates, değerli dinleyiciler, bir sonraki pandemi Covid'den daha çok ağır olacak, sonuçları ağır olacak diye bir açıklaması oldu. Tartışılıyor bu açıklama. Ne oluyor yani? Şimdi bir gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7'sinde Hanta virüs tespit ediliyor ve bunların 3'ü hayatını kaybediyor. Durumun hala değişken olduğu söyleniyor değerli dinleyiciler. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili bir, vallahi bir şey söyleyeyim mi, bizim bir daha yeni bir virüs ve bir daha yeni bir kapanmayı kaldıracak halimiz yok. Bilemem yetkililer bu konuda ne der de, ülke olarak, psikolojik olarak buna böyle bir halimiz değerli dinleyiciler yok, onu söyleyeyim. Umarım da böyle bir şey olmaz. Simge oradan beni uyarıyor değerli dinleyiciler. Konuğumuz sevgili Banu Savaş olacak. Ben yüksek müsaadeniz istiyorum, böyle birkaç dakika sonra sevgili Banu Hanım'la buradayız.

0: Vallahi ben de öyle.
1: Ben seni kaç kere maziye gömdüm.
2: Tanıdığımız bir sesi böyle evet, vücut bulmuş halde aynen. Görünce
3: başta bir gülme geliyor. Abi evet. Bu sesi biliyorum ya çok evet, garip
2: tuhaf oluyor
3: sonra ama. Çok alışıyoruz. Gerçekten sağ ol. Enerjinin sağ ol.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Asıl size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu sizin abi güzel enerjiniz, samimiyetiniz. Ne olur bu birbirinden güzel şarkıları yapmaya devam edin. İnanılmaz güzel şarkılar, sanat yapıyorsunuz. Hep bu yolda.
2: Teşekkür ederiz.
0: Allah yolunuzu hep açık etsin. İyi ki varsınız.
1: Sen bu gece biraz geçince kimse söylemeden bulsam bir yolunu ah içimde külleri sönmeden.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese de size de teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Hanımlar beyler, ikilem grubuydu. Harika bir muhabbetti.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve sevgili Banu Savaş, hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk.
1: Biraz böyle mikrofona yaklaşayım sizden, evet, tamam, yakın olmayı isteyeceğim.
2: Tamam. Hoş bulduk.
1: Banu Savaş, nasıl, iyi mi? Önce onu sorayım.
2: Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim.
1: Keyfi yerinde, enerjisi iyi.
2: Enerjim de iyi. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
1: Rica ederim. Asıl ben simgesiz geldiğinizden beri bana kalp işareti yapıp duruyor. Sizin için yapıyor bu kalp işaretini. Sizi çok seviyor anladığım kadarıyla. Ama sizin zaten çok seveniniz var.
2: Ya evet, yani güzel bir ilişki kurduk dinleyicilerle. Ben de mutluyum geri dönüşlerden. Sevildi yaptığımız işler. O yüzden o da bir motivasyon oluyor tabii devam etmek için.
1: Çok güzel ya, gerçekten. Yani Banu Savaş'la ilgili olarak konuşacak çok şey var. Birazdan konuşacağız. Vaktimiz aslında sohbet başlayınca su gibi akıp geçiyor ama ben dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Buradan sorularınız ya da mesajlarınız olursa ulaştırabilirsiniz. Belçika'dasınız değil mi? Oradan bir başlayalım.
2: Ben Belçika'da yaşıyorum. Evet, Brüksel'de yaşıyorum.
1: Ne kadar zamandır?
2: Bu sene.
1: Ha, daha yeni.
2: Evet, yeni taşındık.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Yani bu karar birdenbire verilmiş bir karar mı? Nasıl oldu?
2: Yok, yani biz sık taşınan bir aileyiz aslında.
1: Ya böyle sık taşınılır da Türkiye içinde hadi sık taşınırsın yani, da Belçika.
2: Vallahi 10 senede 9 ev değiştirdim o yüzden.
1: Ciddi mi
2: evet,
1: ya?
2: Evet.
1: Neden?
2: Delilik. Ya hepsinin ya tek tek sebebi
1: de
2: var da.
1: Hızlıca geçtik böyle. Yani çaktırmadan.
2: Yani şimdi hepsinin tek tek bir sebebi var da onu anlatırsam program biter. Ama sonuçta bence çok güzel bir fırsattı. Değişik bir ortamda yaşamak, değişik müzisyenlerle çalışmak. Ben zaten istiyordum. Böyle bir fırsat çıkınca Mahir'in işinden ötürü de değerlendirdik.
1: Bir sene mi oldu?
2: Yok, güzel. Daha olmadı.
1: Daha olmadı
2: altı,
1: bile.
2: 6-7 ay oldu, o kadar.
1: Ya
2: oldu.
1: Bu yurt dışına gidenlere genelde ne zaman dönüyorsunuz sorusunu çok sık sorarlar. Özellikle bu buradakiler. Öyle, bilmiyorum, sizin herhalde artık temelli orada mısınız?
2: Bilmiyorum.
1: O
2: bir
1: da
2: kristal küreme bakın yani şey hani,
1: çok iyi ya.
2: Track rekordumuz çok iyi değil, o yüzden bilemem yani. Kalırız inşallah bir süre.
1: Güzel bir yer mi peki, beğendiniz mi?
2: Güzel bir yer. Ama çok erken konuşmak için. Bir sonraki programda daha değerli.
1: Bence de.
2: Detaylı anlatırım.
1: Bence de. Biraz bir zaman tanıyor. Bunu unutmayalım. Bir sonraki programda bunu özellikle değerlendiririz.
2: Canlı bir yer. Yani müzik sahnesi de canlı olan bir yer. Benim için önemli olan o. Çok fazla iyi. Dünyanın her tarafından müzisyenler var. Mesela döndüğümde bu ay bir Kübalı cellistle Brüksel'de Fırat Ağıt'ı kaydedeceğim. Yani böyle şeyler güzel. O açıdan hani dünyadaki değişik müzisyenleri, farklı milletlerden insanların yorumlarını duymak istiyorum. Bizim türküler, bizim buranın melodileriyle ilgili olarak. Zaten biliyorsunuz benim ilgi alanım bu.
1: Tabii ki.
2: O açıdan ben çok mutluyum.
1: Çok
2: bir sıra oralardayız.
1: Genelde müzik yapanlar, müzikle uğraşanlar merkez, hani Türkiye için söylüyorum bunu, İstanbul'da olmayı, olmanın önemini söylüyorlar ama Banu Savaş'ta böyle bir şey yok mu? Yani Banu Savaş müziğini orada da yapar, orada da yapar ki. Vallahi, böyle bir müzik aslında.
2: Bilmiyorum böyle açıkçası. Yani bu dediğinizin bende net bir cevabı yok. Eminim İstanbul'da olsam bunun faydaları olacaktır ama faydadan kasıt ne? Yani öyle bir şey. Yani ne tam olarak başarı kıstası ya da fayda kıstası olarak neyi koyduğumuza bağlı. Yani işte burada kalayım, daha çok konser verirdim, daha çok para kazanırdım mı? Yoksa
1: ne peki?
2: Hani araştırmaya, yeni müzisyenlerle tanışmaya devam mı? Çünkü o da çok çekici bir şey.
1: Peki Banu Savaş'ta böyle kıstaslar var mı? Yani düşündüğü bir şey var mı? Konser vereyim. Çünkü biliyorum ki bir süre müziğe verilmiş bir ara var. Onun da aslında hani güzel bir sebebi var. Onu da ayrıca konuşuruz.
2: Ödevler yapılmış.
1: Tabii canım, çalıştık yani. Çalışmaz olur muyuz? Ama ben merak ediyorum. Orada bir pişmanlık var mı yok mu? Onu ayrıca konuşuruz da.
2: Yok. Hayır. Hiçbir pişmanlık yok. Yani çocuk büyütmekten daha bilmiyorum. Daha, yani dünyaya iki tane can getirmişim. Onların onlarla ilgilenmekten nasıl pişman olabilir?
1: Kaç yaşına geldiler bu arada?
2: Bu sene sonunda 8 ve 10 olacaklar.
1: 8 ve 10 olacaklar.
2: Evet.
1: Tamamen onlar için müziğe verilmiş bir ara değil mi?
2: Evet.
1: İki, çocuklarla beraber yürümüyor muydu?
2: Belki yürürler. Olmaz mıydı? Çok sık geliyor bu sorular bana ya. Evet, yürürdü belki de, ben de belki aynı anda iki işi yapmakta zorlan.
1: Peki hayal ettiğiniz oldu mu peki? Yani istediğiniz şey, ben hayır. Onların hiçbir gününü kaçırmayayım, onlarla beraber olayım, çocukluklarını beraber onlarla birlikte yaşayayım düşüncesi gerçekten gerçekleşti
2: ya,
1: o zaman.
2: O zaman da anda yaşıyordum. Yani çocuklara bakarken açıkçası hiç şu an bilmem ne yapıyor olabilirdim gibi bir düşünce hiçbir zaman gelmedi. O sırada o günün şartları neyse ben onu uyguluyordum.
1: Hep böyle mi yaşar Banu Savaş?
2: Galiba. Ya yani şimdilik. Değişebilir.
1: Ya Mikail, biz var ya, bak yayının sonunda oturalım, boş bir kağıt Banu Savaş başlığını atıp nelerin değişebileceği konusunda, tamam mı, onları alalım. İkinci programda onların üzerinden özellikle yürür gideriz yani.
2: Evet, yani müziği sonuçta ben müzik okudum, müziğe bir emek verdim, hiçbir zaman da müzikten vazgeçmedim ama açıkçası hani çok da böyle bir şey kaçırıyormuşum gibi de hissetmedim. Hani hemen yapmam lazım yoksa işte hiçbir şey, dünya patlar falan, öyle bir his yoktu bende. Şu an bulunduğum yerden de gayet mutluyum. Yaptığım müzikten çok mutluyum. Sesimi kullanma şeklimden çok mutluyum. Dinleyicilerin bana ilgi gösteriyor olması müthiş bir şey. İnşallah daha da artar.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu anlattığınız Banu Savaş bir dönem sıkıntı yaşamış. Psikolojik olarak böyle depresyona girmiş. Canı sıkılmış. Evet, evet. İnanamıyorum ben ama ya. Nasıl olmuş
2: neden
1: ya?
2: Neden ya? Bunların hepsi bizim için. İnsan için yani. Depresyon yaşamayan var mı?
1: Yok.
2: Değil
1: vallahi
2: mi?
1: Helal olsun be. Tebrik ediyorum. Gerçekten helal yani, olsun.
2: Çünkü bilmiyorum, gerçekten çok duyarsız yaşamanız gerekiyor bence hayatın size hiç dokunmaması için.
1: Siz hep böyle miydiniz? Bunu sonradan mı oldu? Yani böyle mi yaşıyorsunuz?
2: Anlamadım soruyu.
1: Ya duyarsız yaşamak, yani hani çok umursamadan, çok rahat. Ben sizi
2: işte
1: öyle
2: ben
1: görüyorum. Ben öyle görüyorum. Çok
2: bilmiyorum,
1: rahat, çok umursamayan falan.
2: Yok, hiç öyle biri değilim.
1: Değil misiniz?
2: Hiç değilim.
1: Aa, ben öyle gördüm sizi.
2: Ama hani neşeli ve enerjik olmayı tabii diğerinden ayırmak mı lazım acaba? Yani bilmem, hiç duyarsız ve umarsız olduğumu hiç düşünmedim.
1: Ne bileyim, ben böyle çok rahatsınız. Aman yani, hani Belçika'ya gittim, zaman getirecek onu, zamanın getirdiğini göstereceğim.
2: Yani dediğim gibi bir durumunda fırsat vardı ve değerlendirmek istedim. Hayatta değişik şeyler yaşamak lazım. Bir tane hayatımız var. Geçiyor gidiyor. Yani hep aynı yere çakılı kalmak bence güzel değil. Besleyen bir şey de değil insanı. Yani.
1: Çok güzel ya. Peki hikayenin başlangıcına dönelim. Müzik çocukluktan olan bir şey
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii.
1: O zaman başladı.
2: Evet.
1: Kaç yaşlarında?
2: Ya müzikle ilişkimin ne zaman başladığını hatırlamayacağım kadar ufaktım. Dinleyici olarak başladım tabii ki. Ama asıl kırılma, ben çocuk oyuncuydum şehir tiyatrolarında. O zaman operayı keşfettim. 14 yaşında falandım. O da komik bir şekilde oldu. Şeyde çalışıyorum, Muhsin Ertuğrul'da, Harbiye'de çalışıyorum, oyuna gidiyorum. Oradan çıktım, Taksim'de yürüyorum. Böyle yerde CD'ler satıyorlar. O zamanlar korsan CD'ler satıyorlar. İşte bir tane almak istediğim bir CD gördüm. Bir alana bir bedava diyor. Ben seçmedim diğerini. Oradaki satıcı al bunu al dedi. Herhalde başka kimse istememiş, onu verdi bana. Bir artı birden. Bana da Maria Callas çıktı, opera. Neyse geldim, taktım şeye, müzik aletine. Gerçekten ilk aryada böyle bir şey yok.
1: Allah Allah.
2: Böyle bir büyülendim yani, kitlendim. Bütün albümü baştan sona dinledim, sonra tekrar dinledim, tekrar dinledim derken öyle bir ilgi başladı. Sonra
1: çok enteresan.
2: Şehir tiyatrolarında devam ediyorum tabii. Ve o zamanlar çok ciddi bir eğitim alırdık biz. Yani konservatuar eğitimi gibiydi tiyatro. Ben ilkokulda girdim. Lisede çıktım. Ve biz hani müzikten dansa, diksiyondan sahne üzerinde sahneyi nasıl kullanacağımızı o kadar farklı dersleri aldık ki. Müzikte tabii yoğun bir kısmı ve tiyatro sanatçıları aslında iyi müzisyen de olurlar çoğunlukla. Ses kullanımı, kulakları iyi olur. Dolayısıyla Selim Atakan'dı da benim eğitmenim. O ona söyledim ya, dedim ben böyle operayı keşfettim, seviyorum. Baktılar orada benim sesime, kulağıma falan, dedi var. Yani yaparsın istersen.
1: Çok iyi ya.
2: Evet evet.
1: Korsan CD'yle mi geldi gerçekten ya?
2: Aynen öyle.
1: Allah Allah. O bir dönüm noktası diyebiliriz o zaman evet. Yani ona.
2: Yani ondan sonra tiyatroya ara verdim. Konservatuvar okudum. Başka bir üniversite daha okudum. İkisini beraber. Türkiye Şartları. Sadece konservatuvar okumadım. Diğerini de okudum, bitirdim. Konservatuvarda da bir dönem Türkiye'de okudum. Ondan sonra da bir dönem yurt dışında okudum. Müzik hikayem aşağı yukarı böyle.
1: Oyunculuk hiç düşünmediniz mi? Yani,
2: yok, düşünmedim.
1: Daha çok müzik her zaman istediniz.
2: Evet evet.
1: Müzik olarak istediniz. Aynen. O müzik, alanda yürüdünüz
2: evet,
1: yani.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: Çok enteresan yani. Korsan CD ile gelen hakikaten dönüm noktası. Var mı böyle hayatta başka dönüm noktaları?
2: Ya şu benim müzik için anlamında mı?
1: Her anlamda soruyorum bunu. Sadece müzik değil.
2: Yani yakın güncele çekeyim ben
1: nasıl
2: konuyu
1: olursa.
2: Biraz. Yeni bir dönüm noktası diyeyim. Instagram'la barışmam herhalde. Çünkü ben pek sevmiyordum böyle sosyal medya işlerini. Kendim beste yapıyordum, yayınlıyordum. Bu arada hani çocuklarım varken de aslında kendi bestelerimi çıkarttım. Sadece insanlara ulaşmadı. Ne zaman ki kendi keyfim için yaptığım bir mashup'ı ben Instagram'a koydum. O zaman o acayip bir dinlendi. Herhalde bir kırılma noktası o, benim teknolojiyle barışmam. Ondan sonra düzenli olarak sevdiğim bu işte farklı folklorların müziklerini birleştirme hikayesini yapa yapa insanlara ulaştım. O bir kırılma noktası. Ondan sonra da ikinci bir kırılma noktası da benim safça onları koyduktan sonra oraya kimsenin dikkatini de çekmeye çalışmayarak koyduğum
1: öyle
2: için
1: öyle bir düşünceyle
2: hiç
1: değil
2: yok.
1: Yani.
2: Canım orada şey bile yapmadım, insanları etiketlemedim yani, ama tabii ki hani kredilerini verdim bu işte, mesela son çıkarttığım single'a çekersem konuyu Roots'ta Selvi Boylum Al yazmalıma olan hayranlığımı, Cahit Berkay'a olan sevgimi yazdım ama Cahit Bey'in onu görmesi için herhangi bir çaba göstermedim. Yani parçayı hazırladım, koydum. Ondan sonra da oraya bu en sevdiğim bestecilerden çok değerli Cahit Berkay'ın
1: sadece ismini normal yazarak
2: aynen
1: etiketleme,
2: öyle, hiç etiketleme
1: haberi yok
2: falan.
1: Yani
2: evet, ona bir mesaj olarak gitmesini sağlayacak herhangi bir yardım almadım teknolojiden. Dolayısıyla parçayla ilgili bilgi verdim. Ve de onu yayınladım. Ama sonra o kadar yüksek oranlarda milyonlar dinlenince tabii ki onun kulağına gidiyor. Hı. Hatta o da kulağına da şöyle gidiyor. Yahu biri var böyle telif aldı mı? Telif aldı mı senden böyle bir şey yapıyor diye. Neyse ondan sonra o sağ olsun çok mesaj yazmış bana. Ve de bir kırılma noktası da bu işte. Cahit Berkay'la benim bu vesileyle tanışmam.
1: Allah Allah.
2: Çok
1: yani,
2: değerli bir insan.
1: Birinin söylemesiyle onun da buradan ona da selamlar evet. olsun. Birinin söylemesiyle sevgili Cahit Berkay'ın da haberi oluyor.
2: Evet.
1: Daha sonra o nereden ulaşıyor peki?
2: O direkt yorumlara yazıyor. Hani parçanın altında. Bin küsur yorum vardı. Dolayısıyla ben de Cahit abinin Instagram, o kadar Instagram'a uzak bir insanım ki. İsmini bilmiyorum Cahit Berkay'ın Instagram'daki. Ajanmış. Orada bir mesajlar geliyor. Ajan. Ama ben tabii onu Cahit Berkay olduğunu da anlamadım. Neyse sonra işte kendi e-mailini oraya yazmış. Yani ilk üç mesajı cevap gelmeyince.
1: Cahit Berkay'ı baya bir kıvrandırmışız yani.
2: Ya, çok şeker. Ondan sonra hemen o hafta onun İzmir'de konseri vardı. Ben o zaman İzmir'deydim. Geldi, biz buluştuk ve de çok güzel şeyler söyledi. Yani benim müzikal zevkime dair, bilgime dair de çok iltifatlar etti. Bizim onunla müzikal yolculuğumuz da öyle başladı.
1: Vallahi çok hakikaten gerçekten çok enteresan. Videoyu ilk yüklediğinizde o kadar çok görüntüleme olması falan şaşırttı tabii değil mi?
2: Tabii
1: yani,
2: canım, hiç beklediğim
1: öyle
2: bir şey
1: bir
2: değil.
1: Öyle bir niyetle de zaten
2: yok,
1: yüklenmemiş.
2: Yok, hayır.
1: Ondan sonra o dedi.
2: Ama gerçekten çok yakışmışlardı. Yani.
1: Onda şüphe yok canım gerçek. Şimdi bu yani albümlere baktığımız zaman 2014 yılı değil mi ilk albüm? 2014 yılı.
2: Evet, beni güzel bir yere götür.
1: Beni bir güzel bir yere götür. Orada başka albüm içerisinde Dünya dahi beni
2: evet,
1: güzel bir yere götür. Nefes sever misin?
2: Evet, o bir EP. Benim bestelerimden, benim sözlerimden.
1: Hepsi.
2: Evet evet. O zaman Peter Snapper prodüktörlüğünü yapmıştı. Aiden Love bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Türk, bir fıkra gibi bir şey yaptı.
1: Nasıl geldi bir araya?
2: Yani Peter Türkiye'de yaşıyor. Aiden de o dönem Türkiye'de yaşıyordu. Ben sadece Taksim'e gittim o kadar. Onlarla bence çok güzel bir albümdü. Yani insanın da, hani yaş alıyor, çok müzik, çok farklı müziklere maruz kalıyorsun, ses değişiyor, zevkler değişiyor, senin kendi hayat deneyimlerinle huyun, suyun değişiyor, dolayısıyla müzik zevkin de değişiyor. Ama dönüp baktığımda benim hala dinleyebildiğim bir albüm. Ama şu an orada değilim. Yani şu an aynı besteleri yazmam, aynı aranjeleri yapmam ama beğenmiyorum anlamında değil, sadece değiştim.
1: Çok fazla var mı beste, yani hep geçmişten
2: var,
1: bugüne
2: yayınlamadığım
1: yapılmış
2: bir sürü bestem var.
1: Düşünüyor musunuz peki onları yayınlamayı, yapmayı?
2: Tabii düşünüyorum ama şu an hali hazırda yayınlayacağım da çok fazla şey olduğu için onlara ne zaman sıra gelecek bilmiyorum.
1: 2026 için bizi bekleyen, yani Banu Savaş'ı dinleyen
2: İkinci
1: insanların...
2: İkinci single çıkacak. Sürprizi bozmayayım.
1: Tamam.
2: O da bir...
1: Kaç yine... şarkı olacak
2: orada? Yok, single çıkaracağım.
1: Pardon.
2: Hayalim şu... bu Anadolu projesini birkaç single olarak düzenli aralıklar çıkartıp sonra da bir vinilde toplayıp farklı bir projeye belki oradan evrimlenmek yani.
1: Çok güzel. Yani. Düet falan hiç olacak mı? Düşünüyor musunuz böyle bir şey, düet?
2: Düet yani aslında Cahit abiyle yaptığımız da düet sayılabilir. O kendisi çaldı çünkü. Ama ses olarak mı? Var aklımda.
1: Öyle mi?
2: Ama
1: o da sürpriz.
2: Evet.
1: Bizim tanıdığımız, bildiğimiz isimlerden bir tane.
2: Evet. Çok iyi tanıdığınız biri.
1: Şimdi az önce çok fazla aslında hani detaylandıramadık ama güzel de bir şey. Yani müziğe verilmiş bir ara, ne kadar ara bu arada? Kaç yıl?
2: Yani işte arayı da tam neyle tanımladığımıza bağlı. Aslında ben
1: aslında
2: şarkı
1: ara şu,
2: yayınladım
1: insanlar,
2: ama.
1: İnsanları
2: bir 6-7 sene beni kimse görmedi.
1: Ya biraz da şu galiba bence. Orada aslında uzaklaşmak değil de sosyal medyadan biraz uzak olmak desek daha doğru olmaz mı? Çünkü artık günümüzde daha çok sosyal medya var. Yani insanlar işte TikTok'tu, ne bileyim Instagram'dı. Sosyal platformlarda aslında isimleri görüyorlar. Ne bileyim yeni bir şarkı çıkacak. O şarkı işte şu saatte, şu gün şu saatte gece saat 12'den sonra tüm dijital platformlarda falan diye.
2: Evet.
1: Banu Savaş herhalde bundan da aslında biraz uzak olduğu için de mi uzaklaştı diyebiliriz.
2: Evet. Aynen öyle. Benim gerçekten işin promosyon kısmıyla ilgili bir uğraşım olmadı. Sıkıntı olabilir tabii bu.
1: Ama çok güzel bir şey, sizin söylediğiniz çok güzel bir şey var. O benim çok hoşuma gitti. Yani problem değil ki, yani müzik ben zaten yapıyorum, bildiğim bir şey, eğitimini aldığım bir şey, egzersizlerle zaten yapılabilecek bir şey dediğiniz programda, geçen katıldığınız programda.
2: Izledim. Evet öyle, yani ses iyi baktığın sürece, tekniği de bildiğin sürece senle, yıllarca senle. Yani sen kendine iyi bakarsan, işte gırtlağına zarar verecek çeşitli kötü huyların yoksa ve de düzenli.
1: Ediyor mu, dikkat ediyor mu Banu Savaş?
2: Ben evet. Evet, ediyorum.
1: Yemesine, içmesine, sporuna. Spor yapıyor musunuz?
2: Yapıyorum, evet.
1: Ne yapıyorsunuz spor?
2: Ya ben...
1: Bu programda sadece müzik yok, her şey var.
2: Her şey var, evet. Ben ben jim seviyorum ya. Ben ağırlık kaldırmayı seviyorum.
1: Ciddi mi?
2: Evet. Yani çok böyle daha pastoral cevaplar vermek isterdim. İşte yürüyüş
1: sen
2: yapıyorum.
1: Sen de mi öylesin? Sen de mi öylesin? Bu ne kadar zamandır böyle?
2: Ya 20 yıldır falan.
1: 20 yıldır?
2: Böyle, evet.
1: Onun faydası ne bu arada? Kas mı yapıyor, ne oluyor?
2: Kas yapıyor tabii, ne yapacağım?
1: Ben anlamıyorum ya, spor hayatım boyunca futbol oynamış bir adam, yani sporu bilgiyle karşınızda duruyorum, öyle diyeyim.
2: Evet, kas kazanıyorsunuz. Daha yağsız bir vücudunuz.
1: Yürüyüş mürüyüş yok mu hakikaten?
2: Ya ben sevmiyorum. Yani işte onu diyordum.
1: Yolcu geliyor.
2: Pastoral cevaplar vermek isterdim de benim kafamda beni böyle didikleyen cinlerin uyumasını sağlayan şey kesinlikle yürüyüş değil yani. Hepsi böyle üşüşüyor kafama.
1: Peki size...
2: Vücut zorlandığında benim kafam daha çok rahatlıyor.
1: Size iyi gelen şey ne mesela?
2: İşte bu Jim.
1: Başka? Yani spor anlamında değil, genel anlamda
2: ben
1: söylüyorum.
2: Ben sporda kaldım. Çok hızlı konuştum. İşte. Başka
1: ne var mesela? Böyle dizi, film seyreder misiniz?
2: Tabii seyrederim. Çok okurum. Kitap okumayı çok severim. Bir de işte çocuklarla oynamayı seviyorum. Çocuklarla oynamayı
1: gerçekten seviyorum. Seviyor musunuz?
2: Gerçekten seviyorum.
1: Nasıl annelik bu arada?
2: Çok zor. Felaket
1: zor
2: bir şey. Hiç tavsiye etmiyorum kimseye.
1: Vallahi ben düşünmüyorum anne olmayı.
2: Anne olma. Şimdi ameliyatı falan zor olur zaten sizin için. Yok, gerçekten çok zor bir vicdan yükü.
1: Öyle mi?
2: Evet. Çok zor bir iş. Yani bir insan kendi travmalarından bağımsız bir insan büyütebilmek gerçekten güç bir iş.
1: Bu sizin en çok istediğiniz şey miydi Banu Hanım?
2: Hmm.
1: Yani çocuk sahibi olmak gerçekten en çok istediğim şeylerden biri miydi?
2: En çok istediğim şeylerden biri. Hmm. En çok umuydu bilmiyorum. Hmm. Ama onun şeyi var ya, bizim expiry date'imiz var yani. Son kullanma tarihi çerçevesinde o dönem tabii o öne geçti. Hmm. Evet, çok istediğim bir şeydi çocuk sahibi olmak. Hmm. Ama hani sahneye çıkmak da çok istediğim bir şeydi. İnsanın bir sürü şey oluyor çok istediği hayatta.
1: Ya mesela ben kimdi ya, bir isimle burada program gerçekleştirdiğimizde sahneye çıkmak deyince aklıma, ha, Funda Arar'dı galiba. Dedi ki ya ben dedi gündüz dedi yemek yaptım. Çocukları yedirdim içirdim, akşam dedi Harbiye'ye gittim dedi falan. Harbiye'de konser vardı falan dedi böyle. Ondan sonra ama Banu Savaş yani müzikten hiçbir zaman kopmadan her zaman müzikte olarak ama çocuklara çok ciddi bir zaman.
2: Çok bu ciddi arada, bir zaman ayırdım evet.
1: Çocuklarla aranız nasıl, yani nasıl bir anne evlat ilişkisi var? Ne
2: ya biz çok yakınız.
1: Öyle mi?
2: Evet, çok yakınız. Tabii ki hatalarım oluyordur.
1: Hı hı.
2: Ama yani şöyle, ben özür de dileyebilen bir insanım mesela. Hı hı. Eğer bir yanlış yaparsam, sadece çocuklarımla olan ilişkim de öyle değil. Ben herkesle olan ilişkimde insanlar hata yapıyorlar.
1: Hı hı.
2: Çocuklarla da farklı değil. Yani onlar da benim için yetişkin birer birey gibi düşünüyorum onları. Ve eğer herhangi bir işte sesimi yükseltmişsem bir durup düşünüp kendim hemen tartarım.
1: Hı hı.
2: Hatalı mıyım? Hatalıysam hemen telafi etmek için bir çaba gösteririm. Dolayısıyla hatasız bir anne değilim. Hı hı. Bence öyle biri yok zaten, olamaz. ama hatasını telafi eden bir anneyim. Dolayısıyla ilişkimiz yakın.
1: Onların müziğe falan ilgisi yatkın.
2: Ay, bir oturtamıyorum piyanonun başına. Yani rezil oluyorum. Herkes bir şeyler, bütün
1: İstiyor
2: arkadaşları
1: bir şeyler.
2: İstemez miyim? Yani vallahi geçen bayağı rüşvet verme kıvamına geldim. Şu doğuyu bir öğrenirsen sana bir şey alacağım. Yani onu bir oturtamadım ama.
1: Yok, istemiyorlar mı?
2: Ya kulakları çok iyi. Zehir gibiler.
1: İkisi de.
2: Yani başladıklarında çok hızlı alacaklarına eminim ama ben bir oturtamadım. Belki de anneyle olmuyordur bu iş.
1: Belki de.
2: Evet evet.
1: Belki de olabilir.
2: Başka yollarda.
1: Ses nasıl peki? Sesler nasıl peki?
2: Şöyle, onu söylemek için erken.
1: Bir dakika mı var saat başına? Şaka yapıyorsun. Nasıl geçiyor zaman ya? Vallahi bile.
2: Hiç soru cevaplayamadık.
1: Sesler nasıl bu arada?
2: Sesleri mi? Hı. Vallahi henüz onu söylemek için çok erken. Onu ergenlikten sonra bakacağız artık.
1: Ama bu çocuklukta falan belli olmaz.
2: Çocuk korosu. Evet, kafa sesiyle. Evet evet, olabilir tabii böyle şeyler. Hı. Sesleri o anlamda, kulakları çok iyi. Evet, şarkı söyleyebilirler ama hani ben daha profesyonel olarak soruldu sandım. Onun için ergenliği beklemek gerekiyor.
1: Anladım. Hanımlar beyler, bu arada 0505 171 66 56 mesajlarınız, sorularınıza yayın içerisinde yer vereceğiz. Saat başına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Tamam. Saat başına gideceğiz. Saat başında minik bir jingle'ımız var. Ondan sonra saat başı jingle'ımızı girdikten sonra konuğumuz sevgili Banu Savaş. İkinci bölümde sizlerin de sormak istediği, merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Şu mashup'ı konuşmak istiyorum.
2: Tamam.
1: İkinci bölümde bir konuşalım.
2: Tamam.
1: Nedir en azından dinleyin. Harika bir şey olduğunu biliyoruz da. ama bir detaylandırmakta fayda var. Saat başı sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.
3: Başka birinin hayali bu.
4: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Ya nasıl güzel bir ses ya.
1: Ya teşekkür
0: Siz
1: ederim.
0: Siz beğeniyor musunuz bu sesi? Banu Savaş'ın sesini.
1: Ben de bütün gün onu dinliyorum. Başka hiçbir şey dinleyemem. Evet evet, kendimi dinlemeyi yani tabii sıkıyor bir yerden sonra ama evet severim yani.
0: Hmm. Çok güzel ama gerçekten çok güzel bir ses yani. Bu hem zaten var olan hem de eğitimle beraber bu hale gelmiş bir ses değil mi?
1: Evet yani eğitim, opera eğitimi aslında biraz gerçek bir opera fanatiği olarak konuşuyorum. Ben hiçbir şekilde bir şey aşağılamaya çalışmıyorum. Gerçi çok seviyorum ama bir tek düz eleştirir sesi. Çünkü hani operanın tekniği o amfide 500 kişi evet. arkaya kendini duyurman için oluşmuş bir teknik. Onun da bazı getirileri olduğu gibi götürüleri de oluyor. Ondan geri adım atıp biraz doğalını tekrar yakalamaya çalışmak bir o da ayrı bir eğitim süreci bence. Ama tabii operadan aldığım teknik bana çok fazla rahatlık veriyor. Ama doğalımdaki hani bir dönem kaybettiğim şeyi tekrar bulmak da bir emek istedi.
0: Şimdi mashup bu son dönemdeki videolarda sizin zaten sosyal medyada görüyoruz. Burada çok ciddi bir ilgi var. İnsanların çok ciddi bir benim mesela etrafımdaki insanların birçoğu zaten sizi sosyal medyadan zaten takip ediyorlar, dinliyorlar ve çok da seviyorlar. Ama hakikaten sevilmeyecek gibi değil yani. Bir de ben şunu da gözlemliyorum. Bu mashup sayesinde olabilir belki. Sizin sayenizde yani sizin yaptığınız bu müziğin, bu sanatın ülke tanıtımı açısından da ben önemli bir yeri olacağına
1: inanıyorum.
0: Ya
1: bunu duyuyorum. Bu biraz beni aşan bir şey olabilir.
0: Üzerinize biraz ama, yük mü yükler? Öyle mi?
1: Yani ne haddime diyesim geliyor ilk.
0: Yok bence demeyin ya.
1: Ama o kadar çok bu doğrultuda yorum aldım ki gerçekten. Bir de Serhat Akina'nın çektiği bu klip de ses getirdi o anlamda. Orada belki izlemişsinizdir. İzlemeyenler için işte bir kadın dünyanın farklı farklı yerlerinde evet. bir şeyler topluyor. Sonra Anadolu'nun göbeğine geri dönüyor. Böyle yani çok özetin özeti böyle bir klip. Evet o anlamda düşününce sizin söylediğinizle bir paralellik var.
0: Sizin böyle bir düşünceniz olur mu her şeyden önemlisi?
1: Ben böyle bir düşünceyle bunu yapmaya başlamadım. Ama ben tabii ki Anadolu ezgileriyle büyümüş bir insanım. Yani gerçi diğer müziklerle de eşit oranda aşırı neşir oldum ama yani bu doğrultuda böyle bir kendime misyon edindim dersem yalan olur. Yani öncelikle müzik benim için yani.
0: Vallahi biz bekleriz. Biz ülke olarak bekliyoruz. Mikail, ben, Öznur, Kemal olarak başladık.
1: Alıyorum bayrağı, gidiyorum o zaman.
0: Yani biz burada ekip olarak başladık, artık bu böyle artarak çığ gibi büyüyerek devam eder yani. Ben bilmem, biz ülke olarak o başarıyı bekliyoruz sizden.
1: Yani platformlarda da yokuz şimdi hani mesela bir Eurovizyon'da yokuz. Yani.
0: Evet.
1: Hiç tam olarak ne bekleniyor benden?
0: Hiç bahane aramayın bir kere. Eurovizyon, Eurovizyon kardeşim.
1: Bana çok mesaj geliyor işte Eurovizyon'a ya hangi Eurovizyon'a, nereye müracaat edeceğim, var mıyız yani? Yokuz ki, çok çekiniyor.
0: Bir şey söyleyeceğim, öyle bir şey olsa ister misiniz peki?
1: İstemez miyim? Tabii ki isterim.
0: Aa, çok da güzel olur ha.
1: Bence de çok güzel olur.
0: Öyle bir şey diyelim ki oldu, katıldık ve size evet. de bu teklif geldi.
1: Evet.
0: Şarkıyı nasıl bir şarkı olur? Şarkının sözünü, müziğini Banu Savaş mı yapar? Hareketli mi olur? Slow bir şarkı mı olur? Nasıl bir şey olur yani? Böyle ne olur ya?
1: Şimdi bunu düşünmeden de cevap verilmez ki. Yani pat diye.
0: Bu zaten planda hiç yoktu. Birden gelişti.
1: Evet yani ya şöyle olur. Kendim tabii ki
0: harika olur biliyor musunuz?
1: Bestesini yapmak isterim ama sonuçta kazanma ihtimali en yüksek olan besteyle ilerlenir.
0: İşte
1: yani.
0: Bu ya, işte bu ya.
1: Şimdi doğruya doğru.
0: Doğruya doğru. Şimdi mashup iki farklı şarkıyı, melodiyi ve kültürel müzik yapısını tek bir akış içinde birleştirme tekniği diyoruz. Selvi Boylum Al Yazmalım mesela
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Ne diyoruz bu, nereden bu, hep var mıydı, nasıl oldu mashup'ın hikayesi?
1: Ay pat da danak oldu. Yani Selvi Boylum Al Yazmalım benim çok sevdiğim, en sevdiğim melodilerden bir tanesi. Kendi kendime piyanoda onu mırıldanırken Ya inanın çok daha böyle afili bir hikaye anlatmak isterdim ama ben onu çalarken diğerini de çalmaya başladım. Bu şekilde oldu.
0: Bunu böyle şey yapamayız, satamayız. Bunu değiştirelim, bence ona güzel bir hikaye.
1: Bence samimiyet satar ya her zaman.
0: Kesinlikle evet. Doğru. Her zaman samimiyet. Evet. Birdenbire yani.
1: Stavrov birdenbire oldu aynen. Hiçbir arkasında bir araştırma şeyi yok. Yani her zaman tabii ki müziklerin hikayelerini okumayı çok sevdiğim için, müzik tarihi okumayı sevdiğim için bir kütüphane var kafamda. Ama hani oturup Selby Boylum al yazmalımın yanına ben şimdi hangi parçayı koysam yakışır diye düşünmedim. O Scarborough'a
0: birden çıktı yani. Birden çıktı. Peki evet. Onu ilk defa sizin haricinizde duyan kim oldu ve tepkiler neler oldu mesela? Sonra nasıl şekillendi? Bu projeye dönüştü ondan
1: vallahi
0: sonra.
1: O kadar küçük yani çok ben kendim bunu bu şekilde yapıp ilk taslağını evde yaptıktan sonra müzisyen bir dostuma götürdüm stüdyosu olan. İşte Emre Aytaç dedi Emre'cim ben bu ikisini şu şekilde bunun burasını bunun burasını bunun burasını böyle yapıyorum. Senin stüdyonda beraber kaydedeceğiz bunu dedim. İkimiz beraber yaptık. Emre altyapılarını koydu. Ben okudum. Çıkarttık. Bu kadar.
0: Ve çok güzel yani. Peki.
1: Cep telefonumuzu da koyduk şöyle.
0: Cep telefonuyla mı?
1: Evet, stüdyoya benim görüntüm olsun diye. Yani benim Instagram'da gördüğünüz her şey o esnada editsiz. Yani söylediğim an.
0: Bütün hep söyle mi?
1: Hep söyle.
0: Telefonla çekilmiş olan.
1: Telefonumu
0: editsiz.
1: Koyuyorum. Kendim aranjesini tabii ki yaptıktan sonra. Kendim parçayı okurken beni çekiyor telefon. Bu kadar.
0: Ne güzel
1: bazen
0: ya.
1: Bazen geri dönüp üstüne kendime vokal yapıyorum. Kendi vokallerimi yapıyorum. Bazen armonisine vokalle vermek istediğim parçalarda. Mesela Zahit beni tanıyım de onu çok kullandım. Dönüp üzerine kendime vokal yapıyorum.
0: Sizin en sevdiğiniz eser hangisi?
1: Oy.
0: En sevdiğiniz.
1: İmkanı mümkünatı yok.
0: Vardır, vardır.
1: İmkan yok.
0: Vardır.
1: Çıkarım giderim buradan.
0: Bir tane
1: buradan.
0: Vardır. Bir tane lütfen ya.
1: mümkün değil yani. O çok kadar. Spesifik sormanız lazım. Şu janrıda son 5 sene içinde çıkmış kadın köpeği olmayan kadın sanatçı
0: saçı kısa. Ben gideyim.
1: İmkanı yok yani. O kadar müzik dinleyen birine bir şarkı seç demek.
0: Bir şey söyleyeceğim. Peki yani. Banu Savaş hangi müzikleri dinliyor? Kendi hariç. Kimleri dinler mesela?
1: Türkü
0: hangi
1: mü? Ne arıyoruz?
0: Türkü de olabilir.
1: İki kelime.
0: Herhangi bir şey ya. Ne tamam. Mesela en çok dinlediğiniz herhalde.
1: Bazı günler şeye ihtiyaç duyuyorum. Daha Rönesans müziklerine ihtiyaç duyuyorum. Moduma göre. Bazı günler daha türküye ihtiyaç duyuyorum. Bazı günler yaldır yaldır opera dinlemeye ihtiyaç duyuyorum. Kendi işte böyle kendi kafamdaki düşünceleri
0: onu susturmak istedim. Onu iç ses haber veriyor mu ya da iç ses gerçeği?
1: Hepimiz siz de öyle değil misiniz? Bugün canınız bir şey dinlemek istiyor mesela.
0: Yani bilmiyorum ki. Mikael sen öyle misin mesela? Canım şunu dinlemek istiyor falan deyip var mıdır öyle bir tarz belirlediğin ettiğin falan? Neyse Mikael sus ya Allah'ını seversen.
1: Ama tam mikrofonuna uzanmıştı ama çocuk cevap verecekti.
0: Ama çok isteksiz yani böyle bir Allah aşkına geriye doğru gitmeler falan. Yani ben hiç öyle şey yapma heyecanlı. Hadi söyle tamam hadi söyle.
1: Mikael'cime gittiği çok... için tahmin 300-500.
0: Söyle bakayım ne? Sende ne oluyor?
1: Ben duymuyorum kulaklık takılıyım.
0: Ha dışarıda duyduğum bir şey aklıma takılıyor akşam onu dinliyorum diyor. Var mı sizde de öyle bir şey? Mesela aklına bir şey takılıp aa bunu kesin. Ben mesela duyduğum bir şeyi kesinlikle açmam lazım, dinlemem lazım.
1: Evet dilime bir şey dolandığında onu dinledikten sonra bertaraf edebiliyorum. Evet.
0: Ha evet.
1: İşte çocuklarda olunca evde bu bazen Mickey and the Gang falan gibi şeyler de olabiliyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sahneler olacak mı? Konserler, şunlar, bunlar. Bu planlamalar var mı?
1: Var.
0: Müzikle ilgili olarak bundan sonraki planlamalar neler? Yani biz artık gerçekten hani sahnelerde daha sık görelim,
1: evet,
0: daha çok dinleyelim.
1: Evet, ben de çok istiyorum. Var. Bunların hepsini yakında sosyal medyadan duyuracağım. Tabii ben biraz bir ayağım orada, bir ayağım burada olduğu için Belçika'da şimdi bir şeyler olacak. Burada da olacak. Onları duyuracağım.
0: Güzel,
1: yani
0: tamam.
1: Duyurabildiğim kadar.
0: Onları biz de buradan duyururuz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize en azı gitmesini, katılmalarını isteriz. Enstrüman burada piyano mu? Var.
1: Şöyle, piyano yan enstrüman, yan dal olarak kendime eşlik için kullanıyorum bütün yani opera öğrencileri gibi. Ama ben asıl gitar çalıyorum. Yani sahnede de kullanmayı tercih ettiğim enstrüman gitar.
0: Şu yumurcakları unuttuk. Şunlardan bir tane çeker misiniz lütfen?
1: Tabii.
0: Onların içinde sorular var. İşte eyvah. O soruları okuyup biraz sert davranabilirsiniz ona.
1: Tamam.
0: içindeki soru neymiş onu bir okuyarak cevap vermenizi rica edeceğiz sizden. Bu arada
1: gereksiz ya da çok para verdiğim dediğin şey.
0: Ya buna da çok para verdim ya. Bu kadar para vermesem iyiydi falan dediğiniz bir şey oldu mu hiç? Aldığınız şeylerden bir tanesi.
1: Ya bir ses kartı almıştım, onu hiç kullanmadım. Şimdi o geldi aslında.
0: Duruyor mu?
1: Duruyor. Ben yani...
0: çok iyi ya.
1: Çok da öyle para harcayan bir tip değilim.
0: Genelde böyle bir şey, enstrüman, müzikal şeylere çok...
1: Yani bir şey, yani param olduğunda alacaklarım listesi hep müzikal ekipman oluyor.
0: Mikrofon falan.
1: Aynen böyle. Öyle. Hmm. Aynen.
0: Bir tane daha
1: çekelim. Beğenmedi cevabımı, bak çektik.
0: Yok valla. Hayır hayır yok. Bence ben bol bol çekin istiyorum.
1: Tamam.
0: Müziğe başlamanıza ilham veren ilk sanatçı kimdi demiş Betül Hanım bu arada. Hmm. Var mı böyle bir isim?
1: Merhaba Betül Hanım. Betül Hanım soruyu unuttum.
0: Ona geleceğiz, tamam. Önce bunu cevaplayalım.
1: Müziğe başlamam ilham.
0: İlham veren ilk sanatçı kimdi?
1: İşte şimdi ses sanatçısı olmama ilham veren Betül Hanım kişi Maria Callas'tı. Çok yüksekten girdim ben. Hedefi çok yüksek koymuştum.
0: Ama öyle
1: şarkıcı
0: olması
1: olmak
0: iyidir.
1: Anlamında. evet, Maria Callas'tı. Ama ben ciddi bir bulutsuz gözüme hayranıydım çocukken. Geçen gün onlar beni paylaştı. Ağladım mutluluktan.
0: Ay çok güzel bir şey ama
1: ya. Tanışmıyorum çünkü.
0: Gerçekten ama yakında mutlaka herhalde daha çok tanışacağınız isimler olacak
1: ya
0: muhtemelen.
1: Belki evet olabilir. Yani zamanında dinleyip hayran olduğun insanların sana ulaş, onların bana ulaşması, yani bu duyguyu tarif edemem.
0: Şunu merak ediyorum. Son derece samimisiniz yani, gerçekten hani neyse o, hani mikrofon arkasında, yayın arkasında neyse gerçekte de o. Bu yarın bir günde bunu da bilmiyorum demez herhalde Banu Savaş. Yani yarın bir gün çok daha fazla şöhret olduğunda, sahneler şunlar bunlar falan olduğunda değişmeyecektir herhalde, değil mi?
1: Yok canım, nereye değişiyor?
0: Ha bak, bu cümleyi unutmayın. Bu cümleyi unutmayalım.
1: Ya öyle bir dünya kalmadı ya.
0: Kalmadı değil mi?
1: Okan Bey, öyle bir starlık sistemi bence kalmadı.
0: Mu?
1: Yok.
0: Hı.
1: Hayır. Yani biz şunun bilincinde olan müzisyenleriz bence, benim jenerasyonum. Her şeyi senden daha iyi yapan en az biri var. Yani evet, ben böyle yaşıyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani ben dünyadaki en iyi ses değilim. Ben dünyadaki en yaratıcı insan değilim.
0: Ama en iyilerinden
1: en iyi
0: bir tanesiniz.
1: Ha, belki iki falan.
0: Çok iyiydi bu.
1: Ya yok yani şimdi sosyal medya güzel şeyler açtığı kadar insana bir şey de getiriyor. Hani bir had de getiriyor. Had bilme getiriyor. Yani çok fazla yetenekli insan var. Şimdi dolayısıyla bilmiyorum, zor yani.
0: Evet.
1: Bence o eski starlık sistemi yok, almadı.
0: Nedir soru?
1: Şimdi şu çıktı bana. Asla ama asla yapmam dediğin şey nedir? Ben bunu demem. Ben bunu dersem başıma gibi bir şeyim.
0: Öyle
1: altın inancım var.
0: Hadi ya.
1: Evet, asla bilmem ne dersem gelir o beni bulur diye
0: ciddi
1: düşünüyorum.
0: Ciddi misin?
1: Evet tabii ki hırsızlık falan gibi şeyler aklıma geldi, yapmam çünkü de. Şimdi bak dedim yaparsam. Ay.
0: Hoşuna giden bir şey varsa verelim, kulaklık bulaklık falan filan. Mikrofon.
1: Söylersem hırsızlık olmaz ama ya.
0: Aynen öyle.
1: Ben açmaya devam ediyorum.
0: Süper.
1: Soru varsa oradan oradan.
0: Buradan da göndereceğim soru da önce o soruyu bir görelim.
1: Alaaddin'in sihirli lambası. Sen de yalnız şu D'yi bak, kim ayrı yazdı beni delirtmeyin. Alaaddin'in sihirli lambası sen de olsa cinden isteyeceğin 3 dilek. Bu D'yi bir birleştirelim.
0: Ne olurdu?
1: Ay gerçekten çok şey, kimsenin inanmayacağı cevaplar.
0: Vallahi geldi. Bilemem yani hani.
1: Ay şu turuncu gitse başımızdan. O geldi. Yani.
0: Başka?
1: Amerika. Demokrasi geri gelsin. Kişisel hayat olarak mı alsam?
0: Bilemem. Ne ister? Ya cin geldi hani
1: cin
0: öyle
1: geldi.
0: Bir şey. Evet yani vallahi geldi ve 3 niye 3'se onu da ben anlamıyorum yani, kim koyduysa onu. Evet. O şey niye 5 değil?
1: Bak bir tanesini yani. Şey yapamıyor musun? Ya sınırsız dilek hakkı istiyorum bir tanesi dile mesela.
0: Ama ona herhalde müsaade onu, etmiyor cin. Evet, o daha önce denenmiş bir şey. Öyle öyle uyanıklık çok oluyor ya.
1: Aa evet.
0: 3 tane ama o yok.
1: Evet evet. Yani hı. Kişisel hak ve özgürlüklerin olduğu hı. daha hakkaniyetli, daha liyakatle insanların bir yere geldiği bir dünya isterim.
0: İnşallah. Hı. İnşallah da öyle olur.
1: Cin istifa etti şu an.
0: Yani ben lambaya geri
1: daha
0: gideyim
1: ben. Gelmem ben buraya.
0: Bu onun bile herhalde zorlanacağı bir şey yani anladığım kadarıyla. Pekala, sahneye çıkmadan önce özel bir rutininiz var mı diye sormuş ama ismini göremedim. Hmm,
1: hmm. Var ya. Ben bir dua ederim kendi kendime.
0: Öyle mi?
1: Evet, kimse yanımda bir kalmaz böyle bir... İşte hem nefesle kendimi bir sakinleştiririm. Hı. Hem de böyle bir kendimce ettiğim, seçtiğim dualar var. Onları söylerim. Bunu yaparım yani.
0: Çok güzel. Evet. Bir dinleyicimiz...
1: Bir de ses açarım tabii ki.
0: Ses açmak.
1: Yani evet. Ben daha ruhani bir yerden aldım ama... Tabii ki asla ses açmadan çıkmıyoruz sahneye lütfen.
0: Dikkat. Nasıl oluyor ses açmak? Ne yapıyorsunuz?
1: Martı gibi bağırıyoruz.
0: O kadar.
1: Ne oluyor? Yok, şöyle egzersizlerle ısıtıyoruz. Hani nasıl bir enstrüman çalacaksın da parmaklarını ısıtman gerekiyor ya da spora gideceksin. Önce bir kaslarını ısıtman gerekiyorsa. Ses teli dediğimiz şeyde iki tane kas. Onları ısıtman gerekiyor, hazırlaman gerekiyor. Bir de nasıl bir sırayla şarkılarını ona göre dizersin. daha tiz şarkıları işte nerede geliyor falan ona göre bir ses ısıtma rutini oluşturursun.
0: O şey de sıralama
1: tabii,
0: da çok önemli.
1: Aynen repertuara göre repertuarın sıralamasına göre arada ara olacak mı olmayacak mı? Yani bütün bu detaylara evet
0: ya.
1: Evet dikkatlice önemli. Bakılıp ona göre bir ses ısıtma rutini oluşturuyorum. Bir de bunu mutlaka yapıyorum tabii.
0: Bunun dışında peki hani dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Ne bileyim. Beslenme mesela.
1: Ya refli
0: soğuk.
1: Yapmayacak şeyler bütün şarkıcı arkadaşlarım bilir. Yani bilmeyenler de daha öğrenci olan varsa sizi dinleyen.
0: O midesi zarar
1: evet,
0: veriyor.
1: Evet tabii tabii. Yani sesin en büyük düşmanı reflüdür. Asit.
0: Öyle
1: dolayısıyla
0: mi?
1: Tabii yani genel geçer herkese reflü yapan belli yiyecekler var yani de. İşte alkol sigaradan zaten uzak duruyoruz. Onun dışında da çok mesela ben tadı çok olan diyeyim yani. Daha tatsız beslendiğimde reflüm olmaz ama böyle salçalı işte domates bilmem ne. Hani
0: çikolata,
1: öyle şeyler,
0: süt o tarz şeyler zarar veriyor.
1: Onlar beni mahvediyor. Dolayısıyla sahneden önce aşağı yukarı 2 gün önce 3 gün belki. Keserim yani.
0: Sahneden evvel böyle bir yemek yeme işini ama aynı gün mesela sahne var. Birkaç saat öncesinden mi kesilir artık yenmez mi?
1: Yok. Ben yemezsem benimle kimse çalmaz.
0: Hadi ya.
1: Evet evet ben yemek zorundayım. Etrafımda insan kalmaz ya ben aç olursam. Ama şey böyle daha mesela hani makarna gibi hani sade bir makarna falan gibi seni yormayacak. Reflüyü azdırmayacak şeyler.
0: Çok
1: muz
0: güzel.
1: Falan.
0: Bülent Dursun şimdi dinledim Banu Savaşı ve Maria Callas Lorena McKennett'in Türkiye versiyonu sanki tebrikler demiş başarılar ya, demiş
1: büyük iltifat.
0: Nazar boncukları göndermiş
1: çok teşekkür ediyorum sağ olun evet, şeyini çok alıyorum yorumunu çok alıyorum
0: aşkı memnu ve birkaç defa neyi düzenlendi. Siz de yeni bir hikaye oluşturabilirsiniz. Güzel olur demiş. Aşk memnu vesaire birkaç defa düzenlendi.
1: Acaba
0: ne demek istemiş acaba Menekşe Hanım?
1: Menekşe Hanım bir daha yazın.
0: Şey için mi
1: cevaplamak
0: acaba? Böyle,
1: istiyorum ama ne bileyim, anlamadım.
0: Ne? Hikaye oluşturalım. Ne? Nasıl başladı? Bizim bahsettiğimiz bir konu üzerinden gelen Menekşe Hanım biraz açarsanız mutlu oluruz vallahi konuyu. Merhaba. Öncelikle tebrik ederiz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 8 Mayıs
1: başka bir şey geldi.
0: Başka bir şey geldi. Allah Allah. Ya şimdi bütün
1: tebrik
0: program,
1: ederiz bir şey kazandınız falan
0: şimdi,
1: diyecek
0: evet,
1: sandım
0: bizim,
1: ben de.
0: Bana. Şey konser bileti veriyor bizim Ali Çağatay veriyor ben de onu okuyorum ya. Allah Allah. Dur bakayım. Ondan sonracıma. Menekşe Hanım bu arada yazıyor şeyini gördüm. Bir şarkınızın oluşum süreci genelde ne kadar sürer demiş Erol Bey göndermiş bunu.
1: Erol Bey menşeleri mi soruyor acaba, bestelerimi mi soruyor? İkisini de cevaplamayız.
0: Vallahi bilemiyorum onu, şey yazmamış çünkü.
1: Şöyle menşeler için önce cevap vereyim. Aslında parçaların oluşum kısmı kafamda çok çabuk bitiyor. Çünkü hani zorlayarak bir şeyleri birleştirmediğim için, yani zaten puzzle gibi birbirine oturan parçaları seçtiğim için kafamda yapı hemen oluşuyor. Ondan sonra ton bakıyorum, yani enstrümanla sesime en çok yakışacak tonları bulmak, o biraz zaman alıyor. Bir de şu zorluyor, hani ben 90 saniyede tutmak istiyorum, yormadan kimseyi. O biraz zaman alıyor yani onu, hani her parçanın kişiliğini kaybetmeden,
0: evet,
1: ama sıkmadan da 90 saniyede toparlama kısmı, ama genelde kayıt hariç 2-3 gün içinde
0: bitiyor.
1: Aranjesini yapabiliyoruz.
0: Ne kadar vaktimi kısaldım Mikail? Güzel, tamam. O mu bumumuz var çünkü ona da bakmamız lazım. Vaktimiz daralmış. Selvi Boylum al yazmalım demiş dinleyicimiz. Bir saniye, ben şimdi şu o mu bu mu köşemize bir gelelim çünkü vaktimiz daralmış. Aşırı düşünmek mi, anı yaşamak mı?
1: Duruma güne göre değişir demek istiyorum.
0: Diyemezsiniz. Aşırı düşünmek mi, anı yaşamak mı? Bir de seçeceksiniz.
1: Çocuktan önce anı yaşamaktı, şimdi düşünmek ya. Tamam, hızlı cevap vermem gerekirse. Sorumluluk var üstümde.
0: İlk mesajı atmak mı, beklemek mi?
1: İlk mesaj ne, bu first date gibi mi? Ne?
0: Bilemem öyle.
1: Bana soru verin, konteksti verin yani. Tamam. İlk mesajı atarım tabii, niye atmayayım yani, bekleyeceğim.
0: Deniz kenarı mı, orman evi mi?
1: Deniz kenarında rutubet olur ya, o şey olsun, orman olsun. Orada daha iyi yer, bilemedim.
0: Gece yürüyüşü mü, uzun araba yolculuğu mu?
1: Gece yürüyüşü.
0: Başka, kitapçıda kaybolmak mı, plakçıda kaybolmak mı?
1: Kitapçı diyeceğim.
0: Çocuk olmak mı, bugünkü aklına sahip olmak mı?
1: Çocuk olmak.
0: Çok sevilmek mi, gerçekten anlaşılmak mı?
1: Çok sevilmek.
0: Spontane mi yoksa planlı mı?
1: İşte aynı cevap. Çocuktan önce spontane, şimdi çok planlı.
0: Yağmur sesi mi, şömine sesi mi?
1: Allah, ikisi de çok güzel. İkisi beraber olsun.
0: Yok, bir tanesi olacak.
1: Tamam.
0: Öyle dediler.
1: Şömine olsun.
0: Şömine mi olsun? Kahkahadan ağlamak mı, ağlarken gülmek mi?
1: İkisi de çok neşeli şeyler aslında.
0: Evet aslında.
1: Kahkahadan ağladım geçen ya, o güzeldi. Kahkahadan ağlamak oldu, başıma geldi ilk defa.
0: Peki başka ne var? Uzun sofralar mı, yalnız kahveler mi?
1: Ay, uzun sofralar tabii.
0: Uzun sofralar.
1: Evet.
0: Çok güzel. Geçmişi unutmak mı, her şeyi hatırlamak mı?
1: Her şeyi hatırlamak.
0: Her şeyi hatırlamak. Çok başarılı olmak mı, çok mutlu olmak mı?
1: Ay, mutlu olmak.
0: Çok
1: tabii.
0: Mutlu olmak, değil mi? Kalbinin kırılması mı, hiç aşık olmamak mı?
1: Kırılsın.
0: Kırılsın.
1: Ha, kırılsın.
0: Ne olacak değil mi ya?

0: Makamına göre söyleyemem, o tarz bir gırtlağım yok.
1: Tamam.
0: Ama çok severim dinlemeyi.
1: Vaktimiz bitti hanımlar beyler, görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi. Trump'tan İran'la anlaşma her an olabilir yorumu geldi. Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. Ülke Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi. Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yerde düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna bu her an olabilir, belki de olmaz ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum yanıtını verdi. Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında da bulundu. Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur, eğer imzalanmazsa çok acı çekecekler dedi. İç gündemle devam edelim. İBB davasında 34. duruşma geride kaldı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş'in savunması alındı. Tüm iddiaları reddeden Keleş, savcılık babamın ve benim örgüt yöneticisi olduğumuzu iddia ediyor. Aramızda baba oğul dışında herhangi bir örgütsel bağ yok. Benim hakkında beyan bile yok dedi. Duruşma tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edildi. Üzere 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. Aziz İhsan Aktaş davasında ise mütalaa bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Duruşma 14 Mayıs'a ertelendi. Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alınan soruşturma kapsamında genç kızın kaybolduğu gün attığı mesaj dosyaya girdi. Sabah gazetesinde de yer alan habere göre Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde çalıştığı kafenin patronuna saat 08.13'te "Ben artık gelemeyeceğim" mesajını gönderdiği öğrenildi. Genç kızın okul harçlığını çıkarmak amacıyla dönem part-time işlerde çalıştığı, son işlerinin ise bir kafe olduğu belirtildi. Gülistan Doku'yla aynı işlerinde çalışan MT'nin savcılık ifadesi de soruşturma dosyasına girdi. 1993 yılında uçak kazasında şehit olan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in dosyası yeniden açılabilir. Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetleri tekrardan ele alırken Bitlis'in damadı Rıza Şahin Adalet Bakanlığı'na başvurup faili meçhulleri araştırma daire başkanlığının dosyayı yeniden incelemesini talep etti. Dilekçede kara kutu dinlendi ama gizlendi iddiasında bulunan Şahin dosyanın aydınlatılmasını istedi. Sosyal medyada kimlik uygulamasının detayları belli oldu. Buna göre kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ama her bir hesabı E-Devlet'e tanımlayacak. Kullanıcıların temel bilgilerini BTK ile paylaşmış olacak. Kimlik numarasıyla da doğrulanmayan hesaplar kullanıma kapatılacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 22 derece, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu, İstanbul ve Antalya 24, İzmir 27, Trabzon 17 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu, Gaziantep 23, Diyarbakır 24 ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %33'lük bir yoğunluk bekliyor. Hemen önemli bir iki uyarımız var. Öncelikle Dolmabahçe tüneli, Bomonti Dolmabahçe yönü Dolmabahçe inişi trafiğine kapatılmıştır. D100'de ise Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun.
0: Ali Çağatay ile Sihir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Şark Bülbülü Ümmü Gülsüm'den size şarkılar dinletiyoruz. Mısır'ın ünlü sanatçısı, Mısır'ın tüm zamanları itibariyle en büyük sanatçısı kabul ediliyor. Şark Bülbülü, Arap Bülbülü, Orta Doğu Bülbülü gibi isimlerde anılıyordu. Ve yaşadığı dönemde, sonrasında, bugün de hala Ümmü Gülsüm'e yönelik büyük bir saygı vardır. Bir kült sanatçıdır ve Ümmü Gülsüm'ün adı zikredildiği takdirde akan sular durur. Hatta mesela Mısır'da şöylesi ikonlar tarif edilmiştir. Mısır'ın dördüncü piramidi diye Keops, Kefren ve Mikerinos'tan sonra dördüncü piramit Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm'le başladık, birazdan devam edeceğiz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaradan bize yazabilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle bilişik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Buradan canlı olarak takip edebilirsiniz. Videoları, grafikleri, haritaları, pek çok şeyi buradan görme imkanına kavuşabilirsiniz. Telegram'da da yine aynı şekilde görüntülü yayın yapıyoruz. Telegram adresimiz de Sputnik Türkiye. Timur Selçuk'un adına düzenlenen ve geçen yılda gerçekleştirilen, bu yılda 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Babamın Şarkıları. Mercan Selçuk dans topluluğunun sahneye koyduğu, Timur Selçuk'un şarkılarından ve hayatından kesitlerin aktarıldığı, bale koreografisi eşliğinde aktarıldığı operaya eğer katılmak istiyorsanız 16 Mayıs saat 20'deki bu gösteriye katılmak isteyenler, 15 Mayıs sabahına kadar, sabah 8.30'a kadar yazanları dahil edeceğiz. Süreyya Operası'nda sahnelenecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Bank'ın birlikte organize ettikleri konserler dizisinde bugün bildiğiniz gibi Murat Cem Orhan'ın yönettiği korno sanatçısı Altuğ Tekin'in seslendireceği eserlerle birlikte olmak istiyorsanız, gecikmiş bir anonsumuz var ama kusura bakmayın çünkü dün derleyemedik. Bugün isimleri size anons edeceğim. Bu konsere, bugün akşamki saat 20'deki konsere gidecek olan 5 talihli izleyicimizin adını birazdan anons ediyorum. Bildiğiniz gibi bu konserde birinci bölümde Weber çalacak, sanatçılar size, orkestra. Yine birinci bölümün sonunda Strauss çalacaklar. İkinci bölümde de Schubert olacak. Kazanan izleyicilerimiz, talihli izleyicilerimiz diyelim. Burada bir kura çekmiyoruz. Bu algoritma sadece bize bunları yönlendiriyor. Herhangi bir şekilde bir milli piyango benzeri bir çekiliş yapmıyoruz. Sakın öyle düşünmeyin. Çünkü öyle bir şey olsa karşılıklı çıkar olması lazım. Bu işte ne Deniz Bank'ı, ne İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın, ne de Radyo Sputnik'in bir çıkarı yok. Sadece bu konserleri izleyebilmek için bir fırsat yaratıyoruz. Hiçbirimizin bu işten herhangi bir çıkar gözetmediğini söyleyelim. 8 Mayıs bugünkü konsere katılacak olan izleyicilerimiz şunlar: Barış Durgun, Meltem Demirgöz Bal, Ertan Şahin, Ayhan Bektaş, Serdar Akkuş. Bir kez daha anons ediyorum. Barış Durgun, Meltem Demirgöz Bal, Ertan Şahin, Ayhan Bektaş, Serdar Akkuş. Serdar Akkuş ve Barış Durgun 24 Nisan'da ertelenen konserden buraya devrettiğimiz izleyicilerimiz. Şimdiden kendilerine iyi bir izleme diliyoruz, iyi bir konser diliyoruz. Herkesi ilgilendiriyor, hemen hemen herkesi, evli olanları, evlenmek üzere olanları, evliliği düşünenleri, herkesi ilgilendiren bir haber var. Büyük Millet Meclisi bildiğiniz gibi süresiz nafaka olayını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir yasa geçti ve sistem geçiyor, daha doğrusu geliyor yasa yakın bir zamanda. Süresiz nafaka sistemi sona erecek. Nafaka için alt sınır 5 yıl olacak. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse örneğin 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Dolayısıyla burada nafaka unsuru biraz geriye itilmiş olacak. Peki bu yasa neyi getiriyor? Bir defa evlilik süresiyle ilgili bir sınırlama getiriyor. Tarafların eğitim, meslek ve sağlık durumuyla ilgili bir sınırlama getiriyor. Nafaka alacaklısının ödeme gücüyle ilgili bir sınırlama getiriyor. Yani çalışabilir durumda mı değil mi, kazanıyor mu kazanmıyor mu gibi gerçek bir kazanç hesabı yapılarak ortaya çıkarılacak. Çocuk sayısı ve çocukların yaşı gibi faktörler de burada göz önüne alınacak. Çocuk nafakası devam edecek ama onu söyleyelim. Bu biliyorsunuz iştirak nafakası denilen çocukların mağduriyeti önleniyor. Burada sadece kadınların erkeklere karşı yaşattıkları mağduriyetler nedeniyle ortaya çıkan şikayetlerin sona erdirilmesi isteniyor. Kimin kimi mağdur ettiği konusuna girmiyoruz. Kadınlar da erkekleri mağdur edebilir, erkekler de kadınları mağdur edebilir. Hatta hepimiz birbirimizi mağdur edebiliriz. Dolayısıyla orada bir mağduriyet ayrımı yapmıyoruz. Ama şöyle bir durum var, bu nafaka yasasının değişmesi şöyle bir sonuca yol açıyor. Yüce devletimiz, büyük devletimiz, aziz devletimiz, kadim devletimiz, büyük ulu devletimiz bize diyor ki kadınlara, diyor ki ey ev hanımları, kocanız sizi aldatsa da boşanamayacaksınız, vallahi kalırsınız ortada. Dolayısıyla ortada kalmak istemiyorsanız kocanız sizi aldatsa bile göz yumarak idare etmeye çalışın diyor. Nafaka yasasının arka planı budur. Eğer arka planda başka bir şey arıyorsanız aramayınız, boşuna bulamazsınız. Yine herkesi çok ilgilendiren bir şeyi haber vereceğim. Fahiş site aidatlarına yönelik bir düzenleme var. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün kabul edildi. Bundan böyle apartman yöneticileri ya da site yöneticileri tek başlarına ve keyfi olarak aidat belirleyemeyecekler. Toplanacak aidat ve avans miktarlarının mutlak surette kat malikleri kurulunca onaylanması gerekiyor. Eskiden de böyleydi ama işte keyfe keder, inisiyatif kullanabiliyorlardı o bakımdan. Gider kalemleri ve hizmet alımları site sakinlerine ayrıntılı ve yazılı olarak sunulmadan aidat zammı yapılamayacak. Eskiden de böyleydi, bu kural haline getiriliyor. Site yönetimi şirketleri artık, burası bomba, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak. Yani artık bundan böyle evinizde bir bakanlık var. Bir bakanlığın her türlü tasarrufuna tabi olmak durumundasınız. Yani bir bu eksikti, dolayısıyla onu da tamamlamış oldular. Her yerden kontrol ediyoruz. İçişleri Bakanlığı zabıta hizmetleri bakımından kontrol ediyor. Maliye gelir hizmetleri bakımından kontrol ediyor. Aile işletmelerini de dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrol ediyor. Büyük maç sona erdi. Satranç maçı, bildiğiniz gibi büyük sanatçımız Yağız Kağan Erdoğmuş 14 yaşında. Dün Magnus Carlsen'la oynadı ve 5 saat 59 dakika sürdüğüne dair haberler var. 4 saat sürdü diyenler var, 4,5 saat sürdü diyenler var, 5,5, 6 saat sürdü diyenler var. Vallahi içinden çıkamadığım için ben 5 saat 59 dakikayı esas alıyorum. Ve bu maç sonunda maalesef Yağız Kağan Erdoğmuş yenildi. Siyah taşlarla oynadı, Magnus beyaz taşlarla oynadı. Ve Carlsen sonunda kazandı ancak Yağız Kağan Erdoğmuş hüngür hüngür ağladı. Çocuk gerçekten çok zorlandı. Elbette bu ileride muhtemelen işte satranç öyle bir şey zaten. Ne kadar çok oynarsanız o kadar çok deneyim kazanıyorsunuz. Ne kadar çok film izlerseniz o kadar filmler konusunda konuşabilecek durumdasınız. Ne kadar edebiyat eseri okursanız o kadar edebiyat konusunda ahkam kesebilirsiniz gibi. Her şey aslında birikimle ilgili, burada da aynı şey söz konusu. Biz Kağan'ın önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünyanın en büyük satrançlarından biri olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu arada Carlsen genç yeteneğe karşı deneyimini sergiledi ve kendisini hem maçtan önce hem maçtan sonra onore etti. Çok çok iyi dedi. Yaşının çok ilerisinde bir çocuk. Ancak satrançta kendisinin hala dominant olduğunu da böylece kabul ettirmiş oldu. Bu arada bu haberi, yani Magnus Carlsen'la Kaan Erdoğmuş arasındaki maçın haberini bendeniz Twitter'dan paylaştım. Şöyle bir ironik bir paylaşım olsun diye İrem Hanım getirebilirse sevineceğim. Şöyle dedim. Genç satranç oyuncumuz Yağız Kağan Erdoğmuş Magnus Carlsen'a yenildi. Cem Küçükçe lisanıyla haberi aktarıyorum. Yağız Kağan Erdoğmuş mağlubiyetini kaybetti. Şimdi buradaki espriyi eğer hani anlayamayanlar varsa lütfen rica ediyorum Cem Küçük'ün Twitter hesabına baksınlar. Böyle maç sonuçlarını böyle anlatıyor genellikle Cem Küçük'ün eski tweetleri. Yağız Kağan Erdoğmuş mağlubiyetini kaybetti. Eğer burada bir usul mantık hatası görüyorsanız o mantık hatası büyük yazar, büyük havuz medyası yazarı Cem Küçük'e aittir. Bu yılki Formula 1 yarışlarıyla ilgili ortaya şöyle bir zoka attılar. Suudi Arabistan'da ve Bahreyn'de yapılacak bildiğiniz gibi bu yılki F1 yarışları. Ve Suudi Arabistan ve aynı zamanda Bahreyn ateş altında olduğu için Türk medyası bu habere sarıldı. Türk medyasında böyle önemli siteler bunlar üstelik de hani böyle hafife alamayacağımız siteler. Galiba Suudi Arabistan ve Bahreyn bu yılki F1 organizasyonlarını gerçekleştiremeyecek savaş koşulları nedeniyle. Birdenbire bir bakarsınız bir gün F1 organizasyon komitesi bu koşunun Türkiye'de yapılmasına karar verebilir diye böylesine bir önden gönderme yapıyor. Ben bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü F1 komitesi başkanı Bahreyn ve Suudi Arabistan mevcut durumda takvime dahil edilmezse Türkiye'yi düşünebiliriz diyor. Henüz şu an itibariyle takvimde zaten. F1'in takvimleri böyle saat başı değişmiyor. Yıllar öncesinden, 5 yıl, 10 yıl öncesinden belirlenen takvimler var. Türkiye olabilir mi? Şöyle olabilir. Şöyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Yani normal takvim uyarınca F1 yarışları Suudi Arabistan ve Bahreyn'de yapılabilir. Ama arada bir tane çıkma takvim yapıp Türkiye'yi de ya bir tane böyle uyduruk kaydırık bir tane F1 verelim. Onlar da bu yıl pisti hazırladılar. Ülkenin Cumhurbaşkanı da bu işte ilgileniyor falan diye. Bir tane böyle gaydırı gubbak Cemil'e bir şey verebilirler bize. Bir F1 verebilirler. Böyle bir ihtimal var. Ben Suudi Arabistan'ın iki eli kanda olsa bile bu yarışı gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bundan vazgeçemezler. Çünkü çok büyük bir organizasyon, büyük bir gelir elde etmelerine vesile olacak. Suudi Arabistan'da şu anda kasa tam takır. Bu yüzden bir yerlerden para gelmesi gerekiyor. Dün gece uzun bir geceydi Körfez'de. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta ateşkes biliyorsunuz yürürlükte. Ateşkesin tam ortasında Amerika Birleşik Devletleri önce saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın bir turistik kentine saldırıda bulunduğu iddia edildi. Bu böylece Körfez'de yeniden savaşın alevlenip sönümlendiği bir gün oldu aslında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek başına böyle bir saldırıya girişebileceğine ihtimal vermiyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika ortaklaşa üçlü bir konvansiyon halinde saldırdılar ve ilk saatte Birleşik Arap Emirlikleri saldırısı olarak nitelendi ama sonra gerçek ortaya çıktı. İran kaynakları bunun bir Amerikan saldırısı olduğunu belirlediler. Nitekim CENTCOM yani Katar'daki Amerikan üssünün komutanlığı da bunun bir meşru müdafaa amaçlı operasyon olduğunu ileri sürdü. Meşru müdafaa deyince size bir saldırı olması gerekiyor. Dün İran'ın bölgede herhangi bir saldırısı olmadı. Sadece Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerle ilgili kayıtları ve sınırlamaları var. Belki bunları bir nefsi müdafaa olarak görmüş olabilir Amerika Birleşik Devletleri ama bu bir nefsi müdafaa kapsamındaki durum değildir. İran basını Hürmüz'de Amerikan destroyerine İHA'larla ve füzelerle saldırıda bulundu ve saldırının ardından Amerikan destroyerlerinin bölgeden ayrılarak Umman Körfezi yönüne doğru hareket ettiği ortaya çıktı. Dünkü ateşkes bozulunca Yemen'den beklenen açıklama geldi. Yemen, İran'a karşı savaş yeniden başlarsa buna hazırlıklıyız. Savaşın ortasında yer alacağız dediler. Hazreti Yusuf'tan bir alıntı yaptılar ayrıca. Dediler ki Yusuf nasıl ki kuyudan çıktıysa biz de aynı şekilde İran'ı kuyudan çıkaracağız ve Babel Mendeb boğazını kapatacağız dediler. Babel Mendeb kapanırsa bildiğiniz gibi Hürmüz'den sonra Babel Mendeb'in de kapanması dünyadaki petrol ve doğalgaz ve taşımacılık deniz taşımacılığı ticaretinin yaklaşık %30'una tekabül ediyor ki bu dünyanın paralize olması için yeter ve artar. Haberi Fox News verdi, Amerikan Fox News kanalı. İran'daki Keşm Limanı ve Bender Abbas'a saldırı düzenlendiğini bildirdi. Fox News muhabiri Jennifer Griffin'in aktardığına göre üst düzey bir Amerikan yetkili bu saldırıların savaşın yeniden başladığı anlamına gelmediğini söyledi. Ya şöyle bir dokunduk geçiyoruz, baktık bir arkadaşa çıkıyoruz gibi. Fakat savaşın, yani ateşkesin istenildiği zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından bozulduğunu, arka tarafta da Lübnan'daki ateşkes de keza İsrail tarafından sık sık ihlal edilmekte. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Mısır savaş uçaklarının olası tehditlere karşı mücadele çabalarının bir parçası olarak kendi topraklarında konuşlandırılmasına izin verdi. Bu ne anlama geliyor? Mısır'da bu sözünü ettiğimiz ittifakın içine girmiş oluyor. Amerika Birleşik, yani bölgede artık dörtlü bir ittifak var. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır. Mısır bugüne kadar her şeyin dışında kalıyordu. Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçaklarını konuşlandırması yığınak anlamına geliyor. Ve daha büyük bir savaşın habercisi olabilir. Bunu buradan ilan etmiş olalım. Savaşın biteceğini düşünüyorsanız, eğer böyle bir kanaate sahipseniz, bu kanaatinizi bir an önce revize etmenizi tavsiye ederiz. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri için bir varoluş meselesidir ve Donald Trump 3 Kasım seçimlerine gitmeden önce, 3 Kasım seçimlerinden makul bir süre önce, örneğin 2-3 gün önce en az, bir galibiyet haberi vermek istiyor. Bu galibiyet haberini verdiği takdirde seçimleri kazanabilir. Aksi halde seçimleri kaybedeceği zaten kesin şu anda. Bugünkü tablo itibariyle kaybediyor ve seçimleri kaybetmesiyle birlikte azil süreci de başlayacak. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın son kurşununa kadar ve bütün imkanlarını kullanarak, hatta gerekirse bunu yazın bir kenara, ileride konuşuruz, Türkiye'yi de savaşa dahil etmek üzere yeni bir operasyon dalgası başlatabilir. Ama ne zaman olur bunu bilemeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'a savaş uçaklarını getirin, bizi de konuşlandırın haberinin arkasından Mısır savaş uçaklarını ziyaret etti. Hem Mısır Devlet Başkanı Mareşal Abdülfettah El Sisi hem de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed birlikte ziyaret ettiler ve füzelere bir ziyarette bulundular. Füzelere yüz sürüyorlar. Yüz sürmenin ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Birazdan Özgür Özel, biliyorsunuz Türkiye'nin son dönemde ortaya çıkardığı Yıldırım Han füzesi, 6000 kilometre menzilli füzenin uluslararası savunma fuarındaki maketini, maket aslında o bir prototip, gerçek bir şey değil yani, o bir göstermelik, bir demonstrasyon ürünü, gitti elini sürdü, yüzünü sürdü ve füzeye olan bağlılığını dün belirtti. Burada da aynı şey söz konusu. Papa 14. Leo dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kabul etti. Marco Rubio'nun talebi üzerine gerçekleşti. Yoksa Papa'nın Marco Rubio'yla görüşmek gibi bir niyeti yok. Ancak Papa son zamanlarda yaptığı açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri'ni köşeye sıkıştırdığı için de onları mazlum milletlerin üzerine giden hain bir güç olarak gösterdiği için, Amerikalı bir papadan bahsediyoruz üstelik, papa gerçekten bizi yanılttı ve örneğin bir Amerikalı papa herhalde bu tür işlere girmez diye düşünüyorduk. Belki de son 15 yıldaki en iyi kardinal, en iyi papa unvanına sahip. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili, İsrail ile ilgili gerçekten söylenmesi gereken her şeyi söylüyor ve toplumun, kamunun ve dünyanın, kainatın vicdanı gibi hareket ediyor. Şimdi görüşmeyle ilgili şöyle bir not vereceğim size. Bu görüşmenin ne kadar böyle sıradan, basit ve içi boş bir görüşme olduğunu anlayacaksınız. Görüşme toplamda, Papa Hazretleri ile Marco Rubio arasındaki görüşme 30 dakika sürdü. Şimdi bu 30 dakikanın 10 dakikası Marco Rubio'nun gelip işte Papa Hazretleri'nin huzuruna kadar yürümesi söz konusu. Bir uzun uzun koridorlardan geçerek 10 dakika. Ve 10 dakikada da gitti, geri döndü. Geride kaldı 10 dakika. Demek ki Papa dedi ki sana bir sıcak çay ikram edeyim, iç ve defol git dedi. Bence öyle. Tamamen Ve bir de ayrıca Papa şöyle bir şey yaptı. Müthiş bir adam, ben vallahi çok olağanüstü. Büyük bir diplomasi yürütüyor. Baş başa yapalım dedi Marco Rubio. Dedi ki hayır olmaz dedi. Benim kardinallerim var dedi. Bakın orada fotoğraf var. Eğer İrem Hanım getirebilirse. İki tane kardinal kapıda bekliyor. Böyle hani kapalı kapılar ardında görüştü Papa ve Hristiyan alemini sattı ve Yahudilerle işbirliği yaptı gibi şeylere mahal vermemek için yanında bulundurdu. İşte bu Papa'nın ne kadar müdebbir, tedbirli bir adam olduğunu ortaya koyuyor. Biz Papa'nın son dönemde işte Pedro Sanchez'den sonra bu dünyada, yani şu yaşadığımız evrende, kozmosta herhalde aklı selimi temsil eden birkaç kişiden biri olduğunu düşünüyoruz. Umarız Papa bizi bundan sonra yanıltmaz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verebildik mi ekranda? Evet arkadaşlarımız, tamam verdi, çok güzel. Bakabilirsiniz orada iki tane kardinal böyle şey gibi, muhafız gibi duruyorlar. Baş başa görüşme yapmayı reddetti. Böyle bir şeyi kabul edemem dedi ve yanlığını. Başkaları da var bu kareye önden girenler. Arka tarafta da başkaları var. Marco Rubio tabii tek başına geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş sonrası petrol fiyatları düşecek dedi. Bunu sokakta 3 yaşında çocuklara sorsanız onlar da aynı şeyi söyler değil mi? Savaş bitsin petrol düşecek. Hani bu şey var ya, ben her seferinde 50 liralık benzin alıyorum diyen abiler var ya, o abiler bile biliyor bunun böyle olacağını. Tabii Mehmet Şimşek böyle tökezliyor bu ara. Mehmet Şimşek'in tökezlemesinden fırsat bularak ya da fırsat umarak Ali Babacan'ın gelebileceğini düşünenler var. Ben aynı kanaatte değilim. Mehmet Şimşek değiştirilemez bir siyasi kimlik. Mehmet Şimşek gittiği gün ekonomide böyle küçük çaplı bir zelzele olur. Ne kadar olduğunu bilemem ama 6 büyüklüğünde bir zelzele olabilir. Çünkü Mehmet Şimşek sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanı değil, yani hazine sekreteri değil, aynı zamanda uluslararası piyasaların ve uluslararası sermayenin sözcüsü ve temsilcisi. Kendisine Sir Mehmet Şimşek diyorlar. Majestelerinin bakanı diyorlar biliyorsunuz. Mehmet Şimşek'in görevden alınması, azledilmesi söz konusu değil. Kendisi eğer hani bıkar da giderse, gitmek isterse o zaman olabilir ama başka türlü olmaz. Şimdi hobi bahçeniz varsa hobi bahçeleriyle ilgili vurucu açıklama dün geldi. Biliyorsunuz bu hobi bahçeleri meselesi tartışıldığı gün dedik ki bunun arkasında şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı tabii elbette o planlamadı. Sayın Cumhurbaşkanı'na akıl yetiştiren bazı bir şey, bir grup var. Bu grup gidip dediler ki Sayın Cumhurbaşkanım bir köşede şöyle bir 20-25 milyar dolar para sıkışmış, bunu alabilir mi? Nerede dedi, bir ben göremiyorum. Bir siz göremezsiniz efendim. Çünkü pandemi döneminde insanlara dedik yani gidin böyle işte uzak bahçelerde, tarlalarda arsalar alın, o arsalara bungalovlar yapın, bağ evleri yapın, oralarda yaşayın, birbirinizden uzak durun, işte maske, mesafe, hijyen kurallarına uyun vesaire dedik. İnsanlar şimdi gittiler, Türkiye'nin dört bir tarafında yüz binlerce bağ evi var ya da bungalov var. E bunların her biri kaçak, çünkü öyle bir statüleri yok. Biz bunlara bir af getirelim ve bu af çerçevesinde de bir 20-25 milyar doları tokatlayabiliriz dediler. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı şöyle dedi hobi bahçeleri konusunda, bu sorun çözülecek dedi. Şimdi bu sorun çözülecek deyince aklınıza ne geliyor? Sayın Cumhurbaşkanı halktan yana. Öyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı sadece şeye bakıyor. Biz kasayı nasıl doldurabiliriz? Çünkü kasa tam takır. Bir fare düşse kafası yarılır. Öyle bir kasamız var şu anda. Tabii Tarım Bakanı da bu arada İbrahim Yumaklı. Hobi bahçesi diye bir şey yok. Kaçak yapı var dedi. Nasıl? İkisi birbirini tamamlıyor mu? Tarım Bakanı diyor ki kaçak yapı var. Cumhurbaşkanı da diyor ki bu sorun çözülecek. Şimdi kaçak yapılarla ilgili sorun nasıl çözülür? Parayı bastırırsınız, alırsınız. Parayı bastıran tapuyu alır. Bugünden itibaren pamuk eller cebe. Adalet, bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun. Aynen öyle, aynen. Simge Hanım, ne durumda acaba izleyicilerimiz, uyuyorlar mı? Vallahi, gerçekten mi? Bu saatte uyuyamazlar. Yemin ederim. Ya sabahleyin, ya rica ederim sabahleyin 5.47'de yazanlar var. Ya 5.47'de biz bile radyoya gelmiş olmuyoruz. Yani biz bile 6'ya doğru falan geliyoruz. 6'ya 5 kala 10 kala geliyoruz. Ben bazen erken de gelebiliyorum, işte uyku tutmuyor falan böyle. 4.30'da kalkıyorum, çıkıyorum 5'te yola, işte 5.30 falan gibi, 5 çeyrek gibi burada olabiliyorum. Ben uyuduklarını zannetmiyorum. Sadece yazmıyorlar. Biz de yani yazar mısınız falan diyeceğiz herhalde, değil mi? Öyle bir şey bekliyorlar. Bir provokasyon bekliyorlar bizden. Yazarsanız mutlu oluruz. Bu arada ikinci bölümde, belki ikinci bölüme sarkmayabilir, bu bölümün sonunda da olabilir, size bir tane bir dosya hazırladım. Çok beğeneceksiniz. Biliyorsunuz marketlerde satılan gıda ürünleri, öncelikle gıda ürünlerinden bahsediyoruz. Gıda ürünlerinin bir son kullanma tarihi vardır, değil mi? Gıda ürünlerin bir de tavsiye edilen tüketim tarihi vardır. Şimdi son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasında böyle inanılmaz bir oyun oynanıyor. Bu oyun çerçevesinde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda israfının önlenmesi bakımından marketlere, zincir marketlere ve büyük gıda şirketlerine büyük görevler düştüğünü açıkladı. Arkasında o kadar büyük bir şey, kumpas var ki size bu kumpası anlatacağım. Yani bu gıda israfı diye böyle gösterdikleri, cambaza bak diyorlar. Gıda israfı diye gösterdikleri hadisenin arkasında büyük bir hacim var, büyük bir parasal hacim var. Ve bu büyük parasal hacimin en büyük parçalarından birini, en büyük lokmalarından birini de kim yutacak? Bunu şimdiden tahmin etmenizi rica ediyorum. Türkiye'deki en büyük gıda üreticilerinden biri bu işin aslan payını alacak. Bu dosyayı birazdan sizinle paylaşacağım. Yani böyle son tüketim tarihi gelmiş, artık kullanılmaz denilen marketlerdeki bu ürünler raftan indiği zaman nereye gidiyorlar? O yolculuğu size tayin edeceğim. Yani nereden? Üreticiden markete giden yol nerede sonlanıyor diye yolun sonunu göstereceğim. Arka taraftan çıkan kişileri gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki, aa onlar mı kazanıyor? Allah Allah, biz bunu böyle fakir fukara yesin içsin işte aç kalmasın diye bir yardım kabilinden yapılan şeyler diye düşünüyorduk diyeceksiniz. Öyle olmadığını ben size kanıtlayacağım. Çok büyük oyun var vallahi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Şimdi Özkan Yalım diyelim ki etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Yani itirafçı oldu. Ya otel odasında yakalanmışsın. Ama Adalet Bakanı dün biliyorsunuz bir televizyon kanalındaydı. İzlemedim ama yayınla ilgili bilgileri edindim. Soruyorlar, diyorlar ki Özkan Yalım'ı otelde bastınız. İşte bu doğru muydu? Diyor ki bizim onun otelde olduğundan haberimiz var ama yanında bir kadın olduğundan haberimiz yok. Şimdi düşünün mesela bunu hakikaten çocuklara söyleseniz inanmaz. Ya siz insanların nefes almasını takip ediyorsunuz. Şu odada bizim kendi aramızda yaptığımız konuşmayı bile ortam dinlemesiyle dinleyebilecek durumdasınız. Özkan Yalım'ın odasında, otel odasında bir kadının olduğunu bilmeyeceksiniz. Bu tabii doğru değil. Adalet Bakanı'nın böylesi ucuz yalanlara sapmaması gerekiyor. Adalet Bakanı'na bir şey verdik, bir süre verdik kendisine. Bir toleransımız var. Bu toleransımız bittiği güne kadar devam edeceğiz. Ama bu toleransı yitirdiği gün Adalet Bakanı ile ilgili söyleyeceğimiz çok laf var. Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan yararlanmak istemesi çok manidar bence. Mesela gidip babasını mı ihbar edecek? Ne diyecek? Benim babam sahtekardı zaten işte. Çok affedersin, orada böyle çok garip şeyler var biliyorsunuz. Anlatmak istemiyorum şimdi, çocuklar var dinliyor. Çok tuhaf işler var. Özkan Yalın'ın savunulacak hiçbir yanı yok. Muhittin Böceğin yine savunulacak hiçbir yanı yok. Oğlunun da savunulacak bir yanı yok. Gelininin de savunulacak bir yanı yok. Ama işte itirafçılık diye bir müessese oluşturmuşsunuz. Çıkıyorsunuz, birlikte yiyip içtiniz insanları ihbar ediyorsunuz ve oradan kendinize bir ceza indirimi alıyorsunuz. Hatta tahliye yolunu görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi tel tel dökülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal dün akşam itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Anlaştı. Haftaya Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında kendisine rozet takılacak. Evet. Dün, önceki gün, iki gündür konuşuluyor. 48 saattir Burcu Köksal arıyorlar. Yani koskoca bir ilin belediye başkanını herkes arıyor. Çöpçüler arıyor, işte kuru yemişçiler arıyor, köfteciler arıyor, herkes arıyor. Bulamıyor, zabıta arıyor, bulamıyor. Telefonunu kapattı ve kayboldu. En sonunda kendisine birileri ulaştı. Bu birilerinin kim olduğunu tahmin ediyorsunuz değil mi? Böyle hani iki taraflı, İki taraflı hareket eden gazeteciler var ya, kurşun askerler, hem CHP'li gibi görünüp hem aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arka bahçesinde gezinen gazetecilerden birine konuştu. Dedi ki partiyle ilişkimi kesiyorum ve önümüzdeki hafta törenle bir rozet takarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılıyorum dedi. Afyon Belediye Başkanı'nın zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin kökenli olduğunu biliyoruz. Bu böyle sola, sağdan soldan devşirme gelen, tabii solun kendi içindeki kişilerden de çıkıyor bu. Onları hani böyle bir şekilde masum yerine koymak istemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi, ya işte o da gelsin, böyle bizim İslami formasyonumuz olsun, işte başörtülü biri de olsun, sakallı bir abiyi de getirelim, takke, işte başı secdeden kalkmayan birileri de olsun diye böyle aldılar. İşte onlar bugün asıl oldukları, asıl ait oldukları yere dönüyorlar. Şimdi Burcu Köksal Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyorsa ve Cumhuriyet Halk Partisi tel tel dökülüyorsa, Muhittin Böcek'in oğlu itirafçı oluyorsa, Özkan Yalım itirafçı oluyorsa, demek ki iş nereye doğru gidiyor? Simge Hanım, acaba şey kim, İrem Hanım biliyor musunuz acaba? Sıradaki kim olabilir? Yani bundan sonra mesela, ya bir gel bakalım senin de bir ifadeni alalım diyebilecekleri biri var mı? Yok, o içeride. O. Yok, hayır. İrem Hanım var mı tahmininiz, kim olabilir? Özgür Özel. Öyle mi? Peki, neyse, söylemiş, kabul ediyorum. Tamam, onu da söyleyeceklermiş. Kabul ediyoruz. Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel böyle yavaş yavaş üzerine doğru bir trenin geldiğini gördü tünelde. Dedi ki galiba bu üzerime gelen bir tren. Bu bir ışık değil, tünelin öbür ucundaki ışık değil dedi. Dün savunma fuarına katıldı. Şimdi bakın, en büyük illerden birinin belediye başkanının oğlu itirafçı olmuş. Afyon Belediye Başkanı parti değiştiriyor. Uşak Belediye Başkanı otel odasında yakalanmış. Suçüstü peştemalle yakalanmış. Ve bir şey olmadığını iddia ediyor. Özgür Özel diyor ki, ha, demek ki tünelin ucunda bir şey var. Bir tren var, geliyor. Ben bu trenden kaçayım. Dün Özgür Özel savunma sanayi fuarına katıldı. Ve savunma sanayi fuarında vallahi ya işte... Allah'ın sopası yok. Hakikaten samimi söylüyorum. Vallahi yok. Billahi yok. Mesela bu olay, yani 1 milyonda 1 olacak bir olaydan bahsediyorum. Fuarda Koloman Holding'in yöneticisi Önder Ege. Fotoğrafı var ikisinin. Videosu da var ama videoyu izletmeyeceğim. Boşuna zaman harcamayalım diye söylüyorum. Koloman CEO'suyla konuşurken, Koloman CEO'su Önder Ege dedi ki, ya dedi, James Cook pub'da birkaç kere görüşmüştük, hatırlıyor musunuz falan dedi. Baba, birkaç kere. James Cook pub ne biliyor musunuz? Vallahi bak, kapıdan girin, hiçbir şey yiyip içmeyin. Hiç böyle, hani yani kapıdan girin sadece. Ya arkadaş, şöyle bir bakmaya geldim, bana bir tane şey ver, gazoz ver falan desiniz. Gazoz veriyorsunuz, çıkıyorsunuz, 500 lira falan ödüyorsunuz. Gazoz, bildin, evet. Ya da şöyle şahane bir maden suyu ver diyorsunuz, 750 lira falan ödüyorsunuz, öyle. Şey geliyor tabii, markalı ürünler geliyor, Dom Perignon, Perignon falan geliyor. Böyle şeyler, Perrier geliyor, öyle şeyler içiyorsunuz. Şimdi Özgür Özel, James Cook pub'da Önder Ege ile birkaç kez karşılaşmıştı. Şimdi bir olasılık hesabı yapmanızı rica ediyorum. Acaba Özgür Özel bir haftada kaç kez James Cook pub'a gidiyor, geliyor olabilir? Hadi bakalım, hesap meydanda. Diyeceksiniz ki bunda ne var? Bunda şu var. Özgür Özel eller havaya yapıyor. Yani o böyle hani boş zamanlarında gidip siyasi çalışmalar yürütüyor. Grup toplantılarında o ses tellerini yırtarcasına konuşuyor, monuşuyor falan, böyle kahraman diyoruz. Biz Özgür Özel'in siyasal iktidarın bir yedek lastiği olduğunu söyledik. Ta ne zaman söyledik? Ta geçen sene o Şubat ayında söyledik. Dedik ki bu sistemin yedek lastiğidir. Ondan önce de söylüyorduk ama o gün çok kararlı biçimde söylemeye başladık. Neden? Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra 19 Mart itibariyle biliyorsunuz millet Saraçhane'de toplandı, değil mi? Gençler özellikle. Saraçhane'de gece saat 12'ye kadar yer gök inledi. Ve Özgür Özel insanlara şöyle dedi, 100 bin kişi falan toplandı. Siz evinize gidin yatın, biz dedi bu işi çözeceğiz dedi. Çocukları eve gönderdi. Çocuklara dese ki kalın burada, kalın burada yatacağız. Hiçbir şey yapmayacağız, pasif direniş. Gandhi'nin pasif direnişi gibi direniş yapacağız. Gelin, gelmek isteyen herkes gelsin burada. Beyazıt Meydanı'nı, Eminönü'nü, Tahtakale'yi, Sarayburnu'nu, Avcılar'a kadar olan her yeri dolduralım. Sokaklarda, caddelerde, kaldırımlarda oturalım deseydi bütün işi çözerdi ama yapmadı. Ne yaptı? Gaz aldı. Özgür Özel'in tek görevi o. Çünkü James Cook pub'da eller havaya yapıyor. Yani 2-3 kez diyor. Bakın aynı kişiyle 2-3 kezden bahsediyoruz. Demek ki birden çok kişiye sorsak muhtemelen Özgür Özel James Cook pub'dan dışarı çıkmıyor. Giriş çıkış 500 lira. Yani girdiniz bana bir bardak su ver 500 lira falan. Öyle bir yer. Ya demek ki Özgür Özel bildiğiniz gibi değil. Şimdi buradan abi Özgür Özel'i çok dövüyorsun falan filan diyen Cumhuriyet Halk Partileri olabilir. Kusura bakmayın, biz yani kimseyi haksız ya da hukuksuz bir şekilde eleştirmiyoruz. Şu anıya tanık olmasaydım bunu söyleyemeyebilirdim. Ama bunu görünce ya ben James Cook pub'ın yerini bilmiyorum. Yani ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de, ne şurada, ne burada, ne yurt dışında, ne yurt içinde, hiçbir yerde bilmiyorum yani. Ama öyle bir yer işte, öyle yerlere gidiyor, orada yakalanmış. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani şimdi o CEO'nun parası çok, adam kazanıyor. O içebilir, yiyebilir yani. Oraya gidip böyle 100 bin lira hesap ödeyebilir. Ama sen kimsin? Sen bir partinin genel başkanısın. Hiçbir gelirin yok işte, partiden aldın, milletvekilinden aldın para mara falan. Bunlarla yaşıyorsun. Bu arada Özgür Özel dün işin dozunu o kadar kaçırdı ki sıranın kendisine geldiğini anladığı için, yani üzerime doğru tren geliyor galiba dedi ve Kaan uçağını inceledi. Kaan uçağıyla ilgili işte oradaki prototipe baktı. Dedi ki motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın Kaan'ını kimse hor görmesin. Sanki evin kedisinden bahsediyor. Farkında mısınız? TUSAŞ'ımızın Kaan'ı. Ya nasıl? İfade nasıl? Vallahi evin kedisi değil mi? Ha, TUSAŞ'ımızın Kaan'ı. Bizim mini minnoş Kaan'ımız. Kaan'a dokunmayın. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle hesaplasanız, tasarlasanız, böyle edebi bir şeyden geçseniz, sınavdan geçseniz bu cümleyi kurmazsınız. Vallahi. Ama düşünmüş. Üzerinde düşünmüş, taşınmış. Diyor ki, yurt dışına giden ve zihninde valizi toplamış olan gençlere bizi bekleyin diyoruz, gelin diyoruz. Nasıl? Beyin göçünü de tersine çevirecek. Büyük gladiyatör. Vallahi. Evet. Şimdi dolayısıyla, şimdi Özgür Özel bunu yaptıysa ne yapmak lazım? İcraatlarını övmek lazım diyor. Siyasal iktidarın icraatlarını översem tren benim üstüme gelmez. Treni durdurabilirler diye düşünüyor. Savunma sanayi fuarında gitti. Yıldırım Han füzesine yüz sürdü. Türbe gibi vallahi. Eliyle falan bayağı okşadı böyle. Yıldırım Han şeyinin orada Mustafa Kemal imzasını taşıyan bir şey var. O da bir tuhaf mesela. Ben bu Yıldırım Han füzesi meselesine gireceğim ama hani böyle neresinden gireceğimi bilemediğim için biraz tereddütlü gireceğim. Önümüzdeki hafta giriyoruz, merak etmeyin. Yıldırım Han füzesi ile ilgili bütün detayları toparladım. Epey bir şey toparladım. Ama hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Hani ola ki ya arkadaş yanlış yerinden bakıyorsun. Tabii işin bir de teknik kısmı var. Bununla ilgili de epey bir makale karıştırmaya başladım. Şimdi dolayısıyla biz zaten evin Kaan'ını hor görmüyoruz ki. Yani biz Kaan'a yönelik şey dedik mi ya, bu Kaan aslında yani hiçbir işe yaramıyor. Biz sadece şunu söylüyoruz, motoru yok diyoruz. Biz demiyoruz ki, bunu Hakan Fidan söyledi. Dedi ki motor vermediler bize. Yani biz Hakan Fidan'ın söylediğini tekrarlıyoruz. Ya motoru olmayan uçak mı olur? He? Kağıttan uçak. Uçur gitsin de boğazın karşı tarafına, öyle. İfade nasıl? Vallahi ben çok beğendim. TUSAŞ'ımızın Kaan'ını kimse hor görmesin. Evin kedisi. Yani yumuş. Sarman değil mi? Ha, evin kedisi. TUSAŞ'ın Kaan'ı. Vallahi çok utanç verici. Samimiyetle söylüyorum. Biz uçağı hor görmüyoruz. Siz merak etmeyin. Biz her şeyin farkındayız. Sizden daha fazla farkındayız. Ama mesela Özgür Özel bu TUSAŞ'ımızın Kaan'ına yaptığı güzellemenin bir benzerini acaba şöyle yapabilir miydi, diyebilir miydi? Ya arkadaş, 2023'te Ay'a iniş yapacaktık, indik mi acaba falan diye bir sorsa. He? İnmiş olabilir miyiz? Mesela onu bir sorması lazım. Belki de gittik geldik değil mi? Defalarca. Harem Gebze minibüsü gibi git gel. Arka taraf.

Yüz sürmesi lazım bence. Hatta dokunmaması. Abdestli değilse dokunmaması lazım. Çünkü abdesti kaçabilir Yıldırım Han füzesinin. Dolayısıyla Özgür Özel bu toplantıda, yani şeyde, fuarda Süleyman Demirel, İsmet İnönü gibi büyük siyasetçilerin kıvraklığıyla ilerliyor. Ama Süleyman Demirel bunu vatan, millet meseleleri konusunda yapıyordu. İsmet Paşa da öyle yapıyordu. Özgür Özel tamamen kişisel bir meseleden dolayı. Buna argoda çok güzel bir deyim var. Tabii onu kullanamayacağım. Özgür Özel şu anda kollamaya çalışıyor maalesef. 10 saniye mi var? Peki 10 saniyede de size çok beğeneceğiniz bir haber. Vallahi günün en iyi haberi bu. 10 saniye sığdırıp söyleyeceğim. Danıştay 6. Dairesi Akbelen'de araziler için verilen Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Demek ki Akbelen'de madene izin vermeyecekler. Ama tabii bu Danıştay 6. Dairesi'nden gider. Danıştay Genel Kurulu'na gelir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na gelir. Danıştay Büyük Genel Kurulu'na gelir. Orada tekrar madene izin verilir. Ama olsun, en azından 6. Daire diye bir daire var. 6. Dairedeki hakimleri kutluyoruz. Saat başındayız. Size Orta Doğu'nun, Şark'ın ve Mısır'ın ve Arap dünyasının bülbülü Ümmü Gülsüm'den şarkılar dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İBB'ye yeni ihale operasyonu kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Kremlin 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova'ya gelecek yabancı konukların listesini açıkladı. Orta Doğu'da sular durulmuyor, an be an gelişmeler bültenimizde olacak. Şimdi ayrıntılar. Bültenimiz bir sıcak gelişmeyle başlıyor. İBB'ye yeni ihale operasyonu kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 34. duruşma geride kalırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyona imza attı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda bugün itibariyle düzenlenen operasyonlarla 29 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Ve dış gündemle devam edelim. Kremlin 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova'ya gelecek yabancı konukların listesini açıkladı. Buna göre Abhazya, Belarus, Laos, Bosna Hersek ve Güney Ossetya Cumhurbaşkanları, Malezya Kralı, Slovakya Başbakanı, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı ve Sırp Cumhuriyeti Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı Başkanı Zafer Günü dolayısıyla Moskova'yı ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Zafer Günü geçit töreninde bir konuşma yapacak. Ayrıca yabancı konuklarla birlikte Kremlin'deki meçhul asker anıtına çiçek bırakacak. Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bu her an olabilir, belki de olmaz ama her an olabilir dedi. İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Keşmir adasında İran silahlı kuvvetleriyle düşman unsurları arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirildi. Amerikan Fox News kanalı üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'li yetkilinin Amerikan ordusu İran'ın Keşim Limanı'yla Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediğini ancak bunun savaşın yeniden başladığı ya da ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediği yönündeki açıklamasına yer verdi. ABD Başkanı Donald Trump'sa özgürlük projesinin neden 36 saat sonra durdurduğunu açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Trump o süreçte Pakistan'ın kendilerine müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini ifade ettiğine değindi. Mareşal Asım Münir ve Başbakan Şahbaz Şerif bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz ancak onlar müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler diye konuştu. Ve ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e Lübnan arasında gerçekleştirmesi beklenen doğrudan müzakerelerin 3. turuna ilişkin tarih verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail'e Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turu 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 22 derece, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu, İstanbul ve Antalya 24, İzmir 27, Trabzon 17 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu, Gaziantep 23, Diyarbakır 24 ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %54'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Çoban Çeşme Sefaköy yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Yine D100'de Sefaköy Florya yönünde de sağ şeritte bir araç arızası var. Bu bölgedeki trafik de oldukça yoğunlaşmış durumda. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
3: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Türkiye bir böyle Yağma Hasan'ın böreği ekonomisiyle yönetiliyor. Herkes durumdan memnun. Yani evi olup evini satıp kiraya çıkan ama bu arada gelirinden kayba uğramayan bir kitle var. Yoksullar bu arada çok yoksul. Onların durumu feci. Ama biliniz ki bu çark daha fazla devam etmez. Yani o bugün canım işte evi sattık, kiraya çıktık. Çok şükür halimiz, vaktimiz yerinde, tatile bile gidiyoruz. Eskisinden daha iyi yaşıyoruz diyenler kulaklarını küpe yapsınlar. Bu değirmenin suyu böyle sonsuza kadar akmaz. Çünkü bu taşıma suyla değirmen döndürmektir. Başka bir izahatı olamaz.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
2: Simge Hanım, İrem Hanım ne durumda acaba? İzleyicilerimiz iştirak ediyorlar mı, katılıyorlar mı? Yani 5.47'de yazanlar var ama hala saat olmuş 8, 8'i geçiyor. Hala yazmıyorlarsa demek ki bir şey var, bir tuhaf bir durum olabilir. Sıkışmış olabilirler mi trafikte mesela? Ha, bunu almışlardır. Hayır, trafikte sıkışınca yazamaz insan. Yani ben mesela hani çok affedersin camı kapatıp kendi kendime küfür ediyorum mesela. Öyle durumda yazı yazamam mı yani? Neyse. Ne durumda yani gelen mesajlara baktığınızda? Peki bir şifahi anket yapacağız şu an itibariyle. Lütfen hemen klavye başına geçiyorsunuz. Klavye başına geçip şu şifahi anketimize yanıt vermenizi rica ediyoruz. Evet ya da hayır demeniz yeterli. Özgür Özel. TUSAŞ'ımızın kanını yabana atmamak lazım, TUSAŞ'ımızın kanını gözetmek lazım gibi güzellemesi, Özgür Özel hakkında soruşturma açılma sürecini acaba rafa kaldırır mı? Evet ya da hayır demeniz yeterli. Çünkü Özgür Özel şunu çok iyi biliyor, sıranın kendisine doğru geldiğini gördü ve üzerine doğru gelen trenin ışıklarından kaçamayacağını anladı. Şimdi işte gidip fuarda güzellemeler yapıyor. Oysa Özgür Özel'in en başta sorması gerekiyor. Ay'a gittik mi? 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı vaat etmişti. Bunu sormadı. Altay tankımız muharebe meydanlarından döndü mü? Bunu söylemesi lazım. 2015'te Ahmet Davutoğlu'nun savaş uçağımız göklerde tezinden sonra savaş uçağımız çıktı mı? Bir de Kaan uçağına Amerika Birleşik Devletleri neden motor vermiyor? Bunu Hakan Fidan söyledi. Bütün bunları bildiği halde gidip TUSAŞ'ımızın Kaan'ı evin kedisi muamelesi yaparak ne demek istiyor ve nereye varmak istiyor? Bu girişimi, bu fuardaki ziyareti ile birlikte Özgür Özel soruşturmadan kurtuldu mu, kurtulmadı mı? Evet ya da hayır demeniz yeterli. Oo, şahane geliyor diyorlar. Vay be, akıyor. Akıyor mu? Vallahi Sakarya Nehri gibi, Çoruh Nehri gibi gelsin lütfen, rica ediyorum. Aynı anda 100 kişi, şaka yapıyorsunuz. E demek ki söylemek gerekiyor ya. İzleyicilerimiz evet yani, evet hakikaten. Çok teşekkürler, müthiş, müthişsiniz, olağanüstüsünüz. Sizinle gurur duyuyoruz zaten. Siz bizi var ediyorsunuz, siz olmasanız biz hiçiz, hiçbir şeyiz. Peki dönüyoruz gündemimize ama yazmaya devam edin. Evet ya da hayır demeniz. Evet derseniz Özgür Özel kurtardı. Hayır derseniz kurtarmadı, hala yapacağı şeyler var anlamına gelebilir. Ama lütfen yazınız bu şifahi anketimizi. Anketle ilgili sonucu saat 9'a doğru, 9'a çeyrek kala Simge Hanım yok. Şimdi katılım olsun, olsun ama şey sonucu, yani evetle hayır arasındaki dengeyi bana tahmini olarak birazdan söylerseniz, yaklaşık 9'a çeyrek kala söylerseniz sevinirim. Hüseyin Çelik, eski Milli Eğitim Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından kendisi. Kendisi FETÖ'cüdür, açık bir FETÖ'cüdür. Abant toplantılarının baş konuşmacılarından biridir. Abant toplantılarında kestiği ahkamı size tek tek anlatmaya kalksam herhalde, yani Fethullah Gülen bile bu kadarını yapmaz diyebileceğiniz bir kişidir. Hüseyin Çelik'in başına muhtemelen saksı düştü. Eğitimin ruhu Kemalizm'dir dedi. Şimdi bu sahte ifadeler, FETÖ'cülerin bu sahte ifadelerine kanmamak lazım. Ayrıca Hüseyin Çelik son zamanlarda Abdülhamit'e yönelik eleştirel yaklaşımlarıyla da gündemde. Abdülhamit'i yermesi de yine aynı kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Abdülhamit'e büyük bir hayranlık duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmak için Abdülhamit'i yeriyor, zemmediyor. Oysa Abant toplantılarında Abdülhamit de, Vahdettin de, aklınıza gelebilecek herkesi kahraman ilan ettiğini ben biliyorum bizzatihi. Dolayısıyla bu FETÖ'cülerin bu tür dönüşlerine lütfen aldanmayınız, olur mu? Bak gördünüz mü, adam ne kadar güzel şeyler söylüyor falan demeyiniz. Çünkü onların cemaziyül evvellerini biliyoruz. Onların nereden beslendiğini biliyoruz. Yarın fırsat ellerine geçtiği zaman dün yaptıklarının iki katını yapabilirler. Öylesine. Bunlar böylesine insafsız bir güruhtur. Bu güruha karşı mücadeleyi hep sürdürmek zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı, yani eğrisiyle doğrusuyla söylüyorum. Fethullah Gülen terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleyi sonsuza kadar destekliyoruz. Doğru bir iş yapıyor, yerinde bir iş yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı bu 23 yılda yaptığı 3 doğru iş vardır, onu söyleyeyim. Gerisi üzerinde belki teatide bulunabiliriz belki önümüzdeki günlerde. Bir tanesi Cem Uzan'ın mal varlıklarına el koymasıdır. İkincisi Adnan Hoca'yı içeri tıkmasıdır. Üçüncüsü de budur, FETÖ'dür. Bu üçünü yaptığı için Sayın Cumhurbaşkanı'na biz müteşekkiriz. Sadece bunlardan dolayı. Ama yaptığı yanlışlar çok fazla olduğu için hani bir hata sevap cetveli yaptığımızda ortaya çıkan sevapları az maalesef. Yani hataları daha fazla. Bunu da yeri gelmişken kabul edelim. Buyurun. Anketi tekrarlıyorum. Özgür Özel, savunma fuarına katılarak TUSAŞ'ımızın Kaan'ını yabana atmamak lazım, TUSAŞ'ımızın Kaan'ı şahane bir uçaktır dedi. Özgür Özel'in bu çıkışı hakkında soruşturma açılması ile ilgili süreci keser mi, kesmez mi? Evet mi, hayır mı diye yanıtlayacaksınız. Evet, Özgür Özel fuara gittiği için hakkında soruşturma açılmayabilir diyorsanız evet. Açılabilir, her şeye rağmen açılabilir diye düşünüyorsanız hayır diye yanıtlamanızı rica ediyoruz. Olabildiğince çok katılım gerçekleştirmeniz temennisiyle. Buyurun. Nereye yazacaklar diyor tabii Simgehan, diyor ki nereye yazacaklar? WhatsApp'tan ya da Twitter'dan ya da Telegram'dan yazabilirsiniz. WhatsApp numaramız şöyle: 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum, 0505 171 66 56. Yanıtlarınızı evet ya da hayır diye vermeniz yeterli. Evet deyin, hayır deyin, bu kadar. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Evet derseniz Özgür Özel kurtarıyor paçayı. Hayır derseniz Özgür Özel hala bir şeyler yapmak zorunda. Yani TUSAŞ'ımızın Kaan'ı dışında Aselsan'ımızın bilmem nesi diye böyle evin kedisi köpeği falan onların hepsini övmesi gerekiyor ki kurtarabilsin diye düşünüyoruz. Anketimiz budur. Ayrıca Telegram'dan yazmak isteyenler için Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden yine yazabilirsiniz. Twitter'da canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harfle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Buraya da yazabilirsiniz. Rasim Ozan Kütahyalı, sokak hayvanları ya da evde beslenen hayvanlarla ilgili biliyorsunuz büyük bir tartışma var. İşte evcil hayvan beslemek doğru mudur, değil midir? Peki evcil hayvan besleyenler insan sevgisinden yoksun mudur, değil midir? Evcil hayvan beslemek acaba ev halkına zarar verir mi, vermez mi? Evcil hayvan besleyenlerin memleketten beklentileri nedir? Evcil hayvan besleyenler acaba memleket meselelerine yabancı mı kalıyorlar, yabancılaşıyorlar mı? Hayvanlarla yaşayarak diğer sorunlara biyane kalabiliyorlar mı gibi tartışmalar var. Bunlara Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı. Rasim Ozan Kütahyalı, Yılmaz Özdil'e yönelik, Yılmaz Özdil biliyorsun katı bir hayvan hakları aktivistidir, hayvan hakları karşıtı aktivisttir. Şöyle dedi Rasim Ozan Kütahyalı'nın, İrem Hanım eğer verebilirseniz, yani bu vesileyle Rasim Ozan Kütahyalı'yı da ilk kez ekranlarımızda ağırlamış olacağız. Verelim. Yok yok yok, güzel bir yazı yazmış. Vallahi Rasim Ozan Kütahyalı arada bir, ben mesela bazı kişilerin böyle arada bir yaptıkları dönüşleri önemsiyorum. Örneğin Mücahit Birinci, vallahi Mücahit Birinci'nin ben şu son 3 ayda 5-6 tane tweetini hem retweet ettim hem altına yorum yazdım. Çünkü çok böyle aklı selim şeyler yazıyor. Rasim Ozan Kütahyalı da bu meselede mesela bence aklı selimden yana davranıyor. Diyor ki, yazıyı tamamen paylaşacağım sizinle. Tam bir Yılmaz Özdil tarzı köylü kurnazlığıyla karşı karşıyayız. Peki diyeceksiniz ki Yılmaz Özdil ne dedi arkadaş? Diyor ki ben bir hanımefendiyi uyardım. Hanımefendi bana dedi ki köpeğinizin tasmasını takın dedim. Hanımefendi bana dedi ki o köpeğin tasmasını getirir sana takarım diyor. Böyle bir şey olmamış. Bu uyduruyor. Yani Yılmaz Özdil bildiğiniz uydurmacı gazeteci. Ve Rasim Ozan Kütahyalı da diyor ki bu palavra, böyle bir şey olmamıştır. Kendi kendine uydurarak yazıyor. Çünkü Atatürk kitabını da öyle uydurarak yazdı. 2500 liraya sattı paranın para olduğu zamanda. İktidara yaltaklanmak için zavallı hayvancıklara toplu katliam histerisini laik kesimde de körüklüyor diyor. Kim? Yılmaz Özdil. Kim söylüyor? Rasim Ozan Kütahyalı. Tüm hayvansever seküler kadınları deli gibi gösteriyor ki AK Parti'ye yaransın, böylece kendini garantiye alsın. Tam bir ödlek, tam bir korkaksın Yılmaz. Hani ödlek olduğunu, Fatih Altaylı gibi hapse girmemek için her türlü dansözü yapacağını tüm medya biliyor da bunun için illa hayvancıklara katliam yapılmasını körüklemek zorunda mısın kardeşim? Git başka konularda yalakalık yap. Mevcut rejimin gözüne girmek istiyorsan başka şeyler söyle. Bak savunma fuarı var bugünlerde. Yap orada yalakalığını bol bol. Nasıl? Özgür Özel'e nasıl gönderme yapıyor bak. Deminden beri anlatıyorum. Demek ki sadece bu bizim görüşümüz değil. Özgür Özel ateş bacayı sarmış. Şu anda yangının üzerine doğru gelmekte olduğunu görüyor. TUSAŞ'ımızın Kaan'ı diye savunuyor. Aynı şey. Öncelikle diyor, anlattığı hikaye tamamen fabrikasyon. Yılmaz Özdil sosyal fobisi olan bir insandır. Dışarı çıkmaz, gezmez. Peki neden bu yalanları uyduruyor? Sırf hazır şu salakça reklam olayları sonrası ortam oluştu diye köpeklerin toplu katliama uğratılmasını laik kesim nezdinde meşrulaştıracak adımları atıyor. Son derece planlı hareket ediyor. Her adımı mevcut yönetime yaranmak için. Çok kötü bir herifsin Yılmaz. Kalbin kötülükle dolu. Nefret ettiğin başörtülü kadınlardan, tiksindiğin Kürt ve dindar yurttaşlarımızdan intikamını alamadın. Şimdi hıncını zavallı hayvancıklardan almaya kalkıyorsun. Dindar Müslümanlar Yılmaz Özdil gibilerin oyununa gelmemeli diyor. Nasıl? Vallahi 10. yıl nutku gibi yazmış ya adam işte. Yazıp kenara koymuş. Dolayısıyla sahip çıkacaksınız böyle şeylere. Canım bu Rasim Ozan aman da değer mi falan dememek lazım. İşte doğrusunu yazmış. Bizim söylememiz gerekenlerin daha fazlasını söyleyebiliyor. Şimdi televizyonlarda şöyle bir durum var. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tweet'i şu anda ekranda. Kızlar çok memnun değil ama durumdan olsun artık, ne yapalım, idare edelim. Kusura bakmayın lütfen, sizi böyle bir şeye icbar ettiğim için, mecbur kıldığım için. Televizyonlara bakıyor musunuz zaman zaman, böyle hani haberleri falan izliyor musunuz? Siz izliyor musunuz Simge Hanım? Gerçekten bu tele mecburen izliyorsunuz. Yani geldik haber merkezi açık burada değil mi? Gözümüz kayıyor. Ben izlemiyorum. Vallahi. Kendim de televizyonculuk falan yapıyorum yani bu arada, hani bir ek iş olarak ekmeğimizi taştan çıkarma. Çünkü yani bu radyodan aldığımız parayla geçinemiyoruz maalesef. Yani mutlaka bir ek iş yapmamız lazım. Yani pazarda limon satmak da dahil her şeyi yapabilecek durumdayım ama sağ olsun bir televizyon bana kapılarını açtı. Orada program yapıyorum ama televizyonları izlemenin yersiz ve gereksiz olduğunu size hemen söyleyebilirim. Buyurun. Anladım, bravo. Zaten ben de bir KC hatası buldum da onu söyleyeceğim şimdi. Vallahi bravo. Şimdi Türkiye'de birkaç tane ekonomi kanalı var. Yani iki tanesi işte baba ekonomi kanalı. Birisi Bloomberg, öbürü de CNBC. Bloomberg ile CNBC ikisi de yabancı patentli bildiğiniz gibi. Bloomberg televizyonunun sahibi, yani uluslararası arenadaki sahibi Michael Bloomberg, eski New York belediye başkanı. Dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Terminalleri büyük paralarla satılıyor. Terminallerin aylık kiraları, yıllık kiraları, eskiden yani yıllık kira 5000 dolar civarındaydı. Şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum. Türkiye'de bu televizyonun lisanslarını da işte Ciner grubu elinde bulunduruyor. Bloomberg HT diye. Bloomberg HT'de uzunca bir süredir biliyorsunuz kayyum var. Ve kayyum olduğu için de Bloomberg HT'de kayyumun işte baldızı, yancısı, arkadaşı, dostu, kayınçosu, eltisi, görümcesi falan filan herkes oraya doldurulmuş durumda. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Şuradan biliyorum. Bloomberg HT'yi merak ederseniz hemen bakın. Yani bugün mesela izlemeye bakın. Başlayın. Her gün sayısız KC yanlışı görüyorsunuz. Yani harf yanlışı, imla hatası, sözcük hatası, bağlam hatası ve cümle kurulumu hatası. Sürekli görüyorsun. Çünkü işte filancanın baldızı, kayyum efendinin baldızı gelmiş orada. Editörlük yapıyor. Ya yaparsın. Ya onlardan ne farkın var canım? Falan diye başladı. Dün şöyle bir yazı gördüm şeyde. Diyor ki ekranda getirebilir miyiz rica etsem? Doğan Holding'in birinci çeyrekte net karı 333.5 milyar TL oldu. Milyar. Ya milyar TL kazansa var ya Doğan Holding. Yani Aydın Doğan'ı yani Doğan grubunu elinde var olan bütün her şeyin alırlar. Milyon bu. Milyonu milyar yazıyor. Ama bilmiyorlar işte. Yani kaç sıfırdan sonra milyon, kaç sıfırdan sonra milyar bunu bilmiyorlar. Bu ekonomik alanın editörleri. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bloomberg HT. Arada bir izleyin. Lütfen dikkat edin. Dikkatle izleyin. Bir gün içinde. Sadece o değil. Habertürk Televizyon'da o da kayyumla yönetiliyor. O da Ciner grubunun eski televizyonlarından biri. Orada da aynı şey var. Gözümüzün önünde açık. Burada bakıyoruz böyle. Sayısız hata var. Sayısız. Bir de ekrana çıkan muhabirler falan Türkçe mükçe falan hak getire. Yani Allah rast getire. Öylesine konuşuyorlar. Öylesine. Sıfır deneyim olan, konuşmakta zorlanan, kekeleyen insanlar şu anda ekranda haber sunuyorlar falan. Her gün yeni birini görüyorum Habertürk'te. Her gün yeni bir spiker var. Diyorum ki arkadaş ya biz Ela Rümeysa Cebeci'den memnunduk. Yani Allah başımızdan eksik etmesin. Ela Rümeysa Cebeci'yi gönderdiniz. İyi mi oldu? Bakın gördünüz mü kimler geldi? Öyle. Hakkını yediler kızcağız. Ha, sizce yanlış mı? Bilmiyorum. Şimdi hayır Simge Hanım şöyle eğri oturup doğru konuşalım. Ben Ela Rümeysa Cebeci'nin hamisi değilim. Ela Rümeysa Cebeci görmedim. Yani yüz yüze herhangi bir şekilde tanışıklığımız yok. Vallahi haberi sunuyordu yani beceriyordu. Ama işte başka şeyleri çıktı ne yapalım? Dikkat etmesi gerekiyordu. Hani derler ya ya bir yere geldiğinde hani derler ya taç giyen baş akıllanır. Akıllanmamış. Yani şöyle düşün. Olmaz işte. Yani Saadettin Saranlar, Mehmet Akif Ersoylar falan filan. Ya çok tuhaf, çok ayıp şeyler. Samimiyetle söylüyorum. Yani basın mesleği açısından son derece ayıplanacak şeyler. Şimdi ufak ufak Devlet Bahçeli'ye dönüyorum. Simge Hanım, çeyrek kala bana anketin sonucuyla ilgili bilgi notu yazıp bir kağıda yazmanızı rica ederim. Evet, hayır yanıtı. Devlet Bahçeli, bendenizin tweet'i, benim son tweet'im, merak edenler bakabilirler. Devlet Bahçeli dün dedi ki, Cumhurbaşkanı'nın iki tane yardımcısı olmalı. Biri Alevi, biri de Kürt olmalı. Şimdi biri Alevi, biri Kürt olunca, Cumhurbaşkanı kendisi de Sünni, Türk, değil mi? Dolayısıyla Türk-Sünni bir Cumhurbaşkanı, Alevi, Kürt ya da değil bilmiyoruz. Çünkü Kürtlerin Alevisi de var, Alevi olmayanı da var, neyse. Böyle. Peki Kürt diye getirdin Şafii mi olacak falan onu da bunları belirlemek lazım. Yani bunları böyle havada bırakmamak lazım. Ben buradan Devlet Bahçeli'ye yardım olsun diye söylüyorum. Şimdi bu öneriyi getirince otomatik olarak yani bir Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun deyince otomatik olarak aklıma Lübnan geldi. Hemen Lübnan'la ilgili bir tweet paylaştım. Şu anda Devlet Bahçeli'nin bu tezini Lübnanlaşma diye yorumlayanlar bu tweetten beslenmektedir. Yani bu tweet'e bakarak bu Lübnanlaşmayı ortaya attılar. Lübnanlaşma kavramını bu tweet'e dayalı olarak ilk atan, ortaya atan benim. Diyor ki Devlet Bahçeli'nin önerisi yardımcının biri Kürt, diğeri Alevi olsun. Şimdi Kürtler Sünni de olabiliyor, Şafii de olabiliyor, Hanefi de olabiliyor, Hanbeli de olabiliyor, Maliki de olabiliyor, değil mi? Aynı zamanda Kürtlerin bir aidiyeti var yani dil farkı nedeniyle. Kürt var, Zaza var, Kurmançlar var, Şutlar, Busu var. Nasıl ayırt edeceğiz? Yani mesela diyelim ki bir Zaza Kürt getirdik. Öbür Kürtler diyecek ki olmaz. Hani nerede Goraniler? Ha? Öyle diyecekler. Hani böyle böl parçala yönet deseniz ancak bu kadar. Kürt deyince bir tane Kürt modeli çıkmıyor ki. Çok sayıda Kürt var. Çok sayıda Kürt antitesi var. Alevi deyince bir tane Alevi yok ki. Kürdü var, Türkü var. Zazası var falan. Nasıl belirleyeceksiniz? Şimdi Lübnan'da biliyorsunuz Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun mazlum ülkesi İsrail'in boyunduru altında. İsrail şu anda Lübnan topraklarının yaklaşık %20'sini işgal etmiş durumda. Golan Tepe'le ilgili küçük bir bilgi notu birazdan aktaracağım ama bu konunun bağlamına girmiyor. Yani konsept ve kontekst olarak dışarıda kalmasın diye bu konuyu da bölmeyeyim diye söylüyorum size. Şimdi Lübnan'da ülkenin cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan'dır. Bu bir şey, konvansiyon. Başbakan Sünni Müslümandır. Meclis başkanı da Şii Müslümandır, yani Hizbullahçıdır. Tamam mı? Şimdi yıllardır Lübnan böyle yönetiliyor, üçlü. Hristiyanlar, Maruni Hristiyanlar, Şii Müslümanlar, Sünni Müslümanlar, her biri kendilerine ayrılmış. Yani yer yarılsa Şii bir meclis başkanı dışında kimse meclis başkanı olamaz. Öyle paylaşılmış. Peki bunun, sordum tweetimde, dedim ki bunun acaba bu kombinasyonun Lübnan'a bir faydası oldu mu? Bence olmadı. Hiç olma. Hatta Lübnan'ı bölmeye yaradığı için böyle devam ettirilmesini de istiyorlar. Çünkü Lübnan bir frankofon ülkedir. Fransızlar dedi ki abicim böyle olsun ya, böyle yapın işte gitsin bak. Gitmiyor. Ülkede yolsuzluklar. Ülkenin mesela bundan önceki başbakanı Necip Mikati diye bir adamdı. Ülkede o kadar büyük yolsuzluklar vardı ki dediler ki ya ülkede çok zengin bir adam var Necip Mikati diye, bunu getirelim, bu çalmaz dediler. Oranın Rahmi Koçu gibi düşünün. Getirdiler, Necip Mikati eskisinden daha fazla çaldı. Öyle. Yani engellemek mümkün değil. Dolayısıyla bu Lübnan versiyonu bence bizim için ideal bir kılıf ya da kaftanmış gibi düşünülüyor Devlet Bahçeli tarafından. Büyük yanılgı içinde Devlet Bahçeli. Bence Devlet Bahçeli Pandora'nın kutusunu açtı. Yani yarından sonra etrafa saçılacak olan kötülüklerden kim sorumlu bilemeyiz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela bu Devlet Bahçeli'nin işte biri Alevi biri Kürt olsun Cumhurbaşkanı'nın işte Lübnan modeli. Tabii Lübnan modeli demiyor ama Lübnan modeli olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hatırladınız mı? İki ay önce gazeteci Ahmet Yeşiltepe dedi ki Devlet Bahçeli'nin odasına gittim bir görüşme için. Devlet Bahçeli'nin önünde Lübnan haritası vardı. Biz o gün dedik ki Devlet Bahçeli Lübnan, Ürdün, Suriye falan bu ülkelerin nasıl birleştirileceğini, yani İsrail'in bir mandası haline nasıl getirileceğini çalışıyor dedik. Meselenin bu boyutu da bugün çıktı. Demek ki sadece Lübnan'ın o bölgede İsrail'in kontrolüne verilmesiyle ilgili bir harita çalışması yapmıyormuş. Aynı zamanda Lübnan modelini inceliyormuş Devlet Bahçeli. Şöyle demiş. Ya arkadaş bak Lübnan'da bak gördünüz mü bak Hristiyanlar, Şii Müslümanlar, Sünni Müslümanlar beraber kardeş kardeş. Ya ülkede kan akıyor. Lübnan'da yani bu yapılanma yüzünden ülkede daha fazla kan akıyor. Devlet Bahçeli bunun farkında değil mi? Ama bilmiyorum işte öyle önüne harita almış ve çalışıyor. Devlet Bahçeli şey mi? Harita jeodezi fotogrametri uzmanı mı? Nedir yani? Ha? Soruyorum. Ya da bir sosyal bilimci mi? Antropolog mu? Nedir? Soruyorum. Dolayısıyla bu haberi ayrıca sadece Ahmet Yeşiltepe teyit etmedi. Aynı haber Bengi Türk televizyonunda, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organında da yer aldı. Devlet Bahçeli Lübnan modeli çalışıyor dediler. İşte Lübnan modeli dediği bu. Bu üçlü yönetim. Diyelim ki bunu yaptık. Peki Lübnan siyasi modeli Lübnan'a bir hayır getirdi mi? Hayır, getirmedi. Lübnan Orta Doğu'nun bir parçası olursa acaba Türkiye nasıl bir ülkeye dönüşür diye düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi bunun üzerine arkasından, yani bu haber ajanslara düştükten yaklaşık yarım saat sonra DEM Parti logosunu değiştirmeye karar verdi. Böyle bir açıklama geldi. Tabii o anda değil. O an düşünülmüş bir şey değil. Düşünüyorlarmış. Bu büyük akıl, öyle yönetiyor. Biliyorsunuz DEM Parti'nin logosu şöyle. Yukarıda böyle işte yeşillerden oluşan, yapraklardan oluşan bir şey var. Ortada bir güneş var. Altta da bu güneşin meşalesi, altta da DEM Parti var. DEM Parti'nin logosu sarı, mor ve yeşilden oluşan bir şeye sahip. Verebilir miyiz rica etsem ekrana DEM Parti'nin kendi logosunu, bir de benim tasarladım. Benim derken bir izleyici tasarladı, bana gönderdi. Abi olmuş mu dedi. Dedim eline sağlık. Tebrik ederim. Şimdi DEM Parti Milliyetçi Hareket Partileşiyor yavaş yavaş. Milliyetçi Hareket Partisi de DEM Partileşiyor. Mesele sadece bir cephede değil. MHP logosu için ben öneride bulundum ve öneri sonunda izleyicimiz dedi ki abi de şöyle yazdım, dedim ki şunu yapabilir miyiz dedim. Mesela bu ressam Bob var ya, dedim ki Bob şu yeşillerin arasına şöyle bir üç hilal serpiştirelim. Güneşin karşısına da sırtı güneşe dönük bir kurt, bozkurt yerleştirelim. Altına da bir börü haritası koyalım. Böylece DEM Parti logosu yeniden tasarlansaydı. Aynen göndermiş. Vallahi yaptı. Yapay zekayla yapmış, göndermiş. DEM Parti'nin yeni logosu budur. Takdim ediyoruz. Para mara da istemiyoruz. Vallahi bedava yaptık. Tasarımı, her şeyi bize ait. Şu anda hangisi DEM Parti'si, hangisi MHP'li falan ayrımını bulamıyoruz. Şimdi size Devlet Bahçeli, işte biri Kürt biri Alevi olsun ve bu işin içinden sıyıralım diyor. Ben Türkiye'de bir Kürt meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok şey bulanlar olabilir. Muhtemelen Kürt orijinli izleyicilerimiz yine Ali abinin Türkçü damarı kabardı falan diye yazabilirler. Yazsınlar, önemli değil. Başımla beraber yazabilirler, elbette saygı duyarız. Ama ben Türkiye'de bir Kürt meselesi olduğunu düşünmüyorum. Tarih boyunca da yok. Celali isyanlarından bu yana yok. Çünkü Türkiye'de bir sınıfsal mesele var. Zengin Kürtler, fakir Kürtler var. Zengin Türkler, fakir Türkler var. Sınıfsal mesele. Sınıfsal meseleyi çözerseniz ne Kürt ne Türk ayrımı kalmaz. Cümleyi yanlış kurdum, kalır demem lazım. Ne deyince demin de bir tane yaptım. Aynı yanlışı bir daha yaptım. Yayının başında affedin beni, olur mu lütfen. Arada bir oluyor işte, yani ne yapalım. Yani konuşma şeyi içinde kaybedebiliyoruz insicamı. Ne diye giden sözler sonunda olumsuz ekle bitmez, çocuklar için söylüyorum. Yani kalmaz dememek lazım. Ne Kürt meselesi ne Türk meselesi kalır diye yazmamız lazım. Yani olumluluk eki, çünkü ne zaten olumsuzluk eki veriyor. Sonundaki cümlenin, sonundaki fiilin olumlu şekilde bitmesi lazım. Çocuklar için kulaklarına küpe olsun diye. Bakın ben bile işte yani bu yaşımızda yapabiliyoruz bu yanlışı konuşma sırasında. Siz yapmayın, olur mu? Rica ediyorum. Şimdi size bir video izleteceğim. Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır yok mudur? Eğer Kürt meselesi olduğunu düşünüyorsanız düşünmeye devam edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok, ama bence yok. Yıllar önce Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz ve diğerleri, Doğu Perinçek vesaire, eskiden böyle siyasi liderler bir araya gelip konuşuyorlardı. Öylesine uygar bir ortam vardı. Video hazır mı acaba? Verebilecek durumda mıyız? Peki. Ve Süleyman Demirel önce sözü alıyor. Kürt meselesiyle ilgili bir tahlil yapıyor. Akıllara durgunluk verecek bir şey. İnanılmaz. Yani bir devlet adamının sahip olması gereken bütün sağduyuya sahip olarak konuşuyor. Ve hemen arkasından Bülent Ecevit söz alıyor. Diyor ki Sayın Süleyman Demirel'in bu konudaki görüşlerine sonsuz katılıyorum diyor. Şimdi Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'ten daha fazla ülkeye hizmet etmişseniz o zaman farklı bir tezi savunabilirsiniz. Ama şimdi ülkeyi yaklaşık 45-50 yıl yönetmiş olan, parçalı olarak yönetmiş olan Süleyman Demirel diyor ki böyle bir mesele yok. Bülent Ecevit de öyle söylüyor. Necmettin Erbakan zaten bir devrimci. Ben dün kendisini Deniz Gezmişler'in idamıyla ilgili oylamaya katılmadığı için kendisini devrimci ilan ettik. Daha önce de devrimci olduğuna dair söylemlerimiz oldu. Gerçekten büyük bir liderdi. Türkiye Necmettin Erbakan'ın kıymetini bilemedi. Necmettin Erbakan'la Türk medyası alay etti. Türk medyası zamanında Necmettin Erbakan'ı biraz dikkate almış olsaydı, biraz kale almış olsaydı bugün Türkiye'de siyasal atmosfer bambaşka olabilirdi. Ama tabii Necmettin Erbakan ironi yapıyordu, espri yapıyordu, mizah kökenliydi. İşte kadayıfın altı diyordu falan. Bunu tabii insanlar alıp ne yapıyordu? Ya, hoca yine kadayıfı yaktı falan gibi şeyler yapıyorlardı. Alay ediyorlardı. Oysa çok ciddi bir şeyden bahsediyordu. Bir retorik geliştiriyordu. Bu retoriğe sahip çıkmak lazım. Hazır mısınız? Hazırsanız bundan yıllar önce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır, yok mudur? Üstelik de ülkenin dört bir tarafında faili meçhul cinayetler işlenirken, kalkışmalar varken söylenen sözlerdir. Dikkatle dinleyelim, Kürt meselesi var mı yok mu? Bundan sonra belki kanaatiniz değişebilir, değişmesi de fark etmez ama en azından dinlemiş olabilirsiniz.
5: Eşitliğe gelince, bu ülkede vali oluyor kişi, soruyorlar mı nereden geliyorsun, kimin oğlusun, nerelisin diye. Kaymakam oluyor, soruyorlar mı? General oluyor, soruyorlar mı? Yüksek hakim oluyor, soruyorlar mı? Milletvekili oluyor, soruyorlar mı? Hayır. Bakan oluyor, soruyorlar mı? Başbakan oluyor, soruyorlar mı? Hayır. Kimseye sordukları yok. Gelin çağın devletini anlayalım. Türkiye'nin başına yeni gayreler açmanın manası yok. Bu olay Türk ırkından gelenlerin Kürt ırkından geliyoruz diyenleri ezdiği ve bundan dolayı bir isyana sebep olduğu bir olay değildir. Biz kardeşiz bu ülkede. Ve 26 etnik gruptan gelen insan var burada. Eğer etnik gruplara göre Türkiye'yi parçalamaya kalkarsanız, vatandaşlık konseptini, kavramını bir kenara atarsanız, eşitlik kavramını bir kenara atarsanız o zaman Türkiye'ye yazık olur.
6: Güneydoğu Anadolu sorununu bir Türklük, Kürtlük sorunu olarak görmüyorum. Bu konuda Sayın Demirel'in görüşlerine katılıyorum. Türk ulusu yüzyıllar boyunca değişik etnik gruplardan, değişik ülkelerden gelen insanların ayrımsız kaynaşmasından oluşmuştur. Öyleyse neden Güneydoğu Anadolu'da sorun var? Çünkü orada bazı tarihsel nedenlerle çağ dışı bir feodal düzen var. O feodal düzen insanları sömürüyor, eziyor. Kürt kökenlisini de, Türk kökenlisini de, Arap Süryani kökenlisini de sömürüyor. Sömürenler de her kökene, her gruba dağılmıştır.
2: Şimdi Doğan Avcıoğlu'nun 4 kitaptan oluşan Milli Mücadele Tarihi'nin ilk 2 kitabını sizinle paylaşmıştık hatırlarsanız. 1. kitabı tamamen bitirdik. 2. kitabın yarısında bıraktım. Arzu ederseniz önümüzdeki haftalarda Doğan Avcıoğlu böyle küçük küçük okumalar yapabiliriz. Yani sizi sıkmadan mümkün olduğu kadar çok fazla da teoriye boğmadan güncel terimlerle, deyimlerle ve güncel anlatımlarla anlatmaya çalışırım. Bülent Ecevit'in sözünü ettiği Türk ve Kürt halkı arasında sosyolojik kuvvetli bir bağ olduğuna dair sözü işte Doğan Avcıoğlu'nun tezlerinden biridir. Ve şunu diyor Doğan Avcıoğlu, bu mesele sınıfsaldır diyor. Bu meselenin kökeninde sınıf. Birileri birini eziyor. İşte Bülent Ecevit söylüyor orada ağalar yıllar yılı değil mi? 500 yıldır bölge halkını sömürüyor. Bugün Ahmet Türk değil mi? DEM Parti'de siyaset yapıyor. Ahmet Türk Mardin'in 1/3'ünün sahibi ya. Şimdi Ahmet Türk'e mesela şey diyebilir misin? Bırak bu toprakları abicim gel. Ahmet Türk o sayede var oluyor. Öyle. Mesela tamam demokrat kişiliğine falan saygı duyuyoruz ama kendisi bir mütegallibedir. Yani baskıyla yöneten insanlardan biridir. Despottur, derebeydir. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Bülent Ecevit'in sözünde bu saklı. Yani bu değişmediği takdirde bölgedeki feodalite kırılmadığı takdirde bu böyle devam eder, edecektir. O yüzden Devlet Bahçeli gidip böyle sağda solda Lübnan modeli, Makedonya modeli, Kosova modeli falan, Sırbistan modeli falan aramaz. Her şey ortada, görünüyor. Ama bakmak isterseniz görünüyor, bakmazsanız elbette göremezsiniz. Şimdi 30 yıl önce şunu söyleyen liderler var, bir de bugün geldiğimiz noktada Kürt bir cumhurbaşkanı yardımcısı, Alevi bir cumhurbaşkanı. Ya bir tane Alevi yok ki, bir tane Kürt yok ki. Birden çok Kürt etnik yapısı var, birden çok Alevi dini etnik yapısı var. Hangisinden alacağız, hangi Alevi'yi alacağız, hangi Kürt'ü alacağız? Hem de niye alacağız, neden alıyoruz yani? Zaten bir tane var yetiyor bize, cumhurbaşkanı yetiyor. Vallahi ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan memnunum, yemin ederim. Vallahi memnunum, bakın ya, şaka yapmıyorum. 3 tane memnuniyet hususu var biliyorsunuz. 3 tane. Three pillars. 3 tane. 1 Cem Uzan'ı mahvetti. 2 Adnan Hoca'yı içeri tıktı. 3.'sü de budur. Fethullah Gülen'dir. Dolayısıyla bunları yaptı ve biz kendisine müteşekkiriz. Bundan sonra bir şeyler yaparsa yine teşekkür hislerimizi belirtiriz, söyleriz ama biliniz ki daha fazlasını yani daha fazla hata yapmamış olsaydı belki hakkında çok övgü dolu şeyler söyleyebilirdik. Buyurunuz. Söyleyin. Yok. Hayır o. Ama yanlış biliyorlar söyleyeyim. Dinleyicilerimiz demiş ki tütün ürünlerine karşı işte yürüttüğü mücadele. Ben size bir tütün ürünlerine karşı yürütülen mücadelenin arka planını anlatayım, o zaman anlarsınız, olur mu? Bu öyle değil yani, öyle göründüğü gibi değil. Siz zannediyor musunuz? Ya koskoca büyük sigara tekellerine karşı böyle mücadele veren bir Don Kişot falan mı zannediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Öyle bir şey yok. Tütün ürünlerine karşı bir mücadele falan yürütülmüyor. Öyle bir şey olmadığını size kanıtlarım. Kanıtlar. Üstelik de mesela böyle Burak Erdoğan falan filan yapacağım. Oradan kanıtlayacağım size. İşin içinde kimler var? Yeşilay Cemiyeti bilmem ne falan filan. Sigaraya karşı işte nikotin bantları satan şeyler, hayır kurumları gibi şeyler var. İsterseniz bunları anlatabilirim. Dolayısıyla o değil yani, o konuda bir mücadele yürütmüyor. Olur mu? Sakın yanlış. Yani algıya bakarak aldanmayınız. Şimdi anket sonucu geldi. Dedik ki Özgür Özel paçayı sıyırdı mı, sıyırmadı mı? Sorumuz buydu. Ahalinin, izleyicilerimizin %90'ı diyor ki hayır, sıyırmadı. Çünkü hala tren üzerine doğru gidiyor. %100 ben de katılıyorum. Hatta vallahi işte TUSAŞ'ımızın Kaan'ı, Aselsan'ımızın canavarı falan diye devam edebilir. Gidip hepsini sevebilir. Bütün füzeleri, roketleri, bütün yapılan, yapılmakta olan her şeyi sevebilir. Ama bu Özgür Özel'in yolunun kapanmayacağı anlamına gelmez. Henüz daha yırtmış değil. Göreceksiniz, daha çok şey yapması lazım. Daha fazla yapması lazım. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi böyle güneş görmüş kar gibi eriyor. Anketler var, o anketlere inanmayın sakın, olur mu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %20'nin altında. Daha aşağısını söyleyebilirim. %15 falan diyeceğim de elimde öyle bir karine yok. Milliyetçi Hareket Partisi %3,5-4. O kadar. Hadi toplayın 20, hani en iyi ihtimalle 20. 5 de Milliyetçi Hareket Partisi'ne verin, 25. İşte bu logoyu değiştiriyor ya DEM Parti. 10 puan da oraya verdiniz mi? Ayda oldu size iktidar %35. Bundan medet umuyorlar. Buradan yola çıkacaklar ve buradan iktidar devşirmeye çalışacaklar. Tutmayacak. Söylüyorum. Söylüyorum, bomboş hayaller peşinde koşmasınlar. Olur mu? Çünkü bu halk bu defa sandığa sahip çıkacak. Sandığı gerçek sahiplerine teslim edecek. Bu gerçek sahiplerinin kim olacağını bilemem. Özgür Özel olur, başkası olur, bilemem ama. Ama Özgür Özel'i bence bu işte böyle yumoş yumoş falan gidip şeyleri sevmesi kurtarmayacak. Çünkü çok derin bir hesap var işin içinde. Şunu söylüyorum, son cümle bu bahisle ilgili söyleyeyim, öyle kapatacağım bu olayı. Mesela bugün desek ki Sayın Cumhurbaşkanı aday oldu, değil mi? Nurcan abla var ya, bizim çaycı. Vallahi bakın abartmıyorum. Nurcan ablayı aday yapalım, Nurcan abla kazanır karşısında. O kadar halk bıkmış durumda. Halk o kadar bıkmış durumda. Aman bir an önce gitsin de kim gelirse gelsin. Öyle. Zannediyor musunuz ki böyle hani karşı? Hayır, sadece bunlar potansiyel olarak çok fazla oy alabileceğini düşündüğü insanlar. O yüzden yani böyle büyük bir hezimet yaşatabilir. Ekrem İmamoğlu çıksa %75. Ezer geçer. Özgür Özel bu haliyle, James Cook pub'ına gidip gelen Özgür Özel, o bile %55-60'la alır bu seçimi. Öyle. Bu işin devası yoktur. Bu işin devası ancak ve ancak baskı, daha fazla istibdat ve daha fazla özgürlüklerin kısıtlanmasıyla olur. 1 Mayıs'ta 3 kişi bir araya geliyor, polis göz göre göre gaz basıyor. O polisle ilgili tek bir işlem yapılmıyor. Şimdi yarın tekrar böyle bir şey olduğu zaman vallahi polislerin elinde su tabancası gibi gaz tabancaları dolaşacak, öyle. Öyle. Hiç böyle hayale kapılmayınız. Yani üyeye doğru gidecek, düzelecek. Öyle bir şey olmaz. Polis hükümetin şeyidir. Ne demek lazım? İşte zaptiyesidir yani, işte sopacısıdır. Elinde sopayla gezer. Polise kim ne emir verirse onu yapar. Polisin kabahati değil bu arada, onu söyleyeyim yani. O çocukların hiçbirinin bu işte kabahati olduğunu düşünmüyorum. Gazeteci İsmail Saymaz'la ilgili önümüzdeki günlerde bir dosya hazırlayacağım. Tek İsmail değil, iki İsmail yapacağım. İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz. İsmail Saymaz biliyorsunuz Yavuz Ağaralioğlu ile, Anahtar Parti Genel Başkanı ile 6,5 sayfa 10 punto harflerle dizilmiş 6,5 sayfa röportaj yaptı. Yavuz Ağaralioğlu'nu parlatmak için elinden geleni yapıyor. Ve bundan sonra yapmaya devam edecek. Yavuz Ağaralioğlu da işte bu sözünü ettiğimiz siyasi seçim kombinasyonunda arkada kalan oyları toplayıp götürüp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yamayacak olan kişidir. Bugünün Sinan Oğan'ıdır. Başka hiçbir anlatımı olamaz. Bir kamyon fotoğrafı getireceğim size. Bu bir yapay zekayla oluşturulmuş, kusura bakmayın ama üzerinde konuşulması için bence, yani yapay zeka ile oluşturulmuş olması üzerinde konuşmamızı engellemiyor. Şöyle diyor, kitap taşıyan bir kamyon devrildi. Hiçbir yağmacı çıkmadı, okuyan çalmaz, hırsızlar zaten okumaz diyor. Hakikaten de öyle, isterseniz deneyin. Mesela şurada bir tane kamyonu devirin, değil mi? İçinde kitaplar var. Vallahi birileri, ben bir gün işte ev taşıyorum. Çok ev taşıdık bu arada, onu söyleyeyim yani. Hayatımız ev taşımakla geçti, yemin ederim ya vallahi. İki taşınma bir yangına bedeldir derler ya, böyle kitapların çoğunu kaybettim. O kitapları taşırken işte zamanında bizimki de cehalet, yani işte biz de yani cahiliye döneminden geliyoruz. Mesela Kadir Mısıroğlu'nun kitapları vardı, 20 tane falan vallahi. Yavuz Bahadıroğlu'nun kitapları vardı vallahi, almışım hepsini, almış hepsini okumuşum öyle. Yani ne diyeyim şimdi, yani kendi kendime ne kadar kızabilirim ki, okumuşum ne yapayım. Ama okumasaydım adam işte Lozan hezimet mi zafer mi falan filan tezini anlamlandıramazdık falan. Evin önünde, bahçenin önünde, yani sitenin girişine şeyin, Kadir Mısıroğlu'nun, Yavuz Bahadıroğlu'nun ve diğer şürekanın kitaplarını koydum böyle sıra sıra, dizi dizi. Oradan geçiyordu bir komşu, böyle arada bir tanışıyoruz yani, muhabbet ediyoruz, selamlaşıyoruz. Dedi ki ya, dedi, bunları yazık değil mi dedi. Dedim ki vallahi istiyorsanız alın dedim, hepsi dedim, işte bu malum şahısların kitapları. Yani hani kağıt deposuna göndereceğim geri dönüşümü, ama kıyamıyorum. Belki hani alıp da okumak isteyen biri olabilir. Kimse almadı ya. Vallahi yemin ederim, bakın kitap orada, yani yolda, yaz günüydü. Ağustos sıcağında taşındık bu arada. 4 gün durdu ya, bir tek kişi gelip de kitaplara dokunmadı. Arada böyle küçük bazı dergiler mergiler vardı işte bu. Sebir Reşat falan gibi dergi, böyle saçma sapan dergiler okuyordum ya zamanda, bilmiyorum yani niye okuyorduk öyle. Onları falan alıp götürenler oldu, işte oradaki fotoğraflara falan kanan insanlar oldu. Kadir Mısıroğlu'nun kitabına kimse dokunmadı öyle. İşte bu odur. Ülkemizde maalesef kitap okuma alışkanlığı çok iyi değil. Diyeceksiniz ki ya arkadaş, kafamız rahat mı ki kitap okuyalım ha? Kafamız. Bir fincan sıcak suya 10 gram kahve 200 lira olmuş. Bir kahve içemiyoruz. Sen gelip bize kitap okuyun falan filan diye böyle şeyler anlatıyorsun. Okuyamayız, doğru. Bence de doğru. Çünkü kitap okumak sağlam bir kafa yapısı gerektiriyor. Yani mentaliniz çok sağlam olmalı. Hiçbir derdiniz olmamalı. Yani şöyle, var da dert etmemeniz lazım. Yani ya ben acaba günde 5 kahve içebilirim mi? Hayır, bir tane yetiyor işte ya, içiyorum. Bu kahveyi koydum mesela, yayın bitene kadar o kahveyi yudumuyorum. Bittikten sonra bir YouTube yayını var, onun öncesinde içiyorum falan. Dolayısıyla 2-3 kahve içmiş gibi oluyorum, soğuyor. Ben soğuk içiyorum bu arada, tavsiye ederim çocuklara. Sakın çayı, kahveyi ya da işte muhallebi, neyse şeyi, ne muhallebisi ya, bu şey, salep, bravo, evet. Salebi falan sıcak içmeyin, olur mu? Soğutun. Ne kadar soğutun? Vallahi böyle hani parmağınızı içine daldırdığınızda elinizi yakmayacak, hani derler ya, elinizi böyle yakmayacak şekilde bir sıcaklık derecesine kadar soğutun. Çünkü yemek borusu tahriş oluyor. Ve yemek borusu tahrişi de ileride, yani herkes kanser olacak anlamında değil ama bu tahriş ileride size bir hastalık olarak dönebilir. Mümkün olduğu kadar soğutarak, yani buz gibi değil ama ılık ve ılıktan biraz daha şey, tam tarif edemedim kaç derece olur ama ılıktan biraz sıcak, sıcaktan biraz ılık hale getirin, öyle için. Evet, peki. Şimdi Güney Kore'nin eski First Lady'si, fotoğrafı da var, İrem Hanım getirebilirse. Yani 2 gün önce bunu planlıyordum ama üzerinde biraz konuşayım dedim, sonra gerek duymadım çünkü memlekette o kadar çok şey var ki onları konuşmaktan bunlara fırsat kalmıyor. Güney Kore'nin eski First Lady'sinin yolsuzluk davasına bakan hakim önceki gün evinde ölü bulundu. Nasıl? Güzel. Bill Gates, Microsoft'un patronu, büyük, zengin, dünyanın en zengin insanlarından biri. Şöyle dedi Bill Gates, ya inekleri değiştireceğiz ya da inek olmadan et üreteceğiz. Dünyadaki emisyonun %6'sı aşırı miktarda metan gazı çıkaran ineklerden kaynaklanıyor. Hatırladınız mı? Ben bir dosya çalışması yapmıştım. Dedim ki, jingle'ı da var ayrıca. Arzu edersen hatta koyalım jingle'ı bu şeyden sonra, dönüşte. Ben bu bahsi bitirince onun arkasına koyabiliriz. Dünyadaki kirleticilerin sadece %5'i ineklere ait. Gerisi işte Bill Gates'in bindiği uçaklar falan filan bunlardan kaynaklanıyor. Ama tabii işte inekleri falan mahkum edince et yemiyoruz. Yani inek olmayınca et pahalanıyor ve bazı kesimler yiyor. Zaten Türk halkı uzunca zamandır et yemediği için maalesef IQ düzeyi düşüyor. Son 20 yılda IQ düzeyimizde yaklaşık 3,5-4 puanlık bir düşüş var totalde. Dolayısıyla et yemediğimiz için, yani protein alamadığımız için oluyor. Burada da şunu hedefliyor Bill Gates. Yani insanları mümkün olduğu kadar işte böyle hani taş kafalı insanlar haline nasıl getiriyor? Et yemeyin, işte yumurta yemeyin, peynir yemeyin falan, protein almayın. Bol bol karbonhidrat, basın karbonhidratı. İnsanlar taş kafalı olsunlar. Bunu hedefliyorlar. Bunu söyledim ben. Tabii biliyorsunuz atmosferdeki sera gazı aslında olmazsa olmazlarımızdan biridir. Yani sera gazını tamamen yok etmek gibi bir şey olamaz. Eğer atmosferde sera gazı hiç olmamış olsaydı dünyada şu anda bizim bulunduğumuz burada şu Taksim meydanında ısı kaç derece olacaktı biliyor musunuz? -17 derece. Yani dünya buza kesiyor sera gazı olmayınca. Sera gazı ne işi yapıyor? Sera gazı biliyorsunuz işte karbondioksit, metan, kükürt, sülfür gazından oluşuyor ve buhar, su buharından oluşuyor. Bunların bileşkesi güneşin ışınları dünyaya doğru geliyor ya. Atmosferi geçiyor, sera gazı tabakasını geçiyor. Işınlar geliyor, dünyaya çarpıyor. Işık hızıyla da geri dönüyor. Şimdi ışık hızıyla geri dönen bu ışının bir miktarını sera gazı tutuyor. Yani çok hızlı biçimde ışının geri dönmesini engelliyor. Geri dönmesini engellediği için dünyamız belli bir ısıda kalıyor. Bu sebepten ötürü sera gazının tamamen ortadan kaldırması söz konusu olamaz. Ne kadar şey girebilir miyiz? Tamam, olur, olur. Yok yok, harcamak değil bu. Yani boşa atılmış bir şey değil. Dinleyelim sera gazı. Büyükbaş hayvanların çıkardığı sera gazı toplam doğadaki bütün bileşenlerin yaydığı sera gazlarının sadece %5'ine tekabül ediyor. Ülkede büyükbaş hayvancılığın önünün kesilmesi sera gazı masalıyla bize yutturulmuştur ve biz de bu zokayı maalesef yutmuşuzdur. Eğer atmosferde sera gazı olmazsa dünya -16 derecede olur ve dünya donar. Sera gazının bir miktar olmasında fayda var çünkü bir miktar sera gazı olunca güneşten gelen ışınlar yeryüzüne çarparak hemen dönmüyor ve sıkışıyor. Dolayısıyla dünyanın ısısını muhafaza etmesini sağlıyor. Eğer sera gazı olmasaydı gelen ışınlar aynı hızda ışın hızıyla geri dönerdi ve dünya buz kütlesine dönüşebilirdi.
4: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Bill Gates'in inekleri değiştirmeliyiz tezinin ne anlama geldiğini, dünyayı yoksullaştırmak için bilinçli bir çaba yürütüyor bence. Türkiye, Kosova ordusunu güçlendirmek amacıyla 200 milyon Türk lirası destek sağlamaya karar verdi. İyi midir, kötü müdür bilemem ama sonuçta böyle bir şeye karar verilmiş durumda. Şimdi bitirdik aslında son bir dakikamız değil mi? Müziğe evet, 30 saat.

Doğu'nun şarkın, Arap dünyasının bülbülü Ümmü Gülsüm'den şarkılar dinletiyoruz. Mısırlılar Ümmü Gülsüm için dördüncü piramit diyorlar. Keops, Kefren, Mikerinos'tan sonra Ümmü Gülsüm dördüncü piramit. Nasıl tarif ama? Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin'in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve heyetini ağırladı. Akkuyu nükleer güç santralinin inşaatında tarihi bir eşik daha aşıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla duyurduğu tek taraflı ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkes 10 Mayıs'a kadar sürecek. Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayi hedeflerine saldırı düzenlemeyecek. Bakanlık Kiev yönetimini de bu kararı uymaya çağırdı. Ancak Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rusya'nın yerleşim yerleriyle altyapısına saldırı girişiminde bulunması halinde gerekli yanıtın verileceği uyarısında bulundu. İç gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun ve heyetini ağırladı. İkili baş başa görüşme ve yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısına katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Daha sonra ortak basın toplantısıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir tertibi bulunduklarını belirtti. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 34. duruşma geride kalırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyona imza attı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda bugün itibariyle düzenlenen operasyonlarla 29 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Çorum'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı. Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026 yılı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ay içerisinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 220 şüpheliden 29'u tutuklandı. Spor. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü yarın çözülebilir. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakaların tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Lider Galatasaray Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe yarın zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek olan Fatih Karagümrük ise puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek. İstanbul'da sahibini bulacak olan UEFA Avrupa Kupası'nda finalin adı Freiburg'la Aston Villa oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Nottingham Forest'i 4-0'la geçen Aston Villa adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak. Ekonomi. Akkuyu nükleer güç santralinin inşaatında tarihi bir eşik daha aşıldı. Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesinin işletmeye alma çalışmalarının başlatılması için gerekli izni verdi. Başvuruluk Başvuru süreci ve güvenlik standartlarının teyit edilmesiyle birlikte uzmanlar ekipmanların aşamalı kontrolüne başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer enerji projesi olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, her biri 1200 MW kapasiteli, toplamda 4 güç ünitesinden oluşuyor. Borsa İstanbul dün rekor tazeledi. BIST endeksi %0,82 artarak 15.040 puanla günü rekor seviyeden kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 35 kuruş, euro 53 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.929 lira, çeyrek altın 11.334, tam altın 45.092, ata altını ise 46.234 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafik görülüyor. O 300 yıl atış alanı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası var. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 8 Mayıs 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'lesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programı. Saatim 09.11'i gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla anlamaya çalışacağız. Ne olup ne bittiğini özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını izlerseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. X üzerinden de @radyosputniktr adresini takip edebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. Yine Instagram ve X üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yine bir operasyon. Bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamayla öğrendik bu operasyonu. Burada hangi birimine bu kez Büyükşehir Belediyesi'nin ağaç AŞ, ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik olarak bir operasyon, bir soruşturma kapsamında gerçekleşen bir operasyon. Kaç kişi hakkında gözaltı kararı alındı? Toplamda 30 kişi hakkında bir gözaltı kararı var. Yine Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya bakar isek toplamda şu saate kadar, şu dakikaya kadar 29 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Dikkat çekici isimler var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel örneğin, ya da Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da yine gözaltına alındığını öğreniyoruz. Burada yine savcılık diyor ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişi de şu an itibariyle yurt dışında olduğu için ve kendisiyle ilgili tabii bir yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisini de yine söylediğim gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Şu dakikalarda elimize ulaşan bilgiler itibariyle Mali Şube ekipleri de İBB iştiraklerinden olan o ağaç AŞ'de arama çalışmalarına devam ediyor. Geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürütüldüğüne dair bir bilgi var. Yine söylediğim gibi başsavcılığın yaptığı açıklamadan şöyle detaylı şekilde başka bir başlık aktarabilir miyim diye, ama bakıyorum bir yandan da şu an itibariyle gözaltına alınan isimlerin açıklandığını da söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum, mühendisler, Ağaç AŞ'nin eski genel müdür yardımcısı örneğin, ya da yine Ağaç AŞ'de görevli olan genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk müşaviri, farklı özel şirketlerin yöneticileri ya da ortaklarının da aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi gözaltına alınmış durumda. Takip edeceğiz elbette biz de, yaşanacak bu konuyla ilgili yeni bir gelişme olur ise elbette sizlere de, siz Radyo Sputnik dinleyicilerine de aktaracağız. CHP demişken hadi CHP ile devam edelim. Nedir o? Yine bir transfer iddiası, yine bir istifa iddiası daha doğrusu. Neden bahsediyorum? Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili olarak ortaya atılan iddialar. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ayın 12'sinde, 12 Mayıs günü Burcu Köksal'ın tıpkı biliyorsunuz Keçiören, Ankara Keçiören Belediye Başkanlığı ile ilgili de bu yönde iddialar vardı. Gün veriliyordu hatta, işte CHP'den ayrıldı, AK Parti'ye katılacak diye. Bilinen ya da konuşulanlar aslına bakılırsa şu: Burcu Köksal'ın da ayın 12'sinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı yönünde bilgiler var. Tabii şöyle bir bakınca dünden bugüne neler yaşandı? Sürpriz mi? Aslına bakılırsa Burcu Köksal'ın özellikle yönetimle, parti yönetimiyle ilgili bazı eleştirilerinin geçmiş dönemde de olduğunu biliyoruz. Ama sadece bu yönde böyle ilkesel bir karar mı acaba, onu konuşmak gerekiyor. Neden? Bırakın partileri, bırakın isimleri. Hani AK Parti, CHP, Burcu Köksal ya da diğer isimler fark etmez. Siyasette bir vasatlık tartışmasını da bu tip transferler, ya da şöyle söyleyeyim, transfer şu an gerçekleşmedi tabii ama bu tip iddialar bile, bu tip tartışmalar bile siyasetteki o vasatlığı bir kez daha ispatlamıyor mu bizlere? Aslında hepimiz bu anlamda olanlardan, bu tip olaylardan sıkılmış, bıkmış durumdayız. Şöyle bir bakıyorum mesela, hani sırf CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişlere, rakamlarına bakıyorum. Şu dakika, bugüne kadar Afyon hariç, şu an onunla ilgili bir detay, bir ayrıntı yok ama 11 belediye başkanının CHP'den AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Bu haksızlık değil mi seçmene? İlkesel farklılıklar olabilir mi? Bakış açısında değişiklik olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ayrılırsınız. Bunu daha önceki istifalarda da ya da transferlerde de söyledik aslında bakılırsa. Partinizi bırakırsınız. Bağımsız olarak devam edersiniz. Çok basittir bu. Bir sonraki seçimde de geçmek istediğiniz partiye mi geçmek istiyorsunuz? Buyurunuz geçiniz. O zaman halkın karşısına çıkıp o zaman oy talep ediniz. Yani hep olan bu ülke siyasetinde siyasetçiler halkın karşısına çıkarken, oy talep ederken bazı vaatlerde bulunuyorlar ya da taraflarını gösteriyorlar. Arkasından o oylar verildikten sonra sanki onlara emanet edilmemiş gibi o oylar, onlara emanet edilmemiş gibi yeri ve zamanı geldiğinde geri alınabileceğini de düşünmeden parti değiştirebiliyorlar. Bu da enteresan. Söylediğim gibi partilerden bağımsız olarak bunu aktarıyorum, bu yorumu yapıyorum ama tabii Afyon'da biraz konuşalım isterseniz. Mesela il başkanlığı, yani il örgütü, Afyon il örgütü de son derece rahatsız bu durumdan. Tıpkı Aydın'da olduğu gibi. Aynı süreçler o kadar benzer ilerliyor ki, neden bahsediyorum? İddialardan değil, yaşananlardan ya da yaşanamayanlardan bahsediyorum aslında bakılırsa. Neden? İl Başkanı Hasan Karadeniz dün bir açıklama yaptı. Farklı iddiaları da gündeme getirdi. Ama mesela belediye başkanına ulaşamıyoruz dedi. Not bırakıyoruz, ulaşamıyoruz, arıyoruz, ulaşamıyoruz. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayra alamet değil. Kesin olarak bir açıklamada yok ifadesini kullandı. İl Başkanı, Afyon Karahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz'in ortaya koyduğu bir tablo. Tabii mesela CHP il Başkanı ya da CHP'li yöneticiler ulaşamıyorlar Sayın Köksal'a ama mesela bakıyorum Barış Yarkadaş, gazeteci Barış Yarkadaş, ki bu süreçteki pozisyonun da hepimiz biliyoruz CHP ile ilgili olarak, ya da mesela TV100 program yorumcusu Sinan Burhan, Burcu Köksal'a ulaştıklarından bahsediyorlar ve gerçekten de mesela Barış Yarkadaş'a Burcu Köksal şöyle demiş: CHP'den istifa etmeyecek diye bir cümle, etmeyeceğim diye bir cümle kuramam şeklinde bir ifadesi olduğunda yine biz öğreniyoruz. Burada tabii enteresan bir tablo var. Yine aktarılanlara göre nedir? CHP ile mücadelede yoruldum ya da mücadeleden yoruldum demiş kendisi. Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmek içindir çabam ama CHP beni çok yordu şeklinde bir ifadesi olduğunu da yine aktarmakta, Burcu Köksal'dan bahsediyorum, aktarmakta fayda var. Peki CHP kanadından bir açıklama var mı? Var. Murat Emir konuştu. O da aynı şeyi söyledi. Ulaşamıyoruz. Aradığınız belediye başkanına ulaşılamıyor. CHP açısından da tablo bu. Yani eğer bir değerlendirmesi varsa dedi Murat Emir, Burcu Köksal'ın bu değerlendirme hakkında şu an için bir yorum yapamam. Bu kadarıyla sadece Afyon için de bu karar geçerlidir ve Afyon seçmeni de buna gerekli cevabı verecektir. İfadeleri dikkat çekiciydi. AK Parti elindeki yargı kolları dedi. Bu dikkat çekici. Murat Emir'in söyledikleri arasında bütün olanakları kullanarak, bütün şartları zorlayarak belediye başkanlarımızı görev yapamaz hale getirmek konusunda kararlılığına devam ediyor ifadesi yine önemliydi. Dediğim gibi aslında önceki süreçlerden, işte 11 belediye başkanından bahsediyorum, hani bizim en çok aklımızda kalan Aydın Belediye Başkanı tabii, neredeyse birebir ilerliyor. Böyle aynı bir şablon üzerinden sürecin ilerlediğini görüyoruz. Tabii şu da, şu soruyu da belki sormak, şu soruyu da konuşmak gerekiyor. Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi için öyle sıradan bir belediye başkanı da değil. Yani uzun süre, birkaç dönem milletvekilliği yapmış bir isim. Mecliste grup başkan vekilliği yapmış bir isim. Yani genel başkana, parti kimliğine son derece yakın, geçmiş dönem itibariyle yakın olan bir isim olarak biz tanıyoruz kendisini. Tabii hangi dönemde? Kılıçdaroğlu döneminde ortaya çıkan bir gerçeklik var. Aslında şunu da belki CHP kendi içerisinde bir sorgulama yapabilir. Hani akıl vermek haddimiz değil elbette, ama özellikle Kılıçdaroğlu döneminde, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde böylesine, yani partinin, CHP seçmeninin sesi olma görevini üstlenen, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden bahsediyorum, bir ismin bugün geldiği nokta, bugün bu başlıklarla tartışılıyor Sayın Köksal, bugün geldiği noktada gelmiş bir siyasetçi için o dönemde, Kılıçdaroğlu döneminde nasıl isimlerin seçildiğini ya da bu isimler seçilirken hangi kriterlerin dikkate alındığı konusundaki sorgulamayı da belki hem CHP'liler, yani yönetim açısından söylüyorum, hem de seçmen yapacaktır diye düşünüyorum. Bu arada tabii dedim ya, Burcu Köksal dikkat çekici bir isim CHP içerisinde, özellikle milliyetçi çizgisiyle tanınan, milliyetçi tavrıyla ön plana çıkan bir isim. Ne demişti hatırlıyor musunuz? Dem Partililer ve Hüdaparlılar bu belediye binasının içine giremezler şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu da önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Ki o dönemde CHP içerisinde de çokça tepki almıştı. Peki şimdi tam hani nasıl bir süreç ilerliyor? Her gün burada beraber konuşuyoruz değil mi? Açılım sürecinden ya da neydi o? Terörsüz bir Türkiye sürecinden bahsediyoruz. Mesela böyle bir geçiş olursa, olur ise, ihtimaller üzerine konuşuyoruz. AK Parti rozetini takarsa yakasına, benzer söylemleri tam bu kritik dönemde gündeme getirebilecek mi bakalım Sayın Köksal? Bu da önemli. Bunu da aktarmış olalım. Buna dair tartışmalar, çok başlık, çok fazla iddia var. Hani o iddialarda hani eşinin işleri nedeniyle bir şekilde bazı endişeler duyduğuna dair vesaire, ama hani bunlar somut böyle tartışmalar olmadığı için, hani iş biraz da tırnak içerisinde söylüyorum bunu, dedikodu boyutuna da vardığı için onlara çok da fazla girmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum aslında. Bakalım resmi bir açıklama gelecek mi gün içerisinde? İşte son bilgi o, ayın 12'sinde Burcu Köksal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi rozeti takacağı yönünde bir bilgi de elimizde. Devam edelim diğer başlıklara. Mesela Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası ikinci celsenin üçüncü haftasında mahkeme. Avukatların bazı talepleri vardı. Mesela yetkisizlik, tefrik, görevsizlik talepleri vardı. O taleplerin reddedildiğini söyleyelim. Dün o davada böyle bir gelişme oldu. Hani başlık olarak aktarmış olayım, atlamayalım. Ne zamana ertelendi? 14 Mayıs'a ertelendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası, 11'i tutuklu, 200 kişi yargılanıyor bu davada. Bunu da hatırlatmış olalım. Hazır böyle davalar vesaire demişken, ki biraz sonra da gazeteci arkadaşım Muratcan Altıntoprak her cuma olduğu gibi konuğum olacak. Hem İBB davasında geçen hafta, geride bıraktığımız hafta neler yaşandı, hem de bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o operasyonun ayrıntılarını öğreneceğiz kendisinden. Ama oradan önce Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, emeğe saygı, dün TGRT Haber'de bir programa katıldı ve ilginç bir açıklamada bulundu. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, 1-2 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan faydalandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Ve diğer detayları da var. Tahliye olup olmama ihtimali var mı bu isimlerin diye. O da dedi ki her etkin pişmanlıktan faydalanan ya da bu yönde ifade veren kişi tahliye olacak diye bir kural, bir kaide yok. Yani bir şekilde samimiyet varsa savcılıklar ya da mahkemeler, öyle söyleyelim daha doğrusu, bu yönde bir karar verebilir ifadesi önemliydi. Başka başlıklar da var Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalar arasında. Onlara programın ilerleyen dakikalarında da yer vereceğim. Bir not sadece onu aktarayım fikri takip açısından. Hani hatırlıyorsunuzdur, dün bahsetmiştim. Bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun bir eleştirisi. Kime? CHP'li Çankaya Belediye Başkanı'na yönelik bir eleştirisi vardı. Hatırlayınız o 9 günlük eylem. Günde gün hep beraber takip ettik. Doruk madencilik işçilerinin tazminat, maaş ve özlük hakları için yaptıkları o eylem. Demişti ki Başaran Aksu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, madencilere kalacak yer vermediniz. En son güne kadar tuvaleti bile açmadınız. Mülkiyeler Birliği'nin dedi. Bu önemli. Neden? Çünkü Mülkiyeler Birliği'nden bir açıklama var. Onu da söyleyeceğim şimdi, aktaracağım size. Mülkiyeler Birliği'nin madencinin kalması için açacağı yere bile doğrudan arayarak müdahale ettiniz. Neden Hüseyin Bey, tüm bunlar neden bunlar yaşandı diye de sordu. İşte bu soru üzerine ben de demiştim ki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner bir açıklama yapacaktır elbette buna yönelik olarak. Bu iddiaya ya da bu eleştiriye yönelik olarak bir açıklama yapacaktır. Değil mi? Makul olan bu. Oradan gelmedi ama nereden geldi açıklama? Mülkiyeler Birliği'nden bir açıklama geldi. İşte bu iddialara yönelik olarak açıklamada Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le süreç boyunca, o yaşanan o 9 günlük eylem boyunca, açlık grevi süresi boyunca doğrudan ya da dolaylı hiçbir temas kurulmadığı yönünde bir açıklama var. Kimden? Söylediğim gibi Mülkiyeler Birliği'nden. Ama tabii burada önemli olan yani şunu da ekledi Mülkiyeler Birliği, her kişi kurum ya da çevrenin tarafımıza bir telkini, hiçbir kişi kurum ya da çevrenin bir telkini olmamıştır. Kapılarımız Doruk Maden işçileri için olduğu gibi haksızlığa uğramış bütün kesimlere de her zaman açıktır ifadesi yine Mülkiyeler Birliği'nden gelen yapılan açıklamaya da yer verildi bu ifadelere. Tabii burada bence bu, yani Mülkiyeler Birliği tamam bu açıklamayı yaptı ama sanki değil, ortada olan bir gerçeklik. Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bu konuda böyle net, somut çıkıp bir açıklama yapması gerekiyor. Hepimiz günlerce orada yaşananları takip ettik. Orada yaşananları çözmeye, anlamaya çalıştık. Desteğimizi de buradan verdik. Sadece biz değil elbette. İşte yani bütün kamuoyu aslına bakılırsa o işçilere o desteği verdi. Gerçekten böyle bir durum varsa Çankaya Belediye Başkanı'nın da çıkıp bu açıklamayı hepimize yapma borcu vardır diye düşünüyorum. Az önce söyledim, gazeteci arkadaşım Murat Altın Toprak hem geçen hafta İBB davasında yaşananlar konusunda bizi bilgilendirecek. Kendi YouTube kanalında zaten bunu yapıyor ama haftada bir de konuğumuz oluyor, sağ olsun. Sevgili Muratcan, hoş geldin yayına.
3: Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Geçeceğim İBB davasına ama o yolsuzluk iddialarıyla açılan davaya, ama bugünkü operasyonun, ben savcılıktan yapılan açıklamayı dinleyicilerimizle böyle özetle paylaştım. Senin detay var mı senin elinde başka? Bugün hani 29 gözaltı var biliyoruz ama başka bir detay var mı? Ya da mesela zamanlama, bu operasyonun zamanlamasına dair yorumun var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü sen bütün bu süreçleri çok yakından izleyen bir gazetecisin.
3: Zamanlamayı konuşmak lazım. Niye zamanlamayı konuşmak lazım? Adalet Bakanı Akın Gürley'in dün gece bir televizyon kanalında canlı yayını vardı ve o canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine yönelik incelemelerin devam ettiğini söylemişti Adalet Bakanı. O açıklamanın hemen hemen yaklaşık bir 10 saat ardından bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Yine hedefte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ var. Ve bu bağlamda da tabii İBB'nin bürokratlarının da aralarında bulunduğu uzun bir gözaltı listesi var. Hayali ihale iddiası söz konusu. Savcılığın iddiası bu yönde. Ve sabah 6.30 itibariyle de eş zamanlı baskınlarla yeni bir operasyon düzenlenmiş durumda. Sanıyorum 10. dalga operasyon olması lazım. Ben elimdeki notlara da sabah baktım. En son 9. dalgada bırakmışım. 10. dalga operasyonda neredeyse bir yıl sonra gerçekleşmiş oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde. Tabii yine önemli isimler var. Özellikle Park ve Bahçeler Daire Başkanı, mevcut daire başkanı. Yine bir önceki daire başkanı bu operasyonda gözaltına alınan ve gözaltı kararı verilen isimler arasında. Yine İBB bürokratları. Tabii burada dikkat çekici bir isim de İBB davasında tahliye kararı verilen Fatih Yağcı vardı. Fatih Yağcı, Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürüydü. Daha doğrusu şefiydi. O da yaklaşık 40 gün sonra yeniden gözaltına alınmış oldu. İBB'ye yönelik tabii işte o zamanlamanın manidar olduğuna dair çıkarımı yapabiliriz. Çünkü sonuçta dün Adalet Bakanı'nın hem davaya ilişkin, İBB davasına ilişkin, hem de İBB'ye yönelik devam eden soruşturmalara ilişkin açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi operasyonun tabii bir yandan düşündürücü, bir yandan da manidar yorumunu da yapmamızı gerektiriyor.
1: Evet, takip edeceğiz bakalım neler olup neler bitecek. Peki geçelim İBB davasına. Önce şunu soracağım. Yani dün İmamoğlu ilginç bir fotoğraf da verdi orada bir soru sorarken. Ama oradan önce yine sizin fiziki koşullarınızla ilgili bir sorum olacak. Basın bölümüne, basına ayrılan bölümün çevresinde jandarma sayısının, bulunan jandarma sayısının arttığı yönünde bazı eleştiriler okudum ben hafta içerisinde. Nedir o, nedir bununla ilgili bir durum var mı?
3: Doğru, o hatırlayacaksınız, bir hafta başında kriz yaşandı. Bir gazetecinin kısıtlı alan diyebileceğimiz kısıtlı koridora geçtiği görüldü ve oradan sonra da bir kriz yaşanmıştı o günkü duruşmada. Hemen ertesi günkü duruşmada yaşandı sizin vurguladığınız olay. Nedir o olay? Betimlemek için anlatayım. Bir 7-8 adet masa düşünün uzunlamasına ve bu masalar arka arkaya dizilmiş durumda. Bir tribün mantığıyla birer basamak birer basamak yukarıya doğru giden masalar. Bu masalarda biz duruşmayı takip ediyoruz. Ve bu masaların hemen yanındaki bölümde, yani yürüyerek birkaç adım sonra da avukatların olduğu bölüme geçiyorsunuz. Jandarma tedbiren zaten bizim basın sıralarından avukat sırasına geçmememiz için birer jandarma bize eşlik ediyordu her gün. Ama o pazartesi günkü gazetecilik krizinin ardından, o kısıtlı koridor krizinin ardından da orada jandarma sayısının arkadaşlarımla birlikte gözlemlediğimiz 8'e yükseldiğini gördük. Yani o bizim avukat sırasıyla basın mensuplarının oturduğu sıranın arasına etten duvar demek mantıklı olacaktır anlaşılabilmesi için. Tabii daha sonra bu uygulamanın daha gevşetildiğini gördük. Ama salı günü böyle ekstra bir uygulama, sanki o kısıtlı koridorlara giden basın mensupları duruşmayı takip eden, başından beri orada olan basın mensuplarıymış gibi bizim etrafımız sarıldı. Ama aslında o koridorların girişi zaten oradan değildi. Öyle ilginç bir önlemin alındığını gördük ama.
1: Bu olayı hatırlatmışken ilk oradan başlayayım. Avukatların bir dilekçesi vardı mahkeme heyetine sundukları o gazeteciyle ilgili olarak. Buna dair bir gelişme var mı? Ya da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı mı? Çünkü sen salı günü programa bağlandığında yine seni konuk almıştım. Hani genelde çok hızlı yanıt verir Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu tip tartışmalarda, bu tip iddialarda demiştin. Geldi mi böyle bir açıklama?
3: Hayır, böyle bir açıklama gelmedi. Bu az önce sizin söylediğiniz, benim salı günü yaptığım vurguyu niye yapmıştım? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Cezaevinden sorumlu. Aynı zamanda cezaevi duruşma salonlarından da sorumlu ki başsavcılık belirli aralıklarla, belirli günlerde sürekli o bölgede inceleme yapıyor. Hem yeni duruşma salonuna ilişkin, ki onun da pazartesi günü açılacağı söyleniyor, hem de mevcut duruşma salonundaki işleyişe ilişkin sürekli denetim halinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve bugüne kadar çeşitli iddialara, o iddialardan biri neydi? Aziz İhsan Aktaş'ın korumalarıyla özel bir alandan şeye girdiği, duruşma salonuna mesela girdiği iddiası. Bunu hızla yalanlamıştı mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine biz Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma aralarında kısıtlı koridorda tütün mamülü tükettiğini, kahve içtiğini söylemiştik. Diğer tutuksuz tanıkların aksine, diğer bu dosyadaki isimlerin aksine. Bunu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hemen ertesi gün yalanlamıştı. Ama bugün itibariyle neredeyse bir hafta geçti üstünden, 5. gündeyiz. Ferhat Murat'ın o koridorlarda görülmesi, avukatların tutanak tutmasına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Tabii bu da yine o refleksin hızla alındığı, açıklamaların hızla geldiği süreçte bir sessizlik hakim olduğunu gözlemlememize neden oldu. Tabii avukatların tutanağına ilişkin 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bir işlem yapmadı. Ama zaten genelde mahkeme heyeti başkanının tavrı bu konularda şu oluyor. Salon içindeki düzen bana ait, salon dışındaki hiçbir alandan ben sorumlu değilim diyor heyet. Anladım. Ve bundan önceki tartışmalarda da yine kaba tabirli olacak ama topu Cumhuriyet Başsavcılığına atmıştı. Hatırlayın, bir milletvekili krizi çıkmış, salondan çıkarılması istenmişti vekillerin. Tabii. Daha sonra duruşma ertelenmişti o gün. Mesela yazdığı müzekkerede A Ceza Heyeti Başkanı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Yani özetle hakimin, heyetin ben bu açıdan pek bir şey yapacağını düşünmüyorum.
1: Anladım, anladım. Dün 34. günüydü ve ilginç İmamoğlu ilginç bir fotoğraf verdi, onu söyledim. Başlıklar şöyleydi, baktığım haberlere. İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı şeklinde başlıklar gördük. Ne oldu? Neden böyle bir durum, böyle bir tablo ortaya çıktı duruşmada?
3: Ekrem İmamoğlu'nun tabii duygusallaştığı bir andı o. Niye duygusallaştı derseniz, aslında bu süreçte soruyu sorduğu kişi, çapraz sorguda yaşandı bu durum. Soruyu sorduğu kişi Mustafa Keleş, Fatih Keleş'in oğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı'nın oğlu. Ekrem İmamoğlu'na da yakın bir isim, yıllardır beraber çalışan bir isim Ekrem İmamoğlu'yla. Ve Mustafa Keleş bu dosya kapsamında Fatih Keleş tutuklandıktan sonra devam eden operasyonlarda ifadeye çağrılıp daha sonra tutuklanan bir isim. Aynı zamanda Mustafa Keleş'in kuzeni, yani Fatih Keleş'in kardeşinin oğlu da bu operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu soruyu sorarken gözyaşlarına hakim olamadı. Hatta önündeki kağıtlara bakarak Ekrem İmamoğlu soru soruyordu. Bir es verdi böyle. Biz dinlerken tabii çoğunlukla telefonla not aldığımız için genelde telefona bakıyoruz Ekrem İmamoğlu konuşurken. Şöyle bir sahne düşünün. Ekrem İmamoğlu konuşmaya başlıyor ve bir es veriyor. Hepimiz kafamızı kaldırıp baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun gözyaşlarını sildiğini gördük. Yani o sırada duygusal bir an yaşadı ve sevgili Mustafa değerli oğlum diyerek Ekrem İmamoğlu sözlerine başlamıştı ve şunu söyledi. Bu olaylar yaşanmasaydı, bir bayramda karşılaşsaydık, okulum nasıl gidiyor diye sana sorabilirdim. Benim adıma örgüt lideri olarak bir firmayı denetlediğini yazmış bu lanet iddianame demiş, dedi Ekrem İmamoğlu. İşte bu süreçte o duygusallığını da aslında kelimelerine de yansıttı Ekrem İmamoğlu. Ve sadece tek bir soru sordu Mustafa Keleş'e. Seninle bayramlaşmak dışında, bayramda kucaklaşmak dışında herhangi bir görüşmemiz oldu mu diye sordu. Çünkü iddialar, Mustafa Keleş üzerindeki iddialar, Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketini, bu Cebeci maden sahasında döküm yapan şirketi Ekrem İmamoğlu adına Mustafa Keleş'in denetlediği iddiasıydı. İşleri yürüttüğü, işleri takip ettiği iddiasıydı. Mustafa Keleş tek bir cümle söyledi. Hayır dedi. Ben sizinle bayramlaşmak dışında herhangi bir noktada görüşmedim dedi. İşte o anlarda da tabii duygusal bir an yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun da bu duruşma salonu içerisinde ilk kez gözyaşlarını tutamadığını gördük. Tabii kolay değil bu süreçler. Sonuçta yaklaşık bir yıllık bir tutukluluk sürecinden bahsediyoruz. Hatta bir yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun çok çeşitli duygularını gördük bu duruşma salonunda. Espri yaparken gördük, sinirlenirken ses tonunun yükseldiğini gördük. Özellikle ilk haftalarda heyetle yaşadığı tartışmalarda zaman zaman böyle neredeyse yüzünün kızardığı, böyle ses tellerinin boğazının böyle bağırırken o hali aldığını gördük. Ama bir yandan da işte zaman zaman da, buna yılgınlık dememek lazım ama zaman zaman da üzüldüğünü, özellikle işte Çağlar Türkmen'i korumasının, tutuklu korumasını dinlerken, 55 bin lira maaş alıyorum ben zaten geçinemiyorum diyen korumasını dinlerken de zaman zaman üzüldüğünü görmüştük. Bugün de, daha doğrusu dün de Mustafa Keleş'in savunmasının ardından da ilk kez gözyaşlarını tutamadığını gördük Ekrem İmamoğlu'nun.
1: Benim dikkatimi çeken bir gelişme vardı orada. İmamoğlu'nun bir Murat Kurum iddiası vardı. Onu soracağım. O, ona dair tartışmalar nasıl şekillendi? O iddialar neydi? Benim sorum bu. Senin geride kalan haftadan dikkatini çeken başlıklar, onları da benim sorumdan sonra ekleyebilir misin? Sen hani şu da vardı, bu da oldu şeklinde ne varsa senin notların arasında.
3: Geçen haftanın en tabii dikkat çekici kısmı Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'la ilgili söylediği söz. Niye Murat Kurum bu noktada önemli? Murat Gül İbrahimoğlu'nun bir şirketi var. Bu şirket üzerinden Cebeci Maden sahasında döküm yapılıyor. Ve iddianamede Cebeci Maden sahasında 110 milyar liralık yolsuzluk yapılıyor. olduğu iddia ediliyor. Yani iddianamenin belki de mali olarak en temel iddiası bu Cebeci maden sahası. Niye? Çünkü bu iddianamedeki yolsuzluk miktarının 160 milyar lira olduğunu hesap ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte düşünün ki bir 160 milyarlık iddianın 110 milyarı yalnızca bu Cebeci maden sahası üzerine. O yüzden Cebeci maden sahası ile ilgili iddialar, özellikle mali iddialar önemli. Ve burada da şöyle bir aslında denklem ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu iddianameye göre bir suç örgütü lideri. Murat Gül İbrahimoğlu da o suç örgütünde bir yönetici ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı ve bu şekilde de kaçak döküm yaparak hem maden sahalarını zarara uğrattığı hem de aynı zamanda tırnak içinde bir naylon fatura kesilerek müferrer döküm yapıldığı iddia edilerek dökümlerden de ekstra para kazanıldığı iddiası var. Şimdi iddianamedeki iddia bu. Ama Ekrem İmamoğlu diyor ki Murat Gül İbrahimoğlu seçim döneminde 2024'te benim rakibim olan, yani AKP'nin, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve devamında da Çevre Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un kampanyası için kampanya şirketine, seçim kampanyası yapan şirkete 41 milyon 666 bin lira para göndermiş diyor. Yani bu ne demek oluyor aslında? Düşünün ki bir örgüt kurmuşsunuz. Kurduğunuz örgütte sizin altınızda bir yönetici var ve o yönetici sizin adınıza iddia o ki Cumhurbaşkanlığı kampanyanız için yasa dışı gelir elde ediyor. Ve bu kişi sizin seçimdeki rakibinize 41 milyon 666 bin lira para gönderiyor. Yani Ekrem İmamoğlu bu iddiayı vurgularken şunu söylüyor. Yani nasıl bir örgütüz ki diye Ekrem İmamoğlu bu salonda yaklaşık 9 haftadır soruyor. Biz nasıl bir örgütüz ki biz böyle yapmışız diyor. Yani çelişkileri ortaya koyuyor. Burada da bir çelişki ortaya koyuyor. Murat Kurum'un kampanyasını yürüten Kalyon Reklam Prodüksiyon Organizasyon Şirketi'ne Murat Gül İbrahimoğlu tarafından 41 milyon 666 bin lira para gönderildiğini söylüyor. Tabii yalnızca bu şirket değil, aynı zamanda iktidara da yakınlığıyla bilinen, attığı manşetlerle özellikle gazetecilik etiğinin neredeyse hiçbir yanından geçmeyen Yeni Akit gazetesine de örneğin 5 milyon TL para gönderdiğini söylüyor Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinin. Yani bu bağlamda Ekrem İmamoğlu o korelasyonu kuruyor. Benim karşımda duran bir medya organına, yine aynı zamanda direkt benim karşımda seçim yarışına giren bir adaya para gönderdi diyor. Tabii Murat Kurum'dan, yani Çevre Şehircilik Bakanı'ndan da hemen hızla bir yalanlama geldi aynı akşam. İddiaların yalan olduğunu söyledi. Bu iddiaların ortaya atılması için ahlaksızlık dedi. Ama tabii bir yandan da o Kalyon Reklam Şirketi'ne de bakmak gerekir. Çünkü 2024 yılında seçimlerin hemen ardından belirli gazetelerde yapılan haberlerde Kalyon Reklam Şirketi hedefe konmuş durumda. Yani nasıl bir hedefe konmaktan bahsediyorsunuz derseniz de özellikle Murat Kurum'a yakınlığıyla bilinen gazeteciler örneğin bu seçimin kaybedilmesi, yani 2024 seçimlerinin kaybedilmesinin faturasını Kalyon Reklam'a kesmiş gözüküyor. Yani bu köşe yazılarında da aslında sabit. Kalyon Reklam'la anlaşılmasaydı bu seçim kazanılabilirdi diye köşe yazıları var. Ama Murat Kurum ne diyor? Böyle bir iddia yok. Ben bu şirketle çalışmadım. Böyle bir para gönderilmedi diyor. Tabii herkes sonuçta bu süreçte dekont bir belge sordu. Özellikle tabii iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteciler. Aynı gece hemen Murat Kurum'un açıklamasının ardından iddiayı açıklasın dendi. Ama zaten bu iddialar bir MASAK raporunda ortaya konmuş durumda. Bir inceleme raporu sonucu bu para transferleri, para hareketleri ortaya çıkmış durumda. O yüzden bu yargılamanın bu haftasında en dikkat çekici başlık en azından iddia olarak buydu. Bir diğer nokta ise tabii siz de salı günkü yaptığımız yayında da konuştuk. Bir kısıtlı alana, savcı veya hakimlerin kullandığı bir koridorda bir gazetecinin görülmesi. Gazeteci kendini tabii açıkladı. Yani kendince açıkladı. Başsavcıyla görüştüğünü söyledi. O koridorda duruşmayı takip etmediğini söyledi. Bu açıdan, bu perspektiften bakarsanız iyi niyetli gözükebilir. Ama bir yandan da şunu sorgulamak lazım. Devam eden bir yargılama varken, içeride salonda yargılama devam ederken arka tarafta bir gazetecinin bulunuyor olması en azından etik değil. Bunu söyleyebiliriz.
1: Tabii.
3: Yani bu süreçte siz başsavcıyı elbette ziyaret edebilirsiniz. Gazeteciler kaynaktır. Her gazeteci kaynağını görebilir. Bizler de tabii zaman zaman savcılık makamında adliye muhabirleri olarak tabii ki başsavcıları, başsavcı vekillerini odalarında ziyaret ediyoruz, temas kuruyoruz. Hı-hı. Ama en azından bir etik gözetilebilirdi. Duruşma devam etmiyorken böyle bir süreç yaşanabilirdi. Sonuçta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısının Bakırköy'de de bir makam odası var. Zaten sorumlu olduğu başsavcılık da Bakırköy'de. Ama tabii bu süreçte bunun üzeri aslında farklı noktalara çekilerek kapatılmak istendi. Provokasyon olduğu iddia edildi. Bizim gibi orada duruşmayı takip eden gazetecilerin diğer gazeteciye yönelik bir provokatif yaklaşımı olduğu iddia edildi. Ama bu süreçte duruşmaya iki nokta damga vurdu. Birincisi bu gazetecilik krizi, arka koridor, arka kapı diplomasisi. Diğer iddiaysa Ekrem İmamoğlu'nun net bir şekilde kendisinin örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen, ancak bu süreçte Murat Kurum'a para gönderdiği iddia edilen Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardı. Bu haftanın belki de duruşma açısından en dikkat çekici iki başlığı buydu. Pazartesi günü itibariyle yargılama devam edecek. Bayramdan önce bir tutukluluk incelemesi olacak yine. Ve bu bağlamda da son olarak da şunu söyleyeyim. Yeni duruşma salonu içinde artık geri sayım başladı. Dün tabelası takıldı yeni duruşma salonunun. Belki dinleyenler...
1: Orada mı devam edecek? Özür dilerim. Orada mı devam edecek bu yargılama? O salona mı taşınacak?
3: Ben taşınacağını ilk etapta düşünmüyorum. Çünkü bu salondaki işleyişi bozmaz diye tahmin ediyorum mahkeme heyeti başkanı. Ama ikinci celse, yani bu birinci celsenin oturumları tamamlandıktan sonra ikinci celsede tanıklar dinlenirken büyük ihtimalle yeni salona geçilecektir.
1: Anladım. Peki Muratcan, çok zor şartlarda takip ediyorsunuz bağımsız gazeteciler olarak oradaki davayı, o süreci. Bir kez daha ben dinleyicilerimize hatırlatıyorum. YouTube kanalından, senin Muratcan Altıntoprak YouTube kanalından bu şu an anlattıklarının çok daha fazlasını dinleyicilerimiz orada ulaşabilirler. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kolay gelsin. Tablo bu. Geçen hafta İBB davasında yaşananlar, İBB'ye yönelik o yolsuzluk iddialarıyla açılan davada yaşananlar bunlar. Gerçekten İmamoğlu'nun Murat Kurum'la ilgili olarak ortaya koyduğu iddialar çok dikkat çekiciydi. Murat Kurum'dan az önce Murat Can da söyledi, hemen bir yanıt geldi. Hayır, bunların hiçbirisi gerçek değildir şeklinde bir iddia da, bir açıklama da geldi. O açıklamayı da size geçtiğimiz günlerde ben size zaten anlatmıştım. Dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından yavaş yavaş şöyle ekonomiye dair başlıklar, Mehmet Şimşek'in varlık barışı ile ilgili ilginç açıklamaları var, onlara bakacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla. Ekonomiye dair birkaç başlık. Ekonomiden kim sorumlu? Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi, hükümet yabancı sermayeyi çekmek için, ülkeye çekebilmek için, çekebilme adına çeşitli adımlar atıyor. Ya mesela yasa teklifleri şu an mecliste. Neden bahsediyorum? Varlık barışı. 20 yıl boyunca vergiden muaf olacak. Yeter ki getirin o paraları, o sermayeyi Türkiye'ye deniyor da. Mesela dün konuştuk Profesör Doktor Yalçın Karatepe konuğumuzdu. Tamam da bu paralar gelecek ama finans sistemi içerisinde kullanılacaklar. Bunlar bir yatırıma dönüşmezse eğer, gerçekten üretime

bir. İki, sadece bu tip vergi avantajlarıyla vesaireyle mevcut şartlar dahilinde bu para, ki paranın ne kadar ürkek olduğunu hepimiz biliriz, sermayenin ne kadar ürkek olduğunu hepimiz biliriz, ülkeye nasıl gelecek? Bahsettiğim işte hukukun üstünlüğü, demokrasi vesaire, bu tartışmalar. Ama asıl, bakın şöyle Mehmet Şimşek'in konuşmasından birkaç not. Mesela şirketler buraya taşınırsa taksiye binecekler, taksimiz yararlanacak. Hizmet alacaklar, alışveriş yapacaklar, restorana gidecekler, Türkiye'de tatil yapacaklar. Şöyle mi anlamalıyız? Onlar ev alacaklar. Bizlerse işte yatırım yapacaklar, işte paralarını hesap sormadan, hesap sorulmadan Türkiye'ye getirecekler. Ev aldıkları evi bizlere temizletecekler mesela, ya da işte taksiciler şoförlük yapacak onlara, ya da tatile gittiklerinde ki turizm sektöründeki çalışma koşullarını hepimiz biliyoruz, ucuz iş gücü olarak mı biz de kullanılacağız? Ya da şirket kurarlarsa mesela şirketlerindeki yine ucuz iş gücü olarak mı kullanılacağız? Ben de bu soruyu soruyorum. Böyle bir tablo var ortada. Hani bunun vatandaşa, bu varlık barışının, bu sermayenin, bu paranın ülkeye girişinin vatandaşa ne faydası var diye diyebilirler ifadesiyle başlıyor konuşmasına Sayın Şimşek. İşte ben de diyorum ki acaba böyle bir durum mu ortaya çıkacak bu varlık barışıyla beraber? Tabii çok tartışma var, çok detay var. Hani daha önce 7 kere ilan edilmiş bir varlık barış uygulamasından bahsediyoruz. Yani öyle istisnai bir durumda yok. Asıl mesele de şu tabii, bunlar konuşuluyor, bunlar tartışılıyor. En çok konuşulan konulardan bir tanesi seçimler yaklaşırken zamanında ya da erken seçim bir kaynak arayışında mı bu İstanbul Finans Merkezi'ni işaret ediyor ve Sayın Şimşek İstanbul Finans Merkezi'nin çevresindeki örneğin taksicilerin çok kazanacağından bahsediliyor vesaire de işte tabloda bu aslında, ya da dediğim gibi seçimler öncesinde bir kaynak arayışında, yeni döviz arayışında mı hükümet, aslında onun da işaretleri gibi geliyor bana, benim görebildiğim kadarıyla. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, Euronews'un bir haberi, oradan aktarıyorum. Hatta emeğe saygı Servet Yanatman'ın haberinden aktarıyorum. Küresel servet raporunda neredeyiz, hangi noktadayız? Bu son derece dikkat çekici. Mesela Avrupa genelinde en az 30 milyar dolar servete sahip kişilerin sayısı son 5 yılda %20 artmış. 2021-2026 yılları arasında 37.428 kişi katılmış. Genel olarak Avrupa'dan bahsediyorum, Avrupa'nın genelinde. Ama Almanya bu konuda lider, en çok milyarder bulunduran ülkelerden bir tanesi. Asıl benim dikkatimi çeken, biz krizle ne kadar zamandır uğraşıyoruz? 5-6 yıl değil mi oldu? Son 5 yılda ultra zengin sayısındaki en hızlı artış hangi ülkelerde görülmüş biliyor musunuz? 3 ülke sıralayacağım size: Polonya, Türkiye ve Romanya. Bu süreç, yaşadığımız bu kriz süreci neye, ne kadar sermayeye yarıyor? Aslına bakılırsa bunu bize gösteriyor. Ülkemizdeki artış oranı son 5 yılda ultra zengin, yani sayısındaki artış oranı %94 olmuş. %94'ten bahsediyorum size. 2034 kişiden bahsediliyor. Rakamlar bunlar. Yine bir grafik var o haberin içerisinde. 2021-26 yılları arasında net serveti 30 milyon dolar. Kriter bu. 30 milyon dolar ve üzeri olanların sayısı, ülkemizdeki sayısı dediğim gibi 2034'e kadar yükselmiş durumda. Yani hani hep konuşuyoruz bunu, hep tartışıyoruz. Yaşananlar kimi etkiliyor daha çok diye. Tablo bu işte, bu bile, sadece bu rakam bile aslında bu yaşananlardan dar gelirlerin ya da kimler, işte sizler bizler, sabit gelirlerin en çok etkilendiğini gösteriyor. Yoksa paradan para kazanma konusunda oldukça imkanların oldukça geniş olduğu bir ülkeyiz. Hele bir de şimdi işte az önce Mehmet Şimşek'in konuşmasını da aktardım, detayları da aktardım. Nasıl bakıyorlar sürece, varlık barışıyla beraber de tablo daha da farklı olacak gibi görünüyor. Haber merkezine gidiyoruz. Serkan Baştımar'dan başlıkları alıyoruz, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB yönelik yeni operasyon düzenlendi. İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gümrük muhafaza 4 ayda 34,2 milyar liralık yakalama yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. İBB'ye yönelik yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ İştirak Şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Kübra Yapıcı cinayetinin zanlıları tutuklandı. Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen iki zanlı tutuklandı. Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Birinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Dış gündemle devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, özgürlük projesinin neden 36 saat sonra durdurulduğunu açıkladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, o süreçte Pakistan'ın kendilerine müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini ifade ettiğine değindi. Mareşal Asım Munir ve Başbakan Şahbaz Şerif bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz ancak onlar müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler diye konuştu. ABD'nin petrol ambargosu Küba'da çöp krizini ve hastalık riskini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanamaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları sokakları yaşanmaz hale getirirken yetkililer çareyi kontrolü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Güney Koreli aktivistin pasaportu Gazze filosuna katılması nedeniyle askıya alındı. Güney Koreli bir aktivistin pasaportu Gazze'yi insani yardım taşıyan filoya ikinci kez katılması üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Hakko adıyla bilinen Kim Ah-hoon daha önce 2025 yılında İsrail güçlerinin filoya müdahale etmesi sonucu iki gün boyunca gözaltında tutuldu.
1: Ekonomi.
0: Gümrük muhafaza 4 ayda 34,2 milyar liralık yakalama yaptı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında 2264 operasyon gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine oranla %106 artış sağlanan bu süreçte ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucu maddenin toplam değeri 34 milyar 203 milyon liraya ulaştı. Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi. Nükleer Düzenleme Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesini işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu nükleer AŞ'ye gerekli izni verdi. Küresel jet yakıtı fiyatlarındaki aşırı artış havayolu taşımacılığını vurmaya devam ediyor. Air Canada artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik 4 sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı. Yakıt krizi sadece Air Canada'yı değil diğer Kanadalı taşıyıcıları da etkiliyor. WestJet Nisan ayında kapasitesini %1 oranında düşürürken bu oranın Haziran ayında %6'ya kadar çıkacağını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 22, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu. İstanbul ve Antalya 24, İzmir 27, Trabzon 17 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu. Gaziantep 20, Diyarbakır 24, Van gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomiden biraz bahsedeceğiz. Tarımdan bahsedeceğim aslında bakılırsa. Hani gıda enflasyonu diye konuşuyoruz. Peki neden? Gelsinler de bu şartlar dahilinde üretim yapsınlar, bakalım neler olacak. Fotoğrafı bir çizeceğim size, nasıl bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik WhatsApp attı mesela, görüşlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi tabii ki bekliyoruz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram'dan Güçlü Özkan yazarsanız, eğer G harfiyle Özkan yazarsanız doğrudan ulaşabilirsiniz bana. Neden hani bakalım bu şartlar dahilinde çiftçinin, üreticinin yerine bir koyalım kendimizi. Hadi üretim yapalım. Bakın birkaç veri, birkaç rakam sizlerle paylaşacağım. Hani neden bu konuda kamusal yaklaşımın, kamusal politikaların üretilmesi gerekiyor? Bunu aslında bakılırsa görmek açısından çok önemli. 2026 Şubat ayı itibariyle çiftçilerimizin bankalara olan borçları ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 323 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Asıl burada dikkat çeken konu ne? Son 5 yıl içerisinde yaklaşık 8 kat arttığını, %800 borçların arttığını görüyoruz. Yani üreticilerin finansal darboğazını bu tabii ki derinleştiriyor. Takibe düşen tarımsal kredi miktarı da çok ciddi oranda artmış durumda. Bakın 1 trilyon 323 milyar liradan bahsettim size 2026 Şubat itibariyle. Bu rakam daha çok değil, çok geçmişe gitmeyeceğim. 4-5 yıl öncesine gideceğim. Mesela 2021 yılında sadece 167 milyar liraydı. Bu şartlar dahilinde hadi buyurun üretim yapın diyorum. Takibe alınan tarım kredileri bir yıl içerisinde 3,5 milyar liradan yaklaşık 15 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Tabi burada çiftçinin elini kolunu bağlayan nedir biliyor musunuz? Asıl mesele şu. Bakın Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifi, kooperatifleri kredi verirken 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ne talep etti biliyor musunuz çiftçiden, üreticiden? Bağkur ve vergi borcu olmaması şartını getirdi. İşte bu şartlar ortadayken de hem ucuz, hatta bedava krediye ulaşması gerekiyor çiftçinin, ama bir yandan da işte tablo bu. Şimdi bir de artan yakıt maliyetleri, işte Körfez'de ortaya çıkan kelebek etkisi diyorum ben buna. Körfez'de yaşanan o kriz, Hürmüz'de yaşanan o kriz sonrasında hem yakıt hem diğer tarımsal ürünlere yönelik olarak gelen zamlar çiftçinin elini kolunu bağlamış durumda. Şöyle bir bakıyorum. Hani neden gıda enflasyonu yaşıyoruz dünyada? Hep ilk 2'deyiz, ilk 3, ilk 4'teyiz, oralarda dolaşıyoruz diye baktığımız zaman sorunun yanıtı aslında bu. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımı gördüm. Gerçekten de tarımın doğduğu topraklardayız ve çiftçimiz bu halde. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bakın tarımda bu krizin derinleşmesinin en net göstergesi. Bütün bu rakamları böyle yan yana koyunca aslında bakılırsa gerçek sonuç şu. SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı 616 bine kadar gerilemiş durumda. Şöyle bir bakıyorum mesela kredilerden bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak tabii Ziraat Bankası ön plana çıkıyor. Yani sektördeki payı tahmini %55-%60 düzeyinde. Şekerbank yine aynı şekilde, bu amaçla kurulan bankalardan bahsediyoruz. Onun da payı yine %10-15 düzeyinde. İşte arkasından da diğer özel bankalar geliyor ki onların da işte %8-%10 toplamdan bahsediyorum. %15'lik bir payları var. Bu takipteki kredilerin artmasının en önemli nedenleri sıraladım. Yani bizim görevimiz bunları anlatmak, bunları konuşmak. Karar vericilerin de buna kulak vermesi gerekiyor. Gözlerini kapamaması gerekiyor. Yani biz hep işte programın ilk bölümünde bahsettim. Sayın Mehmet Şimşek'in Özellikle bu varlık barışına dair ifadeleri çok dikkat çekiciydi. Peki mesela diyor ya Sayın Mehmet Şimşek, sıradan vatandaşın işine yarayacak mı? Ya da sıradan vatandaş benim işime yarayacak mı ki bu varlık barışı meselesi diye soruyor. Tamam işte asıl adım atılması gereken yerler bunlar. Bakın takipteki kredilerin miktarını söyledim size, 15 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Neden? Uzmanlar diyorlar ki girdi maliyetleri, gübre, yem, mazot, elektrik, sulama gibi maliyetlerin artmış olması. Mesela ürün fiyatlarının, dikkat, pazardaki üründen bahsetmiyorum, çiftçinin aracılara satarken ki karlarından bahsediyorum, ürün fiyatından bahsediyorum. O ürün fiyatlarının bu girdi maliyetleriyle aynı oranda artmıyor olması mesela nedenlerden bir tanesi. Tarımın artık öz kaynaklarla yapılamıyor olması. Neden bahsediyorum? Mesela ekim faaliyetlerine geçilmeden önce, kredi olmadan, krediye ulaşmadan çiftçi ekim yapamıyor. Çiftçinin ekim yapamaması demek yani rekoltenin azalması anlamına geliyor aslında, ki bir de anlattım, 1 Ocak itibariyle bir de o krediye ulaşmak da çok ciddi şekilde zorlaştı çiftçi açısından, bu da önemli. Tabii bir de bunu da kabul edelim ki dönem dönemde gıda enflasyonunun nedeni olarak hükümet de bunu gösteriyor. Biz de hayır demiyoruz. Tabii ki doğru. Neden bahsediyorum? İklim krizi ortaya konan, ortadaki kuraklık, don ya da su stresi veriminin bu süreci, üretim sürecini olumsuz yönde etkiliyor olması da bunun nedenlerinden bir tanesi elbette. Ama İşte o ilk üç maliyeti unutursak, girdi maliyetleri, ürün fiyatlarının, çiftçinin aracılara satarkenki fiyatlarından bahsediyoruz. O girdi maliyetlerinden daha yavaş şekilde artıyor olması ve tarımın artık öz kaynaklarla yapılamaz hale gelmiş olması. Bu üçünü unutup sadece meseleyi iklim krizine odaklarsak, yağmur yağdı, dolu yağdı, şu oldu, bu oldu, o zaman gerçeği görmemiş oluyoruz. Yani en büyük sorun burada tarımda, tarım sektöründeki en büyük sorun aslına bakılırsa, işte onu tekrarlamakta fayda var. Artık çiftçi borçla üretim yapabilir hale geldi. Dahası üretimi yapıp ürünü tarladan topladığı zaman da ne oluyor? O borcunu da ödeyemiyor. Ve neyle karşılaşıyor biliyor musunuz? İşte tarımda haciz. Yıl 1932, geçtiğimiz günlerde bunu biraz hafifçe geçmiştik üzerinden. İsterseniz biraz detaylandıralım. Çiftçinin hayvanı, tarlası, traktörü, evi haciz yoluyla elinden alınamaz. Yıl 1932. Buna dair çıkmış olan bir yasa var ve o yasa hala yürürlükte, ama uygulanıyor mu? Ömer Fethi Gürer, CHP'li milletvekili, ki yani gerçekten hep söylerim, emeğe saygı diye burada tekrarlarım. Gerçekten aldığı maaşı hak eden isimlerden bir tanesi. Onu da söylemekte fayda var. Diyor ki, Niğde'de bir çiftçinin banka borcu nedeniyle evi icra yoluyla satışa çıkartıldı. Satış gerçekleşmedi ancak mülkiyet bankaya geçti. Çiftçiye 15 gün içinde evi boşaltması, aksi halde zorla çıkarılacağı bildirildi. Bu çiftçinin borcundan dolayı sokağa atılması kabul edilemez diyor. Ama işte ekliyor, az önce söyledim, İcra İflas Kanunu'nun 82. maddesi ne diyor? Çiftçinin geçimi için gerekli olan tarım aletleri, hayvanları, arazileri haczedilemez. Ama kanun uygulanıyor mu? Hayır, kanun uygulanamıyor. Tarlalara, hayvanlara haciz uygulaması devam ediyor. Nisan ayında diyor kim? Ömer Fethi Gürer. Çok ciddi rakamlar bunlar. 64 tarla, düzeltiyorum, 64 traktör, 6393 tarla, 500 bağ satışa çıkartıldı. Mayıs ayına geldiğimizde 68 traktör, 6055 tarla, 467 bağ icra yoluyla satış listesine girdi diyor. Sonuç şu: malı mülkü elinden alınan çiftçi üretimde kalabilir mi? Kalamaz. Bu süreçte kırsal göç hızlanır mı? Hızlanır. Tarımsal üretim zayıflar mı? Zayıflar. İşte size ortada bugün yaşadığımız gıda enflasyonunun tek neden değil elbette, ama en önemli nedenlerinden bir tanesi. Çözüm de çok basit aslına bakılırsa. Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı yok. Çiftçiye yönelik icra işlemleri durdurulacak. Faiz yükü, üreticinin, çiftçinin üzerindeki omzunda artık taşıyamadığı faiz yükü kaldırılacak. Borçları bir şekilde ötelenecek ve üretici üretimde tutulmaya devam edilecek. Bunun için de gerekli politikalar uygulanır. Hükümetin elinde, hükümetin elini kolunu bağlayan bir şey var mı? Yok. Değil mi? Sonuçta tek başına bir koalisyon da değil. Zaten koalisyon olsa da mesela kim itiraz edebilir ki bahsettiğimiz bu çözüm önerilerine? Ama uygulanıyor mu? İşte her şey aslına bakılırsa hani bütün ekonomi yönetimi aslında finansal perspektiften ele alındığı için sadece üretime dayalı bir yaklaşım söz konusu olması gerekirken finansal perspektiften ele alındığı için işte böyle bir tabloyla, böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz dedim. Çiftçi uzaklaşıyor toprağından. 2009 yılında çok uzağa gitmeyeceğiz. Yine bu hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çiftçi sayısı 1 milyon 140 bin. Çok ciddi bir rakam ki o zamanki, o dönemdeki ülke nüfusunu da düşünmek gerekiyor. Bugün 2026 yılına geldiğimizde yarı yarıya azalmış durumda. 616 bine kadar düşmüş durumda. Yani bir yandan da tabii Bağkur primini ödeyemeyenler ortada vesaire. Bunlar böyle bir gerçeklikte varken hani konuya da girerken söylemiştim. Gelsin de çiftçi nasıl üretim yapsın ayakta durmakta zorlanırken, bu gerçekliği de görmeden biz ülke olarak hani neden çarşıda, pazarda, manava gittiğimiz zaman, markete gittiğimiz zaman 200 liraya, 300 liraya, neydi, 500 liraya sivri biber gördük değil mi? Bu gözler gördü bunları. Neden biz böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Buyurun işte gerçekliğimiz. Devam edelim diğer konularla, diğer başlıklarla. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu dün İş ve tam olarak ifade etmek istiyorum. Yanlış bir cümle, yanlış bir ifade kullanmayayım. İş ve aile yaşamının uyumu konulu bir araştırma yayınladı. O araştırmada benim dikkatimi çeken konu, iş ve aile yaşamı denince biliyorsunuz tabii son dönem itibariyle işte yine çocuk sayısı değil mi vesaire. Kumru Belediyesi de enteresan bir karar almış, onu da konuşuruz. İşte çocuk sayısı arttırılsın, kadının sırtındaki bu anlamdaki yük artsın, buna dair tartışmalar yapılıyor. TÜİK'in bu çalışması da iş ve aile yaşamının uyumu çalışması neyi gösteriyor? Kadınların bir şekilde eve mahkum edildikleri, eve hapsedildiği sistemin gerçeklerini ortaya koyuyor. Bakın, bakım sorumluluğu olan çocuk vesaire, bakım sorumluluğu olan erkeklerin %86'sı istihdamda yer alırken yani çalışırken, bu sorumluluğu olup da çalışanlar, kadınlarda bu oran %37'ye kadar düşmüş durumda. DİSK ne diyor aynı zamanda? Geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk bunu. Mesela geniş tanımlı kadın işsizliği %38'lere kadar yükselmiş durumda. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani evde bakım zorunluluğu olan, yani işte çocuklar değil mi, bunlardan bahsediyoruz. Kadınlar bir şekilde eve hapsediliyorlar. İşte ülke gerçekliğimiz bu. Tam da bunu söylemişken, tam TÜİK bu rakamı açıklamışken, geçtiğimiz günlerde Ekmek ve Gül adlı bir internet sitesi var. Kadınların istihdamına dair bazı çalışmalar yapıyor. Bazı adımlar orada, bazı çalışmalar yapılıyor. Ekmek ve Gül derken şunu da hatırlatmak gerekiyor. Hani bu sözcükler kadınların hem erkek hem de ekmek hem gül mücadelesinin yüzyıllara uzanışını simgeleyen bir ifade bu. Nereye dayanıyor? Yıl 1908. 15 bin kadın işçi daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir, işte oy hakkı ya da doğum izni için yürüyüşe geçmişlerdi ve orada ekmek ve gül sloganını attılar. Yani karnımızı doyurmak için ekmek, ruhumuzu doyurmak için de gül istiyoruz sloganları vardı. İşte onlar New York'ta ki tekstil işçileriydi onlar. İşte buradan adını alan ekmek ve gül. Bir araştırmaları var, bir çalışmaları var. Türkiye'nin, ülkemizin 15 şehrinde yaptığı Türkiye'de kadın yoksulluğu panoraması başlıklı bir çalışma. Kadınların, ülkemizdeki kadınların yoksullukla mücadele ederken nelerle karşı karşıya kaldıklarını, baş etme yöntemlerini ya da çözüm önerilerini de anlatıyor bu anket. Yani 1 Mayıs'ta yayınlanmıştı ama benim arşivimde duruyordu. Hani tam da Türkiye İstatistik Kurumu az önce bahsettiğim çalışmasını yayınlamışken bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mesela katılımcıların %42'si 35 ve 50 yaş arasında. Hani tam o üretim süreci içerisinde olan kişiler, işte %34'ü lisans mezunu üniversite, %33'ü lise mezunu. Bunlar hani dikkat çekici veriler. Kadınların şöyle bir bakıyorum, beşte birinin iş bulmakta zorlandıklarını, hatta bulamadıklarını öğreniyoruz. Yine bu çalışma içinden bakılırsa ciddi bölümü %15'i neredeyse hane geliri 28 bin liranın altında. 28 bin liranın altında hayatlarını devam ettirmeye, böyle bir gelirle hayatlarını devam ettirmeye çaba gösteriyorlar. Yine beşte biri örneğin paketleme, temizlik, el işi gibi ek işler yapmak mecburiyette kalıyorlar. Yaptıkları işin dışında, ki ek iş yapmak zorunda kalan kadınların %90'ının hane geliri ne kadar biliyor musunuz? 40 bin liranın altında. 40 bin lirayla ev geçindirmeye çalışıyorlar, aile geçindirmeye çalışıyorlar kadınlar. Tabii böyle bir tablo ortaya çıkınca ne oluyor? İlk neden feragat ediyorlar kadınlar? Mesela sağlıklarından. Kadınların bu ankete katılan kadınların %87'si gelirlerini en çok gıda ve beslenmeye ayırdıklarını söylüyorlar. Yani şöyle bir bakıyorum, mesela yarısı, %50'si kişisel bakım harcamalarını ertelemek mecburiyetinde kalıyorlar. Yine anket sonuçları, kadınların onda birinin doktora gitmeyi ya da ilaç almayı dahi ertelemek zorunda kaldıklarının ayrıntısını veriyorlar. Hepimiz gibi bahsettiğim bu ankete, 15 ilde gerçekleştirilen bir anket, bu ankete katılan kadınların büyük bir çoğunluğu %43'ü, daha doğrusu öyle söyleyeyim ki, üzerine bir de %24'lük benim, mesela şöyle söylüyorlar, kadınların %43'ü gelecek için kaygılıyım derken %24'ü belirsizlik içerisindeyim diyor. %16'sı belirsizlik ve güvencesizlik içerisindeyim diyor. Bu önemli. Sadece %7'si biliyor musunuz? Sadece %7.4'ü gelecek için umutluyum ifadesini kullanıyor. Tabii talepler de var. Talepler de aslına bakılırsa kadının bir şekilde, hepimiz burada her gün anlatıyoruz, konuşmaya çaba gösteriyoruz. O kadın hakları konusundaki kağıt üzerindeki hakların hayata da geçirilmesi. Özetle şu, hani kanunlar, düzenlemeler vesaire güzel, buna da kimsenin itirazı yok, ama bunların uygulanması, bunları uygulayacak kişilerin doğru seçilmesi ya da onların hayata daha iyi hazırlanması, doğru ifadeyle eğitimli olmaları çok önemli. Eğer öyle olmazsa işte kağıt üzerinde bütün haklar var zaten, değil mi? Neyse, hadi bir ara verelim, o aradan sonra başka başlıklarım olacak, paylaşacağım.
0: Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ayrıntılardan daha çok önemli olan herhalde Trump'ın ya da Birleşik Devletler yönetiminin oradaki yaşananlara o insanlık suçuna kaldırılacak molozlar perspektifinden bakıyor olması. Yıkılan binalar yerine nelerin inşa edileceğini de net şekilde gösteriyor bu tablo. Hani Davos için hep böyle söylenir. Dünyanın geleceğini belirliyor dünya liderleri ve milyarderler bir araya geliyorlar. Önümüzdeki dönemde dünyada neler olacak, neler bitecek bunun kararını veriyorlar. O öyle midir, değil midir? Hani o sizin yorumunuz aslında. Ama Amerika'nın en azından bütün bu yaşanan sürece de nasıl baktığını iyi gösteren bir örnek. Ateşkes.
1: Ateşkes.
0: Ateşkes mi dediniz diye sormak istiyorum aslında bakılırsa. Yani 10 Ekim'de imzalanan bir ateşkes anlaşması vardı, hatırlayınız. Peki o ateşkes anlaşmasından sonra kaç Filistinli öldürüldü İsrail tarafından? 477 Filistinli öldürüldü bütün bu saldırılarda.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Neyle devam edeceğiz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Nedir o açıklama? Huzurevleri ve huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerindeki yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığını öğreniyoruz biz. Ve bakınız, 60 yaştı huzurevine kabul sürecinde, kabul yaşı daha doğrusu. Kaça çıkartıldı? 70'e çıkartıldı. Onu bir söylemekte fayda var. Artık hani 60 ile 70 yaş arasındakiler sadece kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde bir rapor alacaklar ve o raporla birlikte huzurevlerine kabul edilecekler. İşte çok böyle de seviyelendirilmiş bakım modeline geçiyoruz deniyor örneğin. İşte orada ihtiyaç düzeylerine göre 4 kademeli bir model uygulanacak. Bağımsız yaşam, gözetimli yaşam, profesyonel destekli bakım, ileri ya da ağır bakım olarak da sınıflandırılmış. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Şimdi bir kere şunu konuşuyoruz. Giderek yaşlanan bir ülke haline geldik. Bu ortada. Bu şartlar varken bir de bunu 60 yaştan 70 yaşa çıkartıyor olmak, huzurevlerine kabul yaşından bahsediyorum, En başta bir barınma sorununu, yaşlılarımız açısından barınma sorununu gündeme getirebilir. Özellikle dediğim gibi, eğer bu kısmi ya da tam bağımlı değilse yaşlılar huzurevlerine kabul edilmeyecekler. Mesela yalnız yaşayan, ekonomik zorluk yaşayan yaşlılar için dediğim gibi alınan bu karar Aile Bakanlığı'nın böyle bir hani yönetmelikle duyurduğu bu karar aslında milyonlarca yaşlıyı da, özellikle yalnız yaşayan ya da ekonomik zorluk yaşayan genç yaşlıları da etkileyebilir. Bir yandan da ülkenin huzurevi gerçeği, bakın bunun üzerinde konuşmak, bunun üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeterli mi? Son da söyleyeceğim, her zaman yaptığım gibi başta söyleyeyim, yeterli değil. Bakın, evde bakım desteğine ihtiyaç duyan yaşlı sayısı oranı genel nüfusa bakıldığı zaman %16'nın üzerinde. Rakam bu. 75 yaş üzerinde ise bu sayı, bu oran %27'ye kadar ulaşmış durumda. Peki son bir yılda mesela, ki Ege Geriatri Derneği'nin rakamlarından aktarıyorum, kaynağımı da söyleyeyim ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Son bir yılda evde bakım desteği alanların oranı ne kadar? Sadece %2,5. Sadece %2,5'una yetişebiliyoruz biz bu ihtiyaç duyan insanların, yaşlıların. Ülkemizde 38 bin kapasiteli kaç huzurevi var? 458 huzurevi var. Peki kamuya ait, ki daha hesaplı, daha ucuz elbette, hatta çoğunda ücret de alınmıyor diye biliyorum, 20 bin kamuya ait olanların huzurevlerinin sayısı 20 bin. Özel huzurevlerine bakıyorsunuz. Böyle fiyatlar yaklaşık 80 binle ortalama 100 bin arasında. Tabii ülkenin hangi şehrinde, hangi bölgesinde olduğu da önemli tabii ki. Ama yaklaşık 80 binle 100 bin lira arasında olduğunu görüyoruz. Mevcut şartlarda kaç yaşlı, kaç yaş almış kişi bu fiyatları karşılayabilir ki ülkede? tablo ortada, işte emeklilik maaşını konuşuyoruz değil mi? 20 bin lira. Emekli olunca 20 bin lira maaş, en az emekli maaşı, ki büyük çoğunluğu emeklilerin zaten bu düzeyde yer alıyor. Bakın Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği diyor ki, baktım hani hangi dernek, hangi vakıf bu konularda hangi çalışmaları yapmış diye. Bugün itibariyle o bahsettiğim rakamları size, kaç huzurevi var ya da kaç kişilik huzurevi var ülkede diye, şu an itibariyle 20 bin kişi huzurevi sırası bekliyor. 20 bin kişiden bahsediyoruz ki bekleme süreleri gerçekten 15 yıla kadar, 10-15 yıla kadar da çıkıyor. Bunları, bu rakamları duyarlar belki diye anlatıyorum. 10 milyonun üzerinde yaşlı nüfusumuz var ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği diyor ki bu 10 milyon yaşlının 2 milyonu tek başına hayat mücadelesi veriyor. Tek başına evlerinde, eğer kendi evleri varsa, ya da kirada yaşam mücadelesi veriyor. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Burada asıl mesele, yine aynı şeye geliyoruz, kamucu politikaların ön plana çıkması. İşte az önce tarım sektörünü konuştuk uzun süre değil mi? Uzun uzun anlattık. Oraya bakınca tablo bu. Yaşlılarımıza, kamuya ait huzur evlerine baktığımız zaman da çok da farklı bir durum yok. TÜİK diyor ki, 2025 verileri üzerinden aktarayım, 65 ve üzeri yaşlı nüfus oranı son 5 yılda %20 oranında arttı. Yaklaşık 10 milyona, işte az önce söyledim, yaklaşık 10 milyona ulaşmış durumda. 2024 yılında yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında kalan yaşlıların oranı %24. Yaşlı erkeklerin oranı, kadınların oranı %24, kadın erkeklerin oranı %22 düzeyinde. Kaç huzurevimiz var? 460 huzurevi var. Devlete bağlı huzurevlerinin kapasitesi 15-20 bin düzeyinde, 15-20 bin düzeyinde. İşte özellerinde bir o kadar desek, ama yeterli mi? İşte söyledim, 10 yıl, 15 yıl sıra beklemek mecburiyetinde kalıyor yaşlılarımız. Yani evet, gençler, gençlerin evliliği vesaire, tamam, bunları düşünüyoruz. Bir yandan da siyasetçilerimiz diyorlar ki nüfusumuz yaşlanıyor ve buna karşı önlem almak gerekiyor. Önlem derken nüfusu gençleştirmek gerekiyor. Eyvallah, buna da itirazımız yok. Peki geride kalanları bırakacak mıyız? Yaşlılarımızı mesela bırakacak mıyız? Vallahi bu rakamlar aslında bakılırsa tam olarak bize bunu gösteriyor. Gerçekten 10 yıl, 15 yıl beklemek zorunda kalan, huzur evine gidebilmek için, bunun için beklemek zorunda kalan vatandaşlarımız var. Üstelik de hani saygıyı bizler, tamam, bir şekilde iş hayatı içerisindeyiz, hayat mücadelesi içerisindeyiz. O hayat mücadelesinin içerisine giremeyenler, onlar ne olacaklar? Bunları görmek, bunları anlamak gerekiyor. Üstelik de hani görmüyorlar mı? Vallahi görüyorlar. Bakın, AK Parti masasında genel araştırma, ki biliyorsunuz çok konuşulan, dönem dönemde çok tartışılan bir araştırma şirketi, ama ona oralara girmeyeceğim. Nisan ayı 2026 anket sonuçları. AK Parti'nin elinde bulunan bir çalışmadan bahsediyorum. İşte oy oranları artıyor, yükseliyor vesaire. Pek çok detay var orada. O çalışmada benim ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Hani söylediğim gibi, farkında değiller mi durumun? Vallahi farkındalar. Şöyle söyleyeyim size, 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık %22'si gıda harcamalarında kısıntıya gitmek mecburiyetinde kaldığını söylemiş genel araştırmanın yaptığı ve şu an itibariyle AK Parti'nin de elinde bulunan bu kamuoyu yoklamasında. Özür dilerim. Yani söylediğim gibi, farkında değiller mi? Tabii ki farkındalar, ama yapacak bir durum yok. Sizlerden gelen mesajları da bu arada görüyorum. Geçeceğim. Rojin soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Akbelen'le ilgili bir Danıştay'ın aldığı dikkat çekici bir karar var. Onlara geçeceğim, ama şöyle izninizle mesajlarınıza da bakmak istiyorum. Mesela az önce konuştuğumuz konulara dair mesajlarınız var. Özgür Bey demiş ki, kadınları eve hapsetmek için her türlü kanunu geçirmeye çalışıyorlar. Kadınları hani sadece doğum yapan, doğum fabrikası tanımlaması yapmış dinleyicimiz. Böyle görüyorlar. Ama şu an doğmuş olan çocukların bakımından, bakımı için yeni bir şey yapılmıyor diyor. Kim? Özgür Bey. İrfan Bey, tarımdan bahsettik, onları konuşmuştuk. Hayvancılığın en önemli etkenlerinden biri olan meralar bu konuya dikkat çekmiş. El birliğiyle yok edildi. Çiğ süt fiyatları güncelliğini yitirdi. Hayvancılık hazır besleme ile yapılır hale geldi. Tarım arazilerinin üretim dışına itilmesi, ki konuştuk bunları, mazot, gübre gibi girdi fiyatların artması üreticiyi bitirdi, üreticiye zarar ettirir hale geldi diyor. Ve tabii göç köylerden özellikle çiftçilerin ya da gençlerin özellikle tabii umudumuz onlar. Onların şehirlere göç etmek durumunda kaldıklarından bahsediyor. Aklın yolu bir, İrfan Bey haklısınız. Yani ayağa yere basan tarım politikalarına ihtiyaç var. Planlı üretim şart diyor. Evet doğru, gerçekten de böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var. Onu da söyleyelim. Şöyle bir bakıyorum diğer gelen mesajlara. Edip Bey önce tarım ve hayvancılığı bitirdiler diyor. Şimdi iyi kötü bir sanayimiz vardı. O da zor şartlarda bitmek üzere şeklinde bir ifadesi var. Gelen mesajlar, böyle özellikle o tarım meselesi konusundaki mesajları sizlerle paylaşmak istedim, sizlerden gelen. Çünkü bu konu hak edildiği kadar konuşulmuyor, hak edildiği kadar tartışılmıyor maalesef. Biz daha çok finansal çözümler üzerine odaklanıyoruz. Ekonomiyi nasıl ayağa kaldırırız, tekrar nasıl süreci rayına oturturuz diye tartışırken, konuşurken ne yapıyoruz? Daha çok işte vergilendirme sisteminde değişiklikler yapıyoruz. Finans sektöründe işte varlık barışı gibi adımlar atıyoruz. Oysa ki yapılacak çok basit. İşte dinleyicilerimiz, sizler de yazıyorsunuz. Hani bunları görmek için dediğimiz gibi, evet tabii ki bir uzmanlık gerektiriyor da, hani ne diyorum ben her seferinde, artık hepimiz profesyonel birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da neyin ne olduğunu görüyoruz. Çünkü yapılmışı var. Geçmiş dönemde bunlar yaşandı. Yapıldı da. Neyse devam edelim biz. Neden bahsetmiştim az önce? Rojin Kabayış soruşturmasına dair yeni gelişmeler var. Onları söyleyelim. Van Barosu'ndan bir açıklama yapıldı. Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin Van 100. Yıl Üniversitesi yurt yönetimi hakkında da soruşturma izni verilmemesi kararına bir itirazı vardı Van Barosu'nun. Yani siz nasıl hatırlıyorsunuz, Rojin'in o görüntülerini, yurttan çıkıyor, günlerce kayıptı. Yani sonuçta yurt yönetimleri de oradaki öğrencilerin güvenliklerinden sorumlu. Gerçi mesela asansörler düşüyor ve öğrenciler hayatlarını kaybediyor, kimse sorumlu tutulmuyor. O da ayrı bir tartışma konusu, hani hepsi hafızamızda bir yerlerde öyle duruyor, kafamızın bir yerlerinde duruyor bunların hepsi. Özetle şunu söyleyeyim, Van Barosu'nun bir itirazı vardı yurt yönetimi hakkında. O yani soruşturma izni verilmemişti daha önce yurt yönetimiyle ilgili. Bu itiraz kabul edildi, onu söyleyelim. Şimdi Van Valiliği İl İdare Kurulu'nun aldığı o karar, soruşturma izni verilmemesi kararı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Tabi süreç yavaş ilerliyor. Siyaset de bu meseleyi gündemine aldı. Siyaset gündemine almasaydı acaba böyle ilerlemeler, daha somut bir şey yok özellikle tabii Rojin konusunda. Gülistan konusunda var ama Rojin konusunda yok maalesef. Ama dediğim gibi siyaset gündemini almasaydı bütün bu süreçleri, bu adımlar atılır mıydı? Allah bana, ben bu ihtimali çok düşük görüyorum. Keşke bu kızlarımızın ne Rojin'in ne Gülistan'ın adlarını hiç bilmeseydik, değil mi? Hepimiz kendi hayatlarımız içerisinde yaşasaydık, neredeyse her gün onların adlarını öğrenmek, adlarını tekrar ederek, adlarını anarak onların ölümüyle ilgili haberleri aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bizim de yapabileceğimiz bu işte. Ve Akberen, Danıştay 6. Ceza Daire, 6. Dairesi bir karar aldı. Akberen Ormanı çevresinde bulunan 679 parselin acele kamulaştırılmasıyla ilgili daha önce bir karar alınmıştı biliyorsunuz. O kamulaştırılmasına ilişkin, o 679 parselin kamulaştırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması kararını aldı. Yani Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla bu karar alınmıştı. İşte Bağdamları, Çakıran, Çamköy, İkizköy, Karaağaç, Karacahisar mahallelerinin bulunduğu o tarım arazileri acele kamulaştırılmıştı. Kamulaştırılma kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı kararı ile halk da tepki göstermişti, hatırlayınız. Bir itirazları vardı. Danıştay da bu itirazı haklı gördü. Avukatları Arif Ali Çangı da bunu açıkladı. Şimdi bu karar durdurulmuş durumda. Bu karar alınmış durumda. Önemli bir kazanım Akbelen köylüleri için. Tabii bir yandan da Esra'nın serbest bırakılması için de bir çağrıları var. Çünkü neden? İşte Orada olan tablo özellikle o şirkete karşı yönelik, şirketin daha doğrusu şikayetiyle tutuklanmış bir isim. Esra'nın da hala cezaevinde olduğunu hatırlatalım. Burada aklımızın bir yerinde dursun. Birkaç tabii gündemde tutmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi de deprem. 6 Şubat depremleriyle ilgili dava süreçleri. Binlerce dava var. Takip ediyoruz o yıkılan binalarla ilgili olarak. Hani tabii ki hepsini takip etmemize imkan yok. Ama mesela 148 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye sitesinden bahsediyorum. O davada da karar çıktı. Müteahhit Ahmet Kara 21 yıl hapis cezası aldı. Aralarında kamu görevlerinde olduğu 15 sanığın da, evet doğru tahmin ettiniz, beraat ettiğini de biz yine bu kararla birlikte öğreniyoruz. Tabii daha bitmedi. Avukatlardan açıklamalar var. İtirazları olacak elbette. Maraş'taki depremde Maraş'ta yıkılmıştı Hamidiye sitesinin yeri, Maraş'taydı. Şimdi avukatları da bu karardan sonra adliye çıkışında açıklamalarda bulundular. Tabii ki itiraz edeceğiz. Açıklaması önemli. Biz de ne diyelim, takip edeceğiz. Eğer bir gelişme olursa da ki geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk bunu, daha onlarca dava ile ilgili olarak bilirkişi raporları hazırlanmadı. 12, 13, 14 aydır bekleyen, bilirkişi raporu bekleyen davalar var. O kadar yavaş ilerliyor ki sistem. Kamu görevlileri, en çok konuştuğumuz konu kamu görevlileri. İşte az önce Hamidiye sitesi ile ilgili gerçeği ya da sonucu sizlerle paylaştım. Tablo bu. Kamu görevlileri de bir şekilde yine o sorumsuzluk, tırnak içerisinde kullanıyorum, mahkeme kararları ya da nedir, soruşturma izni verilmiyor örneğin, ya da belediyeler. Kamu görevlisi derken sadece tabii yani müdürlükler vesaire, bunu kastetmiyorum. Belediyeler de aynı şekilde sorumlu ama kaç kişi ceza aldı, kaç kişi almadı? Doğrusunu söylemek gerekirse işte vicdanımız rahat değil. Doğrusu yani sonuç itibariyle bunu söylemek, bunu konuşmak gerekiyor. Bir yandan da süreyi kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi son yıllarda, son günlerde düzeltiyorum, bir tartışma, yeni bir pandemi mi gündeme geliyor diye. Hantavirüs, hatırlayınız, bir gemide ortaya çıkan risk, Hollanda'ya ait bir şirket, Hondius adlı yolcu gemisinde hantavirüs vakaları nedeniyle ölümler yaşanmıştı. 114 yolcusuyla denize açılan bir gemiden bahsediyorum. O gemide ölümler yaşanmıştı. Çok sayıda kişiye hantavirüs teşhisi konmuştu. Pek çok ülke, Dünya Sağlık Örgütü, hemen tabii bu haberler ortaya çıkar çıkmaz önlemler, özellikle işte havaalanlarında vesaire önlemler almaya başladılar. Mesela işte o gemiden inen kişilerle ilgili de, o geminin içinde bulunan Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, pek çok İsveç, İsviçre gibi ülkelerde yine önlemlerini almaya çalışıyorlar. Çünkü burada ortaya çıkan bir gerçeklik var. Biz pandemi sürecini yaşadık hep beraber, değil mi? Yani hafızamızda bu tip şeyler hangi korkuları tetikliyor, ortada bir gerçeklik. Dün yine yetkili kişilerin, mesela Esin Davutoğlu Şenol Profesör Doktor, ki pandemi sürecinde çok yakından tanıdığımız, tanımak mecburiyetinde kaldığımız, keşke işte gerekçelerle tanımasak biz bilim insanlarını ama öyle oluyor. Kendisiyle de konuştuğumda yani dünya için bir pandemi riski olmadığını söyledi. Türkiye için de bir risk olmadığını direkt söyledi kendisi. Hani bunu içimizi rahatlatacak bir açıklama olarak bir kenarda tutabiliriz. Tabii uzmanlar bu konularda neler söylüyorlar, asıl onlara kulak vermek gerekiyor. Şu dakika itibariyle o hantavirüsle ilgili bir küresel, en azından öyle de bir gerçekliğimiz var, bir pandemi riski yok diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar en azından bu yönde, onu söyleyeyim. O bilgiyi de aktarayım size. Peki mesela ilginç bir virüs, çok nadir görülüyor dünya genelinde ve %50'ye varan bir ölüm oranı da var. Asya, Avrupa'da, mesela Amerika kıtasında da görülmüş daha önceki yıllarda, onu söyleyelim. Her yıl 10 bin ile 100 bin arasında enfeksiyonun meydana geldiği bilgisi yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan veriler arasında. Hantavirüsle ilgili en büyük yük Asya ve Avrupa kıtalarında olduğunu biz yine öğreniyoruz. Çin, Güney Kore, Doğu Asya yine aynı şekilde riskin yoğun yaşandığı bölgeler. Yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hani bilelim önümüzde bir risk var mı yok mu, bunun için özetlemeye çaba gösteriyorum. Dünya Sağlık Örgütü salgın ve pandemi hastalıklarını önleme birimi bu konuda açıklamalarda bulundu. Hantavirüsün kemirgenler tarafından taşındığı bilgisi şu an itibariyle elde, bilim insanlarının elinde. İnsanlarda ciddi hastalıklara neden olabiliyor ve insandan insana da kolay şekilde bulaşabildiği yönünde de bir bilgi var. Özel bir tedavisi var mı? Deniyor ki yine uzmanlar şunu söylüyorlar. Yani spesifik bir tedavisi yok. Özellikle her hastalıkta olduğu gibi virütük her rahatsızlıkta olduğu gibi erken teşhise vurgu yapıyor bilim insanları. Erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın hayatta kalma oranını arttırdığı bilgisi yine elde. Tabii önlem hantavirüsleri önlemenin büyük ölçüde insanlar ve enfekte olmuş kemirgenler arasındaki o temasın azaltılmasına bağlı olduğu vurgusu da yine yapılıyor. Yine son gelen bilgiler, onları da size aktarayım. Tekrar söylüyorum, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la dün konuştum bu konuyu. Hani o da bir risk yok, rahat olunması gerek. Bugün bir toplantısı olduğu için alamadım kendisini konuk olarak. Onu da söyleyeyim hemen. Hani diyeceksiniz konuştum, keşke biz de duysaydık diyebilirsiniz. Şu saatlerde bir toplantısı olduğu için almadım kendisini ama şunu iletti. Hani bir risk, bu anlamda bir pandemi riski yok. Onu da hatırlatalım. Dünya Sağlık Örgütü aslına bakılırsa aynı görüşte. O gemide bahsettiğim Hollanda bandıralı gemide 7 vakanın görüldüğünü söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada bu söyleniyor. 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiliyor. İzliyoruz ama hani buna dair böyle bir çok sert hani bir pandemi riski var. Dünya tetikte olmalı. Bütün ülkeler gerekli önlemleri almalı. O 2020 süreci gibi. Hayır, böyle bir durum yok. Onu da aktarmış olalım. Bu arada Akif de beni uyarıyor son bir dakika diye. Hani bu hastalıklar, bu pandemi meseleleri hayatımızı öylesine değiştirdi ki, alışkanlıklarımızı değiştirdi. Ekonomileri alt üst etti. Şimdi şöyle düşününce o günlerde neler yaptığımızı. O yüzden hani bu işte hantavirüs ya da diğer salgın risklerine karşı hepimiz tetikteyiz. Bunun farkındayım. Hani kişisel olarak da elbette böyle. Hani biz de azade değiliz ülkenin geri kalanından. Hani o yüzden yoğun şekilde böyle bir okuma yaptım. Ne oluyor, ne bitiyor? Dediğim gibi hocaları da

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türk bayrağına saygısızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Am, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeyi reddetti. Ayrıntılar bültenimizde. Türk bayrağına saygısızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İBB'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ İştirak Şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürüne de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ukrayna ateşkesi ihlal etti. Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer günü nedeniyle ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek Rusya bölgelerine saldırılar düzenledi. Putin'in ilan ettiği ateşkes 8 Mayıs Cuma günü yürürlüğe girerek 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Rus ordusu tüm bu süre boyunca Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmayacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeyi reddetti. Lübnan tarafının Netanyahu ile yapılacak bir görüşmenin halihazırdaki istikrar çabalarına zarar vereceği uyarısını ABD'li yetkililere ilettiği belirtilen haberde Washington'un da bu yaklaşımı olumlu karşıladığı aktarıldı. Haberde Beyrut'un Tel Aviv ile barış anlaşması imzalamayı hedeflemediği temel amacının sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak olduğu kaydedildi. İki İngiliz'in Hanta virüsü vakası doğrulandı, bir İngiliz ise şüpheli. İngiltere, Hondius yolcu gemisine yaşanan salgına bağlantılı olarak üçüncü bir İngiliz'in Hanta virüsü şüphesi olduğunu duyurdu. Böylelikle İngiltere'de vaka sayısı 3'e yükseldi. Salgın kapsamında şimdiye kadar toplam Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 7 Hanta virüsü vakası doğrulanırken hayatını kaybeden 3 yolcudan birinin de bu vakalar arasında yer aldığı ifade edildi. Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu 3 dağcı hayatını kaybetti. Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan toplamda 20 dağcının arama çalışmalarına devam ediliyordu. Sabah saatlerinde 3 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı. Volkan en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.
2: Ekonomi.
1: Sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 Mayıs itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 24 Nisan'da 60 milyar 951 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara indi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.950 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 37 kuruş, euro 53 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.894, çeyrek altın 11.245, tam altın 44.840, atı altın ise 45.975 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 22, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu. İstanbul ve Antalya 24, İzmir 27, Trabzon 17 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu. Gaziantep 23, Diyarbakır 24 derece. Van gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ben Serhat Ayan.
4: Nasıl seyrettiğimi hiç anlatmayayım sana. Yani gerçekten ben uzun zaman sonra bu kadar üzüldüğüm bir maç yaşamadım. Ve ben bu maçı sevgili Volkan Demirel gibi normalleştirmeyenlerdenim. Bir Galatasaray mağlubiyetini bir Fenerbahçe taraftarı olarak normal görmeyenlerdenim. Çıkıp da bu bir maçtı, olabilir, bu şöyle değildi falan denmemesi lazım. Çünkü bu bir maç değil, bu bir Galatasaray
3: acımadı
4: maçı.
3: Acımadı ki iletişimin çok yanlış oldu.
4: Çok yanlış oldu. Yani çünkü bu bir maç değil, hayır bu bir Galatasaray maçı. Bir Galatasaray derbisi.
3: Takımını motive etmek için gelen taraftarlar biraz geride kaldı. O bir
4: parası olan
3: derdi.
4: Gidiyor mu diyoruz yani. Parası evet, olan evet, gidiyor. Onun da evet. Amacı başka mı diyoruz. Ama yok yani, işte olmuyor böyle.
3: En ucuz bilet bile 2000 lira olduğu yerde hani insanlar böyle kendilerinden bu kadar veremezler. Olmaz yani.
4: Cevap vermesi gereken şeyleri söylemiyor. Çok da güzel kendine göre çevirip anlatabiliyor. Böyle bir özelliği var Acun Ilıcalı'nın. Ama taraftar bunu duymak istemiyor sizden.
3: Yani mesela işte ne bileyim Beşiktaş mesela bu sene çok iyi gidiyor. Trabzon'dan berabere kaldığında Hasan Arat istifa diyenler de oldu. O yüzden de sosyal medyanın o tarafına çok fazla elimden geldiğince girmiyorum, ciddiye de almıyorum.
4: Haftaya yine aynı saatte burada tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Dünya Haberi.
1: Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin'in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi. Ukrayna ordusu ateşkes rejimini 1365 kez ihlal etti. Trump'tan İran'la anlaşma her an olabilir yorumu geldi. Amerika Birleşik Devletleri hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla duyurduğu tek taraflı ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkes 10 Mayıs'a kadar sürecek. Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayi hedeflerine saldırı düzenlemeyecek. Bakanlık Kiev yönetimini de bu karara uymaya çağırdı. Ancak Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rusya'nın yerleşim yerleriyle altyapı saldırısı girişiminde bulunması halinde gerekli yanıtın verileceği uyarısında bulunuldu. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkesin başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun ateşkes rejimini 1365 kez ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlık söz konusu karşılıkların yalnızca ateşkes ihlallerine yanıt olarak tespit edilen atış noktalarına yönelik gerçekleştirildiğini vurguladı. Öte yandan Rusya Ulaştırma Bakanlığı hava seyri sefer sistemlerinin bulunduğu bir idari binaya İHA isabet etmesi nedeniyle Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu. Havalimanlarındaki personelin güvende olduğunu bildiren bakanlık uzman ekiplerin teçhizatı kontrol ettiğini bildirdi. Kremlin 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova'ya girecek yabancı konukların listesini açıkladı. Buna göre Abhazya, Belarus, Laos, Bosna Hersek ve Güney Osetya Cumhurbaşkanları, Malezya Kralı, Slovakya Başbakanı, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı ve Sırp Cumhuriyeti Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı Başkanı Zafer Günü dolayısıyla Moskova'yı ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in her zaman olduğu gibi Zafer Günü geçit töreninde konuşma yapacağını, ayrıca yabancı konuklarla birlikte Kremlin'deki meçhul asker anıtına çiçek bırakacağını açıkladı. Trump'tan İran'la anlaşma her an olabilir yorumu geldi. ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna bu her an olabilir, belki de olmaz. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum yanıtını verdi. Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında da bulundu. Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur, eğer imzalanmazsa çok acı çekecekler dedi. ABD Başkanı Özgürlük Projesi'nin neden 36 saat sonra durdurduğunu da açıkladı. Trump o süreçte Pakistan'ın kendilerine müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini ifade ettiğine değindi. Mareşal Asım Münir ve Başbakan Şahbaz Şerif bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmayı geri döneriz ancak onlar müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin dini lideri Müçteba Hamane ile görüştü. Pezeşkian, ABD İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen ülke lideri Hamane ile kısa bir süre önce görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Pezeşkian, bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık 2,5 saat sürdü dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e Lübnan arasında gerçekleştirilmesi beklenen doğrudan müzakerelerin 3. turuna ilişkin tarih verdiği bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail'e Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turu 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Afrika'ya giden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisiyle ilgili açıklamalarda bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5'inde hantavirüs olduğunun doğrulandığını bildirdi. Ghebreyesus ayrıca bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ise hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldı. ABD Kontrol ve Önleme Merkezleri hantavirüs vakaları nedeniyle acil durum operasyonları merkezini harekete geçirdi. Hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla izlemeye aldı. Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif olarak izlendiği anlamına geldiği belirtildi. Hemen hatırlatalım, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondius isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti. Pekin yönetimi ordu içerisindeki yolsuzluklara karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda en sert kararlarından birine imza attı. Çin'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanan iki eski savunma bakanı 2 yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Mahkemesi eski savunma bakanları Fink ve Shangfu'nun rüşvet aldıklarına hükmederek her iki ismi de ölüm cezasına mahkum etti. Endonezya'daki Dukono Yanardağ bu sabah faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı. Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün yaşamını yitirdiği, 10'undansa haber alınamadığı kaydedildi. Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı. Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor. Volkan en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş ve bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya Haberi.
2: F-35 programından iyi ki çıkarılmışız diyor musunuz siz Kaan'a bakınca?
3: Bu uçak ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacaktır. Birçok ülkenin yıllarca böyle gevşek bir şekilde yapmış olduğu bu çalışma için havaya kalkan bu uçak aslında birçok mesajı birlikte veriyor. Milli muharip uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Basın turu. 8 Mayıs 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Yeni bir haftanın daha sonuna doğru geldik. Bu haftanın sonunda yine sizlerle birlikteyiz. Saatlerde 11.20'yi gösteriyor. Basın turu başlıyor diyelim. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim, gazetelerimizi aldık. Türk basını dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfasına nasıl taşımış, hemen bakacağız. Bugünün ilk gazetesi Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi Kaan Kardeşli diyor. Neden bahsediyor? Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı diyor. İspanya basını yazıyor efendim bunları öncelikle. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile Türkiye arasında kritik bir savunma diyaloğunun başlandığı yazdı. ABD üretimi F-35 savaş uçaklarına yönelik olumsuz yaklaşımın ardından Madrid 5. nesil savaş uçağı arayışında sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kaldığı dile getiriliyor haberde ve F-35'e mesafe, Kaan'a kapı açık ifadesi de dikkatleri çekiyor. Kaan'ın eğitim uçağı olarak tasarlanan Hürjet'in İspanya'ya ihracatı için de Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Anlaşma Türkiye'nin bir NATO ve AB üyesine gerçekleştirdiği ilk jet uçağı satışı olma özelliğini de taşıyor. Şimdi de İspanya'nın Kaan'ın alımı konusunda bir karar alması durumunda da 5. nesil muharip uçak ilk defa bir Avrupa ve NATO ülkesine satılmış olacak. İspanya ile biliyorsunuz bu aralar inanılmaz şeker şerbet gidiyoruz. Neden olmasın, Hürjet'ten sonra Kaan.
5: Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi ilk sayfasında dünkü İBB duruşmasına yer vermiş. Çünkü dün oldukça duygusal anlar yaşanmıştı bu duruşmada. Önce İmamoğlu, sonra salon ağladı manşetiyle vermiş bu haberi Sözcü Gazetesi. Dünkü duruşmada İBB Spor Başkanı'nın 27 yaşındaki oğlu Mustafa Keleş savunma yapmıştı ve İmamoğlu ona soru sordu. Değerli oğlum dedi ve ağlamaya başladı diyor. Onu başta eşi olmak üzere tüm salon izledi. Mustafa Keleş'in şöyle savunmasından biraz bahsedelim. Sahte fatura iddiasıyla yargılanan Mustafa Keleş şunları söyledi diyor. Ben bir örgüt üyesi değilim. İllegal faaliyetlerin içinde bulunmadım. Dosyada ismimin geçtiği tek bir somut olay anlatımı yok. Hiçbir tanığım benimle ilgili suç isnadı yok. İmza yetkim yok. Herhangi bir konuda attığım bir imza, aldığım bir karar da yok dedi. Ve bütün bu iftiralar atılırken annemin, kız kardeşimin başına bir şey gelir mi korkusuyla yaşamanın ne demek olduğunu ben biliyorum. 11 aydır 60 kişilik cinayet koşulunda yerde yatıyorum. Babama baskı kurmak isteyenler kadar babamın adını verip tahliye olan iftiracılar da bugün benim burada bulunma sebebim olduğunu düşünüyorum. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum dedi ve gözyaşlarıyla bu savunmayı yaptı. Daha sonrasında da Ekrem İmamoğlu kendisine soru sordu. Dedi ki sevgili Mustafa, değerli kardeşim, bu olaylar yaşanmasaydı, karşılaşsaydık bir bayramda ne yaptığını bilmeyerek okul nasıl gidiyor diye sorabilirdim sana. Bunu şunun için sordum. Benim adıma örgüt lideri olarak bir firmayı denetlediğini yazmış bu lanet iddianame. Senin hayatımızda çocukluğundan beri bayramdan bayrama karşılaşıp sarılmanın dışında bir sohbetimiz oldu mu? Keleş de hayır cevabını veriyor ve İmamoğlu gözyaşlarını silerek Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın. Ben bu delikanlıdan bu devlet adına, bu millet adına ve Yüce Türk Yargısı adına özür diliyorum dedi. Gözyaşları içinde bunu söylüyor Ekrem İmamoğlu dünkü İBB duruşmasında.
6: Hürriyet gazetesindeyiz. Orta Doğu'daki son gelişmelere baktığımızda İran krizi tam bir kör düğüm haline gelmiş durumda. Müzakerelerde özellikle gelinen bir durum yok. ABD İran ateşkesi birinci ayını doldurdu ama anlaşmada hala somut bir ilerleme sağlanamadı maalesef. Profesör Doktor Yaşar Onay'a göre ise ABD askeri üstünlüğünü siyasi sonuca dönüştüremiyor. Trump'ın pazarlayabileceği bir taviz vereceğini belirten Onay, burada mesele geri adım atmak değil, geri adımı nasıl anlatacağı diyor. Akademisyen Serhan Afacan ise ABD tarafında korkunç bir gevezelik olduğunu söylüyor. Afacan'a göre Tahran yönetimi nükleer kapasite sınırlaması konusunda da karşı tarafa, yani ABD'ye kapsamlı tavizler vermeye açık. Ama ABD süreci uzatıyor. Diğer taraftan iç gündemle devam ettiğimizde güzel bir haber. Ben de izlerken tebessüm ettim bayağı. Sosyal medyayı sağlayan bir düetten bahsediyoruz. Zonguldak Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in çocuk korosuyla yaptığı Barış Manço düeti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Metin Hürriyet'e konuştu. Öğrencilerimle güzel bir uyum yakaladık. Mikrofona da alışık değilim. Sesimin Barış Manço'ya benzetilmesine de şaşırdım. Gerçekten fazlasıyla Barış Manço'nun sesine benziyordu.
1: Dinlemedim, bakarım. Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edelim. Şu güzel bir haber duymaya hazır mısınız arkadaşlar? Hı-hı. Keyifli bir haber duyalım. Mahkeme Talan'a dur dedi. Neden bahsediyorum sizce? Muğla'dan bahsediyorum. Akbelen'den bahsediyorum. Muğla deyince, Akbelen deyince mutlaka ki gözünüzün önünde o köylülerin muhteşem savunması karşınıza geliyordur. Tarihi bir karar var efendim. Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yaşam alanlarını ve zeytinliklerini korumak için direnen köylülerin hukuk mücadelesinde tarihi bir zafer elde edildi. 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı kararı ile verilen acele kamulaştırmanın iptaline ilişkin açılan davada Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararını verdi. Yani Talan'a yargı freni konmuş oldu. Akbelen bölgesindeki köylüler traktörlerle konvoy yaparak nöbet alanına geldiler ve işte burada hepsinin yüzü gülüyordu. Kanun iptal edilmeli diyorlar ve tabii ki hepsinin beklediği bir şey daha var ki Akbelen direnişi sırasında özgürlüğünden yoksun bırakılan bir isim var biliyorsunuz. Esra Işık. İşte Esra Işık bakımından da hukuki durumun artık tartışmaya yer açılmayacak bir durumda olduğunu söylüyorlar. Esra'nın engellediği iddia edilen keşif artık geçersizdir. Esra Işık derhal serbest bırakılmalı ifadelerini kullanıyorlar. Köylüler, biz de onların sözlerini dile getiriyoruz.
5: Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi de yazın yaklaşmasıyla birlikte tabii ormanlarımızı korumak adına Orman Genel Müdürlüğü'nün almış olduğu tedbirleri haberleştirmiş. Diyor ki yangın riskine karşı 81 ilde Orman Benim temizlik kampanyası başlatıyor Orman Genel Müdürlüğü. Kampanya kapsamında gönüllülerin desteğiyle atıklar toplanacak. 161 hava aracı ve binlerce personel yaz boyu ormanları korumak için teyakkuzda olacak diyor. Bu arada ormanlara girişler de yasaklanmaya başladı. Antalya Valiliği de yayınladığı genelge kapsamında 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişleri yasakladı. Belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar saat 21 ile 8.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakanlar hakkında adli ve idari işlemler uygulanacak. Ormanların girişleri güvenlik güçleri tarafından kamerayla 24 saat aralıksız izlenecek. Timler devriye atacak. Drone'la Gazipaşa ile Kaş arası 5650 kilometrelik mesafede havadan gözlenecek. Umarız bu sene yurdumuzun hiçbir yerinden orman yangını haberleri almayız.
6: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete sayfasının büyük bir bölümünü kumar çarkına ayırmış durumda. Gerçekten büyük bir bela. Büyük operasyonlar da yapılıyor. Çeteler çökertiliyor. Milyarlarca liraya el konuluyor ama bahis ve kumar düzeni büyümeye de devam ediyor. Tam tersi etki. Toplumu çürüten bu sistem karşısında da yalnızca yasa dışı bahis değil, kumarın her türlüsüne karşı kararlı mücadele çağrısı yükselmekte. Son yapılan operasyonlar da gösteriyor ki gün geçtikçe bırakın düzelmeyi, işler daha da sarpa sarıyor. O operasyonlardan biraz bahsedelim. Yasa dışı bahis ağını yöneten ve İstanbul'da Yol Yemezler Çetesi olarak tanınan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ortaya çıkan detaylar durumun vahametini özetlemekte. 20 ayrı adrese hücre evi olarak kullandığı ve bu adreslerde yasa dışı bahis ofisleri kurulduğu belirlendi. Bu çeteye ait olan ve MASAK ekiplerinin incelemelerinde şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkmakta. Çok ciddi bir rakam. Bir başka çetede de hacim 2,2 milyar lira.
1: Peki Türkiye Gazetesi'ne devam edelim. Türkiye Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la yaptığı görüşmeden fotoğrafları sayfasına taşımış ve Cezayir ile ticaret hedefi 10 milyar dolar diyor. Efendim Türkiye ile Cezayir ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cezayir lideri Tebun tarım, gıda, sanayi, turizm ve sağlık gibi birçok alanda anlaşmaya imza attılar ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi de 10 milyar dolara çıkartılacak denmiş. Bu görüşmenin ardından Türkiye Gazetesi'nin iç sayfa, yani manşetinde var detayları 3. sayfada Artvin'den bir haber. Çok çok üzücü bir haber, yani acıdan öldüren trajedi başlığını atmış. Efendim bir anne düşünün ki Artvin'de engelli kızına tecavüz ediliyor. Bunu öğreniyor ve karakola gidiyor. Bununla ilgili şikayeti yapıyor ve bununla ilgili şikayeti yaparken o sırada geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybediyor. Şimdi düşünün, o kızcağız şimdi tek annesiz de kaldı. Annesi dahi varken başına böyle bir şey geldi bu kızcağızın ve bu kızcağız şimdi tek başına da kaldı. Allah yardımcısı olsun diyorum ama güzel haberse tacizci insan kılındaki kişinin yakalanması, hapse atılması ve şöyle bir yaşına baktığım zaman da 49 yaşında olduğunu görüyorum. 49 yaşında bir insan kılındaki Süliyet.
6: Hayatı çalınan bir kız ve annesi hayattan koparılıyor maalesef.
1: Gencecik 26 yaşında bir kızcağız, engelli. Zaten eminim ne zorluklarla yaşıyordur. Annesi de gencecik bir kadın, 56 yaşında işte.
6: Nasıl bir
1: hayatını kaybediyor.
5: Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinde de yine yurt dışından bir haber var. Havluyla şezlong kampanyaya tazminat diyor. Hmm. Bu Yunanistan'da yaşanmış. Alman bir turist Yunanistan'ın İstanköy adasında ailesiyle yaptığı tatil için toplam 7186 euro ödeme yapmış ve ancak otelde havluyla şezlong rezerve edilmesi nedeniyle şezlonglara erişemediklerini belirtmiş ve tur operatörüne dava açmış. Bu ülkemizde olsaydı bilmiyorum nasıl sonuçlanırdı. Böyle bir dava açma hakkımız var mı diye de bilemiyorum.
1: Yok canım, hiç. O aracılar şey derdi, sabah 8'de kalkın havlunuzu koyun odanıza uyumaya devam edin derdi.
5: Evet ama bu Alman turist sabah 6'da kalktığı halde
1: bulamıyormuş. Geceden bırakıyorlar o zaman onlar.
5: Evet ve dolayısıyla böyle bir dava açmış ve davada da haklı bulunmuş. Hanover Bölge Mahkemesi tatilin kusurlu olduğuna hükmetmiş ve turiste yapılan iadenin 986,70 euroya çıkarılmasına karar vermiş. Böylelikle
1: bu haber duyulsun.
5: Evet, tazminat hakkı kazanmış çünkü kusurlu tatil kapsamında bu değerlendirilmiş bu tatil.
1: İyiymiş.
6: Evet, Takvim gazetesindeyiz. Ekonomi ilgilendiren bir haber aslında. Güneş'e dev bir yatırım var. Kalyon Holding temiz enerji üretiminde dev bir yatırıma imza attı. Ankara Balıköy'deki güneş paneli tesisi 55 milyon dolar yatırımla hayata geçirildi. Tesisinin açılışı kurdelesini Enerji Bakanı Bayraktar, Sanayi Bakanı Kacır ve Kalyon Holding GKB Cemal Kalyoncu birlikte kesti. Ülkemize hayırlı olsun. Bir diğer haberimize baktığımızda yakın zamanda hatırlarsınız ki tünelde düğün konvoyuna eşlik eden insanlar halay çekmişti tünelde ve trafiği kapatmışlardı. Bunu da başlık olarak şöyle belirtmiş Takvim gazetesi: halayına ceza. Gaziantep'te düğün konvoyuyla tüneli kapatıp halay çekenlere ait 4 araca 720 bin lira para cezası kesildi. Her araç 30'ar gün süreyle de trafikten men edildi.
5: Evet, Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Benim de çok merak ettiğim bu Saha Expo 2026 fuarı yarın halk günü ve ücretsiz olacak. Eğer meraklıysanız, gitmek isterseniz vatandaşlara duyuralım. Ben de gitmeyi düşünenlerdenim. CHP lideri de dün Yıldırım Saha Expo 2026'yı ziyaret etmiş ve Aselsan ve Baykar dahil birçok standı gezmiş. Özgür Özel, Türkiye'nin ilk yerli hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han'ın da önünde bir poz vermiş. Özel, bugün burada kıymetli bir zaman geçirdik. Gördüklerimizden büyük memnuniyet duyduk demiş. Kaan'ı, Akıncı'yı, TB3'ü, Altay Tankı'nı gördük demiş. Oldukça da etkilendiğini söylüyor CHP lideri Özgür Özel. Şöyle Yıldırım Han'la da güzel bir poz vermiş.
1: Evet,
5: arkadaşlar, evet, gururumuz. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Yıldırım Han'ın hemen önünde. Güzel bir poz. Ben de fuara gidersem aynı pozu vermek
6: bu
5: istiyorum.
6: Bu görüntüleri görmek de çok sevindiriyor. Hani siyasiler ayrım yapmaksızın, sonuçta savunma sanayiden bahsediyoruz. Ülkemizin hani duvarı sayılabilir savunma sanayi. O yüzden güzel görüntüler.
1: Evet. Evet. Şimdi sıramı alabilirim. Az önce bir nefes alamadığım için sıramı Ebru'ya yolladım. Birazcık rahatsızım boğazımdan kaynaklı.
6: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
5: Alerji mevsimi de başladı. Hepimizin
1: onlar
5: böyle
1: başladı boğazdan. Sesimdeki elektriklenme için de
6: ben onu başlarken anladım, evet.
1: Peki, Bir Gün gazetesinden bir haberle devam edelim. Efendim, her 4 çocuktan biri okulda değil. Yani bir tane güzel haber verirken 8 tane kötü haber maalesef peş peşe geliyor. Ferah Aytekin Aydoğan'ın özel haberi efendim. Okul terki ilkokul ve ortaokul sıralarına kadar inmiş durumda. Şimdi bakalım hemen detaylarına bakacağız. Bu araştırmaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı verilerine göre tüm seviyelerde devamsızlık oranları şöyleymiş efendim. İlkokulda her 10 öğrenciden biri devamsız. Ortaokulda öğrencilerin %23,7'si okula devam etmiyor. Liseye baktığımızda ise öğrencilerin %33'ü okula devam etmiyor. Demek oluyor ki eğitimden kopuşun arttığını görüyoruz ve gelecek için gerçekten endişe verici bir tablo bu. Devamsızlıklar artıyor. Kağıt üstünde öğrenciler gözüküyor ancak okula gitmedikleri için bir mezuniyette söz konusu değil. Dolayısıyla ve en son sıralamaya baktığınızda da her 4 çocuktan biri okulda değil diyebiliriz. İşte zorunlu eğitim süresinin kısaltılacağına dair tartışmalar var. Bu tartışmalar sürerken zaten bir bakıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ortaokula kayıtlı öğrencilerin 23,7'si, ilkokulda ise her 10 çocuktan biri maalesef okulda değil. Ferah Aytekin Aydoğan'ın haberiydi.
7: Evet, Dünya Gazetesi ile devam edelim. Dünya Gazetesi de diyor ki yurt dışından fiziki yatırımını getirene istisna geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen hükme göre vergiye gönüllü uyum artırmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek. Bu kapsamda bildirilen varlıkların bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren de 2 ay içinde Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlardan adlarına açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirenlerin bu hesaplara yatırılması gerekecek. Bilanço esasına göre de defter tutan mükellefler bu kapsamdaki hükümler uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacak. Bu fon hesabı da bildirim tarihinden itibaren 2 yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek diyor yatırımcılara. Buradan bu haberi vermiş olalım.
6: Son gazetemle basın turunu kendi adıma noktalayayım. Beyaz tülbentli barış mesajından bahsedeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecine gelinen noktada siyasi parti liderleri açıklamalarına devam etmekte. Barış Anneleri heyeti de siyasi parti ziyaretlerine MHP'de başladı. Süreci destek vurgusu yapan heyet, Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç'a barışın sembolü olarak beyaz tülbent verdi. Heyet bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek.
1: Ve son gazetemiz Posta Gazetesi olsun. Posta Gazetesi birçok farklı haberi, Türkiye'nin birçok yerinden haberi sayfalarına taşımış. Bir cinayet haberi var, minik bir karitecinin başarısı var, az önce aktardığım bir anneyi öldüren istismar var, canilerin son durağı, yani hepsi Türkiye'nin dört bir tarafından maalesef iç açıcı haberler değil. İçlerinden bir tanesini böyle seçeceğim. En şirin olanı seçeceğim. Efendim, Bursa'daki bir minik kariteciden bahsedeceğim. Bursa'da Yıldırım Belediyesi'ne ait Karapınar Gençlik Merkezi'nde karate dersleri veren İrem Abdullah Minkzar çifti antrenmanlara 1 yaşındaki bebekleri Damla'yı da götürüyormuş efendim. Damla da anne ve babası eğitim verirken karate minderinde emekliyor, yürüteçte dolaşıyor. Yani karatenin içine doğmuş bir bebek, karateyle de büyüyor. Bakalım bir kız çocuğun ileride ne yapacak, bu spora bir ilgisi olacak mı? Ama büyük bir ihtimalle anne ve babayı rol model alacağı için yüksek ihtimalle onun da ilgisi olacaktır ve bakarsınız son derece yeni bir yarışçımız, bir savaşçımız, karatecimiz
7: olur. Hatta şampiyonumuz.
1: Değil mi? Neden olmasın? Neden olmasın? Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Spordan bahsetmedik ama bu hafta düğüm çözülebilir sevgili Serkan, biliyorsun. Yarın maçlar var Süper Lig'de ve Süper Lig'de yarın bütün maçlar aynı saatte oynanacak sevgili dinleyiciler. Galatasaray Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek, kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe zorlu bir Konya deplasmanında, bakalım bu hafta neler bekliyor Süper Lig'de futbol severleri, spor severleri. Yani hafta sonunda yüksek ihtimalle Galatasaray'ların şampiyonluğu kutlanacak. Biz de şimdiden kutlayalım mı?
6: Yarın da hala ikincilik şansı olan Trabzonspor'un Beşiktaş'la mücadelesi var. Yine Vodafone Park Arena'da. Bizim lokasyona da çok yakın. Ama maalesef misafir tribünü alınmadığı için
1: gidemiyorum. Yok mu? Gidemiyorsun. Aa, bilmiyordum onu. Yapacak bir şey yok. Seneye daha iddialı bir maçta gidersin
6: inşallah.
1: İddialı
6: birlikte.
1: İddialı birlik, iddialı bir maçta. Hı hı. Peki, o halde biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte sizlerle görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
7: Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.
8: Basın turu.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
8: Burada oksijen azalıyor, söylüyorum size. Bu odadan çıkmazsak öleceğiz, ölebiliriz. Bu odadan çıkmanın tek bir yolu var. Hala bu yol var, hala bu yolu kullanabiliriz. Katara son anda tutunabiliriz ama bunu yapmıyoruz. Gerek yok. Kaynakçıya, kalıpçıya, vinç operatörüne çok para, mühendise para yok. Çünkü mühendise ihtiyaç yok.
9: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
10: Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Adalet Bakanı Akın Gürle, konkordato süreci ile ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Türkiye Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına seçildi. Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul rekor tazeledi. BIST endeksi %0,82 artarak 15.040 puanla dün günü rekor seviyeden kapatmıştı. Bankacılık endeksi %1,78, holding endeksi de %1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,99'la sigorta, tek kaybettirense %0,42 ile kimya, petrol, plastik oldu. Dolar haftanın 5. işlem gününde 45.36, euro ise 53.30 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalara bakacak olursak, küresel piyasalarda da gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Öte yandan ticaret cephesinde ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik gümrük vergilerinin daha yüksek seviyelere artırılacağını bildirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Orta Doğu'daki gerilimlerle enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanması piyasalarda satıcılı seyirde etkili oluyor. Asya borsalarında da ABD-İran gerilimiyle negatif bir seyir hakimken petrol fiyatlarının yüksek kalması bölgede enflasyon risklerinin sürmesine neden oluyor. Emtia piyasalarına bakalım. Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler ve enerji arzına yönelik endişelerin gölgesinde altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Güne 6.905 lira seviyesinden başlayan gram altın yükselişini sürdürürken çeyrek altın 11.348 lira, Cumhuriyet altını ise 45.250 liradan alıcı buluyor. Altının onsu önceki kapanışının %1 üstünde 4.733 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre %0,3 artarak 100,39 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de 94,90 dolardan alıcı buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 24 Nisan'da 60 milyar 951 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara indi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konkordato süreciyle ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına dikkati çeken Gürlek, konkordato aslında iş adamlarından fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Bakan Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresini 72 aya çıkardıklarını açıkladı. Teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya çıkarılacak. Akkuyu'nun EGS'nin ikinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi. Nükleer Düzenleme Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesini işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer AŞ'ye gerekli izni verdi. Sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26.478 megawatt kurulu güce erişildiğini belirterek yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını aktardı. Bakan Bayraktar geçen yıl yaklaşık 8.300 megawattlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesinin devreye alındığını, bu yılda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı ev sahipliğinde çok daha iddialı bir hedefin dünyaya ilan edilmesi için çalışıldığını vurguladı. Enerji güvenliğinin elektrikleşme odaklı olarak yeniden şekillendiğini belirten Bayraktar, merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni programla daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz diye konuştu. Türkiye Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına seçildi. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
10: Paranın hareketi.
11: Uzmanına soracağız. Profesör Doktor Aziz Konukman. Hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili İsmet. Bunu ilk defa söylüyorum. Sputnik kanalına sevgili İsmet. İlk defa söylüyorum. Bak 4'tü tahmin 3.5. Buradan şuraya geliyorum. Ya öbür yılları merak etme artık ya. Abi ayıp ya. Toto oynar gibi ya. Bu ne ya? Bu ne ciddiyetsizlik ya?
11: Hocam oraya geleyim de programın üretim ayağı yok. İyi bir şey mi yalnız? Bu iyi bir şey mi?
12: Aa iyi ya şimdi.
11: Yani geldik duvara tosladık. Manzara evet. Bu. Bugüne kadar siz bizi mahvettiniz. Bundan sonra biz sizi mahvedeceğiz.
12: Hocam ya manşet atıyorum. 2028'de 3000 dolar fakirleşiyoruz. Kişi başına düşen. Yahu eğer Tayyip Bey bunu görse, ulan birileri var bizim işimizde lan, bize üç kağıt mı atıyorlar, ne yapıyorlar kardeşim demezse neyim?
13: Ağzında kıy bitti ya.
10: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Enerjinin seyri.
6: enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 11. İstanbul Karbon Zirvesi'ne katıldı. Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararı aldığı bakan yardımcısına yönelik suçlamaları reddetti. İran, Hürmüz Boğazı'na Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları yalanladı. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 11. İstanbul Karbon Zirvesi'ne katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre zirve, Türkiye'nin önemli devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bankacılık şirketlerinin yanı sıra yeşil enerji sektörünün temsilcileri ve önde gelen Türk uzmanlarını bir araya getirdi. Rosatom, etkinliğin ortağı olarak karbon düzenlemeleri, iklim finansmanı, endüstriyel karbonsuzlaştırma ve enerjinin ülkenin iklim hedeflerine ulaşmasındaki rolüne odaklanan zirvenin iş programında yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'un Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lyon, zirvenin iş programı kapsamında nükleer enerjinin iklim düzenlemesinin yeni mimarisindeki rolü hakkında konuştu. Lyon, uluslararası iklim gündeminin ekonomi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu, sınıf ötesi iklim düzenleme mekanizmalarının ve yeşil finans sistemlerinin geliştirildiği belirtildi. Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararı aldığı bakan yardımcısına yönelik suçlamaları reddetti. Irak Petrol Bakanlığı, Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı petrol dağıtım işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Ali Mariç El-Bahadili hakkında ABD tarafından ortaya atılan suçlamaları reddetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak yargısını ve hukuki süreçlere saygı duyulması talep edilirken, tüm iddia ve suçlamaların şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yalnızca somut delil ve gerçeklere dayanılarak ele alınması gerektiği ifade edildi. Petrol Bakanlığı'nın konuyla ilgili yürütülecek her türlü adli soruşturmada tam işbirliği yapmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada Irak Yargısı ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun rolüne olan güven dile getirildi. Bakanlık ayrıca ham petrol ihracatı, pazarlanması, tanker yüklemeleri ve ilgili işlemlerin petrol dağıtım işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Bahadili'nin görev alanında bulunmadığını, bu süreçlerin yetkili kurum ve şirketler tarafından yürürlükteki mekanizmalar çerçevesinde yönetildiğini kaydetti. ABD Hazine Bakanlığı, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Ali Mariç El-Bahadili'yi İran'a yönelik yaptırımların delilmesine yardım etmekle suçlamıştı. İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları yalanladı. İran'ın Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir Kore bandıralı gemiye zarar verme olayına müdahil olduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin bir şekilde reddediyor ve yalanlıyoruz ifadelerine yer verildi. ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenlik koşullarının değiştiği dile getirilen açıklamada, bölgeden geçiş yapan gemilerin belirlenen kurallara uyması ve İran makamlarıyla koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 100,39 dolardan satılıyor. Dün 103,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 100 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %0

0: Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjiniz sevdi.
2: Bu çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
3: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben.

0: Yeni Yazıcı önce özetler. Putin'in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi. Ukrayna ordusu ateşkes rejimini 1365 kez ihlal etti. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla duyurduğu tek taraflı ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkes 10 Mayıs'a kadar sürecek. Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayi hedeflerine saldırı düzenlemeyecek. Bakanlık Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rusya'nın yerleşim yerleriyle altyapısına saldırı girişiminde bulunması halinde gerekli yanıtın verileceği uyarısında bulundu. Ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık 8-9 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesin başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun ateşkes rejimini 1365 kez ihlal ettiğini bildirdi. Öte yandan Rusya Ulaştırma Bakanlığı hava seyri sefer sistemlerinin bulunduğu idari bir binaya İHA isabet etmesi nedeniyle Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu. Havalimanlarındaki personelin güvende olduğunu bildiren bakanlık uzman ekiplerin teçhizatı kontrol ettiğini belirtti. İç gündemle devam edelim. Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası henüz resmi bir yanıt bulmadı. CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ne kendisinin ne de Genel Başkan Özgür Özel'in Köksal'a ulaşamadığını söyleyerek maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiştir dedi. Bu iddia henüz resmi bir yanıt bulamazken CHP'li bir grupsa belediye binasının önünde bulunarak tepki gösterdi. Gümrük muhafaza ekipleri yılın ilk 4 ayında 2264 operasyona imza attı. Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri 2026 yılında da tüm ülke topraklarında hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinin yılın 4 ayında 2264 operasyon gerçekleştirdiğini, bu operasyonlarında tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar 34.2 milyar lira tutarında kaçakçılık faaliyetini engelledi. Bildirdi.
1: Ekonomi.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya çıkarılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konkordato süreciyle ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına dikkati çeken Gürlek, konkordato aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15.046 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 44 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.899 lira, çeyrek altın 11.252, tam altın 44.870, atı altın ise 46.006 lira.
1: Spor.
0: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü yarın çözülebilir. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın 20'de oynanacak. Lider Galatasaray, Antalya Spor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise yarın zorlu Konya Spor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Spor deplasmanında boy gösterecek olan Fatih Karagümrük ise puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek. İstanbul'da sahibini bulacak olan UEFA Avrupa Kupası'nda finalin adı Freiburg'la Aston Villa oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Aston Villa 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Nottingham Forest'i 4-0'la geçerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti. Freiburg'la Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Bu yeni gelen günde ben ve ekip arkadaşlarım, editör masasında sevgili Öznur, teknik masada da sevgili Mikail. Mikail'in böyle var ya bir bakışı var. Hani dokunsan gülecek bakışı, dokunsan demeden gülmeye başladı zaten. Niyeyse Allah neşesini artırsın. Neşeli insanlara her zaman ihtiyacımız var. Bir de stüdyomuzda şu anda sizin görmediğiniz bir sosyal medya sorumlu arkadaşlarımızdan bir tanesi Ali Haydar. Önünde de bir kamerayla şu anda benim açımı ayarlamaya çalışıyor kendisi. Kardeşim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Sen ayarlayamadın onu. Oğlum ben görünüyorum sadece. Konuk görünmüyor şu anda. Naz geldiği zaman Naz diyor azıcık geri çıkman. Bana bu küçük kameradan öyle görünüyor küçük açıdan. Sen artık ayarlarsın. Sonra sen uğraşacaksın zaten, ben uğraşmayacağım. Efendim size daha net ve daha pürüzsüz ulaşabilelim diye. Tüm bu çabalarımız inanın. Matkapçı arkadaşımız da daha henüz başlamadı biliyorsunuz. Başlayacak. O herhalde benim yayının başlamasını bekliyor. Kendi aralarında böyle konuşuyorlar mıdır acaba ya? Vallahi. Hani bizim bu binada çalışan arkadaş var. Matkapla ilgili bir çalışma yapıyor ya hanımlar beyler. Ondan bahsediyorum.
1: Başladı mı? Okan Aslan başladı mı? Gelmedi mi? Tamam. Haber verin bana. Haber verin de şarjda bak. Aha vallahi başladı. Yemin ediyorum başladı bak. Öznur duydun mu? Aha bak başladı.
0: Bu aradan sonra çalacağımız ilk şarkıyı bu matkapla hiltiyle, muhtemelen hiltidir o. Matkapla şeyde zeminde çalışmaz. Hilti ile çalışan arkadaşa gönderiyoruz. Tamam mı? Mikail. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Naz Şenlendirici canlı yayında konuğum olacak. Hüsnü Şenlendirici'nin kızı kendisi. Birazdan stüdyomuzda konuğum olacak. Onunla bu haftayı tamamlayacağız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da da Sputnik Türkiye. Değerli dinleyiciler, okanaslan.com bizzat benim sosyal medya hesabım. Instagram ve WhatsApp sevgili Mikail'de.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Sever misin lahmacun?
3: Efendim Kemal'cim.
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
3: Sen sever misin?
0: Koktu.
3: Böyle değil mi?
0: Değerli dinleyiciler siz sever misiniz lahmacun?
3: Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
0: Acılı mı?
3: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
3: Kemal?
0: Her türlü abi ya.
4: Özgür. 4 tane lahmacun bir açık ayran.
5: Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun?
6: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
7: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her

Yani yıllarca var ya, çay harareti alır şeyini farklı algıladık ya, sözünü farklı algıladık ya. Sıcakladığımız zaman sürekli çay içtik, çay içtik. Sürekli bize çay çay çay çay al çay çay iç ya, hararetini alır falan. Bu sımsıcak çayı getirdiler. Oradaki çay bu çay değildi ama. Akan çay. Biliyorsun köylerde, gördün mü hiç Mikail? Çay görmedin mi hiç köylerde? Köye gitmiyor musun hiç? Çok küçükken yani. Tamam, sana görev veriyoruz Sputnik Türkiye olarak, Radyo Sputnik olarak. Senin bu yılki görevin köye gitmek. Mümkünse kendi köyüne git. Gitmeyecek misin? Anladım. Tam şehir çocuğu. Yok abi, benim öyle böceklerle, pireyle, mireyle hiç işim olmaz şeklinde bir tepki verdi değerli dinleyiciler. Ah canım köyümüz be vallahi. Hanımlar beyler, başlayalım. Birazdan Naz Şenlendirici canlı yayında konuğum olacak. Stüdyoda konuğum olacak değerli dinleyiciler. Çok güzel bir hanımefendi, genç bir hanımefendi, genç bir müzisyen. Tabii babasını siz daha iyi tanıyorsunuz, yakından tanıyorsunuz. Hüsnü Şenlendirici. Kızacağım zaten kendisine geldiği zaman, babanı niye getirmedin diye. Önce oradan bir gireriz. Peki. İçişleri Bakanlığı, Öznur duydun mu? 27 kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. 27 kırmızı bültenle aranan değerli dinleyiciler, 21'i ulusal düzeyde aranan toplamda 48 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini söyledi açıklamada. Ülkeye getirilen suçluların hangi ülkelerde bulunduğu belirtildi. Ülkeler ve yakalanan suçluların sayısı şöyle: Gürcistan 31, kim gidiyordu bizde? Ha, Öznur gidecekti. 31 tane suçlu gelmiş oradan. Temiz yani, temizlenmiş o açıdan, rahat rahat gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Almanya'dan 7, Yunanistan'dan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den de birer olmak üzere toplam 48 kişi değerli dinleyiciler getirilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ bahar şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemlerle öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Şöyleydi açıklama: bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ay yıldızı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara ilişkin tespit edilen 6 şahıs yakalanmış ve adli işlem başlatılmıştır denildi değerli dinleyiciler. Ankara Valiliği saat 13 ile 17 arasında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağı uyarısında bulundu. 8 Mayıs 2026 Cuma günü, yani bugün itibarıyla 13 ile 17 saatleri arasında planlı ve kontrollü uçuş kapsamında MOTAM içindeki güzergahları takip edecek uçakların Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı'nı kullanacağı ve ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceği belirtilmiştir denildi. Evet, devam edelim. Biz bir değişikliğe gidiyoruz şu anda. Bir değişiklik yapıyoruz. Mikail'i efendim masanın dışına alıp Özgür'ü. Neredesin Özgür sen? Neredesin abi? Ne geziyorsun ya? Buradan söyleyeyim mi bunu? Söyle dedi. Bu şu anda sevgili Radyo Sputnik'in kıymetli yönetimine yönelik bir anonstur. Özgür bugün hiç çalışmak istemiyormuş kendisi. Söyleyeyim mi diye de sordum. Söyle dedi. Bilginize. Hiçbir şey değişmeyecek Özgür. Boşu boşuna söylettin bana yani. Orada çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Benim bu güzel yüzüme katlanmak zorundasın.
Hanımlar beyler, İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde ortaya çıkan görüntülerde hastalara şiddet uyguladığı ortaya çıkıyor. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bakım merkezi çalışanlarının yaşlı hastalara şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar büyük tepkiye neden oluyor. Söz konusu merkezde benzer olayların daha önce de yaşandığı iddiası var. Skandal olayla ilgili kurum müdürü, hastaları darbeden iki çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı. Adı ne? Huzur evi. Huzur. Bir kere bu huzur evi, hani buralara bakış açısını evet biraz değiştirmek lazım. Eskiden, şimdilerde var mıdır bilmiyorum. Yani eskiden mecbur kalıp işte yakınlarını oralara daha rahat etsin diye bırakan insanlar oluyordu. Oralara yerleşmesini isteyen insanlar oluyordu falan. Onlara bir tepkiler falan oluyordu. Ama tabii işin özüne bir bakmak lazım. Kimse kimsenin durumunu bilmez değerli dinleyiciler. Devam edelim. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı hanımlar beyler. Ve gel gelelim Körfez'e. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde Avrupa Birliği'ne yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını söyledi. Verdiği süre 4 Temmuz. Eğer anlaşma uygulanmazsa Avrupa Birliği ürünlerine uyguladığı tarifelerin daha çok daha yüksek olacağını söyledi. Değerli dinleyiciler, söylüyor Trump. Bu arada iki tarafın da İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda hemfikir olduğunu da söylüyor. Değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e bu arada geri dönüyor. Üst kullanımına bir şartla izin verildi. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak amacıyla başlattığı özgürlük projesinin ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Amerikan ordusuna getirdiği üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı ileri sürülüyor. Suudi basını ise kısıtlamaların kaldırılmasının şarta bağlı olduğunu ne yapıyor yazıyor. Bildiğiniz üzere İran hiç beklenmedik bir şey gerçekleştirmişti. Bu savaş ilk başladığı dönemlerde değerli dinleyiciler, İran Amerika Birleşik Devletleri'nin civar ülkelerdeki üslerini bombalamaya başlamıştı. Hatırlarsanız. Bu tabii özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hiç hesaba katmadığı bir şeydi işin gerçeği. Ama İran büyük bir hamle gerçekleştirmiş oldu bu sayede. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Bu endekse baktığımızda Mart ayında aylık bazda %0.8, yıllık bazda da 1.1'lik bir artış var kıymetli dinleyiciler. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin, bu davayla ilişkin olarak İBB davasında ifadesini geri çeken kimse yok. Tutuklu bulunan ve CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım hakkında konuştu. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum dedi. Duydum dedi. Bakan duydum diyorsa, ya Adalet Bakanı duydum dedi. Ne bileyim ya, Adalet Bakanı yani bu kadar önemli, bu kadar detaylı ki kendisiyle başlayan bir konu ama bakanın duydum demesi değişik. İfadesini geri çeken kimse yok. İfadeler tamamen özgür irade ile verildi. Baskı altında ifade alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Soruşturma MASAK raporları, teknik takip ve tanık beyanlarıyla yürütülüyor. Dosyada somut deliller mevcut. Kamuoyunda konuşulan bazı iddialar doğru değil. Süreç tamamen hukuki çerçevede ilerliyor diyor Sayın Bakan. Soruşturmayı siyasi olarak değerlendirmek yanlış olur dedi. Savcılık olarak görevimizi yapıyoruz, yargı süreci devam ediyor dedi hanımlar beyler. Bu arada yeni bir yargı paketi biliyorsunuz gündemde, 12. yargı paketi kıymetli dinleyiciler. Şimdi bu 12. yargı paketinde süresiz nafaka kalkıyor. Alt sınır 5, uzun evliliklerde evlilik süresinin yarısı esas alınacak.
Hukuki konularda bilirkişi raporu alınmayacak. Evli kişilerin ayrı yaşaması boşanma sebebi olacak. Duruşmalar 3 aydan fazla ertelenemeyecek. Erteleme halinde gerekçe zorunluluğu olacak. Televizyonlarda gündüz programlarına yasal düzenleme yapılacakmış. Hobi bahçeleri düzenlemesi var. Özür dilerim. Şimdi şu şeye gelelim, nafaka olayına, nafaka. Sevgili dinleyiciler, nafaka alt sınırı 5 yıl. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması hedefleniyor. Dediğimiz gibi formül olarak evlilik süresinin yarısı kadar nafaka seçeneği. Örneğin 20 yılsa 10 yıl. Bu şu anki sistemin bazı durumlarda yoksulluk nafakası süresiz bağlanabiliyordu. Yeni modelde nafakanın otomatik biçimde ömür boyu sürmesi yerine evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çalışma imkanı, çocuk durumu, yaş ve sağlık gibi kriterlerin dikkate alınması bekleniyor. Taslakta konuşulan bir diğer önemli değişiklik de eşlerin uzun süre fiilen ayrı yaşaması doğrudan boşanma sebebi sayılacak. Yargılama süreçleriyle ilgili planlanan değişikliklerde duruşmalar arasında 3 ay geçmeyecek. Hakimin bazı konularda bilirkişiye daha az başvurması, boşanma davalarının hızlandırılması hedefleniyor hanımlar, beyler. yani evlilik de var, ayrılmak da var. İkisi de, ne diyorsun Özgür, duymuyorum, dur kulaklığımı takayım. Heh, söyle. İkisi de medeni kanunda var. Ben şeyi anlamıyorum Özgür. İnsanlar birbirlerini severek tamam bir araya geliyorlar. Seviyor insanlar birbirlerini. Sevmek güzel iş. Sonra kardeşim olmuyor, evleniyorlar. Olmuyor, olmaya da bilir. İnsanlar anlaşamayabilir. Bir de evlilik öncesinde genelde yanlış yapılan bir şey var. Çiftler birbirlerinden huylarını saklıyorlar. Yani böyle daha hassas davranıyor. Hani yemek yerken dikkat ediyor. İşte öyle ya, yani aynı evi paylaşmaya başladığında çok daha rahat davranıyorsun falan. Daha rahat hareket ediyorsun. Üslup değişiyor, konuşma değişiyor. Görüyorum ben bunu ya. Vallahi görüyorum. Hiç kusura bakmasın özellikle beyefendiler. Evlenmeden evvel eriyip büküldükleri hanımefendileri evlendikten sonra konuşma şekilleri de değişiyor. Yanlış yapıyorsunuz. Bak kalemi fırlatırım buradan ha. İki numaralı erkekler, iki numaralı kameradan. Değiştirmeyiniz efendim. Neyse bak, konu dallanıp budaklanıyor. Nereden geldik? Şuradan geldik. Nereden, neyden bahsediyorduk? Boşanma diyorduk. Heh. Nafaka, boşanma, başka. Devam edelim. Evlilik. Heh. Tamam tamam, bak değil işte, bunların hepsi deneme. Çadır çadır bana başlık söylüyorlar. Şimdi evlenirken güzel güzel bir araya geliniyor da boşanırken niye bu medeni olduğu düşünülmüyor? Öyle değil mi? Boşanırken de olabilir. Var ama bunu yapanlar var. Yani boşandığı halde yine böyle gerçekten güzel arkadaşlıkları devam eden, hele bir de arada çocuk varsa, o çocukların üzülmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterenler var yani, yok değil. Evet, öyle olmak lazım. Hanımlar beyler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapmış olduğu açıklamada SGK borçları için kapsamlı bir tecil taksit düzenlemesi hazırlığı olduğunu söyledi. Borçlar için yeni yapılandırma paketi geliyormuş. Bak böyle paketler falan geldiği zaman bu neyi getiriyor beraberinde? Neden olabilir böyle paketler, insanlar için bir şey yapıldığı zaman falan? Ne oluyor genelde? Neden yapıyorlar? Var mı bir tahmininiz arkadaşlar? Mesela EYT neden yapıldı? Ondan sonra seçim. Güzel. Bravo. 72 aya kadar taksitlendirme, 1 milyon TL'ye kadar teminatsız yapılandırma, şirketler, belediyeler ve şahıslar faydalanabilecek bundan. Mevcut 36 aylık taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Ya öyle planlanıyormuş. Teminatsız yapılandırma limiti 50 bin TL'den 1 milyona yükseliyor. Belediyeler, şirketler, esnaf ve bireysel borçlular yararlanabilecek. Kapsama girmesi beklenen borçlar nelermiş? SGK prim borçları, gelir ve kurumlar vergisi, MTV, trafik cezaları, bazı belediye ve kamu alacakları. Kardeşim bak, her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Trafik cezası. Adam trafik cezası almış, cezayı da hele bir de 15 gün geçmeden indirimli bir şekilde cezasını ödemiş. Başka ceza alanlar o cezaları ödememiş.
ne oluyor o zaman? Borcunu ödeyen de diyor ki kardeşim diyor, yani ben diyor kurala uymuşum. Vergimi borcumu vakit vaktinde ödemişim. He, ben uymuşum, ben güzel. Beni niye mükafat? O zaman bana da bir mükafatınız olsun. Bana da bir şey verin yani. Onu ödüllendiriyorsunuz da beni niye cezalandırıyorsunuz diyebilirler. Ben demiyorum. Diyebilen çıkar diye söylüyorum yani. Olur. Dünya hali, insanlık hali. Şimdi bazı belediye ve kamu alacakları var. Yapılandırma, tecil, taksit mi? Burada teknik olarak klasik af niteliğinde bir vergi yapılandırmasından çok borçların silinmesi değil, ödeme süresinin uzatılması ve teminat şartının gevşetilmesi söz konusu. Yani ana yaklaşım borcu tahsil etmeyi kolaylaştırmak ve nakit sıkışıklığını azaltmak diyebiliriz. Vaktimiz daralmış, birazdan sevgili Naz Şenlendirici'yi buraya alacağız, stüdyo alacağız. Somali'ye 30 milyon dolarlık aynı hibe verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 264 oyla kabul edilmiş. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partili Emir demiş ki ülkemiz Somali'ye özellikle son 5 yılda sıra dışı ve dikkat çekici şekilde hibelerde bulunmaktadır. Bunun sebebi nedir? Bu konuda doyurucu ve açık cevaplar alabilmiş değiliz. Milletvekilleri bile bu cevapları alamadıysa, ana muhalefet partisi bunu bilmiyorsa biz ne yapalım ya? Vallahi biz hakikaten gerçekten bir şey soracağız. Soracağız, biz arkadaşlarla beraber soruyoruz. Biz size soruyor musunuz? Özgür sen soruyorsun değil mi? Mikail de soruyormuş. Şu taraf iki numaraya döneyim. Biz niye Somali'ye, Caner sen de soruyorsun. Biz niye Somali'ye 30 milyon ne kadar? 30 milyon dolar para veriyoruz. Sebep ne? Hibe veriyoruz. Nasıl? Ha, Yıldırım Han füzesini orada denemişiz mesela diyor Caner. Ondan. Ha, yani 30 milyon dolarlık zarar verdik herhalde, oradan olabilir. Ha, bir de kendi doğamıza verdiğimiz zararı kim ödeyecek diyor. Bak bu da güzel bir şey. Güzel Caner. Başka bir şey var mı füze denemesi dışında? Bir de şey. Füzeyi dene. Ha, füzeyi denemişiz ama bak füzeyi denemişiz ama Amerikan radarları falan hiç görmemiş okyanusta. Fide diyorum, füze. Söyleyemedim. Adını söyleyemedim. Neyse. Vardır. Büyüklerimizin bir bildiği vardır canım. 30 milyon. Aman ne ki yani 30 milyon dediğin. Mina Ayman'a söyleriz biraz bir ateşlemek derler ya ona. Hanımefendiler, ben yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Çok kısa, böyle birkaç dakika. Çok güzel bir hanımefendi konuk alacağız buraya. Sevgili Naz Şenlendirici. Bayılacağınız bir sohbet olacak kendisiyle, kıymetli dinleyiciler. Hadi bakalım.

0: Sevgili Alança.
1: Merhaba Okan.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Artık Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
0: Neydi?
1: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok iyi
0: bilen. Sen daha tutuk musun yani?
1: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
2: Ciddi misin sen ya?
1: Evet ya, çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı yani.
0: Seni gıcıklığına yapılmış gibi mi yani? Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
1: yani
0: yaparım.
1: Olmak istediğim bir Alança'yı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampara'nın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahnesi. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
0: Alança, iyi ki varsın.
1: Sen de iyi.
0: Ayağına yüreğine sağlık, harikasın.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz diyelim tekrar ve şu anda kadrajda görmüş olduğunuz güzeller güzeli hanımefendi, sevgili Naz, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sizi gördüm. Çok daha iyi oldum.
0: Siz? İyi oldun mu? Sesin kısılmış biraz.
1: Çok iyi
0: biraz.
1: Oldum. Niye? Ben biraz hastayım, evet.
0: Niye?
1: Biraz kırgınlık var. Sesim kısıldı.
0: Neden?
1: Soğuk içiyorum galiba bu aralar, biraz o yüzden.
0: Pek dikkat etmiyor musun Naz?
1: Yok, ederim
0: bundan
1: de.
0: Bundan sonra dikkat etmen lazım Naz.
1: Edeceğim.
0: Yani Allah Allah, nasıl bir yolculuğa girdiğinin farkında mısın sen? Evet. Söylemedi mi yani? Hüsnü abi söylemedi mi?
1: Söyledi.
0: Bunları konuşmuyor
1: beni. Hep uyardı beni. Dinlemedim, soğuk içtim.
0: Olsun. Ya bir gün ben yayına geleceğim. Yine bir misafirimiz vardı. Ben de senin yine ses iyi. Bende hiç yok. Sıfır sesti yani. O kadar berbattı. Bilmiyorum, PR'cı arkadaşımızla, onun PR işiyle ilgilenen arkadaşımızla konuştuk. Vallahi dedim, ben gelirim de konuşurum da karşımdaki insan olamaz, odaklanamaz, rahatsız etmeyelim dedim. Geçmiş olsun, acil teşekkür şifalar edemiş. Diliyorum. Nasıl gidiyor? Her şey güzel mi? Önce oradan başlayalım.
1: Her şey çok güzel gidiyor. Prime dönemimi yaşıyorum galiba. En rahat olduğum, huzurlu olduğum, her şeyin yolunda gittiği dönem.
0: Aman Allah nazarlardan.
1: Maşallah
0: de nazar değdin be ya. Allah nazar. Bugünler bir de herhalde bana öyle geliyor ki hayatında her zaman hatırlayacağın, hiç unutmayacağın günler içerisinde olacak gibi geliyor. Hani bilmiyorum ne diyor. Özellikle
1: evet.
0: Radyo Sputnik'e geldiğin, bu programa katıldığın bugünü muhtemelen hiç unutmayacaksın gibi geliyor.
1: Hiç unutmam. Yok.
0: Bak Naz, yarın bir gün harbiyeler olacak. başka iyi yerlerde konserler olacak.
1: İnşallah.
0: Yani milyonlar seni takip edecek, tanıyacak. Şarkıların dillerden dillere söylenecek. Mine de burada şahit. Beni tanımazsan, ben aradığımda konuşmazsan, beni unutursan, bak.
1: Ya mümkün mü öyle bir şey?
0: Bir şey de diyemedim.
1: Mümkün değil. Unutma. Bunlar ilk adımlar. Birlikte atıyoruz bu adımları.
0: İnşallah.
1: Yol arkadaşları unutulmaz.
0: Ay ne güzel söyledin ya. Vallahi çok güzel söyledin. İstersen şimdi sahibi yoktan başlayalım.
1: Tabii ki.
0: Söz müzik Yunus Çiftçi. Oğuzhan Aşıloğlu. Düzenleme Ergün Şenlendirici.
1: Evet.
0: Hikaye ne?
1: Hikaye ne? Hep soruyorlar işte, bu şarkı sana nasıl geldi? Ben şarkıya gittim, biliyor musunuz?
0: Ciddi misin?
1: Yunus Çiftçi ile Oğuzhan Aşıloğlu benim yaklaşık 6-7 yıldır arkadaşım. Çünkü küçüklükten beri müzik yapıyoruz biz birlikte hep. Ama onların ayrı ayrı meslekleri var. Aslında böyle hani müzikle ilgilenen insanlar değil. Ama biz bir araya geldiğimizde... avukat ve mühendis.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Çok enteresan.
1: Avukat ve mühendis. Onlarla böyle sürekli bir araya geliyoruz. Müzik yapıyoruz. Bir gün böyle ziyarete gittim onları. Oturmaya gittim. Hani böyle şarkı türkü için değil, çay kahve içmek için gittim. Onlar da son 2 yıldır falan böyle söz müzik çalışmalar yapıyorlar.
0: Ciddi misin
1: bana
0: sen?
1: Bana sahibi yok içinde olmak üzere 3-4 tane şarkı dinlettiler o gün. Ya bunu kime versek, ne yapsak, nasıl şarkı? Sahibi yoku dinlettiler. Şarkı da adının kaderini yaşamış bir süre. Gerçekten sahibi olmamış.
0: Allah Allah.
1: Sonra bana dinlettiler. Dinledim. Dedim, bu benim olmalı. Bu benim olsun. Bu benim çıkış şarkım olsun dedim. Sonra dediler yani tabii ki ama bir dinlet. Eve gittim. Koştur koştur eve gittim. Babama dinlettim, anneme dinlettim, abime dinlettim. İçimiz aktı şarkıya. Yani.
0: Onlar da
1: çok,
0: beğendiler.
1: Evet, çok beğendiler. Ve manevi değeri
0: bu,
1: çok yüksek.
0: Bir şey soracağım. Bu saydığın isimler içerisinde, aile içerisinde en çok güvendiğin hangisi? Yani fikrine güvendiğin hangisi?
1: Abimin fikrine çok güvendim.
0: Abin. Evet. Hüsnü abi, kusura bakma da yani.
1: Babamın fikrine de çok.
0: Papucun dama atıldı yani, söyleyeyim.
1: Yok.
0: Hey yavrum hey. Nerede kaldı senin o yılların Hüsnü şenlendiriciliği? Yok klarnet, yok şu, yok bu. Hey hey. Ben dedim o kadar sana, sen de gel diye. Sen de gelsen bunlar konuşulmazdı.
1: Yok hayır.
0: O cevap Hüsnü şenlendirici olacaktı. Şaka yapıyorum ya.
1: Ya tabii ki. Babamın fikrine de çok güvenirim. Hı. Ama abimle iletişimimiz bir tık daha böyle arkadaş, böyle kanka tarzında. Böyle zaten ona dinlettiğimde de oturdum. Kanka nasıl şarkı bu dedim. Çok iyi şarkı dedi. Gel dedi, yapalım bunu. Benim o dönem bir tüp mide ameliyatı sürecim vardı. Böyle şarkı ertelendi. Bu şarkı neredeyse 1 yıldır falan bizimle birlikte. Ben bu şarkının okumasını bir 7-8 ay önce yaptım aslında. Ama işte biraz ameliyat süreci girdi. Yorgunluklar oldu. Bir şeyler oldu. Sürekli ertelendi. Ve en son dedik ki hadi artık yapalım. Sonra şarkıyı çıkarttık.
0: Şarkıyı bir dakika, sen ameliyat olduktan sonra mı okudun?
1: Nas. Evet, ameliyattan sonra. O süreç benim için çok zordu. Çünkü stüdyoya giriyorsun ve üst üste tekrar tekrar okuyorsun. Dikişlerim var, zorlandım. Mide ameliyatı olduğum için mide bulantıları falan böyle. O süreç çok zor. Zaten stüdyoda okumayı yaptım, çıktım ağladım. Dedim ki bitti, şükürler olsun okudum bitti.
0: Ne kadar sürdü stüdyo aşaması falan? Uzun
1: ya
0: sürdü
1: aslında
0: mi?
1: Tahminimden iyi sürdü. Ya vokal kayıtlarını falan da o gün aldık. Ama benim okumam bir 40 dakika falan sürdü.
0: Ah ne güzel.
1: Okudum çıktım ağladım sonra mutluluktan
0: ah,
1: ağladım.
0: Ah ne güzel zaten. Ya vallahi.
1: Çok güzel bir süreç. Manevi değeri çok yüksek. Çünkü yıllarca arkadaş olduğun abi dediğin insanlarla bir gün aniden oturup
0: Allah
1: diyorsun
0: Allah.
1: Ki bu benim çıkış şarkım olsun. Ya belki de ikinci üçüncü şarkı olsa bu kadar hani şey olmazdı. Ama ilk çıkış şarkısının çok aile ortamında oldu ya. Aranjeyi abim yaptı.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bak dedi. Dediğin gibi evet. Tam bir aile şarkısı olmuş. Bir de şöyle bir şey var Naz. Yani sen zaten müziğin içindesin. Aile müziğin içerisinde ve etrafında gerçekten çok Türkiye'nin gerçekten çok iyi isimleri var. Hani şarkı bulmak dediğin olay senin için zaten zor olacak bir şey değil ama bu çok daha enteresan ve unutulmaz bir şey olmuş ya. Ne dedi peki şarkının sahipleri dinledikten sonra son halinden sonra ne dediler?
1: Biz bu şarkıyı ilk oturup dinlediğimizde Yunus, Oğuz, ben oturduk ağladık.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Çünkü çok duygusal. Ya ben kendimi bildiğim bileli zaten şarkı söylüyorum. Onlarla da çok uzun yıllardır. Aslında bakıldığı zaman yaşıma göre çok küçüklükten arkadaşım onlarla. Böyle hep onlar işte beni video çekerdi. Paylaşacağım paylaşmayın. Yok benim çünkü 18'e kadar böyle video paylaşmam falan biraz şeydi paylaşma diyordu babam. Ben de dinliyordum. Paylaşmıyordum. Şimdi yıllarca ben onlara şarkı söyledim ve onlar beni paylaşamadılar. Hani bir şeyler yapamadık ve çıkış şarkımız bu. Bütün dünya bir anda dinleyebilince biz oturduk böyle Yunus, Oğuz, ben birbirimize baktık. Lansman gününde de hatta bizim öyle bir videomuz var. Yunus, Oğuz, ben sarılıp ağlıyoruz.
0: Ah
1: klip
0: be,
1: yayınlanırken.
0: Ah be.
1: Çok garip bir şey oldu bizim için. Ya aranjeyi zaten abim yaptı. Şarkıdaki bütün enstrümanlarımız canlı çalındı zaten. Onları çalan insanlar çok aile dostlarımız. Benim abi dediğim yıllardır bildiğim insanlar. Babam şarkıya çaldı, klarnet çaldı.
0: Vay çok güzel.
1: Ya bütün ya ben zaten, böyle diyorum.
0: Zaten klarnette ismi başka görseydik var ya oradan çok,
1: çok
0: yürürdük. Oradan çok yürürdük bak söyleyeyim.
1: Yok babam çaldı.
0: Ay çok güzel ya. Evet. Vallahi ben bu baştan klip de çok güzel olmuş bu arada. Evet. Klip o nasıl? Yani onun fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Klibin aslında biz şarkı belli olmadan önceden beri hep böyle bir klip hayali vardı gözümde. Sürekli klip hayal ediyordum. Sonra şarkının ruhu çok uyumlu oldu. Biz böyle oturduk annemle. Biz annemle bulduk bu klip fikrini zaten.
0: Öyle
1: önce
0: mi?
1: Sonra babam ekledi. Biz hep böyle sahneli bir yerde böyle seyirci koltukları olan sahneli bir yerde çekmek istiyorduk. Sonra babam işte şarkıyı dinledi, oturduk. Halil Güzel çekti klibi zaten. İlk toplantımızda, ilk bir araya geldiğimizde klip fikri zaten netleşti. Dedik ki, şimdi ben yıllardır sosyal medyaya karanlık açılarda video paylaşıyorum. Böyle çok yüzüm görünmeyecek şekilde loş ışıkta piyanoyu çalıyorum.
0: Özel bir şarkı sebebi var mıydı bunun peki?
1: Ya şarkının ruhunu da kendim daha rahat okuyorum o zaman. Çünkü ben videoyu herhangi bir kayıt bir şeyle
0: Naz,
1: yapmıyorum.
0: Ameliyattan evvelki durum mu yoksa bu? Kalır mı şimdi?
1: Ameliyattan yani. Sonraki videolarım da öyle.
0: Onlar da mı öyle?
1: Onlar da öyle. Daha loş böyle çok yüzüm görünmeyecek. Ya. Yok gerçekten.
0: Yüzün mü tamamın mı görünmesin diye.
1: Benim bütün videolarım hep böyle açıda zaten. Şöyle çekiyorum.
0: Ay, çok iyi.
1: Ben ama mesela çoğu zaman pijamalarla oluyorum ben. O yüzden çok yüzümü göstermiyorum. Çünkü aklıma
0: ya
1: bir
0: bak,
1: şarkı
0: sen kaşınıyorsun,
1: geliyor.
0: Sen kaşınıyorsun. Israrla bana vallahi bir şey söyleyeyim mi? En güzel yani hani rahat ettiğim pijamaydı.
1: En rahat ettiğim pijamalarımda.
0: Çok güzel ama ya.
1: Şöyle oluyordu işte yatıyorum. Kalkıyorum diyorum ki bu şarkıyı okuyayım mı diyorum. Ben videoyu çektiğim an paylaşıyorum. Yani herhangi bir kayıt cihazı bir şey yapmıyorum videolara. Direkt o an yayınlıyorum. Sonra dedik ki ben yıllardır karanlık videolar çekiyorum diye. Karanlıktan aydınlığa giden bir sahnede yüzüm görünsün. Boş bir sahne olsun. Ve biz şey izlenimini verelim. Evet bu benim ilk çıkış parçam. Ben yıllardır sadece kısa videolar atıyorum ve artık sizinle buluştum. Bu sahneler boş ama buyurun gelin siz doldurun.
0: Vay,
1: İzlenimi vermek
0: istedim. Çok güzel ya.
1: O yüzden öyle daha böyle loş bir ortamda yine.
0: Yani
1: sahnede.
0: Şey öyle hani alalade birdenbire değil aslında bir hikayesi olan bir tam bir klip olmuş
1: tam,
0: yani.
1: Her şey birbirine
0: ama o
1: bağlantılı.
0: Hikaye de senin hikayen olmuş aslında.
1: Benim hikayem.
0: Çok güzel ya
1: evet.
0: Valla. Kendine barışık bir insansın herhalde öyle
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii. Öyleydi.
0: Vallahi çok güzel. Çünkü şey, kendinle barışık olmak, insanın kendisine özgüveninin olması, o kolay iş değil. Ben sana söyleyeyim yani, videoyu çeker öyle çekmez öyle paylaşmak falan her baba yiğidin harcı değil yani. Bugün ben nice insanlar şu stüdyoya mesela Hüsnü Şenlendirici getireyim, ona diyeyim çek canlı paylaşmaz. Bak, örnekler de efsane. Güzel, peki şimdi sıcağı sıcağına bu devam ediyor maşallah, Allah nazardan saklasın, güzel de görüntülemesi de sosyal medya tarafı da çok güzel gidiyor. Bu da seni çok mutlu ediyordur.
1: Tabii ki de.
0: Değil mi?
1: Tabii. İlk başlarda korkuyordum. Hı. Korku, bir heyecan, gerginlik vardı. Çünkü videolardaki gibi gelmiyor ses şarkıda. Hı. Doğal olarak mikrofonu okuyorsun, hı hı, mikse giriyor, enstrümanlar birleşiyor. Yani o piyanonun başında sadece şarkı söylediğim akustik haliyle olmuyor. Hı hı. Ve hep dedim ki beğenmeyecekler mi acaba sesimi diye böyle çok tedirgin oldum. Ama çok güzel yorumlar alıyorum. O yüzden çok mutluyum.
0: Çok güzel. Peki sevgili Naz, bu arada hanımlar beyler bir kez daha sizlere duyuralım. Sevgili Naz Şenlendirici canlı yayında konuğum. Ben aslında böyle anons etmeyi gerçekten çok sevmiyorum. Ama hani merak edeniniz diye söylüyorum. Sevgili Hüsnü Şenlendirici'nin kızı ama hayır, yani o Naz Şenlendirici ve bundan sonra artık müzik dünyasında onun ismini çok daha fazla duyacağız. Birbirinden güzel şarkılara imza atacak, buna inanıyorum. Naz birbirinden güzel şarkılara imza atacak diyorum da herhalde projeler bundan sonrası için çalışmalar ne oluyor? Neler planlıyorsun, nedir?
1: Ya biz aslında dediğim gibi bir yıldır bu şarkını büyüttük, besledik. Çok yorulduk aslında bu şarkı sürecinde. Hı hı. O yüzden böyle bir sakinlik, bir rahatlama oldu. Hı hı. Ama onun dışında şimdi akustik planlaması yapıyoruz. Böyle çok eski şarkılardan günümüzdeki şarkılara böyle 5-6 şarkılık bir akustik yapmayı düşünüyoruz.
0: Tamam.
1: Onların çekimleri, şarkıları seçmeye başladık.
0: Şey gibi mi olacak bu sosyal medya platformlarında yayınlanacak? Hani bu alıştığımız tabii, tabii, enstrümanlar falan olacak.
1: Tabii ki.
0: Sen evet. Çok güzel.
1: Öyle bir şey yapmak istiyoruz. Şimdi onların çalışmalarını başladık. Onun
0: bunlar
1: dışında
0: cover şarkılar mı
1: tabii,
0: olacak?
1: Tabii evet.
0: Evet, çok güzel.
1: Onun dışında yaz geliyor.
0: Yaz geliyor.
1: Evet. Yaz demek ne demek? Biraz
0: yaz demek, hareket demek. Var mı kıyıda köşede böyle hareketli, bitmiş bir şey?
1: Ya çalışmalara başladık şimdi. Yani o konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum çoğu insana göre. Babam sayesinde çok etrafımız olduğu için ve hepsiyle de böyle çok resmi değil. Hep böyle abi, amca, böyle hep baba yarısı şeklinde
0: ilişkiler olduğu için
1: doğal olarak daha kolay ulaşım sağlayabiliyoruz bazı şeylere. Şimdi o baba yarısı dediğim amcalarımdan biriyle iletişimdeyim.
0: Kim o baba yarısı dediğin amca? İsmini söyleyecek misin?
1: Söyleyeyim mi?
0: Hakan Altun mu yoksa?
1: Ya, zaten o baba yarısı. Da. O da var tabii ki. Heh. Ama biliyorsunuzdur Gökhan Şahin.
0: Vay.
1: Çok severim kendisini. Biz böyle yaklaşık 1-2 yıldır sürekli böyle birbirimize şarkılar gönderiyoruz. O bana diyor nasıl, çok güzel. Ben ona gönderiyorum.
0: Senin fikrini
1: nasıl,
0: alıyor.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Tabii yani bir tek benim için değil. Mesela başka sanatçılara vereceği şarkılarla ilgili de benden fikir alıyor. Kendimi öyle çok değerli hissediyorum.
0: Vallahi güzel bir şey bu bence. Bir de şeyi soracağım. Sen devam edeceğiz, oradan devam edeceğiz ama şeyi de merak ediyorum. Senin bu şarkı dolmuştur. Tamam, evde oldu ama bundan sonraki şarkılarda ilk olarak fikrini danışacağın kişi kim olacak? Genelde öyle oluyor ya.
1: Evet, evet.
0: Kim olacak mesela, var mı? Ya da birkaç isim olacaktır herhalde.
1: Ya aslında şöyle bir şey, biz bu şarkıyı yaparken tabii ki de yine fikir aldık, konuştuk. Sibel Can ve Hakan Altun. Ya ikisi de zaten çok kıymetlim olduğu için ve en yakınımdaki en bilgili insanlardan olduğu için, ama bu sahibi yok sürecinde çok fikir alışverişi yapamadık. O yüzden o benim içimde bir ukde kaldı. Ve bundan sonraki çalışmamda kesinlikle ilk arayıp nasıl
0: danışacağım
1: isimler tabii ki de ikisi.
0: Sibel Can seninle ilgili çok güzel şeyler söyledi, biliyoruz. Ne diyorsun Sibel Can senin için, yani nasıl, ne ifade ediyor, nasıl bir insan?
1: Ben nasıl Hakan Altun'a baba yarısı diyorsam ona da anne yarısı diyorum. İkisi benim için çok farklı şeyler. Onunla aynı sahnede olmak zaten çok heyecanlıydı. Ben böyle dizlerim titreye titreye
0: çıktım. Seni benzetiyorlar da bir de, biliyor musun? Yani Sibel Can'a hani hem görünüş olarak benzetiyorlar hem de müzik olarak da benzetiyorlar. Evet. Güzel bir şey bu ya.
1: Ya bilmiyorum, acaba çok bir arada büyüdüğüm için mi öyle oldu, yoksa yine bir gen aktarımı şeyler mi mevcut bilmiyorum ama çok mutlu oluyorum. Her benzetildiğimde çok mutlu oluyorum.
0: Çok güzel ya. Şu hareketli şarkı meselesine istersen dönelim. Bu yaz bizi bir hareketli şarkı, bir tane mi bilmiyorum da, bekliyor herhalde.
1: Ya, akustiklerimiz içinde de olabilir hareketli. Ama onun dışında yine single olarak ayrıca çıkaracağım sıfır şarkılardan biri. Hareketli olsun istiyoruz. Yaza yakışır olsun istiyoruz.
0: Bence de.
1: Ama akustiklerimizin içinde de çok eski şarkılardan böyle hareketli olabilir.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi kıpır kıpır bir şarkı gelecek anladığım kadarıyla. Gelsin de, güzel bir şey bu. Da onunla ilgili de böyle kafanda böyle bir şey var mı? Klip planlaması var mı?
1: Klip planlaması yok aklımda. Ama hep böyle küçüklüğümden beri, ama babam benim bu hayalimi gerçekleştirdi. O benden önce davrandı.
0: Bir dakika, nasıl davrandı? O mu yaptı?
1: Bergama'da çekti klip.
0: Kendisi
1: evet,
0: için mi?
1: Evet, Bergama'da klip çekti kendi şarkısını.
0: Vallahi sevgili Hüsnü Şenlendirici.
1: Ama bilmiyordu benim hayalimin bu olduğunu.
0: Merak etme, o iş bende. Naz, o iş bende. Allah aşkına karışma.
1: Tamam.
0: Allah'ını seversen karışma. Bak lütfen. İki numara. Bak yalvar. Yayına geleyim de bağlanmak isterse de bağlama Özgür. Selamlar gönderiyorum. Bergama, senin hayalin bu muydu?
1: Hareketli şarkı hayalim buydu. Ya hiç böyle kendimi hareketli şarkı yaparken de hayal etmedim. Hep böyle dediğim gibi o karanlık videoları çekiyorum. Ağır slow şarkılar çekiyorum ya. Ama şimdi iş ciddiye binince bütün her şeyi düşünüyorsun. Ve hareketli şarkı böyle nerede çekilir? Yazlık bir yer. Yazlık bir yer neresi? Memleketim Bergama. Çiftlik var, mahalle var. Yani bunlar olabilir mi diye düşünüyordum. O tabii yıllar önce çekti o klibi. Ama olsun.
0: Olsun,
1: başkasından almış olacağız yine. Babam da almış olacak.
0: İzlenmedi zaten Naz. Çok sevilmedi o zaten. Çok çok da dikkate alınmadı yani. Bak ben bile bilmiyorum mesela. Yani bu önemli bir kriter olsun senin için. dans ediyor musun? Dans.
1: Ediyorum. Ederim.
0: Ederim derken dans ettirmeyeceğiz, merak etme.
1: Yok, uyum sağlarım.
0: Yani şey geldi bir an aklıma, böyle hareketli şarkılarda dans etmek falan güzel
1: tabii
0: olur ya.
1: Tabii. Ya o şarkıyı söylerken hangi role girmem gerekiyorsa girerim o role yani. Ben bunu yapmam, şunu yapmam demem. Ağlamam gerekiyorsa ağlarım.
0: Aa.
1: Bir tarafta oynamam gerekiyorsa oynarım da.
0: Oyunculukla ilgili kendine güveniyorsun yani. Çünkü şey ya... Geçenlerde kim söylemişti? Bir konuğum şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki şarkı söyleyen insanların, daha doğrusu oynayan, oyunculukla ilgisi olan insanlar aynı zamanda güzel de şarkı da söyler.
1: Evet.
0: Ve bir yerden sonra, artık zaman geçtikten sonra da şarkı söyleyen insanların da oyunculuğunun olması.
1: Evet.
0: Çünkü klipler oluyor, o role girmek, bürünmek falan, bu da ayrı bir meziyet yani, herkesin yapacağı bir şey değil.
1: Babamın iki tane filmi var. Oyunculuk da yaptı.
0: Vay be. Biliyorum, o işte komedi filmiydi,
1: evet,
0: galiba,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yani babanı daha fazla konuşmak istemiyorum.
1: Babacığım. Baba.
0: Yani daha fazla üstü şenlendiriciyi daha fazla oraya
1: tamam.
0: Ayrıca geleceğim. Dur
1: tamam.
0: Sen daha.
1: O
0: dur.
1: Ayrı bir konu mu?
0: O ayrı bir konu.
1: Tamam.
0: Şimdi inşallah güzel, hem bu arada akustik projesi ne zaman başlıyor, belli mi tarih?
1: Tarihi belli değil. Şarkı seçimleri yapıyoruz şu anda. Ya ben böyle hem çok eski şarkılardan olsun,
0: ne tarz?
1: Hem daha orta. Ya ben bu 5 şarkıyı mesela farklı farklı tarzlarda yapmak istiyorum. Mesela bir tane hareketli olsun, günümüzden bir şarkı da olabilir ya da çok eskilerden bir hareketli olabilir. Bir tane böyle arabesk olsun, damardan bir şarkı olsun. Bir tane daha böyle akustik, hafif böyle rahat takılabileceğim, rahat şarkı söyleyebileceğim bir şarkı olsun. Yani böyle her tarzdan bir şey katıp yapmak istiyorum akustiği. Çünkü bana bunu daha önce de sormuşlardı. Ben
0: mesela Türk halk müziği falan filan düşünüyor musun?
1: Türk
0: orada?
1: Sanat müziği. Mesela ben hep şeyi

0: neden ilgilenmiyorsun? Bak çok güzel söylersin falan. Ama ben hiç yatkın değildim. Hı hı. O gün orada söyledim. Babam gecenin sonunda dedi, yapabiliyor musun demek ki, okuyor musun yani. Ve ilk deneyimim de orada benim.
1: Sonra, hangi şarkı söylemiştin?
0: Nasıl geçti habersiz söyledim.
1: Sesi kısık, şimdi söyleyeceğim de. Yani sesi kısık söyler misin yoksa?
0: Sesi kısık.
1: Bahane de hazır bir şey. Ne?
0: Hastayım.
1: Ne diyorsun? Söylesin, sesi kısık da söylesin diyorsun. Sesi kısık diye sen söyledin diyor. Ha, yoksa bilmiyorduk diyorsun yani. Anlaşılmıyordu diyorsun. Ya bizim
0: şarkı
1: ekip var ya, çok fena.
0: Öyle olmuyor.
1: Şarkı söylerken daha da kısılıyor.
0: İyice gidiyor.
1: Çok güzel. Akustik tabii baktığımız zaman çok kolay gibi görünen, aslında öyle de değil. Yani ciddi bir ekip.
0: Bir şey. Evet.
1: Evet, dediğin gibi ciddi bir ekip çalışması. Görüntülerin en iyi şekilde alınması, açılar, enstrümanlar.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Senin seçeceğin kıyafetlere varana kadar,
0: her
1: değil
0: şey,
1: mi? Her
0: evet.
1: Şey çok güzel. İnsanların hakikaten hani göze de hitap öyle etmesi gerekiyor ya. Ama çok güzel bir şey olacağına inanıyorum ben.
0: İnşallah.
1: Harika bir proje
0: yani
1: olacaktır
0: tek
1: o.
0: Tek single çalışırken sadece o şarkının üstüne yoğunlaşabiliyorsun. Hı-hı. Yani sadece o şarkının kıyafetini düşünüyorsun. Sadece, hı-hı, o şarkının klibini düşünüyorsun. Sadece o şarkıya çalınacak enstrümanları düşünüyorsun. Ama 5 şarkılık bir akustik yaptığında oraya gösterdiğin eforu 5'e bölüyorsun.
1: Peki burada şunu da sorayım. Sen atıyorum hani 5 şarkıyı birden bir kere de yapıp peyderpey mi çıkaracaksın? Belli bir zaman aralıklarıyla mı çıkaracaksın?
0: Aralıklı çıkartırsak olacak. Evet. Daha güzel olur.
1: Çok
0: hem bana da yaza çalışmak için fırsat olur.
1: Hı-hı.
0: Onlar yayınlandıkça ben yaza, hı-hı, hazırlık yaparım.
1: Evet,
0: önümüzdeki
1: evet
0: sezona hazırlık yaparım.
1: Güzel. Sevgili dinleyiciler, Naz Şenlendirici ile sohbetimize devam ediyoruz. Çok da güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Naz, müzik senin hayatına nasıl dahil oldu? Yani burada sevgili Hüsnü Şenlendirici'nin bir yönlendirmesi oldu mu? Kızım bak, ben müzisyenim. Ondan sonra gel, senin de sesin güzel. Sen de söyle, sen de bu alanda ol. Yoksa sen zaten müziğin içindesin ama başka bir şey olması zaten beklenemez ama. Yani bu aslında vardır bir hikayesi. Ne diyorsun?
0: Yani hikayesi var. Ben hikayesini hatırlamıyorum. Videosu var.
1: Hmm.
0: Ben müziğin hayatıma nasıl dahil olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü ben kendimi bildiğim bileli, o kelimeleri birleştirebildiğim dönemden beri şarkı söylüyorum. Ya şimdi mesela benim babam klarnet çalıyor, abim klarnet çalıyor, benim dedem trompet çalıyor. Anne tarafımdaki
1: sen bütün, bu arada enstrüman
0: ailemde
1: çalıyor musun herhangi bir enstrüman?
0: Ben piyano çalıyorum,
1: piyano
0: gitar
1: çalıyorsun.
0: Çalıyorum, hı-hı, ama böyle çok yoğunlaşacak şekilde değil, kendime eşlik edebilecek şekilde, hı-hı, çalıyorum. Hı-hı. Mesela bütün aslında ailem müzisyen ama ben neyse ki babaannemin genini almışım.
1: Hı-hı.
0: Ses olarak
1: çok
0: yoğunlaştım.
1: Çok güzel.
0: Nasıl dahil olduğunu hatırlamıyorum hayatıma. Ama şöyle bir videomuz var. Abim, hı, klarnet çalıyor. Babam bağlama çalıyor. Piyanodan kayıt almışlar.
1: Bağlama ben, çalıyor mu ya Hüsnü Şenlendirici? Ben görmemiştim
0: şey
1: hiç. Ciddi misin sen ya?
0: Ben, evet. Her seferinde şaşkınlıkla
1: ciddi
0: izliyorum.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Ona,
1: ya
0: evet.
1: Baba yok artık ama ya. Ama tambur ne ya?
0: Evet,
1: falan
0: onu çalıyor.
1: Ciddi misin,
0: evet,
1: sen? Aklıma ilk gelen oydu ha.
0: Evet.
1: Bir kanun yoktur herhalde.
0: O da vardır kesin. O da vardır. Kesin vardır.
1: Naz, ne olur sözünü unutma. Bir saat başına gideceğiz.
0: Hı-hı.
1: Bir saat başı jingle'ımız var. Sonrasında bu eğlenceli sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hanımlar beyler, konuğumuz sevgili Naz Şenlendirici. Soyadı gibi gerçekten şenlendirdi bizi. Güzellik kattı buraya. Saat başı buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Ya çok güzel bir sesin var gerçekten, maşallah ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen beğeniyor musun kendi sesini?
1: Beğeniyorum.
0: Ne gülüyorsun be, Allah Allah.
1: Beğeniyorum yani. Öyle sorunca. Beğeniyorum.
0: Bence de güzel. Böyle özel bir ses. Yani alıştığımız gibi değil. Daha farklı ki ben ülkemizde aslında böyle bir şeyin arandığını düşünenlerdenim. Naz, şunu soracağım. Ünlü bir ismin kızı olmak soruluyordur bu soru. Tabii muhtemelen ki. Ama zor mu? Yoksa kapıları açan bir durum mu? Bir de şöyle sorayım daha doğrusu. Ya ben ünlü bir, çünkü daha önce bunu da yine bir başka misafirime de sormuştum. Ünlü bir ismin çocuğu olmaktan ziyade kendim olmayı, hiç öyle olmamayı tercih ederdim. Sen ne diyorsun?
1: Yani çok iyi yönleri de var. Çok zor yönleri de var. Bunu Mine ile de konuştuk. Hatta az önce konuştuk. Bizim en büyük şansım benim bu konuda benim babamın şarkı söylememesi.
0: Bence de. Ya bu bizim
1: biz
0: için de büyük şans.
1: Biz bunu konuştuk. Evet.
0: büyük şans. Yani klarnetle biz onu çok güzel, Allah'ın izniyle klarnette bir numaramız, vazgeçilmezimiz. Allah'tan şarkı söylemiyor.
1: Şarkı da söylüyor demişim ben de. Her şeyi.
0: Hayır yani ısrar etmiyor.
1: Evet.
0: O da bir şeylerin farkında en azından. Ya Hüsnü abi var ya, yayına geleceği varsa da artık bu saatten sonra gelmez, ben sana söyleyeyim. O kadar yayında konuştu, bir de kalkıp onun ayağına mı gideceğim ya? Yok öyle bir şey hadi diye.
1: Vermeyeyim tamam.
0: Ne? Duyayım Özgür, Mine'yi duyayım. Nazire Hanım'dı değil mi?
1: Evet.
0: Nazire Hanım dinliyormuş. Nazire Hanım, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
1: Bütün Bergama dinliyor şu anda, evet.
0: Başka da ne diyeyim bilemedim. Derimiz ne olur aramızda kalsın. Bizim pastaneden Hüsnü abiye bir şeyler gönderiver ne olursun ya. Tatlı mı sever, tuzlu mu sever? Hangisi?
1: Fark etmez.
0: Orada da baltayı taşa vurmayalım.
1: Şu an fark etmez.
0: Naz, seni dinliyorum. Yani nedir? Hani dezavantajı yani, ne? Az önce konuşuyoruz dedin ya, neydi o?
1: Evet yani işte bununla ilgili konuşuyorduk. İşte Süt Şenlendirici'nin kızı, Hüsnü Şenlendirici'nin kızı. Bu aslında çok gurur verici ve böyle kendimi çok havalı hissettiğim bir şey aslında. Çok güzel,
0: çok güzel
1: bir şey.
0: Çok güzel.
1: Ama bu iş ciddiyetine girince bir tık üzücü de olabiliyor, zor da olabiliyor. Ama bunu yani üzücü olduğu dediğim... öyle olmasını istemediğimden değil. Sadece biz yani sanatçıların çocukları olarak hem kendim hem öyle olanlar için söyleyeyim. Mesela biz bir sahne vermek istediğimizde bir afiş yazıldığında oraya Hüsnü Şenlendirici'nin kızı yazılmayacağı için hani bir Naz Şenlendirici olarak bir yola girdiğim
0: soy
1: için.
0: Soy isminden zaten insanlar merak edip girip bakacaktır.
1: Bir de benim soy ismim şey değil. Hani böyle herkeste olan bir soyad olmadığı için dikkat çekiyor direkt. Yani bunun en güzel tarafı tabii ki de bütün kapıların daha kolay açılması. Ve benim fikir alabileceğim insan direkt evin salonunda oturduğu için. Orada kendimi daha rahat hissediyorum. Orası
0: ne güzel,
1: çok güzel.
0: Hayır da diyemiyor biliyor musun? Yani bir de böyle bir şey var ya. Yani hayır diyecek olsa bile orada kız evlat olmanın şeylerini yapıyor musun öyle bir şey? Ya baba ya falan filan böyle şeyler oluyor mu?
1: Oluyor tabii canım. Her baba kızı
0: baban, bir şey
1: gibi.
0: Söyleyeceğim. Babandan önce hayır deyip sonra böyle kız evlat olmanın avantajlarını kullanarak isteyip de yaptığın ne oldu mesela? Söylesene, bir şey var mı aslında?
1: Instagram'a işte bu videoları atma dönemi.
0: He tabii. Öyle mi?
1: Çünkü biz onunla ilk böyle konuştuğumuzda ben 15-16 yaşındaydım. Böyle videolar paylaşıyordum o dönem. Sonra onunla konuştuk, böyle hayır dedi, öyle dedi, böyle dedi. Sonra birazcık böyle ağlayan surat. Biraz ağlayan surat yapıyor. Tamam 18 olunca dedi. Sonra ben 18'ime bastım. Koştur koştur gittim eve. Baba 18 oldum, baba 18 oldum. Sözünü yiyemedi o da. Sağ olsun, aç dedi. Ne yapıyorsan yap. Sonra ben o videoları yayınlamaya başladım. Hoşuna da gidiyor. Çok da mutlu oluyor. Ama şimdi piyasanın içinde olduğu için, her şeyi gördüğü, yaşadığı, bildiği için bir tık da böyle geri de durmak istiyor. Beni de biraz geri çekmek istiyor. Ama ya benim en büyük destekçim.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hep öyle diyorum.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Benim hep öyle anlatırım. Sağ tarafımda babam, sol tarafımda abim, sırtımı yasladığımda annem. Ah, her zaman.
0: Ah ne
1: o
0: güzel.
1: O konuda çok rahatım. Çok,
0: çok güzel bir ailesiniz anladığım
1: evet,
0: kadarıyla öyle
1: evet.
0: mi? Allah nazardan saklasın ya maşallah.
1: Maşallah maşallah.
0: Birbirini seven, birbirine bağlı olan. Bu arada gerçekten sevgilim yine söyledi şu anda annen dinliyormuş
1: evet,
0: galiba.
1: Evet.
0: Ona da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sağ olsun. Böyle bir güzel evlat yetiştirdiği için de biz de şanslıyız aslında. Çünkü biz senin şarkılarınla, bu arada sen kendin söz müzik yapıyor musun?
1: Ya yapıyorum ama böyle kendim dinliyorum, kendim bakıyorum. Hı. Yani hiç böyle ne bileyim o konuda bir utanç var. Biraz utanıyorum böyle. Ya ben bunu yazdım, şöyle bir müzik yaptım. Neden bilmiyorum ama
0: yazdığın
1: bu konuda biraz utanıyorum.
0: Yazdığın var mı
1: utanıyorum.
0: Şu ana kadar?
1: Var.
0: Var.
1: Var.
0: Düşünüyor musun onları günün birinde?
1: Tabii.
0: Ha güzel.
1: Tabii düşünüyorum.
0: Söz
1: zaten
0: mü, müzik
1: bunu tek
0: mi,
1: paylaştım.
0: Mi?
1: Söz müzik yapıyorum mesela. Bunu da tek paylaştım. Tek duyan Gökhan Şahin'dir zaten. Ona gönderirim.
0: Ha.
1: Abi böyle bir şey yaptım nasıl? O da hemen der hit. Hemen.
0: Ha ciddi mi?
1: Bu hit devam et.
0: Ha güzel.
1: Hep öyle yapıyor. Bu konuda böyle destekliyor benim.
0: Hmm.
1: Yapıyorum. Hmm. Ama yani çok da üstüne düşmüyorum. Ama
0: onun
1: aslında
0: da,
1: üstüne de düşmem gereken bir
0: onun
1: şey.
0: Onun da zamanı gelecektir mutlaka.
1: Aynen öyle.
0: Onun
1: Evet.
0: da zamanı gelecektir mutlaka. Şimdi belki çok konuşulmuştur bu. Yani çok konuşmuşsundur. Belki bundan sonra gideceğim programlarda da konuşulmuştur ama ben bu konuyu özellikle bu ameliyat ve kilo konusunu özellikle insanları bilgilendirmek, onlara bir faydamız dokunsun diyerek giriyorum. Kısaca bir kalalım orada istersen.
1: Tabii fark etmez zaten ben ameliyat olduğumda ben kendim haber verdim herkese. Ha, ben paylaştım.
0: Orada kaç kiloydun ameliyattan evvel?
1: Kaç kiloydum galiba 117 ile girdim ameliyata.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Çok yiyordun.
1: Tabii. Çok yiyordum yatıyordum.
0: Ya bu var ya çok yemek de değil. Yani abartı yani. En çok ne çok tatlı matlı falan
1: tabii
0: filan ne var ne? Ciddi
1: Abur cubur
0: misin?
1: bitirmişti beni.
0: Hadi ya.
1: Bir de çok yatıyordum.
0: 117
1: Hiçbir şey
0: kilo.
1: yapmıyordum evet.
0: Şey moralin bozuk, canın sıkıntı.
1: Tabii.
0: Bu durum tabii dibe de çekiyor.
1: Aynen.
0: Sonra ne oldu da bu kararı verdin? Nasıl verdin bu kararı?
1: Sonra ne oldu? Babam Sezen Aksu geceleri yapıyordu. Sahne alıyordu. Öyle bir proje vardı. O projede hadi sen de çık benimle söyle 2-3 tane şarkı dedi.
0: Hı.
1: Ya zaten sürekli kilomla ilgili bir derdim vardı. Çünkü dert edilmeyecek bir kilom yoktu.
0: Hı hı.
1: Bir de genç olduğum için giyinmek
0: Evet.
1: istiyorum. Çıkmak hı. istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hep zaten o konuda kısıtlandığım için zaten mutsuzdum.
0: Hı.
1: Ama ameliyat düşünmüyordum.
0: Hı.
1: Yani istemiyordum kesinlikle ameliyat.
0: Hı.
1: Sonrasında o Sezen Aksu gecelerinde babamla birlikte sahneye çıktım. Ve biraz yayıldı o haberler
0: Hmm.
1: ve konuştu tabii ki insanlar. Güzel yorumlar aldım.
0: Ben
1: tabii ilgilendiler benimle uzun bir süre yaklaşık
0: ama
1: bir
0: güzel olmuş
1: haftaya
0: bence
1: yakın.
0: de yani o seni
1: Aynen
0: belki
1: öyle hayatım değişti.
0: Seni belki hırslandırdı değil
1: tabii,
0: mi? Yani
1: o kadar hırslandırdı ki ben 3 gün sonra ameliyata girdim.
0: 3 gün sonra.
1: 3 gün sonra ameliyata
0: yani
1: girdim.
0: Yani o aslında o dönemde o şey belki o yorumlarla verilmiş bir karar değil mi? Öyle
1: Tabii
0: mi?
1: ki.
0: Vay be.
1: Yani en çok yorumlar etkiliyordu.
0: Hı.
1: Ama hep böyle ameliyat düşünmüyorduk. Babam mesela kesinlikle ameliyat istemiyordu.
0: Hı.
1: Ben de istemiyordum.
0: Ama bu insanın kendi iradesiyle
1: Aynen
0: de
1: öyle.
0: Çok başarabileceği bir şey gibi de durmuyor. Yani
1: zor ya. O kadar kiloyu alıyorsan zaten o kilo alınır ama kilo verilmiyor bir süre sonra. Bir de sağlık açısından. Ya mesela spora gitsem, diyet yapsam da o kiloyu veremiyorum. Yani insanlar kilonun sadece spor yapılıp işte az yenilince, diyet yapılınca verilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama mesela sağlık problemleri de var. Bu sağlık problemlerinden dolayı kilo alan insanlar var. Sağlık problemlerinden dolayı kilo veremeyen
0: insanlar
1: insanlar var.
0: var. Bir de o kilolarla sağlığı bozulan insanlar
1: Aynen
0: da var.
1: Aynen öyle ben mesela yani o kilo bir şekilde evet çok büyük bir sağlık problemim yoktu ama ilerisi için kötüydü.
0: Peki sana şunu da soracağım. Şimdi sen şarkı söylüyorsun, güzel de şarkı söylüyorsun, güzel de sesin var ama bu hep senin aklındaki noktalardan bir tanesi değil miydi? Yani ya ben söylüyorum ama günün birinde yani sahneye çıkacağım, ne bileyim şarkılar söylerim, klipler çekerim, şunu yaparım. Ya yani bugün başladığım
1: tabii
0: bu
1: hep
0: durum,
1: konuşuyorduk bunu.
0: değil mi? Yani böyle olamaz diyordun, değil mi?
1: Mümkün değildi. İşte 18'e girdim.
0: Hı.
1: O sahneler oldu.
0: Hı.
1: 18'e girdikten 2-3 ay sonra ameliyat oldum.
0: Ne o ameliyat süreci sonrası nasıldı? Zahmetli bir süreç mi?
1: Çok zahmetli.
0: Öyle
1: bir
0: mi?
1: süreç.
0: Ne kadar sürdü?
1: Ya psikolojik olarak kendini bir kere hazırlaman lazım. Fiziksel olarak çok bir zorluğu yok.
0: Hı.
1: Çünkü zaten hissetmiyorsun. Ameliyata giriyorsun, çıkıyorsun. İster istemez zaten o porsiyonlarla doyuyorsun.
0: Hı.
1: Ama fiziksel olarak değil, psikolojik olarak çok zor bir süreç.
0: Hı.
1: Bir kere onu hazırlaman lazım kendini.
0: Hı.
1: Çünkü sonrasında bütün hayatın değişiyor.
0: Hı.
1: Beslenme düzenin değişiyor. Zaten yaklaşık bir ay falan sıvı besleniyorsun.
0: Öyle mi?
1: Tabii öyle bir zorluğu da var. Bir ay falan sıvı besleniyorsunuz.
0: Sadece sıvı.
1: Sonra yumuşak katılar, işte püreler, o şekilde gidiyor mamalar. O şekilde ilerliyor. Sonrasında yemek yemeye aslında o bir buçuk aylık süreci atlattığın zaman alışıyorsun.
0: Ya bir şey söyleyeyim, sen baya baya güçlü de mi insanmışsın ya hakikaten?
1: Biraz güçlendim çünkü, o süreçte.
0: Ama çünkü yani bu hani kolay kolay yapılabilecek, tabii, herkesin başarabileceği bir durum da değil. Yani biraz şöyle bir algı var insanlarda. Ya işte kardeşim girdim ameliyat oldum çıktım her şey bitti gitti, aynen, falan öyle değil.
1: Öyle bir şey değil.
0: Yani ameliyat
1: en kolayı.
0: En kolayı, sonrasında yapacağın şeyler asıl
1: aynen
0: önemli.
1: Aynen öyle. O ameliyatın ilk günü her şey kolay hissetmiyorsun. Baygınsın, yatıyorsun. Sonrasında başlıyor bütün hikaye.
0: Şimdi nasıl peki? Şu anda nasıl? Beslenmen falan dikkat ediyorsun.
1: Evet. Zaten dikkat ediyorsun ve ameliyatın iyi yönü mü diyeyim artık. Yani bir şekilde iyi yönü de şu. İster istemez yiyemiyorsun zaten. Yani mesela eskiden 4-5 tane köfte yiyorsan atıyorum. Artık bir tane yiyorsun. Yıllar ilerledikçe o iki köfteye çıkabiliyor. Ama mesela ben bir yıl 2 ay falan oldu ameliyat olalı. Bir yılımı doldurdum. Hala mesela ikinci köfteyi bitirmem.
0: Öyle mi?
1: Bitirmem tabii.
0: Çok güzel.
1: Ama Allah'tan doyuyorsun.
0: Daha fazla peki devam edecek mi? Kilo yani, vermem falan daha devam ediyor şu an süreç. Öyle mi?
1: 12-18 ay bir süreç. O süreçte kilo veriyorsun. Kadınların bir tık daha şey oluyor, ödem topladığımız için ve bazı dönemler geçirdiğimiz için sürekli bir ödem dönemi oluyor. O yüzden erkeklerde olduğu gibi olmuyor. Kadınlarda daha ağır, daha uzun bir süre kilo verimi oluyor. Benim de işte 14 ay falan oldu galiba. Verecek sanırım bir 5-6 kilom daha var.
0: İyi hadi bakalım inşallah. Evet. Geçen ben kim bizim Ali Haydar. Dur dedikodu yapayım acık. Bizim az önce bu gelen arkadaş Naz içeriye girdi, şurada gördüm, dedim ki Ali Haydar ne haber abi, günaydın dedi, günaydın dedim, sen dedim kilo almışsın dedim, aldım abi dedi, götür geri ver dedim, nereden aldıysa. Alma dedim yani, keşke böyle olsa ya, üzerimizden çıkıp böyle kaldırıp atabileceğimiz.
1: İlk ben yapardım, emin olun, ilk ben çıkartır koyardım.
0: En çok ne seviyordun peki?
1: Ya ben abur cubur, bir de ben ev yemeği çok seviyorum. Ben mesela et yemiyorum.
0: Ekmek yiyor muydun?
1: Ekmek yemiyordum.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bana hep öyle derlerdi biliyor musun? Sen
0: kız
1: boşuna
0: nasıl
1: şişmansın.
0: Aldın 17 kilo ekmek
1: boşuna
0: yemeden?
1: Boşuna şişmandım ben biliyor musunuz? Bunu hep söylerdi. Bunu yengem söylüyor abimin eşi.
0: Seni şişmanlatan kim oldu? Annen mi oldu yoksa?
1: Yok. Kendi kendimi şişmanlattım.
0: Kendi kendini evet. Şişmanlattın. Vay arkadaş ya.
1: Evet.
0: Nasıl?
1: Öyle bir hata.
0: En büyük hayalin ne?
1: En büyük hayalim, bir sürü hayalim var.
0: O zaman hepsinden söyle, hangisi mesela, birkaç tanesini söyleyebileceklerini söyle mesela.
1: Ya aslında şöyle bir şey, bu biraz dedikoduya mı girer bilmiyorum ama.
0: Olsun biz
1: eskiden
0: severiz.
1: Mesela herkesin hayali bir Harbiye'ydi. Mesela ilk hayal hani evet. Türkiye sınırları içerisinde ilk bir Harbiye'ydi mesela.
0: Tamam.
1: Ama Harbiye sanki o
0: etkisini kaybetti. Öyle mi?
1: Düşürdük bir sürü ama yine de yani Harbiye hala Harbiye.
0: Olacak
1: hala
0: mı bu?
1: Hala Sibel Can çıkar 4 gün üst üste konser yapar. Tantaşlı çıkar 6 gün üst üste Harbiye yaparlardı eskiden. O dönemlerdeki Harbiye tabii bende hala. Ama mesela çok isterim.
0: İstiyorsun.
1: Tabii hayallerimden.
0: Olacak.
1: Biri. İnşallah.
0: Ben bunu birkaç sene içerisinde olacağına inanıyorum. Olur diye düşünüyorum. Naz bak şuraya yazıyorum. Buraya yazmayayım ben onu. Canlı yayında söyleyeyim. Mine. Bak Naz Canlendirici Harbiye konserlerini görürüm. Billboardlarda fotoğrafını görürüm. Sosyal medyada paylaşımını görürüm. Oraya gelmezsen var ya. Bak geri şu üstü şenlendiricinin evinin önünde. Davetiye kalmadı.
1: Çok ayıp, çok ayıp. Hayır, en önde.
0: Ay canım benim ya. Harika. Ay iyi ki varsınız. Sağ olun valla. Harbiye muhteşem olur, güzel olur.
1: Çok güzel olur. Yani küçük, yani aslında çok büyük ama Türkiye sınırları içerisine yine dediğim gibi.
0: Başka?
1: Ama onun dışında mesela senfonik konserler benim çok ilgimi çekiyor.
0: Aa, çok güzel olur.
1: Fethullah Can'ın yaptığı gibi. Sibel Can'ın son dönemdeki Harbiye açık hava konserlerinde yaptığı gibi. Senfonik konserler böyle çok dik durup tam böyle bir solist gibi durduğu için o mesela çok ilgimi çekiyor. Öyle bir şey de çok isterim.
0: Başka hayal var mı? Bunun müzik dışında bir şey var mı peki ya? Ne bileyim gitmek istediğin bir yer var mı? Çok görmek istediğin bir yer var mı mesela?
1: Çok görmek istediğim ya
0: sever
1: ben...
0: Sever misin gezmeyi falan?
1: Gezmeyi çok severim. Ama biz ameliyattan sonra geçti o biliyor musunuz? Ya kiloluyken daha çok giyinip çıkıyordum, geziyordum ben. Ameliyattan sonra bana ne oldu bilmiyorum. Vitaminlerim mi düştü, ne oldu bana, bir şey oldu. Enerjim düştü benim. Şimdi öyle kalmadı.
0: Kıyafetler falan değişti tabii tamamen değil mi?
1: Tabii.
0: Yeni kıyafetler gittin aldın.
1: Tabii dolap komple değişti.
0: Üstü şenlendireceği mi aldırdın bunları?
1: Evet.
0: Bence de. Bence de iyi yapmışsın.
1: Babam. Annemle birlikte aldık.
0: Ha, vallahi iyi yapmışsın. Aynı sahneyi paylaşmak istediğin isimler desem. Ama bak Sibelcan Hakan Altun falan
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii.
0: Böyle onun dışında ya her şeyi de soracağım. Bu akustikler falan yapılıyor. Çok güzel. O benim çok hoşuma gitti. Akustik inşallah en kısa zamanda yaparsın ve görürüz. Ve i̇nşallah. Ben de çok mutlu olacağım ondan. Düetlerde olacak mı? Düşünüyor musun? İstiyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii akustikleri ilerlettikten sonra konuk almayı düşünüyorum.
0: Aa çok tabii. Güzel. Çok güzel. Peki böyle özellikle aynı sahnede olayım, birlikte şarkılar söylemek isterim dediğin bir isim. Bunu biraz daha genişleteyim. Şu anda hayatta olmayan isimler de olabilir. Olsa onunla olmak isterdim, aynı sahnede olmak isterdim diyeceklerin de olabilir.
1: Ya aynı sahnede olmayı geçtim. Hı. Sahnede olmasını istediğim bir insan var, Sezen Aksu tabii ki. Hani direkt o sahnede olsun, ben onunla çıkmasam da olur.
0: Vay.
1: Hani hayal olarak o çıksın. Ben izleyeyim. Hı. Öyle bir hayalim var. İşte yine imkansızlardan biri. Belki de bilmiyorum. Allah belki bir gün nasip eder. Onunla aynı sahnede olmak da tabii
0: İnşallah,
1: ki.
0: İnşallah.
1: Çok isterdim. Mesela Müslüm Gürses'i çok isterdim.
0: Allah
1: dinlemek,
0: rahmet
1: izlemek.
0: Eylesin.
1: Evet, Allah rahmet eylesin. Onu dinlemek, canlı dinlemek. Onunla çıkmak isterdim, söylemek isterdim. Bir de son günlerde sanırım şey yapmış. Manifest yapmış Ajda Pekkan'la. Hı. Hatta dün yayınlandı galiba. Hı hı hı. Ben Ajda Pekkan'la da mesela çok şarkı söylemek, onu böyle dinlemek istiyorum yanımda. O da çok
0: İnşallah ya. Bizim. Buradan Ajda Pekkan'a da seslenelim. Sevgili Ajda Hanım. Yani bence harika olur diye düşünüyorum. Hatta klarneti de Hüsnü Bey. Şimdi daha çok gıcık olacak bana. Herife bak, herife. Yayını var ya, dinliyor ya. Sinirlene sinirlene. Katlana katlana attı.
1: Yok, yok.
0: Tarihte Hüsnü abiyi bu kadar çok sinir eden biri daha çıkmamış. Şuna bak. Bir de benim projelerin içine dahil ediyor ya.
1: Yok yok, demez öyle, demez.
0: Halit atla gidiyoruz. Nerede bu radyo? diye.
1: Nerede bu radyo?
0: Canım benim ya. Tatil matil falan filan. Sen bayağı bu sene yoğun
1: tatil
0: çalışacaksın.
1: Tatil yok artık.
0: Yok
1: bize.
0: Mu?
1: Bize tatil yok.
0: Önceden ya ben vardı da nasıl oluyordu?
1: Yaptım.
0: Beraber mi gidiyordunuz?
1: Tabii.
0: Ailece.
1: Tabii. Aile tatilleri.
0: Şimdi
1: ya
0: artık
1: öyleydi.
0: Yok mu?
1: Ya bu sene artık tatil yapmam ya. Çünkü çok tatil yaptım bugüne kadar. Hep bugünü hayaliyle yaşadım. Bu yaz yapmam herhalde tatil artık, biraz
0: durmak
1: çalışırım.
0: Durmak istemiyorum diyorsun.
1: Sonra
0: yani.
1: Yaparım tatil ben yine.
0: Bence de acısını sonra
1: ama
0: çıkar.
1: Ama bu sene birazcık böyle koşturmalı.
0: İşin gücün var. Var mı şey böyle sahneye falan çıkmadan evvel yaptığın, bana uğur getirsin diye ne bileyim bir batıl inancın, şuyum buyum falan bir şey var mı?
1: Yoktu ama oldu.
0: Ne oldu?
1: Şöyle bir şey oldu. Bizim çiftliğimizde çalışan bir abiyle ablamız var. Hı. Meral ablam, çok severim onu.
0: Tamam.
1: O böyle, biz hep nazar, çok inanıyoruz biz nazara. Ben özellikle
0: evet,
1: çok inanıyorum
0: ben
1: nazara.
0: Ben de öyle.
1: Ve direkt çekiyorum yani
0: ben
1: o
0: öyle.
1: Neredeyse o kötü enerjiyi. O mesela defne yaprağı ve bir şey otu. Hı. Hatırlarsam onu söyleyeceğim. Onu yakar böyle.
0: Ne otu?
1: Önünde.
0: Üzrek mi?
1: Evet, üzerlik otu muydu?
0: Üzerlik.
1: Üzerlik değil mi? At,
0: kalemi fırlatacağım.
1: Evet,
0: neyse
1: evet,
0: en azından
1: evet.
0: Yani kıyısı,
1: olsun olsun
0: köşeden.
1: Hatırladım.
0: Evet.
1: Evet. O otu böyle yakar, başımızın üstünden 3 kere 4 kere çevirir. Klip çekiminde de mesela öyle bir videomuz var. Kapalı alandayız, ben serum yiyorum o sırada, makyajım yapılıyor. Meral abla ot çeviriyor. Annem diyor ki yapma, yakacaksın kızı. O bende kaldı mesela. Şu
0: bir şey söyleyeceğim, o serumlu fotoğrafı sen paylaşmamış mıydın?
1: Paylaştım.
0: O serum ne serum muydu, ne oldu?
1: Vitamin serumu.
0: Ha, vitamin.
1: Ya ameliyattan sonra çok hızlı bir kilo verimi olduğu için
0: tamam.
1: Doğal olarak bütün vitaminler böyle bir düşüşe geçiyor. Onu ilaç takviyeleriyle tabii ki toparlamaya çalışıyoruz ama bazen olmuyor. Bir de benim zaten bir kansızlık hastalığım var yani. O yüzden çok vitaminsizdim ve çok ayakta kalınca, çok yorulunca çok böyle bir tansiyonum düşüyor, böyle biraz
0: aman
1: kötü oluyorum
0: et.
1: Falan. O yüzden orada bir vitamin serumu yedim.
0: Anladım.
1: Toparlasın
0: aman
1: diye.
0: Dikkat et.
1: O üzerlik otu da bence beni ayakta tuttu. Nazardan kem gözden.
0: Allah nazarlardan korusun diyelim. Aa, peki evet. O zaman o mu bu mu bölümümüze başlayalım.
1: Yandık.
0: Yok be, kolay, ne var Allah'ını seversen. Hüsnü şenlendirici mi Okan Asam?
1: Baba.
0: Sahne mi? Anne mi baba mı? Hadi buyur bakalım, sen kaşındın.
1: Ben kendimi bildiğim bile annem mi babam mı sorusuna abim diye cevap veririm.
0: Ciddi misin
1: tabii.
0: Sen? Aa güzel. Buradan abine selamlar, sevgiler.
1: Selam.
0: O değil. Şimdi bu sorudan dolayı Nazira'mı da kaybettik ya. Ben yanarım yanarım da ona yanarım.
1: Ona gitti be.
0: Sahne mi stüdyo mu?
1: Sahne.
0: Sahne. Arabesk mi pop mu?
1: Arabesk.
0: Arabesk. Kısık sesle.
1: Evet.
0: Peki kalabalık festival mi butik konser mi?
1: Ya muhtemelen şu an yeni olduğum için kalabalık festivaller daha çok ilgimi çekiyor. Çekecek. Ama eminim ki bir süre sonra butik konserlere dönecek ama şu anlık kalabalık.
0: Nasıl, spontane yaşamak mı yoksa planlı olmak mı?
1: Çok spontaneyim. Her Öyle şeyim mi? Spontane.
0: Ben evet. Biraz böyle planlı gibi bir görüntü var. Öyle bak, bir şey.
1: Öyleyim.
0: Öyle bir şey seziyor insan ama aslında spontaneyi seviyorsun. Evet.
1: Ya bir de iş hayatına yeni atıldım ve benim ekip arkadaşlarım, yol arkadaşlarım çok güzel. Mine mesela gördüm. En planlı programlı insanlardan biri. Hı. Ve beni de hani şey yapıyor. Naz mesela mesajına dönmeyeyim 5 dakika. Mesajımı görüyor musunuz?
0: Fenadır.
1: Sürekli fenadır. O konuda çok iyi. Gizem tabii, mesela tabii. Basın danışmanım. Gizem de öyle.
0: Hepimiz biliyoruz. Mine'yi bilenler derneği.
1: Evet. O yüzden yani iş konusunda planlı olmayı bana öğretiyorlar. Benim annem çok planlı. Hı. Aşırı planlı, programlı. Hı hı. Yani markete bile planlı iner annem.
0: Allah Allah.
1: O kadar.
0: Çok yorucu bir şey geliyor bana ya.
1: Yoruluyor zaten. Vallahi. O da yoruluyor ama bazı da geçemiyor bundan. Ama bana öğretiyorlar şu an iş konusunda planlı olmayı.
0: Çok güzel.
1: Ama genel hayat olarak spontaneyim biraz.
0: Yaz mı kış mı?
1: Kış.
0: İstanbul mu İzmir mi?
1: Ay, bu gerçi annen mi babam mı gibi oldu.
0: Ha, bilemem.
1: Ya İstanbul ya.
0: İstanbul peki. Kahve mi çay mı?
1: Kahve.
0: Duygusal şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
1: Duygusal şarkılar.
0: Sosyal medya mı, telefon konuşması mı?
1: Sosyal medya.
0: Klarnet mi, piyano mu?
1: Piyano.
0: Piyano mu?
1: Babamı ya, iyice kaybettim şu an.
0: Vallahi.
1: Babacım.
0: Hüsnü abi.
1: Canım babam.
0: Bak artık beni seviyorsundur diye düşünüyorum.
1: Baba.
0: Spor ayakkabı mı, topuklu ayakkabı mı?
1: Spor ayakkabı.
0: Evde vakit geçirmek mi, dışarı çıkmak mı?
1: Evde vakit geçirmek.
0: Deniz tatili mi, doğa tatili mi?
1: Deniz tatili.
0: Aşk şarkıları mı, ayrılık şarkıları mı?
1: Ayrılık şarkıları.
0: Ayrılık şarkıları. Evet. Sabah insanı olmak mı, gece insanı olmak mı?
1: Gece insanıyım kesinlikle.
0: Tek bir şarkı dinlemek mi, bir ömür hiç müzik dinlememek mi? Bu soruyu geçiyorum, hiç gerek yok yani. Deli misin nesin sen de Allah'ını seversen ya. Beğendin mi? Ortamı beğendin mi? Radyo Sputnik'i sevdin mi?
1: Bayıldım. Vallahi. Heyecanlandım zaten girdiğimde.
0: Başlarken heyecanlandın
1: mi?
0: Ama evet, sonrasında alıştın değil mi?
1: Evet.
0: Biz de seni,
1: çok güzel ortam. Çok
0: biz
1: güzel
0: de seni çok sevdik. Ama bunu tekrarlayacağız.
1: Tabii ki de.
0: Başka
1: çok
0: bir
1: isterim.
0: Gün tekrar.
1: Çok
0: yeni isterim. Projelerde tekrar bir araya
1: İnşallah.
0: Geleceğiz. Harikasın. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sevgili Naz Şenlendirici konuğumdu. Sevgili Mine Ayman'a da çok teşekkür ediyorum. Naz da bizi buluşturduğu için. Buradan özel bir selam da sevgili Hüsnü Şenlendirici abime. Canımsın, kucaklıyorum seni Nazira Hanım.
1: Her lafı söyledikten sonra, bütün dedikoduları yaptıktan sonra neyse bize ne dediğimiz evreye geldik.
0: Şaka yapıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın ayaklarına.
1: Çok teşekkür ederim her
0: sağlık.
1: Şey için.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, ben Akif Özcan. 90 saniyede Türkiye ve dünya turuyla birlikteyiz. ABD Başkanı Trump, İran'la her an anlaşma olabileceğini söyledi. Basın mensuplarıyla konuşmasında, dün gece Hürmüz Boğazı'nda İran kuvvetlerinin iki ABD destroyerine ateş açtığını ileri süren Trump, biz de onlara karşılık verdik dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer günü vesilesiyle 8-9 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Ukrayna tarafından ciddi ihlaller gerçekleştirildi. Ateşkesin başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun ateşkes rejimini 1365 kez ihlal ettiği bildirildi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Washington yönetiminin izleyeceği olası askeri adımların insani felaket ve katliam riski taşıdığını söyledi. İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde yaşlı insanlara şiddet uygulandığı anlara ait görüntüler büyük tepki çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personelin iş akdinin feshedildiğini ve teftiş sürecinin başlatıldığını belirtti. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda yaşamını yitiren diplomatlar için düzenlenen anma töreninde konuştu. Lavrov, Avrupa'da Nazizmin tekrar başkaldırdığını ve 2. Dünya Savaşı tarihini yeniden yazma girişimlerinin gözlemlendiğini belirtti. Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan toplamda 20 dağcının arama çalışmalarına devam ediliyordu. Sabah saatlerinde 3 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı. 90 saniyede Türkiye ve dünya turuyla birlikteydik. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden sanık tahliye edildi. İran, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu. Ayrıntılar bültenimizde. ...48 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonlarda emeği geçen emniyet teşkilatı mensuplarını ve Adalet Bakanlığı görevlilerine tebrik ederek suçluların adalete teslim edilmesi sürecindeki kararlılık mesajını yeniledi. Türk bayrağına saygısızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Barajda bulunan ceset parçaları Kübra Yapıcı'ya ait çıktı. Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarıyla aileden alınan DNA örnekleri eşleşti. Korkuteli Barajı'nda bulunan parçaların Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi. Ümitcan Uygun'a istenen ceza açıklandı. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esin'in ölümüne ilişkin yargılanan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı Uygun'un intiharı teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden sanık tahliye edildi. Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılanan sanık M.E.K.'nın davası devam etti. Hakim, sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi. İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Birinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İran, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu. İran devlet medyası, İran'ın Ocean Koyi adlı Barbados bayraklı bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi. ABD'li İran hattında dün gece karşılıklı saldırılar yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda dün gece yaşanan karşılıklı saldırıların ardından ABD'li İran arasındaki ateşkes tehlikeye girdi. ABD Başkanı Trump, saldırılara rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu söylerken İran Devlet Televizyonu bölgede durumu yeniden normale döndüğünü bildirdi. Ukrayna ateşkesi ihlal etti. Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer günü nedeniyle ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek Rusya bölgelerine saldırılar düzenledi. Putin'in ilan ettiği ateşkes 8 Mayıs Cuma günü yürürlüğe girerek 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Rus ordusu tüm bu süre boyunca Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmayacak. Çin'de yolsuzluktan yargılanan iki eski savunma bakanına idam cezası verildi. Çin'de orduya yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yargılanan eski savunma bakanları Wei Feng ve Li Shangfu 2 yıl ertelemeyle idama mahkum edildi. Sanıkların cezası 2 yıl yeni suç işlememeleri halinde şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse çevrilecek. ABD'nin petrol ambargosu Küba'da çöp krizini ve hastalık riskini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanamaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları sokakları yaşanmaz hale getirirken yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu 3 dağcı hayatını kaybetti. Endonezya'da bu sabah faaliyeti geçen Dukano Yanardağı'na tırmanan toplamda 20 dağcının arama çalışmalarına devam ediliyordu. Sabah saatlerinde 3 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı. Volkan en son 6 Nisan'da faaliyeti geçmiş. Bu bölgede bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.
2: Ekonomi.
1: Sanayi üretimi yıllık %1,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi 2026 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aylık olarak bakıldığında ise azalma %0,8 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi %5,6 düşerken imalat sanayi sektör endeksi %1,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi ise %5,8 artış gösterdi. Otomotiv güvenlik sistemleri devi Türkiye'den çekilme kararı aldı. İsveç merkezli otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurma ve Türkiye'den çekilme kararı aldı. Yaklaşık 2200 çalışanı etkileyecek olan bu karar doğrultusunda hava yastığı ve emniyet kemeri gibi güvenlik ekipmanlarının üretimi 2028 yılına kadar şirketin bölgedeki diğer tesislerine taşınmış olacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında spora aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda bir yükseliş göstermekte. 15.000 bandını aştı. 15.046 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.898, çeyrek altın 11.285, tam altın 44.895, atı altın ise 46.030 liradan işlem görüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de ligde kalma mücadelesi devam ediyor. Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Yarın cumartesi günü saat 20'de başlayacak bu maçlar. Maçların programını aktaralım. Gençler Birliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray Antalyaspor'la mücadele edecek. Beşiktaş Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Başakşehir Futbol Kulübü Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Kocaelispor'la Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Konyaspor kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor Çaykur Rizespor'la mücadele edecek. Alanyaspor Kayserispor'la karşı karşıya gelecek ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 4-1 kaybeden Galatasaray yarın akşam oynayacak. Antalyaspor mücadelesini galibiyetle tamamlarsa şampiyonluğunu taraftarı önünde ilan edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim, dünyanın hangi tarihinde olursa olsun tabii ki tek bir masumun da burnu kanamışsa, canı yanmışsa hepimiz üzülürüz. Ama tarihi o döneme göre değerlendirmek de tarih biliminin temel, yani ilkokul çocuğunun bile söyleyeceği bir temel gerçekliği vardır. Şimdi o noktada tarihi olayları tabii ki o dönemin şartlarına göre de değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz de gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaştan çıkılmış. Dünya büyük değişimler yaşamış. Büyük bölünmeler, parçalanmalar yaşamış. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Savaşlarda, cephelerde insanlar, ülkeler, ordular mücadeleler vermiş. Ve bu mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti çıkmış. Ciddi mücadeleler. Bitti dedikleri anda küllerinden doğmuş Kuvayi Milliye'yi örgütlemiş. Bu örgütlenme Anadolu'yu vatan yapmış. Daha sonra işte Hatay'ımızı da katarak Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısını oluşturmuş. Yani temelini oluşturmuş daha doğrusu. Şimdi bu mücadeleyi veren insanların o dönem bazı reaksiyonlarını da o çerçevede analiz etmek lazım.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de doğum izni uygulamalarına ilişkin son düzenleme çalışan anne ve babaların haklarında önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre kadın çalışanların doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 10 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık ücretli izin kullanabilmesinin önü açıldı. Ayrıca babalık izninde 5 günden 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Düzenleme 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme hem kamu hem özel sektör çalışanlarını kapsıyor. Türkiye'de doğum izni politikaları yeniden şekillenirken konu uluslararası uygulamalarla da karşılaştırılıyor. Dünya genelinde doğum izinleri ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde ebeveynlere bir yıla varan ücretli izin hakları sunulurken bazı ülkelerde bu süreler oldukça sınırlı kalabiliyor. Özellikle İskandinav ülkeleri uzun ve esnek ebeveyn izinleriyle öne çıkarken bazı gelişmiş ekonomilerde bile ücretli izin sürelerinin daha kısa olduğu görülüyor. İsveç'te ebeveynlere toplam 480 gün doğum ve ebeveyn izni hakkı tanınıyor. Bu süre anne ve baba arasında paylaşılabiliyor ve önemli bir kısmı ücretli olarak destekleniyor. Norveç sisteminde ebeveynlere yaklaşık 49 hafta tam ücretli ya da daha uzun süre düşük oranlı ödeme seçenekleri sunuluyor. İzin süresi ebeveynler arasında paylaşılabiliyor. Almanya'da annelere doğum sonrası koruma süresinin ardından 14 haftalık ücretli doğum izni ve ek olarak ebeveynlerin kullanabildiği 3 yıla kadar ebeveyn izni hakkı bulunuyor. Kanada'da annelik izni 15 haftayla başlıyor. Buna ek olarak ebeveynler toplamda 40 ila 61 haftaya kadar izin kullanabiliyor. Devlet gelirlerin yaklaşık %55'ine kadar destek sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeyde zorunlu ücretli doğum izni bulunmuyor. Sadece 12 haftaya kadar ücretsiz izin hakkı uygulanıyor. Japonya'da ebeveynler bir yıla kadar izin hakkına sahip. Ancak iş kültürü nedeniyle özellikle babaların izin kullanma oranı oldukça düşük. Romanya'da ise doğum izni sistemi Avrupa Birliği içinde en cömert ebeveyn destek modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Romanya'da kadın çalışanlara toplam 126 gün ücretli doğum izni veriliyor. Bu süre genellikle doğumdan önce 63 gün ve doğumdan sonra 63 gün olarak uygulanıyor. Bu dönemde çalışanlar ortalama gelirlerinin yaklaşık %85'ine kadar devlet destekli ödeme alabiliyor. Doğum izninin ardından ebeveynler için ayrıca çocuk 2 yaşına gelene kadar ebeveyn bakım izni hakkı bulunuyor. Bu süreçte de belirli bir üst sınır dahilinde yine devlet tarafından aylık ödeme yapılıyor. Rusya'da doğum izni sistemi dünya ortalamasına göre oldukça uzun ve devlet destekli bir model olarak öne çıkıyor. Rusya'da kadın çalışanlara 140 gün ücretli doğum izni veriliyor. Bu süre genellikle doğumdan önce 70 gün ve doğumdan sonra 70 gün olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda örneğin 2 veya daha fazla çocuk varsa bu süre 194 güne kadar çıkabiliyor. Bu iznin 84 günü doğumdan önce, 110 günü ise doğumdan sonra kullanılıyor. Eğer zor bir doğum yapıldıysa ve sağlık için riskli bir durum varsa bu durumlarda 156 gün izin kullanılıyor. Doğum izninin ardından ebeveynler için ayrıca 3 yıla kadar ebeveyn bakım izni bulunuyor. Bu sürenin ilk kısmında devlet tarafından gelir desteği sağlanıyor ancak ilerleyen dönemlerde ödeme miktarı düşebiliyor. Dünya genelindeki uygulamalar incelendiğinde ülkeler arasında ciddi farklılıklar olduğu görülüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünya çapında 120'den fazla ülkede ücretli doğum izni uygulanıyor. Ancak bu süreler ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösteriyor. Bu durum doğum izni politikalarının ülkelerin sosyal devlet anlayışı, ekonomik yapısı ve iş gücü politikalarına göre şekillendiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılırken babalık izni de 10 güne uzatıldı. Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girerken uygulama hem kamu hem özel sektörü kapsıyor. Dünya genelinde ise doğum ve ebeveyn izinleri ülkelerin sosyal politika anlayışına göre büyük farklılık gösteriyor. Türkiye'nin doğum izni politikası uluslararası örneklerle kıyaslandığında orta düzeyde kalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen bir proje kapsamında tıp eğitimi almak isteyen lise öğrencileri ameliyathane ortamını gözlemleme imkanı buluyor. 2013 yılından bu yana sürdürülen çalışmada öğrenciler farklı branşlardaki ameliyatları izleyerek hekimlik mesleğini yakından tanıyor. Üniversitenin Genç Tıp Akademisi adıyla yürüttüğü proje kapsamında aile onayı alınan lise öğrencileri belirli prosedürler çerçevesinde sınırlı gruplar halinde ameliyathanelere alınıyor. Öğrenciler burada hekimlerin çalışma düzeni, hastane işleyişi ve mesleğin sorumluluklarına ilişkin gözlem yapıyor. Projede öğrenciler karaciğer cerrahisi, beyin tümörü operasyonları, omurga ameliyatları ve prostat cerrahisi gibi farklı alanlardaki operasyonları takip ediyor. Bunun yanı sıra akademisyenler ve bilim insanlarıyla bir araya gelen öğrenciler tıp eğitimi ve sağlık alanındaki çalışma koşulları hakkında bilgi alıyor. Projeyi yürüten İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Türker Kılıç, uygulamanın gençlerin meslek tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Projeye katılan bazı öğrencilerin hekimlik hedeflerini netleştirdiği, bazı öğrencilerin ise ameliyathane ortamının kendileri için uygun olmadığını fark ederek farklı alanlara yöneldiği ifade edildi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen proje kapsamında lise öğrencileri

0: yerleştirilen özel mikroorganizmalar sayesinde belirli bir komutla tamamen yok olabilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Mikroplastik üretmeyen bu malzeme yalnızca 6 gün içinde çözünüyor. Dünyada plastik atık sorunu her geçen yıl büyürken bilim insanlarından dikkat çeken bir gelişme geldi. Araştırmacılar içine yerleştirilen mikroorganizmalar sayesinde kendi kendini yok edebilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Üstelik bu malzeme çözünürken mikroplastik üretmiyor. Çalışmanın merkezinde iki farklı bakteri sistemi bulunuyor. Araştırmacılar Bacillus subtilus adlı bakteriyi genetik olarak değiştirerek iki ayrı plastik parçalayıcı enzim üretmesini sağladı. Bu enzimlerden biri uzun polimer zincirlerini küçük parçalara ayırıyor, diğeri ise bu parçaları tamamen temel yapı taşlarına kadar çözüyor. Bilim insanlarına göre bu yöntem sayesinde plastik yalnızca 6 gün içinde tamamen çözünüyor. Süreç boyunca mikroplastik oluşmaması ise teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar mikroorganizmaları aktif halde değil, uyku modu olarak tanımlanan spor formunda plastiğin içine yerleştirdi. Bu sayede malzeme günlük kullanım sırasında normal plastik gibi davranıyor ve dayanıklılığını koruyor. Sistem belirli bir tetikleyiciyle aktif hale geliyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki besin çözeltisi eklendiğinde bakteriler uyanıyor ve enzim üretmeye başlıyor. Ardından plastik kısa sürede çözünerek tamamen ortadan kalkıyor. Araştırmada kullanılan temel malzemenin ise 3D yazıcılarda ve bazı cerrahi dikişlerde yaygın kullanılan polikaprolakton olduğu belirtildi. Araştırma ekibi geliştirdiği canlı plastiği yalnızca laboratuvar ortamında bırakmadı. Bilim insanları insan kas hareketlerini algılayabilen giyilebilir bir elektrot da üretti. Elektrotun kullanımı sırasında normal şekilde çalıştığı, deney sonunda ise tamamen parçalanarak yok olduğu açıklandı. Yapılan ölçümlerde cihazın yaklaşık 2 hafta içinde tamamen bozulduğu tespit edildi. Uzmanlara göre canlı plastik sistemi gelecekte birçok farklı sektörde kullanılabilir. Olası kullanım alanları şu şekilde: tek kullanımlık ambalajlar, tıbbi ürünler ve cerrahi malzemeler, giyilebilir teknolojiler, geçici elektronik cihazlar, 3D yazıcı ürünleri ve çevre dostu tüketim ürünleri. Çinli bilim insanları kendi kendini yok eden yaşayan plastikler geliştirdi. Malzeme yaygın bir toprak bakterisi olan ve genetiği değiştirilmiş Bacillus subtilus sporlarını içeriyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ODTÜ'deki konserde olaylara karışan kişiler gözaltına alındı. 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. Mabel Matiz beraat etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumunda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı başarılı operasyonlarda emeği geçen emniyet teşkilatı mensuplarını ve Adalet Bakanlığı görevlilerini tebrik ederek suçluların adalet

0: Devlete teslim edilmesi sürecindeki kararlılık mesajını yineledi. İstanbul'daki yaşlı bakım merkezindeki görüntüler tepki çekti. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çekilen hastalara şiddet uygulandığı anlara ait görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ivedilikle teftiş başlatıldığı belirtilirken kurum müdürü hastaları darbeden iki çalışan ve görüntüleri çeken kişiler gözaltına alındı. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Mabel Matiz beraat etti. Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in Perperişan isimli şarkısının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Matiz'e beraat kararı verdi. Matiz'in müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Dış gündemle devam edelim. Ukrayna'nın ateşkes ihlali 1630 oldu. Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. Ukrayna ordusunun ateşkes ihlal sayısının 1630'a ulaştığı bildirildi. Rus ordusunun ateşkesin yürürlüğe girmesiyle tüm silahlı eylemlerini durdurduğunu kaydeden bakanlık, buna rağmen Ukrayna ordusunun İHA ve topçuları kullanarak Rus mevzilerine saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi. ABD Hanta virüsü 3. seviye acil durumla takibi aldı. Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi. Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden geminin yolcularında Hanta virüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Texas'taki Starbase testinde patlama meydana geldi. Olay dünyanın en büyük roketi Starship'in kritik test uçuşu öncesinde yaşandı. Görüntülerde büyük bir patlama bulutu oluştuğu ve parçaların metrelerce havaya savrulduğu görüldü. Patlamanın Starship'in bir sonraki test uçuşunu etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.066 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.40'tan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına gelince gram altın 6.898, çeyrek altın 11.285, tam altın 44.895, ata altını ise 46.030 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
4: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
5: Haftanın Keyfi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyelim. konularımıza başlayalım. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta aslında günün anlam ve önemini belirten, dün gece aniden direksiyon kırıp döndüğüm konulardan konuşacağız. Şimdi dün gece otururken bir anda gördüm ki bu internet üzerinde, sosyal medyada o anonimliği ortadan kaldıracak bir takım gelişmeler oldu ve bunlar artık karara bağlandı. Zaten kanunu geçmişti. Nasıl olacağı falan da belli oldu. Haberleri gördüm. Haberlerde şöyle bir şey diyor. Mesela bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecekmiş. Bakın şu devletin bize bağışladığı şeye bakın. Birden fazla hesap kullanabiliyorsunuz. Bu devlet daha sizin için ne yapsın? İktidar diyelim, devlet demeyelim. Neyse. Ama bu hesapları tamamını e-devlete tanımlaması gerekecekmiş. Yani benim böyle bir hesabım var. Bunu gör devletim diye. Sosyal medyaya giriş e-devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacakmış. Yani o sosyal medyaya girmek artık bir hak değil. İktidarın size bahşettiği bir şey haline dönüşüyor. Onlar istediği sürece istediği kadar girebileceksiniz. Kimlik doğrulamayan hesaplar, yani benim adım Serhat, soyadım Ayhan filan demezsem ben kimliğimi e-devlet üzerinden uğraşıp didirip doğrulamazsam o hesaplar kapatılacak. Bunu ben yapabilirim peki. Bunu gencecik insanlar da yapabilir. Ama acaba 70 küsür yaşındaki annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz, teyzelerimiz yapabilecek mi? Oturup bunu da düşünün. Onlar için birisi girecek e-devletten bir şeyler. Sonra bir kişi mesela e-devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecekmiş. Ben zaten biliyorum. Yani mesela benim Facebook hesabım var, Twitter hesabım var, Instagram hesabım var. Ben niye bunları e-devlet üzerinden görüntüleyeyim ki? Amaç iktidarın onları bir tek bir yerde konsolide etmesi. Amaç aslında bizim görebilmemiz değil, onların görebilmesi. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebileceklermiş. Kimden talep edecekler kimlik bilgilerini? E-devletlere. Zaten devlet orası, adli merci de devlet ya. Zaten bunu yapabiliyorlardı. Zaten vardı bu. Ama bunu kesin ve şeye bağlayalım. İnsanları da böyle bir şey yapıyoruz bak biz diyerek korkutalım istiyorlar. Bu bilgiler bu arada BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleştirme yapılabileceklermiş. Yani anonimlik artık tarihe karışıyor efendim, en azından Türkiye toprakları üstünde. Ha bu arada şunlar düşünülmüyor tabii ki. Düşünülmeyen şeyler nelerdir? Mesela benim kardeşim İngiltere'de yaşıyor. Türk. Peki o e-devlet üzerinden bir şey almak zorunda mı? İnternete, sosyal medyaya bir şeyler girmek için. LinkedIn'den mesaj atmak için mesela. Yani bu mesela hiç konuşulmuyor. Peki Türkiye'de yaşayan mesela Japonlar var. Hani böyle görüyoruz ya, böyle arada bir mesaj atıyorlar, hatta Türkçe mesaj atıyorlar. Şimdi o Japonlar mesela e-devlete girmek zorunda mı? Türkiye'den mesaj atmak için. Türkiye'den mesaj atan herkesin e-devlet üzerinden mi geçmesi gerekiyor? Benim mesela Türkiye'de bir Japon olmadığımı nereden bileceksiniz? Ben e-devlete girmezsem mesela. İşte bunların hepsi düşünülmeden sırf insanları korkutmak için yapılmış bir şey. İnsanları korkutmaktan neyi kastediyorum? Şimdi anonimlik nedir? Biraz oradan girelim isterseniz. Anonimlik, dijital ve fiziksel dünyada bireyin kimliğini saklı tutarak hareket edebilme yetisidir. Modern demokrasilerde bunun yeri vardır. Bu sadece saklanıp oradan böyle züktük bir şeyler söylemek, kaçmak değil. Modern demokrasilerde bu bir temel savunma hattı olarak kabul edilir. Şimdi gelin bu konuyu böyle birkaç başlık altında inceleyelim. Neden bir hak olmalıdır anonimlik? Yani anonim deyince herkesin aklına terörist geliyor ya. Aslında bu bir hak. Neden hak olmalı? Çünkü düşünce ve ifade özgürlüğü konusu diye bir şey var. Türkiye'de çok yakın olmasak da bu konulara, böyle bir dünyada konuşulan bir konu var. İnsanlar kimlikleri bilindiğinde ve toplumsal baskı, dışlanma ya da yasal yaptırım korkusuyla fikirlerini otosansüre uğratabilir. Siz bazı şeyleri aman benim başıma bir iş gelmesin diye söyleyemiyorsunuzdur. İşte anonimlik size bunları söyleyebilmenizi sağlıyor. Sadece küfür olarak düşünmeyin bunları. Abi işte ismin arkasına saklanıyorlar, bana küfür ediyor. Onları bulmanın yolu var zaten. Ama siz burada gerçekten fikir üreten insanları, yani mesela bir devlet kurumunda çalışıyor ama iktidarın yaptığı kötü, yanlış şeylerle ilgili bir fikri var ve bunu dile getirmek istiyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır, bunları dile getirirsen ben seni uzaklaştırırım devlet kurumundan, hatta gerekirse şöyle bir ufak Silivri tatili yaparız beraber diyorsunuz. Mesela Amerika'da şöyle bir kavram var. Bakın bu çok önemli bir kavram. Eskiden Türkiye'de de vardı. Whistleblowing deniyor buna. Muhbirlik ve denetim aslında bu. Whistleblowing yani düdük çalma. Kamu veya şirketlerdeki yolsuzlukları ifşa edenlerin korunması için anonimlik çok önemli bir hayati bir önem taşıyor aslında. Yani burada ne yapıyorsunuz siz mesela? Diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nu ifşa eden işte bilmem neler filan diyorsunuz ya mesela. O da teknik olarak bir whistleblowing. Ha yalancı tanık şu bu filan bunları bir kenara bırakıyorum. Ama dünyada bu var. Whistleblowing kavramı var. Ha bir de mesela şu var. Özel hayatın gizliliği var. Yani bireyin her adımının, her aramasının, her yazdığının, her etkileştiğinin bir kimliğe bağlanması insan üzerinde sürekli izleniyormuş hissi yaratır. Panoptikon deniyor buna. Panoptikonu ben size yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Panoptikon neydi? Sanal bir hapishaneydi aslında. Bir zahiri düşünülmüş bir hapishane kavramıydı. Bir şey düşünün, silindir düşünün. Silindirin çeperlerinde şeyler var. Zindan odaları var böyle, hapis odaları var ve siz onların içindesiniz mesela. Ortada teker teker her odayı gözlemleyemedikleri için o silindirin ortasına bir gözlem merkezi koyuyorlar. İçinde bir kişi var bunun. Ama gözlem merkezinin içi asla gözükmüyor. Etraftaki silindirin çeperinde olan insanlar daima kendinin gözlemlendiğini düşünerek ona göre hareket etmeye başlıyorlar. Daima bu adam hep bana bakıyor diyorlar. Adam nasıl sana baksın? Orada yüzlerce hapis var, hapishane var. Ama işte hep kendine bakıyor zannederek ona göre hareket etmeye başlıyor. Bir süre sonra hareketlerini, düşüncelerini, hayata karşı duruşunu bozuyor. Olması gereken yerden uzaklaştırıyor. İşte zaten bu da o panoptikon kavramını şu anda Türkiye'de biz şeyle yaşıyoruz. Diyorlar ki, diyoruz ki hadi bak gelin isimlerinizi buraya koyun biz sizi takip edeceğiz. Aman ha dedikten sonra artık insanlar kendilerine çekin düzen veriyorlar. İnsanlar mesela iktidarın gözünün üstünde kaşının olduğunu söylemeye çekinir hale geliyorlar. İşte tam zaten istenen başarı faktörü de bu. Buradaki anahtar performans öğesi de bu zaten. İnsanlar sizin hakkınızda kötü şeyler yapıyor, yanlış şeyler yapıyor olsanız bile bunları dile getirmesinler istiyorsunuz. Peki devletler, dünyadaki bazı demokrasi ile yoğrulmuş devletler anonimliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tırnak içinde söyledim, anlamışsınızdır herhalde. Bu aralar çünkü analoji konusunda çok ciddi şeylerim var. Ne zaman bir analoji yapsam, ne zaman bir teşbih yapsam insanlar "Aa öyle değil ki" falan diyorlar bana, böyle geliyorlar. Arkadaşlar analoji çok güzel bir söz sanatıdır. Neyse geçiyorum onu. Devletler anonimliği neden ortadan kaldırmaya çalışıyor sorusu bu. Bir, suçla mücadele. Okey, tamam. Devletler terörizm, çocuk istismarı, siber zorbalık, kara para aklama filan gibi şeylerde anonimlik kalkanı arkasına sığınan insanlardan uzak duruyorlar. Tamam, bakın tamam okey, bu dursun. Vergilendirme ve ekonomi konusunda mesela kayıt dışı ekonomiyi engellemek için dijital varlıklar, işte o kripto paralar gibi filan kontrol altına almak için anonimliğin kaldırılması bazı devletler için ekonomik bir zorunluluk olarak gözüküyor. Okey. Bilgi kontrolü ve dezenformasyon. Şimdi işte burası zurnanın züt dediği yer. Devletler anonim hesaplar üstünden yayılan dezenformasyonun toplumsal kaosa yol açabileceğini söylüyorlar. Ama bu durum çoğu zaman muhalif seslerin bastırılması için kullanılıyor. Yani burada ben hiç şey yakalandığını görmedim. Ya bu CHP'de neden böyle yapıyor filan diye oraya bir dezenformasyon yayan birinin yakalanıp Silivri'ye atıldığını görmedim. Ben hiç rastlamadım. Eğer rastlayan varsa bizim şeyleri biliyorsunuz, numaraları biliyorsunuz. Atın oraya mesaj, tartışalım sabah kadar. Peki temel tartışma, işte temel çatışma noktası burada şuna geliyor. Güvenlik mi, özgürlük mü? Şimdi tabii böyle söyleyince sanki özgürlüğün tam karşıtında güvenlik duruyor gibi bir o algı oluşabilir. Aman ha, sakın ha, bunu böyle düşünmeyin. Yani bir insan ya güvendedir ya özgürdür diye bir şey yok. Bu sizin üstünüzde yaratılmak istenen bir algı. Bu algının tam karşısında durmak için bizim konuşmamız gerekiyor. Şimdi anonimliğin ortadan kalkması devletlerin vatandaşları üzerine tam bir görünürlük kazanması anlamına geliyor. Tamam. Bu durum iyi niyetli bir yönetimle suçları önler, baskıcı bir yönetimde ne yapar? Demokratik direnci ortadan kaldırır. Demokratik direncin ortadan kaldırılmasını kimler ister? Demokrasiden uzak olan insanlar ister. Demokrasinin araçlarını kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmanın önünde çok az engel var. Ne yazık ki. Şimdi bu anonimliğin ortadan kaldırılmasına karşı yürütülen bu mücadele modern dünyanın en büyük savaşlarından biri aslında. Yani bütün dünya yüzyıllardır bu konuda çalışmalar yürütüyor. Yüzyıllardır değil mi? En azından 10 yıllardır diyeyim peki. Şimdi bu savaşın tarafları sadece devletler ve bireyler değil, aynı zamanda teknoloji devleri, sivil toplum örgütleri, açık kaynak felsefesini savunan mühendisler filan. Şimdi kimler savaşıyor diye ortaya koyacak olursak, mesela dünyada dijital hak örgütleri var. EFF var mesela. Electronic Frontier Foundation diye bir şey var, kurum var. ADRI var. European Digital Rights var mesela. Privacy International gibi yapılar var. Bunlar hukuki ve savunuculuk kısmını yürütüyorlar. Yasaların içindeki o arka kapıları tespit edip kamuoyunu sürekli bu konuya uyandırıyorlar. Türkiye'de de bu oldu aslında. Şimdi gizlilik odaklı teknoloji şirketleri var mesela. Signal, Proton, Mulvat, Top Project gibi böyle. Bunlar size uçtan uca şifreleme, anonim yönlendirme falan örüyor. Bu şirketlerin çoğu hükümetlerin veri taleplerine elimizde teknik olarak verebilecek bir veri yok diyebilmek için sıfır kayıt, no log deniyor buna, sıfır kayıtla çalışıyor. İdeolojik gruplar var mesela, siber felsefeciler. Cyberpunk geleneğinden bunlar geliyor ve anonimliğin mutlak bir özgürlük şartı olduğuna inanan topluluklar bunlar. Şimdi gelelim savaşın güncel cephelerine, 2026 tarafına. Şimdi devletler anonimliği kırmak için kullandığı en yeni ve en etkili silah çocukları koruma bahanesi. Türkiye'de ne olduysa çocukları koruma bahanesiyle ortaya çıktı. Mesela 56-51 diye bir kanun var, internetin içinden geçiyor. Devlet istediği şeyi kapatıyor, istediği zaman kapatıyor, adına yavaşlatma diyor ama kapatıyor aslında. Ondan sonra oradaki insanları alıyor, sabah baskınlarıyla bir yerlere götürüyor, Silivri'ye götürüyor, karakollarda günlerce tutuyor falan. Şimdi bunların hepsi aslında çocukları koruma bahanesiyle çıktı. Bunlar ilk çıktığında biz böyle oturuyoruz. Bir anda Anadolu Ajansı şey haberler geçmeye başladı. İşte Bursa'da birisi çocuk pornosu yapmış, yakalandı. Bilmem nerede birisi çocuk taciz ediyormuş, internet üstünden yakalandı filan. Arka arkaya böyle 10 tane filan haber çıktı. Bir ay içinde dedik ne oluyor ya? Hayırdır usta? Böyle Türkiye'deki bir anda çocuk tacizcilerinin aynı ay içinde yakalanması falan çok enteresan gelmişti. Sonra dediler ki ya çocuklarımızın üstüne bu kadar gidiyorlar. Haydi gelin şu çocukları koruyalım dediler. Ve bütün interneti aşağı çekecek bir kanun çıkarttılar zamanında. O yüzden de işte çocuk, ne zaman internet ve çocuk konusu yan yana gelse anlayın ki başımıza bir şey geliyor. Bunu böyle söyleyen herkesi de çocuk tacizcisi yerine koydular ya, o da var zaten, o da cebimizde dursun. Şimdi Avrupa Birliği 2026 itibariyle mesela sosyal medya ve hassas içeriklere erişim için pasaport ya da kimlik kartı gerektiren uygulamaları yaygınlaştırdı. Her adımın bir kimliğe bağlanması riskini doğurdu böylece Avrupa'da. Türkiye'de yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarının TC kimlik numarasıyla eşleştirilmesi, bu bahsettiğimiz şey devreye girdi. Şifreleme konusunda mesela chat kontrol diye bilinen özel mesajların taranmasını isteyen yasa tasarıları hala bütün dünyada devrede. Yani Avrupa Parlamentosu mesela 2026 başlarındaki oylamada uçtan uca şifrelemenin zayıflatılamayacağını teyit etti. Ama hükümetler şifreli mesajın içine tarama yazılımı koyma. Yani client side scanning deniyor buna. Yani siz mesela şeydesiniz, WhatsApp kullanıyorsunuz. WhatsApp'ta sizin yazışmalarınızı sizin bilgisayarınızın içinden tespit edecek mekanizmalar konusunda adımlar attılar. Ve böyle çakallıklarla, tilkiliklerle bu duvarları delmeye çalışıyorlar. Mesela VPN denen bir şey var değil mi? VPN'e siz girince artık görünmez oluyorsunuz bir şekilde. Amerika'daki hesap bir şeyleri görebiliyorsunuz. Şu bu filan. VPN'i nasıl kullandığını artık herkes biliyordur Türkiye'de. bütün dünyada VPN servislerine karşı bir yasaklama dalgası başladı. Amerika'da mesela bazı eyaletlerde İngiltere ve Türkiye'ye kadar birçok bölgede VPN kullanımı zorlaştırılmaya ve kayıt tutmaları için baskı yapılmaya başlandı. Peki bu savaşta kim önde? Şimdi bu bir kedi fare oyunu. Devletlerin avantajı ne? Yasama gücü, biyometrik veriler. İşte devletler fiziksel kimliği dijital dünyaya bağlayıp anonimliği yasa dışı ya da şüpheli bir faaliyet gibi göstermek istiyorlar. Yani anonim olan herkes bir teröristtir. Yaftası yapıştırıyorlar ya da çocuk taciz, cinsidir. Yaftası yapıştırıyorlar ve ortalık bambaşka bir yere gidiyor. Bireylerin avantajı ne? Matematik, kriptografi. Matematiksel olarak devletlerin işlem gücünden hala daha güçlü bireyler ve o sıfır bilgi kanıtları deniyor buna. Zero knowledge proofs. Bu teknolojilerle kim olduğunuzu ifşa etmeden bir şeyi kanıtlamanıza gerek kalmadan sistemler oluşturulabiliyor. Şimdi bu size demiştim ya başta bu dijital kimlik yasası diye 12. yargı paketi. ...paketi kapsamında değerlendirildi. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek bunu televizyonlara çıktı, anlattı filan. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi var. Çok enteresan bir madde bu. Yani bunu size kimse söylemez anayasanın 20. maddesi olduğunu. Anayasanın 20. maddesi özel hayatın gizliliği maddesidir efendim. 22. maddesi nedir? Bu da çok enteresandır. Bundan da hiç konuşulmaz. Anayasamızın 22. maddesi haberleşme hürriyetidir. Ve hukuki bariyerlerdir bunlar. Sizin haber almanızı ve sizin özel hayatınızın gizli kalmasını sağlayan maddelerdir. O yüzden de belki anayasa değiştirilmeye çalışılıyor. Neyse. Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararlarına baktığımızda Anayasa Mahkemesi daha önce polisin internet abonelerine ait kimlik bilgilerine mahkeme kararı olmaksızın ulaşmasına izin veren düzenlemeleri iptal etmişti. Düşünsenize böyle eli cebinde polis geliyor sizin her şeyinizi alıyor. Niye? Niye? Mesela Estonya'da şöyle bir kural var. Estonya'da bir polis sizin bilgilerinize eriştiği zaman ya da bir devlet yetkilisi size mesaj geliyor. Ya diyor şuradaki polis diyor senin bilgilerine erişmiş diyor. Siz iyi erişsin deyip omuz silkip geçebilirsiniz. Ama siz derseniz ki hayırdır abi niye benim bilgilerime bakıyorsun? Polis niye sizin bilgilerinize baktığını 15 gün içinde size bildirmek zorunda. Bakar mısınız şu ne kadar aptalca demokrasi yapmışlar ya bu Estonyalılar, hiç anlamıyorlar bu demokrasi işinden. Gelsinler bize sorsunlar 56-51'e bir baksınlar bakalım. Neyse orada eğer polisler size 15 gün içinde tatmin edici bir cevap vermezlerse devlet memuriyetleri sona eriyor. Yani artık devlet memuru olmuyor. Yaptığı iş sizin bilgilerinizi çalmak adamın işine ve hayatına mal oluyor. Ya? Avrupa Mahkemesi'nin, İnsan Hakları Mahkemesi'nin mesela içtihatları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre bir devletin tüm vatandaşlarının dijital izlerini gerçek kimlikleriyle eşleştirmesi toplumda caydırıcı etki yaratır diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu caydırıcı etkinin İngilizce karşılığı chilling effect. İnsanları her an izleniyorum hissiyle fikirlerini beyan edememesi doğrudan ifade özgürlüğü ihlali olarak kabul ediliyor. Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu var. KVKK, KVKK hatta. Bunun temel prensiplerinden biri veri minimizasyonu, ufaltması. Yani bir hizmet için sadece gerekli olan verilerin toplanması gerekiyor. Çok güzel bir kanun bu aslında, biliyor musunuz? Yani mesela siz cep telefonunuzdan bir uygulamaya giriyorsunuz. Uygulama diyor ki ya bana e-mail adresini ver de ben de sana şeyleri söyleyeyim. Ara ara böyle olan biten olayları, pazarlamaları falan atayım. Tamam diyorsunuz. Sonra diyor ki ya sen bana yaşını da söylesene. Hatta karının adını da söylesene. Hatta ilk doğan erkek çocuğunun boyunu ve kilosunu da söyle. Abi ne yapacaksın? Neden istiyorsun bunları? Dediğimiz zaman KVKK devreye giriyor işte. Diyor ki bu kanun abi neye ihtiyacın varsa onu al. Adamın çocuğunun boyunu kilosunu ne yapacaksın? Diyor mesela. Var da bu hani ne kadar çalışıyor o apayrı bir şey. Şimdi teknik ve kurumsal bazı bariyerler var. İşte burası da zurnanın ikinci züğüt dediği yer. Şöyle ki şimdi Meta, Instagram, Facebook filan, X, Twitter filan, Google, YouTube vesaire. Bu dev şirketlerin bu entegrasyonu kabul edip etmeyeceği konusu çok önemli. Yani küresel standartlarda her ülkenin kendi yerel e-devlet sistemine tamamen entegre olmayı kullanıcı gizliliği politikalarına aykırı buluyorlar. Burada devlet diyor ki ama ben seni kapatırım o zaman canım benim. Bak kapandı mı görürsün diyor. Burada kim zarar görüyor? Devlet YouTube'la kavga edip YouTube'u kapattığı zaman bundan kim zarar görüyor? Benden duymuş olmayın, biz halk zarar görüyoruz. Her zaman. Yani halkın kazanmasına imkan ve ihtimal yok iktidarın attığı herhangi bir adımda. Şimdi peki şunu konuşalım. Türkiye AB'ye girmeye çalışıyor değil mi? Yani ben epeydir hatırlamıyorum girmek için attığımız herhangi bir adımı, ileriye doğru yaptığımız bir gelişmeyi. Ama yani teknik olarak masada biz AB'ye girmek isteyen bir ülkeyiz değil mi? Peki AB bunun, bu anonimliğin ortadan kaldırılmasının tamamen karşısında değil mi? Yani burada tartışacak bir şey yok. Size işte maddeleri okudum, kurumları okudum. Türkiye'de hayır bana ne anonim olmasınlar istemiyorum falan deyip omuz silken bir ülke. Peki bu durumda biz AB'ye nasıl gireceğiz? Ya da girebilir miyiz? İşte biraz bunu inceledim. Şimdi yani resmi bir üyelikten kovulma ya da adaylığın iptali ihtimali çok düşük. Ama fiili reddedilme ve üyelik yolunun tamamen tıkanması çok güçlü bir olasılık olarak duruyor böylesi bir durumda. AB standartlarıyla temel bir çelişki var. Şimdi DSA ve GDPR diye böyle şeyler var Avrupa Birliği'nde. Dijital Hizmetler Yasası DSA, genel veri koruma tüzüğü GDPR'da bir diğeri. Anonimlik ve verilerin korunması konusu işte Türkiye'nin bugün gittiği istikametin tam tersi. 180 derece. Hani 179 da değil. Tam tersi bir yerde. Şöyle ki Avrupa Birliği hukukuna göre bir işlem için gerekenden fazla veri toplanamıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı internet kullanıcılarının kimliklerinin genel ve ayrım gözetmeksizin saklanması ya da eşleştirilmesine karşı birçok karar almış durumda. Biz neredeyiz Avrupa Birliği'nde? 23 ve 24. fasıllardayız. Öyle duruyor. Peki 23 ve 24. fasıllarda niye durduk biz senelerdir elimizi şakağımıza attık bekliyoruz? Burada 23 ve 24. fasılların ne olduğunu hatırlamak gerekiyor. Şöyle hatırlatayım ben size. 23. fasıl yargı ve temel haklar. Yani bizim fasıl dediğim şey şu aslında. Avrupa Birliği ile yaptığımız pazarlıklar. Hani bak siz bizden bunu istiyorsunuz. Biz de bunları şöyle şöyle yapıyoruz gibi karşılıklı pazarlıklar var. Şimdi bizim takıldığımız iki fasılın İsimlerine bakalım, pazarlıkta nerelerde takılmışız diye. 1. Yargı ve temel haklarda takılmışız. Yani ifade özgürlüğünü korumayı şart koşan fasılda takılmışız biz. Allah Allah. Her hesabın e-devlete bağlanması Avrupa Birliği tarafından otosansür aracı ya da kitlesel bir gözlemleme aracı olarak raporlanacak tabii ki. Yani size şunu söylüyorlar. Biz Müslümanız diye bizi almıyorlar diye öyle bir fasıl yok. Ben görmedim en azından. Ama böyle bir fasıl var. Yargı ve temel haklar faslı var. Ya da mesela 24. fasılın ismini söyleyeyim size. O da size enteresan gelecektir. Adalet, özgürlük ve güvenlik faslı var. Kişilerin verilerinin korunması işte bu faslın tam kalbinde duruyor. Yani neymiş? Biz gittiğimiz yolda o 23 ve 24. faslı en azından şu size bahsettiğim yollarda geçmemize imkan ve ihtimal yok efendim. Peki o zaman bir başka şeye bakalım. Türkiye özelinde hükümetin yaptığı açıklamalarla bu platformların küresel çapı, platformlar derken Google'ın, Twitter'ın, Meta'nın, Facebook'un, Instagram'ın falan uluslararası açıklamalarını karşılıklı bir öpüştürelim isterseniz. Şimdi Türkiye diyor ki biz o kurumlarla konuştuk, anlaşma sağladık, el sıkıştık. Yani Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki bu yasanın detaylarını paylaşıp çok önemli bir iddiada bulundu. Dedi ki bu büyük platformların bu sistemi kabul etti ve prensipte anlaştık dedi. İddia edilen model işte bu. E-Devlet üzerinden bir anonimlik anahtarı oluşturulacak ve bu gidecek. Gerekçe dijital kaosun şeyi. Şimdi bunun dünyadaki örneklerine baktım ben. Dünyada gerçekten de bu çalışan bir örnek mi diye. Güney Kore'de bu bizim şu anda yaşamakta olduğumuz şeyler yaşandı efendim. 2009 yılında hatta yaşandı. Şöyle bu tip bir yasa çıkarılmak istendi. Google bu sistemi reddetti. Nasıl? 2009'da Güney Kore gerçek isim yasası çıkardı. YouTube kimlik doğrulama sistemini kurmak yerine Koreli kullanıcıların siteye içerik yüklemesini ve yorum yapmasını tamamen engelledi. Eğer isimlerini, cisimlerini vermedilerse. Sonuçta ne oldu? Google bir devletin milyonlarca insanın kimlik verisini toplama talebinin çok ağır bir sorumluluk olduğunu belirtti ve geri adım atmadı. Sonuçta yasa 2012'de Güney Kore'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ne yapıyorsunuz abi siz diye. Ama 3 yıl boyunca bunlar cepleştiler orada yani. Dünyada Çin'de var böyle bir yasa, Vietnam'da var filan ama yani yine bunlar orada çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim programın tam yarısında. Bu müzik arasından sonra size bununla ilgili filmleri anlatmaya başlıyorum. Yani o dünyanın nasıl distopik bir yere dönüşebileceğini, anonimliğin kaldırıldığında başımızda neler geçeceğini öngören filmlere biraz giriş yapacağız. Haydi bir müzik dinleyelim, bir nefes arası verelim.

Efendim, anonimlik konusunda ilk başta size böyle bir teorik altyapı vermeye çalıştım elimden geldiğince, Türkiye ve dünyada nelerin olduğunu. Şimdi bu konudaki filmlere girelim. Filmlerin bir distopik dünyasına girelim. Aslında filmler bize neyin ne olabileceğini çok daha iyi anlatıyor. Ama filmleri düşünürken, eğer izlemediyseniz izlerken, lütfen analoji kavramını kafamızdan çıkartmayalım. Benzeştirme kavramını kafamızdan çıkartmayalım efendim. Anon filmiyle başlayacağız. 2018 yapımı bir film. Müthiş bir film. Eğer izlemediyseniz Anon filmini mutlaka izleyin. Andrew Niccol'un filmi bu. Onu Gattaca'dan hatırlayabilirsiniz. Truman Show'dan hatırlayabilirsiniz. Filmin konusu şu. Yakın gelecekte insanların gözlerine bir cihaz yerleştiriyorlar. İmplant yerleştiriyorlar. Bu implant sayesinde gördüğünüz her şey kaydediliyor. Yani insanların gördüğü her şey devlet tarafından görünebilir hale geliyor. Yani olur mu ya böyle bir şey? Türkiye'de böyle bir şey yok ki filan demeyin. Siz sosyal medyayı anonimlikten çıkarınca herkesin her yaptığını, her şeyini kontrol eder hale göreceksiniz. Onların yaptığını görür hale geleceksiniz. Bakın, yazın bunu bir kenara. Bu film de aslında bunu çok iyi anlatıyor. O yüzden bu filmden başladım. Bunlar, bu insanların gözlerine takılan cihazlarla kaydedilen her şey The Ether diye bir veri tabanına, buluta kaydediliyor. Sokakta yürüdüğünüzde baktığınız her şey, her gördüğünüz insanın adı, mesleği, o anki ruh hali pop-up pencerelerle gözünüzün önüne çıkıyor bir anda. Şimdi burada bir Clive Owen'ın canlandırdığı bir dedektif var orada. Dedektif Saul Freeland diye. Bu sistem sayesinde suçları saniyeler içinde çözüyor. O kadar iyi bir adam ki. Saniyeler içinde çözüyor. Çünkü bir cinayet işlendiğinde kurbanın son saniyelerinde neler gördüğünü görüyor mesela. Kayıtlarını izliyor. Çat diye adamı yakalıyor. Şimdi bugün bu şeyde dolaşırken bu adam sistemde hiç verisi olmayan, adı ve geçmişi gözükmeyen bir kadınla karşılaşıyor. Amanda Seyfried'le. Bu isimsiz hacker, kadın hacker, Anon, insanların dijital geçmişlerini silmekle ve anlık görüntülerini manipüle ediyor. Ve bu hayaletin peşine düştükçe sistemin içindeki karanlık boşluklara yuvarlanıyor ve aslında yapılan şeylerin insanların güvenliği için değil, başka şeyler için olduğunu anlıyor. Bu distopik filmin içindeki kötü şeyler ne mesela? Unutma hakkının ortadan kaldırılması. Bu dünyada evet, hatırlamak bir biyolojik süreç değil. Bir sabit disk işlemi aslında. İnsanlar acılarını unutamıyorlar çünkü geçmişleri tekrar ve tekrar önlerine geliyor. Çünkü buluta yazılmış durumda. Gönüllü gözetim var. Devletin sizi izlemesi için kameralara ihtiyaçları yok. İnsanların gözleri var. Her bakan sizi görüyor aslında, sizi izliyor. Siz zaten kendi gözlerinizle devletin en iyi ajanı haline geliyorsunuz. Gerçek manipüle edilebiliyor. Eğer biri gözünüze sızarsa, mesela o gözünüzdeki implantı hacklerse, gördüğünüz dünyayı değiştirebiliyor. Merdiven olmayan yerde merdiven varmış gibi gösteriyor. Ya da merdiven yokmuş gibi gösteriyor. Siz oradan langırt diye aşağı düşüyorsunuz. Filmin içinde bunun şeyleri var. Metroya falan düşmeler var. Mutlaka seyredin filmi. Şimdi hayat insanlara bu filmde nasıl zehir oluyor efendim? Mahremiyet suç sayılıyor. Çünkü bir şeyi gizlemeye çalışıyorsanız siz direkt teröristsiniz. Aynı bugünümüzün dünyası değil mi? Hatta aynı bugünümüzün Türkiye'si. 36, 42, 26, 45 paralelleri ve dikeyleri arasında. Neyse. Bu polis soruşturma altında olduğunda eve hapsediliyor. Ama kapıda polis beklemiyor. Polis o adamın gözünden ne gördüğünü canlı yayında izliyor. Yani nerede olduğunu görebildiği için onu ayrıca bir hapse götürmeye gerek kalmıyor. Ve siz kendi vücudunuz üstündeki en büyük muhbir, yani gözlerinizin kontrolü altındasınız. Ve ama şöyle bir şey de var filmde, o da filmin duygusal tarafı. Duygusal bir soğukluk var. İnsanlar birbirlerine bakınca sadece etiketleri görüyorlar. İnsan ilişkileri mekanikleşiyor. Bir yerden sonra veri alışverişine dönüşüyor. Sokaklar tabela ve reklam dolu değil, çünkü reklamlar doğal olarak beyninize aktarılıyor. Yani şöyle bir laf var filmde. Ya müthiş bir laf. Gerçekten ben bunu uzun süre sosyal medyamda kullanmıştım. Şöyle diyor. Saklayacak bir şeyim olduğu için değil, görmeni istediğim bir şey olmadığı için anonim kalmak istiyorum diyor. Bakın, bu bizim durumumuzu çok iyi anlatıyor. Devlet diyor ki, neden anonim kalmak istiyorsun? Sen terörist misin? Çocuk tacizcisi misin diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Benim saklayacak bir şeyim yok.
Ama senin görmeni istemediğin bir sürü şey var. Ben herkesin görmesini istemiyorum her şeyi. Bilmesini istemiyorum. Yani bugünün dünyasına ne kadar yakın? Tam bugünün dünyasını anlatıyor Anon filmi. Anon filmi 2018 yapımı. Mutlaka seyredin efendim. Mutlaka ve mutlaka seyredin derim ben size. Şimdi buradan başka bir filme girelim. Biraz o Anon'un o hani gri devlet baskısından vesaireden çıkalım. Biraz daha neşeli ama biraz da boğucu bir filme gidelim. The Circle diye. 2017 yapımı bir film bu da. Emma Watson oynuyor bu filmde. Mia Holland diye bir karakteri canlandırıyor. Dünyanın en büyük, en güçlü teknoloji ve medya şirketi olan The Circle'da bir işe giriyor. Sonra şirket böyle biraz Google, Facebook, Apple'ın bir birleşmiş bir hali gibi. Dev bir kampüste yaşayan böyle hiper modern insanlar var orada. True You diye bir sistem var orada. İşte Tom Hanks şirketin kurucusu var. Tom Hanks oynuyor. Şirketin kurucusu Tom Hanks tüm çevrim içi kimlikleri işte banka, sosyal medya, e-posta tek bir gerçek kimlikte birleştiren True You diye bir sistem kurmak istiyor burada. Aynı o E-Devlet'ten bahsediyoruz ya, E-Devlet'te kurulması gibi düşünülen şey. Onu aslında filmde, The Circle filminde kuruşlar. Şirket Sea Change adında her yere kolayca yerleştirilebilen bilye büyüklüğündeki küçük kameralar geliştiriyor. Bir kaza sonrası bu şeyde Mae'de bu Emma Watson sistemin ateşli bir savunucusu oluyor. 7/24 boyunda kamerayla yaşayıp tamamen şeffaf olan bu dünyadaki ilk insan olmayı kabul ediyor. Ama bu şeffaflık çok geçmeden onun kendi hayatını hem de sevdiklerin hayatını felakete götürüyor. Neden? Bakalım şimdi. Camdan bir hapishane yaratıyor orada Emma Watson kendine. Mahremiyet hırsızlık sayılıyor. Filmde mahremiyet bir hak değil, toplumdan bir şeyler çalmak olarak anlatılıyor. Aynı bugünün ülkemizi gibi. Eğer bir deneyimi paylaşmıyorsan onu başkalarından mahrum bırakıyorsun diyor devlet. Şirket mesela oy kullanma işleminde bile Circle hesabı üstünden yapılmasını zorunlu kılıyor ki devletin yerini almaya çalışıyor burada. Çalışanların ve insanların sürekli olarak birbirlerini puanladığı, beğenilmemenin veya etkileşime girmemenin sosyal bir intihar olduğu bir sistem hayata geçiyor. Ne oluyor? Duygusal tükenişlik doğuyor. Sosyal linç kültürü doğuyor. Yakınlarınız mağdur oluyor onları gördüğünüz için, onların hayatını dışarıya aktardığınız için. Valla yönetmen ve senarist aynı kişi bunun, James Ponsoldt. Enteresan bir film bu. Bunu da seyredin. Ya böyle müthiş bir film değil ama konusu itibariyle bize çok uyuyor. Şu anlattığımız şeylere çok uyuyor. Ben size öneririm bu filmi seyretmenizi. Şimdi gidelim 1995'e doğru gidelim. The Net filmini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sandra Bullock oynuyordu o filmde. Burada işte hayatını evinden bilgisayar sistemlerindeki hataları ayıklayarak kazanan, işte sosyal çevresi çok kısıtlı. Bizim o hani bilgisayar nasıl diyeyim, nerdlere diyeyim, nerd gibi bir tip yani, bir analiz uzmanı, yazılım uzmanı. Bir arkadaşı onu analiz etmesi için içinde gizli bir arka kapı bulunan bir disk gönderiyor. Bu disk devletin en gizli güvenlik sistemlerine sızılmasını sağlayan bir yazılımın parçası aslında. Şimdi bu kadın tarihe çıktığında bu yazılımın peşindeki işte siber terörist gruplar bunun kadının tüm varlığını, dijital varlığını siliyorlar. İşte pasaportu, banka hesapları, tapuları, sosyal güvenlik numarası falan silinmekle kalmıyor. Aynı zamanda suç dosyası kabarık birine ait sahte bir kimlik tanımlanıyor. Böylece kadın durup dururken işte suçlu olmuş oluyor falan. Burada hani nedir? Merkezi kayıt sistemi var mesela. O aslında mevcut sistemi göstererek mevcut sistemin ne kadar kötü olduğunu bize anlatıyor film. Tüm vatandaşlık verilerinin birbirine bağlı olduğu bir dünyada hacker bir sisteme sızarsa sadece sizin paranızı değil hayatınızı da çalar. İnsanlık varlığınızı çalar diyor film. Ki bugün böyle olabiliyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki ben Serhat Ayan'ım mesela. Sistem diyor ki hayır sen Abdullah Öcalan'sın. Şimdi hayda. Ne yapacağız? Beni öyle tanıyor sistem. Yani işte anlatabiliyor muyum? Böylesi durumlarda ne yapacağımızın, ne olacağımızın karşılığı yok. Karşınızda böyle büyük ordular, düşmanlar falan değil. Klavyede yazılmış birkaç satırlık kod var. Hayatınızı bu hale getiren. Şimdi yani bütün hayatımız, filmde diyor ki bütün hayatımız o bilgisayarların içinde. Kayıtlar var, veriler var, hepsi orada. Ve eğer birisi bunları değiştirebilirse sen hiç var olmamışsın haline getirebilirler diyor.
Mesela filmde yine çok enteresan bir laf var. Bayılıyorum bu lafa. Bu laf dinlediğinde oley diyorum ben. Diyor ki sen kim olduğunu biliyorsun. Ama bunu ispatlayabilir misin? Biz olduğumuzu ispatlamakla yükümlüyüz efendim. Aynı bugün e-devlet sistemlerinde olduğu gibi. Biz kim olduğumuzu ispatlamakla yükümlüyüz. Abi benim. Niye bunu ispatlayayım ki? Sen olmadığımı ispatla dersek işte o öyle olmuyor. Yani işte dediğim gibi Sandra Bullock'un o 1995'teki o filmini bir görün yani. Zamanında külte gelmişti bu film. Bakış açısını görme açısından önemli bir film. Öneririm size. Şimdi 1995'ten 98'e gidelim isterseniz. O da enteresan bir filmdi. Enemy of the State. Devlet düşmanı. Bu da güzel bir film. Will Smith oynuyordu bu filmde belki hatırlarsınız. Orada şey vardı, John Voight oynuyordu. İyi adamlardır bunlar. Ne oluyor? İşte başarılı bir avukat Will Smith bir mağazada tesadüfen eski bir arkadaşıyla tanışıyor. Arkadaşı o fark etmeden cebine bir disk bırakıyor. Bu diskte de yüksek düzey bir işte NSA yetkilisinin yani John Voight'un bir gözetim yasasına karşı çıkan bir politikacıyı öldürttüğü anlar var. Yani bakın olayın ilerleyişi şu. Yani bir siz herkesi izleyemezsiniz, dinleyemezsiniz diyen bir politikacıyı öldürdüğü için bir adamın hayatının dijital olarak zehir edilmesi durumu söz konusu. Yani o diskin üstünde olup olmadığını ne olduğunu bilmeden bu adamın başından bir sürü bir şeyler geçiyor. Yine aynı şekilde banka hesapları donduruluyor, kredi kartları iptal ediliyor, işinden kovuluyor. Bir itibar suikastı yaşıyor. Acayip kaçıyor, herkesten kaçıyor ve şeyle bir adamla yolları kesişiyor. Adam kim? Gene Hackman. Ya işte Gene Hackman ona bu sistemin içinden nasıl çıkacağını, ne yapması gerektiğini filan anlatıyor. Müthiş, müthiş. Yani şunu gösteriyor bize aslında Enemy of the State. Bugünün dünyasını gösteriyor yine 1998'den. Her yerde gözetim var diyor. Uydular sizi izliyor. İşte Tanrı gözü diyor ona. Her şey sizi görüyor. Bireyin veriye indirgenmesi durumu var. Yani insanlar aslında sıfırlar ve birlerden oluşan verilerden oluşuyor. Yani sizin hayatınız, sizin kim olduğunuz, saçınız sakalınız değil, maaşınız, alışveriş tercihleriniz, telefon görüşmeleriniz vesaireler tek bir merkezden kontrol ediliyor ve gerektiğinde manipüle ediliyor. Ve bir mahkeme kararı olmadan sadece ulusal güvenlik bahanesiyle bir vatandaşın tüm sivil hakları askıya alınabiliyor. İşte burada da böyle olmuyor mu efendim? Diyorlar ki mesela işte bu şu anda çok ciddi insanların sıkıntı yaratacak durumlar var. O yüzden de biz Twitter'ı kapatıyoruz diyor mesela. Çat kapatıyor Twitter'ı. O sırada ne olmuş? Deprem olmuş mesela. Depremde insanlar Twitter'da belki de enkaz altından Twitter üstünden yardım istiyorlar. Ama biz Twitter'ı çat diye kapatıyoruz. Neden? Çünkü iktidar konusunda kötü şeyler söylüyorlar Twitter'da gibi. Bugün o iktidar konusunda kötü şeyler söyleyenleri hemen sabah baskınlarıyla alabilme imkanı verdik biz kendi elimizle iktidara. Filmden bir alıntı vereyim. Filmde Gene Hackman'ın şöyle bir lafı var. Müthiş bir laf. Diyor ki sahip olduğunuz tek mahremiyet kafanızın içindekidir diyor. Sonra şöyle bir şey soruyor. Bakın bu da enteresan bir laftır. Aslında bu Latinceden gelme bir laftır. Gözetleyicileri kim gözetliyor diye bir laf vardır. Gerçekten de bizi gözetleyen insanları kim gözetliyor? Bizi gözetleyen insanların kötü bir şeyler yapmadığı nereden belli? Bakın bundan seneler önce benim elimden bir haber geçmişti. Haberde şöyle bir şey vardı. O zamanlar telefon dinlemeler falan bambaşka bir şekilde yapılıyordu. Mesela işte ne bileyim şu telefonu ben dinlemek istiyorum diyen herkes o telefonu dinleyebiliyordu devlet kademeleri içinde. Çatır çutur da dinliyordu. Sonra işte 17-25 Aralık olayları falan çıktı. Hatırlarsınız. Acayip acayip şeyler oldu. Neyse onu hatırlamak isteyenler hatırlar. Şimdi orada şöyle bir şey benim elimden haber olarak geçmişti. Bir polis karısının kendisini aldattığından şüphelendiği için karısının telefonunu dinleyebilme adına karısını uyuşturucu suçlusu potansiyel uyuşturucu suçlusu olarak gösteriyor ve onun telefonlarını dinlemeye başlıyor. İşte o yüzden de biz gözetleyicileri kim gözetleyecek lafını kullanmalıyız cümle içinde. Sık sık. Yani bizim oraya e-devlete böyle bir sürü bir şeyler atan insanlar peki bizim bilgilerimizi oradan görebilmeye başlayacaklar. Peki biz onların doğru şeyler yapıp yapmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Bize güvenin. Yok ya. Öyle olmuyor canım.
Geçelim bir başka filme. 2013'e geldik. Elysium diye bir film vardı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Çok güzel bir film. Matt Damon oynuyordu o filmde. Dünya 2154 artık yaşanmaz bir hal almış. Aşırı nüfus var, kirlilik var, sefalet var. Dev bir böyle çöp tenekesine dönüşmüş dünya. Ve zenginler dünyanın yörüngesinde dönen, içinde yapay bir cennet barındıran Elysium diye devasa bir uzay istasyonunda yaşıyorlar. Orada hastalık yok, Medpod diye bir şey var, böyle bir makine var. Kanseri falan bile böyle saniyeler içinde yok eden bir alet yapmışlar. Şimdi burada işte bir fabrikada çalışan eski bir suçlu var, Matt Damon. İş yerinde ölümcül dozda radyasyona maruz kalıyor ve yaşamak için tek çaresi Elysium'a gidip o tıbbi cihazlara ulaşmak. Ama işte Elysium'a kaçak yollardan girebilmek için bir hackerla anlaşıyor. Orada işte yolculukları var. Bütün dünyada vatandaşlık statüsünü değiştirecek yeni bir sistem darbesine dönüşüyor bu. Yani bütün dünyadaki insanları sakıncalı insanlardan çıkarıp orada tedavi görebilecek insanlar haline dönüştürebilir miyiz acaba diye bakıyorlar. Müthiş bir şey. Şöyle bir şey diyor filmde, çok hoşuma gitmişti o laf. Elysium'da herkes bir vatandaş. Biz, yani o şey yapay cennetin üstünde, dünyanın yörüngesinde herkes bir vatandaş ama biz burada sadece birer rakamız diyor. İşte onun için de sistemi yeniden başlatmalıyız. Herkesi vatandaş yapmalıyız bakış açısıyla hareket ediyorlar efendim. Bu filmi de geçelim. Şimdi çok daha enteresan bir film. Bunu seyretmediyseniz kesin seyredin. Mutlaka seyredin. Filmin adı Equilibrium, İsyan. 2002 yapımı bir film. Böyle adli merciler suç unsuru şüphesiyle kimlik bilgilerini isteyebilecek maddesinin uç noktası bu film. Bakın, uç noktası. Eğer devlet sizin sadece ne yazdığınızı değil, ne hissettiğinizi de suç saymaya başlarsa ne olur? Ne enteresan değil mi? Hani diyorsunuz ya böyle, ya bu iktidar da niye böyle yapıyor? Aa, bu suç, alın bunu filan. Bir de siz düşünüyorsunuz mesela, acaba bu iktidar niye bunu böyle yapıyor? Ne? Böyle bir şey mi düşündün? Gel bakalım diyorlar size. Acayip bir şey değil mi? Olamaz mı böyle bir şey? Ha, ben şu andaki kafamla, yok canım bu da çok bilim kurgu diyemiyorum. Olabilir yani. Şimdi filmde şey var, Prozyum diye bir şey var. Vatandaşlar her gün belirli saatlerde Prozyum diye bir ilaç alıyorlar. Bu ilaç her tür duyguyu ortadan kaldırıyor. Nefreti ortadan kaldırıyor ama aşkı da ortadan kaldırıyor. Mesela sevinci de ortadan kaldırıyor. Ve sistemin infazcıları var, gramaton rahipleri diye. Onların görevleri ilaç almayı reddeden insanları bulup yok etmek. Ama bu insanların suçu ne biliyor musunuz? His suçu. Yani bir şey hissetme suçu işliyorlar onlar. İnanılmaz değil mi? Mesela işte ne bileyim, sanatsal değeri taşıyan bir şeylere karşı hislerle doluyorlar mesela. Ne falan diyor, bunlar bunu yakalıyor. Şimdi burada en yetenekli rahiplerden biri var. Filmin esas kahramanı Christian Bale bu kahraman. Bir gün kazayla dozunu içemiyor, ilacını içemiyor filan. Sonra bir Beethoven'dan bir müzik dinliyor, bir duygulara kapılıyor, bir duygu patlaması yaşıyor. Gün batımını seyrediyor filan. Bir anda duygunun da aslında o kadar kötü bir şey olmadığını farkına varıyor. Film burada kopuyor işte. Yani dünyada, hani bu dünyada sadece kameraya yakalanmak yetmiyor. Nabzınızın hızlanması, göz bebeğinizin büyümesi filan da sizi ele veriyor. Ve işte geçmişe ait bütün değerler mesela filmde, işte Mona Lisa'lar, şiir kitapları, romanlar filan hepsi ortadan kaldırıyor. Çünkü estetik duygu, yani estetik olan her şey duyguları tetikliyor. Duygular da neyi tetikliyor? Kaosu tetikliyor. Kaoslu bir dünya mı olurmuş? Aman diyorsunuz. Müthiş bir film. Şimdi filmden gire bir iki tane sahne söyleyeyim size. Şöyle diyor filmde. Ama ben fakirim. Sadece hayallerim var. Hayallerimi ayaklarının altına serdim. Yumuşak bas çünkü hayallerimin üstünde yürüyorsun diyor. Bu bir şiirden alıntı aslında. Şöyle diyor. Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun, çalışıyorsun. Ama hissetmiyorsun. Öyleyse neden hayattasın diye soruyor. Duygu olmadan barış vardır, duygu olmadan savaş yoktur diyor yine. Evet, savaşı, barışı, duygular hep bu tetikliyor.
Neyse efendim. Son olarak kapanışa geldiğimizde aslında şöyle bir film de size bahsetmeden olmaz. Snowden filmi. Seyrettiniz mi bilmiyorum. 2016 yapımı. Mutlaka seyredin. O hani CIA ve NSA için çalışan yazılımcı Edward Snowden'ın gerçek hayatı. Filmde onu Joseph Gordon-Levitt canlandırıyor. Devletin güvenlik adı altında tüm dünyayı nasıl yasa dışı yollarla izlediğini fark etmesiyle başlıyor film. Gerçek hayatta da böyle oldu ya. O Snowden devletin sadece teröristleri değil sıradan vatandaşların maillerine, Facebook mesajlarına, cinsel tercihlerine ve hayata kapalı olan bilgisayar kameralarını bile izleyebildiğini, devasa bir mekanizmayı çalıştırdığını keşfediyor. Bundan vicdan azabı duyuyor. Bu sistemin bir parçası olmanın getirdiği vicdan azabıyla binlerce gizli belgeyi kopyalayıp Hong Kong'da gazetecilerle buluşup bu bilgileri, belgeleri dünyaya servis ediyor. Sonra da vatan haini ilan ediliyor tabii ve sürgüne gidiyor filan. Bir sürü bir şeyler geçiyor başından. Tabii ki bu gerçek hikaye. Snowden'ı biraz okursanız görürsünüz. Ben size filmiyle beraber onun gerçek hikayesini hatırlatayım istedim. Evet işte bakın yani şu anda kanıtlanmış bir şey var. Dünyanın en demokratik, en koruyan ülkelerinden biri olan, tırnak içinde söylüyorum. Analoji yapıyorum. Tekrar bunu da vurgulamış olayım. Amerika'nın bile neler yaptığını söylüyor. Yani adamların cinsel tercihlerini sorguluyor. Deyip adamları izliyorlar gün boyu falan. Ya o yüzden de bunu engellemenin bir tane yolu var. Oraya doğru adamları koymak değil bu. Oraya doğru adamları koyalım da bu sizin acayip acayip şeylerinizi izlemesinler değil. Oraya o bilgilerin girmemesi. En garantili yöntem bu. Bizi her yerde takip etmemeniz en garantili yöntem. Çünkü eğer bir yerde bizim verilerimiz toplanıyorsa bunlar kötüye kullanımı açıktır. İnsanlar öyle ya da böyle bir şekilde bunları kullanacaktır efendim. Bunları söyledikten sonra anonimlik konusu gerçekten çok önemli. Yani bu çıkmış olan yasa gerçekten çok önemli. Bakın başımıza gerçekten çok önemli şeyler gelecek. 8 Mayıs 2026'da Radyo Sputnik'te biri vardı dediğini dersiniz. Umarım demezsiniz. Ama böyle bir şey deme ihtimaliniz çok yüksek. Ben Serhat Ayan. 8 Mayıs 2026'da sizlerle işte böylesi bir konuşma yaptım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden belki bundan 3 ay sonra artık herkes herkesin kim olduğunu bilerek bunu yapacak. Göreceğiz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yine haftanın başında aynı saatlerde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sanık Ümit Can Uygun için istenen ceza belli oldu. TCG Anadolu, saha 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Alınan kararda Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerine yönetimin katılmamasının etkisi olduğu belirtildi. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intiharı teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarına yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı sanık Ümitcan Uygun'un intiharı teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Şarkıcı Mabel Matiz, müstehcenlik davasından beraat etti. Matiz'in yazdığı bir şarkının sözlerinde yer alan müstehcenlik ifadeleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada şarkıcının beraatine karar verildi. Dış gündemle devam edelim. İran bir petrol tankerine el koydu. İran devlet medyası, İran'ın Ocean Koi adlı Barbados bayraklı bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi. Açıklamada, Barbados bayraklı tankerin İran petrolü taşıdığı ve bölgesel koşulları istismar ederek petrol ihracatına zarar vermeye ve aksatmaya çalıştığı

0: açtığı belirtildi. Devlet medyasına göre petrol tankeri İran'ın güney kıyılarına götürüldü ve adli makamlara teslim edildi. El koyma işlemi körfezi Unman körfezine bağlayan Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran güçleri arasında çatışmaların yaşanmasının ardından gerçekleşti. Elon Musk ve sosyal medya platformuna adli soruşturma başlatılacak. Paris savcılığı, Elon Musk ve sosyal medya platformu X hakkında yürütülen ön soruşturmayı adli soruşturmaya çevirdi. Soruşturma kapsamında grup bağlantılı içerikler, deepfake paylaşımları ve dezenformasyon iddiaları incelenecek. Güney Kore'de Gabi isimli insansız robot resmen Budist rahibi ilan edildi. Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jogye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle Gabi adlı insansız robot keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikatı tarafından gerçekleştirilen törende robotun boynuna kutsal tesbih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi.
1: Ekonomi.
0: TCG Anadolu Saha 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.012 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.910, çeyrek altın 11.310, tam altın 44.970, atı altın ise 46.111 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de ligde kalma mücadelesi devam ediyor. Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Tüm maçlar cumartesi günü saat 20'de başlıyor. Maçların programına baktığımızda Gençler Birliği Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Antalya Spor'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak. Başakşehir Futbol Kulübü Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Spor Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü ile mücadele edecek. Konya Spor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor Çaykur Rizespor'la, Alanya Spor Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmandan Samsun Spor'a 4-1 kaybeden Galatasaray yarın akşam oynanacak Antalya Spor mücadelesini galibiyetle tamamlarsa şampiyonluğunu taraftarı önünde ilan edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki sosyal güvenliği konuşurken önce nereden gireceğim? Numarayı vereceğim ama önce tabii ki merak edilen ve ülkemizde her çıkan yeni bir şeyin karmaşa halinde olmasından dolayı doğum izinlerini bir konuşacağız. Çünkü doğum izni için başvurmaya çalışan kimsenin başvuramamasını ne yapacağız? Neyse, düzeltiler onu, o detayları falan anlatacağım size bir. Ne oldu ne bitti bir onları konuşalım. Kısaca her hafta yapıyorum bunu çünkü emekli maaşlarının zam oranları birçok şeye göre değişiyor, bir onu konuşalım. Bir de SGK ve vergi için biliyorsunuz yapılandırma tarzı bir şey çıkıyor. Artı olarak doğum izinlerinin kalan 8 haftalık ek kısmı için biliyorsunuz SGK bir ödeme yapacak. Peki şimdi en önemli konu neydi? Bak altını çiziyorum. Bizim sosyal güvenlik kasamızda yeni yeni artık para olmaya güya başlıyordu. O yüzden biz emeklilere, memurlara belli oranlarda zam yapıyorduk ya. Şimdi ama ek ödeme çıktı. 8 haftalık doğum izni olanlara bir ödeme yapılacak. Peki bu ödemeler nereden çıkacak? Onları anlatacağım size. Valla dinlemek isterseniz. Yani takdir ediyorum, çok güzel bir döngü kuruldu. Yani sağ cepten al, sola cebe, sol cebe koy. Sol cepten çıkanı Ahmet'e verirken Ahmet'in evine hacize git gibi bir durum söz konusu oldu. Onları usluca size bir anlatacağım. Ama önce soruları olanlar olur ise bu doğum izinleri vesaire ya da herhangi bir konuda bana WhatsApp üzerinden yazabilmeleri için öncelikle numaramı veriyorum. Ya da dediğim gibi en kötü ne yapıyoruz? Bir selam veriyoruz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Yani WhatsApp attı. Hatırlatacağım ben bunu, her hafta aynı şey oluyor. Resim atmayın, göremiyorum. Sesli mesajı da aynı şekilde, sadece yazmanızı rica ediyorum. Ama tabii ki üşeniyorsanız da biliyorsunuz ki telefonlarımıza dikte kısmı oraya kullanabilirsiniz. Hadi daha sosyal medya desteği de verdim size. İlker Bey gibi mesela yayınlarımıza selam da buyurabilir. Her gittiği yerden de konum belli ediyor kendisi. Kocaeli Kartepe'den İlker Bey diye bağırsanız onu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi doğum izinleriyle ilgili bir başlıyorum. Birçok yerde bu problem oldu. Ve anneler aslında bunu sabırla bekliyordu. Neden? İzni bitmek üzere olanlar vardı. 8 hafta daha eklenmesi büyük bir aslında bir anne için. Özellikle yeni doğum yapmış anneler için ve de lohusalık deliliğini atlatabilmeleri için önemli bir süreçti aslında. Ve resmi gazetede yayınlandı. Artı şeyler de yayınlandı. Sözleşmeli 4A, sözleşmeli 4B bunların doğum izninden de aynı şekilde yararlanmasıyla ilgili bütün genelgeler yayınlandı. Ama ilk olarak zaten bu yüzden bunu aslında çok anlatmak istedim. Hepiniz bunu bir şekilde gördünüz değil mi? Basında, sosyal medyada anlatıldı ama ilk problem şuradan çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan bir yasa, kanun neyse uygulamaya başlar değil mi? Uygulama genelgeleri yayınlanmadı. Sosyal güvenlik kurumuna yazılar gitmedi. Nasıl yapacakları bilinmedi. Herkes böyle baktı gibi bir şey oldu. Dilekçesini verebilen verdi ama iş yerleri nasıl uygulayacağız bilmedikleri için uygulamadılar da. Şimdi bakalım bu süreçte ne oldu? Başvurular nasıl yapıldı ya da yapılamadı? Hani anne olmasanız da ya da çocuğunuz büyük olsa da ya da işte babaların da uzatıldı biliyorsunuz. 5 günden 10 güne, Allah razı olsun onlardan. Konuyu en azından hani bilgisayar olarak da faydalanmanızı istiyorum. Çünkü sistemin bu ülkede kamuyla alakalı nasıl yürüdüğünü de aslında alttan alta anlatmış oluyor bu durum. Yani örnekleme gibi olacak konu üzerinden. İki tarafa kaymış olduk. Hani sosyal güvenlik dışında da dostlarla bir sohbete döndü. Şimdi yeni düzenlemeden faydalanabilecek anacıklarım 16 Ekim günü ve sonrası doğum yapmış olması gerekiyor. Yani 15 Ekim'de doğum yapan bir annenin süresi buna dahil olmuyor. Zaten onların bitmiş oluyor. Tam bir kesintiye tam geldiği için ertesi gün olsa da 3 gün sonra olsa da bu uzatmayı alamıyorum. 16 Ekim 2025 tarihi veya sonrası doğum yaptıysanız gerçekleşecek. Burada özellikle bir geçiş süreci önemli çünkü. Çok fazla tabii bu merak edildi. Ben doğumum eski sisteme giriyor mu? Ben şimdi 2 gün sonra işe gideceğim, acaba beni ilgilendiriyor mu? Bu yüzden bu tarih çok önemli. Kanunun bu maddesine göre de analık izin süresinin bitmiş olsa bile diyor ki... Çok pardon, 1 Mayıs tarihi itibariyle işte bu 24 hafta henüz geçmediyse çalışan anne 10 iş günü içinde başvurmalıdır dedi, tamam mı? Yani ek 8 haftalık, güzel değil mi? Hani ne denir, bir kanun çıkar bana 10 iş günü içinde, daha doğrusu iş yerine başvur dedi. Buna bakın virgül koyuyorum, tamam mı, 10 iş gününe geliyorum. Şimdi buradaki anne haklarını hani tam bilemediği için ve 10 iş günü gibi bir süre olduğu için ve bu zaten genelde 1 Mayıs'ta çıktı. Düşünebiliyor musunuz süreyi? 1 Mayıs'ta çıkıyor, 10 günlük süre veriyor size. Ama 10 günlük o süre içinde uygulama SGK'da yok. Yani muhasebeler, insan kaynakları deniyor. Henüz diyor bize yazı gelmedi diyor. Böyle bir karmaşa tabii ki oldu bizde. Ne oldu peki? Bir anne 16 hafta doğum izni yapabiliyordu. Yani 8 önce 8 sonra yapabiliyordu. 24 haftaya çıktı. İlk 8 sabit. Yani doğurmadıysan, yuvarlansan da işe gidiyorsun. Doğurduktan sonra artı 8 hafta verildi. Böylece çoğul gebelikte ikiz, 305 ise 26 haftaya çıktı. Ha ikizde 26 hafta okey. 300 doğurdum belki ya da 500 doğurdum. O da mı 26 hafta? Yani çoğul gebelik diye geçildi tabii ki. Ya bizde her şey biliyorsunuz yapıldıktan sonra yapılır. Yani yapılabiliyor ama bunu yapı ya bu eleştiri olacak. Yani çok üzgünüm ama biri bir şey yazıyor ise yani ben çok özel ifade ederseniz ama yani birine kızsam bir mesaj yazsam bile detay detay yazarım. Yani şuna kızdım, şu sebepten kızdım, sen şöyle yaparsan düzelir. Yani neyse geçtim. Eskiden 3 hafta yani doğuma 3 hafta kalana kadar rapor şeyi vardı. Yani o saate kadar çalışabiliyordunuz. Şimdi 2 haftaya kadar da uzatabiliyorsunuz. Yani 2 hafta kalaya kadar. Ne oluyor? Buradaki eksik kısımlar öbürüne ekleniyor. Anne erken ayrılabiliyor işte dediğim gibi bu sağlık raporuyla. Babalar için de 5'ten 10 güne çıkarıldı. Loğusoluk depresyonuyla 10 gün daha muhatap olsunlar diye. Ya şimdi ya babalar vardır ya aramızda değil mi? Yani biliyorsunuz ne kadar zor bir şey olduğunu. Bir baba anne gibi adapte de olamıyor. Yani 10 günde mi adapte olacak adamcağız? Yani neyse izinler arttı. Mesele bu. Şimdi işte açıklamada zaten şey devlet burada aile bağının güçlenmesine yönelik işte çalışmalar yaptı. Annenin ve babanın doğumda aktif süreç oynaması falan filan filan. Ay, koruyucu aileler için de aynı şekilde hiç yoktu. 10 günlük yasal izin hakkı tanındı ki bence bir koruyucu aile için bir doğum yapmış anne kadar süre olmalıdır. Çünkü çocuk bebek olmasını bile farz etsek yani 6 aylık 8 aylık bir koruyucu anne olduğunuzu farz edelim çocuğa. Doğumdaki o kesinlikle bakın bu ben bir hayvan annesi olarak özellikle kimsenin hani anneliğini sorgulamak için söylemiyorum. Adapte olma meselesinden bahsediyorum. Aynı zamanda baba için bu daha da zor bir süreç oluyor. Çünkü 9 aylık o alışma sürecini geçirememiş oluyorsunuz. Aynı şekilde yani isteyen yadırgasın yadırgamasın destekleyen desteklemeyen bir hayvan bile sahiplendiğiniz zaman o bile bir alışma sürecidir. Yani bırakın civciv sahiplenseniz bile. Ama bu şekilde uzatıldı. Dolayısıyla bu düzenleme yani izin süresini uzatırken hayata da işte adapte etmek adına yapıldı. Peki o başvuru süresince ne oldu? Özellikle yani kanun dedi ki çıktı ve dedi ki 10 iş günü içinde başvuru yapacaksınız. Hakkınızı kaybetmemek için. Tamam güzel. Nasıl başvuru yapalım? İşte sosyal güvenlik uzmanları işte bu konuda bilgi vermek isteyen herkes işte dilekçelerin örneklerini yayınladı. İş yerine verebileceğiniz dilekçeler basit işte şu tarihte doğum yaptım doğum iznim şu tarihte bitiyor ama yeni mevzuata göre işte 8 haftaya uzatılması güzel iş yerleri de tamam alayım dedi aldılar ne oldu departmanda işte muhasebe diyelim İK diyelim ne bileyim kim artık ilgileniyorsa SGK ile tabii ki doğal olarak iletişime geçti. Şimdi normalde sistemden yapılıyordu. Doğum izinleri giriliyordu. İşte ödemeler yapılabilmesi için sistematik bir şeyler belirleniyordu. SGK dedi ki bize yazı gelmedi. Yani bize nasıl uygulayacağımız söylenmedi. Biz henüz bilmiyoruz. Ne oldu şimdi? Yasa var, kanun var ve çok otomatik ve çok kolay yapılabilecek bir şey. Sonucunda şöyle bir şey çıkardılar. Yani her şey karıştı. SGK'ya da bir şey gitmeyince yeni bir genelge çıktı. Yeni 2-3 gün önce falan dedi ki geçiş sürecini anlatıyorum size dedi. Yani ben size özetliyorum hani o kanuni şeylerini anlatmıyorum. Doğum sonrası raporu daha önce başlamış olsa bile bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 günü ve sonrasında taşıyor ise kişinin SGK süresini otomatik zaten uzatacak. Yani kadının annenin bir rapor, benim raporumu uzatın diye aslında hiçbir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını SGK sisteminin otomatik uzayacağını belirtti. Her sistem bize karmaşık olmalı değil mi? O zaman niye 10 günlük başvuru süresi? Anlatabiliyor muyum? Zaten otomatik uzatacaktıysa. Neyse özetle mevcut genelgeye göre otomatik uzayacak. Yani izni başlayanların zaten sistemi yeni düzenlemeye göre yani yeni doğuranların açık olacak. Eski uzayanların da sistem gene otomatik talep edecek. Ama şunu da unutmayın bazı işverenler benim gibi garantici belki olabilirler. Sistemi nasıl söyleyeyim size? Özlük dosyasında diyor ben gene bir dilekçe koyayım. Sizden bu dilekçeyi isteyebilir. Yani otomatik uzayacak ama diyebilir ki ya sen gene de Ayşe Fatma bana bir dilekçeyi ver de ben koyayım özlük dosyasına. Bir sorun çıkarsa hani kullanayım. O yüzden hani sosyal medya sayfama ya da hani bu konuda uzman olanların gene anlattığı dilekçe örneğine bakabilirsiniz. Basit bir dilekçe örneği aslında. Oradan hani iş yerinizi talep ederse verebilirsiniz. Şimdi bir de doğum ücret ödeme farkı var biliyorsunuz. anneler çalışmadığı zaman aslında rapor parası, geçici iş göremezlik ödeneği gibi diyelim, bir ödeme yapılıyor. Asgari işte brüt ücretinizin, son ücretinizin 1/3 kadar bir ödeme yapıyor size. İşte PTT'den yapılıyor. Önce inceleme yapılıyor. Gerçekten çalıştınız, doğurdunuz bu vesaire gibi. Doğrunun tabii gerçek sahteliği pek olmaz ama olur be. Bilmiyorum. Onun neyse PTT'ye yatıyordu. Şimdi tabii şimdi 8 haftalık artı bir süre çıktı. Bu 8 haftalık artı süre için de ödeme yapması gerekiyor. Yani bu iş göremezlik ödeneği gibi bir şey olduğu için. Ama tabii ki henüz maalesef ki SGK'dan henüz bununla ilgili bir açıklama yok. Ya da devlet üzerinden de yok. Hani işte şöyle hesaplayacağız, şu zaman ödeyeceğiz gibi bir şey yok. Ama bence inşallah hızlı şekilde sistem toparlanır ve ödemeler yapılır. Yine aynı PTT'den alındığı gibi ödemeler alınır. Çünkü anne için bu ödeme 8 hafta için bile olsa önemli bir ödemedir. Az buz da olsa, hani 1/3 gibi bir şey de olsa, gene de bazısında 50-60 bin lira, bazısında 120 bin lira maaşınıza, brütünüze göre, SGK'ya bildirilen brüte göre fena da bir para olmuyor. O yüzden umarım en yakın zamanda bunun da ödemeleri yapılır ya da ne zaman ödeme yapılacağını bildirir de biz de ona göre, yani doğuran annecikler ona göre hareket eder, artık babalar. Çünkü anne çalışamadığı için aile bütçesinde biliyorsunuz bir ne denir ona, virgül koyulabiliyor maalesef ki. Hüseyin Özbey selam söylemiş bize, iyi yayınlar, selamlar demiş. Bizden de bin mukabele. Artık böyle konuşacağım. Levent Bey anketi sormuş. Ben de sabah cevapladım. Frekans 360 üzerinden sosyal medyada değil mi? Mirba rica. Bu anket frekans 360 üzerinden değil mi? Sosyal medya olan Instagram, tamam. Oradan katılabiliyorsunuz. Rica edeceğiz. Ben bile yaptım yani. Sen bastım beni. Bir parmağınıza bakar. Orada da ayrıca bizim yayın videolarımız, diğer üstadlarımın vesaire yayın videoları, haber videoları da ayrıca oluyor. Onlara da şöyle bir göz gezdirirseniz, gizdirirseniz size kalben ayrı bir sevgi yollayacağım. Dua gibi düşünün. Sayın Soner Bey her zamanki gibi burada, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Alp Asran Bey de bize merhabalar dilemiş. Biz de ona merhabalar diyoruz. Tabii ki Ankara'dan Nursel Hanımcığım. Annem, teyzem artık öyle oldu. Selamlar, çok sevgiler demiş. Teşekkür ederiz bizden de. Şu yapılandırmaya geçmeden önce İlker Bey bir şey sormuş. Bakayım bir saniye neymiş. EYT'den emekli olma hakkını Temmuz ayı itibariyle kazanıyorlarmış. 5975 gün ile Ağustos ayının sonuna doğru Temmuz ayı sigorta primi ödeneceği için ne önerirsiniz? Ne fark eder? Şimdi şöyle, 5975 gün ne zaman doluyor ise onun ertesinde başvurabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, Ağustos ayının sonunda, Ağustos'un 28'inde doldu diyelim. Eğer Ağustos'un 29'unda başvurursanız 1 Temmuz itibariyle maaşınız birikir. Yok, tam tersi. Temmuz, aman karıştırmışsınız ya. Eylül. Ağustos'un 28'inde bitti diyelim. Tam gününüz doldu. 29'unda başvurursanız 1 Eylül itibariyle maaş birikir. 1 Eylül'ün atıyorum tam 1 Eylül'e kaydınız diyelim. 1 Eylül'de bitti. Çünkü bazen insan yuvarlayabiliyor ya lafı. İşte Ağustos'un sonunda bitiyor diyor ama 2 Eylül'de bitiyor mesela. 3 Eylül'de başvurursanız da 1 Ekim itibariyle maaş birikir. Şimdi maaş birikmesi için söylüyorum. Ama bunu İlker Bey şu şekilde sordu. Maaşının artması açısından sordu. Hiç alakası olmayan bir konu. 361 günde alan bir artış, maaş hesap sistemleri falan, öyle bir aylık, 3 günlük, 5 günlük şeyle hiçbir şey değişmez. O zaman o yüzden gününüz dolduğu zaman hemen ertesi ne kadar çabuk başvurabiliyorsanız o kadar hızlı bir şekilde işten çıkışınızı yapıp aynı gün içinde başvurmanızı tavsiye ederim ki sistemsel olarak bir değişiklik olmasın. Bahsettiğiniz bir yandan da şu, muhtemelen o kadar karışık yazmışsınız ki, ama işte benim zekam var, yapacak şey yok. Temmuz zammından bahsetmişsiniz muhtemelen. Temmuz zammını emekli olanlar alacaktır. Ama şimdi siz eğer Temmuz zammının Ağustos sonunda bitiyor ise şeyiniz, Temmuz zammı sizi ilgilendirmiyor. Siz Ocak itibariyle zam alacaksınız. Bağlama oranınızla hiçbir alakası yok. Ama gününüzde olmadan da başvuramayacağınız için bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Erhan Yılmaz Bey sormuş, ona da bakalım. %96 görme engelli raporu varmış. Engelinden %90'mış aslında görme. Kanserden dolayı da %6 vermişler. Emekli maaşı kesilmiş. Ben kanserden dolayı iyileştim ama gözetim altında 5 yıl 1 yıl emekli maaşı bağlanmıştı. Daha sonra kestiler. Şimdi daha sonra kestiler. Peki okey, çok güzel. Neden kestilerini? Yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alabiliyorsunuz. Öncelikli olarak bunu bilmemiz gerekiyor. İş göremezlikten mi kesti? Şimdi kanser rahatsızlığının şöyle bir durumu var. Biliyorsunuz emekli aylıkları, yani daha sonra engelli emeklilikleri ilgili mevzuat değiştiği için önce iş göremezlikle alakalı bir durumumuz oluşuyor. Daha sonra kanser, yani CA hastaları için 18 aydan fazla aylık bağlanmıyor. Bundan bağdaştırarak kesmişlerdir. Ama bu sorulara cevap verebilmemiz, itiraz edebilmemiz idari olarak ve hukuka gidebilmemiz için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksiniz ya da yazacaksınız dilekçe olarak. Bana maaşımı neden kestiğini kanuni maddelere dayanarak net ve açık ibarelerle lütfen yazılı beyan edin demeniz gerekiyor. Yani bana Ayşe memurun, Fatma memurun maaşını kestik güle güle demesi bizim için ne bir açıklamadır, ne bir mazerettir, ne de bir idari itiraz olur. Ki mantıken de böyledir. Bu sebepten dolayı öncelikle bu yazıyı alacaksınız ki neye bağlamış, neden iptal etmiş, yanlışlık mı var? Başka bir başvuru mu yapmam gerekiyor? Maaşımı kesin ama belki hemen ertesi gün gidip rapor yenilemeye başvurup tekrar bağlatabilirim. Yani bunların sebebi bu şekilde. Lütfen sizden ricam, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Erhan Bey, gidebiliyorsanız gidin. Zaten bir hani tanıdığınız mutlaka vardır. Bir dilekçe yazarak bunu talep edin. Emekli ailem şu gün kesilmiştir. Bana kanun maddelerine dayanarak açık ve net bir şekilde yazılı bir cevap vermenizi rica ederim demenizi tavsiye ederim ki bir yol izlenebilsin ya da bir cevap verilebilsin size. Mücadele devam. Ya şu isim, ha, Sabri Fidan, buldum. Selamlar demiş, biz de ona selamlar veriyoruz. O Sayın de Cican diye bir beyefendi. Ali Bey kim ya? Yani bir, çok özür dilerim, bunu bir önemli bir şey diye baktım. Ya önemli bir şey ama yani böyle koca bir satır, böyle üç tane paragraf yazılmış. Burası bir hani radyo yayını ya, ben bunu okumam zaten mümkün değil. Yani çok özel ve bireysel bir şeyden bahsedilmiş. Ali Bey'in kim olduğunu da bilmiyorum, kime iletelim. Bana ilettiniz ama bu şekilde size ben maalesef yardımcı olamam. İsterseniz Melis Elman Sosyal Güvenlik Uzmanı diye yazın bana normal numaradan iletişmek için, bu burada. Ama çok selamlar ve saygılar dilerim. İnşallah işiniz kolay bir şekilde çözülür. Evet, şimdi ben şu vergi mevzusunu bir anlatayım mı? Yani daha doğrusu yapılandırma mevzusunu. Biliyorsunuz her seferinde bu sorular da geliyor. Ve herkes de merak ediyor tabii ki. Yapılandırma mı çıktı? Af mı çıktı? Faiz siliniyor mu? Silinmiyor mu? Çünkü bizde şöyle bir hala polyanlacılık var. Yani soru geliyor bana, diyor ki SGK borçları ve şey diyor, vergi borçları için işte af çıkacak mı ya Melis diyor. Ya da Melis Hanım diyor, artık tanıdık tanımadık. Diyorum ki bakın diyorum, yani ben kendi vergi borcumda bile zorlandım ve gittim yapılandırdım. Neden? Çıkmayacağına eminim, faiz silimi ya da silinme. Ama diyor işte şey diyor, ama ne zamandır diyor şey oldu, ben diyor geçen sosyal medya. Tamam yani gördüysen o zaman bekle, yani ne diyeyim. Ama beklememeleri gerektiğini net bir şekilde aktardım. Faizlerin devam edeceği, faiz silimi değil yapılandırma çıkacağı. Bunu zaten çok uzun zamandır da söylüyoruz. Yapılandırma da nedir? Olan borcun taksitlendirilmesi. Taksitlendirilen borcun da faizli taksitlendiren, bu taksitlendirilen çok özür dilerim, borcun da bir faizle birlikte taksitlendirilmesidir. Şimdi onu anlatacağım. Vergi artı kamu borçları için yapılandırma düzenlemesi meclisin gündeminde şu anda. Yani meclise geldi. Çıkmadı, çıkacak. Bakın tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Maksimum 36 aya kadar olan 72 aya çıkacak. Yani konuşulan tamamen bu. Yani artık borcun 6 yıla kadar böyle yayılarak ödenmesi mümkün hale gelecek. Şimdi açıkçası devlet de zaten bunu şöyle söylüyor. Ekonomik ödeme gücü ciddi şekilde belki zayıfladı. Benim bir şey çıkarmam gerekiyordu. Bunu artık görüşüyoruz. Yani esnaf, küçük işletme, şirketler, hatta düzenli vergi mükellefleri bile nakit akışında çok ciddi zorlanıyor. Piyasada zaten ticaretle uğraşan ya da tanıdığı var ise para falan dönmüyor. Biliyorsunuz çekler dönüyor. Çeklerin de ödeme günleri artık böyle çok da süreler uzadı ya da karşılıksıza döndü. Yani para yok, kimsede para yok. Takas usulüne döndük yani. Ben ona inanıyorum şu anda. Şimdi özellikle bu tabii uzun süre ödeyemeyenler için yüksek bir faiz oluştu. Ve bunlar da ciddi sıkıntıya döndü. Şimdi bu düzenleme ile iki katı sürede ödeyebilecek. Yani 72 aya yayacak. Yani biliyorsunuz borç yiğidin kamçısıdır arkadaşlar. Borçsuz insan olmaz. Daha da uzun süreye yayacaklar. Yani şimdi aylık ödeme yükü en azından düşecek. Örneğin şöyle diyelim. 720 bin liralık bir borç düşünelim işte. Hem vergi hem de kamu borçları için diyelim. 36 ay sistemindeki yük çok ağır olunca 72 aya yayıldığında ödemeler düşüyor. Ne oluyor? İşte teminat konusu da değişti böylece. Şimdi diyor ki 72 aya tabii yayarsam diyor. 720 bin lira da olsa eskiden bu borcu yapılandırmanız için bir teminat vermeniz gerekiyordu. Yani örneğin işte yüzde işte bilmem kaçını ödetiyordu ya da bir şey gösteriyordu. Şimdi bunu da şeye kadar yapıyordu. 57 250 oldu. Şimdi onu 1 milyona çıkardılar. Yani birçok kişi ev, arsa, ipotek ya da ek teminat göstermeden bu yapılandırmayı yapabilecek. Yani örnek anlamayan için tekrar söylüyorum. 720 bin lira borcunuz var. Devlet diyordu ki sana ben bunu 36 ay taksitlendirsem eski sisteme göre, ama bunu taksitlendirmem için bana en az 250 bin lirasını teminat göstermen lazım. Bunun için de tabii eğer keş bir para yoksa yani daha doğrusu ya ödeyeceksin diyor bu kadarını ya da bir şey göstereceksin. İşte bankada yok diyelim ama bir ev var mesela, evi ne oluyor, ev ipotekli oluyor. Bunu en azından 1 milyona kadar çıkınca bu borcu hiçbir şey göstermeden ödeyebilecek duruma geldiniz. Peki hangi borçlar bu kapsamda? Kurumlar vergisi, gelir vergisi, araç için MTV'ler, SGK primleri, kendiniz adına olur, çalışanınız adına olur, trafik cezaları, harçlar. Trafik cezalarını bence iyi ki eklemişler çünkü biliyorsunuz ki çok saçma sapan yüksek trafik cezaları oluyor. Belediye borçları, öğrenim kredileri gibi kamu borcunda kapsayan birçok kalem bu şeye alınacak, sınır alınacak. En önemli tabii durum burada, bu ayrımı tekrar söylüyorum, lütfen yapın, bu bir borç silme düzenlemesi değil. Bu 1 milyon teminatı aflarla, borç üstüyle vesaireyle işte bunu silme olarak düşünen de olacak için tekrar söylüyorum, hayır. Vatandaşın borcu sabit, sadece ödeyebilecek duruma getiriliyor. Yani faizi duruyor, borç duruyor, süre uzuyor. Peki burada kritik esas nokta ne? Peki ben bu taksiti uzattım, daha fazla taksitlendirme yapıyorum. Borcuma ne gelecek? Çünkü taksitlendirmeleri devlet faiziyle bile bir borç olsa, bu 720 bin liranın atıyorum 500'ün ana para diyelim, gerisi faiz diyelim, onu 720 bin lira olarak yapılandırdığı için bunu da yapılandırırken tekrar faiz istiyor. Taksit uzayınca gecikme faizi devam edecek. Vatandaş buna göre bir ayarlama yapıyor. Ama bunu her anda henüz açıklaması yapılmadı. O yüzden düzenlemenin hani gerçek avantajı bu uygulanacak faiz durumunda ortaya çıkacak. Yani borcum, ana borcun faizini silerse, ki silmeyeceklerini resmi bir şekilde açıkladılar, ama en azından taksitlendirmeye ekstra bir faiz koymadan yaparlarsa tabii çok daha mutlu olacağız diye düşünüyorum. Tahsil edilemeyen bütün hani alacakların tahsil edilmesi için. Çünkü neden? Dediğim gibi borcu çok fazla büyüyen var. Ama bir yandan da SGK ve kurumun birilerine bir şeyler ödemesi gerekiyor. Bir yerden bir şeyin çıkması gerekiyor. Yani siz paranızı ödeyin ki ben sistemi döndüreyim. Yani bu aslında ödeme krizinin ve ekonomik krizin bir kabulü şeklinde çıkacağı için biraz daha bekleyeceğiz süreci bence. Yani yasalaşması Temmuz sonunu bence bulur. Temmuz'u geçer. O yüzden biraz genel kurulda netleşecek her şey. Ufak ufak ben tabii her detayı gene veririm. Ama kesin çıkmadı. Biliyorsunuz resmi gazetede yayınlansa bile kesin çıkmış olmuyor. Annelik şeyi için örneklendirdim. Fakat önümüzdeki günlerde tahsilat politikasını değiştirip süreci uzatırsa en azından %10'luk bir kesimden, sadece %10'luk diyorum, ödeme alabilecektir. Çünkü maalesef ki ülke ekonomisinde bir ev bile almak artık mümkün olmadığı için en basit, sadece tahsilatı %10'luk kesimden yapabileceğine yürekten inanıyorum. Neyse, hadi biraz neşemiz yerine gelsin. Size bir şarkı arası veriyorum. Ondan sonra Temmuz maaşlarıyla ilgili ve yeni değişik düzenlemelerle ilgili bir konuşmaya devam edelim sizinle birlikte.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar sosyal güvenlikle ilgili birlikteyiz ama şimdi şu emekli maaşları ilgili geçmeden önce Can Garan Bey dahil olmak üzere, dinliyorsunuz herhalde Can Garan Beyciğim, affınıza sığınarak şunu sürekli söylemek istiyorum ki konu çok net karışıyor. Şimdi Can Garan Bey, yani herkes söylüyor bu arada, Can Garan Bey sizi de hani dışarıda tutarak, ayıp olsun istemiyorum ama şimdi de SGK ile bir ilgili bir sorunum yok diye başlayan bir cümle ve zamanında sigorta Bağkur'la ilgili bir derdim de yok demiş. Ama yayını kaçırmıyorum. Sinir bozucu. Bana mı dediniz? Antalya'dan selamlar demiş. Bizden de çok selamlar Can Beyciğim. Neden bunu başladım biliyor musunuz? Şunu çok söylüyorlar. Yani Can Garan Bey'in işte kelimeyi toparlayamadım ki işte. Can Garan Bey özel sinir oluyor bana demek. Kusura bakmayın, küçük disleksiler önce tersten başlıyorlar. Şimdi konusu gelmişken söyleyeceğim ki SGK dediğimiz şey bir sosyal güvenlik kurumu demektir. Bakın çok basit, SGK, sosyal güvenlik kurumu. Hatta bazen biz SGK uzmanı diye yazıyorlar ya bize. Sosyal güvenlik kurum uzmanı gibi bir şey oluyoruz biz. Aslında biz sosyal güvenlik uzmanıyız, yani SG uzmanıyız. Ama işte yayınlarda vesaire de öyle yazılıyor. Ya da SGM uzmanı olabiliyor, sosyal güvenlik müşaviri uzmanı, o da olmuyor. Yani orada biz sosyal güvenlik uzmanı sadece açık olarak yazılmasını istiyoruz ama tabii bazı şeylerde çok uzattım. Yani kısa kalıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani Bağkur var, SSK var, 4C yani emekli sandığı var ama SGK genel kurum adı. Çatının adı yani. Evin adı. Apartman gibi düşünün işte, ne bileyim. Ayşe apartmanı, Çiçek apartmanı, Tülin apartmanı gibi. Öyle bir şey SGK. Öyle düşün. Hadi uzatmadım konuyu ama bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi haberlerde de şey yapıyorum. Biliyorsunuz bir savunma sanayi şeyi var, fuarı var. Ben de Yeşiköy tarafından, yani o taraftarda oturduğum için gelirken gördüm. Yarın sanıyorum birçok yol kapanacakmış. Hani o taraf üzerinden bir yere gitmek isteyen varsa, özellikle eski havalimanı yolu üzerinden söylendim bilmiyorum ama hani ben gördüğüm için kapatmaları tekrar hatırlatayım. O tarafın kullanacak olanlar varsa bayağı ciddi önlemler alınmış. Eski havalimanı yolunu bilen biliyor mu bilmiyorum. Havarp Okulu'nun müzesinin ve şeyinin oradan böyle ileri gider falan. Oralar hep kapatılıyor. Aklınızda olsun. Şimdi oku. Şu Nisan ayı enflasyonu konusunu bir konuşalım isterseniz. Tahminlerimizin, nasıl söyleyeyim size, bayağı üstünde çıktı. Ve bayağı üstüne çıkması TÜİK'in belirlediği bir şey olduğunu da hatırlayalım. Yani bu çıkan rakamın her zaman konuşuyoruz, en az %20'si üstünde oluyor yani. Ve bize dediler ki şu anda Nisan ayı için 4.18'lik çok özür dilerim bir veri açıklandı. Ocak ayı da biliyorsunuz 4.18'di ama arada bir düşme vardı ve bu düşmelerle birlikte bizim de tahminimiz, hani gene bu ay için bir yükseklik bekliyorduk ama 2.50'ler gibi bir şey bekliyorduk. Ama bu 4.18 demek biliyorsunuz ki en az dediğim gibi 20-30 üzeri bir enflasyon demek. Şimdi tabii bu konu her açıldığında Temmuz ayında emekliye ne kadar zam gelecek konusu da peşinden tabii ki ister istemez aktarılıyor. Yani soruluyor. Şimdi gündem buna döndü. Ama artışın yanında da şu da tabii konuşuluyor. Pazarı, kirayı, esnafı, iç tüketimi nasıl etkileyecek? Ne olacak? Çünkü bakın. Hep söylüyorum, yeni izleyenler için de söylüyorum, bana emekli için hadi şu anda bu veriler açıklandı, %14.64 SSK ve Bağkur emeklileri için bir garanti var, tamam mı, garanti imzası bu, %14.64'ü alacak, tamam, diyor ki işte ben zam dememi hoşlanmayanlar için enflasyon farkı. Arkadaşım fark etmiyor. Halk dili diye bir şey var. Benim de zaten amacım bu. Enflasyon farkını evet alacak ama yani benim için Ayşe teyze onun için zam yani. Kusura da bakma. Zaten o konuya değineceğim şimdi. 14.64 artış almak, hadi enflasyon farkı almak, zam almak, artık ne diyorsanız. Bir o kadar da ülkenin 6 aylık %14.64'lük zararı demek. Yani cebinizde bulunan her paranın %14.64 aslında düşmüş olması demek. O yüzden bunun için çok fazla pazar ve şey çok konuşuluyor. Pazar da gene çok pahalanmış. Yani ben böyle baktım. Sormadım da niye sormadım biliyor musunuz? Yani ukalak açısından söylemiyorum. Apartman görevlisi mesaj atmış. Abla hani bir şey istiyor musun? Pazardayım. Ha, gayri ihtiyar ya, çok özür dilerim ama kiraz istedim. Ya, kiraz. Sormadım da fiyatı. Ya, bir kiraz ne kadar olabilir? Hani, tamam yeni çıktı ama hani, ne kadar uç olabilir diye düşündüm yani. 700 lira nedir ya? 700 lira kiraza nedir? Böyle baktım suratına. Abi dedim, iade edebiliyorsun mu? gülüyor. Şimdi bir şey de demedim. Hani yiyenler gelecek, çocuklar yer diye de çok da ses edemedim. Ama yani ve bunun artacağına da ben eminim. Tam zaman hani şey meyvenin şeyi geldikçe düşüyor ama 700 lira nereye düşecek? 30 liraya düşmeyecek ya neticede. O yüzden bu konuda çok fazla tabii detay konuşuluyor. Ama tabii nihai rakam yani %14.64'ün üstünde artışlı enflasyon farkı artık ne diyorsanız 3 Temmuz'da açıklanacak son veriyle ortaya çıkacak. Ama piyasa katılımcıları anketlerine baktığımız zaman %18 ve %18.5 bandında bir fark bekliyoruz. Ocak ayındaki tabii verilen şey çoktan eridi zam. Yani doğalgaz, elektrik harcamaları çok yükseldi. Yani ben anlamıyorum. İki karşı komşu oturuyor. Biri 3000 lira elektrik ödüyor. Biri 650 lira ödüyor. Çünkü bu biliyorsunuz bilmem ne farkını kaldırdılar. Belli bir kilovatın üstünde ödüyorsanız harcadığınızın da üstünde ödüyorsunuz. Garip kurabağa bir şey oldu bu. Bunu kimse de açıklayamıyor ha. Yani en uzmanına sorun bir şey söylüyor ama net bir açıklaması da yok. Yani sadece geleni ödüyorsunuz. Ve ben buna şahidim yani kendim. 3000 lira geliyor. Karşı dairesinde 650 lira geliyor. Hadi karşı dairesi klima kullanmıyor diyelim. Ne kadar bu kadar fark eder mi yani? Ama ediyor maalesef. Şimdi bu enflasyon farkı verilecek diyelim. İşte bu o yüzden 18 oldu diyelim. Peki refah payı gündemde mi? Esas konu da aslında bu. Çünkü emeklinin en büyük beklentisi artık sadece enflasyon kadar artış değil yani. İşte bu enflasyon zammı hiçbir şey değil. Yani benim markette diyor hissettiğim TÜİK kardeşin açıkladığı hiçbir şeye uymuyor diyor. Gittiğim hiçbir şey bana aynı oranda düşmüyor ya da hiç zamlanmamış almıyorum diyor yani. Özellikle de en düşük emekli maaşı alanlar için de aynı şekilde. Şimdi 20 bin tabanında olan bir maaş diyelim. Hadi bu rakama göre şu anda eğer yaparlarsa biliyorsunuz en düşük maaş, emekli maaşı otomatik olarak artmıyor. Bununla ilgili düzenleme yapacaklardı ama Cumhurbaşkanı'nın onayına bakıyor. İşte bir teklif geliyor, o onaylarsa ancak öyle artıyor. Neyse biz normal artacakmış gibi konuşalım. Şu an 20 bin olan 22.900 civarı bir rakamı aslında garantilemiş oldu. Ama beklentiler 23-25 bin bandında. Benim tahminim şöyle yapacaklar. Enflasyon ne çıkar ise bunu bir sefere mahsus. Hani artık her sene bunu konuşuyoruz ya otomatik artmıyor işte yeni karara bağlı vesaire. Bunu stabillemek için ne denir onun adına bir rakam yani işte %18 çık diyelim. %20 bin üzerine %18 yapıp bu kök aylıktı, o aylıktı, bu aylıktı çıkaracakmış gibi tek bir rakam bana öyle geliyor. Ama emin de değiliz. Bakacuk. Kök maaş düzenlemesi yani aslında bunun adı. Bu da mecliste. Taban maaşları hani bu kök zımbırtısının ortadan kaldırılması. Çünkü biliyorsunuz işte o alamıyor da o alıyor da işte yok 11 binin altında alan da hiçbir şey alamaz. Ama sonra biri çıkıyor diyor ki artık bütün en düşük emekli maaşları bu diyor. Anlamı kalmadı yani onu söylemeye çalışıyorum. Kök aylığın bir mantığı yok. Yani adam üzülüyor tamam hadi ben 15 bin lira kök aylığım var 20 bin lira alıyorum. 20 bin liraya diyor zam gelmezse ben gene 20 bin lira alacağım. Ama çıkıyorlar her şeyde en düşük emekli aylığı yükseltiliyor. Bir anlamı da kalmadı. En azından bir eşitlik sağlayabilmek için bence böyle yeni bir yöntemle gelecekler diye düşünüyorum Temmuz'da. Yani kulisteki en büyük başlıklar aslında bunlar. Tamamen hükümetin Temmuz ayında sadece Mart artışı yapmayacağı ama maaş artışı yapmayacağı. Sosyal destek kalemleriyle birlikte yeni adımlar getireceği. Çünkü seçim ekonomisi olmasa bile toplumdaki geçim baskısı artık çok yükseldi. Özellikle yani büyük şehir emekli yani bunları biliyorsunuz ama hani ben gene de şey yapmak istiyorum hani belki aranızda bir gizli vardır da bunları bilmiyorum. Ay çok özür dilerim. Biz fakirlerin halinden anlasın diye. Ay anlatıyorum. Dur şunu da anlatacağım. Ay çok özür dilerim güldüm. Ya içeride de anlattım. Şimdi geçen biliyorsun Mayıs'ta Hıdrellez etkinlikleri oluyor. Sahile indik. Ben pek böyle çok şeylere şey kavramlı değilim yani çok anlamam öyle şeylerle. Ben genelge okurum. İşte böyle atlamamışım ateşten tamam mı? Hadi dedi arkadaşım işte Tuğçe diye bir arkadaşım var. Dedi ki ne yapalım atlayalım şuradan falan. Tamam dedim ama ne dileyeceğiz dedim. Bir şey dileniyormuş atlarken. Üç kere de atlamak gerekiyormuş falan. Ben bu şeydeyim hala bakıyorum böyle paçalarımızın paçam yanar mı falan onu düşünüyorum yani o kadar kafa. Neyse dedi ki ya şey yapalım dedi işte ne bileyim 50 milyon TL isteyelim dedi tamam mı? En az işte bir şekilde hani iş de olsa diyor, hani şey de yapmadı yani, bedavacı da olmayalım artık dedi, havadan da gelmesin ama diyor, tamam mı? Hani bir 50 milyon TL bir şekilde kazanalım dedi. Tamam dedim, olur, güzel para yani, şu an ben 5000'e de okuyayım ama 50 milyon iyi. Neyse biz atladık mı atladık, arkadaşımın işte köpeği var, tutuyor, diğer arkadaşımız da köpeği tutuyor, böyle baktı baktı, ne dilediniz dedi. Biz de dedik 50 milyon TL dedik. Yani siz şöyle kendinizi bir yere koyun. O hani tabiri kullanamayacağımız es kelimesiyle S kelimesi başlayan bir böyle gönülden bir laf dinledik. Çünkü dedi ki bedava diliyorsunuz, bari 50 milyon dolar dileseydiniz diye. Yani değil mi, insanın ruhu fakir olunca ancak buraya çıkabiliyor. Şaka bir yana. Yani ekonomik durumumuz bu. Aranızda bir zengin var ise biraz size anlatmış olayım. Biz pazarda, çarşıda istediğimiz kadar hiçbir şey alamıyoruz. Bunların tabii enflasyonun vesairenin de değeri. Bu çalışan için de böyle, aslında emekli için de böyle. Özellikle emekliler tabii daha çok etkileniyor. Çünkü ne olursa olsun sistem değiştiği için 30 bin lira alan bir emekliden bahsedelim. Bu adam 30 sene çalışmış ama 30 bin lira alıyor. Çünkü maaş hesaplama sistemlerinin problemi yüzünden. Ama en azından hani bir 60-40'lar alınabiliyor bazı özel sektörde. Aradaki o fark bazı şeyleri çok derinden etkileyebiliyor. Çünkü kiralar korkunç durumda. Ev almak zaten mümkün değil. Biliyorsunuz bunun anketi yapılmış. Anketi de değil, direkt haberi yapılmış. Çok da hani bilinen bir medya kuruluşu tarafından. Ve tek tek de şey yapmışlar. Yani gözümüze sokmuşlar. Hani zenginler anlamaz bunu ama. Ev alamazsınız arkadaşım demiş özetle. Yani 2+1 bir ev için bir evin, hanenin gelirinin 350 bin liranın olması gerekiyor. En az. Çoğu hanenin geliri şu anda 40 bin liranın ve 50 bin lira, ya 60 bin lira diye. Hadi iki şeyde çalışıyorsa asgari ücretli 60-70 diyelim. Anlatabiliyor muyum? Düşünsenize aradaki farkı. Ama bu kiraya gittiği için de zaten hiçbir şey alamıyorsunuz. Ama ben hadi eskiden şey yapılıyordu ya, kira ödeyeceğime, işte 20 bin lira kira ödeyeceğime, işte faizli kredi alırım. O da zaten aylık 20 bin lira. Öderim 5 sene, kurtulurumdu. Bu da yok artık. Onu da ödeyemiyorsunuz, onu da böyle karman çorman bir şey. O yüzden fakir fakirin halinden anlar, ben sizi anlıyorum. Ama umuyorum ki verilecek %18 civarı çıktığını farz edelim. En az %20'lik bir zamma bağlanarak en azından yıl sonunki hedef enflasyonu bir böyle yani şey, ne bileyim, gönül ferahlığı olarak. Çünkü ben ne desem de olmayacak ama en azından gönül rahatlığına çevirebilecek bir durum olsun. Güven Çarkçı Beyciğim sormuş. Merhabalar, iyiyim şu dönemlerde. Sürekli maaş kesilenler duyuyoruz. Ben anji oldum. Stendim var, çok geçmiş olsun. Şeker hastasıyım, yüksek tansiyon hastasıyım. Böyle bir risk var mı? Şimdi sizin şimdi anlamadım. Engelli emeklisi misiniz ya da malulen emekli misiniz? Yani onların maaşları kesiliyor. Ya daha sonra şu an aktif emekli olanların başka çok alakası sebeplerden kesiliyor. Ama şu anda eğer engelli ya da malul emekliliğine başvurmadıysanız, raporu aldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi hekim heyeti belirliyor size maaş verilip verilmeyeceğini. Ya da raporunuz süreli ise yeni raporda tekrar bağlanıp bağlanmayacağını, maalesef ki doktor raporu değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doktor bulunan hekimi, yani şey ekibi karar veriyor. Yani sizin raporunuz siz görülmeden bir kurula gidiyor, bu yeni bir kanun. O diyor yani bu çalışabilir çalışamaz diyor. Ne var diyor, anji olmuş, sanki benim dedem de anji oldu diyor. Böyle kararlar da verebiliyorlar maaş bağlamamak için. %90 engelli raporu olup da çalışabilir cevabı alıp maaş bağlanmayan artık danışanlarım var açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür ederim Zafer Işık, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Zafer Bey, bizden de selamlar. Bir saniye, bunu okuyacağım, sert girilmiş. İsmi göremedim ama bir beyefendi atmış. Önce ben kendim sesli okuyayım da. Şey varmış. Bağkur borcu varmış. Yok artık, abartmasınlar da eve falan haciz ol. Ha, vergi de evet maalesef, ama koymuyorlar ya maalesef, evet yani şöyle borcu olanlar biliyorsunuz hastaneden yararlanamadı durum. Aslında yararlanabiliyorlar, bu uzatıldı, bu niye böyle çıkmış onu anlamadım, sistemde kayıtta bir sorun olmuştur. Borcunuz olsa da yararlanabiliyorsunuz, bir şeye kadar verdi ama onun GSS olarak mı yaptı, ona çok emin oldum ya, bana şey atsanız onu, mesaj ya da ben bir şey notu, dur fotoğrafını çekeyim de size dönerim, varsa şeyiniz bir yerden dönerim unutmazsam. Ben otursam siz hatırlatın, şeylerden yazarsınız. Onu çünkü uzatıldım bak. Allah Allah. Yok. Hatırlayamadım, kafamdan silindi ha. O kadar çok konuşuyorum ki, değil mi? Hızlı çok ve konu atlayarak, bunu beni biliyorsunuz. Ay bakayım. Ayhan Dede Bey'e önce selamlar. Ne demiş bakalım? sıkıcı konuları enerjik ve heyecanlı temponuzu anlatıyorsunuz. Anlatıyorum da işte konuyu unutuyorum sonra. O kadar kendim bıdı bıdı konuşuyorum ki. Kendi kendim konusunu unutuyorum. SGK artı vergi borçları yapılandırmaları cari dönem borçlarına da düzenli ödemeyi zorunlu tutarsa başarı şansı çok düşük demiş. Mevcut düzenleme çerçevesinde yapılandırmış borçlar yeni yapılandırma kapsamında yeni şartlardan yararlanabilecek mi? Evet evet. Yani şimdi mesela eski yapılandırmanızın ne bileyim taksitlendirme şeyi faizi yüksekti mesela, onu tekrar yapılandırabileceksiniz. Ama işte bunu kim ödeyebilecek, onu da göreceğiz yani. İşte diyorum %10'luk kesim ancak ödeyebilir bunu. Yapılandırmayı yapar, %70'i yapar. Bir %30'luk kısmı şey yapacak çünkü. Bir kısmı üşenecek gitmeye. Bir yere ederiz ya diyor. İşte bir kısmı ödeyemeyecek yani, öyle bir durum olacak ama hani bu bir çözüm değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben o yapılandırmayı 72 ay yaptım diyelim, tamam mı? 720 bin liralık bir borçtan hani örnek verdiğim için. Arkadaşım ben onun taksini ödüyorum ama bana bir dahaki ayın da gelecek vergisi, SGK'sı, borcu. Yani hem onu hem onu ödemem gerekecek. Tabii ki ödemeniz gerekecek. Yani şöyle, bu sistem böyle zaten. Yani bir borç sistemi var. Evet, vergi sistemimiz. Ama faiz daha çok bel büküyor. Yani 550 bin liralık ana paranın işte faizi 200 bin lira oluyor. Ya yani o olması en azından, o faizi silse hani ona daha çok razı insanlar bence. Ve bu ödenebilir şansı %10'dan %30'a çıkaracak bir durum. Ha, bilmiyorlar mı? Bence biliyorlardır. Yani neticede bir devlet içinde bulunan ve bu mevzuatları, kanunları çıkaran adam belki benim üstümde bir ekonomi bilgisine sahiptir, değil mi? Yani mantıken ülke yönetiyor bunlar. Yani bunu %10'luk ödeneceğini herhalde biliyordur arkadaşım, yani o kadar da değil. Hadi çarşı pazarda bizim ne çektiğimizi belki bilmiyordur da, işte zengin nalimizden anlamıyor ama bunu biliyordur. Ama bana göre bunların çoğu, bu yapılandırmaların eğer gerçekten hakkıyla 2021'e kadar yapılan Bağkur'da hem borcunu siliyorum arkadaşım hem hizmetini. Yani emekli de olamazsın benden ama borcu da sildim. Sen günü gelir paran olursa satın alırsın gibi, gerçekten bir işe yarayacak bir ana kanunu vatandaşı rahatlatacak bir şey olmadığı sürece bence mantıksız, sadece reklam amaçlı gibi düşünürüm ben bunları. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bu şey gibi, vişne lekenizi çıkarıyorum. Vişne lekesi çıkmıyor arkadaşım, sadece reklam yani gibi bir durum bu tamamen. Ezra faizi sildik mi yani? O yüzden bence çok da yoğun bir ödeme olmayacaktır. Hakan Candaş Bey bizi severek dinliyormuş. Çok teşekkür ederiz. Bak beğeni aldım gene. Çok teşekkür ederim. Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum insanım. Çok çok teşekkür ederim. Ben de bekliyorum vallahi ya. Benden çok İlknur Hanım daha çok bekliyor. Ben son dakikalarda geldi. O daha heyecanlı bekliyor sizden. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bütün Sputnik program yapan herkese de selamlarını iletmiş. Biz de sizden size kocaman ilettik. Ay bunu konuşmayalım ya. Diyeceğim ama ha, başka bir konuymuş, bakayım. Ya şu pandemi mevzusu var şimdi. Ali Haydar Özbey yazmış. Can Kulay'la dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Emekli pandemiyle ölen bir abisi varmış. Eşi SGK'ya başvuru yapmış, tamam. 5 yıl geçtiği için zaman aşımıyla ilgilenmemişler. Böyle bir şey var mı? Yok, hayır. Bu hemen düzelteceğim bunu. Yani pandemide koronavirüs virüsü kaparak rahmetli oldu. Hayır. Şimdi bakın, burada bir yanlışlık var. Dul aylığı, yani eş karısından ya da kocasından dul aylığını her koşulda alır. Bu bir. Bahsettiğimiz şey de şu. Eşi 5 yıl önce öldü diyelim. 7 yıl önce öldü, tamam mı? Örnek veriyorum. 7 yıl önce öldü. Kişi dul aylığına bugün başvurdu. Dul aylığını alır. Ayrıca geriye dönük 5 yıllık aylığı alır. Ama geri 2 yılı alamaz. Yani sadece son 5 yılınkini alır. Burada konu karmaşası var. Kesinlikle hatalı bir yaklaşım. Böyle bir şey yok. Yok, 5 yılı geçti falan değil. Sadece 5 yıl öncesinin miktarını alamaz ama 5 yılı alır. Bu konuyla ilgili ya benimle iletişime geçsinler ya da hiç kimseyle konuşmadan bir dilekçe versinler. Hem formu doldursun, dul aylığımı ve geriye dönük 5 yıllık ödememi istiyorum diye her türlü alır. O, konu karmaşası var bunda. Yetkin Bey de gülmüş, değil mi? Ben de çok güldüm kendime ya valla. Şey ya, çok özür dilerim de fakire fakire anlatan fakir. Ay tövbe tövbe ya valla. Çok kısa zamanım kaldı. Bülent Bey'le de hemen cevap vereyim. Hayır, silinme yok. Bağkur içinde yok. Yapılandırma çıkaracaklarını hem Aile Sosyal Güvenlik açıkladı. Hem vergi için bakan açıkladı. Selim Bey, planlamıyoruz, taksitlendirme planlıyoruz diye. SGK maaşınızdan bir şey kesmez, bunu da söyleyeyim. Hastane, eczane vesairedir. Hiç kimse için ekstra bir para kesmez Serpil Hanımcığım. Biraz hızlandım çünkü ben gidiyorum ya, beni kovdular, vaktin bu kadar dediler. Yine sorularınızı yazabilirsiniz, dediğim gibi bana yolluyorlar ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Umuyorum ki bütün dilekleriniz gerçekleşir, benim kadar küçük dilekleriniz yoktur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen nadir bir hantavirüs türü Hollanda bandralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı ant türü virüsün gemiden ülkeye tahliye edilen iki kişide saptandığını açıkladı. Gemide virüs taşıdığı doğrulanan 3 kişi ve 5 şüpheli vaka bulunuyor. Yetkililerin virüs taşıdığını söylediği bir yolcu hayatını kaybetti, diğer 2 ölümse soruşturma altında. Gemi Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşilburun Adaları'na doğru seyahat ediyordu. Adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini tanımlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20'den fazla farklı virüs türü var ve bunların neredeyse tamamı kemirgenlerden kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı. Adını Latin Amerika'daki Ant Dağları'ndan alan ant virüsü çoğunlukla Arjantin ve Şili'de bulunuyor. Arjantin'de 2018'in sonlarında bir partiden çıktığı düşünülen salgın yaşandı. Virüsü taşıyan tek bir kişinin farkında olmadan 34 doğrulanmış vakaya ve 11 ölüme yol açtığı düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü virüsün

0: için kritik öneme sahip olacağını düşünüyor. Salgının nasıl başladıysa hala net değil. Ölen Hollandalı bir çift Nisan başında gemiye binmeden önce Güney Afrika'da seyahat etmişti. Seyahatleri sırasında birinin veya her ikisinin virüsle temas etmiş olması mümkün. Gemi vahşi yaşam alanlarını ziyaret ediyordu. Bu nedenle bir yolcunun seyahat sırasında virüsle temas etmiş olma olasılığı da var. Uzmanlar küresel nüfus için enfeksiyon riskinin çok düşük olduğunu söylüyor. Şu anda geminin ötesinde yayılmaya dair hiçbir kanıt yok. Bu virüs iki ciddi hastalığa yol açabilir. Bunlardan ilki olan hantavirüs akciğer sendromu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlar. Bunu baş dönmesi, baş ağrısı, titreme ve karın rahatsızlıkları izler. Ancak daha sonra şiddetli solunum güçlüğü gibi solunum semptomları ortaya çıkabilir ve bu noktada hastalara acil tıbbi müdahale gerekir. Ölüm oranı %20 ila 40 arasındadır. İkinci hastalık olan böbrek sendromlu hemorajik ateş grip gibi başlar ancak daha sonra böbrekleri etkileyerek düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hantavirüs enfeksiyonlarının belirli bir tedavisi yok. Oksijen tedavisi, solunum desteği, antiviral ilaçlar ve diyaliz gibi semptomları tedavi etmek için destekleyici bakım uygulanıyor. Dünyanın gözü bir gemideki 3 kişinin ölümüne sebep olan ve dünyayı tedirgin eden hantavirüs vakalarında. Gemideki yolcular önlem için kabinlerinden ayrılmıyor. Hantavirüslerin yol açtığı bilinen 2 hastalık var ve bilinen bir tedavisi yok. Peki hantavirüsle ilgili neler biliniyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış programında konuştu. Sağlık Bakanlığı kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD ile devam eden savaş ve müzakere süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış programında konuştu. Erdoğan, Türk savunma sanayi artık sadece bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türk savunma sanayi küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Daha büyük başarı hikayelerini yazacağız, yeni dönemin aktörlerinden biri Türkiye'dir, dedi. 203 ürün sahada ilk kez görücüye çıktı. 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada virüsle ilgili sürecin yakında izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Dünya Sağlık Örgütü de bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi ölmüş, ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlenmişti. Körfez'de gerilim tırmanıyor. Tasnim Ajansı İran'ın Barbados bandalı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu. İran basını el koyma nedeninin İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası olduğunu öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'da ABD ile devam eden savaş ve müzakere süreciyle ilgili kritik açıklamalar

0: de bulundu. ABD ve İran arasında ateşkesi ihlal eden, bir gecelik çatışmalara değinen Arakçı, diplomatik bir çözüm masada olduğu an ABD pervasız bir askeri maceraya başlıyor dedi. Arakçı, ne zaman diplomatik bir çözüme yaklaşılsa ABD'nin anlamsız bir askeri operasyon yaptığını söyleyerek, füze kapasitemizin %75'ini koruduğumuz haberi doğru değil, %120 kapasiteye ulaştık dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD'nin İran'ın savaşı sona erdirme önerisine bugün yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Rubio, Roma'da gazetecilere İran hakkında yaptığı açıklamada İran'dan bugün yanıt almalıyız değerlendirmesinde bulundu. Rubio, yanıtın ne içerdiğini göreceğiz. Umudumuz bizi ciddi bir müzakere sürecine sokabilecek bir şey olmasıdır dedi. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca ABD'ye füze ateşlenirse karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. İş gündemle devam edelim. CHP Genel Başkanı Özel barış annelerini kabul etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Sözcüsü Ayşe Güldağ'ın ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği barış anneleri heyetini kabul etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'le parti meclisi üyesi Emine Uçak Erdoğan da yer aldı. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesinin kesinleşmesinin ardından CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı. Alınan kararda Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerine yönetimin katılmamasının etkisi olduğu belirtildi.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.081 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.46'dan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.915, çeyrek altın 11.306, tam altın 44.990, ata altını da 46.127 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bugün 8 Mayıs Cuma 2026. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Haftaya Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri, sivil tankerleri, üçüncü tarafları, denizcileri kurtarmak için başlattığı Özgürlük Yolu projesiyle başlamıştık. Çok uzun sürmedi, iki gün sonra askıya alındı. Dün akşam sıcak saatler yaşandı Hürmüz Boğazı'nda. 4 Mayıs'ta operasyonun başında Basra Körfezi'ne giren Amerikan destroyerlerinin geri çıkması sırasında İran ateşine maruz kaldılar. Açıklamalar var, neler oluyor? İran tabii yeni tankerlere el koyuyor. Aslında Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı bizim mesajı veriyor. Donald Trump'ın da açıklamaları var. Bir yandan anlaşma olası diyor. Diğer yandan İranlıları tehdit ediyor. Bildiğimiz artık tekrar oluyor. Hayat tekrarlardan ibaret diyebilirsiniz. Tabii bu operasyonun askıya alınması da Suudi Arabistan'ın vetosu, Kuveyt'in de eşlik etmesi iddiaları ortaya atılmış. Hatta Katar'da geçiyordu. Haberleri olmadığı, onay vermedikleri. Dün akşam bu sefer Wall Street Journal gazetesi fikir değiştirdiklerine dair bir habere yer verdi. İddia olarak almakta fayda görüyorum. Çünkü Batı medyasındaki haberlerde yalan çıkıyor. Hani Wall Street Journal yazdı, mutlaka doğrudur dememekte fayda var. Göreceğiz tabii, bir Özgürlük Yolu projesiyle başladık. Özgürlük projesiyle bir özgürlük projesiyle bitiriyoruz. Trump'ın açıklamaları tabii ki ilgi çekici, bir takım notlar var, tabii ki haberler var. Bir, Mısır Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi, dün akşamki gerilimde bir Birleşik Arap Emirlikleri teması da oldu, aktaracağım size notlarda. Lübnan tabii gerginliğinin devam ettiğini hatırlatalım. Türkiye böyle Orta Doğu'daki bu koşullarda Cezayir'le önemli bir ismi ağırladı. Cezayir'den Cumhurbaşkanı Tebbum geldi. Anlaşmalara imza atıldı. Bloomberg haber ajansına bakılırsa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili yeni bir hamlesi söz konusu olabilir. Aslında Doğu Akdeniz'i ihmal etmemek gerekiyor. Hep Hürmüz Boğazı'da tabii İran-Amerika kapışmasına dikkat ediyoruz. Daha çok haberler orada yoğunlaşıyor ama tabii onun ötesinde bütün bölgede gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Bugün programın son bölümünde de Doğu Akdeniz'deki duruma bakacağız. Profesör Mehmet Hasgüler konuğum olacak. Adanın güneyinde aslında bir süredir konuşuluyordu ama sadece güneyinde değil, anladığım kadarıyla kuzeyinde de İsraillilerin geniş çaplı toprak, köyleri satın aldığı haberleri var. Ada bir süredir militarize ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs körfez hattına uzanan ittifak dizaynları var. Bu, bütün bunlardan Kıbrıs adasına, artık da Kıbrıs'ta barış, birleşme vesaire görüşmeler, onlar unutuldu. Doğu Akdeniz denkleminde Kıbrıs adası Amerikan uçak gemisine çevriliyor. Gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Profesör Mehmet Asgüler'e bunları soracağız. Bir militarist mimari inşa edilmesi söz konusu, bu bunun ada için tabii ki anlamında. Bunun dışında tabii pek çok not var, size aktaracağım. Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili mahkeme kararı, Ursula von der Leyen'le telefonda konuştu. Avrupalılara gümrük tarifeleri anlaşma, ticaret anlaşmasıyla ilgili mühlet verdi. İngiltere'de yerel seçimler var. Almanya'da öğrenciler militarizme karşı nihayet sokağa iniyorlar. Tabii 9 Mayıs yarın Nazizmin yenilmesi, en önemli güç Sovyetler Birliği halkları olmuştu. Zafer Bayramı'nın 81. yıl dönümü. Almanlar yine yasaklıyorlar Sovyet sembollerini, yani kurtarıcılar yasaklanmış oluyor. Gerçekten çok dikkat çekici. Dmitri Medvedev'in Russia Today'e yazdığı Almanya ile ilgili kapsamlı bir makale var. Dikkat çekici görüşleri yansıtıyor. Bugün yine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Tabii 8-9 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı özel harekatta ateşkes ilan etmişti. Gece saatlerinde başladı. Fakat Zelenski Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında tehdit savurmuştu Moskova'daki kutlamalar için ve ateşkese de uymuyor Kiev. Tabii özellikle Moskova'nın üzerinde yaklaşırken pek çok İHA'nın etkisiz kılındığı haberleri var. Herhangi bir biçimde Zafer Bayramı'nın tehlike altına atılması durumunda Kiev'in merkezini vurulacağı yolunda Rusya Savunma Bakanlığı'nın arka arkaya uyarıları dahil bütün bu sürece aktarmaya çalışacağım sizlere önemli gelişmeleri ve biraz Doğu Akdeniz'le kapatacağız. Bu haftayı dediğim gibi Profesör Mehmet Hasgüler konuğum olacak. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında X üzerinden Radyo Sputnik TR canlı yayınlar ya da web sitesi Sputnik Türkiye'nin sağ üst köşede kulaklık sembolü, buradan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalında da hem canlı yayın linkleri hem de arkadaşlarım yayın bittikten sonra kayıtları paylaşıyorlar. Merak edenler, kaçıranlar kayıtlardan tekrardan dinleyebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, kusura kusura bakmayın, bahar gribi sesime birazcık bu kadar kışı sağlam geçirdim ama sonunda biraz sesim bozuldu. Şimdiden özür dilerim sesim için. Amerika ve İsrail'in İran Savaşı 40 gün sıcak aşaması ardından artık 2 ay tamamlandı. Bugün 70. gün. Amerika bu haftaya Amerikan yönetimi Donald Trump Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'nin içerisinde Hürmüz Boğazı'nın dışında kurulan ablukayı başka bir aşamaya taşıyıp Basra'daki sivil tankerleri kurtarma. Amerikalılar kendi kendilerine misyon biçtiler ve özgürlük yolu, özgürlük projesi diye anılan bir operasyonla başladılar. Fakat ben demiştim artık bu hafta bunu konuşacağız diye. İki gün sonra da askıya aldılar. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in veto ettiği, üstlerini hava sahalarını kullandırmadığı yansımıştı. Şimdi tabii Trump'ın boğazı zorla açma girişimi, gemileri kurtarma, büyük Amerika, kahraman Amerika, kendi yarattığı kriz, İran'a saldırarak. Ondan önce Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir sorun yoktu. Şimdi başka boyutlar kazandı. Bu esnada tabii biraz haberler karışık Amerika tarafından da İran tarafından da. 4 Mayıs'ta başlattılar bu operasyonu. O sırada iki muhrip, ertesi günde bir muhrip içeri girmiş Basra Körfezi'ne ateş altında kalarak. Dün gece tabii 4 Mayıs'ta ateş açıldı, tankerler çıkmaya yeltenenler yandılar. İran'ın kontrolü aslında pekişti. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre limanı ile ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı, kaynağı tespit edilemese ve askıya alınmıştı. İşte dün gece birdenbire ortalık yine hareketlendi Hürmüz Boğazı'nda ve Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığı İran'ın güneyindeki limanlarda patlamalar olduğu haberleri yansıdı. Ve bu arada da aslında dün gece Amerikan donanmasının 4 Mayıs'ta içeri soktuğu muhriplerin geri çıkması operasyonu olduğu bir süre sonra anlaşıldı. İki muhrip USS Mason ve Truxton ve daha sonra girmiş olan USS Rafael Peralta muhripleri askıya alınınca operasyon İran ateşi altında körfezden çıkmaya girişler. Dolayısıyla ortalık yine alevlendi. Bunun hemen öncesinde İran'dan normalleşme haberleri geliyordu bu arada. Müzakerelerle ilgili iki taraf da kapıyı aralık tutmuştu. İran'da işte normalleşme derken bütün bakanlıklar dahil kamu kuruluşlarının evden çalışmadan vazgeçtikleri, işte fiziksel mesaiye geri dönülmesi, yaralar sarılıyor tabii ki, yıkılan binalar, Tahran Belediyesi özellikle Tahran'da onları onarıyor. 40 binden fazla apartman binasını ücretsiz bir biçimde devletin onardığı, Kereç hava sahasında vurulan Tahran Kereç arasındaki B1 köprüsü, orada inşaatın başladığı, yani bir İran'daki hava normalleşmeye dönmüştü. Akşam yani daha böyle bir ne diyelim bir operasyon başladı ama Trump vazgeçti, askıya aldı. Bir rehavet hali, birdenbire ortalık tabii ki şenlendi. Hürmüz eyaletine Bandar Abbas limanı Keşm Adası'ndan patlama haberleriyle başladı. Bahman limanı Keşm Adası'nda rıhtımlarda şiddetli patlamalar, ticari kısımlarının hedef alındığı, İranlar kuzey hatta geçmek isteyen tankerleri yönlendiriyorlar. Larak Adası, Keşm Adası, çünkü mayın tehlikesi var, bilinemez bir durum. Bu arada tabii Birleşik Arap Emirlikleri bir takım uçakların havalandığı, Amerikan uçakları KC-135'ler İran'a saldırı olduğu haberleri yani yansıdı. Başkentin hava savunmasının çalıştığı bilgileri de geldi. Ancak tabii ortak operasyon iddiaları bile ortaya atıldı ama bunlar doğrulanmış değil tabii ki. Bugün de devam ediyor gerilim bu arada. Açıkça Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan füzeler ve İHA'lar fırlatıldığını, hava savunmasının engellediğini öne sürüyor. Doğrulamasını ben görmedim, doğrusunu söylemek gerekirse. Velhasıl dün geceye dönersek, Tahran'da hava savunma sistemleri çalışırken yeni bir Amerikan saldırısı, tabii herkes bunu düşünmeye başladı. Sonunda bir Amerikan donanmasının bir İran petrol tankerine saldırdığı, belki geçiş sırasında devrim muhafızlarının gemi savar füzeler ateşlediği, misilleme yaptığı yani. Amerikalıların Tahran'ın batısında bazı bölgeleri vurmaya çalıştıkları, oradan da fırlatılanlar belki olabilir, bilemiyorum tam tabloyu. Ve tabii ki İran'ın yoğun karşılık verdiği dronlarla muhriplerin Umman Denizi'ne doğru kaçmak durumunda kaldığı intihar dronları fırlatıldı. Bütün bunlar olurken Fox News'un dış haberler baş muhabiri Jennifer Griffin'in sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımı herkes dikkat kesildi. Çünkü tabii İran haklı olarak bir ateşkes rejimi hala Trump ilan etmişti var diye düşünüyor ama bozulmuş gözüküyor ateşkes. Griffin Amerikalı üst düzey yetkililerin kendisine Keşm Adası ve Bender Abbas limanına saldırılar düzenlendiğini doğruladıkları ama savaşın yeniden başlaması anlamına gelmediğini söyledi. Nasıl oluyor bu? Vuruyorlar ama yeniden başlamıyorlar ya da ateşkesi ihlal etmiyorlar. Evet, böyle bir gelişme. Tabii sonunda İran'ın Hatem-ül Enbiya karargahı açıklama yaptı. Amerikan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği, bir petrol tankerini hedef aldığı, büyük bir birleşik misilleme yaptığı İran ordusunun balistik ve gemi savar füzeleriyle ve tabii ki 3 işgalci İranlar diyor ki 3 işgalci düşman gemisi Hürmüz bölgesinden hızla kaçıp gittiler. Evet, kovaladık diyorlar. Açıkça bir de görüntüler yayınladılar. Tabii CENTCOM'da açıklama yaptı Amerikan Merkez Komutanlığı. Güdümlü füze destroyerlerinin 7 Mayıs'ta geçişi sırasında, yani sanki biz geçeriz diyorlar. Tabii burada geçmişte gözüküyorlar kaçarak da olsa. İran'ın sebepsiz saldırılarını engelleyip öz savunma saldırısı biraz enteresan bir ifade olmuş. Yaptıkları, yani İran tankerine saldırdıklarını ya da diğer şeylerden fazla bahsetmiyorlar ama uluslararası deniz yolundan, yani İran suları değil uluslararası deniz yolu diye tarif ediyorlar. Oradan geçtikleri ama hiçbir Amerikan varlığının zarar görmediğini, İran'dan gelen tehditleri kendilerinin etkisiz kıldıklarını iddia ediyorlar. Evet, bayağı bu arada şiddetli saldırı botlarının da İran'ın dahil olduğu şiddetli bir kapışma. Hatta NASA uyduları tespit etmiş gördüğüm kadarıyla. Hava gücü de kullanıldı. Destek uçakları, Apache helikopterleri, Hellfire füzeleri vesaire, CBS bu şekilde aktarıyor. Bayağı karşılıklı ateş açılmış durumda. İsrailler bu arada hemen açıklama yaptılar. Aman bizim buna bir alakamız yok. Biz karışmadık. I-24 News'a İsrail kaynakları konuşmuş. Bizim alakamız yok bu işle diye. Şimdi tabii Hatem-ül Enbiya karargahı daha sonra kapsamlı bir açıklamayla saldırgan, terörist, haydut Amerikan ordusu İran'ın Cask bölgesinde kıyı şeridinden Hürmüz Boğazı'na yönelen bir İran petrol tankeri ile Fücere Limanı'nın karşısında Hürmüz Boğazı'na giren bir başka gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiriyorlar. İki tankere saldırı oldu. Bender Abbas, Sirik, Keşm Adası'nın kıyı bölgeleri, sivil yerleşimlerin bombalandığını söylüyorlar. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de Hürmüz'ün doğusunda Çabahar Limanı'nın güneyindeki Amerikan gemilerine saldırıp hasar verdiğini iddia ediyorlar. Ve tabii ki bir daha denerseniz tereddütsüz yanıt veririz diye de vurguluyorlar. Bugün Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın ne zaman bir diplomatik çözüm masası kurulsa her seferinde sorumsuz ve askeri macera yaptığı eleştirisi getirdi. Kaba bir baskı taktiği mi bu dedi. Yoksa birileri Amerikan başkanını kandırıp bir başka bataklığa mı sürüklüyor diye sordu. Ayrıca birazdan aktaracağım tabii CIA'nin İran'ın elinde kalan varlıklarla, askeri varlıklarla ilgili iddiaları vardı. Onları da yalanladı. %70-75 seviyesinde diye istihbarat aktarıyor. Hayır, öyle değil. Doğru oran %120, halkımızı savunma kararlılığımızda %1000 diye bir meydan okuma yaptı. Evet, tabii bugün de sıcaklık devam ediyor Hürmüz sularında, öyle diyelim. İran donanmasının Umman Denizi'nde özel bir operasyona, bir petrol tankerine el koyduğu Ocean Koy isimli bir tanker olduğu belirtiliyor bunun. Özel bir operasyon düzenlemişler komandoların, işte botlarla tankere çıkması, İran bayrağı çekmesi söz konusu. Aslına bakarsanız bu tanker, bütün deniz trafiğini izleyen Tanker Tracker sitesi, İranlıların Amerikan deniz ablukları Afrikası'nı falan da gayet güzel deldiklerini tekrarlamışlar. Son iki günde 3 boş petrol tankeri Pakistan'ın ekonomik bölgesinden geçip İran'a geri dönmüş. Abluka ile ilgili bir sıkıntı yaşamamışlar. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bir yandan Birleşmiş Milletler'de de Hürmüz'le ilgili yeni girişim var. Amerikalılar ve Körfez ülkeleri İran'ı kınama ile alakalı, ama daha önce de böyle bir girişim olmuştu ve yani hiçbir sonuç vermedi. Çünkü bütün bunların nedenine hiç atıf yapmayan, yani Amerika ile İsrail'in İran'a saldırısı, tabii ki kıyı devleti olarak saldırıya uğraya, yani biz de Türkiye'ye saldırıya uğrasa egemenlik alanındaki su yolunda her türlü tedbiri elbette alacak. Yani Amerika'ya saldırıya uğrasa onlar da alırlar. Dolayısıyla bu konuda Güvenlik Konseyi'ni sürekli zorlayan bir takım işlere girişmek, taslaklar hazırlamanın anlamını ben çözemiyorum. Rusya ve Çin'in tabii tavırları açısından önemli. Geçen sefer veto etmişlerdi. Bu sefer de İran'ın BM daimi temsilcisi Emir Said İravani demiş ki, yani biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. Karar, hazırlanan taslak Amerika ve İsrail saldırılarını görmezden geliyor. Güvenilirlikten uzak zaten. Yine bir kapışma var tabii ki. Trump elbette bütün bu Hürmüz gerilimin son gerilimden sonra yerinde durmadı. Sosyal medya hesabından birinci sınıf 3 adet muhrip, Amerikan muhribi ateş altındayken çok başarılı geçti Hürmüz Boğazı'ndan. Hiçbir İranlara hasar verdik, çaresiz kaldılar, küçük teknelerle onları imha ettik falan. Ama öte yandan da Amerikan muhriplerinin onların saldırıya uğradığını doğruluyor. Füze atıldı diyor Trump. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşmesi gibi okyanusa çok güzel bir şekilde düştüler. Bence kötü bir tabir kullanmış. Zorlandıklarını anlıyorum. Çünkü ben bu ifadelerden kaçmışlar, yani başarıyla kaçmışlar. Tabii Trump normal bir ülke bu muhriplerin geçişlerine izin verirdi diyor. Niye? Yani işgalci bir güce niye izin versin onurlu bir ülke açıkçası? Niye? Kim normal bilmiyorum, ama İranlılar deliler tarafından yönetiliyor iddiasında kendi değil çünkü. Eğer nükleer kullanma şansları olsaydı hiç tereddüt etmezlerdi gibi tabii olayı abartmış da kaynatmış da ve tabii harika mürettebatlarıyla 3 destroyer gerçek bir çelik duvar olan deniz ablukamıza yeniden katılacak diye bitiriyor Donald Trump. Evet, tabii bununla da durmadı. Sosyal medya paylaşımı, gazetecilere konuştu. Özgürlük projesi Pakistan'ın talebiyle müzakereler için askıya alındı dedi. İran'ı yeniden nükleer soykırımla tehdit etti. Ateşkes geçerli diyor bir yandan. Hani bozulmamış gibi. Sadece hafif bir tokat attık dedi. Yani hakikaten durumu çevirmeye çalışıyor. Böyle emekçi sınıflardan sanıyorum Beyaz Saray bahçesinde bir takım çalışmalar sırasında, biliyor musunuz ne oldu bugün? Benzin fiyatları çok düştü, borsa yükseldi. Yani manipülasyonlara işaret etti. Sizin için yapıyoruz bunları gibisinden. Bir yandan da gazetecilere her an anlaşma olabilir diye açıklama yapıyor. Ne dediğini ben anlamıyorum. O yüzden size aktarıyorum ama analiz etmiyorum. Tabii hemen öncesinde Wall Street Journal bu sözünü ettiğim Özgürlük Yolu projesine Suudi ve Kuveyt vetosunun kalktığını iddia etti. Yetkililer öyle demişler. Hafta içinde yeniden başlatmak, hafta bitti bu arada, yani dün perşembeydi. Tabii hafta sonunu da belki kastediyorlardır, bilmiyorum. Göreceğiz tabii, eğer yaparlarsa İran'da yanıt verecek, öyle anlaşılıyor. Bu arada petrol yükseldi. 101 dolardı tabii, yine düşüş olmuştu. Çünkü hatta işler manipülasyona çoktan dönmüş durumda. Amerikan Adalet Bakanlığı burada 2,6 milyar dolarlık 4 petrol işleme hakkında soruşturma açmak zorunda kalmış. Yeni değil tabii. Mart ayında, Mart sonu, 23 Mart, 7 Nisan, 17 Nisan, 6 Mayıs, bunlar hepsi Trump'ın bir takım çıkışlar yaptığı dönemlere denk düşüyor. Bildiğiniz piyasa manipülasyonu açık bir biçimde yapılıyor. Trump da doğruluyor aslında bütün bunları. Efendim, Amerikan medyasında İran ordusu ile ilgili yine tahminler, bunlar yer alıyor. Washington Post gazetesi İstihbarata dayanarak, Amerikan istihbaratına dayanarak İran'ın ciddi bir ekonomik kriz yaşamadan en az 3-4 ay deniz ablukasına dayanabileceğini aktarmışlar. Tabii daha radikal ve zorluklara dayanma eşiklerinin yüksek olduğunu da teslim ediyorlar. Yine gizli bir CIA raporunda İran'ın savaş öncesi mobil fırlatma rampalarının %75'i, balistik füze stoklarının da %70'ini koruduğunu söylüyor, işaret ediyor. Abbas Arakçı'nın öyle değil, daha fazla dediğini hatırlayalım. Yine İsrail Ordu Radyosu da yani rampaların çoğunluğunun sadece geçici olarak Amerika-İsrail saldırılarında devre dışı bırakıldığını yazmışlar. Aslında ben aktarmıştım size sık sık sıcak aşamada. Çin'den ucuz ve çok etkili, gelişmiş aslında decoy'lar, yani yemler. Yani Amerikalılar bir uçak vurduk, örneğin uçak vurduklarını zannediyorlar ama o uçak değil, bayağı böyle ısı yayan Çin yapımı decoy'lar, yemler. O yüzden o kadar pahalı Amerikan ve İsrail mühimmatları sahte. Bir takım fırlatma rampası, uçak, neyse, onlar vurularak harcandı teması var. Bunu aktarmak lazım. Bu arada Amerikalılar yönetim, savaş bakanı bir tek set bir videoda yayınladı. Kongreden $1.5 trilyon bir bütçe istiyor. Kabul ettirebilmek için büyük tartışmalar var. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında da var. Videoda enteresan animasyonlar, çizgi karakterler, Trump'ın başparmağını kaldırdığı görüntüler vesaire kullanmış. Yani Amerikan ordusu hep böyle köhneleşmişti, bunu değiştirmeye çalıştıklarını iddia ediyor. Hak ettikleri, işte hayal ettikleri Amerikan ordusunu kurmakla temellendirmiş. Evet, sistemlerini değiştirmeden bunu nasıl yapabilirler bilmiyorum. Amerika'da her şey para, yani para dışında bir şey geçerli değil. Devletleştirme yapmaları lazım ama özel sektör, bir sürü insan yemleniyor oradan. Yani nasıl yapacaklar ki bunu? Doğrusu mesele 1.5 trilyon ayrılması değil. O 1.5 trilyonu birilerine dağıtacaklar. Sonra ortaya ne çıkacak zaten meçhul. Sistemin kendisinde bence sorun var ama bir, yani askeri uzmanlardan itibar ettiğim, dinlediğim kadarıyla söylüyorum. Evet, bütün bu toz zamanda herkesin dikkatinden kaçan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kıbrıs Rum yönetimi liderinin ziyareti vardı. Bir de Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi gitmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mısır savaş uçaklarının konuşlandığı iddiaları var. Bin Zayed'le Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'yla Abu Dhabi'de görüşmeleri nihayet yansıdı. Bu konuda Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Dayanışma ifade etti Birleşik Arap Emirlikleri ile mevcut koşullarda egemenliğine yönelik İran'ın saldırılarını reddettiklerini, uluslararası hukuk ve BM şartının açık ihlal olduğunu söyledi. İşte bir İran'a saldırı yapılması hangi uluslararası hukuk çerçevesinde düşünülebilir, onu ona oralara girmiyor elbette. Tehlikeli tırmanışa dikkat çekiyor, herkes soruyor Mısır ne yapıyor diye, kimileri para olarak görüyorlar tabii bütün bunları. Daha çok Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir takım gerilimler bölge çapında olmuştu. Mısır, Suudilerin yanında daha çok duran bir ülke son dönemde. O yüzden dikkat çekici bir ziyaret diyebiliriz. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC artıdan ayrılmasını aktarmıştım size. Şimdi Arap Birliği'nden de çıkacağına dair iddialar ortaya atılmış. İlginç tabii, böyle olursa doğrudan bir İsrail ve Amerika ortaklığı söz konusu olmuştu. Pek çok kaynak, yani burada El Kutsel Arabi'den New York Times, Wall Street Journal, Middle East Eye gibi kaynaklara uzanan her yerde var. İlişkilerinin ne kadar karmaşıklaştığını aktarıyor. Bugün Çin Dışişleri Sözcüsü'nün Orta Doğu ile ilgili yine açıklaması var. Mevcut durum savaş ve barış arasında dönüm noktasında diyor ve çeşitli düzeylerde iletişimin devam ettiğini söylüyor. Diplomatik çözüm, ateşkesi sürmesi çağrısı yapıyor. Önemli Çin açıklamaları, çünkü yakında tabii önümüzdeki hafta Donald Trump'ı ağırlaması bekleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni burada belirtelim. Evet, Lübnan'da ne var efendim? Amerika öncülüğünde bir Beyrut'la Tel Aviv'i masaya oturtma. 14-15 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanlığı 3. toplantının yapılacağını Washington'da duyurdu. Ama Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan'da iç savaş çıkacak neredeyse, Netanyahu'yla yüz yüze görüşmeyi kabul etmiyor. İstikrara zarar vereceğini belirtmiş Lübnan medyasının yazdığına bakılırsa, özel bir barış anlaşması değil de daha çok sınır güvenliği, toprak bütünlüğünü sağlamak temalarını işliyor. 3000'e Yaklaştı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da can kaybı sayısı 8438, yaralı sayısı var. Dün Dahiye'de vurulmuştu, aktarmıştım size. Hizbullah da tabii etkili operasyonlarına FPV dronları dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyinde devam ediyorlar. Bir video yayınlamışlar, kartal videolu uyarı yapmışlar. Sizi avlayacağız diye de videoya başlık atmışlar. İsrail'de ise aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamaları, ses röportajı anladığım kadarıyla bir radyoda, İsrail radyosunda dünyada yankılandı. Çünkü çok açık ses, çok açık konuşuyor. Hiç kıvırmıyor yani. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları. Kendisi eğer başbakan olsaydı hemen bütün bu toprakları ilhak ederdim. Bunlar zaten hiç takmıyorlar. Ne kadar bombalasak, vursak umursamıyorlar. Tek umursadıkları toprak, ne kadar topraklarını aldığımız. Yani doğal olarak insanlar topraklarını kaybetmek istemiyorlar yani. Velhasıl demeye çalıştığı, İsrail'in haritasını yeniden çizmek gerekiyor diyor. Açıkça sınırları değiştirmek gerekiyor diyor. Yalnız o sınırlar tabii, İsrail nüfusu yaşamıyor oralarda. Nasıl bir yayılma? O kadar nüfusları yok bu arada İsrail'in. Yani bu kadar yayılmacılığı kaldırabilecek bir de nüfus desteğiniz olması lazım tabii. Herhalde göçmenlerle telafi edilir. Onlar köle gibi çalıştırılır diye mi düşünüyorlar? Benim aklım almıyor doğrusu böyle bakış açılarını. Sırf sınır genişletme adına genişleme. Yani başka temalarda siyasi tartışmalar yapılabilir ama ne işiniz var Lübnan'da diye sormak lazım tabii. Evet, Hamas'ın uluslararası topluma sitemi, çağrısı, sessizlik, saldırılar devam ediyor diye arabulucu ülkelere. Kimse Gazze ile ilgilenmiyor gördüğünüz gibi. Türk dış politikasında dün aktarmıştım size ama fazla detay yoktu. Akşam Abdülmecit Tebbun Cezayir Cumhurbaşkanı adına onuruna yemek verildi. Devlet nişanı kendisine takdim edildi. Stratejik ortaklığı pekiştiren yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı, Türkiye-Cezayir İş Forumu, ticari hareketlilikler, enerji, madencilik, ulaştırma, tarım alanları, pek çok alanda işbirliği anlaşmaları da imzalandı. Tebun ortak basın toplantısında İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Körfez ve Orta Doğu krizlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ele aldıklarını söyledi. Hem İsrail'in Gazze şeridindeki vahşi uygulamaları na atıf yaptı ve adil ve kalıcı çözüm vurgusu yaptı. Cezayir'de son derece seküler bir yönetim var. Türkiye ile de her zaman yakınlık içerisinde olmuşlardır. Son yıllarda daha bir uzaklık vardı ama demek ki içten içe pek çok alanda da işbirliği yürümüş, öyle anlıyoruz açıklamalardan. Evet, bugün efendim Doğu Akdeniz bağlamında hep Libya konuşuyoruz çünkü Cezayir fazla anılmaz. Son yıllarda Libya'da biliyorsunuz Batılılar her yere, nereye girdilerse bölüyorlar, parçalıyorlar, savaş ve yıkım götürüyorlar. Libya'ya da öyle yaptılar. O yüzden hep Libya konuşuluyor. Doğu Akdeniz konuşuluyor. Bloomberg'un bugün dikkat çekici bir haberi var. Türkiye'nin Ege Denizi ile Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerde deniz yetki alanlarını daha tesis etmek için yasa tasarısı sunmaya hazırlandığını aktarmış. İddiaları sağlamlaştırmak, potansiyel doğalgaz kaynaklarına sahip olduğunu ilan etmek için atılan bir adım. Tabii burada tartışmalı uluslararası hukuk var. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, Türkiye taraf değil, hatırlamak lazım. Ama şunu da hatırlamakta fayda var. Kim uluslararası hukuka uyuyor diye merak ediyorum. Doğrusu öyle bir dönem, biraz güç projeksiyonu zamanından geçiliyor. Yani başkaları güç projeksiyonu yaparken siz biz uluslararası hukuka bir uyalım dediğinizde tabii işler farklı boyutlar alıyor. Böyle eğer cici sakin zamanlardan geçsek uluslararası hukuk çerçevesinde tartışmalar, değerlendirmeler elbette yapılabilir ama öyle mi ki? Yani hakikaten tabii neden ve kim bu uluslararası hukuku, bir de tabii kendi çıkarına nasıl kullanıyor diye de sormak gerekiyor. Hukuk dediğimiz şey yukarıdan inmiyor, insanlar siyasetle yapıyorlar. Siyaset dediğimiz şey de bazen güce de dayanabiliyor tabii ki. Evet, şimdi konuşacağız Kıbrıs'taki gelişmeleri programın son bölümünde. Herkes dünyada tabii bu tuhaf bir virüs çıktı biliyorsunuz. Hantavirüs vakası bir Atlantik'te, Arjantin'den Afrika'nın batısında Cabo Verde'ye giden bir gemide 3 kişi enfekte olmuş. Kemirgenler, fareler temas yahut dışkıyla bulaşıyor. Bayağı tehlikeli bir şey anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, bir alarm hali var ama Avrupa'da da vakalar sanıyorum görülmüş. İsrail'de bir vaka tespit edilmiş Doğu Avrupa'da. Ukrayna'daki birliklerde kayıpların arttığı yolunda haberler var. Koşullar da cephe hattında kötü. ABD'de de acil durum ilan etmişler ama en alt, en düşük seviyesi. Çok acayip işler dönüyor. Bir paylaşım yaptım, herkes bayıldı tabii Twitter'da. Bizde sokak kedileri bir arada sokak hayvanlarını katletme hamleleri olmuştu çeşitli sebeplerle. Kedi ayağında gerçekten tabii kediler, fareler, belki çok büyük sıçanları belki avlayamaz hepsi ama cevvalleri de çıkıyor. Sokak hayvanlarımızın değerini bilmekte fayda var. Dünyada giderek tabii piyarada dönüştüğünü hatırlatmak istiyorum. Bu tabii virüsle alakası yok ama hantavirüs tabii, Avrupalılar çok steril yaşıyorlar. Onların sokak hayvanları yok. Bunu da çok büyük bir medeniyet olarak takdim edenler var. Doğrusu hiç katılmıyorum. Batılılardan öğrenecek çok büyük medeniyet olduğunu da düşünmediğimi belirtmek istiyorum. Bazı alanlarda olabilir, bunları da oturup tartışırız ama maalesef özentilikten Türkiye'de herkes ölüyor. O yüzden bunları söylemek istiyorum. Evet, şimdi Amerika'ya geçelim. Amerika'da tabii Trump'ın altın kaplama dev heykeli iki gündür sosyal medyada tartışılıyor. 7 metrelik Miami'de bir yerlerde dikmişler. Trump'ın tabii ara seçim senesi başı aslında dertte. New York Times gazetesinde bir haber var bugün. Yani uzun uzun aktarmayacağım ama bir önemli bir uzman, Bridgewater, bu büyük bir hedge fonu, bunun kurucusu, Amerika'da işlerin çığırından çıkabileceği ikazı yapıyor. Ara seçimden sonra hatta bir takım ayaklanmalar olabileceği, sosyal ve siyasi çatışmaların artabileceği, işte bütçe açığı, şoklar, servet uçurumu, yeni bir jeopolitik sistem, Amerika'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler çok tabii ki. O yüzden yani daha çok İran'la ilgileniyor ama Amerika'nın içine çok fazla bakma fırsatımız olamıyor ancak belli durumlarda. Amerikalı Papa 14. Leo ile bir kapışma olmuştu. Amerika'daki Katoliklerle ilgili sıkıntılar yansımıştı. Dün aktardım, Marco Rubio Dışişleri Bakanı Vatikan'a gitti. Papa ve Vatikan'ın devlet sekreteri Kardinal Parolin, Başpiskopos Gallagher gibi isimlerle görüşmüş. Tabii bu Trump'ın neden olduğu Papa ile kapışmasını biraz onarmaya çalışmış, öyle anlaşılıyor. 45 dakika yaşan bir görüşme, sosyal medyadan da dostça yapıcı, barış ve insanlık onurunun korunmasını görüşmüşler. Papa sürekli meydan okuyor Amerikan politikalarına tabii. Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kontrol etmesinin kabul edilemez olduğunu Marco Rubio yine söyledi. Evet, kabul edilemez diyebilir, Marco Rubio'nun görüşü olabilir ama pratikte tabii ki ne anlamı var Marco Rubio'nun görüşünün diyebiliriz. İran rejiminin oluşturduğu tehdidi konuşmuş. Sanıyorum Papa'yı ikna etmeye çalışmış. Zannetmiyorum ki ikna edebilmiş olsun. Yine de belli olmaz tabii ki. Papalıktan, yani Papa'dan bir açıklama görmedim. Şimdi tabii Wang Yi'nin Amerikalı senatör Steve Daines liderliğinde bir senatör heyetini kabulü var. Trump'ı bekliyor Çinliler. İki ülke arasında önemli ticari konular var tabii ki. Siyasi konular da var. Öncesinde bir senatör heyeti gitmiş. Wang Yi incelikli mesajlar vermiş. Yani Amerika ile bir anlaşmak istiyoruz. İki ülkenin açık ve tutarlı diyaloğu, karşılıklı saygısı vesaire, doğru ilişki modelini tesis etmesi vurgusu, ilk düğmeyi doğru iliklemek gibi tabirler kullanmış. Anlaşmazlık noktaları olsa bile iki tarafın da bunları yönetmesi. Kimileri böyle elde kılıç, yalın kılıç Çin'in Amerika ile savaşa girmesini bekliyor. Rusya'dan da öyle beklentiler var. Büyük güç politikaları bence pek böyle işlemiyor. Yani böyle şeyler beklemenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. ellerindeki Amerikan tahvillerini azaltıyorlar. Amerika'nın üzerlerine geldiğini de biliyorlar. Think tankler bunları açık açık yazıyor. Bu think tanklerin raporlarını hafif sevmemek lazım. Bugün olup bitenleri adamlar 10 sene önce yazmış zaten. 3 aşağı 5 yukarı aynı senaryoları hegemon güç olarak Amerika kurguluyor. Çinliler bunu mutlaka görüyorlar ama elbette politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda ayarlıyorlar. Evet, Amerika'da bu arada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmuş, geçersiz saymış. Ne olacak bu? Bazı şirketlere vergi iadesi. Amerika dediğiniz dolandırıcılık ülkesi. Herkes bir takım regülasyonlar çok şahane filan diyor ama aynı zamanda her türlü dolandırıcılık için alan açık. Hatta Trump'a yakın, Trump'ın oğullarına yakın isimlerin bu vergileri satın aldıkları, şimdi geri iade kararı çıkınca bolca para kazanacakları yansımıştı. 1974 tarihli ticaret yasası kapsamında bu %10'luk sanıyorum Türkiye'de de %10 koymuştu vergi hikayesi. Sonra yükseltti. En son kaça kadar çıkardı hatırlamıyorum doğrusu. Avrupalılarla başı dertte ama Donald Trump'ın 4 Temmuz Amerika'nın bağımsızlık günü Ursula von der Leyen'le telefonda konuşmuş. İskoçya'da geçen sene tarihi bir ticaret anlaşmasına imza koymuştuk. Avrupa Birliği üzerine düşeni yapmadı. O yüzden onlara 4 Temmuz'a kadar süre tanıyorum diyor. Tabii Avrupa Parlamentosu güvence talep ediyor. Amerika'dan güvence talep eden çok tabii ki hiçbirisine güvence vermiyor. Artık Avrupalıları da vermiyorlar. Başlarının çaresine bakacak Avrupalılar elbette. Tabii Trump'ın da talepleri oluyor. Grönland kapışmaları henüz oralara gelemedik elbette. Velhasıl Trump diyor ki Ursula von der Leyen'e ülkemizin 250. kuruluş yıl dönümüne kadar süre verdim. Aksi takdirde ne yazık ki tarifeler çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Özellikle otomobil vergisi Avrupa'dan duyurmuştu. Bilmem yine bir tarife savaşı olur mu? Ne kadar bu arada tehditlerini hayata geçiriyor Trump? Hani Trump bunu dedi de her şeyi yapıyor anlamında söylemiyorum ama kapışma, gerilim, karşılıklı güvensizlik yaratan gelişmeler tabii. Bütün bunlar. Bu arada bir Amerikan vatandaşı efendim İspanya'ya sığınma başvurusu yapmış. İsmi cismi yok ama özellikle NATO savunma harcamalarının arttırılması, İran'daki savaş, İspanya üslerini kullandırmayı reddedip Trump'ın fışmanı toplamıştı. Dolayısıyla Mallorca'da başvurmuş. Bakalım karar verecekler. Tabii İspanya olabilir. Ben diğer Avrupa ülkelerine doğrusu turistik ziyaret yapmayı bile düşünmüyorum. Hiç yeterince gördüm zaten. Çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Niye Amerikalılar gidecek yer olarak kendilerine Avrupa'yı buluyorlar? Orayı da çok da çözemiyorum doğrusu. Neyse. Evet, İngiltere'de yerel seçimler efendim. Henüz tam sonuçlar yok ama belli olanlardan Keir Starmer darbeymiş özetle. Reform United Kingdom 352 belediye meclis sandalyesi kazanmış. İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar 237, ana muhalefette Muhafazakar Parti 217, Yeşiller 48, Bağımsızlar 20. Evet, yani tabii çok parçalı bir yapı bu ama zaten seçime çok var 2029'da. Yine de yerel seçimler önemli bir gösterge. İngiliz siyasetindeki tarihi bir dönüşümü yansıtıyor. Yani Muhafazakar İşçi Partisi, yani onların egemen olduğu bir yapı artık dağılıyor bu yapı. Zaten bilmiyorum ki İngiltere'de hangi parti seçilse hayatlarında insanların acaba hangi değişiklik olacak? Bu da bir çeşit seçimsizlik. İki tarafta birbirinden çok da bir farklı değilse, çok benzer politikalar uygulayacaksa o zaman sandığa gidip oy vermenin anlamı ne olabilir? Bilmiyorum. Neyse. Keir Starmer zaten hemen açıklama yapmış. Çekilip gitmeyeceğim. Ülkeyi kendi varlığı sanki hiç kaos yaratmıyormuş gibi. 2024'te partimizi zafere ben götürdüm. 5 yılım daha var diyor. Bu arada partisi zafer kazanırken kendisinin oy oranı azalmış. O kadar da sevilmeyen bir lider ama çok hırslı bir hukukçu. Korkunç kibirli. İngiliz kibri. Ve bilemiyorum İngilizler daha ne kadar çekecekler bu adamı açıkçası. Ülkeyi değiştirmekten bahsediyor. Ülkenin sorunlarıyla pek ilgilenmediği, daha çok Ukrayna ile ilgilendiğinden de şikayet edenler çok var tabii onda. Dolayısıyla koltuğa da yapışıyor. Hani İngilizlerin bir yenilince çekilme geleneği var. Öyle bir geleneği de darmaduman eden bir işçi partili sözde solcu. Solcu değil tabii ki. Daha çok City of London'ın adamı. Evet. Fransa Meclisi'nde Avrupa İşleri Komisyonu'nda İsrail'le ortaklık anlaşmasının askıya alınması tartışmalarında olay kapışmaya dönüşmüş ama hararetli tartışmaların ardından reddedilmiş. Tabii bazı vicdanlı milletvekilleri niye biz bu anlaşmayı askıya almıyoruz, nasıl bu vicdanla yaşıyoruz diye soruyorlar. Avrupa Birliği'nin liderlerinde vicdanın V'sinin bulunduğu kanaatinde değilim, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, Almanya'da da öğrenciler nihayet sokaklara çıkıyorlarmış. 50 bin geçen sefer, daha önce de çıkmışlardı. Ocak ayında kabul edilen askerlik yasası, militarizm eğitim değil, zorunlu askerliğe karşı çıkıyoruz diyorlar. Bu arada hükümet savaşa hazırlanıyor. Bizi yem olarak kullanacaklar. Anketler göndermeye başlamışlar. Ne kadar başaracakları tartışmalı. 779 milyar euroluk bir savunma bütçesi Almanlar çıkartıyorlar. Tabii öğrenciler, gençler de buna alet olmak istemiyorlar. Umarım daha güçlü bir hareket yaratabilirler. Dmitri Medvedev'in dün Russia Today'de bir köşe yazısı yayınlandı. Rusya'nın perspektifini Almanya ile ilgili yansıtıyor. Almanya'nın yeni militarizasyonu, ruhun yeniden canlanması mı yoksa aleni intikamcılık mı diye. Tabii Trump'ın Avrupa'yı böldüğü tespitleri doğru ama Batı'nın aslında Nazi savaş suçlarını aklamak yolunu seçmesinden ötürü Almanya'nın, özellikle Batı Almanya tabii, hiçbir zaman gerçek bir denazifikasyon sürecinden geçmedi. Aslında bu çok bilinen bir gerçek. Doğu Almanya'nın aksine Batı'da öyle değil. Tam tersine Amerikalılar ve İngilizler, Kanadalılar, işte Galicia tümenleri oradan çıkıyor. Kaçan Nazileri alıyorlar ve bunları Sovyetler Birliği'ne karşı kullanıyorlar ve ayrıca 1950'lerde yetişen kuşakların hiç bu babalarının, annelerinin yaptıklarından haberleri. Bu konuda filmler de var bu arada. Neyse, bundan bahsetmiş. Tabii şu anda intikam, Rusya'ya yönelik muazzam bir intikam. Artık ideolojiyle alakası yok, bunun intikama dönüşmüş durumda. Dolayısıyla diyor Medvedev, Almanya'nın ayrıca nükleer kulüp üyeliğine aday olduğunu söylüyor. Bu anlamda da Rusya'nın caydırıcı olması gerektiğini. Tabii Ukrayna'da ciddi bir yeni jeopolitik yenilgiyle karşı karşıyalar. Hedeflerini gerçekleştiremediler. Rövanşizm, neokolonyallık takıntısı şansölye Mert'sin rejimidir diyor. Görüşlerini böyle dile getirmiş. Tüm kıtanın güvenliğini tehlikeye atıyor. Bize güç yoluyla barış kavramını dayatmak istiyorlar diyor Dmitri Medvedev. Dolayısıyla biz de ancak Avrupa'ya hayvani korkusu yoluyla Rusya'nın güvenliği ile yanıt verebiliriz. Bunlar ancak bundan anlarlar. Evet. Yani. Ayrıca tabii günümüz Alman siyasetçileri ve banderist Ukrayna'nın çeşitli pislikleri Hitler'in nasyonel sosyalizminin kan kardeşleri ve mirasçılarıdır. Almanya tüm AB gibi Ukrayna'nın bu kadar tarafını tutmak ve Rusya'yı sonsuza kadar düşman ilan etmek için hiçbir neden veya gerekçeye sahip olmadığı halde şimdi Bundeswehr'i de en güçlü ordu haline getirme, hızlandırılmış silahsızlanma görevini yerine getiriyorlar diyor. Uzun bir yazı ama bence önemli. Hitler'in Nero kararnamesinden bir alıntı. Eğer yok olmaya mahkumum, eğer ki yok olmaya mahkumum, Alman halkı da yok olsun çünkü kendilerini bana layık olmadıklarını kanıtladılar diye bitirmiş. Evet, bilmiyorum Almanya'da tartışacaklar mı bunları, çok emin değilim doğrusu. Polonya'da bu arada Ulusal Anma Enstitüsü Lwów'da Galicia sembollerinin kullanılmasını bir etkinlikte kınamış. Polonyalılar bu arada liderlik destekliyor. Ukrayna'daki banderacı yönetimi, onlar da bütün mirasları dışlayıcılık üzerine. Dışlayıcılık zaten kendi etnisitesini vurgulamak ve dışlayıcılık yani ırkçılık getirir. Başka şey yoktur. Bu böyle kültürel bir motif falan değil çünkü. Karşı tarafı dışlayıp düşman ilan ediyor. Dolayısıyla Polonyalılar Bolin katliamı, SS'ler kendilerini katledenleri bugün yönetim olarak destekliyorlar. Böyle de enteresan bir durum. Evet, Sergey Lavrov'un Bakanlık Dışişleri Bakanlığı binasında büyük yurtseverlik savaşında ölen diplomatlar için anma töreninde konuşması var. Nazizmin yeniden baş kaldırdığını sadece ideolojik anlamda değil diyor. Aynı zamanda tarihi ve İkinci Dünya Savaşı sonuçlarını yeniden yazma girişimlerini arttırdığını, Nazizme karşı mücadelenin artık tamamen pratik bir anlam kazandığını, artık ideolojik boyutun ötesine geçtiğini söylüyor. Avrupa'da birçokları utanmadan Hitler ve yandaşlarının deneyimini tekrarlama ve ülkemize stratejik yenilgi yaşatma amacıyla saldırma çağrıları yapıyor. Şunu net olarak söylemek istiyorum ki Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarından dolayı onlara merhamet gösterilmeyecek diyor. Evet efendim, tabii Almanya'da bu arada Sovyet sembollerini yasakladılar. O zaman kimi kutlayacak Almanlar? Nazilerin yenilmesini ders aldılarsa eğer tabii ki zaferi kutlamaları gerekiyor. Böyle bir zaferi kutlarken zaferin sahibi olanların sembollerini nasıl olur da yasaklayabilirsiniz? Ve kimlerin çağrısıyla tabii ki. Evet, maalesef tarihin acayip bir yerindeyiz. Alman antifaşistleri için de çok zor bir dönemden geçildiğini herhalde eklemek lazım. 9 Mayıs geçit töreni yarın tabii Rusya'da konuklarla beraber Rusya Devlet Başkanı'nın da geçit töreninde konuşma yapması bekleniyor. Bu sene biraz daha sınırlamalarla kutlanıyor. Batılı medya kuruluşlarına da bazı akreditasyon sınırlamaları getirildiği haberlerini gördüm. Sınırlamaların genel olduğunu söylüyor Dmitri Peskov. Bu vesileyle ateşkes ilan etmişti Putin. Rusya Savunma Bakanlığı duyurmuştu. 8 Mayıs yani bu gece yarısı 00:00'da başladı. 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Açıklamasında Rusya Savunma Bakanlığı eğer Ukrayna ordusu ihlal ederse gerekli yanıtın verileceği, eğer Moskova'ya bir saldırı olursa o zaman Kiev'in merkezine misilleme yapılacağı, yabancı diplomatik misyonların şehri zamanında terk etmesi gerektiğini açıklamışlardı. Efendim Zelenski tabii tehdit savurdu, hatta Erivan'dan savurdu tehdidi, hatta tekrarlamış dün. Rusya'ya yakın bazı devletlerden temsilciler orada olacakmış. Garip istek, tavsiye etmiyoruz. Yani utangaç bir biçimde saldırı yapacaklarını söylüyor. Belki de korkusundandır. İlk özel harekatın ilk günlerinde korkarak saklandığını İsrail'in eski başbakanı aktarmıştı. Daha sonra öğrenmiştik. Tabii Avrupa Komisyonu bir tahliye yapmayacaklarını söylüyor. Ama şimdiden ateşkes ihlalleri 1630 olarak açıklandı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından. 264 Ukrayna İHA'sı düşürüldü pek çok bölgede. Belgorod ve Kursk'ta sivillerin tepesine düşenler var. Bu drone savaşını Avrupa'da bir marifetmiş gibi sunuyorlar ama ben her gün Telegram kanallarında isimleri, cisimleri, yaşlarıyla pek çok sivilin, rastgele sivillerin dronlarla öldürüldüğünü görüyorum. Yani hani arada bir rafineri patlaması görünce coşkuyla doluyor Batılılar ama aslında bu dronlar çoğunlukla sivilleri katlediyor, ona yarıyor. Evet, Dmitri Peskov Kiev'in ateşkesi ihlal eden saldırılarının rejimin terörist özünün tezahürü olduğu yorumu yapmış. Ve tabii ki AB ile yeni temas tartışmaları var. Onunla ilgili de açıklamaları var. Financial Times'ta bir haber var. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa doğru zaman geldiğinde Rusya ile müzakerelere hazırlıkları şimdiden görüştüğünü söylemiş. Hatta Zelenski de destekliyormuş. Niye soruyor ki Zelenski'ye? Neyse. Dmitri Peskov diyor ki yani her zaman AB dahil herkese müzakereye Rusya hazır, Putin hazır. Ama AB ile temasları başlatan taraf Rusya olmayacak. Avrupa ne kadar hazırsa o ölçüde biz de yanıt veririz demiş. Şimdilik tabii üçlü görüşmeler rafta, ABD, Rusya, Ukrayna arasında. Putin'in danışmanı yardımcısı Uşakov, uygun bulmuyoruz üçlü müzakerelerin şu an için sürdürülmesi, zaman kaybı yani dolar. Evet, bu arada Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Zelenski tehditlerini oradan savurmuştu. Rusya geçit törenini vurma, yani Sovyet askerlerinin anısına geçit törenini vurduğunuz zaman nefretinizi kusuyorsunuz. Yenilginin, mağlubiyetinin, kinini, kimin mağlubiyetinin? Nazilerin ve Nazi işbirlikçilerinin, tabii başka türlü yorumlamak mümkün değil açıkçası. Rusya Ermenistan Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmış, Gürgen Arsenyan'ı, ve rahatsızlığını iletmiş. Zelenski'nin Erivan'da gidip oradan rahat rahat, hiç uyarı almadan bu terör tehditlerini savurmasına, Erivan'ın sessiz kalması, ortaklık ruhuyla ilişkilerin bağdaşmadığı

işaretleri yapıp tuhaf videolar yayınlamasının sebebi belki de odur. Bilemiyorum ki Ermeni halkı böyle bir tuhaf şaklabanlıklar yapan birini yeniden lider seçmek ister mi? Anketler, Gallup anketi tabii ne kadar bağımsız onu da bilmiyorum. Paşinyan'ın partisini %27'lerde gösteriyormuş. Karpetyan'ın onu da hapse tıktı. Çok demokrat biliyorsunuz böyle Avrupa demokrasisi dediğiniz Avrupalıların liberal görüşleri paylaşmayanları hapse tıkmaktan ibaret tabii ki. Çeşitli gerekçelerle %14'te gözüküyor Karpetyan. Bilemiyorum yani açıkçası Ermenistan'daki seçimlerin ne kadar bağımsız düzenlenebileceğinden de emin olamıyorum. Özellikle Gürcistan'daki Avrupa Birliği'nin rezaletleri, Moldova'da, Romanya'da aday iptal ettirmeleri filan düşündürse tabii ki ne kadar özgür seçim yapılabilir kestiremiyorum. Evet, fakat biz şimdi Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a dönüyoruz. Profesör Mehmet Asgüler'le az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Kıbrıs'a bağlanıyoruz. Profesör Mehmet Hasküler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Şimdi tabii İran savaşı, Amerika ile İsrail'in bölgedeki değişen denklemler, bu işin nereye gideceği, pek çok şey konuşuyoruz. Ama bizim Güney Hat'ta Doğu Akdeniz tam bir kaynar kazan desek herhalde yeridir. Acayip ittifaklar, yani yeni değil hiçbirisi tabii ki bunlar, ama pekişiyor. İlginç gelişmeler görüyoruz. Kıbrıs artık dediğimiz zaman, Güney Kıbrıs dediğimiz zaman zaten İngiliz üsleri oldu, aynı zamanda Amerikan üssü oldu. Şimdi bir de Fransızlar yerleşiyorlar. Rum yönetimi lideri tuhaf bir biçime büründü. Ben tam olarak anlayamıyorum açıkçası politikalarını. Tamamen bir Amerikan uydu yapısına dönüştü. Tabii Yunanistan bunun tamamlayıcısı. Bir ucunda İsrail var. Hatta bunu daha genişletenler de var elbette. İş böyle soğukkanlı bir biçimde, işte kıyı devletleri Doğu Akdeniz'de işte anlaşmalar yapıyorlar, kaynakları hukuka uygun bir biçimde paylaşıyorlar filan demekten biraz çıktı sanki. Korkunç bir militarizm var. Türkiye'den de fazla bir ses çıkmıyor. Önce adayı soracağım. Bir yandan çünkü Kıbrıs'ın güneyinde İsraillerin toprak aldıkları Ayyuka çıktı artık. Hatta kuzeyi bilmiyorum doğrusu. Epeydir de Kıbrıs'ı ziyaret etmedim. Siz biliyorsunuzdur. İşin içine bir de İsrail denklemi de girmiş durumda. İsrail tabii Girit Adası'nın güneyinde küresel Sumut filosu basıyor. Böyle bir acayip bir Doğu Akdeniz'le karşı karşıyayız. Onun ortasında, göbeğinde de Kıbrıs. Ne oluyor hocam? Siz militarist bir mimariden bahsediyorsunuz. Hakikaten ne oluyor? Hemen böyle sorayım.
2: Şimdi geriye baktığımızda Kıbrıs 2004'te yarısı Avrupa Birliği'ne girdi.
1: Evet.
2: Sonra 2013'ten sonra Türkiye-İsrail ilişkileri bir şey mesafelince Kıbrıs, özellikle Anastasiadis ve Hristodilis İsrail'e yakınlaşmaya başladılar. Bu tabi İran müdahalesinden sonra özellikle Kıbrıs'ın İngiliz egemen üslerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanmak istemesi, ki Gazze sürecinde çeşitli şeyler yaşandı o konuda da.
1: Evet.
2: Bu

0: bir bakıma İsrail, tabii söylediklerinizin hepsi doğru, toprak alınıyor. Hatta bugün Filelefteros gazetesi, aslında merkez sağ bir gazetedir, önemli bir gazetedir, onun Mihailidis diye bir köşe yazarı İsrail'in bir köyü almasından, Larnaka'da, Baf'ta, Limassol'da apartmanlar, evler ve onlara İsrailli olmayanların ev veya daire alması neredeyse yasak, giremiyorsunuz. Ve Trozena köyü satın alındı. Bu artık bu gazetenin köşe yazarı buna küresel soykırım dedi. Böyle de bir tepki var. Yani İsrail'in ekonomik etkisi, işte yatırım diye değerlendiriliyor diyor ama bu böyle değil diyor. Ve bu köyde 60'a yakın işte konut yapılacağı, bir kamp oluşturulacağı ve bir de şarap fabrikası işletileceği söyleniyor. Bu köy tabii Türklere ait bir köydü 74'ten önce. Dolayısıyla İsrail ekonomik etkisini kurmuş ve sanırım Trump'la olan işte o meşhur kasetler, CD'ler, şunlar bunlar var deniliyor ya, Epstein dosyası. Ona benzer galiba bir şey bu tarafta da var. Çünkü bu kadar halkın sorguladığı, neredeyse 10 kişiden 8 kişisi bu İsrail'in bu kadar Kıbrıslı Rumların neredeyse 60'ta kazanmış oldukları, ki egemenlik çok tartışmalı bir konudur ama Avrupa Birliği üyeliğinden sonra bence 60 öncesine yani müstemleke dönemine dönecek bir egemenlik kaybıyla karşı karşıyalar. İsrail'in bu kuşatmasına ben böyle bakıyorum. Bu kurulmuş ve Türkiye'nin de garantörü olduğunu bildiğimiz, sadece Türkiye'nin değil tabii, Birleşik Krallığı'nın da, Yunanistan'ın da, o devletin egemenliğinin havaya uçma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu tedirginlikler, bu merkezde bulunan gazetelerin yazdıkları, insanların ifade ettikleri şeyler son derece önemli ve bunun işte İsrail'in kendisiyle sınırlı ama Türkiye karşıtlığı, Türkiye'nin aslında yeni İran olacağı gibi söylemler Batı'da çok fazla karşılık bulmuyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesi aynı zamanda Kıbrıs. Fakat Avrupa bugün özellikle Trump'ın güvenlikle ilgili, NATO ile ilgili söylediklerinden sonra Almanya 2030'a kadar asker sayısını 600 bine, 650 bine çıkaracağını ve askeri bir takım hazırlıklara giriyorlar. Çünkü Trump 5000 askerini Almanya'dan çekti veya çekiyor.
1: Evet, çekecek bir yıl içerisinde.
0: Evet. Bunlar tabii Türkiye'nin bu kadar görünür ve NATO üyesi bir ülkenin İsrail tarafından yeni İran nitelendirilmesi ve yani akıl dışı bir değerlendirme ve bunu maalesef Türkiye'nin garantör olduğu devletin yetkilileri de buna eşlik ediyor. Dediğiniz gibi Yunanistan da buna eşlik ediyor. Ve bunun temelinde Orta Doğu veya Doğu Akdeniz güvenlik mimarisi, ki aynı şekilde Avrupa güvenlik mimarisi de aslında bakıldığında Türkiye'nin askeri gücüne, efendime söyleyeyim işte askeri teknolojideki gelişmelerine baktığımızda Avrupa'nın çok fazla Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ama burada AB'nin de dönem başkanı olan bir lider var, Christodoulis. Böyle İsrail'le Türkiye'yi yani nasıl tehdit edecekler, nasıl böyle bir işin içinden çıkacaklar çok belli değil ve bir taraftan da işte müzakere edilecek ve Kıbrıs sorunu çözülecek.
1: Neyi müzakere edecekler bu koşullarda peki?
0: Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işte dosyaların arasında Kıbrıs'ı en yukarıya çekmiş. İyi arkadaş da yani Türkiye İran'a benzetilen bir ülkeyle siz içli dışlı olmuşsunuz. Ekonomik yatırımlar artık askeri işbirliğine, tatbikatlara varıyor. Fransa öbür taraftan başka işler peşinde. Onlar Birleşik Krallık'ın işte Doğu Akdeniz'de akıllarınca yani etki kurma veya işte üslerine karşılık onlar da bir üs elde etme gibi düşünebiliriz ama bunlar yani adayı batmayan uçak gemisi özelliğini bize yeniden düşündürmeye başladı. Ve bu tabii halkın her iki tarafında da bir büyük tedirginliğe, savaş tamtamlarının sanki atıldığına delalet gibi görülüyor. Çünkü bir yere siz bu kadar silah, bu kadar mühimmat yığarsanız bunları herhalde silah fuarında kullanmayacaksınız. Yani belli ki bir şeye hazırlık yapılıyor. Bir çatışmaya veya bir arbedeye veya bir girişime. Benim görebildiğim Türkiye'nin Suriye'deki etkisi olsun, Lübnan'daki etkisi olsun veya Sayriye, Filistin'deki etkisine İsrail şunu keşfetmiş olabilir. Yani bir Suriye, bir Lübnan veya bir Filistin'den çok daha önemlidir Kıbrıs Türkiye iç politikasında. Çünkü Filistin milli meselesi değil Türkiye'nin veya evet. Lübnan milli meselesi değil ama Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir. Bence bu noktada İsrail çok bilinçli bir biçimde Türkiye'yi kendi yani İsrail'in kendi çevresi olarak gördüğü ve aslında istediğini de yaptığını düşündüğümüz gerek Lübnan'a müdahaleleri gerek Gazze'de yaptıkları bize veya İran'a yani İran aslında Pandora'nın kutusunu açtı ve öbür taraftan baktığımızda aynı şeyleri neden Türkiye yapmasın o zaman Doğu Akdeniz'de veya Orta Doğu'da? Yani çünkü siz elinizi kolunuzu sallayarak hiçbir gerekçe ortaya koymadan gidiyorsunuz ve İran'ı çeşitli sahiplerle bombalıyorsunuz, etki altına alıyorsunuz veya yok etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında bir kendi içinde paradoksal olarak da birçok şeye meşruiyet sağlıyor. Öte taraftan Rusya'nın Ukrayna müdahalesine karşı çıkıyorsunuz. Yani arkadaş yani o zaman bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
1: Evet, onlar yani, tabii hocam tabii onlar kendileri büyük üstün oldukları için her koşulda her şey onlara tabii ki reva yani başkalarının hiç çıkarları başkalarının soydaşları falan herhangi bir yerde yaşamıyor tabii yani.
0: Bir şey, onlar var. Bir şey,
1: şunu soracağım.
0: Bir şey buyurun. Söyleyeyim bak. Tabii. Ben konuşuyorum ve Rumların neredeyse 10 kişiden 8'i ben dedim ki ya bu Kıbrıs'ta artık belli oldu ki siz o tarafı üst dolduruyorsunuz ve bir çözümde Türkiye'ye Karpaz'da bir askeri egemen üs verilmesi şart olacak. Çünkü bu hiç konuşulmuyordu. Bu artık realize oluyor. Siz de NATO'ya girmek istiyorsunuz. NATO üyesi Türkiye'de zaten o tarafta Birleşik Krallık'ın 60 sistematiğinden doğan bir egemen üssü var. Yunanistan da orada, Fransa da orada. O zaman Türkiye'nin de kendi güvenliğini İsrail'le siz bu kadar ilişkiye giriyorsanız, İsrail'i bu kadar ev sahibi yapabiliyorsanız o zaman Türkiye'nin de uluslararası hukuk içerisinde tarif edilmiş bir egemen askeri üsse Karpaz'a sahip olması gerekiyor. Ve bu da belki Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de hem de Avrupa'nın içinde bulunduğu bu savunma ihtiyaçlarına da ve belki de bununla beraber Türkiye'de buna şey verirse kendisi de buna kararlıysa aday ülke Türkiye Avrupa Birliği'ne Avrupalılar Türkiye'ye Türkiye ile münasebetlerine çok ideolojik bakıyorlar. Yani ideolojik derken dini referanslarla bakıyorlar. Halbuki realite onların Türkiye ile kopmaz savunma ilişkileri var. NATO içerisindeki duruma baktığımızda, Avrupa Birliği ile ilgili olan ilişkilere baktığımızda, bunlarla ilgili Avrupalıların ben hayal dünyasında gezdiklerini düşünüyorum. Yani bu anlamda ve belki müzakerelerle değil ama böyle bir büyük resme bakarak Kıbrıs'ta İsrail'in bu yaklaşımları durdurulabilir veya bunun bir tek yolu olur, o da bir savaş, deniz savaşı ve hava savaşı yaşanabilir.
1: Hocam kimle savaşacak? Şunu soracağım, yani Rumlar ne istiyorlar? Ben onu anlamıyorum. Mesela niye Rum liderliği bu kadar adanın güneyini bir askeri üsse çeviriyor? İsrail'le, hadi tamam Yunanistan'la kopmaz bağlarını anlıyoruz, muazzam bir ortaklık, yani ne düşünüyor? Türkiye gelip bizi işgal edecek falan diye bir beklentisi mi var?
0: Hayır, yani? Niye onların beklentisi yapıyor? Ha, Türkiye'yi İsrail'e dövdürecek,
1: Avrupa Birliği
0: dövdürecekler.
1: Avrupa Birliği hukukuna aykırı olarak siyasi kararla, ya da öyle diyelim, evet, hiçbir hukuki dayanak olmadan bölünmüş adanın bir bölümünü AB'ye üye yaptı bu adamlar. Yani işlerine gelen her şeyi yapabilme kapasitesindeler.
0: Tabii,
1: yani zaten AB üyesisin. Tamam, NATO üyesi değil ama İngiliz üssün var. Amerikalılara üs olmuşsun. Fransızlara üs oluyorsun. İsraillere istediklerini yaptırıyorsun. Toprak satıyorsun. Ne istiyorumlar? Onu soruyorum. Yani nedir derdin?
0: Şimdi Rumlar genellemesi doğru değil. İnsanlar
1: yani
0: bunlarla
1: yönetim,
0: ilgili.
1: Tabii ki.
0: Ha,
1: hatta
0: yönetim,
1: şeyi de sorayım. Yani gerçekten sıradan Rumlar ne düşünüyorlar? Bir de onu da anlatın. Yani her ülkede yönetim çok acayip aldı. Yanlış anlaşılması, sıradan Rumlardan bahsetmiyorum. Tabii ki yönetimden bahsediyorum.
0: Evet. Valla ortalama yurttaş aklı başında Türkiye'den Türkiye'yi, yani her zaman İsrail'i tercih ediyorlar. Yani bu tarihi olarak da bakıldığında İsrail'in özellikle girdiği yerde ot bitmiyor. Yani bu yaşananlar, İsrail'in yarattığı vahşet, yani Filistin'de olsun, sayılı yerler, İran'da son olay insanları tedirgin ediyor. Ve Kıbrıs 4 milyon turisti olan bir bölge. Evet. Turizmle yaşayan bir ülke.
1: Evet.
0: Ve bugün onun dörtte birine bile yaklaşamayacaklar bu yıl. Çünkü yani siz bu kadar savaş çığırtkanlığını, bu kadar efendim sabıkası olan bir devletle bu kadar münasebete girmenizi halk tedirginlikle izliyor. Ve dediğim gibi bugün çıkan gazetelerde küresel soykırım olarak değerlendiriyorlar. İsrail'e ekonomik başarı değil, bu bir küresel soykırımdır diyorlar. Bunun tabii ki yani Siyonist haritada Kıbrıs'ın yerinin olduğunu biliyoruz. Ta Ortodoksluğun kurulmasından 60 yıl sonra paganizm nasıl Ortodoksluğa döndü, bunlarda Yahudi isyanının 119 yılındaki etkisini falan insanlar biliyorlar. Yani biz bilmeyebiliriz, buralarda değildik o yıllarda, ama onlar iyi biliyorlar. Dolayısıyla İsrail konusunda Christodoulos'un bu bol kepçe lokantası şeklinde İsrail'e sunduğu bu imkanlar ve istihbarat ve buna benzer meseleler de sorunlu. Yani insanların her an bir savaşla karşı karşıya kalabileceklerini düşünmelerine neden oluyor. Bu tabii ki Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin sorununu, yani bölünmüş bir şekilde Avrupa Birliği'nin içine alan anlayışlardan bununla hesap sormak lazım, ama onu da kimden soracağız? O da ayrı bir konu.
1: Tabii. Peki kuzeye gelelim hocam. Vaktim azalıyor çünkü. Yani kuzeyden de bir takım iddialar var. Orada ne oluyor? Yani çok fazla
0: kuzeyde
1: şey daha çıkmıyor ama orada da
0: kuzeyde
1: çok büyük alımları var. Bir anlatır mısınız
0: tabii,
1: olup bitenleri?
0: Tabii, kuzeyde de İsrailli yurttaşların buradan toprak aldıkları biliniyor. Yani Simon Aykut, işte gerçi Türk vatandaşı aynı zamanda ama İsrail'e iade edildi şimdi. 200, 300, 500 bin dairesi olduğu söyleniyor. Başka birçok şirketle faaliyet halinde. Buna sınırlamalar getirildiği söyleniyor ama ne kadar getirildi o da ayrı bir tartışma konusu. Yani şimdi Rumlar bize öykündüler. Biz Rumların malını İsraillilere, onlar da şimdi Türklerin malını İsraillilere satıyor. böyle bir komedi var. Bu tabii vatanseverlik duygusunun kaybolduğunu bize anlatıyor. Bu yani korkunç bir güvenlik riskidir. Bunlarla ilgili ne kadar önlem alınıyor ayrı bir konu. Fakat Kuzey Kıbrıs'ta bu kadar Doğu Akdeniz'de işte üsttür, efendime söyleyeyim, batmayan uçak gemisidir gibi, aslında Kıbrıslı Türklerin de görünürlülüğü bakımından bu gelişmeler biraz daha fazla büyük resme bakarak bir takım atraksiyonlar yapabilirler. Buna tabii Türkiye ile birlikte yapmaları gerekiyor. Türkiye'nin de yani Kıbrıs her zaman şeyinde her zaman dikkatli olduğu bir konudur ama bu konuları buradan bizimkilerin anlatması ve bir takım ilişkilere buradan gidilmesi gerekiyor. Yani ama tabii Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs uluslararası hukuk içerisinde yok sayılıyor. Dolayısıyla bunlar da bence yeni dönemde düşünülmesi gereken noktalardır. Ama Birleşmiş Milletler'le ilgili bir çözüm planı beklentisini ben çok realist görmüyorum. Bu konuda Avrupa Birliği'nin zaten durumu ortada. Kendi güvenlikleriyle ilgili kaygıları almış başını gidiyor Amerika'nın Trump dönemindeki salvolarından sonra. Dolayısıyla bir süre böyle Kıbrıs eskiden dondurulmuş bir sorun deniliyordu. Artık uyanmış, uyandırılmış bir mesele gibi duruyor ama bu çatışmaya uyanacakmışız gibi bana geliyor. Bir çatışmanın eşiğindeymişiz gibi geliyor ve bir savaş olur mu onu bilmiyorum. Yani onu
1: yani kim kimine yapacak hocam, onu söyleyeceğim. Yani sonuçta Türkiye'nin de çok fazla Doğu Akdeniz'le ilgili bir ses çıkardığını da görmüyoruz Ankara'da bütün bu olup bitenlerle alakalı. Yani tabii bir takım F-16'lar bu İran krizinde gitti. Zaten kim nereyi vuruyor? Burada sahte bayrak operasyonları. Macron niye uçak gemisi gönderdi? Ne işe yarıyor ki onlar filan? Yani hakikaten her şey
0: tabii, doğru.
1: Teatral acayip bir duruma dönüştü iş. O yüzden yani Amerikalılar, sadece benim dikkatimi çeken, siz militarizm deyince Güney Kıbrıs Rum yönetimi resmen adayı militarizm. Doğu Akdeniz'deki hani uçak gemisini artık işi açtı, hani batmayan uçak gemisi, hani jeopolitik dönemi geçti. Bayağı böyle bir batının üssü haline getirmiş vaziyette. Merak ediyordum ben de, hani halkın tepkisi çok da hoşnut olmasa gerek. Rumlar İsraillerle de çok iyi anlaşamazlardı geçmişte. Şimdi sanki biraz işler 80'li... Yunanistan'da değiştirdi işleri galiba.
0: Yani tabii 82'de düşünün, Yasser Arafat Lübnan'ı işgal ettiğinde İsrail oradan Türkiye'ye değil Kıbrıs Rum kesimine geldi. PASOK kongrelerinde efendim Yasser Arafat gitmediğinde büyük bir eksiklik olarak, bir kutsal parçadan eksiklik olarak düşünülüyordu. Ve geleneksel olarak aslında Kıbrıs Rum siyaseti 3. dünyada Avrupa Birliği'ne kadar kendisine yer buluyordu. Ama artık işin içine Hindistan'ın bile karıştığını görüyoruz. Hindistan bile güneyde asker gücü vermekten falan konuşuluyor. Bunlar güvenlik açısından, Doğu Akdeniz güvenliği ve tabii ki Kıbrıs'ın güvenliği bakımından çok büyük potansiyel tehditler, tehlikeler. Bunlara karşı bence daha farklı, belki büyük resme bakarak bunu konuşmak lazım ama İran'a bu kadar açık bir şekilde saldırabilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yani Kıbrıs'ta da bir maceraya girişirler mi? NATO'nun çökmesini gerçekten istiyorlarsa ki NATO dengesinden söz ediliyor biliyorsun Kıbrıs'ta özellikle bu oluşan durumla ilgili. Belki onun için bir sembol olabilir NATO'nun çöküşü ama bu da kolay bir şey değil. Yani bu bütün sistematiği alabora etmesi demektir. Bakalım göreceğiz. Yakından takip ediyoruz.
1: Hiçbir şeye hocam çok teşekkür ederim. Hiçbir şeye olmaz olmaz dememekte fayda var şu dönemde. Tabii. Ay yok canım hayatta olmaz filan hakikaten en son söylenmesi gereken herhalde. Çok teşekkür ediyorum, vaktimizi doldurduk aktardığınız bilgiler için, değerlendirme için çok sağ olun. Çok teşekkür.
0: İyi yayınlar, iyi günler Eydan'a.
1: Sağ olun, sağ olun. Evet, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, bizim bildiğimiz Kıbrıs sorunu artık hani o eski şeyler geçti bana sorarsanız. Ne anlamı kaldığını bilmiyorum. BM'nin girişimlerinin bütün bölgede bir yeniden yapılanma var. Tabii nereye evrileceği de kestirmek güç, değişik ittifaklar. Belki 10 sene, 20 sene önce aklımıza gelmeyecek ittifaklar. Bunların halklara bir hayırları varmış gibi gözükmüyor tabii, onu belirtmek gerekiyor. Maalesef bu elitlerle gitmiyor, yürümüyor bu iş. Nereye evrilecek onu bilmiyorum, kestiremiyorum. Evet, bu haftalık bu kadar efendim. Zor bir haftaydı. İran dramı, Donald Trump'ın macerası, ne derseniz deyin. Önümüzdeki hafta bakalım bizi hangi Trump-İran maceraları bekliyor. Pazartesi görüşmek üzere. Umarım sesim de düzelir o zamana kadar diyeyim. Çok boğuktu çünkü. Tekrardan özür dileyerek pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı ölen diplomatlar için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Lavrov, Nazizm yeniden baş kaldırıyor, sadece ideolojik anlamda değil, aynı zamanda tarihi ve İkinci Dünya Savaşı sonuçlarını yeniden yazma girişimleri de artıyor, dedi. Günümüz koşullarında Nazizm'e karşı mücadele tamamen pratik bir anlam kazandığını söyleyen Lavrov şunları söyledi. Avrupa'da birçokları utanmadan Hitler ve yandaşlarının deneyimini tekrarlama ve ülkemize stratejik yenilgi yaşatma amacıyla saldırma çağrılarını yapıyor. Lavrov sözlerini şöyle noktaladı. Şunu net olarak söylemek istiyorum ki Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarından dolayı onlara merhamet gösterilmeyecek. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'da Nazizmin tekrar baş kaldırdığını ve Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarından dolayı onlara merhamet gösterilmeyeceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sözleşmeli personelin doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. İran bir petrol tankerine daha el koydu. Ayrıntılar bültenimizde. Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi ölmüştü. 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi. CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Alınan kararda Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerine yönetimin katılmamasının etkisi olduğu belirtildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tam bir dehşet yaşandı. İlçede aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Balıkesir'de Kaz Dağları'nda kaybolan İK dere yatağında ölü bulundu. Sarp arazide bulunan cenazenin çıkarılması için jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İstanbul'daki kesik baş cinayetine istenen cezalar belli oldu. İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu iki kadının öldürülüp parçalanarak çöp konteynerlerine atılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İran bir petrol tankerine el koydu. İran devlet medyası, İran'ın Ocean Koyi adlı Barbados bayraklı bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi. Açıklamada, Barbados bayraklı tankerin İran petrolü taşıdığı ve bölgesel koşulları istismar ederek petrol ihracatına zarar vermeye ve aksatmaya çalıştığı belirtildi. Devlet medyasına göre petrol tankeri İran'ın güney kıyılarına götürüldü ve adli makamlara teslim edildi. El koyma işlemi, Körfez'i Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran güçleri arasında çatışmaların yaşanmasının ardından gerçekleşti.
1: Ekonomi.
3: Sözleşmeli personelin doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli kadın personele doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli doğum izni verilecek. Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen sözleşmeli kadın personel isterse doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışabilecek. TCG Anadolu Saha 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15.150 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 45 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.914, çeyrek altın 11.312, tam altın 45.022, atı altını ise 46.165 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. Hemen baktığımızda İstanbul genelinde haftanın son iş gününde, Cuma gününde %74'lük bir yoğunluk hakim. Avrupa yakasında %74, Anadolu yakasında %74'lük bir yoğunluk mevcut. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Seyrantepe, Maslak, Seyrantepe'den Maslak yönüne doğru trafik yoğunluğu hat safhada. Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda ise Ataşehir, Elmalı ve Kavacık'ta araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir yerle bülteni sonlandıralım. Trafiğe etkisi yüksek olan bağlantı yolu Esenyurt'tan Haramidere yönüne doğru sol şeritte araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler sevk edildi ve bağlantı yolu Esenyurt'tan Haramidere yönüne doğru trafiği açma çalışmaları devam etmekte. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: 2021 yılında aşırı zengin, ultra zengin sayısı 2174 kişiydi. Şimdi 2026'da 4208 kişiye çıkmışlar. Fazla sayı iki katı artmış. Peki ne üretmişler? Hiç. Peki vatana millete ne yapmışlar? Ben bilmiyorum. Peki niye böyle oluyor? Çünkü Faiz Efendi Hazretleri böyle buyuruyor. Bugün çenemizi yoran sorularla başladık. Devam edelim. Bugünkü duyurumuz, ilk duyurumuz.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü dün bir istatistik yayınladım. Okul çocuklarının 1 milyona yakını bir öğün yemekle beslenebiliyor. Sırf bunun için bile okullarda bir öğün yemek verilmesi gerekiyor. Ama duyması gerekenler duymamazlıktan gelmeye devam ediyor. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Şakarlı araç terörüne de son verilsin. Bugün cuma, haftanın son günü. Yani dertleşme günümüz. Telefon numaramızı, WhatsApp numarasını. Özgür, en önemli görevim bu. İletir misin bana? 0505 171 66 56. Özgür tavuk karası oldu. O da görmüyor. Başka birisini bulacağız bu görevi yapmak için. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına yönelik operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 29'u yakalandı. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek açılan müstehcenlik davasında bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Mabel Matiz'e müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılanan Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Duruşma 22 Eylül'de ertelendi.
0: Bir son dakika gelişmesi, Hürmüz'de sıcak saatler, Amerika 2 İran tankerini vurduğunu açıkladı. İran'da ABD gemilerine saldırı yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki saatlerde bakalım bu gelişme nasıl olacak? Onu gelişme oldukça size aktarmaya devam edeceğim ve sırada organik doğal zeka haberlerimiz var. Son bir yılda dünyada gıda fiyatları %2 arttı. Türkiye'de %32,4. Diyorlar ki savaş var. Ondan önce diyorlardı ki soğuk var. Ondan önce ne diyorlardı? Ne diyorlardı Özgür? Don var. Başka? Ha, sürekli öyle gidiyordu. Ama son bir yılda dünyada %2 artan gıda fiyatları Türkiye'de %32 arttı. Şimdi en geçerli bahane savaş var. İyi de dünyada savaş etkileri yok mu? Biz savaşan tarafta değiliz ayrıca. Şimdi girişte de hatırlatmıştım. Britanya merkezli Knight Frank servet raporu açıklandı 2026. Türkiye'de 35 dolar milyarderi var. Ayrıca Türkiye'de en az 30 milyon dolar sahibi ultra zengin sayısı 2021 yılında 2174 iken 2026'da bu sayı 4208'e çıkıyor. 86 milyon bir avuç zengine çalışıyoruz diyor İnan Mutlu ekonomist. Yani bütün bu zenginleşmenin karşılığı üretimden kaynaklanan bir şey değil. Yatırım zaten yok. Bütün bu rakamların karşılığı nedir? İşte o faiz. Ya Türkiye'nin şu anda en prestijli kişisi kim desem Faiz Efendi Hazretleri. Şimdi hazinenin başında olan Mehmet Şimşek, onun da durumu iç acıcı değil. O da yakın bir zaman içerisinde günah keçisi yapılarak yerini bir başkasına devretmeye hazırlanıyor. Çünkü önümüz seçim süreci, öyle bir takvim var önümüzde. Mehmet Şimşek bu yabancı yatırımcılara verilen aşırı teşviklerle ilgili konuştu. Bir dinleyelim.
1: Şimdi diyebilirler ki şu uygulamalara bak. Yani bunun hani sıradan vatandaşa ne faydası var? Ya şirketler merkezini diyelim ki İFEM'e taşıdı. Taksici esnafımız yaralanacak. Bizim ülkemizin elektriğini kullanacaklar. Suyunu kullanacaklar. Efendim Türkiye'de yaşayanlar vergi ödeyecekler. Hizmet alacaklar. Öyle değil mi? Yani bütün boyutlarıyla alışveriş yapacaklar. Restoranta gidecekler. Öyle değil mi? Türk Hava Yolları'nı kullanacaklar. Burada tatil yapacaklar. Belki gelenlerin bir kısmı yarın öbür gün kendi şirketini kurup başka alanlarda yatırım yapıp ev alacaklar. Yani bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var. Yani dolayısıyla tekrar söyleyeyim, bu programın amacı milletimizin refahını.
0: Milletimizin refahını da kesilmiş, tam da doğru, çünkü ondan sonrası artık mümkün değil. Doğru da değil. Ya şimdi taksiye binecekler, elektrik, su kullanacak. Bütün bunları bu ülkede yapmayan mı var? Ya şimdi Türkiye'deki bir tane işveren iş kurdu ve bütün bunları o yapmıyor mu? Türk Hava Yolları'na binmiyor mu? Restorana gitmiyor mu? Hizmeti almıyor mu? Alışveriş yapmıyor mu? Ev almıyor mu? Tatil yapmıyor mu? Neden onlara olmayan bir şey yabancıya oluyor bu kadar teşvik? Hani bir de şöyle bir şey var, sanki ilk kez denenmiş bir şey değil. İşte varlık barışı 7 kez daha önce oldu. Bütün bunlar diyelim hepsi olumlu bir şeye yol açtı. 7 kez olmayan da 8. kez olacak olan ne? Yani bir de 8'de bizi ne durduracak şimdi? 10, 11, 12, 13, 14 diye gidecek bu. Yani Mehmet Şimşek'in söyledi. Hani biz yabancıyı seviyoruz. Yani yabancı yatırımcıyı seviyoruz. Daha doğrusu yabancı yatırımcı bizim için daha özel. Biz onlar için çalışıyoruz. Bak bu daha güzel bir cümle olur mesela. Ya şimdi para nereye gidiyor? Diyelim hadi bütün bunlar parayı getirdi Türkiye'ye. Para nereye gidiyor? Bak paranın gittiği yeri söyleyeyim. Bir de kıyaslamayla faiz ve eğitim harcamaları. 2026'da şu ana kadar bütün faiz ödemeleriyle eğitim kıyaslamış İnan Mutlu ekonomist. Mesela şimdi faize ödenen bütün gayri safi milli hasıla içerisinde 3.70 faize pay, faizin payı. Eğitim ne kadar? 3.5. Hani faiz kadar bile eğitime para harcanmıyor. İşte o faize verecekleri para eğitime harcanmış olursa ne oluyor? Çocukların karnı doyuyor. Çok basit hesap bu. Hani o kadar çok makroekonomi, mikroekonomi, neydi o epistemolojik kopuş, hepsi bu işte, bu kadar. Faize harcanan para, faize gitmese, eğitime gitse çocukların karnı doyacak. Özgür, sıra sende.

0: en sevdiğim anket var. Ankete ilişkin ne düşündüğümü biliyorsunuz zaten ama bir kez daha söyleyeyim. Yani eğer Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız, ister siyasi parti ister başka bir şey, yani bir manipülasyon yapmak ya da kendinizi göstermek istiyorsanız, bir anket şirketi, iki medya, üç sosyal medya, bir de akademisyen buldun mu tamam her şeyi yapabilirsiniz. Bunları bir araya getirdiğinizde her şeye kadirdir. Yapamayacağınız bir durum yok. Bak şimdi anket şöyle, iktidara yakın yazarlardan birisi olan Abdülkadir Selvi bir anket sonucu açıklamış. Ankette AK Parti %35,3, Cumhuriyet Halk Partisi %30,5, DEM Parti %9,5, MHP %8,7, İYİ Parti %6, Zafer Partisi %2,9, Anahtar Parti %2,2, Yeniden Refah Partisi 2,1, TİP %1,1, Büyük Birlik Partisi %0,7, Saadet Partisi %0,2, diğer %0,8. Bak bu diğer niye önemli? Anketin ne kadar gerçekçi olduğunu vurgulama açısından o rakamlar, küsuratlar tutuldu. Eskiden şöyle de yapılıyordu bu anketler, birkaç tane vardı. %100'ü geçiyor oran. Bir topluyorsun %135 çıkıyor, %110 çıkıyor, %105 çıkmışlığı da var. İşte o diğer oradan kurtarıyor böyle bir şeyde. Anketi yapan şirketin sahibi İhsan Aktaş genel yapmış. Biz İhsan Aktaş'ı nereden hatırlıyoruz? Bak, ya daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıs'ta bir anket yayınlamıştı. Hem de sosyal medyada yazıp şöyle yazmıştı. Seçime bir ay kala Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz araştırmada Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60. Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40. Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre, bak terminolojiye de dikkat, yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor. Peki ne oldu? Seçimleri Tufan Erhürman %63 ile kazandı. Şimdi elde böyle bir tablo varken, hani bırak anket yayınlamayı, hani odadan salona geçemezsin evde. Hani çoluk çocuk aile etrafı var ya, hani böyle hafif müstehsi gülüş olur. Özellikle küçük müzik çocuk varsa o çok güler zaten de. Hani büyükler varsa yine böyle bir müstehsi gülüş olur. Oraya girmekte bile zorlanır insan. Abi yeni anket yayınlamak nedir ya? Hani evin salonuna çıkamayacak halde olup da hani anket yayınlayabilecek hal ne? İşte Türkiye'deki durum. Hani anketlere tamamına bakış açım aynı şekilde. Ha arada bunun gibi uçuk kaçık olanlar tabii çok acayip. Ya bu her seçim döneminde oluyor zaten. Hani manipülasyonun en önemli ayağı. Ama bu artık manipülasyonu da aşan bir durum ya. Yalan daniskası. Devam edelim Özgür.
1: Geç

0: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Akbelen ya da başka bir yerlerde zeytin ağaçlarının maden için kesiliyor olmasına tepki gösteriyor. Dinliyoruz.
1: Türkiye'nin her yerinde bu talan yapılıyor. Akbelen'de bilinçli köylü, bilinçli üretici ve onları da bu arada böyle provokatör vesaire olarak lanse etmeye çalışıyorlar, canavarlaştırmaya çalışıyorlar. Bu asla doğru değil. Ben gittim, oradaki köylülerle, hanımlarla, üreticilerle konuştum. Tek istedikleri şey tarlalarından çıkmamak. Yıllardır zarar eden çiftçiye o tarlalara verilen para cazip geliyor. Dolayısıyla siz tarlanızı sattınız argümanıyla geliyor. Satmadılar, sattırıldılar. Bu aynı şekilde Denizli'de de var, Giresun'da da var. Türkiye'nin dört bir yanı şu anda talan ediliyor ve buna acilen dur denilmesi lazım. Yani meralarımızın, orman arazilerimizin, zeytin ağaçlarımızın kesilip her yıl meyve veren bir yerüstü madenini yok edip yerin altındaki linyit kömürü için oraları mahvetmenin ülkeyi seven bir insan tarafından yaptırılması söz konusu olamaz. Yani bu resmen göz göre göre ülkeyi yerle bir etmektir ve o açılan madenler bir daha geri getirilemiyor. Dolayısıyla ben herkese bölgesindeki bu tip talanlarla ilgili direnmeye, mümkün olduğunca sesini duyurmaya, ben de elimden geldiğince sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bununla ilgili kamuoyu oluşturmamız lazım. Sayın Bakan'a ben buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, bana ilk geldiği zaman şöyle bir söz vermiştiniz. Ben bir karış tarım arazisini imara açtırmayacağım diye, ama geldiğiniz noktaya bakın ve onurlu bir şekilde istifa etmeniz gerekiyor.
0: Peki, zeytin ağaçlarında durum bu, şeker fabrikalarında durum ne? Özellikle bu Kargil'e devredilen şeker fabrikalarında yaratılan bir durum var. Sakarya Milletvekili Ayşe Taşkent öyle şeyler açıklıyor ki, hani önce bir dinleyelim.
2: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Adapazarı Şeker Fabrikası üzerinden Türkiye'de üretimin nasıl tasfiye edilip rantın nasıl üretildiğini ve bu araştırma önergesini doğrulayan canlı bir örneği anlatacağım. Fabrikamız 2005 yılında kısa adı APEK olan 50 bine yakın üyesi olan Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından satın alındı. İddia odur ki bu dönemde kotalar bilinçli olarak fabrikanın zarar etmesi için düşürüldü. Bu arada Şeker Kurulu da bazı kısıtlamalar getirdi. Ve sonunda fabrika borçları nedeniyle Bankasya'ya devredildi. Daha sonra Yıldız Holding bu fabrikayı satın aldı ve tesadüf bu kotalar bu satıştan sonra artmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada kotanın Dişli ailesine ait Niğde'deki Bor Şeker Fabrikası'na devredildiği açıklandı. Fakat bu devirden önce pancar üreticilerinden taahhütler alındı, sözleşmeler yapıldı. Peki madem devredecektiniz, niçin çiftçileri önceden bilgilendirmediniz? En azından bir ürün değişikliği yapmalarına fırsat vermediniz. Bu durumda çiftçinin ürününü kendi başına bora göndermesi imkansız olacağından, bor fabrikasının taşımayı kendi yapması sonucunda üretici zarar edecek mi? 500'e yakın fabrika işçisi ne olacak? Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi'nin kendi çiftçisini düşünmeden bu holdinge teklif götürmesi, sadece rant odaklı olaya bakışı kabul edilemez. Daha satış gerçekleşmeden şehrin en kıymetli ve en işlek bölgesinde yer alan bu yere etrafında 3 kat izin olmasına rağmen 5 katlı imar planı yapılması ve buraya 7000 kişinin yerleştirilmesinin sonucunun ne olacağını düşünmüyor musunuz? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir ara buranın mümkünse millet bahçesi yapılacağını söylerken, bu yerle ilgili iki kez imar değişikliği planı yapmasının arkasındaki rant odaklı planı nasıl açıklıyorsunuz? Bu durum zaten Adapazarı'nda mevcut yerde yaşanan sorunları kat be kat arttıracak. Sıkışık olan trafik daha da artacak, altyapı yetersiz kalacak, betonlaşma derinleşecek. Veya 483 bin metrekarelik dev bir alanda millet bahçesi yapacağınızı iddia ediyorsanız, bu holdinge teklif edeceğiniz yeni yer neresidir? Bu arazi kimin için hazırlanıyor? Bu ranttan kim faydalanacak? Bu soruları sorma nedenim şehirde dolaşan söylenti, bu araziye ismi herkes tarafından bilinen bir siyasinin yakınının talip olduğudur. Değerli milletvekilleri, Adapazarı Şeker Fabrikası örneği bize şunu gösteriyor. Önce üretimi düşür, değersizleştir, sonra el değiştir ve en sonunda araziyi imara aç.
0: Adapazarı'nda durum bu. Türk Şeker dedi. Şöyle bir durum var. 4 Mayıs'ta şeker fiyatlarına %11 zam geldi. Ama 2 gün önce 2 firmaya, tesadüf bu ya, 2 tane firmaya 100 bin ton şeker satılmış. Tarımdan Haber sitesinin verdiği bilgi bu. Yani zam yapmadan 24 saat önce 2 tane şanslı firma, tesadüf bu ya. Onlar şeker var mı demiş, onlar da var veririz demiş. Ne kadar demiş, işte 100 bin tona kadar alırım, 100 bin ton almış. Sonra bir gün sonra, yani 4 Mayıs'ta şekere %11 zam geldi. Yani 24 saatte kazanılan para bu. Ne kadar mı kazanıldı onu Özgür hesaplar. Ben onu 15 gün sonra ancak hesaplar, 15 gün sonra söylerim size. Ya %11 zamdan 24 saat önce bu satışın yapılıyor olması ve o iki şanslı firmanın, her kimse artık nasıl bir tesadüfse, 100 bin ton şeker oldu. %11 zam. Ya 24 saatte hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde

Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta aradan geçen uzun zamanda sonra her şey Hürmüz Boğazı'nda düğümlenmiş görünüyor. Orada sıcak saatler yaşandı. Az önce anlattım. İran ordusu ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Amerikan savaş gemilerini hedef aldı. Amerika karşılık verdi. Saat başından sonra devam ediyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Hürmüz'deki sıcak saatlerde kalmıştık. Dediğim gibi orada en önemli şey, ya bu Amerika dedi ki tekrar vuracağız. Hani eğer İran bundan sonrasında daha büyük felaket yaşamak istemiyorsa bu anlaşmayı imzalayacak. İran da diyor ki kendi çıkarlarımıza uymayan hiçbir anlaşmaya imza atmayacağız ve Hürmüz'de de Amerikan denetimine izin vermeyeceğiz. Elon Musk sosyal medyada, X'in de sahibi kendisi, şöyle bir şey yazdı. Hitler bir sosyalistti. Dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler'dir. Hani şimdi bu önermeye bakınca, ya Epstein dosyalarında adı geçen birisi. 2026'da Elon Musk orada adanızda en çılgın parti hangi gün gece olacak diye soru soruyor. Hani o zaman şöyle bir çıkarım mı yapılacak? Yani Tesla marka aracı alan herkes pedofilidir. Ama işte mesela orada para var, her şey var ama yine trollük yapabiliyor. Demek ki trollük daha cazip. Şimdi yol arkadaşını sürekli dinleyenler bilir ki siyasete daha çok mesafeli ama hayata, insana daha yakın bir habercilik anlayışım vardır. Ama mecliste temsil edilen iki partinin siyasi lideri çok sık yol arkadaşında yer alır. Birisi TİP Başkanı Erkan Baş, diğeri de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. Nedeni siyasetin insani tarafına çok yakın olmaları ya da benim öyle hissetmem. Kendi ideolojilerini ve duruşlarını çok net ifade etmeleri. Rüzgara göre, siyasi iklime göre ya da güce göre değil de hayata, insana göre duruş bizim coğrafya için çok önemli. Lafı uzattım biliyorum. Son günlerde gündemde belirleyen bir lider Mahmut Arıkan. Şimdi onun partisi içinde mutlak butlan iddiası var. İşin aslı ne? Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Alo.
2: Efendim.
1: Sayın Arıkan, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler iyisiniz.
1: İyi olmaya çalışıyoruz. İyi bir ülke olsun diye çalışmaya devam.
2: Hepimizin gayreti
1: o. Şimdi bu mutlak butlan neden sizin adınızda ya da Saadet Partisi ile anılmaya başlandı? Bunun gerçekliği nedir? En doğru bilgiyi sizden alabilir miyiz?
2: Ben teşekkür ediyorum böyle bir imkan bize de verdiğiniz için. 24 Kasım 2024 tarihinde büyük kongremizi yaptık. 2025'in ortalarında Saadet Partisi'ne geçmişte görev almış birkaç arkadaşımız kongrenin iptali ile alakalı dava açtılar. Duruşmalar hızlı ilerledi. Biz raporlarımızı verdik. Bilirkişi raporunda da davanın açılmasına gerek olmadı. Yani davanın reddi ile alakalı bilirkişi raporu geldi. Bir duruşma, yani rapor geldikten sonra bir duruşma yapıldı. Hukukçularımızın ifadesi o son yapılan duruşmada davanın iptal olması gerekiyordu. Bir dönem bir duruşma daha atmış oldu dava. Pazartesi günü yeni duruşma görülecek. Biz de merakla bekliyoruz duruşmayı.
1: Peki bu hani siz, bu mutlak butlanın siyasette bu kadar çok

0: keskin bir enstrüman olması, hani bu bir tesadüf mü yoksa bir politikanın sonucu mu, öyle mi bakıyorsunuz? Ya yani çünkü anlattığınız süreç, ben hani böyle söyleseniz sizle konuşmaması CHP'deki mutlak mutlan sürecini anlatıyor diye düşünürdüm açıkçası.
1: Yani bunun böyle sıradanlaşması, insanlarda bu algının oluşması ülkemiz adına üzücü bir durum. Ki bütün kamuoyu yoklamalarını sizler de takip ediyorsunuz, dinleyicilerimiz de takip ediyorlar. Türkiye'de adalet sistemine güven %20'lere düşmüş durumda. Siyasetçilerin gelecek kaygısını yaşadıkları, ki en son bir Cumhurbaşkanı adayımızla alakalı bir ironi yaparak bir şeylere dikkat çekmek istedim. Ve o tarihten bu tarafa benim gibi düşünen insanın ne kadar fazla olduğunu, insanların bu tedirginliği yaşayan insanların ne kadar fazla olduğunu üzülerek görmüş olduk. Haliyle son 20 yıl içerisinde tabiren siyaset toplumun adalet mekanizmasına güvenini son derece azalttı. Hiçbir şey tesadüf değil. Eğer Roosevelt'in, Amerika Başkanı Roosevelt'in 1940'larda bir cümlesi var. Siyasette tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şey kuruluyorsa mutlaka önceden planlanmıştır cümlesi var. Ondan hareketle siyaset bir dizayn edilmek isteniyor. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Bizim davadan ayrı olarak bu cümleleri kullanıyorum ben. Gerekirse Saadet Partisi'ne de, bir başka partiye de mutlan da atanır. Farklı uygulamaları partilerde kapatılabilir. Çok şaşılacak şeyler değil Türkiye siyasetinde. Şunu da önemsiyorum ben Mustafa Bey. Bunların da çok kamuoyunda konuşulmasını da doğru bulmuyorum. İnsanlar zaten siyasete mesafeli.
0: Hani bu sıradanlaşması rahatsız ediyor değil mi açıkçası?
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Hani mutlak mutlan olacak A Saadet'e ya da A Partisi'ne. Bu kadar sıradanlaşacak bir şey değil ki. Demokrasi tarihi açısından da
1: olmaması gereken bir şey Musa. Ve geçmişte Cumhuriyet'in ilk yüzyılında partilerin kapatılmasından, darbelerden, sıkı yönetimlerden, muhtıralardan, postmodern darbelerden Türkiye çok şey çekti. Türkiye çok şey kaybetti. 2026 Türkiye'sinde bizim hala o Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki depresyondan uzaklaşıldığı dönemdeki hususların farklı başlıklarla, farklı argümanlarla konuşulması ülkemiz adına çok büyük bir kayıp. İfade etmeye çalıştığım husus şu: bunlar kamuoyunda çok fazla konuşuldukça insanlar zaten siyasete mesafeli, insanlar siyasetten zaten her geçen gün beklentisini azalttığı bir süreçte olabildiğince az konuşup hala umudun siyasette olduğunu, çözümün siyasette olduğunu geniş kitlelere duyurabilmemiz gerekiyor. Bugünkü tablonun mimarları siyasetçiler. Bunu iktidarla muhalefetiyle üzerimize almamız gerekiyor. Ama bugünkü pozisyondan ülkemizi yaşanabilir hale getirmenin yolu da yine siyasetten geçiyor. Aktarım siyasetçilerden geçiyor. Bunların olduğunu geniş kitlelere gösterebilmek, hala aklı selim bir şekilde hareket edebilen, hala adaleti olmazsa olmaz olarak görebilen, devletin dinin adalet olması gerektiğini düşünen insanların siyasette var olduğunu gösterebilmek lazım. Sizin girişte partimizle, şahsımızla alakalı cümleler olarak çok teşekkür ediyorum. Bu duruşumuzu bozmadan ülke yönetiminde söz sahibi olunacak olursa Mustafa Bey, çok bunu bir hamasi cümle veya dinleyicilerimizin gönlünü hoş etmek için söylemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'de çözülecek hiçbir problem yok. Çok kısa bir sürede birçok şey çözülebilir. Yeter ki adaleti merkeze koyabilelim. Yeter ki partizanca bakışta insanca bakışa geçebilelim. Her şey, her problem çok rahat bir şekilde çözülecektir.
0: Şöyle bir durum var. Şimdi siz bir köklü geleneğin siyasi parti liderisiniz. Evet. Bu gelenek de önemlidir. Şu açıdan mesela çok yakın tarihte bir seçim oldu. Siz de bir ittifak içerisinde yer aldınız ve milletvekilleri seçildi. Ya yanlış hatırlamıyorsam bu geçiş, bu transferler, hani bu butlan kadar acayip bir hale gelen bu transferlerde tek sabit duran sizin partinizdekiler.
1: Evet. Bir Azrail'e şey yapamadık. Direnemedik.
0: Evet, bir tane milletvekiliniz rahatsız olarak vefat etmişti kendisi. Onun dışında böyle bir durum yok. Bu köklü bir gelenekle ilgili bir şey mi, duruş mu, yoksa başka bir şey mi?
1: Tabii onu şöyle ifade edebilirim. 57 yıllık bir geçmişimiz var. 4 sefer partimiz kapatıldı. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partileri kapatıldı. Milli Görüş'ün 5. siyasi partisi, Saadet Partisi. Tabir yerindeyse bileğin altına düşecek herkes düştü. Yani sağlam böyle bir dirayetli bir kadro şu anda Saadet Partisi'nde siyaset yapıyor. Her partide mutlaka bu tarz sağlam isimler vardır. Ama son transferlere bakınca hani bir tabir var ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz dedi. Ben Saadet Partisi'nin burada bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Birçok cazip teklifleri geliyor. Birçok arkadaşlarımıza olağanüstü, yani reddedilmesi normal şartlarda çok zor.
0: Bir sakıncası yoksa söyleyebilirim. Nasıl bir teklif geliyor mesela? Bunun nasıl yapıldığını da gerçekten merak ediyorum ben. Hani ne söylüyorlar?
1: Bunlar şey değildir. Yani hadi gel bunu transfer edelim mantığında olacak teklifler değildir.
0: Hani şunu mu? Bir şey var. Ya senin şurada şöyle bir şeyin varmış. Bak onu çözeriz. Bunu çözeriz. Şöyle olur gibi bir şey. Yani maddidir zaten. Başka nasıl bir öneride bulunabilir?
1: Büyük manada benim şahit olduğum görüşmeler. Tabii birçok bunların metodu vardır ama genel manada milletvekili garantilisi veriliyor. Yani bir sonraki dönemde senin milletvekiline garanti altına alacağız vaadinde bulunuyor. İşte dirayeti eksik olan arkadaşlarımız maalesef direnemiyorlar. Yani yola çıktıkları prensiplerle yola rivan oldukları esnadaki prensiplerin değiştiğini görüyoruz. Sizin programda yol arkadaşlığı. Yol arkadaşlarını iyi seçmek gerekiyor. Yürekten konuşan siyasetçiyle dudaktan konuşan siyasetçiyi ayırt etmek gerekiyor. Bugün ülkemizde bu transferleri görünce yürekten konuşan siyasetçinin sayısının da azaldığını üzülerek görüyorum. Yani bu transferler hakikaten beni çok üzüyor. Burada bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç var. Tabii bu transferlerin önüne geçmek lazım ki iktidara gelmeden önce bunu vaat olarak söylemişti. Transferleri engelleyeceklerini, milletvekili transferlerini, belediye başkan transferleri bu kadar kolay olmayacağı vaadinde bulunmuştu. Ama geçmişte iktidar ne eleştirdiyse bugün yaptığı için bu transferler noktasındaki hoyratlığı, rahatlığı aynen devam ediyor. Bizim belediye başkanlarımızdan transferler, milletvekillerimizden olmadı ama belediye başkanlarımızdan iktidara transferler oldu. Söyledikleri şey şu: Ankara'ya geldiğimizde belediyemizle alakalı bir talepte bulunduğumuzda tamam hiçbir sıkıntı yok, sizin bu taleplerinizi yerine getirebiliriz ama tek bir şartımız var, AK Parti'ye transfer olmanız. Haliyle belediyelere zaten çok kıt imkanlarla çalışmalar yaptıkları için ekstra bir motivasyon, ekstra bir destek alabileceğini düşünüyor başkanlar. AK Parti'ye transfer oluyorlar. Transfer olduktan sonra da dönem dönem o arkadaşlara bir araya geliyoruz. Emin olun hiçbirisine verilen taahhütler tutulmuyor. O transfer olduğunda yeni getireceğimizdikleri taahhütlerin hiçbirinin yerine gelmediğini de görüyoruz.
0: O transfer olup da sonra sizi arayan oldu mu?
1: Arkadaşlarımız görüşüyor dönem dönem. Pişmanlığını bildiren insanlar var.
0: Pişmanlığını bildirenler var yani.
1: Ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin, telefonlarını çok alıyoruz.
0: Peki şu Cumhurbaşkanlığı tarifiniz de hani aslında şöyle bir gündem de belirledi bu siyaset kulisleri içinde. Hani bir tarif yaptınız, herkes bir isim söyledi. Bir isme dayanarak mı tarifi yaptınız yoksa idealize ederek mi bir tarif yaptınız?
1: Elbette isim öncelik, yani bir ismimiz bizim var. Yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımız var bugün. Yol yürümekteki sayımızı da artırma mecburiyetimiz de var bugün. O açıdan ben hiçbir arkadaşımı nezaketsiz yapmamak için o ismi saklayacağım, saklı tutacağım. Ama ilkelerin ve prensiplerin bugün konuşması gerektiğini ben savunuyorum. Mustafa Bey, artık Türkiye'de yaşanan sorunlar, sizler de...
0: Hani şunun için de sordum Mahmut Bey. Hani şimdi açıklanmıyor, bir taraftan da korkuyor, başına bir şey gelir gibi durum da var ya.
1: Tabii, aynı şeyi söylüyorum. Onu oraya bağlayacaktım hadiseyi. Bugün ismi açıkladığımızda isim üzerinden başına ne geleceğini bilemiyoruz. Yani, ki örnekleri var. İşte Sayın İmamoğlu'nun başına gelenleri hep beraber görüyoruz. Geçmiş dönemde Sayın Demirtaş'ın başına gelenleri hala 10 yıldır cezaevinde ve hala tutuklu olarak içeride kalıyor. Hüküm verilemiyor kendisine. Yine diğer ismi geçen insanların İşte soruşturma açıldı, açılıyordu, şuydu buydu, sürekli haberlerin yapıldığını görüyoruz. Böyle bir ortamda yine en baştaki bizim kayyum meselesine getireceğim hadiseyi. İnsanlara bu tip korkularla değil, ümitle gitmenin, ümit var olmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de sizin de sürekli vurguladığınız, ifade ettiğiniz sorunların çözümü basit ittifak modellerinin ötesine geçilerek çözülebilir ancak. %2 onun var, 3 var, 5 var, %30 onun var. Hadi bir araya gelelim, toplamı 50+1 yapmıyor. Bunu geçmiş dönemlerde gördük. Bunların tecrübeleri yapıldı. Çok daha geniş kesimlere hitap edecek bir yol inşa etmeye çalışıyoruz Saadet Partisi olarak. Her kesiminden, toplumun her kesiminden, özellikle iktidar cenahında, ya bize bir yol açın, bize bir yol gösterin, biz gelelim. Biz durduğumuz yere memnun değiliz. İktidarın politikalarıyla bağdaşmayan birçok bakış açımız var. Bir alan açın talebini çok fazla duyuyoruz. O oh be açıklamamdan sonra farklı kesimlerden, yani normal şartlarda bizimle yan yana gelmeyecek birçok kesim iletişime geçti bizimle. Ya lütfen bir alan, bir müjdeli bir şeyler söyleyin, biz de rahatlayalım, sizin çalışmanıza katılalım fikrini gördük. Türkiye'de yeni bir yola ihtiyaç var, yeni bir yüze ihtiyaç var, yeni bir siyaset
0: anlayışı. Bu isim yeni bir isim mi? Hani şimdi hani isimler üzerinden çok şey yapmak istemiyorum. Hani çünkü speküle edilecek. Hani derdim o değil, ama işte Ali Babacan'ın adı geçti, Abdullah Gül'ün adı geçti, ama anlıyorum ki tariften bu yepyeni bir isim.
1: Siyasette yıpranmamış bir isim. Herkesin oh be diyebileceği bir isim, ama yine söylüyorum. Sadece Saadet Partisi'nin adayını açıkladığımızda 50+1'in yakalayabileceğimizi bilinciyle ben siyaset yapıyorum. Bizim başka partilerle de ortak bizim ismimiz etrafında mutabakata varmamız gerekir ki bir anlam ifade etsin. Aksi takdirde nasıl olur? Bir sadece gündeme gelebilmek için kurulmuş bir cümle olur. Onu oraya da düşmek istemiyorum ben.
0: Anladım. Son olarak şunu da sorayım. Yoldasınız zaten. O yüzden belki önümüzdeki bir dönemde stüdyoda canlı bir program daha yapar, daha ayrıntılı, daha uzun konuşuruz. Çok da memnun olurum ayrıca. Şu dikkatimi çeken bir şey daha var. Hani Yeniden Refah Partisi'nin bu son seçimdeki söylemleriyle şimdi geldiği yerde bakıyorum, daha çok Saadet Partisi'ne yakın şeyler söyleniyor. Bu önümüzdeki dönem için bir başka bir şey mi anlatıyor bize, yoksa o hayal kırıklığı sonucu gelişen bir şey mi?
1: Yeniden Refah Partisi'nin Sayın Genel Başkanı da, yönetici kadrosu da, oy veren seçmeni de daha önce Saadet Partisi'ne siyaset yapmış arkadaşlar. Saadet Partisi'ne oy vermiş arkadaşlar. Yine söylüyorum, bugün olması gereken sadece Yeniden Refah Partisi değil, birçok siyasi partide bir araya gelerek seçmene umut vaat edecek bir yol haritası sunmamız gerekiyor. Yeniden Refah Partisi'yle beraber yürüyeceğimiz partilerden biri.
0: O yol var mı şu anda? Daha mı? Böyle ben sizi çok umutlu gördüm.
1: Çok çok umutluyum. Ya, bu özellikle diyorum ya, bu oh be bir anda böyle planlı bir şey değildi hiçbir şekilde. O esnada oh be kelimesini kullandıktan sonra geçmişte Saadet Partisi'ne oy vermemiş, Saadet Partisi zihniyetiyle yan yana gelme ihtimali olmayan insanlar bizlere ulaşıp hadi artık bir yol inşa edin, geniş kitlelerin katılabileceği bir yol inşa edin, biz de katılalım dediler. Bu da bizim enerjimizi ve motivasyonumuzu artırdı. Bundan sonra daha görünür.
0: Oh be üzerine mi yürüyecek bu?
1: Azimli bir kadro kuracağız.
0: O oh be üzerine mi yürüyecek bu?
1: O şey artık tanıtma birimlere çalışacaklardır ne üzerine olacak. Ben kendi adıma bir açıklama yapmayayım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
1: Sizlere, arkadaşlara saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: İyi yolculuklar, çok sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la konuştuk. Özellikle Saadet Partisi'nin de bu mutlak butlanla ilgili durumunun ne olduğunu anlattık. Sonra da siyasetteki gelişmelere baktık ve en son bir cumhurbaşkanlığı tarifiyle hani bütün herkesin oh be diyeceği bir isim, işte o ismin böyle yıpranmamış yeni bir isim olduğunu da söyledi. Çünkü adı geçenler Ali Babacan, Abdullah Gül demiştim, ama o daha yeni, daha yıpranmamış bir isimden bahsediyor ve bütün partilerle yeni bir ittifak şeyinde çok umutlu olduğunu söyledi. Biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Tüm bir arkadaşım söyledi ki telif isteyecek size bu hukuk devleti diyen eski Adalet Bakanı. İşte kendi gitti, adı kaldı yadigar. Bugün dertleşme günümüzde onu bir kez daha hatırlatayım. Telefon numaramızı Özgür bana aktarabilirse ben de size ileteceğim. 0505 171 66 56. Son bölümde sizden gelen mesajları, hafta içinde gelen mesajların da hepsini aldım. Onların notu da var. Onlara da bakacağız. Göndereceğiniz her şeyi burada karşılıklı konuşacağız. Şimdi hukuk devletine gidelim. Merdan Yanardağ gazeteci 194. Çiğdem Mater 1477. Selçuk Kozağaçlı 3106. Selahattin Demirtaş 3474. Ekrem İmamoğlu 415. Tayfun Kahraman 1477. Murat Çalık 415. İnan Güney 264. Aykut Erdoğdu 340. günü tamamladı. Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabında Mutlak Butlan'la ilgili bir mesaj yayınladı. Onu size aktarayım. Mutlak Butlan tartışmalarını hayretle izliyorum. Bu tartışmada 3 ruh hali, 3 akıl, 3 hesap görüyorum. Birincisi düşük zeka hali. Bu düşük siyasi zeka savcılar da ihtiraslıların aklına uyarak Mutlak Butlan kararıyla siyasi suları bulandırmak suretiyle seçim kazanacaklarını sanıyorlar. İkincisi ihtiras rüzgarına kapılanlar. Bunlar ne olursa olsun bizim olsun duygusuyla savcıyla birlikte sarayı Mutlak Butlan çıksın diye iknaya çırpınıyorlar. Üçüncüsü siyasi fırsatçılar. Bunlar Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'de yaşanacak kopuşlardan medet uman fırsatçılar. CHP küçülürse biz büyürüz diye bekliyorlar. Bu üç akıldan da hem vicdan hem vizyon eksikliği görüyorum. Mutlak Butlan kararının ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında yaratacağı yıkımı görmüyorlar, göremiyorlar, görmek istemiyorlar. Bu üç aklın da göremediği, anlayamadığı yok saydı, milletin feraseti, millet Mutlak Butlan tezgahının ve bu tezgahın arkasında yapılan hesapların farkında. Mutlak Butlan cinneti gerçekleşirse Türk siyasetinin yeni gerçeği 400 milletvekili olur. Mutlak Butlan tezgahının karşısında kararlı duran siyasi muhalefet 400 milletvekiliyle gelebilir. Bu sayede millet iradesine kumpas kuranları sadece sandıkta değil yüce divanda cezalandırmak isteyebilir. Siyasi hayatım boyunca hep samimi oldum. Bu millet samimiyeti ve kararlılığı sever. Üzerine bir de güvenirse her oyunu, her tezgahı bozar. Millet tarafından sevilmenin tek kuralı milleti sevmektir. En nefret ettiği de seviyor görünenlerdir. Benim hapishanede, hücrede içim çok rahat. Ben bu milletin ne yapacağını yüreğimin en derininde hissediyor, nasıl büyük bir patlama yapacağını biliyorum. Bu millete her gün konuşmanız gerekmez. Eğer düzgün biriyseniz bir hücrede ağızsız, dilsiz yatarken bir of çekersiniz, nefesiniz milyonlarca insanın yüreğine ulaşır. Pazarda meyvenin sebzenin önünden geçerken alamayan teyzenin kaderiyle yanıp yeterli beslenemeyen yavrular için kemikleriniz sızlıyorsa bu yürek sızınız pamukluları eritir, duvarları yıkar. Bu millet yırtık ayakkabıyla gelenlerin samimiyetine inandı. Eskinin yırtık ayakkabılarının itibardan tasarruf edilemez aldatmacasını da görüyor. Eşi çocuğu açken saraylardan büyük lider aldatmacasını dişini sıkarak izliyor. Ben yaşadıkları aldatılmışlık hissinin kaderini, kendilerinin aptal yerine konulmasına kızgınlığını 12 metrekare hücremde iliklerime kadar hissediyorum. Milletin ferasetini görmeyen, görmek istemeyen siyasi ihtiras Mutlak Butlan kararı alacakmış. Alsınlar. Onların bir hesabı varsa milletin de bir hesabı var. Bakalım kimin hesabı daha büyük. Seçimden yana içiniz rahat olsun. Siz sadece bu milletin güvenine layık olmak için gece gündüz çalışın. Selam ve sevgilerimle Aykut Erdoğdu, Silivri Cezaevi. Aykut Erdoğdu bunları söylüyor. Ramazan Gülten 414. günde, Osman Kavala 3110, Resul Emrah Şahan 415, Tunç Soyer 316, Oya Tekin 338, Mine Özer'den 1477, Gürkan Akgün 422, Doktor İpek Elif Atayman 413. günde, kendisi eski Medya AŞ Genel Müdürüydü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Gazeteci Alican Ulu da 78, İsmail Arı 48. günde ve İsmail Arı da cezaevinden seslendi. Diyor ki İsmail Arı, Bu ülkede gazetecilik yapmak depremde çadır satmaktan daha büyük suç. Cezaevine ziyaretime gelenler Kızılay haberlerimi tekrar hatırlatıyor. Hakikaten sayısız yolsuzluk skandalını ortaya çıkardığım, iktidarın arka bahçesine dönüşen ve depremde çadır satan Kızılay yöneticilerine ne oldu? Hemen anlatayım. Yaklaşık 160 yaşındaki Kızılay'ın en tartışmalı başkanlarından biri Kerem Kınık'tı. Onu yolun sonuna getiren olay 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde Kızılay'ın deposundaki çadırları derhal deprem bölgesine göndermesi gerekirken sattığının ortaya çıktığı skandal oldu. İşin daha garibi, dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Kızılay yöneticilerinin ifadeleri bile alınmadı veya alınamadı. Yani depremde Kızılay'ın çadır satması suç değil dediler. Bundan sonraki depremlerde de Kızılay'ın çadır satmasının önünü açtılar. Neticede suç değil. Kerem Kınık ile diğer Kızılay yöneticilerinin ifadesini dahi alamayanlar beni yatarı olmayan bir suç iddiası ile cezaevine attı. Bu durum şunu gösteriyor. Bu memlekette gazetecilik yapmak, insanlar soğukta donarken depremde çadır satmaktan daha büyük bir suç. Peki adalet bu mu? Bir Gün Gazetesi muhabiri İsmail Arı. Iraz Bayrak 179. günde, sendikacı Mehmet Türkmen 54 günü tamamladı. Yaşam savunucusu Esra Işık 36. günde ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin demesine rağmen 1477 gündür hapiste, biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Dünden bugüne en çok konuşulan konu, en çok konuşulan siyasi gelişme. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Katılım töreni salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleştirilecek. Şimdi bu, hani Burcu Köksal'ın da transfer oluyor olması artık, hani bir şeylerin daha farklı tartışılması gerek. Tamam, bu transferlerde Özlem Çerçioğlu'nda çok konuşuldu, işte bu isimler neden buraya gidiyor, nasıl oluyor, ama bu isimlerin yolu aslında yavaş yavaş buraya doğru kayıyordu. Yani Burcu Köksal ilk kez tartışılmıyor. Daha önce de çok konuşuldu. Ama şimdi şu haberler önemli. Birazdan anlatacağım. Hani artık haberlerin şekli de yol değiştirdi. Mesela iktidara yakın bir yerde Burcu Köksal'la ilgili haberler aynı şekilde yapılacak mı? Hayır, yapılmayacak. Şimdi birçok iddia CHP'ye yakın olanlar tarafından hemen gündeme getirildi, ısıtıldı. Ama dün onlar da yoktu. Şimdi Burcu Köksal önce, hani bu geçmeden önce neler demiş? Önce bir dinleyelim Burcu Köksal'ı.
10: Yeter ya, yeter. Seçildiğimiz günden beri 2 senedir hazmedemedi. Yeter ya, yeter artık. Bırakın görevimizi yapalım. Otursak suç, kalksak suç, olmayacak yerlerin fotoğrafını çekip mücavir alanımızda olmayan yerlerle ilgili bile haber yapıyorsunuz. Yeter artık ya, buna bir dur deyin. Nedir bu kişisel azımsızlık, nedir bu kusumet? 2 yıl geçti, 2 yıl. Allah ömür versin, ömrünün sonuna kadar devam edecek herhalde bu azımsızlığı. Hazmedecek arkadaş, hazmedecek. Sandıkta çıkanı herkes hazmedecek. Halk seçti bizi. Seçilmişe saygı duyacaksın. Nedir bu ya hakaret etmek? Dolandırıcı dedi, üçkağıtçı dedi, yolsuz dedi, rüşvetçi dedi. Varsa bir şey gelin alın beni. Alnım ak, başım dik. Boğazımdan bir kuruş haram lokma geçmedi. Ben Allah'tan korkuyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne canını verecek kadar bağlıyım. Var mı o kadar yürek o arkadaşınızda? Bırakın Allah aşkına. Sedotaktikleriyle gelmeyin benim üstüme. Sedotaktikleriyle gelmeyin benim üstüme.
0: Vallahi oradan bir tek şey kaldı benim aklımda, kaldı. Alın beni dedi, aldılar. Hani orada o cümle kaldı. Hani cımbızlamıyorum ama orada öyle söyledi. Alın beni. Aldılar. Şimdi Hani niye geçti buraya? Hani ne oldu? Ne olmuş olabilir? Bir dinleyelim şimdi. Ne olmuş?
11: Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim. Hizmet etmek için, memleketime hizmet etmek içindir çabam. Ama CHP beni çok yordu.
12: O zaman CHP ile bağları kopmuş.
0: Hadi ya. CHP ile bağları kopmuş. Bu TV100'de yayınlanan programda orada kendisiyle ilgili görüşen kişiler ne dediğini aktarıyor. Yani çünkü uzun bir süre kimse ulaşamadı kendisine, Burcu Köksal'a. Hani orada çünkü daha önce şöyle bir şey var ya, diyor ki, dedi hani, bu da hafızada duruyor. Anadan doğma CHP'liyim, kapıdan kovdular bacadan girdim, ben partinin demirbaşlarından biriyim dedi. Dedi. Yani şimdi o sözü de yayınlamayayım ısrarla. Hani bir sürü şeyleri tekrar tekrar yayınlanacak, her yerde göreceksiniz. Hani bunu da dedi. Ama şimdi diyor ki CHP ile mücadeleden yoruldum. Yani niye soruyor, diyor ki bir otoparka bilmem ne yapmadı. Ya otopark mı mesele? Hani bir otopark içi bir parti değil. Bak şimdi Burcu Köksal meselesi önemli. Şimdi bu ulusalcı tarafta kendini ifade eden isimlerden birisiydi bu. En büyük çıkışı da şuydu işte, belediyeye Demlileri sokmam. E şimdi söylesene onu. Ya adam hani Abdullah Öcalan'a bürokrat bir alan açılmaya, statü verilmeye çalışılan bir yere gittin. Hani bu, tekrar aynı cümleleri aynı şekilde söyleyebilir misin? Söyleyemez. Ama neydi mesele? Şimdi o meseleyi anlamak için de hani biraz geriye gidelim. Hafızayı da tazeleyelim. Mesela 10 Ekim 2025 Star gazetesinde CHP'li belediyede aile boyu skandal, 700 milyonluk rüşvet çarkı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mustafa Kadem, müteahhit Mustafa G'den ruhsat karşılığı çanta dolusu para alırken görüntülendi. Paranın Başkan Burcu Köksal'ın eşinin talimatıyla istendiği, Yasin Köksal'ın aldığı rüşvetin 700 milyon lirayı bulduğu iddia edildi. Ne oldu şimdi bu haber? Yok. Çöp. Hani şimdi bu haberde şeyler değişti. Hani Star gazetesi yerine başka yerler. CHP'ye yakın hesaplar ya da haber siteleri şimdi bu haberi onlar yayınlamaya başladı. Hani bu geçişlerin hani şöyle bir siyasi bir tarafı olmuş olsa der ki ya böyle bir tavır var, ben bir ideolojik olarak bir şey yaşadım, buraya geçiyorum, o yüzden bundan sonra böyle devam edeceğim. Hepsinin içerisinde böyle para, pul, bilmem ne, şantaj, tehdit var. Ama Burcu Köksal meselesinin CHP'nin bir başka şekliyle değerlendirmesi lazım. Bak, Özkan Yalım'da yapılmadığı, diğerlerinde olmayan bir şey ya da Keçiören Belediye Başkanı içinde. Yani ya da Hatay'da aday gösterilen Lütfi Savaş'la da ilgili. Neden bu adaylar seçildi? Ya işte o neden kısmını çözmekte zorlanıyor. Çünkü Burcu Köksal 3 dönem milletvekilliği yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ya daha acayip, bir CHP grup başkan vekiliydi. Ya grup başkan vekili, yani genel başkanın vekili. Grup başkan vekilliği yapmış bir insan böyle gidiyorsa, bu hani sadece gideni bağlamaz, gidilen yeri de bağlar. Yani bu açıdan önemlidir Burcu Köksal'ın gidişinin. Ama hani bu geçişlerin bu kadar kolay oluyor olması ve hani ortada ilke, ahlak, ya bütün bu şeylerin dışına taşıyor olması herkes için, Türkiye için de çok büyük sorun. Hani bu sadece siyaseti körletmiyor, siyaseti kirletmiyor. Türkiye'yi çürütüyor. Ülkeyi çürütüyor. Sorsan ülkeyi bunlar daha çok seviyor. Hani yan yana koysan desen, hani sen hainsin, biz vatan kahramanı, vatanı en çok seven onlar. Ama ülkeye verdikleri zarar, hani ben siyasi kısmında değilim ama bu duruşun, ilkenin, etiğin, Hani bu kadar yok sayılmasının bedelini çok ağır ödüyor bu ülke. Daha da ağır ödeyecek. Asıl sorun bu. Burada. Yani şimdi dün bu ulusalcı kanatla ilgili bir tartışmadı. Ben yani bu ilk değil. Mehmet Ali Çelebi de öyle geçmişti. Hulki Cevizoğlu da. Başka birkaç isim daha vardı. Ya yani bütün bu geçişlerde de bir acayiplik var. Bilmiyorum, kendini ifade etmesi de zor. Bundan sonrası açısından da zor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle isimlere hani geçmeden bunların ihracını sağlayaması, ihraç etmemesi de. Yani siyasetin geldiği durum açısından çok acayip bir yer, çok hazin bir yer. Burcu Köksal'ın durduğu durum, geldiği durum. Ama sen bunlar hani vatan sevgisi, vatan milliyetçiliği kimseye bırakmazlar ama ülkeye verdikleri zarar gerçekten çok fazla. Devam edelim.

0: Kürt. Sana bir al sana bir Kürt Burcu Köksal. Bakalım ne olacak. Barış Anneleri heyeti Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştireceği siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün ziyaret kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya geldiler. Bu Barış Anneleri nedir diye onu da bir aktarayım kısa not. Türkiye'de etnik gruplar arasında barışı, diyaloğu ve şiddetsizliği savunan beyaz tülbentleriyle tanınan bir kadın hakları sivil toplum birlikteliği inisiyatifi 96 yılında bir araya geldiler ve o günden beri de zaman zaman bu girişimlerini sürdürüyorlar. Devam edelim Özgür.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Konya'da bir vatandaş meyve suyu aldı. Sonra bu meyve suyunun içerisinde ne kadar meyve oranı var bunu merak etti. Gitti Konya'da bir laboratuvara, dedi ki hani bunu bir analiz ettirmek istiyorum. Sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne gitti. Kendisi anlatsın bakalım başına neler gelmiş.
2: Ben dün Konya İl Tarım Müdürlüğü'nün laboratuvarına gittim. Bir sıvının içerisindeki meyve oranına baktırmak istediğimi söyledim ücreti karşılığında. Öyle bir analizimiz yok, ne kadar meyve olduğunu tespit edemeyiz dediler. İnternetten hangi tarım il müdürlüklerinin yaptığını araştırdım. Onları aradım. Yine aynı cevabı aldım. Öyle bir analizimiz yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ürünün içerisindeki meyve oranını tespit edemeyecek kadar aciz mi? Madem böyle analizleriniz yok, tespit edemiyorsunuz. O zaman neye dayanarak o şişelerin içerisine %100 karadut, %100 vişne, %50 elma ibareleri yazılıyor? Markalar bunu bildiği için mi piyasada bu kadar rahat at koşturuyor? Ben bir tüketici olarak içtiğim sıvının içerisinde meyve oranını neden öğrenemiyorum?
0: Gerçekten çok önemli bu. Çünkü o meyve suyularının içerisindeki o oranların hiçbirisi karşılığını vermiyor. Zaten bir kısmında hani meyve suyu diye satıyorlar ama nektar meyve yok içinde. Aroma var, kimyasal. Yani neden bunu çok rahatlıkla götürüp bir analiz edilmiyor? Madem üstünde yazıyor %15 mi, %20 mi, %35 mi? Analiz ettir, evet şu kadar şu vardır, şu kadar bu vardır. Bunu öğrenemiyoruz. Yani Türkiye'de satılan ürünlerle Avrupa'da satılan ürünler arasında fark var. Çikolatada var, içeriğinde var. Mesela palmiye birçok yerde yok. Bizde palmiyasız bir şey yok. Bütün okurlar, yani marketlere gidin, rafta olan her şey palmiye alıyor. Hatta bir tane çok büyük bir firma uzun bir süredir palmiye kullanmıyordu. Ya yazmıyordu şeyinde. Ayçiçek yağı yazıyordu. Şimdi o da palmiye kullanmaya başladı. Çünkü rakibi de onu kullanıyor yıllardır. Yani adam holdingin adı neredeyse palm olacak. Ama Avrupa'da hiçbir yerde yok o. Birçok yerde yok. İzin verilmiyor çünkü. Burada bu kadar rahat oluyor. Dediğim gibi hani vatandaş kendini sorumlu hissetmiş, böyle bir şey yapmaya kalkmış, bir meyve hani meyve suyunda ne kadar meyve var öğrenmeye çalıştı ve öğrenemedi. Devam edelim Özgür.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
4: Bozulmasın anam.
0: Afife tiyatro ödüllerinde Monologlar Müzesi pavyon oyunuyla yardımcı rolde en başarılı kadın oyuncu ödülünü Pınar Yıldırım aldı. O da ödülü için konuşma yapmaya çıktı. Dinliyoruz Pınar Yıldırım'ı.
5: Oyunda bir iz var. Keşke Pınar Yıldırım yalnız değildir. Hayatımda yalnız olmadığını biliyorum. Sadece bazen ne kadar kalabalık olduğumuzu biliyoruz. Ne kadar kuvvetli olduğumuzu biliyoruz.
6: Çorumcular
0: Vallahi alkışlar ve coşku beni çok umutlandırdı ilk defa. Hani aslında o kadar çok olması gerekirken Türkiye'de hani Can Atalay cezaevine atıldıktan sonra geçen 1477 günde hani tek çıkan bu alanda, daha doğrusu o sanat camiasındaki tek sesi oldu neredeyse, böyle bir ödül töreni. Bütün ödül törenlerinde hepsinde söylenmesi gerekiyordu. O yüzden Pınar Yıldırım'ı hem ödül için kutluyorum hem de Can Atalay'a ödülü adadığı için kutluyorum. Devam edelim Özgür.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
0: Hatta hafıza önemli Türkiye için. Hani benim kullandığım hep bir cümle var. Neo Türkiye'nin panzeri hafızadır diye. Çok önemserim ve o hafızayla birlikte Türkiye'deki önümüzdeki dönemde ne olacaksa iyi şeylerin olabileceğini düşünürüm. Ama gerçekten bir hafızasızlık denilen şey de var. Oysa Türkiye hani fil hafızasına sahip olması gerekirken insanlar maalesef balık hafızasıyla yaşıyor neredeyse. Ya bak, geçen hafta oldu. Bu bir firma, adını vermeyeyim şimdi firmanın, ama bu reklam yayınladı. Köpeğe oğuluşum dendi, ortalık karıştı, yıkıldı. Yani onca şey oldu ülkede, bir şey olmadı ama köpeğe oğuluşum demeden öyle rahatsız oldular ki hani neredeyse iş şeye vardırdı. Reklam yasaklandı mesela, ama aynı firma 3 gün önce 1400 kişiyi işten attı, sessiz kaldılar, hiçbir şey olmadı. Bunun etkisi şöyle oldu. Hani tamam, oradaki mesele konuşuldu. Şimdi o firma çok büyük, uluslararası olunca iş hani o firmayı hedef almaktan çıkarıldı, başka bir şeye dönüştürüldü. Onların hepsini hafta boyunca konuştuk, aktardım size. Ama şöyle bir durum olmuş. Başka firmalarda hani buna benzer şeyler yapmayı düşünenler hepsi vazgeçmiş. Yani böyle köpekle aileyle bir arada fotoğraflar, bilmem neler. Hatta ya Instagram'dan fotoğraflarını silenler olmuş ya. Ya birlikte yaşıyorsunuz evde ya. Ya o fotoğrafları niye silmeye kalkıştınız? Hani çok ne büyük ayıp. Şey, o yüzden şimdi vereceğim haber önemli. Odun Pazarı Eskişehir'de bütün o semti bir billboardlara reklam, daha doğrusu billboardlarla süsleniyor. Kazım Kurt'dur Odun Pazarı Belediye Başkanı. Altında da Kazım Kurt yazıyor. Anneler Günü kutlu olsun diyor. Çok sevdim ben bu pankartı. İlk defa bir belediyenin bir pankartında hem belediye başkanının isminin olmasından rahatsız olmadım, hem de yaptığı bu reklam kampanyasından. Anneler Günü kutlu olsun diyor. Bakın, gidin görün Odun Pazarı diye sosyal medyada bakarsanız görürsünüz. Anne var, bir tane kız var ve yanında köpek. Onunla birlikte bir fotoğrafla kutlamış Anneler Günü'nü. Bence budur. Hani son günlerde gördüğüm en şık işlerden bir tanesi bu oldu. Hani bir hafta önce olan her şeyi unuttuğumuz bir yerde hem böyle bir tavır, hem de bunun yeniden hatırlanması açısından hatırlatayım dedim. Şimdi gelen mesajları size aktarayım. Hafta içi gelenler vardı. Onları öncelikle bir konuşalım. Neler yazmışsınız, neler söylemişsiniz. Yayın akışı sırasında parazit vardı. Melih Gökçe'yi dinleyemedik. İyi, çok bir şey kaybetmemişsiniz. Önümüzdeki günlerde de çok fazla bir şekilde hani o tip haberleri ben şöyle veriyorum ya. Ya kulak kirliliği yarattığım için özür dilerim diye. O kulak kirliliği yaratan haberlerden biriydi. Eşdar Bey, Özgür Bey, Haziran'da kupa yok. Sayın Hoş, Mayıs demek istediniz sanırım. Nisan'ı göremiyorlar zaten derseniz daha düzgün olur, nacizane uyarım. Ha doğru, şey, bu maçlarla ilgili konuşurken ben Mayıs değil Haziran mı demişim. E doğru, Mayıs'ı gören de yok. Ya artık bundan sonra pek Nisan'ı göreceklerini de sanmıyorum. Eşref Bey, GS lobisi Gelecek Hoca'nın üzerinde baskı olsun diye bu işi organize etti. Ben bir Fenerbahçeli olarak bundan eminim demiş. KSY isimli bir sevgili dinleyicimiz de bugünkü yayını kapatırken sorduğunuz sebep sorusunun cevabını biliyorsunuz değil mi? Hibe. Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe haberinden bahsediyor kendisi, hatırladım. Hibe. İşte o hibenin altında çok şey var. Hibe dört harfli ama içeriği çok fazla hibe. Hani acaba orada gidiyor iş adamları, orada iş yapıyorlardı zor, o parayı alamadılar, o para öyle mi yok, başka bir şey mi? Bir sürü şey geliyor insanın aklına. Hibenin altında çok şey var. Hani heybenin altında olmuyor, hibenin altında da çok şey var. KSY isimli sevgili dinleyicimiz. Türkiye'de hukuk fiile göre değil faile göre işler. Ha, güzelmiş. Öyle. Kadir Bey, Kadir Alıcı. Arkadaşlar, nüfusun genç olup olmaması biz emeklileri ilgilendirmiyor. Biz zaten emeklilik için gerekli olan parayı yatırdık. Israrla bunu lütfen genç nüfusa bağlamayınız. Teşekkür ederiz. Demiş. Genç olup olmaması biz emeklileri ilgilendirmiyor değil. Yani şöyle, tabii ki hani demek istediğinizi anladım canım. Hani bütün bunun sorumlusu biz değiliz diyorsunuz ama nüfusun yaşlanıyor olması bu önümüzdeki yıllar için ciddi anlamda bir sorun. Ha, bunu giderme yolu da çocuk yapın diye abicim, oradan da bari oraya karışmayın ya. Zaten öyle insan yani odaya girse o ses yok ya, olmaz o. Para, kimsede para yok. Turan Bey diyor ki Yeşilyurt, Ziraat Bankası'nın reklama ihtiyacı mı var, Devlet Bankası? Ya aslında yok tabii ki canım. Hani Ziraat Bankası adı üstünde, başka Ziraat Bankası yok ki. Hakiki Ziraat Bankası, Öz Ziraat Bankası, hadi onlar olsa dersin arada bilmem ne yapsın, ya da Özel Ziraat Bankası. Ya çiftçiye destek olmak için kurulmuş asırlık bir banka ne hale geldi? İsmail Hakkı Bey, Böcek ailesinin mal varlığına neden el konuluyor? Yargı süreci bitti ve suçlu mu bulundular? Ya bu el koyma meselesi zaten başlı başına bir sorun. Bak, bu Tele 1 örneği bile en ciddi önemlidir. Ya daha mahkemeye çıkmadı Erdem Yanar'da. Ortada bir mahkeme yok. Hani mahkeme yokken ya satışa çıkarılacak şimdi Tele 1. Ortada suç yok. Çünkü mahkeme hüküme bağlamayınca o suç işlenmemiştir. O suç kabul edilemez. Ama bu başka bir şey. Çünkü bu şey daha çok tartışılacak. Bu Böcek ailesinin, Muhittin Böcek meselesi. Bugün oğlunun itirafları diye, etkin pişmanlık diye bugün hemen yayınlandı. Hani oraya baktığında böyle çok bir acayip bir şeyler var. Hani parayı götürüyor, uçakla götürüyor, 1 milyon... Euro'dan bahsediyor. Ya 1 milyon euro öyle kolay taşınabilir bir şey değil ki. Hani uçağa 1 milyon euro ile binilebiliyor mu ki bu kadar kolay? Ne kadar yapar? Ne, kaç bavul yapar? Koca bavul mu? 1 milyon euro özgür. Hani bununla bu kadar götürdüm, genel merkeze götürdüm, birine teslim ettim ama hiç tanımıyorum, görsem tanımam falan var. Ama mesele zaten şu. Yani birine bir baskı kuruyorsa, mal varlığı da en önemli güçlerden birisi. Sadece siyasi değil, içeri atmak değil. Bu da çok ciddi bir baskı unsurlarından birisi. Belki de öyle bir şeydir. Cesur haber ve yorumlar için teşekkür ediyoruz. Biz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Üç fidana sevgiler, saygılar demiş Turan Yeşilyurt. Yine bir dinleyicimiz bugün gönderdi bana Instagram'dan. Ataköy'de 17 yıllık tenis yuvası Itex varmış. Onu geri istiyorlar. Şimdi orada ilginç bir durum var. Hani Bakırköy Belediyesi'nin kontrolünde olan bir yer. Orada Bakırköy Belediyesi almış. Orada 6 kort varmış. Bir kort belediyenin, 5 kort milli emlakmış. Zaten bu konuda davalıkmış. Yani bana ulaşan veli diyor ki, ben çocuğumla orada diyor çok iyi bir tenis oynayabilecek de çok iyi öğretmenleri, koçları vardı ve çok iyi hizmet ediyordu. Şimdi belediye burayı aldı, Ondan şimdi nasıl olacak bu, biz mutlu değiliz bu durumdan diye anlatıyorlar. Söylüyor, bana iletti. Hani orada diyor o eğiticiler ve koçlar çoğu kendi cebinden para harcayarak çocuklara tenis öğretiyordu. Şimdi bu ortadan kalktı diyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın Instagram hesabına baktım. Orada bir paylaşım var. Hizmete açılan Ayamama Yaşam Vadisi'nde komşu olan tenis kortlarını yenileyerek komşularımızın hizmetine sunmak için gerekçe incelemeleri yaptık diyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 7300 metrekarelik alanda 6 tenis kortu bulunan tesisi yepyeni yüzüyle sizlerle buluşturmak için heyecanlıyız. Tamam, tekrar tenis kort yapılacakmış anladığım belediye başkanı Doktor Ayşegül Ovalıoğlu'nun Instagram hesabında bunları söylüyor. Ama bak orada da şöyle bir durum var ya, ikna etseniz de o insanları. Hani gidip konuşsanız da o insanlarla, ya gidin isteyin, bak biz burada şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, böyle yapacak, tekrar burası tenis kortu olacak, hiçbir şeyiniz değişmeyecek ama daha iyi hizmet alabileceğiniz, daha güzel olabilecek şeyi belediye olarak biz size sunacağız diye. Ya ben anlamıyorum ki bu, ya gidip o insanlarla neden konuşulmuyor ki? Ya ben istedim böyle oldu. Bu doğru değil ki. İyi bir şey yapılıyorsa da bunun söylenmesi lazım. Gidip o insanların niye ikna edilmiyor, ben bunu anlamıyorum yani. Ya bu insanların bir derdi var, bir şey anlatmak istiyorlar demek ki. Hani o insanları bir şekilde orada ikna edin. Şimdi ya şey, imza kampanyası da başlattılar oradaki çocukları tenis öğrenen veliler. O imza kampanyasına da gerek kalmadan gidip bu insanlarla konuşup bir orta yol bulun ya, ikna edin. İkna etmek bu kadar zor değil. Temas kurmakta bir sorun yok. Dinleyin yani. Hani o insanların belki bir haklı gerekçeleri vardır. Yoksa tekrar tenis kortu olacak yere niye itiraz etsinler? Hani bir sürü endişeleri var. O endişelerini giderecek bir yol bulmanız lazım. Bakırköy Belediyesi Başkanı Ayşegül Hanım, hani bunu da yapın. Tamam, oraya gidip tesisleri geçmişsiniz ama o insanları bir dinleyin. Size anlatılanlar dışında o insanları da bir dinleyin lütfen. Şimdi başka birkaç tane mesaj var. Onları da bana iletirseniz beden onlarla da konuşmuş oluruz. Sakiye Hanım, ülkeyi ve insanları daha ne kadar zor duruma düşürürüz, batırırız projesi bütün bu olan bitenler diyor. Doktor Mühendis Hikmet Güler Bey, neden eğitime yatırım yapsın ki? Gerçekten akademik ve toplumsal iyi eğitim almış insanların oluşturduğu bir toplumda seçilme şansları var mı diye soruyor. Acı acı sorulardan bir tanesi. Necati Erdoğan da biber acıdır, biber gerçektir, demek ki gerçekler acıdır demiş. Teşekkür ederim Erdoğan Bey, Necati Erdoğan. İyi yayınlar, kolay gelsin. Gerçekten çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Akşam eve dönerken sizin sayenizde trafikte nasıl vakit geçiyor anlamıyoruz. Teşekkür ederim. Övgüleri bir öyle şey geçiyorum da çok... Ben Ankara'da özel sektörde yöneticilik yapan bir insanım. Bundan 7-8 yıl öncesine kadar beyaz yakanın %90'ı AKP'ye karşıyken mavi yakanın neredeyse %90'ı AKP ne yapsa haklıdır diyordu. Şu anda beyaz yakanın neredeyse 4/3'ü AKP'nin yaptıklarını tasvip etmiyor. Hele hele belediyeler, operasyonlar gibi konulara hiç inanmıyor. Türkiye'de gerçek bir seçim sistemi olsa, demokratik bir oylama olsa eminim ki AKP, bırakın %30'u, %20'yi bile geçemeyecek diye söylüyor. Şimdi bu tenis kortuyla ilgili konuştum ama oradaki veliler de mesaj yazmaya devam ediyor. Diyor ki o tenis kortları rant uğruna el koyuyorlar diyor. O çok ciddi bir iddia. Hani belediye başkanının oraya gidip poz verdiği bir yerde, orası tekrar tenis kortu olacak dediği bir yerde eğer bunu yaparlarsa, hani öyle umarım yapmazlar, umarım böyle bir şeye kalkışmazlar. Abicim biri bana oradan öyle böyle çemkirmemiş, onu bir gönderin de bir bakayım yani, beni de böyle karşılığında almış, neredeyse dövecek. Ya ben bir şey anlatıyorum burada, bu kadar öfkelenecek bir şey yok. Ya öfkelenseniz de sorun değil. Hani bu meseleyi dediğim gibi diyalog denilen bir şeyi bu kadar hoyrat hale getirmekten rahatsızım ben. Hani çünkü hani dedim ya, bir şey yapılıyorsa ikna, bu sosyal belediyecilik kısmının sosyal kısmından bu kadar uzaklaşıyor olmasını bir türlü anlamıyorum ben artık. Hani sosyal kısmı önemli. Çünkü o sosyal kısım zaten farkı gösteriyor. Yoksa A, B, B, C partisinden birisi gelse aynı şeyi yapıyor. Hepsinin zaten tek bir tane bildiği bir şey var: beton. Halil Bey diyor ki ben bu hükümetin ilk defa işe yarar bir yasa çıkardığını düşünüyorum. Daha doğrusu çıkaracak herhalde, ama içinde torbaya koyup da başka bir şey çıkacak mı, konuda bilgimiz yok. Çıkacak olan yasa boşanmalardaki nafaka olayları, evde kaldığı sürenin yarısı kadar nafaka bağlanabilecekmiş. 10 yılda 5 yıl fazlası bağlanmayacakmış. Mesela bu evliliği korur bence demiş Halil Bey. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda, bir bakalım ona nasıl bir yasa çıkacakmış. Sinan Işık, zaten mal varlığı için bunları yapıyorlar, çökme amaç diyor. Yusuf Kenaroğlu, ne hale gelmedi, ne hale getirildi. Olabilir, şöyle de bakılabilir. Mustafa Bey, bence aslında CHP'nin düşünmesi gereken çok önemli bir nokta var Afyon'la ilgili. Belediye başkanlarının bu kadar kolay bir şekilde, hatta bazen şantajla veya farklı yollarla parti değiştirebiliyor olması partinin geleceği açısından büyük bir risk taşıyor. CHP'nin bundan sonrası için şuna çok dikkat etmesi lazım: eğer seçmen önüne getirilen adayın geçmişinde veya arka planında bir şaibe olduğunu hissederse, ben bu adaya oy verirsem aslında o karanlık işlere ortak olacağım ve bu kişiler yarın yine parti değiştirecek diye düşünecektir. Bu durum seçmenin güvenini kırıp partiye oy vermekten vazgeçmesine yol açabilir. Siyasi açıdan oldukça tehlikeli bir konudur. Aslında bu çok stratejik bir hareket diye söylüyor Yener Bey. Ya bunun çözümü aslında var. Bir ön seçim denilen bir şey vardı. Bu uygulansaydı birçok şey olmazdı. Hani benim dediğim adam olsun diye söyleniyor ya, o yüzden. İnsanlar Bakırköy Belediye Başkanı'nın senin okuduğun gibi Instagram'ını okumuş olsa sana yazıp durmazlar. Sen de söylesene adamın Instagram'da yazıyor diye. Kaldı ki ikna etmek için konuşmadıklarını nereden biliyorsun da konuşmadılar diyorsun. İkna olsa niye konuşsun ya? Allah Allah. Hani bu da ne? Çemkirecek yer mi arıyorsunuz? Bugün de bitirdik. Haftayı da bitirdik. Pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında bir maniniz yoksa buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi hafta sonları.
7: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz, savunmada yeni dönemin kurucusuyuz dedi. Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor. İstanbul'da Beşiktaş iskelesinin önüne çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul'da Beşiktaş iskelesinin önünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Havacılık ve savunma sanayinde senede 248 milyon dolar ihracat yapıldığını, şimdi ise bu rakama aşağı yukarı bir hafta ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz, savunmada yeni dönemin kurucusuyuz dedi.
2: Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret etti sözleriyle de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
2: Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik.
1: Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Dış gelişmelere bakalım. Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelen iki gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı. İran basını ise İran silahlı kuvvetleriyle ABD güçler arasında son saatlerde Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla çatışmalar yaşandığını bildirdi. ABD'nin dün İran'a ait bir petrol tankerine saldırısının ardından İran donanması ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. ABD güçleri de bunun ardından İran'ın güneyindeki kıyı şeridinde bazı bölgelere saldırmıştı. İstanbul'daki Kesikbaş cinayetinde istenen cezalar belli oldu. İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu iki kadının öldürülüp parçalanarak çöp konteynerlerine atılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
3: Hava durumu.
1: Bu gece ve hafta sonu Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? Bu sorunun cevabını Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Sefa Dere aktaracak.
4: Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısıyla Batı Karadeniz'de sağanak ve gökyüzü sağanak yağış bekliyoruz.

0: şehrimize baktığımızda İstanbul gece 16, yarın gündüz 23 derece olmasını bekliyoruz. Bu gece ve yarın öğle saatlerinde sağanakta gökyüzü sağanak yağışlı. İzmir gece 16, yarın 20 derece, parçalı ve çok bulutlu olacak. Yarın sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara gece 10 derece, yarın gündüz sıcaklığımızda 23 derece olmasını bekledik. Parçalı ve çok bulutlu geçecek Ankara, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz.
1: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü yükselişte tamamladı. BIST endeksi %0,15 değer kazanarak 15.062 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 43 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.896, çeyrek altın 11.282, tam altın 44.882, ata altını da 46.018 liradan satıldı.
1: Yol durumu.
2: İstanbul trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk gözlenmiyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
2: TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı iş ve aile yaşamının uyumu 2025 araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun %43,1'i çocuk, torun veya hasta yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların %50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde %40,6, kadınlarda ise %45,6 olarak kaydedildi. Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı %58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda iş gücüne katılım oranı %60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran %56,4 seviyesinde kaldı. Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı %37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran %41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların iş gücüne katılım oranı %86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran %70 oldu. TÜİK verilerine göre istihdamda olan kişilerin %39'u yalnızca çocuk bakım sorumluluğu taşıyor. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanların %50,8'i çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürütüyor. Katılımcıların %19,7'si çocukların kendi kendine bakabildiğini ifade ederken %17,6'sı profesyonel bakım hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. %5,5'luk kesimse bakım desteğini büyük anne, büyük baba veya diğer yakınlardan aldığını belirtti. 15 yaş altı çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin %83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı %14 olurken evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı %1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise %1,4 olarak açıklandı. Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların %79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti. Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin %38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi. Katılımcıların %26,9'u işin yorucu olmasını, %8,9'u ise işe gidiş geliş süresinin uzunluğunu önemli sorunlar arasında sıraladı. Uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten erkeklerin oranı %39,3 olurken kadınlarda bu oran %36,4 olarak ölçüldü. TÜİK verileri çalışan nüfusun önemli bölümünün birden fazla bakım sorumluluğunu aynı anda üstlendiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre istihdamdaki kişilerin %2,1'i çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluğunu birlikte yürütüyor. Bu durum çalışan nüfusun aynı anda farklı yaş gruplarına yönelik bakım yükümlülüğü taşıdığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik iş ve aile yaşamının uyumu başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatıyla bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: Evet değerli dostlar, 8 Mayıs Cuma akşamı saatler 19'u 11 geçe sizlerle birlikteyiz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde gündemimiz yoğun tabii ki. Bu sefer spor gündemiyle başlamayacağız çünkü bakıldığı zaman gelişmeler belli. Geçen değerli Aydın Cingöz'le konuşmuştuk. Spordaki gündemin başlangıçta hep bunu yapıyoruz. Daha deyim yerindeyse hani soft dedikleri daha yumuşak bir gündemle geçiş yapıyoruz. Hoş, Türkiye'de futbol o kadar soft yaşanmıyor. Duygularıyla, rekabetiyle çok daha sert yaşanıyor ama tabii ki diğer gelişmelere, insan hayatını ilgilendiren gelişmeler boyutuyla bakıldığı zaman futbol biraz daha soft kalıyor, daha yumuşak kalıyor diyeyim diye Türkçe ifadesiyle. Daha diğerlerine göre daha önemsiz. Ama tabii ki o kadar da önemsiz değil. O yüzden de biz bazen programlarımızda dostlarımız bilir, dinleyicilerimiz bilir. Spor gündemiyle başlarız. Fenerbahçe'de iki tane aday öne çıkmaya başladı. Zaten biri Sayın Aziz Yıldırım, biri Sayın Hakan Safi. Onlarla ilgili gelişmeleri ilerleyen dönemlerde elimizden geldiğince yine son dakika gelişmesi olur, diğer gelişmeler olur, aktarmaya çalışacağız. Ama bugün biraz daha güvenlik merkezli konuşacağız. Savunma merkezli konuşacağız. Neyi konuşacağız? İran'a yeni bir saldırı gerçekleşti biliyorsunuz. Bu saldırının perde arkasına biraz bakmaya çalışacağız. Çünkü orada ilginç bir detay var. O ilginç detay nedir derseniz İran basınına yansıyan bilgilere göre saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı şeklinde bazı bilgiler var. Şimdi bu işte olayın bütün boyutunu değiştiriyor. Çünkü doğrudan ABD İsrail saldırganlığının yanına bir Körfez ülkesi, bir İslam ülkesi eklenirse bu sefer İran'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı karşıya gelmesi durumunda neler olabileceğini konuşacağız. Yani İran'ın İran basınına yansıyanları üzerinden, dünya basınına yansıyanlar üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu süreçte İran'a saldırı sürecindeki rolü üzerinde biraz duracağız. Terörsüz Türkiye'yi konuşacağız. Geçen çok detaylı konuşamamıştık. Sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bir önerisi vardı. Abdullah Öcalan için bir koordinatörlük önerisi vardı. Tabii ki bunun üzerinde tartışmalar yaşandı. Zaten Ahmet Spor'un işte Süper Lig'e çıkması, o dönem yani hemen arkasından Sayın Bahçeli'nin bu öneriyi yapması bir anlamda terörsüz Türkiye hedefini yeniden gündeme getirdi. Üstüne bir de ODTÜ'de Türk bayrağına yönelik saldırı hepimizi rahatsız etti. Onlarla da birleşince yeniden ayrı bir tartışma açıldı. Birbirleriyle bağlantısız olarak gözüken ama bakıldığı zaman birleştirilip tartışmanın genişlediği bir şeye dönüştü, söylemlere dönüşen bir durum var. Biraz terörsüz Türkiye'yi konuşacağız ve aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da Saha 2026 savunma ve havacılık merkezli olmak üzere bir fuar var, savunma fuarı. Bu savunma fuarında önemli bir ziyaretçi vardı. Önemli ziyaretçi Sayın Özgür Özel'di. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı gitmişti. Sayın Özgür Özel de dün, yanlış hatırlamıyorsam, dün ziyaret etti. Ve çok da olumlu mesajlar verdi. Biraz bunu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk savunma sanayine yönelik bakış açısı nedir? Çünkü dönem dönem tartışmalara da konu oluyor. Yani iktidarla muhalefet arasındaki tartışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı isimlerinin diyeyim, kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni hakikaten orada ayrı yere koymak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta Türk siyasetinde önemli, kıymetli, bütün siyasi partiler olduğu gibi fikriyle, seçmen kitlesiyle biz eleştirebiliriz. O ayrıdır. Kişilerin politikalarını eleştiririz, söylemlerini eleştiririz. Ya biz derken şey anlamda söylüyorum, bütün partiler için geçerli bu eleştiriler olması gereken. Ama dediğim gibi kurum kalıcıdır, kurumlar bakidir ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türk siyasetine damgasını vuran, Türk siyasetinin, Türkiye Cumhuriyeti siyasetinin merkezinde yer alan bir parti. Tabii ki ideolojik olarak değil ama siyasetin merkezinde yer aldığını söylemek gerekir. Çünkü bakıldığı zaman Cumhuriyeti kuran kadroların kurduğu bir siyasi partiden bahsediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini yaptığı, kurucusu olduğu bir siyasi partiden bahsediyoruz. İşte son yıllardaki tartışmalar maalesef bazen sert bir şekilde yürüyor. Ve sert bir şekilde yürürken partiler üstü konularda da maalesef böyle farklı söylemler, bazı kişilerin farklı söylemleri karşılıklı diyelim tartışmaları beraberinde getiriyor. Sayın Özgür Özel'in verdiği mesajlar kıymetliydi. Onu biraz konuşacağız. Kimle konuşacağız? İlerleyen dakikalarda tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu ile konuşacağız. Yine ilerleyen dakikalarda konuklarımızdan biri de Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor İskender Karakaya'yla da, ki kendisi de terörizmle ilgili çalışmalarıyla da bilinen önemli bir akademisyen, İskender Hoca'yla da terörsüz Türkiye hedefinde varılan nokta, güncel meselelere bakış açısı, nereye ilerleyecek terörsüz Türkiye hedefinde, nereye doğru ilerleyeceğiz, onları konuşacağız. İsterseniz Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayalım. İran basınının hemen detaylarını da aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile beraber Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ciddi iddiaları var. Nedir o iddialar? Bir süredir var aslında. Yani mesela bundan 4-5 gün önce de Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili işte İran haber ajansı IRIB bir haber geçmişti. Devrim Muhafızları Ordusu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılarından bahsetmişti. Hürmüz'de şimdi bir saldırı, arka arkaya patlamalar yaşandı, saldırı gerçekleşti ve İran basını yine dedi ki saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ondan sonra yine saldırılarından bahsedildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada koordineli bir şekilde İran'ı hedef aldığı yönünde İran'da gündeme gelen haberleri hatırlatmakla da fayda var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradaki pozisyonunu biraz konuşmak gerekir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir süredir Yani yıllardır aslında birkaç yıldır İran'la ve hatta bölgedeki diğer ülkelerle ciddi bir gerilim politikası izlediğini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Washington ve Tel Aviv'le Riyad'a göre, Tahran'a göre, ondan sonra diğer önemli işte Doha'ya göre, hatta ve hatta dönem dönem Ankara'ya göre Washington ve Tel Aviv'e çok daha yakın durduğunu görüyoruz. Yani bu başkentlerdense iletişimde Washington ve Tel Aviv'i yoğun bir şekilde muhatap kabul ettiğini görüyoruz. Ve özellikle işte meşhur o İbrahim anlaşmaları dedikleri, Abraham anlaşmaları olarak da bilinen anlaşmalar sürecinde de Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz bunu yapan, bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden bir tanesiydi. İsrail'le çok yoğun bir şekilde normalleşme çalışmalarına girdi. İşte 2022 gibi bir tarihte, yakın tarihimizde, hemen Abraham anlaşmalarının sonrasında İsrail'den radar sistemleri almaya başladığına yönelik haberler yansımaya başladı. İşte İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne radar sistemi yerleştirmesi bu bölge ülkelerinin tepkisini çekti tabii ki. Son süreçte de özellikle İsrail-ABD saldırılarında en yoğun İran tarafından vurulan ülkelerin başında geliyordu Birleşik Arap Emirlikleri. Neden? Çünkü bu ikili saldırı emperyalist-siyonist ittifakın ortağı olarak gözüküyordu. Orası saldırı merkezlerinden biriydi. Hatta 7 Mart'ta bazı İran yayın organlarında Keşm adasında bulunan bir İran su arıtma tesisine yapılan saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin suç ortaklığı olduğu yönünde bazı yayınlar yapıldı. Yine bakıldığında işte Nisan ayı başlarında İran hava savunması Şiraz semalarında bir Çin yapımı olduğu belirtilen Wing Long iki insansız hava aracını düşürmüştü. Arkasından bu İHA'nın bir füze üssü yakınlarında keşif yaptığı bildirildi ve bu insansız hava araçlarının bölgede sadece iki ülkede oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da bulunduğu yansıdı ve bunun, bu düşürülen İHA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu yönde tespit yaptığını İran'ın belirttiler. Ondan sonra bu kapsamda işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin ta savaşın, İsrail-ABD saldırganlığının en başından itibaren aslında saldırı sürecinin içinde yer aldığı yönde İran'da hakim bir görüş var. Görüntü de bu hakim görüşü besler şekilde. Hatta ve hatta şunu da söyleyelim. Basına da yansıyan bazı bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde hiçbir şekilde bu savaşta dikkatli bir dil kullanma noktasında özen gösterdikleri halde, hiçbir şekilde İran'ın doğrudan taraftarı görüntü vermedikleri halde, Birleşik Arap Emirlikleri içinde Şii kanaat önderleri de dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri içinde yaşayan Şiilere yönelik çok ciddi bir baskının da başladığı yönünde. İşte gözaltılar, tutuklamalar, aralarında dediğimiz gibi kanaat önderleri de var. Yani din adamları da var. Hatta ve hatta gözaltına alınıp tutuklanan, baskılanan din adamları arasında biliyorsunuz Şiiler içinde de şöyle bir şey vardır. İşte Kum'la, yani Irak Şiiliğiyle İran Şiiliği arasında bir rekabet vardır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınan bazı Şii din adamlarının aslında Irak Şiiliğine daha yakın durduğu ve buna rağmen Şii olmaları sebebiyle hedef alındıkları yönünde bazı bilgiler var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada bir İsrail bakış açısıyla, Amerikalı bakış açısıyla benzerlik gösteriyor yönünde eleştiriler de var. Bu rekabet, bu gerilim sadece İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanmıyor. Yemen'de, Sudan'da, Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan gerilimler var. Ondan sonra yine Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan gerilimler var. Türkiye, Sudan'da çok ciddi bir şekilde yaşanan o katliamlara tepki gösterdiğinde o katliamı yapanların Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen güçler olduğu yönünde bilgiler de vardı. Tabii ki diplomasi sürüyor, doğrusu da budur. Onu da söyleyelim, işbirliği de olacaktır. Ekonomik işbirlikleri, süreçleri olacaktır. Biz hep vurguluyoruz. Yani bir soykırım politikası izlenmediği sürece diplomatik ilişkilerin kesilmesinin zararlarını çok yakın zamanda gördük. O yüzden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomasinin sürmesi normaldir. Diğer ülkelerle yine Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomasinin sürmesi normaldir. Ama burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte hatırlarsanız hakeza Mısır'da, Libya'da çok değişik pozisyonlarla bölge ülkelerini de nin de tepkisini çekecek şekilde politikalar ürettiğini görüyoruz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden insanın aklına şu geliyor. Bir Amerika ve İsrail tarafından, özellikle İsrail tarafından bir planlama mı yapılıyor? Nasıl bir planlama? Deyim yerindeyse medeniyetler, hani bizim şöyle bir tezimiz de var. Hani Fukuyama'nın tarihin sonu tezi çöktü. Onu hepimiz biliyoruz 90'larla beraber. Artık tarihin sonu yaşandı. Amerika ve müttefikleri, batılı müttefikleri artık bu saatten sonra yıkılmaz güçtür. Sistem, ekonomik sistem, siyasi sistem böyle devam eder. Bu saatten sonra büyük bir değişim olmaz şeklinde bir tezi vardı Fukuyama'nın, Francis Fukuyama'nın. Bu tez çöktü aslında. Yani çünkü kürede güçlü, köklü medeniyetler, işte Çinliler, Ruslar, Türkler, hatta o boyutta olmamakla birlikte Arapların, işte belli ülkelerin hamleler yaptığını görüyoruz. Yani yeniden büyüme hamleleri yaptığını görüyoruz. Şimdi bu işte Hindistan gibi, Pakistan gibi ülkeler sahneye çıkıyor falan. Tez çöktü ama bir tez sanki yeni başlıyor. Medeniyetler çatışması. Şimdi burada Amerika ve İsrail'in planı medeniyetler çatışması. Şimdi görüntü şu: ABD, İsrail bir medeniyet siyonist evangelist ittifakı üzerinden Haçlı siyonist ittifakı olarak da tanımlanabilir. Haçlıların biliyorsunuz geçmişin emperyalizmin ataları olduğunu biliyoruz, Haçlı güçlerinin. O ittifakın İran'a saldırısı Haçlılarla İslam savaşı olarak gözüküyordu. Ama şimdi tabii ki bu ters tepti. Hristiyan dünyada dahi büyük tepki çeken bir saldırganlıkla karşı karşıya kaldık. İnsanlığın tepkisini çeken bir saldırganlıkla karşı karşıya kaldık. Çocuklar öldürüldü, okullar vuruldu. Zaten Filistin'deki soykırımdan dolayı, Lübnan'a saldırıdan dolayı, Suriye'ye saldırıdan dolayı, Katar'a, Yemen'e saldırılardan dolayı İsrail'e büyük tepki var. Mesela İtalya'da geçenlerde İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlanmasıyla bağlantılı her yıl geleneksel olarak yapılan Milano'da bir gösteride bir Yahudi grubu oraya sokulmadı mesela. Hatta sonrasında o işte Yahudi gruba tepki gösteren gruptan bir kişi, özür dilerim, iki kişi silahla vuruldu. Vuranın işte siyonist bir kişi olduğu ortaya çıktı falan filan. Yani dünyada bir tepki dalgası yükseliyor. Şimdi bunlar acaba şöyle sinsi bir plan mı yaptılar diye insanın aklına gelmiyor diyelim. Medeniyetler çatışmasının örterek acaba medeniyet içi çatışmaya mı evirmek? Nasıl tanımlayayım? İran'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni çatıştırmak, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin gücü İran'a yönelik bir taarruza yetmez. Onların Amerika ve Birleşik işte İsrail tarafından tahkim edilmesi, dönem dönem Amerikan askeri gücü tarafından desteklenmesi ve böyle bir çatışmanın teşvikiyle olayı biraz İslam, yani Şii-Sünni çatışmasına evirebilecek bir pozisyona mı getirmeye çalışacaklar? Buradan İran'ı zayıflatacak bir hamle mi yapmaya çalışacaklar? Bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada saldırıya dahil olması çok tehlikeli bir süreci tetikleyebilir. Siyonistlerden her şeyi bekleriz. Onu söyleyelim. Siyonistler, o siyonist canavarlardan, yaratıklardan her şeyi bekleriz. Ve böylece İran'a İran'ı zayıflatacak bir şekilde hamle yaparak burada o yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok dikkatli hareket etmesi gereken burada sonuçta dediğim gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Bağımsız politika üretme kabiliyetini güçlü olması gereken bir ülkeden bahsediyoruz. Zarar görmesini her İslam ülkesi gibi zarar görmesini istemediğimiz bir ülkeden, hiçbir ülkenin diyelim daha doğrusu bağımsız politika üreten hiçbir ülkenin zarar görmesini istemeyiz. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin de diplomatik olarak da ilişkilerimizin olduğu, ekonomik, siyasi, askeri işbirliğimizin olduğu bir ülkenin bu oyuna gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda ürettiği politikalarda Siyonizmin bu etkisi açık söyleyeyim en büyük zararı Birleşik Arap Emirlikleri'ne verebilir. O yüzden bu değerli ülke diyelim, değerli ülkenin umarız bu oyunu bozacağını, bölge ülkeleriyle beraber hareket edecek bir siyasete evrilmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Dediğimiz gibi kıymetlidir. Bu açıdan da umarız bir Sünni-Şii çatışması, bir medeniyet içi, İslam içi, medeniyet içi çatışma olmaz diye temenni ederek emperyalizm ve siyonizmle mücadele tüm insanlığın sorunu, İslam'ın da sorunu, İslam ülkelerinin de sorunu, tüm insanlığın da sorunu. Bu mücadelede Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katkısı olacağını düşünüyoruz, biliyoruz. O açıdan buna çok dikkat etmek gerekir. Siyonizmin oyununa gelmemek gerekir diye düşünenlerdenim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra terörsüz Türkiye hedefiyle bağlantılı olarak gelişmeleri biraz konuşalım.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Şimdi terörsüz Türkiye hedefine geçeceğiz, biliyorsunuz 1 Ekim 2024. Daha öncesinde tabii şey mesajları var. Yani Cumhurbaşkanı'nın işte 30 Ağustos büyük zaferimizin yıl dönümünde, 26 Ağustos'ta yine büyük zaferimizin, Malazgirt zaferimizin yıl dönümünde verdiği iç cepheyi güçlendirici mesajlar. Üstüne 1 Ekim 2024'te işte meclisin yeni yasama yılının açılışında verdiği mesajlar. Onun üzerine Sayın Devlet Bahçeli'nin kalkarak DEM Parti sıralarına giderek tokalaşması, elini uzatması ve sonrasında yaptığı açıklamalarla başlayan bir süreç. Arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere diğer bütün siyasi iradenin devlet politikası haline getirmesiyle başlayan terörsüz Türkiye hedefi. Şimdi gelinen nokta ne? Önce çok kısa bir özet geçeyim. En kritik şeyler PKK'nın İmralı cezaevinde bulunan lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı çağrı. PKK artık ömrünü tamamlamıştır. Hiçbir şeye ulaşamadık. Hiçbir söylemimiz çözüm üretmedi. Türkiye'de deyim yerindeyse açıklarını kapattı. Yani örgütün çıkış noktasında, eylemlilik sürecinde öne sürdüğü Türkiye'nin işte eksiğini, gediğini Türkiye kapattı. Demokratik açıklar falan filan eksiklikler kapattı. Ve sonrasında artık bundan sonra PKK'nın yapacağı bir şey yok. Devletle, milletle bütünleşmek gerekir. Bu nedenle de örgütü feshetmeniz gerekir diye 27 Şubat'ta özetleyecek olursak bir açıklaması var. Şimdi bu açıklamadan sonra başlayan bir süreç. PKK'nın kongreyi başta itiraz ediyorlar, Kandil'dekiler. Kandil'de direnenler var, onu görüyoruz. Yani belli direnç gösterenler var. Sadece Kandil'de değil tabii ki. Başka merkezlerde aslında PKK'yı yıllarca aparat olarak kullanan merkezler başta olmak üzere, emperyalist, siyonist merkezler başta olmak üzere direnç gösterenler var. Ama ne olursa olsun bir şekilde Türkiye'nin hedefi ilerledi. Ve PKK kongresi topladı, kendini fesih kararı aldı. Şimdi farklı bir şekilde tanımlıyorlar kendilerini, Apoçu Hareket olarak da tanımlıyorlar. Ama tabii ki KCK hiyerarşisini kullanmaya devam ediyorlar. O kritik bir şey. Ama belli bir aşama geçildi. Mecliste komisyon kuruldu, raporlar hazırlandı, meclisin bir raporu oldu. Ve dendi ki artık PKK'nın silah bıraktığı, teslim ettiği, ondan sonra fesihin netleştiği, anlaşılırsa, bunun da tespiti yapılırsa, özellikle istihbarat birimleri tarafından yapılırsa, yasal düzenleme boyutu da devreye girecek ve artık geri dönüşler başlayacak, örgüt tarihe karışacak. Şimdi özet olarak söylediğim bu. Şimdi bunun içinde şöyle şeyler var. Şimdi bazı başlıklara giriş yapalım. Dediğim gibi şimdi direnç gösterenler var. Şimdi direnç gösterenlerin en önemli ellerindeki kozların başında şu geliyor. Halen Kandil'de belki de girdikleri angajmanlar. Ya çünkü birden fazla PKK var. Amerika'nın kontrolünde PKK var. Almanya'nın kontrolünde PKK var. Avrupa merkezli olmak üzere. İngilizlerle iletişim halinde olan PKK var. Türkiye ile daha yakın duralım diyen bir PKK var. Avrupa kanadı var. Gençlik kanadı var. Kadın yapılanması var. 50 bin tane kafadan ses geliyor. Ama tabii ki Amerika'nın, İsrail'in, emperyalizmin ve siyonizmin çok ciddi bir şekilde etkisinin olduğu bir örgütten bahsediyoruz. Bu nedenle doğrudan yıllarca üzerinden kendi kitlelerini konsolide ettiği Öcalan'ı doğrudan karşıya almadan Öcalan'ın söylediklerini boşa düşürmeye çalışan demeçler verenler oldu. Ama bu sürecin şöyle avantajları daha çok oldu. Dezavantajlarını şu aşamada çok fazla da görmedik. Onu da söyleyeyim ben size. Yani hepimiz geriye dönüp bakalım. Terörsüz Türkiye hedefi. Bu arada bu mücadelenin bu boyutu, yani terörsüz Türkiye gelinirken Türkiye'nin terörle mücadele ayağında çok başarılı olması da tabii ki bunun zeminini hazırladı. Ama dediğim gibi dezavantajlı bir durum şimdiye kadar oluşmadı. Bakıldığı zaman eylemler durdu. İşte bir TUSAŞ saldırısı var. Dikkat edin, o TUSAŞ saldırısı, Sayın Bahçeli'nin o hamlesi, Öcalan'a yeğeninin gönderilmesi, görüşme yapması, yani izin verilmesi yeğenin görüşmesine, şu döneminde bir anda PKK'nın içinde kontrol, muhtemelen başkalarının kontrol ettiği güçler tarafından bir provokatif eylem, saldırı, terör eylemi gerçekleştirildi. Yani bir mesajdı. Kazan'da gerçekleşen terörsüz Türkiye'nin olduğu gün, artı Cumhurbaşkanı'nın da bu arada Şangay İşbirliği Örgütü toplantısıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O çerçevede Rusya'da Kazan'da bulunduğu, tam bir taşla birden fazla kuşa yönelik atış yapıldığı bir eylem. Ama onun dışında terör saldırısı gerçekleşmedi, şehitler vermedik. Bunlar kıymetliydi. Artı örgütün talepleri noktasında Türkiye kendi kırmızı çizgilerini çiğnetmeyeceğini çok altını net bir şekilde çizdi. Ve bunu Öcalan'da tasdik etti. Şimdi diyeceksiniz ki ya Öcalan'a güven olur mu? Valla açık söyleyeyim. Ne dediğine, ne yaptığına bakmak lazım. Pratiğine de bakmak lazım. Biz geçmişte neden eleştiriyorduk? Pratiğine, söylemlerine bakıyorduk. Bugün neden bu önemli diyoruz? Geçmişin yıllarca 40 senesini, 45 senesini takip eden insanlar olarak işte bir dönemini fiilen takip ettik gazeteci olarak. Bir dönemi de okuduk, araştırdık, ettik, arşivleri karıştırdık, söylemlerine baktık. İşte örgütün yayın organlarını ta 70'li yılların itibarından çıkarttığı şeylerden neredeyse jargonunu ezberleyecek hale geldik. Şimdi görüyoruz ki Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklama geçmişteki açıklamalarına bazılarıyla uyuşuyor. Ama örgütün feshi, PKK ömrünü tamamladı, bizim söylemlerimiz çözüm olmadı gibi cümleleri ilk defa kullanıyor. Yani bu açıdan çok önemliydi ve örgütün içinde Öcalan'ı kenarda tutup kendi angajmanları üzerinden bir şeyler üretmek isteyenlere de darbe indirdi. Kendi işte bağlantılı İsrail'le, Amerika'yla o maşalık ilişkisini sürdürmek isteyenlere de darbe indirdi. Ama birileri Öcalan'ı örgüt içinde de dahil olmak üzere deyim yerindeyse ruhani lider pozisyonunda tutmaya çalışıyor. Öcalan'ın etkisini örgüt içinde kırmaya çalışıyor. Sayın Bahçeli de anladığım kadarıyla daha birçok daha veri var falan filan. Şu da var. Örgütten de birileri diyor ki, DEM Parti'den de birileri diyor ki ya bunun adını koyalım, ne yapacağız, ne edeceğiz diyor. Öyle mi dedi? Dedi ki o zaman dedi bu işin bir statü meselesi ise, bununla çözülecekse barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü şeklinde bir koordinatörlük belirleyelim. Bunun statüsü de bu olsun dedi. Öcalan'ın statü açığını giderecek. Ha, ismi değişebilir dedi. Başka alternatifler de üretilebilir. Ama dedi devamındaki cümlesinde, temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapması. Çünkü meselenin esası, bakın sonraki cümleleri söylüyorum, terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Devamında şehitlerimiz bizim baş tacımızdır, gazilerimiz bizim yüz akımızdır, terörle mücadele kahramanlarımız bu milletin ebedi şeref levhasına adlarını yazdırmışlardır. Terörsüz Türkiye hedefi şehitlerimizin ve gazilerimizin adanmışlıklarını zafere ulaştırma mücadeleleri nihayete erdirme iradesidir. Şimdi şöyle düşünün, böyle düşünmeye çalışıyorum. Şimdi Öcalan dedi ki böyle bir statü verildi ve gerçekten de Türkiye'nin işte temel kırmızı çizgilerine, birliğine, bütünlüğüne zarar gelmeyecek şekilde örgüt silahını bıraktı. Hukuk süre yasal altyapıda oluştuktan sonra da gelişler başladı. İşte eyleme katılmayanlar doğrudan bir hukuk süzgecinden geçtikten sonra topluma bir entegrasyon süreci başladı. Ailelerine kavuştular, topluma entegre olmaya çalışıyorlar. İşte diyelim ki belli bir kesime eyleme katılanlar belli bir cezai uygulamadan sonra topluma entegrasyon başladı. Belli bir kesim zaten alınmayacak. O açık söyleyeyim. Yani onların Türkiye'ye girişine çok böyle o şeyin içinde olmayacak. Şimdi ondan sonra da Türkiye'nin dediğim gibi kırmızı çizgilerinde de bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Öcalan'a da bir statü verildi burada. Dediler ki ama İmralı cezaevinde. Bu arada hep vurguluyoruz, İmralı cezaevinden çıkmayacak. İmralı'da kalacak Öcalan. Birileri serbest kalacak, şu olacak, bu olacak falan filan. Hayır, Öcalan İmralı'da kalacak. Bunun altını net bir şekilde tekrar çizelim. Kalın bir çizgiyle çizelim. Defalarca da söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Ülkemiz için bir şey yapacaksak bizim de yani edindiğimiz bilgileri aktarma sorumluluğumuz var. Şimdi bu noktada Öcalan'ın böyle bir çağrı yapması. İşte itirazlar başladı. İtirazlardan bir tanesi, iki, yani konuğumuz da hazırmış. Hocamız birkaç dakika bekleteceğim, çok kısa birkaç şey daha hatırlatıp sonra hocamla konuşacağım bu meseleyi. Şimdi deniyor ki PKK, şimdi her şeyi geçtiler. Öcalan serbest kalacak dendi, boşa düştü. Örgüte teslim olduk dendi, boşa düştü falan filan. Geçti, hepsi boşa düştü. Şimdi şöyle bir söylem var. İşte Öcalan'a güç verilerek, işte PKK'nın talepleri gündeme getirilerek, PKK'nın silahını elde edemediğini siyasi olarak yapması sağlanacak deniyor. Yani bu şöyle bir söylem var, propaganda var. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum. PKK'nın en uç talebi, en zirve talebi, bölünmeden zaten 2000'lerle 90'ların sonundan sonra, Öcalan yakalandıktan sonra vazgeçmişti. Federasyon, özellik üzerinden gitmişlerdi. Özellik talebiydi, en uç talebi. Şimdi soracağım, özellik talebini zaten silahlı olarak hem de çok da tahkim edilmiş bir şekilde zaten 2015'te, 2016'da denediler. Silahlı saldırılarla denediler hem de. En güçlü yapabilecekleri şeylerle denediler. Şimdi silahlı olarak deneyemeyen, başaramayan siyasi söylemle nasıl yapılacak? Diyecekler ki DEM Parti üzerinden. DEM Parti'nin meclis aritmetiğinde gücü belli. Gelsin terörü beslemediği sürece, söylemlerini, terörü savunmadığı, birliği, beraberliği hedeflemediği sürece söylemini söyledi diyelim. Mecliste kabul edilemeyecek bir aritmetik çerçevesinde kabul edilemeyecek talebi nasıl hayata geçirecek? Şöyle en fazla şu olur. DEM Parti 40 milyon, 50 milyon oy alır. Tek başına en güçlü şekilde iktidar olur. O zaman zaten 40-50 milyonun oy verdiği, desteklediği siyaseti nasıl engelleyeceksiniz? Yani bir hayal içinde gezen bir propaganda mekanizmasını görüyoruz. Değerli hocamızı biraz beklettik. O yüzden hakkını helal etsin. Doçent doktor İskender Karakaya, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar hocam. Hocam, terörsüz Türkiye hedefi. Sizin terörle ilgili çalışmalarınız da yoğun bir şekilde, evet. Terör üzerinde de çalışıyorsunuz. Uzmanlık alanlarınızdan, evet. Biri terör. Şimdi Türkiye bir terörsüz Türkiye hedefini hepimizin bildiği üzere işletiyor. Evet. Gelinen noktada gerek Sayın Bahçeli'nin koordinatörlük, işte tam adı barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü, alternatifler olabilir dedi Sayın Bahçeli tabii ek olarak, bir statü meselesi üzerinde durdu. Gerek bu aşama, gerekse de bundan sonraki aşamalarda ne olabilir, nasıl öngörüyorsunuz, nasıl okumamız gerekir?
2: Şimdi tabii 2024 Ağustos'ta başlayıp günümüze kadar 1,5 yıl gelen süreçte 5 aşamalı, hepimizin bildiği gibi, bir süreci öngörmüştü. Bu ikinci çözüm süreci olarak adlandıracağımız bu mesele. Ama özellikle yasal adımların atılacağı 4. aşamadan sonra bazı tartışmalar var. Gerek Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında, Öcalan'ın da burada tabii bir koordinatörlük verilebilir açıklaması. Diğer taraftan işte Murat Karayalan'ın yasal hiçbir düzenleme yapılmadığı için silah bırakması noktasındaki isteksizlik, bunun yeniden 2013-2015 süreci gibi bir sekteye uğrama, bir yol kazası olması şeklinde bir endişeyle tabii yol açtı. Şimdi tabii uluslararası konjonktürü düşündüğümüz zaman, hem Türkiye'deki gelişmeler, hem bölgedeki gelişmeler, hem küresel güçlerin bölgeye bakışı, PKK'nın gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda inisiyatifi kaybettiğini ve bir teslim olma sürecinde silahlı mücadeleyi kaybettiğini görüyoruz. Ama tabii mesele sadece askeri süreçteki Türkiye'nin kazanımları bu noktada yeterli değil. Bunun yanında bunun topyekun bir barış sürecine ve bir nihayet ermesi noktasında silah bırakılması ve bu meselenin topyekun çözülmesi noktasında tabii girişimler devam ediyor. Ben Türkiye'nin özellikle bu noktada bu süreçten sonra çok geri adım atmayacağını, devletin bu meseleyi bir devlet meselesi olarak gördüğünü, partiler üstü ve PKK'nın elinde sonunda silah bırakacağını ve bu sürecin nihayete ereceğini düşünenlerdenim. Tabii çok kolay olmayacak. Çünkü meselenin nereden baksanız 40 yılın üzerinde bir geçmişi var. Dolayısıyla bu noktada şu anda gerek örgütün silahlı kanadı, gerekse Öcalan, gerekse de devlet arasında, yani Türkiye Cumhuriyeti arasında bir sürecin ilerlemesi noktasında karşılıklı açıklamalar var ama inisiyatifin çok da kaybedilmediği kanaatindeyim şahsen.
1: Evet. Yani şu an aslında her şey planlandığı ölçüde, bazı eksiklikler, işte yavaşlamalar falan olmakla beraber, evet, her şeyin planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyebilir miyiz?
2: Yani öyle olmak zorunda. Devlet bir daha hata yapmak istemiyor. Bir daha aynı süreçlerin tekrar yaşanmasını da istemiyor. Sonuçta Abdullah Öcalan devletin kontrolünde ve cezaevinde olan bir insan. O da bu silahlı mücadele noktasında örgüte verdiği mesajda gerek örgütün silah bırakması gerek siyasete entegrasyon noktasında açıklamalar da bulunmuştu. Ama biz İran kuzeyindeki silahların bırakılması gününden günümüze kadar silahlı kanattan çok çeşitli açıklamalar görmüştük. Özellikle Suriye'deki YPG PYD'nin tasfiye sürecini hatırlarsak, Suriye'deki merkezi hükümetin kontrolü ele geçirdi. YPG örgütün en büyük dayanaklarından biri, hani Türkiye'deki mücadele bitse bile Irak'taki ve Suriye'deki mücadele devam eder. Bu da Türkiye siyasetini etkiler şeklinde bir beklentileri vardı. En azından hani diğer taraftan bir okuma yapmak gerekirse bunun da olabileceğini düşünenlerdi. Fakat bugün gelinen noktada İsrail'in bölgedeki saldırganlığı, Öcalan'ın anti-İsrail tutumunu siyasal ve tarihsel açıdan biliyoruz. İran-ABD savaşı herhalde birazdan konuşacağız mı bilmiyorum. Bunun etkilerinin Kürt jeopolitiği bakımından örgütün silahlı ve askeri kanadından nasıl yorumlandığı, Türkiye'deki ikinci bir çözüm süreci, barış süreciyle bunun taçlandırılması gerektiği. Yani devletin aslında burada bir ne diyelim, bir zafer kazandı. Yani bu anlamda silah bırakılması ve entegrasyon, hatta beşinci aşamada yeniden kucaklaşma ve barış olarak bu adlandırılmıştı. Evet. Bu Türkiye'deki Kürtlerin lehine olan bir durum. Hani zaten Türkiye'de bu mücadelenin yani bu noktadan sonra çok da anlam ifade etmediği şeklinde. Öcalan'ın mektubunda da bu vardı. Ama işte bu açıklamalar şu an konjonktürde biz Rusya, Ukrayna, Gazze meselesi ve İran meselesini konuşursak konuşurken yeniden bu meselenin gündeme geleceği bir konjonktüründe içine yavaş yavaş giriyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa ve diğer süreçler ilerlerken bu meselenin de unutulmaması gerektiği noktasında gerek Erdoğan'ın gerekse de meclis başkanının açıklamaları vardı. Ben bunların hepsinin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim şahsen.
1: Burada statü Türkiye'ye zarar verebilecek bir şey midir mesela, Öcalan'a olası bir statü verilmesi?
2: Yani ben aslında yani bunun da çok olmayacağını düşünenlerdenim. Yani açıkçası Öcalan'ın örgütün liderliği, işte o silahlı mücadele döneminde Türk milletinin nazarındaki değeri diyelim, onun işte ev hapsine çıkması gibi birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Bunu kendisinin de istemediği noktasında bazı açıklamalar vardı. Şimdi Öcalan'dan ziyade bence ilk etapta örgütün silah bırakması ve bunun devletin kontrolünde, devletin ilgili işte istihbaratı, emniyet güçleri, güvenlik güçleri nezdinde olması ve bu silah bırakan örgüt mensuplarının eylemleri karışanlar, karışmayanlar, lider kadrosu ne olacak? Biz mesela hep bunları tartışıyorduk aslında ama İran meselesi hatırlarsanız gerek 12 gün savaşı Haziran'daki gerekse bu 28 Şubat'ta başlayan süreç meseleyi biraz ikinci plana düşürdü. Yani bundan öte ben aslında meselenin Öcalan noktasında kilitlenmeyip örgütün silah bırakması ve örgütün lider kadrosu ve eyleme karışmayanlar hakkındaki bu yasal düzenlemelerin ne olacağı noktasındaki adımların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii burada karşılıklı birçok süreç var. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin nezdinde Öcalan bir terör örgütünün lideri olarak görüldü halk tarafından. Bu nokta nasıl ele alınacak? Çünkü şehit aileleri var, gaziler var, kimsenin kalbinin kırılmaması lazım. Çok hassas bir süreç aslında. Bunun çok da kamuoyuyla şeffaf yürütülmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yani çünkü olası bir durumda tekrardan başa dönüş olacak. Bunu da kimse istemiyor.
1: Doğru, doğru. Bunun İran boyutu dediğiniz şimdi bölgeye etkileri, işte Suriye, Irak, İran'a, yani Türkiye aslında bir anlamda bu süreçte Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın da, yani anladık ki İran'ın da güvenliğini sağlama aldı. Çünkü PEJAK üzerinden İran'ı da karıştırmak istediler. O da başarılamadı. Türkiye'nin bu mücadelesi sayesinde diyelim, yani diyebiliriz açık açık. İran'a geçelim isterseniz bunun üzerinden. İran'a peki nasıl bir durum var? Şimdi bir ateşkes deniyordu. Dün gece ABD ve İran basınına yansıyana göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli saldırılar gerçekleştiği yönünde bazı haberler var. Oradaki süreci nasıl görüyorsunuz hocam?
2: Vallahi şimdi orada tabii çok ilginç bir savaş durumu var. Dondurulmuş savaş, dondurulmuş çatışma olarak yeni durumu kodlayanlar da var. Bir kere tek bir savaş var, savaşındaki galibi var gibi mesela BBC'de böyle bir şey vardı. Manşet vardı uluslararası ajanslarda. Gerçekten de biraz bu konular bu noktaya doğru gidiyor. Savaştan önce 12 gün savaşından sonra nükleer konusu ve İran'ın özellikle bölgedeki İsrail ve Amerikan çıkarlarını tehdit etmesi başlıca savaş sebebi ya da görüşme sebebi halindeyken bugün Hürmüz'ün açılması ve Hürmüz'ün açılması sonrası İran taleplerinin ABD tarafından ne ölçüde dikkate alınacağının tartışıldığı bir süreçteyiz. İşte bunlar savaş tazminatı, Hürmüz'den geçiş rejiminin düzenlenmesi, Orta Doğu'daki Amerikan varlığı, İsrail'in saldırganla yeniden saldırılmama garantisi istiyor İran. ABD buna karşı Hürmüz'ün açılması ve nükleer konusunda işte uranyumun 3. ülkelere transferi, İran'ın NPT anlaşmasına rağmen hiç uranyum zenginleştirmemesi gerektiği şeklinde bir karşılıklı güvensizlik noktası var ama dün Hürmüz'deki gelişmeler bu 7 Nisan'da başlayıp Trump'ın özellikle kongreye 73'teki savaş yetkileri kanunu uyarınca artık savaş bitti açıklaması vardı. Hem Amerika acaba Keşm Adası'na mı çıkartma yapıyor şeklinde İran'ın ve ABD'nin ablukası bir çatışmaya sebep oldu aslında Perşembe günü. Ama bu durum şu anda tabii yeni bir savaşa neden olmayacak noktasında bir beklenti var. Çünkü Amerikalılar da sonuçta evet savaş durumuna hazırlık yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri olsun diğer ülkeler Amerikan üslerini işte Amerikan şeylerine güçlerine ülkesine açmayı işte İsrail'den demir kubbe almak gibi ya da konvansiyonel gücünü takviye etmek gibi bazı girişimleri var. Ama diğer yandan tabii savaşın maliyeti ABD'nin daha uzun vadeli Çin ve diğer konulardaki planlamalarını düşünürsek mutlaka bir anlaşma olacak. Ama bu anlaşmanın ne zaman ve nasıl olacağı noktasında bir belirsizlik var. Çünkü İran'ın da bu savaşı sürdürebilme kapasitesinin çok zorlandığını görüyoruz. Ama İran da tabii kendisini güçlü göstermek istiyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Çünkü üçüncü bir savaşa da sebep olmasını istemiyor. ABD'li şu anda yapabileceği çok gereksiz ve yetersiz bir anlaşmanın.
1: Anladım. Anladım hocam. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Artık zamanımız da daraldı çünkü.
2: Yani çok teşekkür ederim. Tabii İran konusu çok önemli. Türkiye'nin güvenliği çok önemli ama tabii bu savaşın bitmesi, bölgenin istikrara kavuşması Türkiye açısından tabii çok önem arz ediyor. Türkiye de elinden geleni yapıyor. Belki de bir üçüncü tur görüşmelerin Türkiye'de olması muhtemel şeklinde de çeşitli bilgiler var.
1: İstanbul formülünün öne çıkacağı yönünde bazı yayınlar da yapıldı çünkü İstanbul formülü, İstanbul üzerine.
2: Evet, Pakistan'dan çünkü gerekli süreçler alınamadı, gerekli başarı sağlanamadı. Biraz Amerika'nın da bu noktadaki çekincesi vardı. Bu noktada Türkiye yeni bir barış umudu olabilir. Biz bunu Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer takıl koridoru, Dolmabahçe süreci, Antalya diplomasi formülü gibi girişimlerde gördük. Belki de şimdi Türkiye'nin zamanı başlıyor diyebiliriz paraşüt inşası konusunda. Bu da son sözlerim olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Yayınımıza katıldınız, katmışsınız.
2: Görüşmek üzere. Çok selamlar. İyi akşamlar. Kolaylıklar dilerim.
1: Sağ olun. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ile konuştuk. Gerek terörsüz Türkiye'deki durum aktardık, gerekse de İran'daki meseleyle ilgili. Terörsüz Türkiye'yi yine şey yapayım. Yani burada aktardıkları önemli tabii ki. Yani aşamalar var ondan sonra. Ben de şeyi düşünenlerdenim. Yani problem siz ilerleyecektir ama tabii ki sancılı olacaktır. Bazı sancılar olacaktır. Sonuçta etnik mesele Türkiye'nin 100-150 yıllık tarihine, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti boyutuna damgasını vuran meselelerden bir tanesi. Emperyalizmin kardeş halkları birbirine düşürme politikalarıyla bağlantılı, Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflatma, Türk milletinin bütünlüğünü bozma hedefleriyle bağlantılı, geçmişteki bazı ne diyelim yanlış politikaların ürettiği sorunlarla bağlantılı, o sorunları çözme kapasitenizle bağlantılı. O açıdan yani terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye'yi bir anlamda 150, sadece 40 yıllık 50 yıllık terörü değil 150 yıllık sorunun 200 yıllık sorunun çözümüyle uğraşan bir irade tarafından yürütülüyor. Gördüğüm kadarıyla bu hedef, terörist Türkiye hedefi. Bu kıymetli. Dün işte kendilerini barış anneleri olarak adlandırılan isimler de mecliste ziyaretlerde bulundu. İşte siyasi partileri ziyaret etti. PKK'lıların aileleri. Ama Türkiye'nin hep bir terörle mücadelede ana şeyi şuydu: biz dağa çıkanın ailesini kaybetme lüksümüz yoktur, o da bizim vatandaşımızdır diye. Söylemler dediğim gibi olabilir. Terörü beslemediği, birlik bütünlüğümüzü hedeflemediği sürece...

Çalışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in parti yönetimiyle beraber Saha 2026 Savunma Fuarı'nı ziyaretini konuşacağız. Sayın Özgür Özel ziyaret etti, çok olumlu da mesajlar verdi. Şimdi tartışılan bir konu. Bu ziyarette yer alan önemli bir isim, çok kıymetli bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli savunma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, emekli Tümamiral Sayın Yankı Bağcıoğlu. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler Ceyhun Bey, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim, biz zaten sizlerin bakış açısını az çok biliyoruz ama genel olarak şunu aktarmak, çünkü bir tartışma var. Türkiye'de maalesef siyasetin şeyi içinde araya kaynıyor bu tartışmalar. Böyle sanki Türkiye'de iktidarla muhalefet arasında savunma sanayi konusunda, partiler üstü konularda ayrışma var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayiyi desteklemiyor şeklinde bazen eleştiriler yer alıyor. Bu bazı söylemlerden kaynaklanıyor ama bakıldığı zaman sizlerin, ki geçmişte de yayınlarda yaptık sizinle, çok kıymet verdiğinizi de biliyoruz. Bu ziyaretle başlayalım ve Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayine, Türk savunma sanayine nasıl bakıyor, onu biraz konuşalım istedim.
2: Cemil Bey, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de belirttiğiniz gibi bizim bakış açımız, yani benim bakış açım, milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bariz ve net. Onda hiçbir tutarsızlık yok ama geçmiş dönemde hatırlarsınız ki bir önce ve daha geçmiş yönetim süreçlerinde veya yönetim dönemlerinde bazı talihsiz açıklamalar oldu. Yani bunlar içeriği bilinmeden bu projelerin yapılmış da olabilir. İşte biliyorsunuz bazen içinden cımbızla seçiliyor ve önü arkası kesilerek kullanılıyor. Bunlar da olabilir. Ama biz tabii geçmişe bakmayacağız. Biz zaten bu konudaki duruşumuzu ilk andan itibaren, işte Kasım Aralık 2023'ten itibaren yeni yönetimle birlikte gösterdik. Yani genel başkanımızın bu konuda, hani siz de tespit etmişsinizdir, gerçekten nokta ve uzmanlık yani gerektiren bakış açısı var. Mesela harekat ihtiyaçları konusunda, zafiyetler konusunda. İşte çok bariz örnekler vermek gerekirse, hani bir sembolik anlam taşıyor ama bence önemli. TUSAŞ ilk uçuşunu yaptı. Kaan Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu yaptığında ilk tebrik eden siyasi. İşte TUSAŞ saldırısı olduğunda işte TUSAŞ'ı ziyaret ettik. Ben de vardım heyette. Moral vermeye, taziyeye gittik. Arkasından Dışişleri Bakanımızın bir talihsiz açıklaması olduğu motorla ilgili, orada bir moral bozukluğu, çöküntüsü yaşandı. Kaan'la ilgili olarak biliyorsunuz hemen bir koro başladı. Bu nasıl olacak, nasıl milli uçak falan gibi. Onunla moral vermek için yine TUSAŞ'a gittik. Hatta işte Kaan'ın önünde o hattaki mühendislerle de sohbet etme imkanımız oldu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunma sanayine bakış açısı net. Yani ben şimdi hani biraz da belki haddimi aşarak söyleyeceğim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunma sanayini akamete uğratacağı gibi söylemler var. Siz de takip ediyorsunuz. İşte yok İHA'lar uçmayacak, yok gemiler olmayacak, yok işte mühimmat üretilmeyecek gibi. Yani bunları ben affınıza sınarak ifade etmek istiyorum. En basit ifadeyle, en basit söylemle birer iftira olarak ve bunları söyleyenleri de müfteri olarak kabul ediyorum. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Hangi sıhhatli beyine, muhakeme yeteneğine sahip Türk vatandaşı savunma sanayisinin gelişmesini istemez, akamete uğramasını ister? Bu mümkün mü? Yani dolayısıyla şimdi bizim esasında tabii burada bizim geçmiş dönemde yapılan yanlış açıklamaların yanında bu savunma sanayine parti holiganlığı zihniyetiyle bakan bir grup da var. Yani bu grupta sanki 20 sene önce hiçbir şey sıfırmış, son her şey 20 senede olmuş gibi kabul ediyor. Halbuki şimdi bugünün gururunu yaşarken, ne bileyim işte Anadolu gemisi, üzerindeki insansız hava araçları, insansız deniz araçları, atılan, denenen füzeler, hava savunma sistemleri geliştirilirken, ama geçmişe de vefa duymamız lazım. Yani 1973'ü esas alırsak TUSAŞ'ın kurulmasını, 73'ten beri gelen bir birikimin sonucu bunlar. Yani ben 2000 yılında bir yüzbaşıydım. Sağ emniyet görevleri alıyorduk. Orada bu şu anki geliştirilen gurur duyumuz füzelerin, yani şimdi ismini söylemeyeyim füze sisteminin, ama onun o zamanki kod adıyla denemesi yapılıyordu Ceyhun Bey. Yani 2000'li yıllarda, 2000'in başında. Ne bileyim Anadolu gemisinin doğuşu, siz çok iyi biliyorsunuz, 1993 tarihiyle açık denizlere doğru konsept belgesiyle başladı. ne bileyim evet. Milli gemi projeleri o tarihlerde başladı. Hatta akamete uğradı. Daha sonra Özörneğin döneminde rahmetli bunlar düzeltilmeye çalışıldı. Tekrar rayına sokuldu. Rahmetli Özörnek de onun bedelini petro kumpaslarıyla işte hapishanede hastalanarak ve vefat ederek ödedi. Yani Allah rahmet eylesin.
1: Doğrudan Türk donanması hedef alındı mesela.
2: Kesinlikle. Yıllarca görev yaptığımız. Yani. Şimdi burada temel şey şu. Bu savunma sanayi siyaset dışı bir olay. Yani bence Atatürk, şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayi kesinlikle siyaset dışı olmalı. Ne bir seçim yatırımı olmalı, ne de yapılanlar hor görülüp aşağılanmalı.
1: Bu bütün burada şöyle bir şey var komutanım.
2: Buyurun.
1: Şöyle bir şey var, o sıkıntı gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Aslında bir bütün olarak, çünkü Türk milletinin, Türk işte o milli devletin her zaman planları oldu, mücadelesi oldu. Ama mesela burada siyasi iradenin kararlılığı da her zaman biraz önemli oldu. Yani siyasi irade sizlere ne kadar destek verirse o kadar ilerleme gerçekleşiyor. Yoksa ben de katılıyorum ama burada siyasi irade de önemli değil mi mesela?
2: %100 önemli ama şimdi bir düşünün. Yani yaşanan talihsizlikleri. Şimdi şeyde mesela hava savunma muhribinden örnek vereyim. Bu muhribin gidişatı işte 20 yıl öncesine dayanır. Hatta 25 yıl öncesine.
1: Evet.
2: Şu anda çok önemli hava savunma muhribi. İşte bakın Amerikan muhribleri Akdeniz'de bunları aynen öyle. Şimdi bu hava savunma muhribi proje aşamasına geçerken 99 depremi oldu. Arkasından 2000-2001 kriz oldu. Yani şimdi şöyle bir altyapı olmazsa Ceyhun Bey şu anki seviyeye ulaşılamaz. Yani şimdi bir 1970'lerde 73'lerde bakın Berk Pek refakat muhriplerini yaptık. Birinci seri Ay sınıfı denizaltıları yaptık. Birinci seri Doğan sınıfı hücumotları yaptık. Bunlar yabancı teknoloji transferiydi. Türkiye'de bir montaj gibi görülebilir ama gemi yapılıyordu. Bir altyapı oluşturuluyordu. 1970'lerde bunu hor görenlere şunu hatırlatmak lazım. 1970'te manyetonu telefonla santral üzerinden telefonlar bağlanıyordu. Hiçbir evde doğru dürüst telefon yoktu, santral yoktu. Manyetoyla çeviriyordunuz, oradan birine ulaşıyordunuz, oradan oraya bağlıyordu, ulaştırabiliyordu. Televizyon yoktu. Televizyonlar günde veya iki günde bir işte hatırlarsın 4 saat, 5 saat yayın yapıyordu. Yani cep telefonu yoktu. Bir o anı düşünüp o dönem yapılanları değerlendirip tabii ki bugünün gururunu yaşayacağız. Yaşamaz mıyız? Yani Kaan Milli Muharip Uçak hep söylüyoruz. Örneğin semalardaki harekat ve teknolojik bağımsızlığımızın simgesi olacak. Ne bileyim Kızılelma, ne bileyim Anka 3 Muharip insansız uçak sistemleri. Yani bunlar hakikaten çok önemli şeyler. Ama bunları yaparken Allah aşkına 73-74 yılında Milli Muharip Sanayi diyen rahmetli Bülent Ecevit'i, ağır sanayi hamlesini bir şekilde getiren rahmetli Necmettin Erbakan'ı, ne bileyim 1983'te savunma sanayi müsteşarlığını kuran, ki şu anki savunma sanayi başkanlığının temelidir, rahmetli Turgut Özal'ı anmayacak mıyız? Yani şu zihniyet çok rahatsız edici. 20 yıl önce hiçbir şey yoktu. 20 yıl önce işte hiçbir şey yoktu. Biz bu son 20 yılda olmaz. Bu işte devlete karşı, yani hükümete karşı güvenilmeyi de zedeliyor. Halbuki vardı. Bakın 1945 yapımı gemilerimiz vardı. Onları değiştirmeye çalıştık. Olmadı o dönemler. Yani o dönem her dönemin aynı bir ruhu var. O dönemi yaşamak lazım. Şu anda elbette
1: o dönemler çok mücadeleler vardı komutanım. Tabii. Siz de mesela ben şeyi biliyorum. FETÖ'nün en çok hedef aldığı komutanlardan biriydiniz. FETÖ'yle en çok mücadele eden komutanlardan biriydiniz. Bütün komutan arkadaşlarınızla, silah arkadaşlarınızla beraber. O dönem FETÖ gibi işte Türkiye düşmanı, böyle devletin içine sızan unsurların da herhalde müdahaleleri falan o dönemler biraz mücadelelerle de geçti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Kesinlikle. İç tarafı ikna etme süreci, işte Özörneğin yaşadığı süreçler onlar. Yani içeridekiler şimdi harekat ihtiyaçlarını belirleme konusunda işte yanlış yönlendirmeler. Üst kademeyi, bu ister sivil otorite olur, ister hani Türk Sağlık Kuvvetleri'nin komuta kademesi olur. Yanlış yönlendirmeler. Bunların hepsini yaşadık. Ve biliyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz, FETÖ Amerika Birleşik Devletleri'nin bir grubun, belki devletin değil, yani bildiğimiz konvansiyonel devletin değil ama bir grubun kontrolündeki bir taşeron casus örgütü. Bu şimdi Türkiye'nin gelişmiş olmasını ister mi? O dönem bunlarla karşılaşıldı, bunlarla yaşandı. Şimdi ben şunu söylüyorum, yani elbette bir siyasi irade var Ceyhun Bey, elbette bir savunma sanayi yürüyor ama burada da bence harekat ihtiyaçları doğru belirlenmiyor. Yine bu savunma sanayi bir iç siyaset olarak kullanılıyor. Bu kadar, şu anda çok güçlü bir irade var. İşte Cumhurbaşkanı liderliğinde. Ama Özgür Özel, Sayın Özgür Özel liderliğinde de ana muhalefet partisinin öyle bir iradesi var. Yani dünya üzerinde oluşmamış bir birliktelik var şu anda savunma sanayinin gelişmesi
1: çok konusunda. Çok kıymetli.
2: Çok kıymetli. Ama bakın şimdi bu kadar acil ihtiyacımız var. Hava savunma sistemlerine acil ihtiyacımız var. Ne bileyim bir an önce bu TP2000 yeni ismiyle Tepe Sınıfı Muhrib'in aktive edilmesi lazım. Çelik Kubbe 2024'te başladı. Bir an önce tüm bileşenleriyle, ne bileyim işte inovatif teknolojiler, lazer sistemleri, komuta kontrol sistemleri, radarları, bunlar gelişiyor. Ama bunların yıllar önce yapılması lazımdı. Şimdi bence bir denizci olarak uçak gemisinin bu sene, önümüzdeki sene bir aciliyeti yok. Yani Deniz Kuvvetleri'nin elbette bir hedefi var uçak gemisi. Ben harekat başkanıyken de bu hedef değerlendirildi. Evet. Ama ekonomik durum uygun olduğu takdirde ve harekat ihtiyaçları veya tehdit her gün değişiyor Ceyhun Bey. İşte İran'da görüyoruz oradaki uçak gemisinin başına gelenleri harekat sahasının dışına çıkmaya çalışıyor. Yarın da refakat gemileri. Şu anda biz diyoruz ki ya öncelik muharip hava gücü. Kaan'a bütün kaynaklar yağdırılsın. Yani gerekirse ihtiyaç yok ama ben velev ki diye söylüyorum dışarıdan işte teknik destek alınsın. Ne bileyim işte.
1: Acilleri öne çıkartacak çalışmalar aynen, yapmak
2: onlar
1: lazım.
2: Onlar yapılsın ondan sonra hani milli güç unsurlarından ekonomi belli bir seviyeye gelir. İşte tehdit değerlendirmesiyle harekat ihtiyaçlarına göre uçak gemisi klasik bir anlamda değil de geliştirilir tamam. Ya milli denizaltı amenna hemen yapılsın. Ne bileyim işte TF2000 devam ediyor yapılsın. Füze sistemleri yapılsın. Ama şu uçak gemisini yani bunu özellikle istirham ediyorum. Uçak gemisi acil bir proje değil. Daha uçağı yok üzerinde. Sadece muharip uçak değil. Uçak gemisi üzerinde kargo uçakları olması lazım. Sahille bağlantısını kuracak. Havadan ihbar kontrol uçakları olması lazım. Yani bunu ısrarla vurguluyoruz. Harekat ihtiyaçları, harekat ihtiyaç makamları tarafından belirlenmeli. Yani neticede işte bir siyasi hedefin, politikanın ürünü olmamalı. Bu söylediğimiz bu şu anda, şu aşamada yani. Ve en acil olarak da gördüğümüz sorun alanında bu Ceyhun Bey.
1: Siz şeyi de son olarak onu sorayım, çok da yormayayım sizi. Ondan sonra şimdi orada gezdiniz, siz de gezdiniz. İşte en saha 2026'ya damgasını vuran hani acil ihtiyaçlar noktasında dedik ya en son Yıldırım Han. Yıldırım Beyazıt'ın burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasıyla. Bu çok onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kıtalar arası balistik füze üretme kapasitesine ulaşan bir Türkiye. Şimdi son özellikle İran, ABD, İsrail ikilisi arasındaki savaşta füzelerin bir anlamda öne çıktığını da gördük.
2: Tabii.
1: Türkiye'nin bu mesajını nasıl okumak lazım?
2: Yani şimdi şöyle açıkça söylemek gerekirse biraz önce ifade ettiğim gibi bu füze teknolojisinin geliştirilmesi 90'ların ikinci yarısına başlayan uzun soluklu bir süreç. Şimdi burada Yıldırım Han füzesi 6000 kilometre neyse 5000 kilometre bunlar şey yapılabilir, geliştirilebilir. Ama burada da benim endişem şu. Yani bu füzeler geliştirilirken bir anda bir lansman veya bir caydırıcılık amaçlı yapılan tanıtım eğer karşılığını bulmazsa yani 2026 sonuna kadar eğer bu atış yapılmazsa devletin güvenilirliği sekteye uğrar. Yani devletler bu projelerini çok örtülü bir şekilde arada kendi kontrollerinde bilgileri sızdırarak yaparlar. Yani verilen büyük taahhütler o zaman geldi. Şimdi kimse unutmayacak bunu. 2026 sonunda bu füzenin ilk atışını veya denemesini yapacağız dendi. Hatta bir Afrika ülkesi söylendi. Orada yapılacak dendi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi 2026 gelecek, 2027 gelecek. Eğer bu yapılmazsa, kamuoyu tatmin edici şekilde bilgilendirmezse devlete güven sarsılır. Elbette devam etsin o. Neticede bir ARGE projesi ayrı şeyde boyutta devam ediyor. Bu devam ederken ama daha kısa menzilli bölgemizdeki etkinliğimizi artıracak füzeler de umarım devam ediyordur. Buna hani
1: Tayfun serisi üzerinde yoğun çalışılıyor. O daha kısa. Evet. Onlar
2: göre. Evet aynen Tayfun öyle. Onlar çünkü var. Öncelikli. Şu anda harekat ihtiyacı acil. Bence acil harekat ihtiyacı o. Yani buradan şuraya da geleceğim. Bir bilgi güvenliğiyle sıkıntımız var. Yani şimdi firmalarımız tamam çok güzel çalışıyorlar. Genç mühendislerimiz dün gördük işte. Hepsinden gurur duyduk. Bunlar ama firmalar kendi lansmanlarını yapmak için bazen devlet politikası çerçevesinde açıklanması gereken bilgileri yani nasıl olsa bu kitabında yazıyor, nasıl olsa internette var deyip açıklıyorlar ama bu yanlış yerlere gidiyor. Yani dünkü savunma fuarı için demiyorum bunu. Yani ne bileyim işte bir üst bölgesinde bir şeyin bir sistemin reklamı veya yapılırken, fotoğraf konurken o karşı tarafa bir istihbarat bilgisi veriyor. Bunların kontrolü yürütülmesi lazım. Yani
1: tabii bunu çok, bu sizin, önemli. Olur.
2: Sizin benim hani önemsiz, hani ben de bazen sistemleri şey yapıyorum, bu ne olacak internette var diyebilirim, ama bunların uzmanları değerlendirmesi lazım. Yani inanın bakın, görevdeyken şöyle söyleyeyim, bir başka bir ülkenin, üçüncü ülkenin bir tanıtım videosundan, mesela Deniz Kuvvetleri Günü için koyduğu bir tanıtım videosundan uzmanlar en aşağı 10-15 madde sonuç çıkartıyorlardı. Herkes için çok sıradan gelen, yani koltuğun köşesindeki şeyden bile sonuç çıkarıyorlar. Dolayısıyla burada bunun yani caydırıcılık için uygun, lansman için uygun, ihracat için uygun, ama bir tarafta da bilgi güvenliği ve istihbarata karşı koyma faaliyetleri önemli. Yani bunların tek elden ve kontrollü yapılmasında fayda var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi önemli katkılar yaptınız. Teşekkür ediyorum. Gerçekten
2: teşekkür
1: de bir teşekkürü şundan dolayı yapıyorum. O dünkü verdiğiniz mesajlar, o destek mesajları, bir Türk vatandaşı olarak mutlu olduk. Yani teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Müsaade bir cümle söyleyeyim. Hani siz başladınız, ben buyurun. Devam edeyim. Yani savunma sanayinin herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti iktidarında akamete uğratılabileceğini kim düşünebilir Allah aşkınıza yani? Bir de biz hani Cumhuriyet'in kurucu, koruyucu partisiyiz. Tamam, yanlış mesajlar verilmiş olabilir 2 yıl, 3 yıl önce. Cımbızlanmış olabilir, ama yani bizim zihniyetimize, bizim yaklaşımımıza, bizim yürüdüğümüz yola baksınlar lütfen yani. Hangi Türk vatandaşı
1: yapar? Sizleri tanıyoruz komutanım zaten. Sağ olun, var olun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok değerli bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Sayın Yankı Bağcıoğlu bağlandı. Biz Yankı Amiral'i zaten geçmişte görev yaptığı dönemden de çok iyi biliyoruz. O mücadelelerini, Mavi Vatan doktrinine yönelik katkılarını, o çerçevede mücadelelerini de bildiğimiz için sağ olsun bizi de kırmadı, yayınımıza katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunma politikalarını aktardı. Dediğimiz gibi biz eleştiriler yapılır falan filan, o ayrı mesele. Kişilerin açıklamaları, Yankı Amiral de zaten söyledi. Geçmişte bazı açıklamalar yanlış anlaşılmış olabilir, yanlış cümleler kullanılmış olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de savunma politikalarını destekliyor. Önerilerini yaptı. Kıymetlidir. Her zaman bunu söylüyoruz zaten. Kıymetli öneriler her zaman baş göz üstüne. Bugün de böyle diyelim. Hafta sonunu güzel geçirmenizi temenni edelim. Ve pazartesi akşamı yine aynı saatte buluşacağımızı belirterek hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunalım.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Arjantin'in güneyindeki ıssız Patagonya kıyılarında yaşayan penguenler bu kez yalnızca doğal yaşamın simgesi değil, bilimsel araştırmalarında başrolü oldu. Bilim insanları kalıcı kimyasallar olarak da bilinen polifloroalkil maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için Magellan penguenlerinden yardım aldı. Araştırmacılar penguenlerin bacaklarına silikon bazlı özel bantlar yerleştirerek deniz ortamındaki kimyasal kirliliği ölçtü. Çalışma uzak ve insan faaliyetinin sınırlı olduğu bölgelerde bile polifloroalkil kimyasallarının varlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre penguenlerden toplanan örneklerin %90'ından fazlasında polifloroalkil izine rastlandı. Polifloroalkil, geniş bir sentetik kimyasal grubunu ifade ediyor. Yapışmaz tavalar, yağmur geçirmez kıyafetler, yangın söndürme köpükleri, kozmetik ürünler ve bazı ilaçlarda kullanılan bu maddeler suya, yağa, ısıya ve kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı olmalarıyla biliniyor. Ancak aynı dayanıklılık doğada parçalanmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle polifloroalkil bileşikleri çevrede ve canlı organizmalarda birikiyor. Bilimsel çalışmalar bu maddeleri çeşitli kanser türleriyle, hormon bozukluklarıyla ve üreme gelişim sorunlarıyla ilişkilendiriyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'nden yaban hayatı veterineri Ralph Van Strils, "Konsantrasyon çok yüksek değil ama kimyasalları sürekli olarak tespit ettik. Bu durum insan yerleşiminin oldukça az olduğu bölgelerde bile hayvanların düzenli şekilde bu maddelere maruz kaldığını gösteriyor," dedi. Araştırmada yer almayan Manchester Metropolitan Üniversitesi çevre kimyacısı David Maxson ise yöntemin özellikle etik açıdan önemli olduğunu, yeni yöntemin yaban hayatı ve çevresi hakkında bilgi toplamak için yenilikçi bir yol sunduğunu söylüyor. Maxson'a göre vahşi yaşam araştırmalarında en ayrıntılı veriler çoğu zaman hayvanlardan doku veya organ örneği alınarak elde ediliyor. Bu da birçok durumda hayvanların öldürülmesi anlamına geliyor. Maxson, "Bu da çevreye çok önem veren birçok bilim insanı için gerçekten korkunç bir durum. Hayvanları feda etmekten ve organlarını ölçmekten bizi uzaklaştıran her teknik bence gerçekten olumlu bir şey," diyor. Bilim insanları Patagonya'da kalıcı kimyasallar olarak da bilinen polifloroalkil maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için Magellan penguenlerinden yardım aldı. Bilim insanları bunun için penguenlere silikon pasif örnekleme bantları taktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası Futbolun Ansiklopedisi.
1: Futbol Ansiklopedisi'nde bugünkü konuğumuz linekeeper, yani çizgi kalecileri. Kalecilik sanatında her oyuncu tipi sahaya farklı bir bakış açısı gerektirir. Ancak bazı kaleciler vardır ki onların tüm meziyeti kaleye en yakın yerde, kale çizgisine en yakın noktada ortaya çıkar. İşte bu tarz kalecilere linekeeper ya da Türkçesiyle çizgi kalecisi denir. Bu kaleci tipi alan hakimiyetinden ya da oyun kuruculuk özelliklerinden çok refleksleriyle, pozisyon bilgisiyle ve adeta topa karşı içgüdüsel bir bağla öne çıkar. Çizgi kalecisi ceza sahasında fazla dolaşmaz. Hatta çoğu zaman çizgiden çok uzaklaşmadan görev yapar. Onun uzmanlık alanı kaleye gelen doğrudan şutları durdurmaktır. Yerden gelen, yukarıdan süzülen, yön değiştiren ya da kalabalık arasından çıkan her türlü şutta çizgi kalecisi adeta bir örümcek refleksiyle kaleyi savunur. Özellikle yakın mesafeden gelen toplarda inanılmaz kurtarışlar yapan bu kaleci tipi maçın kaderini tek hamleyle değiştirebilir. Bu kalecilerin öne çıkan en büyük özelliği refleksleridir. Kısa sürede tepki verebilmesi, topa doğru uzanma kabiliyeti, yerden ya da havadan topun yönünü anında okuyabilmesi onu değerli kılar. Onun amacı kaleyi mümkün olan en iyi şekilde kapatmaktır. Genellikle çizgide kalır çünkü o bölge onun doğal konfor alanıdır. Oyunun gelişimini uzaktan izler ama top kaleye yöneldiği anda tüm vücudu alarm moduna geçer. Çizgi kalecisi genellikle kısa pas oyununa dahil edilmez. Ayağı çok iyi olmayabilir. Ceza sahası dışına fazla çıkmaz, rakibin savunma arkası koşullarına müdahale etmez. Bu nedenle modern futbolda zaman zaman eski usul kaleci olarak görülse de özellikle blok savunma yapan, topu rakibe bırakıp kendi yarı alanında bekleyen takımlarda bu kaleci tipi hala çok değerlidir. Çünkü böyle bir oyun anlayışında rakibin sürekli kaleye şut çekme ihtimali vardır. İşte çizgi kalecisi bu tehditlere karşı kalenin son ve en güvenilir kalesidir. Çizgi kalecisi tipi genellikle 4-4-1-1 ve 5-4-1 gibi düşük blok savunma sistemlerinde başarılı olur. Çünkü bu dizilişlerde savunma çizgisi kaleye yakın kurulur ve kaleci ile defansın arasında fazla boşluk bırakılmaz. Böylece kalecinin geniş alanı kontrol altına etmesine gerek kalmaz, sadece kalesini koruması yeterli olur. Bunun karşılığında bu kaleciler genellikle süpürücü görevini yerine getiremez, yani rakip savunma arkasına top attığında müdahalede geç kalabilir. Çizgi kalecilerin fiziksel özelliklerine de bakalım. Fiziksel özellik açısından çizgi kalecileri genellikle çevik, patlayıcı kuvvete sahip ve refleksleri çok güçlü oyunculardır. Çok uzun boylu olmaları gerekmez, hatta bazıları daha kısa ama daha atik olabilir. Önemli olan topa hızlı uzanabilmeleri ve kısa mesafede hızlı reaksiyon verebilmeleridir. Oyunu büyük açıdan değil, şut tehdidi özelinde okur. Peki çizgi kaleci deyince akla gelen isimler kimler? Bu tarz kaleci denince akla gelen en büyük örneklerden biri Buffon'dur. Buffon kariyerinin büyük bölümünde çizgi üzerindeki refleksleriyle öne çıkmıştır. Özellikle kısa mesafeden gelen şutlarda adeta topu çeken bir mıknatıs gibiydi. Ceza sahasında dolaşmazdı, oyuna ayağıyla fazla katılmazdı ama kaleye gelen her topta ben buradayım derdi. Aynı şekilde Casillas'ta refleksleriyle bilinen pozisyon alma konusunda usta bir çizgi kalecisiydi. Real Madrid ve İspanya milli takımında yaptığı sayısız kurtarış onun bu alandaki ustalığını gözler önüne sermiştir. Daha yakın dönemde Navas bu kaleci tipinin modern temsilcilerinden biridir. Özellikle Real Madrid'e geçirdiği yıllarda Şampiyonlar Ligi finallerinde ve eleme turlarında yaptığı kurtarışlarla kaleye gelen her şutta güven telkin eden bir çizgi ustasına dönüşmüştür. Ceza sahası dışına çıkmaması zaman zaman eleştirilmiş olsa da onun kale üstündeki hakimiyeti bu eksikliği fazlasıyla kapatmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Rüştü Reçber'in kariyerinin büyük bölümünde bu profile yakın bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Rüştü refleksleriyle öne çıkan bir kaleciydi. Zaman zaman ceza sahasını terk ettiyse de asıl gücü çizgi üzerinde yaptığı olağanüstü kurtarışlardı. Aynı şekilde Fernando Muslera da zaman zaman süpürücü özellikler gösterse de asıl ününü kale çizgisinde yaptığı refleks kurtarışlarla kazanmıştır. Sonuç olarak çizgi kalecisi modern futbolun uçsuz bucaksız taktik dünyasında biraz daha klasik kalan ama maçın belki de en sessiz, en kritik oyuncusudur. Kale çizgisi onun tahtıdır, topsa onun meydan okuması. Sessizdir, soğukkanlıdır ama bir anda patlayan bir yıldırım gibi gole geçit vermez. Her takım, özellikle de büyük maçlarda böyle bir kaleciye ihtiyaç duyar. Yepyeni bir futbolun ansiklopedisinde daha görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.
3: Amerikalılar adam olacakları seçerler. Amerikan Büyükelçiliği'nin önce bu meşhur öğle yemekleri vardır veyahut da akşam toplantıları vardır. Oralara davet edilirler. Orada işte sohbetlerde anlaşılır. Bunlar 3 haftalığa Amerika'ya bilgi görgü arttırma gezilerine götürülür. Paralar tamamen Amerika karşılar. Oradaki işlerde yapılan değerlendirmelerde, sohbetlerde daha verimli olanlar 6 aylık kurslara çağrılır. Bu kurslarda Amerika'nın önemli yetkilileriyle zaman zaman buluşturulur ve kendilerine önemli adam oldukları hissi verilir. Ben bunlardan birisiyle Amerika'da New York'ta karşılaşmıştım. Ne zamandır buradasın dedi ya oldu epey birkaç ay oldu. Ne yapacaksın bir süremiz var biraz. Nedir ya işte burada bir burs almıştım 6 aylık oraya geldim. İyi de oluyor. Mesela dün akşam dedi bir resepsiyon vardı küçük dar bir resepsiyon. Dick Cheney de oradaydı dedi birebir sohbet etme imkanı bulduk dedi. Yani artık ben şey atladım böyle Dick Cheney'lerle falan akşamları oturuyorum. Yani o bir psikolojik tatmin yaratıyor ve o tür işler yapıyorlar. Bunu Amerikalılar herkese uygular. Sadece basına değil, iş adamına, bürokratına, siyasetçisine, hepsine sanki böyle önemli adam olmuş hissiyatında veriyorlar ve bu Amerika'ya daha da bağlanmalarını sağlıyor. Daha sonra da 2 senelik burslara giderler. Dönüşlerinde ne olur? Dönüşlerinde mutlaka önemli görevlere atanırlar. Yani Türkiye'deki bir bakarsınız daha hiç tanımadığınız veyahut da hiç geçmişini 2 sene öncesini bildiğiniz kişiler birdenbire genel yayın yönetmeni olmuştur. Bu nasıl oldu diye sadece kendi kendinize sorarsınız. Perde arkasında bu tür işler yatıyor.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen nadir bir hantavirüs türü, Hollanda bandralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ant türü virüsün gemiden ülkeye tahliye edilen iki kişide saptandığını açıkladı. Gemide virüs taşıdığı doğrulanan 3 kişi ve 5 şüpheli vaka bulunuyor. Yetkililerin virüs taşıdığını söylediği bir yolcu hayatını kaybetti, diğer 2 ölümse soruşturma altında. Gemi Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşilburun Adaları'na doğru seyahat ediyordu. Adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini tanımlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20'den fazla farklı virüs türü var ve bunların neredeyse tamamı kemirgenlerden, kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı. Adını Latin Amerika'daki Ant Dağları'ndan alan ant virüsü çoğunlukla Arjantin ve Şili'de bulunuyor. Arjantin'de 2018'in sonlarında bir partiden çıktığı düşünülen salgın yaşandı. Virüsü taşıyan tek bir kişinin farkında olmadan 34 doğrulanmış vakaya ve 11 ölüme yol açtığı düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü virüsün gemiler arasında çok yakın temas ve kemirgenlerle temas yoluyla yayılabileceği varsayımını ele alıyordu. Ant virüsünün doğrulanmasıyla birlikte gemideki yolcular ve mürettebatın COVID pandemisinde alıştığımız türden sosyal mesafeyi korumaları daha da önem kazanıyor. Yolcular şu anda virüse maruz kalmayı sınırlamak için kabinlerine kapatılıyor. Uzmanlar enfekte hastaların izole edilmesi, düzenli el yıkama, yakın temasların izlenmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması gibi önlemlerin hastalığın yayılmasını durdurmak için kritik öneme sahip olacağını düşünüyor. Salgının nasıl başladıysa hala net değil. Ölen Hollandalı bir çift Nisan başında gemiye binmeden önce Güney Afrika'da seyahat etmişti. Seyahatleri sırasında birinin veya her ikisinin virüsle temas etmiş olması mümkün. Gemi vahşi yaşam alanlarını ziyaret ediyordu. Bu nedenle bir yolcunun seyahat sırasında virüsle temas etmiş olma olasılığı da var. Uzmanlar küresel nüfus için enfeksiyon riskinin çok düşük olduğunu söylüyor. Şu anda geminin ötesinde yayılmaya dair hiçbir kanıt yok. Bu virüs iki ciddi hastalığa yol açabilir. Bunlardan ilki olan hantavirüs akciğer sendromu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlar. Bunu baş dönmesi, baş ağrısı, titreme ve karın rahatsızlıkları izler. Ancak daha sonra şiddetli solunum güçlüğü gibi solunum semptomları ortaya çıkabilir ve bu noktada hastalara acil tıbbi müdahale gerekir. Ölüm oranı %20 ila 40 arasındadır. İkinci hastalık olan böbrek sendromlu hemorajik ateş grip gibi başlar ancak daha sonra böbrekleri etkileyerek düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hantavirüs enfeksiyonlarının belirli bir tedavisi yok. Oksijen tedavisi, solunum desteği, antiviral ilaçlar ve diyaliz gibi semptomları tedavi etmek için destekleyici bakım uygulanıyor. Dünyanın gözü bir gemideki 3 kişinin ölümüne sebep olan ve dünyayı tedirgin eden hantavirüs vakalarında. Gemideki yolcular önlem için kabinlerinden ayrılmıyor. Hantavirüslerin yol açtığı bilinen 2 hastalık var ve bilinen bir tedavisi yok. Peki hantavirüsle ilgili neler biliniyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı İş ve Aile Yaşamının Uyumu 2025 araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun %43,1'i çocuk, torun veya hasta yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların %50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde %40,6, kadınlarda ise %45,6 olarak kaydedildi. Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı %58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda iş gücüne katılım oranı %60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran %56,4 seviyesinde kaldı. Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı %37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran %41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların iş gücüne katılım oranı %86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran %70 oldu. TÜİK verilerine göre istihdamda olan kişilerin %39'u yalnızca çocuk bakım sorumluluğu taşıyor. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanların %50,8'i çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürütüyor. Katılımcıların %19,7'si çocukların kendi kendine bakabildiğini ifade ederken, %17,6'sı profesyonel bakım hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. %5,5'luk kesimse bakım desteğini büyük anne, büyük baba veya diğer yakınlardan aldığını belirtti. 15 yaş altı çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin %83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı %14 olurken, evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı %1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise %1,4 olarak açıklandı. Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların %79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti. Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin %38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi. Katılımcıların %26,9'u işin yorucu olmasını, %8,9'u ise işe gidiş geliş süresinin uzunluğunu önemli sorunlar arasında sıraladı. Uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten erkeklerin oranı %39,3 olurken, kadınlarda bu oran %36,4 olarak ölçüldü. TÜİK verileri çalışan nüfusun önemli bölümünün birden fazla bakım sorumluluğunu aynı anda üstlendiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre istihdamdaki kişilerin %2,1'i çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluğunu birlikte yürütüyor. Bu durum çalışan nüfusun aynı anda farklı yaş gruplarına yönelik bakım yükümlülüğü taşıdığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik iş ve aile yaşamının uyumu başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatıyla bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Antik dönemde Pisidya bölgesinin en stratejik yerleşimlerinden biri olan ve 17 asırlık kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan adada Anadolu tarihine ışık tutuyor. Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazılar yapılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Kazı Başkanı Doçent Doktor Ahmet Mörel, kentin Helenistik dönemden geç antik döneme kadar uzanan yaklaşık 17 asırlık bir sürekliliğe sahip olduğunu söyledi. Bu durum adadayı bölgedeki nadir örneklerden biri haline getiriyor. Adadanın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, kentimiz Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kolda değildir. Adada tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır. Bu stratejik güzergah, kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirmiştir. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi, kentin değerini daha da belirginleştirmektedir, dedi. Antalya'dan başlayarak Sütçüler üzerinden Adada'ya uzanan St. Paul yolunun inanç turizmi açısından kritik bir hac rotası olduğunu belirten Mörel, kazıların 2021 yılından bu yana yoğunlaştığını söyledi. Adada'nın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gelişmiş idari yapısı olduğunu anlatan Mörel şöyle anlattı. Elde ettiğimiz bulgular, kentteki tüm kamusal yapıların meclis kararıyla inşa edildiğini ortaya koymakta. Bu da dönemindeki yerel yönetim anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermekte. Görkemli ve büyük ölçüde ayakta kalan yapılarıyla adada, hem bilim dünyası hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Adada Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, kentin 17 yüzyıl boyunca aralıksız süren yerleşim dokusunu ve gelişmiş idari yapısını ortaya çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de doğum izni uygulamalarına ilişkin son düzenleme çalışan anne ve babaların haklarında önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre kadın çalışanların doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 10 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık ücretli izin kullanabilmesinin önü açıldı. Ayrıca babalık izninde 5 günden 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Düzenleme 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme hem kamu hem özel sektör çalışanlarını kapsıyor. Türkiye'de doğum izni politikaları yeniden şekillenirken konu uluslararası uygulamalarla da karşılaştırılıyor. Dünya genelinde doğum izinleri ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde ebeveynlere bir yıla varan ücretli izin hakları sunulurken bazı ülkelerde bu süreler oldukça sınırlı kalabiliyor. Özellikle İskandinav ülkeleri uzun ve esnek ebeveyn izinleriyle öne çıkarken bazı gelişmiş ekonomilerde bile ücretli izin sürelerinin daha kısa olduğu görülüyor. İsveç'te ebeveynlere toplam 480 gün doğum ve ebeveyn izni hakkı tanınıyor. Bu süre anne ve baba arasında paylaşılabiliyor ve önemli bir kısmı ücretli olarak destekleniyor. Norveç sisteminde ebeveynlere yaklaşık 49 hafta tam ücretli ya da daha uzun süre düşük oranlı ödeme seçenekleri sunuluyor. İzin süresi ebeveynler arasında paylaşılabiliyor. Almanya'da annelere doğum sonrası koruma süresinin ardından 14 haftalık ücretli doğum izni ve ek olarak ebeveynlerin kullanabildiği 3 yıla kadar ebeveyn izni hakkı bulunuyor. Kanada'da annelik izni 15 haftayla başlıyor. Buna ek olarak ebeveynler toplamda 40 ila 61 haftaya kadar izin kullanabiliyor. Devlet gelirlerin yaklaşık %55'ine kadar destek sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeyde zorunlu ücretli doğum izni bulunmuyor. Sadece 12 haftaya kadar ücretsiz izin hakkı uygulanıyor. Japonya'da ebeveynler bir yıla kadar izin hakkına sahip. Ancak iş kültürü nedeniyle özellikle babaların izin kullanma oranı oldukça düşük. Romanya'da ise doğum izni sistemi Avrupa Birliği içinde en cömert ebeveyn destek modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Romanya'da kadın çalışanlara toplam 126 gün ücretli doğum izni veriliyor. Bu süre genellikle doğumdan önce 63 gün ve doğumdan sonra 63 gün olarak uygulanıyor. Bu dönemde çalışanlar ortalama gelirlerinin yaklaşık %85'ine kadar

0: kadar devlet destekli ödeme alabiliyor. Doğum izninin ardından ebeveynler için ayrıca çocuk 2 yaşına gelene kadar ebeveyn bakım izni hakkı bulunuyor. Bu süreçte de belirli bir üst sınır dahilinde yine devlet tarafından aylık ödeme yapılıyor. Rusya'da doğum izni sistemi dünya ortalamasına göre oldukça uzun ve devlet destekli bir model olarak öne çıkıyor. Rusya'da kadın çalışanlara 140 gün ücretli doğum izni veriliyor. Bu süre genellikle doğumdan önce 70 gün ve doğumdan sonra 70 gün olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda örneğin 2 veya daha fazla çocuk varsa bu süre 194 güne kadar çıkabiliyor. Bu iznin 84 günü doğumdan önce, 110 günü ise doğumdan sonra kullanılıyor. Eğer zor bir doğum yapıldıysa ve sağlık için riskli bir durum varsa bu durumlarda 156 gün izin kullanılıyor. Doğum izninin ardından ebeveynler için ayrıca 3 yıla kadar ebeveyn bakım izni bulunuyor. Bu sürenin ilk kısmında devlet tarafından gelir desteği sağlanıyor ancak ilerleyen dönemlerde ödeme miktarı düşebiliyor. Dünya genelindeki uygulamalar incelendiğinde ülkeler arasında ciddi farklılıklar olduğu görülüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünya çapında 120'den fazla ülkede ücretli doğum izni uygulanıyor. Ancak bu süreler ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösteriyor. Bu durum doğum izni politikalarının ülkelerin sosyal devlet anlayışı, ekonomik yapısı ve iş gücü politikalarına göre şekillendiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılırken babalık izni de 10 güne uzatıldı. Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girerken uygulama hem kamu hem özel sektörü kapsıyor. Dünya genelinde ise doğum ve ebeveyn izinleri ülkelerin sosyal politika anlayışına göre büyük farklılık gösteriyor. Türkiye'nin doğum izni politikası uluslararası örneklerle kıyaslandığında orta düzeyde kalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu. Nebil, Rojin Kabayiş'in cep telefonunun nasıl inceleneceğini değerlendirdi. Rojin'in telefonu Çinli bir markaydı. Çin konsolosluğuna muhtemelen Türk yetkililerin başvurusuyla talep gitmiş. Yanıtta Amerikalı bir firmanın bu konuyu çözmesi gerekiyor denilmiş, dedi. Nebil şöyle konuştu.
2: Benim sektörden aldığım bilgi şu şekilde. Rojin'in biliyorsunuz telefonu Çinli bir markaydı. Bu firmaya Interpol aracılığıyla Çin konsolosluğuna muhtemelen Türk yetkililerin başvurusuyla bir talep gitmiş. Bu firma da konuyu incelemiş ve şöyle cevap dönmüşler. Kendileriyle ilgili değil, cep telefonu içindeki çip Yonga setiyle ilgili bir durum var. Yani aslında Qualcomm, Amerikalı Qualcomm firmasının bu konuyu çözmesi gerekiyor diye cevap vermişler. Bu cevap ya bakana ulaşmadı henüz ya da bilemiyorum. Şu anda İspanya'ya gönderildiğinde zaten 3 ay zaman kaybedilmişti hatırlarsanız. 3 aydan sonra da Mart'taydı bu. 2 ay daha geçti. Yani boyuna vakit kaybediliyor. Bunun bir an önce Qualcomm'la görüşülmesi, Qualcomm'a talepte bulunulması gerekiyor. Çinliler bu konuyu çözmeye çok istekli. Ancak telefonun şifrelemesi donanım bazlı, yani Qualcomm şifreleme anahtarlarına sahip. Dolayısıyla onlara gidilmesi lazım.
3: Genel olarak da yani bu sadece Rojin'le ilgili yürütülen soruşturma bazında değil ama genel olarak da bu mağdur telefonlarının özellikle şifrelerin çözülmesine dair tartışmalar dünyada da pek çok davada gündeme geldi. Siz bu konuda hatta Türk internet.com sitesinde de bir yazı kaleme aldınız. Son derece ayrıntılı bir yazı. Dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum bu yazılıyı daha detaylı şekilde okumalarını ama mağdur telefonları bu süreçlerde, bu soruşturma süreçlerinde neden bu kadar önemli?
2: Şimdi Güçlü Bey, örneğin 2021 yılında Gabby Petito diye Amerika'da bir genç kız ortalıktan yok oluverdi. Tabii bu konuda biliyorsunuz hemen suçlanan kişiler farklı yönlendirme yapıyorlar. Son Gürcistan doku olayında da gördük. Farklı yönlendirmeler yapılıyor ancak cep telefonu ve de dijital kanıtlar, bunların arasında kameralar var. Coğrafi konum belirleme ve davanın çözülmesine merkezi bir rol oynadı. Hatta buna dair bir dokümanter var. İsteyen o dokümanterden de takip edebilir. Burada cep telefonlarına biz sessiz tanık diyoruz. Niye sessiz tanık diyoruz? Çünkü cep telefonları sahibinin de elinde olmadan ya da farkında olmadığı birçok veriyi depoluyor. Bunların içinde konum verileri var ki en önemlisi. Yani mağdurun hangi dakikada nerede olduğunu, hatta hareket kalıplarını, yani günlük sabah işte yurttan çıkıyor, okula gidiyor. Bu kalıpları akşam, mesela Gürcistan için söyleyelim, akşam garsonluk yaptığı yere gidiyor. Bütün bu kalıplar gözükebilir. Son bilinen konum gözükebilir. Bu kayıp süresinden sonra Gürcistan olayında olduğu gibi telefonun tekrar harekete geçip geçmediği görülebilir. Ve bir de şöyle bir şey de yapıyorlar. Suç mahalline yakın diğer cihazlar da taranabiliyor baz istasyonlarında. Dolayısıyla bunlar var, bir. İletişim kayıtları var. İletişim kayıtlarında içeriğini bilemeyebilirler. Ama kim kimi aradı, ne zaman aradı, hangi kule yakınlarındaydı ikisi de görüşen kişiler, bunlar görülebilir. Dediğim gibi SMS'ler olabilir, bulut verileri olabilir. Bütün bunlar cep telefonunun şifresi açıldığında ele geçebiliyor. Dolayısıyla oradaki olayın adeta sessiz tanığı durumundalar. Hatta fotoğraflar biliyorsunuz, çekilmiş fotoğraflar olabilir. Yani önemli cep telefonları bu yüzden.
3: Sizin bu söylediğiniz ilginç bir tartışmayı da beraberinde getiriyor değil mi? Yani bir suçu çözmek için yapılan bir çalışma var, bir soruşturma var. O soruşturmalarda cep telefonu kayıtları da kullanılabiliyor ama bir yandan da mesela binlerce olayla ilgisi olmayan kişinin de verileri bir şekilde toplanabiliyor. Bu da başka bir tartışma konusu.
2: Tabii şimdi ben suç açısından bunu söyledim ama bir yandan da biliyorsunuz bugünlerde tartıştığımız diğer bir konu Palantir. Palantir de tam bu hareketleri takip ederek örneğin Minnesota'daki göçmenleri buldu. Yani hareket kalıpları. bu kişi sabah evden çıkıyor, şuraya gidiyor, işte şurada oturuyor vesaire. Yani dediğiniz çok doğru. Bir yandan suçu bulmak için çok yararlı, bir yandan suçla ilgisi olmayan insanların da hareketlerinin takibinin yapılması çok kötü bir şey. Hatta bugünlerde dediğim gibi daha da ileriye gidelim, bütün toplumun kitlesel gözetim dediğimiz şeyin meydana geldiğini görüyoruz.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu. Nebil, Rojin Kabayiş'in telefonunun nasıl inceleneceğini yorumladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi gazeteci Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programında Donbas ve cephe hattındaki izlenimlerini aktaran Altınbaş şunları söyledi.
2: 3 sene önceyle karşılaştırdığımda sokaklar doluydu. Normalde 2023 Mayıs ayında gittiğimde cephe Donetsk merkezine 10 kilometreden daha az mesafede bir yakınlıktaydı. Bu yüzden çok fazla 155 milimetrelik NATO standartlarında üretilen top mermileri vardı. Her gün onlarcası şehrin bazı yerlerine düşüyordu. Ukrayna tarafından atılıyordu. Şimdi yaklaşık 45-50 kilometreye kadar 3 sene sonra cephe Donetsk'in merkezinden uzaklaştı. Bu da özellikle top mermileri açısından, Donetsk'in merkezinin vurulması açısından vurulmasını imkansız hale getiriyordu. Bu yüzden 2023'e göre sokaklarda çok daha fazla insan gördüm.
3: Yani hayat normal seyrinde mi Donbas'ta?
2: Evet, büyük ölçüde, yani Donetsk'te özellikle. Çünkü 2023'te biraz hayalet şehir gibiydi. Çocuk göremiyordunuz en başta. Bu sefer o çok dikkatimi çekti. Parklarda çocuklar var. İşte ebeveynleriyle birlikte, anneleriyle babalarıyla birlikte parklarda vakit geçiren çocuklar. Çok fazla daha önce gittiğimde kapalı olan esnaf, yani hiç iş yapmayan esnaf tekrardan dükkanlarını açmış. Akşam gece 9'a kadar, çünkü 9'dan sonra bir sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor olağanüstü halden dolayı. Sokakların çok daha canlı olduğunu söyleyebilirim ve tabii en önemli nokta burada nüfusun geri dönmesi. 2022'de başlayan büyük savaştan sonra Donetsk'in bir kısmı, hatta 2014'ten alalım bunu, 2014'ten sonra Donetsk'te yaşayanların bir kısmı Donetsk'i terk etmişti ya da Donbas'ı, evet, terk etmişti. Ama son 1,5-2 yıl içerisinde oradaki konuştuğum yerel işte insanların, esnafla konuştuğumda sadece Donetsk'i terk eden değil, daha önce direkt anakarada yaşayıp daha önce Donetsk'te herhangi bir oturum olmayan, onların da hani ekonomik fırsatları görüp geldiklerini anlattılar. Bu da nüfusta ciddi bir artışın da ve ekonomik bir iyileşmenin de olduğunu gösteriyor.
3: Nüfus artıyor yani.
2: Tabii yani 2-3 sene öncesine göre Donetsk'te ciddi bir şekilde nüfus artışı var. Yani geri dönüşler var.
3: Peki ya, Ukrayna'ya çok fazla batıdan silah geldiği konuşuluyor. Orada bu nasıl değerlendiriliyor?
2: Özellikle hani röportajlarımızda şununla karşılaşıyoruz. Ya birincisi şu vurgu çok fazla var Rus askerlerinde. Ya Rus askerleri dedim, aslında onların bir kısmı zaten Ukraynalıydı. Yani Ukrayna vatandaşıydı.
3: Onu ayrıca soracağım geçenlere.
2: Şu var. Biz Ukrayna'ya karşı savaşmıyoruz, NATO'ya karşı savaşıyoruz. Onun nedeni de 2014'ten itibaren başlayan Maydan olayları. Ardından orada yapılmaya çalışılan işte Rus dilinin yasaklanması, oradaki Rus nüfusun bastırılması. Bu doğrudan Avrupa tarafından ya da Batı emperyalist merkezleri tarafından yapılan bir durum ve biz bu duruma baktığımızda savaştığımız taraf sadece Ukrayna değil, yani Ukrayna ordusu değil, doğrudan NATO. Çünkü bütün silah desteğinin altyapısını Avrupa oluşturuyor, NATO ülkeleri. Şimdi bu durumda Amerika'da çıkan, Batı'da çıkan makaleleri inceliyoruz. Eğer ABD'nin ve Avrupa'nın, diğer NATO ülkelerinin askeri yardımı kesildiği anda Ukrayna ordusunun dayanma süresi birkaç hafta olarak gösteriliyor. Evet. Bu gerçeğe de, yani bu tabloya baktığımızda, yani Batı tarafından bu raporlara baktığımızda da savaşı sürdüren, savaşı destekleyen ya da savaşı Rusya açısından daha fazla yıpratma savaşına döndürmeye çalışan unsur doğrudan Avrupa ve NATO. Bu yüzden oradaki askerler doğrudan kaynağı Avrupa'dan ve NATO'dan aldıkları için bu savaş NATO'ya karşı savaş. Sadece bir de cephede Ukraynalı askerlerin olmadığı, çok sayıda yabancı askerin olduğu, yabancı paralı askerin olduğunu da söylüyorlar. Yani Kolombiya'dan tutun Ermenistan'a, Gürcistan'a, bazı Batı ülkeleri, Fransızlara, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, birçok yerden Avrupa ve Batılı merkezler doğrudan paralı asker yolluyor. Hatta iki gün önce Kolombiya Devlet Başkanı Petro bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Çok fazla Kolombiyalı askerler var, paralı asker.
3: Evet.
2: Şu anda cephede savaşan Rusya'ya karşı. Onlar için şu ifadeyi kullanmıştı: boşuna ölüyorsunuz. Yani oradaki bir savaş için, para kazanmak için kendi hayatınızı boşuna riske atıyorsunuz. Ve biz Kolombiya olarak bu savaşın destekleyicisi ya da sürdürülmesi için bir mekanizması olmak istemiyoruz diye bir açıklama yapmıştı Petro.
3: Şimdi biraz önce de bir değindin ama özellikle Ukrayna vatandaşı olup cephede Rusya'ya karşı savaşırken Rusya ordusuna katılıp Ukrayna'ya karşı savaşan askerlerden söz ediyor. Nedir bu olayı, biraz açar mısın?
2: Şimdi ilginç nokta şuydu benim röportajlarda aldığım cevaplarda.
3: Görüştünüz onlarla birebir.
2: Tabii tabii, doğrudan askerler, ya cephedeki askerlerle görüştük. Şunu söylediler bize: aramızda bir fark yok. Yani Ukraynalılar, yani Ukrayna ve Rusya, aslında biz cephede savaşanlar tek bir millet. Hepimiz Slavız. Ortodoksuz, aynı dine mensubuz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı kökenden ve tarihten geldik. Yani bizim karşıda savaştığımız kişi bizden farklı bir kişi değil. O yüzden büyük ölçüde bazı taburlar var. Bunların büyük kısmını daha önce işte Ukrayna tarafında seferberlikle alınan cepheye gönderilen, ardından ya biz Rusça konuşuyoruz, biz Rusuz. Çünkü bazıları örneğin Donetskli, Donbaslı, bazıları Luganslı, bazıları Hersonlu, bazıları Zaporojyalı. Biz zaten bu topraklarda doğduk, büyüdük ve şu anda o topraklara karşı savaşıyoruz mantığıyla hareket ettikleri için biz burada safımızı değiştirdik. Bir de tabii sadece mesele kendilerini aynı görmekle ilgili değil, şununla da ilgili. Mesela seferberlikte askere alınıyorlar. Tabii bu konuda çok fazla yolsuzluk ve yalanlarla dolu bir hikayeler de anlatlar. Şöyle, örneğin bizi alıyorlar, çok hızlı bir eğitimden geçiriyorlar. Yani daha önce silah tutmamış ya da zorunlu askerlik hizmetinde biraz silah tutmuş kişiler hızlı bir eğitimle cephenin en ön tarafına yollanıyorlar. Acemi oldukları için savaşma kabiliyetleri yok ve motivasyonlarını kaybediyorlar. Bunun üstüne bir de yolsuzluk eklendi mi, yolsuzluk ne oluyor? Parası olanlar seferberlikten kaçıyor. Yani biliyorsunuz,
3: çoğu Avrupa'ya kaçtı zaten.
2: Evet, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı.
3: Evet, evet.
2: Hatta şöyle ilginç bir şey olmuştu. Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele eden kuruma verilen para yolsuzlukla kullanıldı. Böyle durumlar çıkınca özellikle seferberlikte alınan Ukraynalı askerler motivasyon olmadığı için, ya biliyorsunuz zaten sokaktaki görüntüleri zaten kendi görüyoruz Ukrayna'da nasıl alındıklarını. Bununla da birleşince motivasyon yok, yolsuzluk var. Kendilerini zaten aynı millet olarak nitelendiriyorlar. Karşı tarafa geçiyor. Bir de akrabaları, mesela anneleri, babaları, akrabaları karşı tarafta diyor mesela. Bir asker şunu anlatmıştı: benim annem karşı tarafta ve ben o tarafa karşı savaşıyorum. Bu yüzden safımı değiştirdim, Rus ordusuna katıldım. Peki dedim, savaştan sonra ne yapacaksınız? Yani bu savaş bitti diyelim, Rus ordusuna kalmaya devam edeceğiz. Yani asker olarak hayatımıza devam edeceğiz diyenler var. Bazıları da şey diyor, hani savaş bittikten sonra eğer görevimiz tamamlanırsa normal bir sivil vatandaş olarak da yaşayabiliriz. O yüzden çok fazla geçiş oluyor. Ha tabii disiplinle ilgili bir fark var. Şunu sorduk mesela: siz şimdi iki tarafta da savaştınız. Ukrayna tarafında savaştınız Rusya'ya karşı. Şimdi Rus tarafına geçtiniz, Ukrayna'ya karşı savaştınız. Aradaki fark ne ordu olarak? Şunu çok duyduk askerlerden: Ukrayna'da ciddi bir disiplin sorunu var. Yani ordusunda. Alkol ve uyuşturucu kullanımı neredeyse serbest. Yani göz yumuluyor ve ciddi bir alkol ve uyuşturucu kullanımı var. Sağlığa zararlı.
3: Evet.
2: Özellikle tabii bunu vurgulamak gerekiyor. Böyle bir durum var ve bu durum cephede Ukraynalı asker arasında da bir sorun yaratıyor. Bu yüzden birincisi disiplin sorunu. İkincisi de az önce anlattığım yolsuzluklarla birleşince, hani burada biraz daha disiplin olmuş bir yapı görüyoruz. Bu tarz zararlı durumların olmadığı, maddelerin kullanılmadığı, zararlı maddelerin kullanılmadığı, daha disiplinli bir konumda olduklarını anlattılar bize.
1: Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi gazeteci Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Donbas ve cephe hattındaki izlenimlerini paylaşan Altınbaş, Rus askerlerinin savaşı NATO'ya karşı bir mücadele olarak tanımladığını aktardı. Batı'nın askeri desteğinin Ukrayna ordusu açısından hayati önemde olduğunu belirten Altınbaş, NATO desteği kesilirse Ukrayna ordusunun ömrü birkaç hafta dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 9 yaşındaki bir çocuğun bir gezi sırasında cebine attığı ve şeker kutusunda saklanan ortaçağ manastırı döşeme karosu parçaları 60 yıl sonra iade edildi. 13. yüzyılın sonlarıyla 14. yüzyılın başlarına tarihlenen 3 süslü kil karo parçası Simon White tarafından 1960'ların sonunda Shropshire'daki Wenlock Manastırı'na ziyaret sırasında hatıra olarak alınmıştı. Şimdilerde 68 yaşında emekli bir harita ve arazi uzmanı olan White, ev taşıması sırasında eski bir şeker kutusunda parçaları buldu. White, durumu English Heritage'e itiraf etti. Yetkilileri babasının parçaları alması için kendisini teşvik ettiğini hatırladığını ama biraz rahatsızlık hissettiğini söyledi. White şu ifadeleri kullandı. O gün babamın nöbet tuttuğunu hatırlıyorum. Yakalansaydık ne diyeceğini kim bilir. Karolara sonrasında ne olduğundan tam olarak emin değilim ama çok sayıda ev taşımasını ve çeşitli aile kargaşalarını atlatarak bu yılın başında çatı katında yıpranmış bir kutunun içinde ortaya çıktılar. White'in aldıklarına benzer karoların Shropshire'da yalnızca 3 yerde var olduğu öğrenildi. Karolar yere geri yerleştirilmeyecek. Analiz edilmek üzere English Heritage'in arkeoloji deposuna taşınacak. White emekliliğinden bu yana arkeolojiye büyük ilgi duyduğunu şöyle anlattı.
2: Katıldığım yerel dernek bunu pek iyi karşılamayacak muhtemelen. Karoların evlerine geri dönmesi yapılması gereken tek doğru şeydi.
1: 60 yıl önce Simon White adlı bir çocuk tarafından bir gezi sırasında manastırdan alınan Orta Çağ'a ait karo parçaları yıllar sonra şeker kutusuna bulunarak ait olduğu yere iade edildi. Tarihi eserler incelenmek üzere koruma altına alındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Arjantin'in güneyindeki ıssız Patagonya kıyılarında yaşayan penguenler bu kez yalnızca doğal yaşamın simgesi değil, bilimsel araştırmalarında başrolü oldu. Bilim insanları kalıcı kimyasallar olarak da bilinen polifloroalkil maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için Magellan penguenlerinden yardım aldı. Araştırmacılar penguenlerin bacaklarına silikon bazlı özel bantlar yerleştirerek deniz ortamındaki kimyasal kirliliği ölçtü. Çalışma uzak ve insan faaliyetinin sınırlı olduğu bölgelerde bile polifloroalkil kimyasallarının varlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre penguenlerden toplanan örneklerin %90'ından fazlasında polifloroalkil izine rastlandı. Polifloroalkil, geniş bir sentetik kimyasal grubunu ifade ediyor. Yapışmaz tavalar, yağmur geçirmez kıyafetler, yangın söndürme köpükleri, kozmetik ürünler ve bazı ilaçlarda kullanılan bu maddeler suya, yağa, ısıya ve kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı olmalarıyla biliniyor. Ancak aynı dayanıklılık doğada parçalanmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle polifloroalkil bileşikleri çevrede ve canlı organizmalarda birikiyor. Bilimsel çalışmalar bu maddeleri çeşitli kanser türleriyle, hormon bozukluklarıyla ve üreme gelişim sorunlarıyla ilişkilendiriyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'nden yaban hayatı veterineri Ralph Van Strils, "Konsantrasyon çok yüksek değil ama kimyasalları sürekli olarak tespit ettik. Bu durum insan yerleşiminin oldukça az olduğu bölgelerde bile hayvanların düzenli şekilde bu maddelere maruz kaldığını gösteriyor," dedi. Araştırmada yer almayan Manchester Metropolitan Üniversitesi çevre kimyacısı David Maxson ise yöntemin özellikle etik açıdan önemli olduğunu, yeni yöntemin yaban hayatı ve çevresi hakkında bilgi toplamak için yenilikçi bir yol sunduğunu söylüyor. Maxson'a göre vahşi yaşam araştırmalarında en ayrıntılı veriler çoğu zaman hayvanlardan doku veya organ örneği alınarak elde ediliyor. Bu da birçok durumda hayvanların öldürülmesi anlamına geliyor. Maxson, "Bu da çevreye çok önem veren birçok bilim insanı için gerçekten korkunç bir durum. Hayvanları feda etmekten ve organlarını ölçmekten bizi uzaklaştıran her teknik bence gerçekten olumlu bir şey," diyor. Bilim insanları Patagonya'da kalıcı kimyasallar olarak da bilinen polifloroalkil maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için Magellan penguenlerinden yardım aldı. Bilim insanları bunun için penguenlere silikon pasif örnekleme bantları taktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için söylediği Waka Waka'dan 16 yıl sonra bu yıl oynanacak Dünya Kupası için de şarkı yaptı. 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Dayı Dayı isimli parçası oldu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeat sanatçısı Burna Boy da yer aldı. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadyumu'nda çekti. Parçanın videosunda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupalarında kullanılan toplara da gönderme yapıldı. Shakira, sosyal medyada yayınladığı bir tanıtım videosuyla şarkısından kısa bir bölüm paylaştı. Yanında dansçılarla birlikte şarkıdan kısa bir kesiti sunan Shakira, paylaşımına hazırız notunu düştü. Şarkının tamamı ise 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Bu, Shakira'nın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için çıkardığı Waka Waka'dan sonraki ikinci resmi FIFA Dünya Kupası şarkısı olarak kayıtlara geçecek. Dünya ünlü Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olacak Dayı Dayı adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkının tamamı 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben gazeteci Ceyhun Bozkurt, sizlerle birlikteyim. Bölgenin Kalbi programımızın ismi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.05, 20-25 saatleri arasında sizlerle gündemdeki önemli gelişmeleri konuşacağız. İç siyasette de dış siyasette, güvenlik meselelerinde, terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikası, bölgedeki gelişmeler, mavi vatandaki gelişmeler, küresel anlamda dünyadaki gelişmeler, bunları detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları mercan resiflerinde daha önce bilinmeyen binlerce mikrop türü keşfetti. Mercan resiflerinin moleküler olarak tam bir altın madeni olduğu vurgulandı. Araştırmacılar bu canlıların gelecekte tıp ve biyoteknoloji alanında kritik rol oynayabileceğini söylüyor. Araştırmacılar Pasifik Okyanusu'ndaki 32 adada bulunan 99 mercan resifinden örnek topladı. Çalışma sonucunda 645 farklı mikrop türünün genomu yeniden oluşturuldu. Bilim insanları bunların %99'undan fazlasının daha önce genetik olarak tanımlanmadığını açıkladı. Araştırmada mercanlarla birlikte yaşayan bakterilerin tıp ve biyoteknoloji alanında kullanılabilecek çok sayıda doğal bileşik ürettiği belirlendi. Araştırmacılar mercan resiflerinin yok olmasının yalnızca balık ve deniz canlılarının kaybı anlamına gelmediğini vurguluyor. Galway Üniversitesi Rayna Enstitüsü'nden Dr. Maggie Reddy, keşfedilen mikrop türlerinin büyük bölümünün hala bilinmediğini söyledi. Reddy, 4000'den fazla mikrop türü belirledik ancak bunların çok küçük bir kısmı incelendi dedi. Bilim insanları mercan resiflerini aynı zamanda dev bir moleküler kütüphane olarak tanımlıyor. Rhine Enstitüsü'nden Profesör Oliver Thomas, mercanlarda yaşayan bazı mikroorganizmaların yeni enzimler ürettiğini ve bunların biyoteknoloji için büyük potansiyel taşıdığını açıkladı. Thomas, bu araştırma mercan resiflerini korumak için açık

0: bir çağrı niteliğinde ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları bilim dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Nature dergisinde yayımlandı. Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma mercan resiflerinin yalnızca deniz yaşamı için değil geleceğin ilaçları için de büyük önem taşıyabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları moleküler altın madeni olarak adlandırdığı resiflerde yaşayan mikropların güçlü biyolojik bileşikler ürettiğini belirledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. 2026'nın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri 31 Mayıs'ta yaşanacak. Aynı ay içindeki ikinci dolunay nedeniyle Mavi Ay adını alan bu özel gece hem astronomi meraklılarını hem de astrolojiyle ilgilenenleri heyecanlandırıyor. Astronomi kaynaklarına göre 2026 yılının Mavi Ay Dolunayı 31 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Dolunayın en parlak anı ise saat 08.45 UTC olarak hesaplandı. Türkiye'nin bulunduğu UTC artı 3 saat dilimine göre bu an saat 11.45'e denk geliyor. Dolunayın zirve saati gündüz yaşanacağı için Türkiye'den tam o an gözlem yapmak mümkün olmayacak. Buna rağmen 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gecesi boyunca ay çıplak gözle oldukça parlak ve tam yuvarlak şekilde görülebilecek. Mavi ay ifadesi birçok kişide ayın gerçekten mavi renkte olacağı düşüncesini oluşturuyor. Ancak bilimsel olarak durum farklı. Astronomide mavi ay, aynı ay içinde gerçekleşen ikinci dolunaya verilen isim olarak kullanılıyor. 2026 Mayıs ayında ilk dolunay 1 Mayıs'ta yaşandı. İkinci dolunay ise 31 Mayıs'ta gerçekleşeceği için bu özel olay mavi ay olarak adlandırılıyor. Peki ay gerçekten mavi görünebilir mi? Bilim insanlarına göre normal şartlarda hayır. Ayın mavi görünmesi için atmosferde sıra dışı bir durum oluşması gerekiyor. Büyük volkanik patlamalar, yoğun duman tabakası ya da dev orman yangınları sırasında ortaya çıkan bazı parçacıklar ışığı farklı şekilde süzebiliyor. Bu da ayın maviye yakın görünmesine neden olabiliyor. Ancak bu durum astronomik değil, tamamen atmosferik bir olay olarak kabul ediliyor. 31 Mayıs gecesi görülecek ay ise klasik sarımtırak ve gümüşi tonlarında olacak. Bu yılki mavi ayın dikkat çeken bir başka özelliği daha bulunuyor. Gökyüzü olayı aynı zamanda bir mikro ay olarak kayıtlara geçecek. Ay, dünyaya en uzak konumlarından birinde olacağı için normal dolunaylara göre yaklaşık %5,5 daha küçük ve %10,5 daha sönük görünecek. Bu fark çıplak gözle çok belirgin olmayabilir. Ancak teleskop kullanan gözlemciler için dikkat çekici bir detay olacak. Gökyüzü meraklılarının uzun süredir beklediği nadir olay için geri sayım başladı. Mayıs ayı içinde ikinci kez dolunay görülecek. Mavi ay olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı aynı zamanda 2026'nın en küçük dolunaylarından biri olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jokye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle Gabi adlı insansı robot, keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan tarihi Jokye Tapınağı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda'nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikat tarafından gerçekleştirilen törende robotun boynuna kutsal tesbih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi. Tören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin "Kendini adayacak mısın?" sorusuna "Evet, kendimi adayacağım." diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi'den yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi enerji tasarrufu yapması istendi. Güney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı özellikle genç kuşaklar arasında eski moda olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jogye Tarikatı bu teknolojik hamleyle gençlerin dini olan ilgisini arttırmayı ve teknolojiyle maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri bu gelişmenin şefkat, bilgelik ve sorumluluk değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor. Güney Kore'de teknoloji ile dini ritüellerin kesiştiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkent Seul'de bulunan Jogye Tapınağı'nda Gabi isimli insansı bir robot düzenlenen özel törende Budizm'e bağlılık yemin ederek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Uluslararası bir araştırma ekibi yaklaşık 34 ila 28 milyon yıllık bir kelebek fosilini tanımladı. Örnek, Güney Fransa'nın Serres bölgesinde keşfedildi. Yeni bir cinse ve yeni tanımlanan Apatroides monicae türüne ait olan bu örnek, kelebek evrim araştırmaları açısından oldukça önemli bir bulgu. Fosil aynı zamanda açıkça Apatrinae alt ailesine atfedilebilen ilk fosil olma özelliğini taşıyor. Kelebekler bugün en kapsamlı biçimde incelenen böcekler arasında, ancak fosil kayıtları eksik. Daha önce bildirilen pek çok kelebek fosili net biçimde sınıflandırılamamakta. Evrimsel zaman çizelgeleri için referans noktası işlevi görebilecek iyi korunmuş örneklerse oldukça nadir. Moleküler genetik çalışmalar, imparator kelebeğinin ana kollarının bu fosille aynı dönemde ayrıştığını öngörüyor. Araştırmanın başyazarı Rajai şöyle konuştu. Bu fosil buluntu, Apatura soyunun moleküler analizlerin önerdiğinden daha eski olduğunu ya da bugünkü Apatura türlerinin uzun dönemler boyunca atalarının özelliklerini koruduğunu düşündürüyor. Her iki durumda da buluntu, en önemli kelebek gruplarının ne zaman ve nasıl evrimleşip çeşitlendiğini daha iyi anlamak için önemli. Fosil, 1979 yılında Herbert Lutz tarafından tabakalı tatlısu kireç taşlarından elde edildi. Luberon bölgesindeki bu alan artık koruma altında. Türün adı olan Monica'ya ise kaşifin eşi Monica Lutz-Scholz'tan geliyor. Güney Fransa'daki Serres tortulları korunan organizmaların geniş çeşitliliğiyle tanınıyor. Ancak kelebek fosilleri burada bile son derece nadir. 60 yıl önce Simon White adlı bir çocuk tarafından bir gezi sırasında manastırdan alınan Orta Çağ'a ait karo parçaları yıllar sonra şeker kutusunda bulunarak ait olduğu yere iade edildi. Tarihi eserler incelenmek üzere koruma altına alındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bugün 8 Mayıs Cuma 2026. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Haftaya Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri, sivil tankerleri, üçüncü tarafları, denizcileri kurtarmak için başlattığı Özgürlük Yolu projesiyle başlamıştık. Çok uzun sürmedi, 2 gün sonra askıya alındı. Dün akşam sıcak saatler yaşandı Hürmüz Boğazı'nda. 4 Mayıs'ta operasyonun başında Basra Körfezi'ne giren Amerikan destroyerlerinin geri çıkması sırasında İran ateşine maruz kaldılar. Açıklamalar var, neler oluyor? İran tabii yeni tankerlere el koyuyor. Aslında Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı bizim mesajı veriyor. Donald Trump'ın da açıklamaları var. Bir yandan anlaşma olası diyor. Diğer yandan İranlıları tehdit ediyor. Bildiğimiz artık tekrar oluyor. Hayat tekrarlardan ibaret diyebilirsiniz. Tabii bu operasyonun askıya alınması da Suudi Arabistan'ın vetosu, Kuveyt'in de eşlik etmesi iddiaları ortaya atılmış. Hatta Katar'da geçiyordu. Haberleri olmadığı, onay vermedikleri. Dün akşam bu sefer Wall Street Journal gazetesi fikir değiştirdiklerine dair bir habere yer verdi. İddia olarak almakta fayda görüyorum. Çünkü Batı medyasındaki haberlerde yalan çıkıyor. Hani Wall Street Journal yazdı, mutlaka doğrudur dememekte fayda var. Göreceğiz tabii, bir özgürlük yolu projesiyle başladık. Özgürlük projesiyle bir özgürlük projesiyle bitiriyoruz. Trump'ın açıklamaları tabii ki ilgi çekici, bir takım notlar var, tabii ki haberler var. Bir Mısır Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi, dün akşamki gerilimde bir Birleşik Arap Emirlikleri teması da oldu, aktaracağım size notlarda. Lübnan tabii gerginliğinin devam ettiğini hatırlatalım. Türkiye böyle Orta Doğu'daki bu koşullarda Cezayir'le önemli bir ismi ağırladı. Cezayir'den Cumhurbaşkanı Tebbun geldi, anlaşmalara imza atıldı. Bloomberg Haber Ajansı'na bakılırsa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili yeni bir hamlesi söz konusu olabilir. Aslında Doğu Akdeniz'i ihmal etmemek gerekiyor. Hep Hürmüz Boğazı'da tabii İran-Amerika kapışmasına dikkat ediyoruz. Daha çok haberler orada yoğunlaşıyor ama tabii onun ötesinde bütün bölgede gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Bugün programın son bölümünde de Doğu Akdeniz'deki duruma bakacağız. Profesör Mehmet Hasgüler konuğum olacak. Adanın güneyinde aslında bir süredir konuşuluyordu ama sadece güneyinde değil, anladığım kadarıyla kuzeyinde de İsraillilerin geniş çaplı toprak, köyleri satın aldığı haberleri var. Ada bir süredir militarize ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Körfez hattına uzanan ittifak dizaynları var. Bu bütün bunlardan Kıbrıs adasına, artık da Kıbrıs'ta barış, birleşme vesaire görüşmeler, onlar unutuldu. Doğu Akdeniz denkleminde Kıbrıs adası Amerikan uçak gemisine çevriliyor. Gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Profesör Mehmet Asgüler'e bunları soracağız. Bir militarist mimari inşa edilmesi söz konusu, bunun ada için tabii ki anlamı da. Bunun dışında tabii pek çok not var, size aktaracağım. Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili mahkeme kararı, Ursula von der Leyen'le telefonda konuştu. Avrupalılara gümrük tarifeleri, anlaşma, ticaret anlaşması ile ilgili mühlet verdi. İngiltere'de yerel seçimler var. Almanya'da öğrenciler militarizme karşı nihayet sokağa iniyorlar. Tabii 9 Mayıs yarın Nazizmin yenilmesi, en önemli güç Sovyetler Birliği halkları olmuştu. Zafer Bayramı'nın 81. yıl dönümü. Almanlar yine yasaklıyorlar Sovyet sembollerini. Yani kurtarıcılar yasaklanmış oluyor. Gerçekten çok dikkat çekici. Dmitri Medvedev'in Russia Today'e yazdığı Almanya ile ilgili kapsamlı bir makale var. Dikkat çekici görüşleri yansıtıyor. Bugün yine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Tabii 8-9 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı özel harekatta ateşkes ilan etmişti. Gece saatlerinde başladı. Fakat Zelenski Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında tehdit savurmuştu Moskova'daki kutlamalar için. Ve ateşkese de uymuyor Kiev. Tabii özellikle Moskova'nın üzerinde yaklaşırken pek çok İHA'nın etkisiz kılındığı haberleri var. Herhangi bir biçimde Zafer Bayramı'nın tehlike altına atılması durumunda Kiev'in merkezini vurulacağı yolunda Rusya Savunma Bakanlığı'nın arka arkaya uyarıları dahil bütün bu sürece aktarmaya çalışacağım sizlere önemli gelişmeleri ve biraz Doğu Akdeniz'le kapatacağız. Bu haftayı dediğim gibi Profesör Mehmet Hasgüler konuğum olacak. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında X üzerinden Radyo Sputnik TR canlı yayınlar ya da web sitesi Sputnik Türkiye'nin sağ üst köşede kulaklık sembolü, buradan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalında da hem canlı yayınlıkları hem de arkadaşlarım yayın bittikten sonra kayıtları paylaşıyorlar. Merak edenler, kaçıranlar kayıtlardan tekrardan dinleyebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, kusura bakmayın, bahar gribi sesime birazcık bu kadar kışı sağlam geçirdim ama sonunda biraz sesim bozuldu. Şimdiden özür dilerim sesim için. Amerika ve İsrail'in İran savaşı 40 gün sıcak aşaması ardından artık 2 ay tamamlandı. Bugün 70. gün. Amerika bu haftaya Amerikan yönetimi Donald Trump Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'nin içerisinde Hürmüz Boğazı'nın dışında kurulan ablukayı başka bir aşamaya taşıyıp Basra'daki sivil tankerleri kurtarma. Amerikalılar kendi kendilerine misyon biçtiler ve özgürlük yolu, özgürlük projesi diye anılan bir operasyonla başladılar. Fakat ben demiştim artık bu hafta bunu konuşacağız diye, iki gün sonra da askıya aldılar. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in veto ettiği, üstlerini, hava sahalarını kullandırmadığı yansımıştı. Şimdi tabii Trump'ın boğazı zorla açma girişimi, gemileri kurtarma, büyük Amerika, kahraman Amerika, kendi yarattığı kriz İran'a saldırarak. Ondan önce Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir sorun yoktu. Şimdi başka boyutlar kazandı. Bu esnada tabii biraz haberler karışık Amerika tarafından da İran tarafından da. 4 Mayıs'ta başlattılar bu operasyonu. O sırada iki muhrip, ertesi günde bir muhrip içeri girmiş Basra Körfezi'ne ateş altında kalarak. Dün gece tabii 4 Mayıs'ta ateş açıldı, tankerler çıkmaya yeltenenler yandılar. İran'ın kontrolü aslında pekişti. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre limanı ile ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Kaynağı tespit edilemese de ve askıya alınmıştı. İşte dün gece birdenbire ortalık yine hareketlendi Hürmüz Boğazı'nda ve Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığı İran'ın güneyindeki limanlarda patlamalar olduğu haberleri yansıdı. Ve bu arada da aslında dün gece Amerikan donanmasının 4 Mayıs'ta içeri soktuğu muhriplerin geri çıkması operasyonu olduğu bir süre sonra anlaşıldı. İki muhrip USS Mason ve Truxton ve daha sonra girmiş olan USS Rafael Peralta muhripleri askıya alınınca operasyon İran ateşi altında Körfez'den çıkmaya girişler. Dolayısıyla ortalık yine alevlendi. Bundan hemen öncesinde İran'dan normalleşme haberleri geliyordu bu arada. Müzakerelerle ilgili iki taraf da kapıyı aralık tutmuştu. İran'da işte normalleşme derken bütün bakanlıklar dahil kamu kuruluşlarının evden çalışmadan vazgeçtikleri, işte fiziksel mesaiye geri dönülmesi, yaralar sarılıyor tabii ki, yıkılan binalar, Tahran Belediyesi özellikle Tahran'da onları onarıyor. 40 binden fazla apartman binasını ücretsiz bir biçimde devletin onardığı, Kereç hava sahasında vurulan Tahran Kereç arasındaki bir köprüsü, orada inşaatın başladığı, yani bir İran'daki hava normalleşmeye dönmüştü. Akşam yani daha böyle bir ne diyelim bir operasyon başladı ama Trump vazgeçti, askıya aldı. Bir rehavet hali, birdenbire ortalık tabii ki şenlendi. Hürmüz eyaletinde Bandar Abbas limanı Keşm Adası'ndan patlama haberleriyle başladı. Bahman limanı Keşm Adası'nda rıhtımlarda şiddetli patlamalar, ticari kısımlarının hedef alındığı, İranlılar kuzey hatta geçmek isteyen tankerleri yönlendiriyorlar. Larak Adası, Keşm Adası, çünkü mayın tehlikesi var, bilinemez bir durum. Bu arada tabii Birleşik Arap Emirlikleri bir takım uçakların havalandığı, Amerikan uçakları, KC-135'ler İran'a saldırı olduğu haberleri yani yansıdı. Başkentin hava savunmasının çalıştığı bilgileri de geldi. Ancak tabii ortak operasyon iddiaları bile ortaya atıldı ama bunlar doğrulanmış değil tabii ki. Bugün de devam ediyor gerilim bu arada. Açıkça Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan füzeler ve İHA'lar fırlatıldığını, hava savunmasının engellediğini öne sürüyor. Doğrulamasını ben görmedim, doğrusunu söylemek gerekirse. Velhasıl dün geceye dönersek, Tahran'da hava savunma sistemleri çalışırken yeni bir Amerikan saldırısı, tabii herkes bunu düşünmeye başladı. Sonunda bir Amerikan donanmasının bir İran petrol tankerine saldırdığı, belki geçiş sırasında devrim muhafızlarının gemi savar füzeler ateşlediği, misilleme yaptığı yani. Amerikalıların Tahran'ın batısında bazı bölgeleri vurmaya çalıştıkları, oradan da fırlatılanlar belki olabilir, bilemiyorum tam tabloyu. Ve tabii ki İran'ın yoğun karşılık verdiği dronlarla muhriplerin Umman denizine doğru kaçmak durumunda kaldığı intihar dronları fırlatıldı. Bütün bunlar olurken Fox News'un dış haberler baş muhabiri Jennifer Griffin'in sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımı herkes dikkat kesildi. Çünkü tabii İran haklı olarak bir ateşkes rejimi hala Trump ilan etmişti, var diye düşünüyor ama bozulmuş gözüküyor ateşkes. Griffin, Amerikalı üst düzey yetkililerin kendisine Keşm Adası ve Bandar Abbas limanına saldırılar düzenlendiğini doğruladıkları ama savaşın yeniden başlaması anlamına gelmediğini söyledi. Nasıl oluyor bu? Vuruyorlar ama yeniden başlamıyorlar ya da ateşkesi ihlal etmiyorlar. Evet, böyle bir gelişme. Tabii sonunda İran'ın Hatem-i Enbiya karargahı açıklama yaptı. Amerikan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği, bir petrol tankerini hedef aldığı, büyük bir birleşik misilleme yaptığı İran ordusunun balistik ve gemi savar füzeleriyle ve tabii ki 3 işgalci, İranlılar diyor ki 3 işgalci düşman gemisi Hürmüz bölgesinden hızla kaçıp gittiler. Evet, kovaladık diyorlar. Açıkça bir de görüntüler yayınladılar. Tabii CENTCOM'da açıklama yaptı Amerikan Merkez Komutanlığı. Güdümlü füze destroyerlerinin 7 Mayıs'ta geçişi sırasında, yani sanki biz geçeriz diyorlar tabii, burada geçmişte gözüküyorlar kaçarak da olsa, İran'ın sebepsiz saldırılarını engelleyip öz savunma saldırısı, biraz enteresan bir ifade olmuş, yaptıkları yani İran tankerine saldırdıklarını ya da diğer şeylerden fazla bahsetmiyorlar ama uluslararası deniz yolundan, yani İran suları değil uluslararası deniz yolu diye tarif ediyorlar, oradan geçtikleri ama hiçbir Amerikan varlığının zarar görmediğini, İran'dan gelen tehditleri kendilerinin etkisiz kıldıklarını iddia ediyorlar. Evet, bayağı bu arada şiddetli saldırı botlarının da İran'ın dahil olduğu şiddetli bir kapışma. Hatta NASA uyduları tespit etmiş gördüğüm kadarıyla. Hava gücü de kullanıldı. Destek uçakları, Apache helikopterleri, Hellfire füzeleri vesaire, CBS bu şekilde aktarıyor. bayağı karşılıklı ateş açılmış durumda. İsrailler bu arada hemen açıklama yaptılar. Aman bizim buna bir alakamız yok. Biz karışmadık. A24 News'a İsrail kaynakları konuşmuş. Bizim alakamız yok bu işle diye. Şimdi tabii Hatem İl Enbiya karargahı daha sonra kapsamlı bir açıklamayla saldırgan, terörist, haydut Amerikan ordusu İran'ın Jask bölgesinde kıyı şeridinden Hürmüz Boğazı'na yönelen bir İran petrol tankeri ile Fücere Limanı'nın karşısında Hürmüz Boğazı'na giren bir başka gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiriyorlar. İki tankere saldırı oldu. Bender Abbas, Sirik, Keşm Adası'nın kıyı bölgeleri sivil yerleşimleri bombalandığını söylüyorlar. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de Hürmüz'ün doğusunda Çabahar Limanı'nın güneyindeki Amerikan gemilerine saldırıp hasar verdiğini iddia ediyorlar. Ve tabii ki bir daha denerseniz tereddütsüz yanıt veririz diye de vurguluyorlar. Bugün Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın ne zaman bir diplomatik çözüm masası kurulsa her seferinde sorumsuz ve askeri macera yaptığı eleştirisi getirdi. Kaba bir baskı taktiği mi bu dedi. Yoksa birileri Amerikan başkanını kandırıp bir başka bataklığa mı sürüklüyor diye sordu. Ayrıca birazdan aktaracağım tabii CIA'nin İran'ın elinde kalan varlıklarla, askeri varlıklarla ilgili iddiaları vardı. Onları da yalanladı. %70-75 seviyesinde diye istihbarat aktarıyor. Hayır, öyle değil. Doğru oran %120, halkımızı savunma kararlılığımızda %1000 diye bir meydan okuma yaptı. Evet, tabii bugün de sıcaklık devam ediyor Hürmüz sularında, öyle diyelim. İran donanmasının Umman Denizi'nde özel bir operasyona, bir petrol tankerine el koyduğu Ocean Koy isimli bir tanker olduğu belirtiliyor bunun. Özel bir operasyon düzenlemişler komandoların, işte botlarla tankere çıkması, İran bayrağı çekmesi söz konusu. Aslına bakarsanız bu tanker, bütün deniz trafiğini izleyen tanker tracker sitesi, İranlıların Amerikan deniz ablukasını filan da gayet güzel deldiklerini tekrarlamışlar. Son iki günde 3 boş petrol tankeri Pakistan'ın ekonomik bölgesinden geçip İran'a geri dönmüş. Abluka ile ilgili bir sıkıntı yaşamamışlar. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bir yandan Birleşmiş Milletler'de de Hürmüz'le ilgili yeni girişim var. Amerikalılar ve Körfez ülkeleri İran'ı kınama ile alakalı, ama daha önce de böyle bir girişim olmuştu ve yani hiçbir sonuç vermedi. Çünkü bütün bunların nedenine hiç atıf yapmaya, yani Amerika ile İsrail'in İran'a saldırısı, tabii ki kıyı devleti olarak saldırıya uğraya, yani biz de Türkiye'ye saldırıya uğrasa egemenlik alanındaki su yolunda her türlü tedbiri elbette alacak. Yani Amerika'ya saldırıya uğrasa onlar da alırlar. Dolayısıyla bu konuda Güvenlik Konseyi'ni sürekli zorlayan bir takım işlere girişmek, taslaklar hazırlamanın anlamını ben çözemiyorum. Rusya ve Çin'in tabii tavırları açısından önemli. Geçen sefer veto etmişlerdi. Bu sefer de İran'ın BM daimi temsilcisi Emir Said İravani demiş ki, yani biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. Karar, hazırlanan taslak Amerika ve İsrail saldırılarını görmezden geliyor. Güvenilirlikten uzak zaten. Yine bir kapışma var tabii ki. Trump elbette bütün bu Hürmüz gerilimin son gerilimden sonra yerinde durmadı. Sosyal medya hesabından birinci sınıf 3 adet muhrip, Amerikan muhribi ateş altındayken çok başarılı geçti Hürmüz Boğazı'ndan. Hiçbir İranlılara hasar verdik, çaresiz kaldılar, küçük teknelerle onları imha ettik falan. Ama öte yandan da Amerikan muhriplerinin onların saldırıya uğradığını doğruluyor. Füze atıldı diyor Trump. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşmesi gibi okyanusa çok güzel bir şekilde düştüler. Bence kötü bir tabir kullanmış. Zorlandıklarını anlıyorum çünkü ben bu ifadelerden. Kaçmışlar, yani başarıyla kaçmışlar. Tabii Trump normal bir ülke bu muhriplerin geçişlerine izin verirdi diyor. Niye? Yani işgalci bir güce niye izin versin onurlu bir ülke açıkçası? Niye? Kim normal bilmiyorum ama İranlılar deliler tarafından yönetiliyor iddiasında kendi değil çünkü. Eğer nükleer kullanma şansları olsaydı hiç tereddüt etmezlerdi gibi tabii olayı abartmış da kaynatmış da ve tabii harika mürettebatlarıyla 3 destroyer, gerçek bir çelik duvar olan deniz ablukamıza yeniden katılacak diye bitiriyor Donald Trump.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, tabii bununla da durmadı. Sosyal medya paylaşımı, gazetecilere konuştu. Özgürlük projesi, Pakistan'ın talebiyle müzakereler için askıya alındı dedi. İran'ı yeniden nükleer soykırımla tehdit etti. Ateşkes geçerli diyor bir yandan, hani bozulmamış gibi. Sadece hafif bir tokat attık dedi. Yani hakikaten durumu çevirmeye çalışıyor. Böyle emekçi sınıflardan sanıyorum Beyaz Saray bahçesinde bir takım çalışmalar sırasında... Biliyor musunuz ne oldu bugün? Benzin fiyatları çok düştü, borsa yükseldi. Yani manipülasyonlara işaret etti. Sizin için yapıyoruz bunları gibisinden. Bir yandan da gazetecilere her an anlaşma olabilir diye açıklama yapıyor. Ne dediğini ben anlamıyorum. O yüzden size aktarıyorum ama analiz etmiyorum. Tabii hemen öncesinde Wall Street Journal bu sözünü ettiğim Özgürlük Yolu projesine Suudi ve Kuveyt vetosunun kalktığını iddia etti. Yetkililer öyle demişler. Hafta içinde yeniden başlatmak, hafta bitti bu arada, yani dün perşembeydi. Tabii hafta sonunu da belki kastediyorlardır, bilmiyorum. Göreceğiz tabii, eğer yaparlarsa İran'da yanıt verecek, öyle anlaşılıyor. Bu arada petrol yükseldi. 101 dolardı tabii, yine düşüş olmuştu. Çünkü hatta işler manipülasyona çoktan dönmüş durumda. Amerikan Adalet Bakanlığı burada 2,6 milyar dolarlık 4 petrol işleme hakkında soruşturma açmak zorunda kalmış. Yeni değil tabii. Mart ayında, Mart sonu, 23 Mart, 7 Nisan, 17 Nisan, 6 Mayıs, bunlar hepsi Trump'ın bir takım çıkışlar yaptığı dönemlere denk düşüyor. Bildiğiniz piyasa manipülasyonu açık bir biçimde yapılıyor. Trump da doğruluyor aslında bütün bunları. Efendim, Amerikan medyası aslında İran ordusu ile ilgili yine tahminler, bunlar yer alıyor. Washington Post gazetesi istihbarata dayanarak, Amerikan istihbaratına dayanarak İran'ın ciddi bir ekonomik kriz yaşamadan en az 3-4 ay deniz ablukasına dayanabileceğini aktarmışlar. Tabii daha radikal ve zorluklara dayanma eşiklerinin yüksek olduğunu da teslim ediyorlar. Yine gizli bir CIA raporunda İran'ın savaş öncesi mobil fırlatma rampalarının %75'i, balistik füze stoklarının da %70'ini koruduğunu söylüyor, işaret ediyor. Abbas Arakçı'nın öyle değil, daha fazla dediğini hatırlayalım. Yine İsrail Ordu Radyosu da yani rampaların çoğunluğunun sadece geçici olarak Amerika-İsrail saldırılarında devre dışı bırakıldığını yazmışlar. Aslında ben aktarmıştım size sık sık sıcak aşamada Çin'den ucuz ve çok etkili gelişmiş aslında decoy'lar, yani yemler. Yani Amerikalılar bir uçak vurduk, örneğin uçak vurduklarını zannediyorlar ama o uçak değil, bayağı böyle ısı yayan Çin yapımı decoy'lar, yemler. O yüzden o kadar pahalı Amerikan ve İsrail mühimmatları sahte bir takım fırlatma rampası, uçak, neyse, onlar vurularak harcandı teması var. Bunu aktarmak lazım. Bu arada Amerikalılar yönetim, savaş bakanı bir tek set bir videoda yayınladı. Kongreden 1,5 trilyon dolarlık bir bütçe istiyor. Kabul ettirebilmek için büyük tartışmalar var. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında da var. Videoda enteresan animasyonlar, çizgi karakterler, Trump'ın başparmağını kaldırdığı görüntüler vesaire kullanmış. Yani Amerikan ordusu hep böyle köhneleşmişti, bunu değiştirmeye çalıştıklarını iddia ediyor. Hak ettikleri, işte hayal ettikleri Amerikan ordusunu kurmakla temellendirmiş. Evet, sistemlerini değiştirmeden bunu nasıl yapabilirler bilmiyorum. Amerika'da her şey para, yani para dışında bir şey geçerli değil. Devletleştirme yapmaları lazım ama özel sektör, bir sürü insan yemleniyor oradan, yani nasıl yapacaklar ki bunu? Doğrusu mesele 1,5 trilyon ayrılması değil, o 1,5 trilyonu birilerine dağıtacaklar, sonra ortaya ne çıkacak zaten meçhul. Sistemin kendisinde bence sorun var ama bir, yani askeri uzmanlardan itibar ettiğim, dinlediğim kadarıyla söylüyorum. Evet, bütün bu toz dumanda herkesin dikkatinden kaçan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kıbrıs Rum yönetimi liderinin ziyareti vardı. Bir de Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi gitmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mısır savaş uçaklarının konuşlandığı iddiaları var. Bin Zayed'le Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'yla Abu Dhabi'de görüşmeleri nihayet yansıdı. Bu konuda Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. dayanışma ifade etti Birleşik Arap Emirlikleri ile mevcut koşullarda egemenliğine yönelik İran'ın saldırılarını reddettiklerini, uluslararası hukuk ve BM şartının açık ihlal olduğunu söylemiş. Tabii İran'a saldırı yapılması hangi uluslararası hukuk çerçevesinde düşünülebilir, onu ona oralara girmiyor elbette. Tehlikeli tırmanışa dikkat çekiyor herkes, soruyor Mısır ne yapıyor diye. Kimileri para olarak görüyorlar tabii bütün bunları. Daha çok Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir takım gerilimler bölge çapında olmuştu. Mısır, Suudilerin yanında daha çok duran bir ülke son dönemde. O yüzden dikkat çekici bir ziyaret diyebiliriz. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC artıdan ayrılmasını aktarmıştım size. Şimdi Arap Birliği'nden de çıkacağına dair iddialar ortaya atılmış. İlginç tabii böyle olursa, doğrudan bir İsrail ve Amerika ortaklığı söz konusu olmuştu. Pek çok kaynak yani burada El Kuds El Arabi'den New York Times, Wall Street Journal, Middle East Eye gibi kaynaklara uzanan her yerde var ilişkilerinin ne kadar karmaşıklaştığını aktarıyor. Bugün Çin Dışişleri Sözcüsü'nün Orta Doğu ile ilgili yine açıklaması var. Mevcut durum savaş ve barış arasında dönüm noktasında diyor ve çeşitli düzeylerde iletişimin devam ettiğini söylüyor. Diplomatik çözüm ateşkesi sürmesi çağrısı yapıyor. Önemli Çin açıklamaları, çünkü yakında tabii önümüzdeki hafta Donald Trump'ı ağırlaması bekleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni burada belirtelim. Evet. Lübnan'da ne var efendim? Amerika öncülüğünde bir Beyrut'la Tel Aviv'i masaya oturtma. 14-15 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanlığı 3. toplantının yapılacağını Washington'da duyurdu. Ama Lübnan Cumhurbaşkanı Lübnan'da iç savaş çıkacak neredeyse. Netanyahu'yla yüz yüze görüşmeyi kabul etmiyor. İstikrara zarar vereceğini belirtmiş Lübnan medyasının yazdığına bakılırsa, özel bir barış anlaşması değil de daha çok sınır güvenliği, toprak bütünlüğünü sağlamak temalarını işliyor. 3000'e yaklaştı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da can kaybı sayısı, 8438 yaralı sayısı var. Dün Dahiye'de vurulmuştu, aktarmıştım size. Hizbullah da tabii etkili operasyonlarına FPV dronları dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyinde devam ediyorlar. Bir video yayınlamışlar, kartal videolu uyarı yapmışlar. Sizi avlayacağız diye de videoya başlık atmışlar. İsrail'de ise aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamaları, ses röportajı anladığım kadarıyla bir radyoda, İsrail radyosunda dünyada yankılandı. Çünkü çok açık ses, çok açık konuşuyor. Hiç kıvırmıyor yani. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları. Kendisi eğer başbakan olsaydı hemen bütün bu toprakları ilhak ederdim. Bunlar zaten hiç takmıyorlar. Ne kadar bombalasak, vursak umursamıyorlar. Tek umursadıkları toprak, ne kadar topraklarını aldığımız. Yani doğal olarak insanlar topraklarını kaybetmek istemiyorlar yani. Velhasıl demeye çalıştığı, İsrail'in haritasını yeniden çizmek gerekiyor diyor. Açıkça sınırları değiştirmek gerekiyor diyor. Yalnız o sınırlar tabii, İsrail nüfusu yaşamıyor oralarda. Nasıl bir yayılma? O kadar nüfusları yok bu arada İsrail'in. Yani bu kadar yayılmacılığı kaldırabilecek bir de nüfus desteğiniz olması lazım tabii. Herhalde göçmenlerle telafi edilir. Onlar köle gibi çalıştırılır diye mi düşünüyorlar? Benim aklım almıyor doğrusu böyle bakış açılarını. Sırf sınır genişletme adına genişleme. Yani başka temalarda siyasi tartışmalar yapılabilir ama ne işiniz var Lübnan'da diye sormak lazım tabii. Evet, Hamas'ın uluslararası topluma sitemi, çağrısı, sessizlik, saldırılar devam ediyor diye arabulucu ülkelere, kimse Gazze ile ilgilenmiyor gördüğünüz gibi. Türk dış politikasında dün aktarmıştım size ama fazla detay yoktu. Akşam Abdülmecit Tebun Cezayir Cumhurbaşkanı adına onuruna yemek verildi. Devlet nişanı kendisine takdim edildi. Stratejik ortaklığı pekiştiren yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı, Türkiye-Cezayir İş Forumu, ticari hareketlilikler, enerji, madencilik, ulaştırma, tarım alanları, pek çok alanda işbirliği anlaşmaları da imzalandı. Tebun ortak basın toplantısında İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Körfez ve Orta Doğu krizlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ele aldıklarını söyledi. Hem İsrail'in Gazze şeridindeki vahşi uygulamalarına atıf yaptı ve adil ve kalıcı çözüm vurgusu yaptı. Cezayir'de son derece seküler bir yönetim var. Türkiye ile de her zaman yakınlık içerisinde olmuşlardır. Son yıllarda daha bir uzaklık vardı ama demek ki içten içe pek çok alanda da işbirliği yürümüş, öyle anlıyoruz açıklamalardan. Evet, bugün efendim Doğu Akdeniz bağlamında hep Libya konuşuyoruz çünkü Cezayir fazla anılmaz. Son yıllarda Libya'da biliyorsunuz Batılılar her yere, nereye girdilerse bölüyorlar, parçalıyorlar, savaş ve yıkım götürüyorlar. Libya'ya da öyle yaptılar. O yüzden hep Libya konuşuluyor. Doğu Akdeniz konuşuluyor. Bloomberg'un bugün dikkat çekici bir haberi var. Türkiye'nin Ege Denizi ile Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerde deniz yetki alanlarını tesis etmek için yasa tasarısı sunmaya hazırlandığını aktarmış. İddiaları sağlamlaştırmak, potansiyel doğalgaz kaynaklarına sahip olduğunu ilan etmek için atılan bir adım. Tabii burada tartışmalı uluslararası hukuk var. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, Türkiye taraf değil, hatırlamak lazım. Ama şunu da hatırlamakta fayda var. Kim uluslararası hukuka uyuyor diye merak ediyorum. Doğrusu öyle bir dönem biraz güç projeksiyonu zamanından geçiliyor. Yani başkaları güç projeksiyonu yaparken siz ay biz uluslararası hukuka bir uyalım dediğinizde tabii işler farklı boyutlar alıyor. Böyle eğer

0: Konuşacağız Kıbrıs'taki gelişmeleri programın son bölümünde. Herkes dünyada tabii bu tuhaf bir virüs çıktı biliyorsunuz. Hantavirüs vakası bir Atlantik'te Arjantin'den Afrika'nın batısında Cabo Verde'ye giden bir gemide 3 kişi enfekte olmuş. Kemirgenler, fareler temas yahut dışkıyla bulaşıyor. Bayağı tehlikeli bir şey anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, bir alarm hali var ama Avrupa'da da vakalar sanıyorum görülmüş. İsrail'de bir vaka tespit edilmiş Doğu Avrupa'da. Ukrayna'daki birliklerde kayıpların arttığı yolunda haberler var. Koşullar da cephe hattında kötü. ABD'de de acil durum ilan etmişler ama en alt, en düşük seviyesi. Çok acayip işler dönüyor. Bir paylaşım yaptım, herkes bayıldı tabii Twitter'da. Bizde sokak kedileri bir arada sokak hayvanlarını katletme hamleleri olmuştu çeşitli sebeplerle. Kedi ayağında gerçekten tabii kediler, fareler, belki çok büyük sıçanları belki avlayamaz hepsi ama cevvalleri de çıkıyor. Sokak hayvanlarımızın değerini bilmekte fayda var. Dünyada giderek tabii piyarada dönüştüğünü hatırlatmak istiyorum. Bu tabii virüsle alakası yok ama hantavirüs, tabii Avrupalılar çok steril yaşıyorlar. Onların sokak hayvanları yok. Bunu da çok büyük bir medeniyet olarak takdim edenler var. Doğrusu hiç katılmıyorum. Batılılardan öğrenecek çok büyük medeniyet olduğunu da düşünmediğimi belirtmek istiyorum. Bazı alanlarda olabilir, bunları da oturup tartışırız ama maalesef özentilikten Türkiye'de herkes ölüyor. O yüzden bunları söylemek istiyorum.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi Amerika'ya geçelim. Amerika'da tabii Trump'ın altın kaplama dev heykeli iki gündür sosyal medyada tartışılıyor. 7 metrelik yani Miami'de bir yerlerde dikmişler. Trump'ın tabii ara seçim senesi başı aslında dertte. New York Times gazetesinde bir haber var bugün. Yani uzun uzun aktarmayacağım ama bir önemli bir uzman Bridgewater, bu büyük bir hedge fonu, bunun kurucusu, Amerika'da işlerin çığırından çıkabileceği ikazı yapıyor. Ara seçimden sonra hatta bir takım ayaklanmalar olabileceği, sosyal ve siyasi çatışmaların artabileceği, işte bütçe açığı, şoklar, servet uçurumu, yeni bir jeopolitik sistem, Amerika'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler çok tabii ki. O yüzden yani daha çok İran'la ilgileniyor ama Amerika'nın içine çok fazla bakma fırsatımız olamıyor ancak belli durumlarda. Amerikalı Papa 14. Leo ile bir kapışma olmuştu. Amerika'daki Katoliklerle ilgili sıkıntılar yansımıştı. Dün aktardım, Marco Rubio Dışişleri Bakanı Vatikan'a gitti. Papa ve Vatikan'ın devlet sekreteri Kardinal Parolin, Başpiskopos Gallagher gibi isimlerle görüşmüş. Tabii bu Trump'ın neden olduğu Papa ile kapışmasını biraz onarmaya çalışmış, öyle anlaşılıyor. 45 dakika yaşayan bir görüşme, sosyal medyadan da dostça yapıcı, barış ve insanlık onurunun korunmasını görüşmüşler. Papa sürekli meydan okuyor Amerikan politikalarına tabii. Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kontrol etmesinin kabul edilemez olduğunu Marco Rubio yine söyledi. Evet, kabul edilemez diyebilir, Marco Rubio'nun görüşü olabilir ama pratikte tabii ki ne anlamı var Marco Rubio'nun görüşünün diyebiliriz. İran rejiminin oluşturduğu tehdidi konuşmuş. Sanıyorum Papa'yı ikna etmeye çalışmış. Zannetmiyorum ki ikna edebilmiş olsun. Yine de belli olmaz tabii ki. Papalıktan, yani Papa'dan bir açıklama görmedim. Şimdi tabii Wang Yi'nin Amerikalı senatör Steve Daines liderliğinde bir senatör heyetini kabulü var. Trump'ı bekliyor Çinliler. İki ülke arasında önemli ticari konular var tabii ki. Siyasi konular da var. Öncesinde bir senatör heyeti gitmiş. Wang Yi incelikli mesajlar vermiş. Yani Amerika ile bir anlaşmak istiyoruz. İki ülkenin açık ve tutarlı diyaloğu, karşılıklı saygısı vesaire, doğru ilişki modelini test etmesi vurgusu, ilk düğmeyi doğru iliklemek gibi tabirler kullanmış. Anlaşmazlık noktaları olsa bile iki tarafın da bunları yönetmesi. Kimileri böyle elde kılıç, yalın kılıç Çin'in Amerika ile savaşa girmesini bekliyor. Rusya'dan da öyle beklentiler var. Büyük güç politikaları bence pek böyle işlemiyor.

0: Yani böyle şeyler beklemenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ellerindeki Amerikan tahvillerini azaltıyorlar. Amerikan üzerlerine geldiğini de biliyorlar. Think tankler bunları açık açık yazıyor. Bu think tanklerin raporlarını hafif sevmemek lazım. Bugün olup bitenleri adamlar 10 sene önce yazmış zaten. 3 aşağı 5 yukarı aynı senaryoları hegemon güç olarak Amerika kurguluyor. Çinliler bunu mutlaka görüyorlar ama elbette politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda ayarlıyorlar. Evet, Amerika'da bu arada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmuş, geçersiz saymış. Ne olacak bu? Bazı şirketlere vergi iadesi. Amerika dediğiniz dolandırıcılık ülkesi. Herkes bir takım regülasyonlar çok şahane filan diyor ama aynı zamanda her türlü dolandırıcılık için alan açık. Hatta Trump'a yakın, Trump'ın oğullarına yakın isimlerin bu vergileri satın aldıkları, şimdi geri iade kararı çıkınca bolca para kazanacakları yansımıştı. 1974 tarihli ticaret yasası kapsamında bu %10'luk, sanıyorum Türkiye'de de %10 koymuştu, vergi hikayesi. Sonra yükseltti. En son kaça kadar çıkardı hatırlamıyorum doğrusu. Avrupalılarla başı dertte ama Donald Trump'ın 4 Temmuz Amerika'nın bağımsızlık günü Ursula von der Leyen'le telefonda konuşmuş. İskoçya'da geçen sene tarihi bir ticaret anlaşmasına imza koymuştuk. Avrupa Birliği üzerine düşeni yapmadı. O yüzden onlara 4 Temmuz'a kadar süre tanıyorum diyor. Tabii Avrupa Parlamentosu güvence talep ediyor. Amerika'dan güvence talep eden çok, tabii ki hiçbirisine güvence vermiyor. Artık Avrupalıları da vermiyorlar. Başlarının çaresine bakacak Avrupalılar elbette. Tabii Trump'ın da talepleri oluyor. Grönland kapışmaları, henüz oralara gelemedik elbette. Velhasıl Trump diyor ki Ursula von der Leyen'e ülkemizin 250. kuruluş yıl dönümüne kadar süre verdim. Aksi takdirde ne yazık ki tarifeler çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Özellikle otomobil vergisi Avrupa'dan duyurmuştu. Bilmiyorum, yine bir tarife savaşı olur mu? Ne kadar bu arada tehditlerini hayata geçiriyor Trump? Hani Trump bunu dedi de her şeyi yapıyor anlamında söylemiyorum ama kapışma, gerilim, karşılıklı güvensizlik yaratan gelişmeler tabii. Bütün bunlar. Bu arada bir Amerikan vatandaşı efendim İspanya'ya sığınma başvurusu yapmış. İsmi cismi yok ama özellikle NATO savunma harcamalarının arttırılması, İran'daki savaş, İspanya üslerini kullandırmayı reddedip Trump'ın fişmanı toplamıştı. Dolayısıyla Mallorca'da başvurmuş. Bakalım karar verecekler. Yani tabii İspanya olabilir. Ben diğer Avrupa ülkelerine doğrusu turistik ziyaret yapmayı bile düşünmüyorum. Hiç yeterince gördüm zaten. Çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Niye Amerikalılar gidecek yer olarak kendilerine Avrupa'yı buluyorlar? Orayı da çok da çözemiyorum doğrusu. Neyse. Evet, İngiltere'de yerel seçimler efendim. Henüz tam sonuçlar yok ama belli olanlardan Keir Starmer darbeymiş. Özetle Reform United Kingdom 352 belediye meclis sandalyesi kazanmış. İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar 237, ana muhalefette Muhafazakar Parti 217, Yeşiller 48, Bağımsızlar 20. Evet, yani tabii çok parçalı bir yapı bu ama zaten seçime çok var 2029'da. Yine de yerel seçimler önemli bir gösterge. İngiliz siyasetindeki tarihi bir dönüşümü yansıtıyor. Yani Muhafazakar İşçi Partisi, yani onların egemen olduğu bir yapı artık dağılıyor bu yapı. Zaten bilmiyorum ki İngiltere'de hangi parti seçilse hayatlarında insanların acaba hangi değişiklik olacak? Bu da bir çeşit seçimsizlik. İki taraf da birbirinden çok da bir farklı değilse, çok benzer politikalar uygulayacaksa, o zaman sandığa gidip oy vermenin anlamı ne olabilir? Bilmiyorum. Neyse. Keir Starmer zaten hemen açıklama yapmış. Çekilip gitmeyeceğim. Ülkeyi kendi varlığı sanki hiç kaos yaratmıyormuş gibi. 2024'te partimizi zafere ben götürdüm. 5 yılım daha var diyor. Bu arada partisi zafer kazanırken kendisinin oy oranı azalmış. O kadar da sevilmeyen bir lider ama çok hırslı bir hukukçu. Korkunç kibirli, İngiliz kibri. Ve bilemiyorum İngilizler daha ne kadar çekecekler. bu adamı açıkçası ülkeyi değiştirmekten bahsediyor. Ülkenin sorunlarıyla pek ilgilenmediği, daha çok Ukrayna ile ilgilendiğinden de şikayet edenler çok var tabii onda. Dolayısıyla koltuğa da yapışıyor. Hani İngilizlerin bir yenilince çekilme geleneği var. Öyle bir geleneği de darmaduman eden bir işçi partili sözde solcu. Solcu değil tabii ki. Daha çok City of London'ın adamı. Evet. Fransa Meclisi'nde Avrupa İşleri Komisyonu'nda İsrail'le ortaklık anlaşmasının askıya alınması tartışmalarında olay kapışmaya dönüşmüş ama hararetli tartışmaların ardından reddedilmiş. Tabii bazı vicdanlı milletvekilleri niye biz bu anlaşmayı askıya almıyoruz, nasıl bu vicdanla yaşıyoruz diye soruyorlar. Avrupa Birliği'nin liderlerinde vicdanın V'sinin bulunduğu kanaatinde değilim, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, Almanya'da da öğrenciler nihayet sokaklara çıkıyorlarmış. 50 bin geçen sefer, daha önce de çıkmışlardı. Ocak ayında kabul edilen askerlik yasası, militarizm eğitim değil, zorunlu askerliğe karşı çıkıyoruz diyorlar. Bu arada hükümet savaşa hazırlanıyor. Bizi yem olarak kullanacaklar. Anketler göndermeye başlamışlar. Ne kadar başaracakları tartışmalı. 779 milyar euroluk bir savunma bütçesi Almanlar çıkartıyorlar. Tabii öğrenciler, gençler de buna alet olmak istemiyorlar. Umarım daha güçlü bir hareket yaratabilirler. Dmitri Medvedev'in dün Russia Today'de bir köşe yazısı yayınlandı. Rusya'nın perspektifini Almanya ile ilgili yansıtıyor. Almanya'nın yeni militarizasyonu, ruhun yeniden canlanması mı yoksa aleni intikamcılık mı diye. Tabii Trump'ın Avrupa'yı böldüğü tespitleri doğru ama Batı'nın aslında Nazi savaş suçlarını aklamak yolunu seçmesinden ötürü Almanya'nın, özellikle Batı Almanya tabii, hiçbir zaman gerçek bir denazifikasyon sürecinden geçmedi. Aslında bu çok bilinen bir gerçek. Doğu Almanya'nın aksine Batı'da öyle değil. Tam tersine Amerikalılar ve İngilizler, Kanadalılar, işte Galiçya tümenleri oradan çıkıyor. Kaçan Nazileri alıyorlar ve bunları Sovyetler Birliği'ne karşı kullanıyorlar ve ayrıca 1950'lerde yetişen kuşakların hiç bu babalarının, annelerinin yaptıklarından haberleri. Bu konuda filmler de var bu arada. Neyse, bundan bahsetmiş. Tabii şu anda intikam, Rusya'ya yönelik muazzam bir intikam. Artık ideolojiyle alakası yok bunun, intikama dönüşmüş durumda. Dolayısıyla diyor Medvedev, Almanya'nın ayrıca nükleer kulüp üyeliğine aday olduğunu söylüyor. Bu anlamda da Rusya'nın caydırıcı olması gerektiğini, tabii Ukrayna'da ciddi bir yeni jeopolitik yenilgiyle karşı karşıyalar, hedeflerini gerçekleştiremediler. Rövanşizm, neokolonyallık takıntısı şansölye Mert'sin rejimidir diyor. Görüşlerini böyle dile getirmiş. Tüm kıtanın güvenliğini tehlikeye atıyor. Bize güç yoluyla barış kavramını dayatmak istiyorlar diyor Dmitri Medvedev. Dolayısıyla biz de ancak Avrupa'ya hayvani korkusu yoluyla Rusya'nın güvenliği ile yanıt verebiliriz. Bunlar ancak bundan anlarlar. Evet. Yani. Ayrıca tabii günümüz Alman siyasetçileri ve banderist Ukrayna'nın çeşitli pislikleri Hitler'in nasyonel sosyalizminin kan kardeşleri ve mirasçılarıdır. Almanya tüm AB gibi Ukrayna'nın bu kadar tarafını tutmak ve Rusya'yı sonsuza kadar düşman ilan etmek için hiçbir neden veya gerekçeye sahip olmadığı halde şimdi Bundeswehr'i de en güçlü ordu haline getirme, hızlandırılmış silahsızlanma görevini yerine getiriyorlar diyor. Uzun bir yazı ama bence önemli. Hitler'in Nero kararnamesinden bir alıntı. Eğer yok olmaya mahkumum, eğer ki yok olmaya mahkumum, Alman halkı da yok olsun çünkü kendilerini bana layık olmadıklarını kanıtladılar diye bitirmiş. Evet, bilmiyorum Almanya'da tartışacaklar mı bunları, çok emin değilim doğrusu. Polonya'da bu arada Ulusal Anma Enstitüsü Lwów'da Galiçya sembollerinin kullanılmasını bir etkinlikte kınamış. Polonyalılar bu arada liderlik destekliyor Ukrayna'daki banderacı yönetimi. Onlar da bütün mirasları dışlayıcılık üzerine. Dışlayıcılık zaten kendi etnisitesini vurgulamak ve dışlayıcılık yani ırkçılık getirir. Başka şey yoktur. Bu böyle kültürel bir motif falan değil çünkü. Karşıt tarafı dışlayıp düşman ilan ediyor. Dolayısıyla Polonyalılar Bolin katliamı, SS'ler kendilerini katledenleri bugün yönetim olarak destekliyorlar. Böyle de enteresan bir durum. Evet, Sergei Lavrov'un Bakanlık Dışişleri Bakanlığı binasında büyük yurtseverlik savaşında ölen diplomatlar için anma töreninde konuşması var. Nazizmin yeniden baş kaldırdığını, sadece ideolojik anlamda değil diyor. Aynı zamanda tarihi ve İkinci Dünya Savaşı sonuçlarını yeniden yazma girişimlerini arttırdığını, Nazizme karşı mücadelenin artık tamamen pratik bir anlam kazandığını, artık ideolojik boyutun ötesine geçtiğini söylüyor. Avrupa'da birçokları utanmadan Hitler ve yandaşlarının deneyimini tekrarlama ve ülkemize stratejik yenilgi yaşatma amacıyla saldırma çağrıları yapıyor. Şunu net olarak söylemek istiyorum ki Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarından dolayı onlara merhamet gösterilmeyecek diyor. Evet. Evet efendim, tabii Almanya'da bu arada Sovyet sembollerini yasakladılar. O zaman kimi kutlayacak Almanlar? Nazilerin yenilmesini ders aldılarsa eğer, tabii ki zaferi kutlamaları gerekiyor. Böyle bir zaferi kutlarken zaferin sahibi olanların sembollerini nasıl olur da yasaklayabilirsiniz? Ve kimlerin çağrısıyla tabii ki. Evet, maalesef tarihin acayip bir yerindeyiz. Alman antifaşistleri için de çok zor bir dönemden geçildiğini herhalde eklemek lazım. 9 Mayıs geçit töreni yarın tabii Rusya'da konuklarla beraber Rusya Devlet Başkanı'nın da geçit töreninde konuşma yapması bekleniyor. Bu sene biraz daha sınırlamalarla kutlanıyor. Batılı medya kuruluşlarına da bazı akreditasyon sınırlamaları getirildiği haberlerini gördüm. Sınırlamaların genel olduğunu söylüyor Dmitri Peskov. Bu vesileyle ateşkes ilan etmişti Putin. Rusya Savunma Bakanlığı duyurmuştu. 8 Mayıs yani bu gece yarısı 00:00'da başladı. 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Açıklamasında Rusya Savunma Bakanlığı eğer Ukrayna ordusu ihlal ederse gerekli yanıtın verileceği, eğer Moskova'ya bir saldırı olursa o zaman Kiev'in merkezine misilleme yapılacağı, yabancı diplomatik misyonların şehri zamanında terk etmesi gerektiğini açıklamışlardı. Efendim Zelenski tabii tehdit savurdu, hatta Erivan'dan savurdu tehdidi, hatta tekrarlamış dün. Rusya'ya yakın bazı devletlerden temsilciler orada olacakmış. Garip istek, tavsiye etmiyoruz. Yani utangaç bir biçimde saldırı yapacaklarını söylüyor. Belki de korkusundandır. İlk özel harekatın ilk günlerinde korkarak saklandığını İsrail'in eski başbakanı aktarmıştı. Daha sonra öğrenmiştik. Tabii Avrupa Komisyonu bir tahliye yapmayacaklarını söylüyor. Ama şimdiden ateşkes ihlalleri 1630 olarak açıklandı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından. 264 Ukrayna İHA'sı düşürüldü pek çok bölgede. Belgorod ve Kursk'ta sivillerin tepesine düşenler var. Bu drone savaşını Avrupa'da bir marifetmiş gibi sunuyorlar ama ben her gün Telegram kanallarında isimleri, cisimleri, yaşlarıyla pek çok sivilin, rastgele sivillerin dronlarla öldürüldüğünü görüyorum. Yani hani arada bir rafineri patlaması görünce coşkuyla doluyor Batılılar ama aslında bu dronlar çoğunlukla sivilleri katlediyor, ona yarıyor. Evet, Dmitri Peskov Kiev'in ateşkesi ihlal eden saldırılarının rejimin terörist özünün tezahürü olduğu yorumu yapmış. Ve tabii ki AB ile yeni temas tartışmaları var. Onunla ilgili de açıklamaları var. Financial Times'ta bir haber var. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa doğru zaman geldiğinde Rusya ile müzakerelere hazırlıkları şimdiden görüştüğünü söylemiş. Hatta Zelenski de destekliyormuş. Niye soruyor ki Zelenski? Neyse. Dmitri Peskov diyor ki yani her zaman AB dahil herkese müzakereye Rusya hazır, Putin hazır. Ama AB ile temasları başlatan taraf Rusya olmayacak. Avrupa ne kadar hazırsa o ölçüde biz de yanıt veririz demiş. Şimdilik tabii üçlü görüşmeler rafta ABD, Rusya, Ukrayna arasında. Putin'in danışmanı yardımcısı Uşakov, uygun bulmuyoruz üçlü müzakerelerin şu an için sürdürülmesi, zaman kaybı yani diyorlar. Evet, bu arada Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Zelenski tehditlerini oradan savurmuştu. Rusya geçit törenini vurma, yani Sovyet askerlerinin anısına geçit törenini vurduğunuz zaman nefretinizi kusuyorsunuz. Yenilginin, mağlubiyetinin, kinini, kimin mağlubiyetinin? Nazilerin ve Nazi işbirlikçilerinin. Tabii başka türlü yorumlamak mümkün değil açıkçası. Rusya Ermenistan Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmış, Gurgen Arsenyan'ı, ve rahatsızlığını iletmiş. Zelenski'nin Erivan'da gidip oradan rahat rahat, hiç uyarı almadan bu terör tehditlerini savurmasına, Erivan'ın sessiz kalması, ortaklık ruhuyla ilişkilerin bağdaşmadığı, müttefiklik ilişkileriyle çeliştiğini dile getirmişler. Evet, bilmiyorum, Paşinyan tabii bu zirve sırasında birileriyle kalp işaretleri, adam acayip acayip hareketler yapıyor. Ne içiyor merak ediyorum son dönemde. Tuhaf tuhaf böyle TikTok yıldızı olmaya çalışıyor. Gerçi 7 Haziran'da Ermenistan'da parlamento seçimleri var. Belki onun için böyle sürekli olarak bir takım liderlerle kankilik yapıp, Batı Avrupa liderleriyle onunla bununla kalp işaretleri yapıp tuhaf videolar yayınlamasının sebebi belki de odur. Bilemiyorum ki, Ermeni halkı böyle bir tuhaf şaklabanlıklar yapan birini yeniden lider seçmek ister mi? Anketler, Gallup anketi tabii ne kadar bağımsız onu da bilmiyorum. Paşinyan'ın partisini %27'lerde gösteriyormuş. Karpetyan'ın onu da hapse tıktı. Çok demokrat biliyorsunuz, böyle Avrupa demokrasisi dediğiniz Avrupalıların liberal görüşleri paylaşmayanları hapse tıkmaktan ibaret tabii ki. Çeşitli gerekçelerle %14'te gözüküyor Karpetyan. Bilemiyorum yani açıkçası, Ermenistan'daki seçimlerin ne kadar bağımsız düzenlenebileceğinden de emin olamıyorum. Özellikle Gürcistan'daki Avrupa Birliği'nin rezaletleri, Moldova'da, Romanya'da aday iptal ettirmeleri filan düşündürse tabii ki ne kadar özgür seçim yapılabilir kestiremiyorum. Evet, fakat biz şimdi Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a dönüyoruz. Profesör Mehmet Asgüler'le az sonra burada olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Kıbrıs'a bağlanıyoruz. Profesör Mehmet Asgüler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Şimdi tabii İran savaşı, Amerika ile İsrail'in bölgedeki değişen denklemler, bu işin nereye gideceği, pek çok şey konuşuyoruz. Ama bizim Güney Hat'ta Doğu Akdeniz tam bir kaynar kazan desek herhalde yeridir. Acayip acayip ittifaklar, yani yeni değil hiçbirisi tabii ki bunlar, ama pekişiyor. İlginç gelişmeler görüyoruz. Kıbrıs artık dediğimiz zaman, Güney Kıbrıs dediğimiz zaman zaten İngiliz üsleri oldu, aynı zamanda Amerikan üssü oldu. Şimdi bir de Fransızlar yerleşiyorlar. Rum yönetimi lideri tuhaf bir biçime büründü. Ben tam olarak anlayamıyorum açıkçası politikalarını. Tamamen bir Amerikan uydu yapısına dönüştü. Tabii Yunanistan bunun tamamlayıcısı. Bir ucunda İsrail var. Hatta bunu daha genişletenler de var elbette. İş böyle soğukkanlı bir biçimde, işte kıyı devletleri Doğu Akdeniz'de işte anlaşmalar yapıyorlar, kaynakları hukuka uygun bir biçimde paylaşıyorlar filan demekten biraz çıktı sanki. Korkunç bir militarizm var. Türkiye'den de fazla bir ses çıkmıyor. Önce adayı soracağım. Bir yandan çünkü Kıbrıs'ın güneyinde İsraillerin toprak aldıkları Ayyuka çıktı artık. Hatta kuzeyi bilmiyorum doğrusu. Epeydir de Kıbrıs'ı ziyaret etmedim. Siz biliyorsunuzdur. İşin içine bir de İsrail denklemi de girmiş durumda. İsrail tabii Girit Adası'nın güneyinde küresel Sumut filosu basıyor. Böyle bir acayip bir Doğu Akdeniz'le karşı karşıyayız. Onun ortasında, göbeğinde de Kıbrıs. Ne oluyor hocam? Siz militarist bir mimariden bahsediyorsunuz. Hakikaten ne oluyor? Hemen böyle sorayım.
2: Şimdi geriye baktığımızda Kıbrıs 2004'te yarısı Avrupa Birliği'ne girdi.
0: Evet.
2: Sonra 2013'ten sonra Türkiye-İsrail ilişkileri bir şey mesafelince Kıbrıs, özellikle Anastasiadis ve Hristodilis İsrail'e yakınlaşmaya başladılar. Bu tabii İran müdahalesinden sonra özellikle Kıbrıs'ın İngiliz egemen üslerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanmak istemesi, ki Gazze sürecinde çeşitli şeyler yaşandı o konuda da.
0: Evet.
2: Bu bir bakıma İsrail, tabii söylediklerinizin hepsi doğru, toprak alınıyor. Hatta bugün Filelefteros gazetesi, aslında merkez sağ bir gazetedir, önemli bir gazetedir. Onun Mihailidis diye bir köşe yazarı İsrail'in bir köyü almasından, Larnaka'da, Baf'ta, Limassol'da apartmanlar, evler ve onlara İsrailli olmayanların ev veya daire alması neredeyse yasak, giremiyorsunuz. Ve Turzena köyü satın alındı. Bu artık bu gazetenin köşe yazarı buna küresel soykırım dedi. Böyle de bir tepki var. Yani İsrail'in ekonomik etkisi, işte yatırım diye değerlendiriliyor diyor, ama bu böyle değil diyor. Ve bu köyde 60'a yakın işte konut yapılacağı, bir kamp oluşturulacağı ve bir de şarap fabrikası işletileceği söyleniyor. Bu köy tabii Türklere ait bir köydü 74'ten önce. Dolayısıyla İsrail ekonomik etkisini kurmuş ve sanırım Trump'la olan işte o meşhur kasetler, CD'ler, şunlar bunlar var deniliyor ya, Epstein dosyası. Ona benzer galiba bir şey bu tarafta da var. Çünkü bu kadar halkın sorguladığı, neredeyse 10 kişiden 8 kişisi bu İsrail'in bu kadar Kıbrıslı Rumların neredeyse 60'ta kazanmış oldukları, ki egemenlik çok tartışmalı bir konudur ama Avrupa Birliği üyeliğinden sonra bence 60 öncesine yani müstemleke dönemine dönecek bir egemenlik kaybıyla karşı karşıyalar. İsrail'i bu kuşatmasına ben böyle bakıyorum. Bu kurulmuş ve Türkiye'nin de garantörü olduğunu bildiğimiz, sadece Türkiye'nin değil tabii, Birleşik Krallığı'nda, Yunanistan'ın da, o devletin egemenliğinin havaya uçma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu tedirginlikler, bu merkezde bulunan gazetelerin yazdıkları, insanların ifade ettikleri şeyler son derece önemli. Ve bunun işte İsrail'in kendisiyle sınırlı ama Türkiye karşıtlığı, Türkiye'nin aslında yeni İran olacağı gibi söylemler Batı'da çok fazla karşılık bulmuyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesi aynı zamanda Kıbrıs. Fakat Avrupa bugün özellikle Trump'ın güvenlikle ilgili, NATO ile ilgili söylediklerinden sonra Almanya 2030'a kadar asker sayısını 600 bine, 650 bine çıkaracağını ve askeri bir takım hazırlıklara giriyorlar. Çünkü Trump 5000 askerini Almanya'dan çekti veya çekiyor.
0: Evet, çekecek bir yıl içerisinde.
2: Evet. Bunlar tabii Türkiye'nin bu kadar görünür ve NATO üyesi bir ülkenin İsrail tarafından yeni İran nitelendirilmesi Ben yani akıl dışı bir değerlendirme ve bunu maalesef Türkiye'nin garantör olduğu devletin yetkilileri de buna eşlik ediyor. Dediğiniz gibi Yunanistan da buna eşlik ediyor. Ve bunun temelinde Orta Doğu veya Doğu Akdeniz güvenlik mimarisi, ki aynı şekilde Avrupa güvenlik mimarisi de aslında bakıldığında Türkiye'nin askeri gücüne, efendime söyleyeyim işte askeri teknolojideki gelişmelerine baktığımızda Avrupa'nın çok fazla Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ama burada AB'nin de dönem başkanı olan bir lider var, Christodoulos. Böyle İsrail'le Türkiye'yi yani nasıl tehdit edecekler, nasıl böyle bir işin içinden çıkacaklar çok belli değil ve bir taraftan da işte müzakere edilecek ve Kıbrıs sorunu çözülecek.
0: Neyi müzakere edecekler bu koşullarda peki?
2: Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işte dosyaların arasında Kıbrıs'ı en yukarıya çekmiş. İyi arkadaş da yani Türkiye İran'a benzetilen bir ülkeyle siz içli dışlı olmuşsunuz. Ekonomik yatırımlar artık askeri işbirliğine, tatbikatlara varıyor. Fransa öbür taraftan başka işler peşinde. Onlar Birleşik Krallık'ın işte Doğu Akdeniz'de akıllarınca yani etki kurma veya işte üslerine karşılık onlar da bir üs elde etme gibi düşünebiliriz ama bunlar yani adayı batmayan uçak gemisi özelliğini bize yeniden düşündürmeye başladı. Ve bu tabii halkın her iki tarafında da bir büyük tedirginliğe, savaş tamtamlarının sanki atıldığına delalet gibi görülüyor. Çünkü bir yere siz bu kadar silah, bu kadar mühimmat yığarsanız bunları herhalde silah fuarında kullanmayacaksınız. Yani belli ki bir şeye hazırlık yapılıyor. Bir çatışmaya veya bir arbedeye veya bir girişime. Benim görebildiğim Türkiye'nin Suriye'deki etkisi olsun, Lübnan'daki etkisi olsun veya Sayriye, Filistin'deki etkisine İsrail şunu keşfetmiş olabilir. Yani bir Suriye, bir Lübnan veya bir Filistin'den çok daha önemlidir Kıbrıs Türkiye iç politikasında. Çünkü Filistin milli meselesi değil Türkiye'nin veya Lübnan milli meselesi değil ama Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir. Bence bu noktada İsrail çok bilinçli bir biçimde Türkiye'yi kendi yani İsrail'in kendi çevresi olarak gördüğü ve aslında istediğini de yaptığını düşündüğümüz gerek Lübnan'a müdahaleleri gerek Gazze'de yaptıkları bize veya İran'a yani İran aslında Pandora'nın kutusunu açtı ve öbür taraftan baktığımızda aynı şeyleri neden Türkiye yapmasın o zaman Doğu Akdeniz'de veya Orta Doğu'da yani çünkü siz elinizi kolunuzu sallayarak hiçbir gerekçe ortaya koymadan gidiyorsunuz ve İran'ı çeşitli sahiplerle bombalıyorsunuz, etki altına alıyorsunuz veya yok etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında bir kendi içinde paradoksal olarak da birçok şeye meşruiyet sağlıyor. Öte taraftan Rusya'nın Ukrayna müdahalesine karşı çıkıyorsunuz. Yani arkadaş yani o zaman bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
0: Evet, onlar yani... tabii hocam tabii onlar kendileri büyük üstün oldukları için her koşulda her şey onlara tabii ki reva yani başkalarının hiç çıkarları başkalarının soydaşları falan herhangi bir yerde yaşamıyor tabii yani.
2: Bir şey, onlar var. Bir şey,
0: şunu soracağım.
2: Bir şey buyurun. Söyleyeyim bak. Tabii. Ben konuşuyorum ve Rumların neredeyse 10 kişiden 8'i ben dedim ki ya bu Kıbrıs'ta artık belli oldu ki siz o tarafı üst dolduruyorsunuz ve bir çözümde Türkiye'ye Karpaz'da bir askeri egemen üs verilmesi şart olacak. Çünkü bu hiç konuşulmuyordu bu artık realize oluyor. Siz de NATO'ya girmek istiyorsunuz. NATO üyesi Türkiye'de zaten o tarafta Birleşik Krallığın 60 sistematiğinden doğan bir egemen üssü var. Yunanistan da orada, Fransa da orada. O zaman Türkiye'nin de kendi güvenliğini İsrail'le, siz bu kadar ilişkiye giriyorsanız, İsrail'i bu kadar ev sahibi yapabiliyorsanız, o zaman Türkiye'nin de uluslararası hukuk içerisinde tarif edilmiş bir egemen askeri üsse, karpaza sahip olması gerekiyor. Ve bu da belki Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de, hem Karadeniz'de, hem de Avrupa'nın içinde bulunduğu bu savunma ihtiyaçlarına da, ve belki de bununla beraber Türkiye'de buna şey verirse, kendisi de buna kararlıysa, aday ülke Türkiye Avrupa Birliği'ne, Avrupalılar Türkiye'ye Türkiye'yle münasebetlerine çok ideolojik bakıyorlar. Yani ideolojik derken dini referanslarla bakıyorlar. Halbuki realite onların Türkiye ile kopmaz savunma ilişkileri var. NATO içerisindeki duruma baktığımızda, Avrupa Birliği ile ilgili olan ilişkilere baktığımızda, bunlarla ilgili Avrupalıların ben hayal dünyasında gezdiklerini düşünüyorum. Yani bu anlamda, ve belki müzakerelerle değil ama böyle bir büyük resme bakarak Kıbrıs'ta İsrail'in bu yaklaşımları durdurulabilir, veya bunun bir tek yolu olur, o da bir savaş, deniz savaşı ve hava savaşı yaşanabilir.
0: Hocam kimle savaşacak? Şunu soracağım, yani Rumlar ne istiyorlar? Ben onu anlamıyorum. Mesela niye Rum liderliği bu kadar adanın güneyini bir askeri üsse çeviriyor? İsrail'le, hadi tamam Yunanistan'la kopmaz bağlarını anlıyoruz, muazzam bir ortaklık, yani ne düşünüyor? Türkiye gelip bizi işgal edecek falan diye bir beklentisi mi var?
2: Hayır,
0: yani
2: niye onların beklentisi Türkiye'yi İsrail'e dövdürecek,
0: Avrupa Birliği
2: dövdürecekler.
0: Avrupa Birliği hukukuna aykırı olarak siyasi kararla, ya da öyle diyelim, evet, hiçbir hukuki dayanak olmadan bölünmüş adanın bir bölümünü AB'ye üye yaptı bu adamlar. Yani işlerine gelen her şeyi yapabilme kapasitesindeler. Yani zaten AB üyesisin. Tamam, NATO üyesi değil ama İngiliz üssün var. Amerikalılara üs olmuşsun. Fransızlara üs oluyorsun. İsraillere istediklerini yaptırıyorsun. Toprak satıyorsun. Ne istiyorumlar? Onu soruyorum, yani nedir derdin?
2: Şimdi Rumlar genellemesi doğru değil. İnsanlar
0: yani
2: bunlarla
0: yönetim,
2: ilgili...
0: Tabii ki. Hatta de sorayım. Yani gerçekten sıradan Rumlar ne düşünüyorlar? Bir de onu da anlatın. Yani her ülkede yönetim çok acayip aldı. Yanlış anlaşılması, sıradan Rumlardan bahsetmiyorum. Tabii ki yönetimden bahsediyorum.
2: Evet. Valla ortalama yurttaş aklı başında... Türkiye'den Türkiye'yi, yani her zaman İsrail'e tercih ediyorlar. Yani bu tarihi olarak da bakıldığında İsrail'in özellikle girdiği yerde ot bitmiyor. Yani bu yaşananlar, İsrail'in yarattığı vahşet, yani Filistin'de olsun, sayılı yerler, İran'da son olay insanları tedirgin ediyor. Ve Kıbrıs 4 milyon turisti olan bir bölge. Evet. Turizmle yaşayan bir ülke. Evet. Ve bugün onun dörtte birine bile yaklaşamayacaklar bu yıl. Çünkü yani siz bu kadar savaş çığırtkanlığını, bu kadar efendim sabıkası olan bir devletle bu kadar münasebete girmenizi halk tedirginlikle izliyor. Ve dediğim gibi bugün çıkan gazetelerde küresel soykırım olarak değerlendiriyorlar İsrail'e. Ekonomik başarı değil, bu bir küresel soykırımdır diyorlar. Bunun tabii ki, yani Siyonist haritada Kıbrıs'ın yerinin olduğunu biliyoruz. Ta Ortodoksluğun kurulmasından 60 yıl sonra paganizm nasıl Ortodoksluğa döndü, bunlarda Yahudi isyanının 119 yılındaki etkisini falan insanlar biliyorlar. Yani biz bilmeyebiliriz, buralarda değildik o yıllarda, ama onlar iyi biliyorlar. Dolayısıyla İsrail konusunda Christodoulos'un bu bol kepçe lokantası şeklinde İsrail'e sunduğu bu imkanlar ve istihbarat ve buna benzer meseleler de sorunlu. Yani insanların her an bir savaşla karşı karşıya kalabileceklerini düşünmelerine neden oluyor. Bu tabii ki Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin sorununu, yani bölünmüş bir şekilde Avrupa Birliği'nin içine alan anlayışlardan bununla hesap sormak lazım, ama onu da kimden soracağız? O da ayrı
0: tabii,
2: bir konu.
0: Tabii. Peki kuzeye gelelim hocam. Vaktim azalıyor çünkü. Yani kuzeyden de bir takım iddialar var. Orada ne oluyor? Yani çok fazla
2: kuzeyde de
0: çıkmıyor ama orada da
2: kuzeyde de
0: alımları var. Bir anlatır mısın
2: tabii,
0: bu bitenleri?
2: Tabii kuzeyde de İsrailli yurttaşların buradan toprak aldıkları biliniyor. Yani Simon Aykut, işte gerçi Türk vatandaşı aynı zamanda ama İsrail'e iade edildi şimdi. 200, 300, 500 bin dairesi olduğu söyleniyor. Başka birçok şirket de faaliyet halinde. Buna sınırlamalar getirildiği söyleniyor ama ne kadar getirildi, o da ayrı bir tartışma konusu. Yani şimdi Rumlar bize öykündüler. Biz Rumların malını İsraillilere, onlar da şimdi Türklerin malını İsraillilere satıyor. böyle bir komedi var. Bu tabii vatanseverlik duygusunun kaybolduğunu bize anlatıyor. Bu yani korkunç bir güvenlik riskidir. Bunlarla ilgili ne kadar önlem alınıyor ayrı bir konu. Fakat Kuzey Kıbrıs'ta bu kadar Doğu Akdeniz'de işte üsttür, efendime söyleyeyim, batmayan uçak gemisidir gibi, aslında Kıbrıslı Türklerin de görünürlülüğü bakımından bu gelişmeler biraz daha fazla büyük resme bakarak bir takım atraksiyonlar yapabilirler. Buna tabii Türkiye ile birlikte yapmaları gerekiyor. Türkiye'nin de yani Kıbrıs her zaman şeyinde her zaman dikkatli olduğu bir konudur ama bu konuları buradan bizimkilerin anlatması ve bir takım ilişkilere buradan gidilmesi gerekiyor. Yani ama tabii Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs uluslararası hukuk içerisinde yok sayılıyor. Dolayısıyla bunlar da bence yeni dönemde düşünülmesi gereken noktalardır. Ama Birleşmiş Milletler'le ilgili bir çözüm planı beklentisini ben çok realist görmüyorum. Bu yani konuda Avrupa Birliği'nin zaten durumu ortada. Kendi güvenlikleriyle ilgili kaygıları almış başını gidiyor Amerika'nın Trump dönemindeki salvolarından sonra. Dolayısıyla bir süre böyle Kıbrıs eskiden dondurulmuş bir sorun deniliyordu. Artık uyandırılmış bir mesele gibi duruyor ama bu çatışmaya uyanacakmışız gibi bana geliyor. Bir çatışmanın eşiğindeymişiz gibi geliyor ve bir savaş olur mu onu bilmiyorum. Yani onun evet.
0: Yani kim kimine yapacak hocam, onu söyleyeceğim. Yani sonuçta Türkiye'nin de çok fazla Doğu Akdeniz'le ilgili bir ses çıkardığını da görmüyoruz Ankara'da bütün bu olup bitenlerle alakalı. Yani tabii bir takım F-16'lar bu İran krizinde gitti. Zaten kim nereyi vuruyor? Burada sahte bayrak operasyonları. Macron niye uçak gemisi gönderdi? Ne işe yarıyor ki onlar filan? Yani hakikaten her şey
2: tabii, doğru.
0: Tiyatral acayip bir duruma dönüştü iş. O yüzden yani Amerikalılar sadece benim dikkatimi çeken, siz militarizm deyince Güney Kıbrıs Rum yönetimi resmen adayı militarizm. Doğu Akdeniz'deki hani uçak gemisini artık işi açtı, hani batmayan uçak gemisi, hani jeopolitik dönemi geçti. Baya böyle bir batının üssü haline getirmiş vaziyette. Merak ediyordum ben de, hani halkın tepkisi çok da hoşnut olmasa gerek. Rumlar İsraillerle yani, de çok iyi anlaşamazlardı geçmişte. Şimdi sanki biraz işler Yunanistan'da değiştirdi işleri galiba.
2: Yani Tabii 82'de düşünün, Yasser Arafat Lübnan'ı işgal ettiğinde İsrail, oradan Türkiye'ye değil Kıbrıs Rum kesimine geldi. PASOK kongrelerinde efendim Yasser Arafat gitmediğinde büyük bir eksiklik olarak, bir kutsal şeyden, parçadan eksiklik olarak düşünülüyordu. Ve geleneksel olarak aslında Kıbrıs Rum siyaseti 3. dünyada Avrupa Birliği'ne kadar kendisine yer buluyordu. Ama artık işin içine Hindistan'ın bile karıştığını görüyoruz. Hindistan bile güneyde asker gücü vermekten falan konuşuluyor. Bunlar güvenlik açısından, Doğu Akdeniz güvenliği ve tabii ki Kıbrıs'ın güvenliği bakımından çok büyük potansiyel tehditler, tehlikeler. Bunlara karşı bence daha farklı, belki büyük resme bakarak bunu konuşmak lazım ama İran'a bu kadar açık bir şekilde saldırabilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, yani Kıbrıs'ta da bir maceraya girişirler mi? NATO'nun çökmesini gerçekten istiyorlarsa, ki NATO dengesinden söz ediliyor biliyorsun Kıbrıs'ta, özellikle bu oluşan durumla ilgili, belki onun için bir sembol olabilir NATO'nun çöküşü, ama bu da kolay bir şey değil. Yani bu bütün sistematiği alabora etmesi demektir. Bakalım, göreceğiz. Yakından takip ediyoruz.
0: Hiçbir şeye, hocam çok teşekkür ederim, hiçbir şeye olmaz olmaz dememekte fayda var şu dönemde. Tabii. Ay yok canım, hayatta olmaz filan. Hakikaten en son söylenmesi gereken herhalde. Çok teşekkür ediyorum, vaktimizi doldurduk. Aktardığınız bilgiler için, değerlendirme için çok sağ olun. Çok teşekkür.
2: İyi yayınlar, iyi günler Eydan.
0: Sağ olun. Evet. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, bizim bildiğimiz Kıbrıs sorunu artık, hani o eski şeyler geçti bana sorarsanız. Ne anlamı kaldığını bilmiyorum. BM'nin girişimlerinin bütün bölgede bir yeniden yapılanma var. Tabii nereye evrileceği de kestirmek güç, değişik ittifaklar. Belki 10 sene, 20 sene önce aklımıza gelmeyecek ittifaklar. Bunların halklara bir hayırları varmış gibi gözükmüyor tabii. Onu belirtmek gerekiyor. Maalesef bu elitlerle gitmiyor, yürümüyor bu iş. Nereye evrilecek onu bilmiyorum, kestiremiyorum. Evet, bu haftalık bu kadar efendim. Zor bir haftaydı. İran dramı, Donald Trump'ın macerası, ne derseniz deyin. Önümüzdeki hafta bakalım bizi hangi Trump-İran maceraları bekliyor. Pazartesi görüşmek üzere. Umarım sesim de düzelir o zamana kadar diyeyim. Çok boğuktu çünkü. Tekrardan özür dileyerek pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinde oyuncuların haritalarını çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün sırada ball playing defender, yani oyun kuran stoper var. Modern futbolun savunma anlayışı geçmişe kıyasla büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık stoperler yalnızca rakibi durdurmakla değil, aynı zamanda oyunu başlatmakla da sorumlu.
4: İşte bu dönüşümün en çarpıcı yansıması ball playing defender, yani Türkçesiyle oyun kuran stoper tipi oyunculardır. Bu oyuncular savunmanın merkezine oynasalar da takımlarının beyni gibi hareket eder. Onlar için top sadece uzaklaştırılacak bir tehlike değil, doğru şekilde yönlendirilmesi gereken bir araçtır. Oyun kuran stoperin temel amacı savunmadan itibaren oyunun akışını kontrol etmek ve takımının pas zincirini inşa etmektir. Bu oyuncular genellikle defansın ortasında görev yapar ama rolleri klasik bir stoperden çok daha fazladır. Rakip forvetin baskısı altında bile panik yapmazlar, topu kontrol eder, doğru boşluğu bulur, orta sahaya veya kanat oyuncusuna pas atarak oyunu şekillendirirler. Gerektiğinde rakip savunma arasına milimetrik paslar atabilir, hatta oyun yönünü değiştirerek hücum başlangıcında kritik rol oynarlar. Bu oyuncu tipi genellikle geriden pasla çıkmaya çalışan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi sahasına boğan sistemlerde kullanılır. Örneğin 4-3-3 veya 3-2-4-1 gibi dizilişlerde bu stoperler sadece savunmanın değil, aynı zamanda hücumun da temel yapı taşlarından biridir. Fiziksel olarak bu oyuncuların güçlü, dengeli ama aynı zamanda çevik olmaları beklenir. Teknik kapasiteleri bir orta saha oyuncusuna yakın düzeyde olmalıdır. Sağ ve sol ayakla isabetli uzun paslar atabilmeli, baskı altında bile topu kontrol edebilmelidir. Mental olaraksa en belirgin özellikleri sakinlik, vizyon ve cesarettir. Baskı altındayken dahi panik yapmadan oyunu şekillendirme sorumluluğunu almalıdır. Ve işte sırada oyun kuran stoper deyince ilk akla gelen isimler var. Tarih boyunca bu oyuncu tipinin en belirgin örneklerinden biri hiç kuşkusuz Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser lakaplı Beckenbauer, modern futbolun ilk oyun kurucu stoperlerinden biri olarak kabul edilir. Bayern Münih ve Batı Almanya formalarıyla oynadığı dönemde savunmadan çıkarak oyun kurması, ileri çıkıp atağa katılması ve uzun paslarıyla oyunu yönlendirmesi bu rolün temelini atmıştır. Daha yakın döneme gelirsek Gerard Pique, Rio Ferdinand, David Luiz gibi isimler bu profilde öne çıkmıştır. Türkiye'de ise bu oyuncu tipi zaman zaman denenmiş ama istikrarlı biçimde oturtulamamıştır. Geçmişte Alpay Özalan zaman zaman bu rolü üstlenmiştir. Günümüzde ise Abdülkerim Bardakçı topu geriden kullanabilme becerisiyle bu profile yakın bir oyuncu olarak görülüyor. Fakat ligimizin temposu, baskı yoğunluğu ve oyun yapısı nedeniyle bu oyuncuların çok fazla öne çıkamadığını söylemek gerekir. Sonuç olarak ball playing stopper, yani oyun kuran savunmacı, modern futbolun geriden başlama felsefesinin taşıyıcı koludur. Sadece savunmayı değil, oyunun yönünü de tayin eder. Onlar hem bir savunmacı, hem bir pas istasyonu, hem de oyun kurucudur. Hataları affedilmez olabilir ama doğruları bir takımın tüm hücum ritmini belirleyebilir. Ve işte bu yüzden bir takımı büyük yapan unsurlardan biri de her zaman böyle bir beyinle savunmaya başlamasıdır. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kuran stoperi anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
3: Futbolun ansiklopedisi.
1: Radyo Sputnik özel haber.
5: Çiçek sektörü bu hafta sonu kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla yoğun bir süreç yaşadı. Seralardan toplanan çiçekler özenle paketlenerek yurt dışına ve iç pazar için mezatlara gönderildi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sektör olarak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Anneler Günü'nün kendileri için yoğun geçen özel günlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, bu yıl geçen yıla göre siparişlerde artış oldu. Avrupa'nın değişik ülkelerine 80 milyon dal çiçek gönderdik. Parasal değeri de 12 milyon dolar civarında dedi. İhracatın geçen yıla göre %30'a yakın artış gösterdiğine işaret eden Yılmaz, bu yıl Avrupa başta olmak üzere 35 ülkeye çiçek gönderdiklerini bildirdi. Yılmaz, Anneler Günü'nde daha çok pembe tonlardaki çiçeklerin talep gördüğünü vurgulayarak, pastel renklerin ön plana çıktığı özel bir gün, kırmızıya diğer günlerde olduğu gibi çok fazla talep gelmedi. Özellikle pembe, koyu pembe, mor çiçekler sipariş edildi. Ülke olarak en büyük ihracat kalemimiz karanfil. En fazla karanfil gönderdik. Karanfilin dışında Hüsnü Yusuf da son yıllarda en çok ihracat yaptığımız çiçek oldu. Bunun dışında gerbera, lilyum gibi 50'ye yakın çeşit çiçek gönderdik diye konuştu. Anneler Günü yoğunluğu yaşayan çiçek sektöründe Türkiye'den başta Avrupa olmak üzere 35 ülkeye yaklaşık 80 milyon dal çiçek ihraç edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Radyo Sputnik Özel Haber.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: 2021 yılında aşırı zengin, ultra zengin sayısı 2174.

0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü dün bir istatistik yayınladım. Okul çocuklarının 1 milyona yakını bir öğün yemekle beslenebiliyor. Sırf bunun için bile okullarda bir öğün yemek verilmesi gerekiyor. Ama duyması gerekenler duymamazlıktan gelmeye devam ediyor. Diğer duyurumuz.
1: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
2: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
1: Sence?
0: Şakarlı araç terörüne de son verilsin. Bugün cuma, haftanın son günü, yani dertleşme günümüz. Telefon numaramızı, WhatsApp numarasını. Özgür, en önemli görevim bu, iletir misin bana? 0505 171 66 56. Özgür tavuk karası oldu, o da görmüyor. Başka birisini bulacağız bu görevi yapmak için. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına yönelik operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 29'u yakalandı. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek açılan müstehcenlik davasında bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Mabel Matiz'e müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılanan Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Duruşma 22 Eylül'de ertelendi.
0: Bir son dakika gelişmesi, Hürmüz'de sıcak saatler, Amerika 2 İran tankerini vurduğunu açıkladı. İran'da ABD gemilerine saldırı yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki saatlerde bakalım bu gelişme nasıl olacak, onu gelişme oldukça size aktarmaya devam edeceğim. Ve sırada organik doğal zeka haberlerimiz var. Son bir yılda dünyada gıda fiyatları %2 arttı. Türkiye'de %32,4. Diyorlar ki savaş var. Ondan önce diyorlardı ki soğuk var. Ondan önce ne diyorlardı? Ne diyorlardı Özgür? Don var. Başka? Ha, sürekli öyle giriyordu. Ama son bir yılda dünyada %2 artan gıda fiyatları Türkiye'de %32 arttı. Şimdi en geçerli bahane savaş var. İyi de dünyada savaş etkileri yok mu? Biz savaşan tarafta değiliz ayrıca. Şimdi girişte de hatırlatmıştım. Britanya merkezli Knight Frank servet raporu açıklandı. 2026 Türkiye'de 35 dolar milyarderi var. Ayrıca Türkiye'de en az 30 milyon dolar sahibi ultra zengin sayısı 2021 yılında 2174 iken 2026'da bu sayı 4208'e çıkıyor. 86 milyon bir avuç zengine çalışıyoruz diyor İnan Mutlu, ekonomist. Yani bütün bu zenginleşmenin karşılığı üretimden kaynaklanan bir şey değil, yatırım zaten yok. Bütün bu rakamların karşılığı nedir? İşte o faiz. Ya Türkiye'nin şu anda en prestijli

0: kişisi kim desem Faiz Efendi Hazretleri. Şimdi hazinenin başında olan Mehmet Şimşek, onun da durumu iç açıcı değil. O da yakın bir zaman içerisinde günah keçisi yapılarak yerini bir başkasına devretmeye hazırlanıyor. Çünkü önümüz seçim süreci, öyle bir takvim var önümüzde. Mehmet Şimşek bu yabancı yatırımcılara verilen aşırı teşviklerle ilgili konuştu. Bir dinleyelim.
1: Şimdi diyebilirler ki şu uygulamalara bak. Yani bunun hani sıradan vatandaşa ne faydası var? Ya şirketler merkezini diyelim ki İFEM'e taşıdı. Taksici esnafımız yararlanacak. Bizim ülkemizin elektriğini kullanacaklar. Suyunu kullanacaklar. Efendim Türkiye'de yaşayanlar vergi ödeyecekler. Hizmet alacaklar, öyle değil mi? Yani bütün boyutlarıyla alışveriş yapacaklar. Restoranta gidecekler, öyle değil mi? Türk Hava Yolları'nı kullanacaklar. Burada tatil yapacaklar. Belki gelenlerin bir kısmı yarın öbür gün kendi şirketini kurup başka alanlarda yatırım yapıp ev alacaklar. Yani bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var. Yani dolayısıyla tekrar söyleyeyim, bu programın amacı milletimizin refahını.
0: Milletimizin refahını da kesilmiş, tam da doğru, çünkü ondan sonrası artık mümkün değil. Doğru da değil. Ya şimdi taksiye binecekler, elektrik, su kullanacak. Bütün bunları bu ülkede yapmayan mı var? Ya şimdi Türkiye'deki bir tane işveren iş kurdu ve bütün bunları o yapmıyor mu? Türk Hava Yolları'na binmiyor mu? Restorana gitmiyor mu? Hizmeti almıyor mu? Alışveriş yapmıyor mu? Ev almıyor mu? Tatil yapmıyor mu? Neden onlara olmayan bir şey, yabancıya oluyor bu kadar teşvik? Hani bir de şöyle bir şey var, sanki ilk kez denenmiş bir şey değil. İşte varlık barışı 7 kez daha önce oldu. Bütün bunlar diyelim hepsi olumlu bir şeye yol açtı. 7 kez olmayan da 8. kez olacak olan ne? Yani bir de 8'de bizi ne durduracak şimdi? 10, 11, 12, 13, 14 diye gidecek bu. Yani Mehmet Şimşek'in söyledi, hani biz yabancıyı seviyoruz. Yani yabancı yatırımcıyı seviyoruz. Daha doğrusu yabancı yatırımcı bizim için daha özel. Biz onlar için çalışıyoruz. Bak bu daha güzel bir cümle olur mesela. Yani şimdi para nereye gidiyor? Diyelim hadi bütün bunlar parayı getirdi Türkiye'ye. Para nereye gidiyor? Bak paranın gittiği yeri söyleyeyim. Bir de kıyaslamayla faiz ve eğitim harcamaları. 2026'da şu ana kadar bütün faiz ödemeleriyle eğitim kıyaslamış İnan Mutlu ekonomist. Mesela şimdi faize ödenen bütün gayri safi milli hasıla içerisinde 3.70 faize pay, faizin payı. Eğitim ne kadar? 3.5. Yani faiz kadar bile eğitime para harcanmıyor. İşte o faize verecekleri para eğitime harcanmış olursa ne oluyor? Çocukların karnı doyuyor. Çok basit hesap bu. Hani o kadar çok makroekonomi, mikroekonomi, neydi o epistemolojik kopuş, hepsi bu işte, bu kadar. Faize harcanan para, faize gitmesi, eğitime gitse çocukların karnı doyacak. Özgür, sıra sende.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

en sevdiğim anket var. Ankete ilişkin ne düşündüğümü biliyorsunuz zaten ama bir kez daha söyleyeyim. Yani eğer Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız, ister siyasi parti ister başka bir şey, yani bir manipülasyon yapmak ya da kendinizi göstermek istiyorsanız, bir anket şirketi, iki medya, üç sosyal medya, bir de akademisyen buldun mu tamam, her şeyi yapabilirsiniz. Bunları bir araya getirdiğinizde her şeye kadirdir. Yapamayacağınız bir durum yok. Bak şimdi anket şöyle, iktidara yakın yazarlardan birisi olan Abdülkadir Selvi bir anket sonucu açıklamış. Ankette AK Parti %35,3, Cumhuriyet Halk Partisi %30,5, DEM Parti %9,5, MHP %8,7, İYİ Parti %6, Zafer Partisi %2,9, Anahtar Parti %2,2, Yeniden Refah Partisi 2,1, PİP %1,1, Büyük Birlik Partisi %0,7, Saadet Partisi %0,2, diğer %0,8. Bak bu diğer niye önemli? Anketin ne kadar gerçekçi olduğunu vurgulama açısından o rakamlar, küsuratlar tutuldu. Eskiden şöyle de yapılıyordu bu anketler, birkaç tane vardı. %100'ü geçiyor oran. Bir topluyorsun %135 çıkıyor, %110 çıkıyor, %105 çıkmışlığı da var. İşte o diğer oradan kurtarıyor böyle bir şeyde. Anketi yapan şirketin sahibi İhsan Aktaş genar yapmış. Biz İhsan Aktaş'ı nereden hatırlıyoruz? Bak, ya daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıs'ta bir anket yayınlamıştı. Hem de sosyal medyada yazıp şöyle yazmıştı. Seçime bir ay kala Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz araştırmada Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60. Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40. Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre, bak terminolojiye de dikkat, yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor. Peki ne oldu? Seçimleri Tufan Erhürman %63 ile kazandı. Şimdi elde böyle bir tablo varken, hani bırak anket yayınlamayı, hani odadan salona geçemezsin evde. Hani çoluk çocuk aile etrafı var ya, hani böyle hafif müstehsi gülüş olur. Özellikle küçük müzik çocuk varsa o çok güler zaten de. Hani büyükler varsa yine böyle bir müstehsi gülüş olur. Oraya girmekte bile zorlanır insan. Abi yeni anket yayınlamak nedir ya? Hani evin salonuna çıkamayacak halde olup da hani anket yayınlayabilecek hal ne? İşte Türkiye'deki durum. Hani anketlere tamamına bakış açım aynı şekilde. Ha arada bunun gibi uçuk kaçık olanlar tabii çok acayip. Ya bu her seçim döneminde oluyor zaten. Hani manipülasyonun en önemli ayağı. Ama bu artık manipülasyonu da aşan bir durumda. Yalan daniskası. Devam edelim Özgür.

0: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Akbelen ya da başka bir yerlerde zeytin ağaçlarının maden için kesiliyor olmasına tepki gösteriyor. Dinliyoruz.
1: Türkiye'nin her yerinde bu talan yapılıyor. Akbelen'de bilinçli köylü, bilinçli üretici ve onları da bu arada böyle provokatör vesaire olarak lanse etmeye çalışıyorlar, canavarlaştırmaya çalışıyorlar. Bu asla doğru değil. Ben gittim, oradaki köylülerle, hanımlarla, üreticilerle konuştum. Tek istedikleri şey tarlalarından çıkmamak. Yıllardır zarar eden çiftçiye o tarlalara verilen para cazip geliyor. Dolayısıyla siz tarlanızı sattınız argümanıyla geliyor. Satmadılar, sattırıldılar. Bu aynı şekilde Denizli'de de var, Giresun'da da var. Türkiye'nin dört bir yanı şu anda talan ediliyor ve buna acilen dur denilmesi lazım. Yani meralarımızın, orman arazilerimizin, zeytin ağaçlarımızın kesilip her yıl meyve veren bir yerüstü madenini yok edip yerin altındaki linyit kömürü için oraları mahvetmenin ülkeyi seven bir insan tarafından yaptırılması söz konusu olamaz. Yani bu resmen göz göre göre ülkeyi yerle bir etmektir ve o açılan madenler bir daha geri getirilemiyor. Dolayısıyla ben herkesi bölgesindeki bu tip talanlarla ilgili direnmeye, mümkün olduğunca sesini duyurmaya, ben de elimden geldiğince sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bununla ilgili kamuoyu oluşturmamız lazım. Sayın Bakan'a ben buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, bana ilk geldiği zaman şöyle bir söz vermiştiniz. Ben bir karış tarım arazisini imara açtırmayacağım diye, ama geldiğiniz noktaya bakın ve onurlu bir şekilde istifa etmeniz gerekiyor.
0: Peki, zeytin ağaçlarında durum bu, şeker fabrikalarında durum ne? Özellikle bu Kargil'e devredilen şeker fabrikalarında yaratılan bir durum var. Sakarya Milletvekili Ayşe Taşkent öyle şeyler açıklıyor ki, hani önce bir dinleyelim.
2: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Adapazarı Şeker Fabrikası üzerinden Türkiye'de üretimin nasıl tasfiye edilip rantın nasıl üretildiğini ve bu araştırma önergesini doğrulayan canlı bir örneği anlatacağım. Fabrikamız 2005 yılında kısa adı APEK olan 50 bine yakın üyesi olan Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatif tarafından satın alındı. İddia odur ki bu dönemde kotalar bilinçli olarak fabrikanın zarar etmesi için düşürüldü. Bu arada Şeker Kurulu da bazı kısıtlamalar getirdi. Ve sonunda fabrika borçları nedeniyle Bankasya'ya devredildi. Daha sonra Yıldız Holding bu fabrikayı satın aldı ve tesadüf bu kotalar bu satıştan sonra artmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada kotanın Dişli ailesine ait Niğde'deki Bor Şeker Fabrikası'na devredildiği açıklandı. Fakat bu devirden önce pancar üreticilerinden taahhütler alındı, sözleşmeler yapıldı. Peki madem devredecektiniz, niçin çiftçileri önceden bilgilendirmediniz? En azından bir ürün değişikliği yapmalarına fırsat vermediniz. Bu durumda çiftçinin ürününü kendi başına bora göndermesi imkansız olacağından, bor fabrikasının taşımayı kendi yapması sonucunda üretici zarar edecek mi? 500'e yakın fabrika işçisi ne olacak? Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi'nin kendi çiftçisini düşünmeden bu holdinge teklif götürmesi, sadece rant odaklı olaya bakışı kabul edilemez. Daha satış gerçekleşmeden şehrin en kıymetli ve en işlek bölgesinde yer alan bu yere etrafında 3 kat izin olmasına rağmen 5 katlı imar planı yapılması ve buraya 7000 kişinin yerleştirilmesinin sonucunun ne olacağını düşünmüyor musunuz? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir ara buranın mümkünse millet bahçesi yapılacağını söylerken, bu yerle ilgili iki kez imar değişikliği planı yapmasının arkasındaki rant odaklı planı nasıl açıklıyorsunuz? Bu durum zaten Adapazarı'nda mevcut yerde yaşanan sorunları kat be kat arttıracak. Sıkışık olan trafik daha da artacak, altyapı yetersiz kalacak, betonlaşma derinleşecek. Veya 483 bin metrekarelik dev bir alanda millet bahçesi yapacağınızı iddia ediyorsanız, bu holdinge teklif edeceğiniz yeni yer neresidir? Bu arazi kimin için hazırlanıyor? Bu ranttan kim faydalanacak? Bu soruları sorma nedenim, şehirde dolaşan söylenti, bu araziye ismi herkes tarafından bilinen bir siyasinin yakınının talip olduğudur. Değerli milletvekilleri, Adapazarı Şeker Fabrikası örneği bize şunu gösteriyor. Önce üretimi düşür, değersizleştir, sonra el değiştir ve en sonunda araziyi imara aç.
0: Adapazarı'nda durum bu. Türk Şeker dedi. Şöyle bir durum var. 4 Mayıs'ta şeker fiyatlarına %11 zam geldi. Ama 2 gün önce 2 firmaya, tesadüf bu ya, 2 tane firmaya 100 bin ton şeker satılmış. Tarımdan Haber sitesinin verdiği bilgi bu. Yani zam yapmadan 24 saat önce 2 tane şanslı firma, tesadüf bu ya, onlar şeker var mı demiş, onlar da var veririz demiş. Ne kadar demiş, işte 100 bin tona kadar alırım, 100 bin ton olmuş. Sonra bir gün sonra, yani 4 Mayıs'ta şekere %11 zam geldi. Yani 24 saatte kazanılan para bu. Ne kadar mı kazanıldı onu Özgür hesaplar. Ben onu 15 gün sonra ancak hesaplar, 15 gün sonra söylerim size. Ya %11 zamdan 24 saat önce bu satışın yapılıyor olması ve o iki şanslı firmanın, her kimse artık nasıl bir tesadüfse, 100 bin ton şeker oldu. %11 zam. Ya 24 saatte hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kolay, bu kadar çok para kazanmak mümkün değil. Bu arada Türk Şeker, Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunuyor. 100 bin ton şeker toplamda 3 milyon 400 bin lira bu şey, toptan fiyatı, zamsız hali. Zam gelince yani 24 saatte kazanılan para rakam bu. Tamam, devam edelim Özgür. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta aradan geçen uzun zamanda sonra her şey Hürmüz Boğazı'nda düğümlenmiş görünüyor. Orada sıcak saatler yaşandı. Az önce anlattım. İran ordusu ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Amerikan savaş gemilerini hedef aldı. Amerika karşılık verdi. Saat başından sonra devam ediyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Hürmüz'deki sıcak saatlerde kalmıştık. Dediğim gibi orada en önemli şey, ya bu Amerika dedi ki tekrar vuracağız. Hani eğer İran bundan sonrasında daha büyük felaket yaşamak istemiyorsa bu anlaşmayı imzalayacak. İran'da diyor ki kendi çıkarlarımıza uymayan hiçbir anlaşmaya imza atmayacağız ve Hürmüz'de de Amerikan denetimine izin vermeyeceğiz. Elon Musk sosyal medyada, X'in de sahibi kendisi, şöyle bir şey yazdı. Hitler bir sosyalistti. Dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler'dir. Hani şimdi bu önermeye bakınca, ya Epstein dosyalarında adı geçen birisi. 2026'da Elon Musk orada adanızda en çılgın parti hangi gün gece olacak diye soru soruyor. Hani o zaman şöyle bir çıkarım mı yapılacak? Yani Tesla marka aracı alan herkes pedofilidir. Ama işte mesela orada para var, her şey var ama yine trollük yapabiliyor. Demek ki trollük daha cazip. Şimdi yol arkadaşını sürekli dinleyenler bilir ki siyasete daha çok mesafeli ama hayata, insana daha yakın bir habercilik anlayışım vardır. Ama mecliste temsil edilen iki partinin siyasi lideri çok sık yol arkadaşında yer alır. Birisi TİP Başkanı Erkan Baş, diğeri de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. Nedeni siyasetin insani tarafına çok yakın olmaları, ya da benim öyle hissetmem, kendi ideolojilerini ve duruşlarını çok net ifade etmeleri. Rüzgara göre, siyasi iklime göre ya da güce göre değil de hayata, insana göre duruş bizim coğrafya için çok önemli. Lafı uzattım biliyorum. Son günlerde gündemde belirleyen bir lider Mahmut Arıkan. Şimdi onun partisi içinde mutlak butlan iddiası var. İşin aslı ne? Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Alo.
2: Efendim.
1: Sayın Arıkan, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyi. Sizler iyisiniz.
1: İyi olmaya çalışıyoruz. İyi bir ülke olsun diye çalışmaya devam.
2: Hepimizin gayreti. Evet,
1: şimdi bu mutlak butlan neden sizin adınızda ya da Saadet Partisi ile anılmaya başlandı? Bunun gerçekliği nedir? En doğru bilgiyi sizden alabilir miyiz?
2: Ben teşekkür ediyorum böyle imkan bize de verdiğiniz için. 24 Kasım 2024 tarihinde büyük kongremizi yaptık. 2025'in ortalarında Saadet Partisi'ne geçmişti, görev almış birkaç arkadaşımız kongrenin iptali ile alakalı dava açtılar. Duruşmalar hızlı ilerledi. Biz raporlarımızı verdik. Bilirkişi raporunda da davanın açılmasına gerek olmadı. Yani davanın reddiyle alakalı bilirkişi raporu geldi. Bir duruşma, yani rapor geldikten sonra bir duruşma yapıldı. Hukukçularımızın ifadesi o son yapılan duruşmada davanın iptal olması gerekiyordu. Bir dönem bir duruşma daha atmış oldu dava. Pazartesi günü yeni duruşma görülecek. Biz de merakla bekliyoruz duruşmayı.
1: Peki bu hani siz, bu mutlak butlanın siyasette bu kadar çok etkin bir enstrüman olması, hani bu bir tesadüf mü yoksa bir politikanın sonucu mu? Öyle mi bakıyorsunuz? Yani çünkü anlattığınız süreç, ben hani böyle söyleseniz sizle konuşmaması, CHP'deki mutlak butlan sürecini anlatıyor diye düşünürdüm açıkçası.
2: Yani bunun böyle sıradanlaşması, insanlarda bu algının oluşması ülkemiz adına üzücü bir durum. Ki bütün kamuoyu yoklamalarını sizler de takip ediyorsunuz, dinleyicilerimiz de takip ediyorlar. Türkiye'de adalet sistemine güven %20'lere düşmüş durumda. Siyasetçilerin gelecek kaygısını yaşadıkları, ki en son bir Cumhurbaşkanı adayımızla alakalı bir ironi yaparak bir şeylere dikkat çekmek istedim. Ve o tarihten bu tarafa benim gibi düşünen insanın ne kadar fazla olduğunu, insanların bu tedirginliği yaşayan insanların ne kadar fazla olduğunu üzülerek görmüş olduk. Haliyle son 20 yıl içerisinde takip edilen siyaset toplumun adalet mekanizmasına güvenini son derece azalttı. Hiçbir şey tesadüf değil. Eğer Roosevelt'in, Amerika Başkanı Roosevelt'in 1940'larda bir cümlesi var. Siyasette tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şey bu kuruluyorsa mutlaka önceden planlanmıştır cümlesi var. Ondan hareketle siyaset bir dizayn edilmek isteniyor. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Bizim davadan ayrı olarak bu cümleleri kullanıyorum ben. Gerekirse Saadet Partisi'ne de bir başka partiye de butlan da atanır. Farklı uygulamaları partide de kapatılabilir. Bunlar artık çok şaşılacak şeyler değil Türkiye siyasetinde. Şunu da önemsiyorum ben Mustafa Bey. Bunların da çok kamuoyunda konuşulmasını da doğru bulmuyorum. İnsanlar zaten siyasete mesafe...
1: Hani bu sıradanlaşması rahatsız ediyor değil mi açıkçası?
2: Tabii ki.
1: Hani mutlak butlan olacak A Saadet'e ya da A Partisi'ne, B Partisi'ne. Bu kadar sıradanlaşacak bir şey değil ki. Demokrasi tarihi açısından da...
2: Olmaması gereken bir şey Mustafa Bey. Geçmişte Cumhuriyet'in ilk yüzyılında partilerin kapatılmasından, darbelerden, sıkı yönetimlerden, muhtıralardan, postmodern darbelerden Türkiye çok şey çekti. Türkiye çok şey kaybetti. 2026 Türkiye'sinde bizim hala o Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki depresyondan uzaklaşıldığı dönemdeki hususların farklı başlıklarla, farklı argümanlarla konuşulması ülkemiz adına çok büyük bir kayıp. İfade etmeye çalıştığım husus şu: bunlar kamuoyunda çok fazla konuşuldukça insanlar zaten siyasete mesafeli. İnsanlar siyasetten zaten her geçen gün beklentisini azalttığı bir süreçte olabildiğince az konuşup hala umudun siyasette olduğunu, çözümün siyasette olduğunu geniş kitlelere duyurabilmemiz gerekiyor. Bugünkü tablonun mimarları siyasetçiler. Bunu iktidarla muhalefetiyle üzerimize almamız gerekiyor. Ama bugünkü pozisyondan ülkemizi yaşanabilir hale getirmenin yolu da yine siyasetten geçiyor. Aktarım siyasetçilerden geçiyor. Bunların olduğunu geniş kitlelere gösterebilmek, hala aklı serim bir şekilde hareket edebilen, hala adaleti olmazsa olmaz olarak görebilen, devletin dininin adalet olması gerektiğini düşünen insanların siyasette var olduğunu gösterebilmek lazım. Sizin girişte partimizle, şahsımızla alakalı cümlede de ben çok teşekkür ediyorum. Bu duruşumuzu bozmadan ülke yönetiminde söz sahibi olunacak olursa Mustafa Bey, çok bunu bir hamasi cümle veya dinleyicilerimizin gönlünü hoş etmek için söylemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir problem yok. Çok kısa bir sürede birçok şey çözülebilir. Yeter ki adaleti merkeze koyabilelim. Yeter ki partizanca bakışta insanca bakışa geçebilelim. Her şey, her problem çok rahat bir şekilde çözülecektir.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi siz bir köklü geleneğin siyasi parti liderisiniz. Evet. Bu gelenek de önemlidir. Şu açıdan mesela çok yakın tarihte bir seçim oldu. Siz de bir ittifak içerisinde yer aldınız ve milletvekilleri seçildi. Ya yanlış hatırlamıyorsam bu geçiş, bu transferler, hani bu butlan kadar acayip bir hale gelen bu transferlerde tek sabit duran sizin partinizdekiler.
2: Evet. Bir adrayı da yapamadık. Direnemedik.
1: Evet, bir tane milletvekiliniz rahatsızlanarak vefat etmişti kendisi. Onun dışında böyle bir durum yok. Bu köklü bir gelenekle ilgili bir şey mi, duruş mu, yoksa başka bir şey mi?
2: Tabii onu şöyle ifade edebilirim. 57 yıllık bir geçmişimiz var. 4 sefer partimiz kapatıldı. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partileri kapatıldı. Milli Görüş'ün 5. siyasi partisi, Saadet Partisi. Tabir yerindeyse eleğin altına düşecek herkes düştü. Yani sağlam, böyle bir dirayetli bir kadro şu anda Saadet Partisi'nde siyaset yapıyor. Her partide mutlaka bu tarz sağlam isimler vardır. Ama son transferlere bakınca hani bir tabir var ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz dedi. Ben Saadet Partisi'nin burada bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Birçok cazip teklifler geliyor. Birçok arkadaşlarımıza olağanüstü, yani reddedilmesi normal şartlarda çok zor.
1: Bir sakıncası yoksa söyleyebilirim. Nasıl bir teklif geliyor mesela? Bunun nasıl yapıldığını da gerçekten merak ediyorum ben. Hani ne söylüyorlar?
2: Bunlar şey değildir. Yani hadi gel bunu transfer edelim mantığında olacak teklifler değildir.
1: Hani şunu mu? Bir şey var. Ya senin şurada şöyle bir şeyin varmış. Bak onu çözeriz, bunu çözeriz, şöyle olur gibi bir şey. Yani maddidir zaten. Başka nasıl bir öneride bulunabilir?
2: Büyük manada benim şahit olduğum görüşmeler. Tabii birçok bunların metodu vardır ama genel manada milletvekili garantisi veriliyor. Yani bir sonraki dönemde senin milletvekilini garanti altına alacağız vaadinde bulunuyor. İşte dirayeti eksik olan arkadaşlarımız maalesef. Görüyoruz. Sizin programlarda yol arkadaşlığı. Yol arkadaşlar iyi seçmek gerekiyor. Konuşan siyasetçiyle dudaktan konuşan siyasetçiyi bugün ülkemizde bu transferleri görünce yürekten konuşan siyasetçinin sayısının da azaldığını üzülerek görüyorum. Bu transferler hakikaten beni çok üzüyor. Burada bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç var. Tabii bu transferlerin önüne geçmek lazım ki gelmeden önce bunu vaat olarak söylemişti. Transferleri engelleyeceklerini, milletvekili transferlerini, belediye başkan transferleri bu kadar kolay olmayacağı vaadinde bulunmuştu. Mesela bugün yaptığı için ki hoyratlığı, rahatlığı bizim belediye başkanlarımızdan transferler, milletvekillerimizden olmadı ama belediye başkanlarımızdan oldu. Söyledikleri şey şu: Ankara'ya geldiğimizde belediyemizle alakalı bir talepte bulunduğumuzda tamam hiçbir sıkıntı yok, sizin bu taleplerinizi yerine getirebiliriz ama tek bir şartımız var, AK Parti'ye transfer olmanız. Haliyle belediyelere zaten çok imkanlarla çalışmalar yaptıkları için ekstra bir motivasyon, ekstra bir destek alabileceğini düşünüyor başkanlar. AK Parti'ye transfer oluyorlar. Transfer olduktan sonra da dönem dönem o arkadaşlara bir araya geliyoruz. Verilen taahhütler tutulmuyor. O transfer olduğunda yeni getireceğimiz dedikleri taahhütlerin hiçbirinin yerine gelmediğini de görüyoruz.
1: O transfer olup da sonra sizi arayan oldu mu?
2: Arkadaşlarımız görüşüyor dönem dönem. Pişmanlığını bildiren insanlar var.
1: Pişmanlığını bildirenler var yani.
2: Ama hakkınızı helal edin telefonlarını çok alıyoruz.
1: Peki şu Cumhurbaşkanlığı tarifiniz de hani aslında şöyle bir gündem de belirledi bu siyaset içinde. Hani bir tarif yaptınız, herkes bir isim söyledi. Bir isme dayanarak mı tarifi yaptınız yoksa idealize ederek mi bir tarif yaptınız?
2: Elbette isim öncelik, yani bir ismimiz bizim var. Yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımız var bugün. Yol yürümekteki sayımızı da artırma mecburiyetimiz de var bugün. Arkadaşımın nezaketsiz yapmamak için o ismi saklayacağım, saklı tutacağım. Ama ilkelerin ve prensiplerin bugün konuşması gerektiğini ben. Ve artık Türkiye'de yaşanan sorunlar, sizler de...
1: Hani şunun için de sordum Mahmut Bey. Açıklanmıyor, bir taraftan da korkuyor, başına bir şey gelir gibi durum da var ya.
2: Şey söylüyorum, onu oraya bağlayacaktım hadiseyi. Bugün ismi açıkladığımızda başına ne geleceğini bilemiyoruz. Yani, ki örnekleri var işte Sayın İmamoğlu'nun başına gelenleri hep beraber görüyoruz. Geçmiş dönemde Sayın Demirtaş'ın başına gelenleri hala 10 yıldır cezaevinde ve hala tutuklu olarak bilemiyor kendisine. Yine diğer ismi geçen insanların işte, açılıyordu, şuydu buydu sürekli haberlerin yapıldığını görüyoruz. En baştaki bizim kayyum meselesine getireceğim hadiseyi. Bu tip korkularla değil, ümitle gitmenin, ümit var olmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de ifade ettiğiniz sorunların çözümü basit ittifak modellerinin ötesine geçilerek çözülebilir ancak. %2 onun var, 3 var, 5 var, %30 onun var. Hadi bir araya gelelim, toplamı 50+1 yapmıyor. Bunu geçmiş dönemlerde gördük. Bunların tecrübeleri yapıldı. Çok daha geniş kesimlere hitap edecek bir yol inşa etmeye çalışıyoruz Saadet Partisi olarak. Her kesimden, toplumun her kesiminden, özellikle ya bize bir yol açın, bize bir yol gösterin, biz gelelim. Biz durduğumuz yere memnun değiliz. İktidarın politikalarıyla birçok bakış açımız var. Alan açın talebini çok fazla duyuyoruz. O oh be açıklamamdan sonra kesimlerden, yani normal şartlarda bizimle yan yana gelmeyecek birçok kesim alan bir müjdeli bir şeyler söyleyin, biz de rahatlayalım, sizin çalışmanıza katılalım teklifini gördük. İhtiyaç var, yeni bir yüze ihtiyaç var, yeni bir siyaset
1: anlayışı. Bu isim yeni bir isim mi? Hani isimler üzerinden çok şey yapmak istemiyorum. Hani çünkü speküle edilecek. Hani derdim o değil ama işte Ali Babacan'ın adı geçti, Abdullah Gül'ün adı geçti ama anlıyorum ki tariften bu yepyeni bir isim.
2: Siyasette yıpranmamış bir isim. Herkesin oh be diyebileceği bir isim ama yine söylüyorum. Partisi'nin adayını açıkladığımızda 50+1'in yakalayabileceğimizi bilinciyle ben siyaset yapıyorum. Bizim ortak bizim ismimiz etrafında mutabakata varmamız gerekir ki bir anlam ifade etsin. Aksi takdirde olur. Bir sadece gündeme gelebilmek için kurulmuş bir cümle olur. Onu oraya da düşmek istemiyorum ben.
1: Anladım. Son olarak şunu da sorayım. Yoldasınız zaten. O yüzden belki önümüzdeki bir dönemde stüdyoda canlı bir program daha yapar. Daha ayrıntılı, daha uzun konuşuruz. Çok da memnun olurum ayrıca. Şu dikkatimi çeken bir şey daha var. Hani Yeniden Refah Partisi'nin bu son seçimdeki söylemleriyle şimdi geldiği yerde bakıyorum daha çok Saadet Partisi'ne yakın şeyler söyleniyor. Bu önümüzdeki dönem için bir başka bir şey mi anlatıyor bize, yoksa o sonucu gelişen bir şey mi?
2: Sizin Sayın Genel Başkan da yönetici kadrosu da oy veren seçmeni de yapmış arkadaşlar. Saadet Partisi'ne oy vermiş arkadaşlar. Söylüyorum. Bugün olması gereken sadece Yeniden Refah Partisi değil. Bir araya gelerek umut vaat edecek bir yol haritası sunmamız gerekiyor. Yeniden Refah Partisi beraber yürüyeceğimiz partilerden biri.
1: O yol var mı şu anda? Daha mı? Böyle ben sizi çok umutlu gördüm.
2: Ya bu özellikle diyorum ya, bu oh be, bir anda böyle planlı bir şey değildi hiçbir şekilde. Oh be kelimesini kullandıktan sonra aslında oy vermemiş, Saadet Partisi zihniyetiyle yan yana olmayan insanlar bizlere ulaşıp geniş kitlelerin katılabileceği bir yol inşa edip biz de katılalım dediler. Bu da bizim enerjimizi ve motivasyonumuzu artırdı. Bundan sonra daha görünür.
1: Oh be üzerine mi yürüyecek bu?
2: Bir azimli bir kadro kuracağız.
1: Oh be üzerine mi yürüyecek bu?
2: Artık tanıtma birimlere çalışacaklardır. Hı-hı. Ne üzerine olacağı. Ben kendi adıma bir açıklama yapmayayım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
2: ben
1: için. Verdiğiniz bilgiler için.
2: Sizlere, arkadaşlara saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Sağ olun. Sağ olun.
1: Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la konuştuk. Özellikle Saadet Partisi'nde bu mutlak butlanla ilgili durumunun ne olduğunu anlattık. Sonra da siyasetteki gelişmelere baktık ve en son bir cumhurbaşkanlığı tarifiyle hani bütün herkesin oh be diyeceği bir isim, işte o ismin böyle yıpranmamış yeni bir isim olduğunu da söyledi. Çünkü adı geçenler Ali Babacan, Abdullah Gül demiştim ama o daha yeni, daha yıpranmamış bir isimden bahsediyor ve bütün partilerle yeni bir ittifak şeyinde çok umutlu olduğunu söyledi. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Tüm bir arkadaşım söyledi ki telif isteyecek size bu hukuk devleti diyen eski Adalet Bakanı. İşte kendi gitti, adı kaldı yadigar. Bugün dertleşme günümüzde onu bir kez daha hatırlatayım. Telefon numaramızı Özgür bana aktarabilirse ben de size ileteceğim. 0505 171 66 56. Son bölümde sizden gelen mesajları, hafta içinde gelen mesajların da hepsini aldım. Onların notu da var. Onlara da bakacağız. Göndereceğiniz her şeyi burada karşılıklı konuşacağız. Şimdi hukuk devletine gidelim. Merdan Yanardağ gazeteci 194. 1477 Selçuk Kozağaçlı 3106. Selahattin Demirtaş 3474. Ekrem İmamoğlu 415. Tayfun Kahraman 1477. Murat Çalık 415. İnan Güney 264. Aykut Erdoğdu 340. günü tamamladı. Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabında mutlak butlanla ilgili bir mesaj yayınladı. Onu size aktarayım. Mutlak butlan tartışmalarını hayretle izliyorum. Bu tartışmada 3 ruh hali, 3 akıl, 3 hesap görüyorum. Birincisi düşük zeka hali. Bu düşük siyasi zeka savcılar da ihtiraslıların aklına uyarak mutlak butlan kararıyla siyasi suları bulandırmak suretiyle seçim kazanacaklarını sanıyorlar. İkincisi ihtiras rüzgarına kapılanlar. Bunlar ne olursa olsun bizim olsun duygusuyla savcıyla birlikte sarayı mutlak butlan çıksın diye iknaya çırpınıyorlar. Üçüncüsü siyasi fırsatçılar. Bunlar mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanacak kopuşlardan medet uman fırsatçılar. CHP küçülürse biz büyürüz diye bekliyorlar. Bu üç akıldan da hem vicdan hem vizyon eksikliği görüyorum. Mutlak butlan kararının ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında yaratacağı yıkımı görmüyorlar, göremiyorlar, görmek istemiyorlar. Bu üç aklın da göremediği, anlayamadığı yok saydı milletin feraseti, millet mutlak butlan tezgahının ve bu tezgahın arkasında yapılan hesapların farkında. Mutlak butlan cinneti gerçekleşirse Türk siyasetinin yeni gerçeği 400 milletvekili olur. Mutlak butlan tezgahının karşısında kararlı duran siyasi muhalefet 400 milletvekiliyle gelebilir. Bu sayede millet iradesine kumpas kuranları sadece sandıkta değil yüce divanda cezalandırmak isteyebilir. Siyasi hayatım boyunca hep samimi oldum. Bu millet samimiyeti ve kararlılığı sever. Üzerine bir dirse her oyunu, her tezgahı bozar. Millet tarafından sevilmenin tek kuralı milleti sevmektir. En nefret ettiği de seviyor görünenlerdir. Benim hapishanede hücrede içim çok rahat. Ne yapacağını yüreğimin en derininde hissediyor. Nasıl büyük bir patlama yapacağını biliyorum. Bu millete her gün konuşmanız gerekmez. Eğer düzgün biriyseniz bir hücrede ağızsız dilsiz yatarken bir of çekersiniz. Nefesiniz milyonlarca insanın yüreğine ulaşır. Pazarda meyvenin sebzenin önünden geçerken alamayan teyzenin kaderiyle yanıp yeterli beslenemeyen yavrular için kemikleriniz sızlıyorsa bu yürek sızınız pamukluları eritir, duvarları yıkar. Bu millet yırtık ayakkabıyla gelenlerin samimiyetine inandı. Eskinin yırtık ayakkabılarının itibardan tasarruf edilemez aldatmacasını da görüyor. Eşi çocuğu açken saraylardan büyük lider aldatmacasını dişini sıkarak izliyor. Ben yaşadıkları aldatılmışlık hissinin kaderini, kendilerinin aptal yerine konulmasına kızgınlığını 12 metrekare hücremde iliklerime kadar hissediyorum. Milletin ferasetini görmeyen, görmek istemeyen siyasi ihtiras mutlak butlan kararı alacakmış. Alsınlar. Onların bir hesabı varsa milletin de bir hesabı var. Bakalım kimin hesabı daha büyük. Seçimden yana içiniz rahat olsun. Siz sadece bu milletin güvenine layık olmak için gece gündüz çalışın. Selam ve sevgilerimle Aykut Erdoğdu, Silivri Cezaevi. Aykut Erdoğdu bunları söylüyor. Ramazan Gülten 414. günde, Osman Kavala 3110, Resul Emrah Şahan 415, Tunç Soyer 316, Oya Tekin 338, Mine Özer'den 1477, Gürkan Akgün 422, Doktor İpek Elif Atayman 413. günde, kendisi eski Medya AŞ Genel Müdürüydü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Gazeteci Alican Ulu da 78, İsmail Arı 48. günde ve İsmail Arı da cezaevinden seslendi. Diyor ki İsmail Arı, bu ülkede gazetecilik yapmak depremde çadır satmaktan daha büyük suç. Cezaevine ziyaretime gelenler Kızılay haberlerimi tekrar hatırlatıyor. Hakikaten sayısız yolsuzluk skandalını ortaya çıkardığım, iktidarın arka bahçesine dönüşen ve depremde çadır satan Kızılay yöneticilerine ne oldu? Hemen anlatayım. Yaklaşık 160 yaşındaki Kızılay'ın en tartışmalı başkanlarından biri Kerem Kınık'tı. Onu yolun sonuna getiren olay 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde Kızılay'ın deposundaki çadırları derhal deprem bölgesine göndermesi gerekirken sattığının ortaya çıktığı skandal oldu. İşin daha garibi, dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Kızılay yöneticilerinin ifadeleri bile alınmadı veya alınamadı. Yani depremde Kızılay'ın çadır satması suç değil dediler. Bundan sonraki depremlerde de Kızılay'ın çadır satmasının önünü açtılar. Neticede suç değil. Kerem Kınık ile diğer Kızılay yöneticilerinin ifadesini dahi alamayanlar beni yatarı olmayan bir suç iddiasıyla cezaevine attı. Bu durum şunu gösteriyor. Bu memlekette gazetecilik yapmak, insanlar soğukta donarken depremde çadır satmaktan daha büyük bir suç. Peki adalet bu mu? Muhabiri İsmail Arı. Iraz Bayrak 179. günde, sendikacı Mehmet Türkmen 54 günü tamamladı. Yaşam savunucusu Esra Işık 36. günde ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin demesine rağmen 1477 gündür hapiste, biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
1: Dünden bugüne en çok konuşulan konu, en çok konuşulan siyasi gelişme. Afrika Başkanı Burcu Köksal Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Katılım töreni Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleştirilecek. Şimdi bu, hani Burcu Köksal'ın da transfer oluyor olması, artık hani bir şeylerin daha farklı tartışılması gerek. Tamam, bu transferlerde Özlem Çerçioğlu'nda çok konuşuldu, işte bu isimler neden buraya gidiyor, nasıl oluyor, ama bu isimlerin yolu aslında yavaş yavaş yavaş yavaş buraya doğru kayıyordu. Yani Burcu Köksal ilk kez tartışılmıyor, daha önce de çok konuşuldu, ama şimdi şu haberler önemli, birazdan anlatacağım. Hani artık haberlerin şekli de yol değiştirdi. Mesela iktidara yakın bir yerde Burcu Köksal'la ilgili haberler aynı şekilde yapılacak mı? Hayır, yapılmayacak. Şimdi birçok iddia CHP'ye yakın olanlar tarafından hemen gündeme getirildi, ısıtıldı. Ama dün onlar da yoktu. Şimdi Burcu Köksal önce, hani bu geçmeden önce neler demiş? Önce bir dinleyelim Burcu Köksal'ı.
11: Yeter ya, yeter. Seçildiğimiz günden beri iki senedir hazmedemedi. Yeter ya, yeter artık. Bırakın görevimizi yapalım. Otursak suç, kalksak suç, olmayacak yerlerin fotoğrafını çekip mücavir alanımızda olmayan yerlerle ilgili bile haber yapıyorsunuz. Yeter artık ya. Buna bir dur deyin. Yardımsızlık. Nedir bu kusumet? İki yıl geçti. İki yıl. Allah ömür versin, ömrünün sonuna kadar devam edecek herhalde bu hazımsızlığı. Hazmedecek arkadaş, hazmedecek. Sandıkta çıkanı herkes hazmedecek. Halk seçti bile. Seçilmiş, saygı duyacaksın. Nedir bu ya hakaret etmek? Dolandırıcı dedi, üçkağıtçı dedi, yolsuz dedi, rüşvetçi dedi. Varsa bir şey gelin alın beni. Alnım ak, başım dik. Boğazımdan bir kuruşlarım lokma geçmedi. Ben Allah'tan korkuyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne canını verecek kadar bağlıyım. Var mı o kadar yürek o arkadaşınızdan? Bırakın Allah aşkına. Sokaklıkleriyle gelmeyin benim üstüme. Sokaklıkleriyle gelmeyin benim üstüme.
1: Vallahi oradan bir tek şey kaldı. Benim aklımda kaldı. Alın beni dedi, aldılar. Hani orada o cümle kaldı. Hani cımbızlamıyorum ama orada öyle söyledi. Alın beni. Aldılar. Şimdi hani niye geçti buraya? Hani ne oldu? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş?
12: Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim. Hizmet etmek için, memleketime hizmet etmek içindir çabam. Ama CHP beni çok yordu.
13: O zaman CHP ile bağları kopmuş.
1: Hadi ya. CHP ile bağları kopmuş. Bu TV100'de yayınlanan programda orada kendisiyle ilgili görüşen kişiler ne dediğini aktarıyor. Yani çünkü uzun bir süre kimse ulaşamadı kendisine, Burcu Köksal'a. Hani Orada çünkü daha önce şöyle bir şey var. Ya diyor ki dedi hani bu da hafızada duruyor. Anadan doğma CHP'liyim. Kapıdan kovdular, bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim dedi. Dedi. Yani şimdi o sözü de yayınlamayayım ısrarla. Hani bir sürü şeyleri tekrar tekrar yayınlanacak, her yerde göreceksiniz. Hani bunu da dedi. Ama şimdi diyor ki CHP ile mücadeleden yoruldum. Yani niye soruyor, diyor ki bir otoparka bilmem ne yapmadı. Ya otopark mı mesele? Hani bir otopark için bir parti için. Bak şimdi Burcu Köksal meselesi önemli. Şimdi bu ulusalcı tarafta kendini ifade eden isimlerden birisiydi bu. Hay, en büyük çıkışı da şuydu işte, belediyeye demlileri sokmam. E şimdi söylesene onu. Ya adam hani Abdullah Öcalan'a bürokrat bir alan açılmaya, statü verilmeye çalışılan bir yere gittin. Hani bu, tekrar aynı cümleleri aynı şekilde söyleyebilir misin? Söyleyemez. Ama neydi mesele? Şimdi o meseleyi anlamak için de hani biraz geriye gidelim. Hafızayı da tazeleyelim. Mesela 10 Ekim 2025 Star gazetesinde CHP'li belediyede aile boyu skandal. 700 milyonluk rüşvet çarkı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mustafa Kadem, müteahhit Mustafa G'den ruhsat karşılığı çanta dolusu para alırken görüntülendi. Paranın Başkan Burcu Köksal'ın eşinin talimatıyla istendiği, Yasin Köksal'ın aldığı rüşvetin 700 milyon lirayı bulduğu iddia edildi. Ne oldu şimdi bu haber? Yok. Çöp. Hani şimdi bu haberde şeyler değişti. Hani Star gazetesi yerine başka yerler. CHP'ye yakın hesaplar ya da haber siteleri şimdi bu haberi onlar yayınlamaya başladı. Hani bu geçişlerin hani şöyle bir siyasi bir tarafı olmuş olsa der ki ya böyle bir tavır var. Ben bir ideolojik olarak bir şey yaşadım. Buraya geçiyorum. O yüzden bundan sonra böyle devam edeceğim. Hepsinin içerisinde böyle para, pul, bilmem ne, şantaj, tehdit var. Ama Burcu mesele, Burcu Köksal meselesinin CHP'nin bir başka şekliyle değerlendirmesi lazım. Bak Özkan Yalım'da yapılmadığı, diğerlerinde olmayan bir şey. Ya da Keçiören Belediye Başkanı içinde. Yani ya da Hatay'da aday gösterilen Lütfi Savaş'la da ilgili. Neden bu adaylar seçildi? Ya işte o neden kısmını çözmekte zorlanıyor. Çünkü Burcu Köksal 3 dönem milletvekilliği yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ya daha acayip bir CHP grup başkan vekiliydi. Ya grup başkan vekili, yani genel başkanın vekili. Grup başkan vekilliği yapmış bir insan böyle gidiyorsa bu hani sadece gideni bağlamaz. Gidilen yeri de bağlar. Yani bu açıdan önemlidir Burcu Köksal'ın gidişinin. Ama hani bu geçişlerin bu kadar kolay oluyor olması ve hani ortada ilke, ahlak, ya yani bütün bu şeylerin dışına taşıyor olması herkes için, Türkiye için de çok büyük sorun. Hani bu sadece siyaseti körletmiyor, siyaseti kirletmiyor. Türkiye'yi çürütüyor. Ülkeyi çürütüyor. Sorsan ülkeyi bunlar daha çok seviyor. Hani yan yana koysan desen, hani sen hainsin, biz vatan kahramanı, vatanı en çok seven onlar. Ama ülkeye verdikleri zarar, hani ben siyasi kısmında değilim ama bu duruşun, ilkenin, etiğin hani bu kadar yok sayılmasının bedelini çok ağır ödüyor bu ülke. Daha da ağır ödeyecek. Asıl sorun bu. Burada bu ulusalcı kanatla ilgili bir tartışma. Ben yani bu ilk değil. Mehmet Ali Çelebi de öyle geçmişti. Hulki Cevizoğlu da, başka birkaç isim daha vardı. Ya yani bütün bu geçişlerde de bir acayiplik var. Dediğim gibi kendini ifade etmesi de zor. Bundan sonrası açısından da zor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle isimlere hani geçmeden bunların ihracını sağlayamaz, ihraç etmemesi de. Yani siyasetin geldiği durum açısından çok acayip bir yer, çok hazin bir yer. Burcu Köksal'ın durduğu durum, geldiği durum. Ama diyorsun sen bunlar hani vatan sevgisi, vatan milliyetçiliği kimseye bırakmazlar ama ülkeye verdikleri zarar gerçekten çok fazla. Devam edelim.

0: Kürt.
1: Sana bir al, sana bir Kürt Burcu Köksal. Bakalım ne olacak. Barış Anneleri heyeti Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştireceği siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün ziyaret kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya geldiler. Bu Barış Anneleri nedir diye onu da bir aktarayım kısa not. Türkiye'de etnik gruplar arasında barışı, diyaloğu ve şiddetsizliği savunan beyaz tülbentleriyle tanınan bir kadın akları, sivil toplum birlikteliği inisiyatifi 96 yılında bir araya geldiler ve o günden beri de zaman zaman bu girişimlerini sürdürüyorlar. Devam edelim Özgür.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Konya'da bir vatandaş meyve suyu aldı. Sonra bu meyve suyunun içerisinde ne kadar meyve oranı var bunu merak etti. Gitti Konya'da bir laboratuvara, dedi ki hani bunu bir analiz ettirmek istiyorum. Sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne gitti. Kendisi anlatsın bakalım başına neler gelmiş.
3: Ben dün Konya İl Tarım Müdürlüğü'nün laboratuvarına gittim. Bir sıvının içerisindeki meyve oranına baktırmak istediğimi söyledim ücreti karşılığında. Öyle bir analizimiz yok, ne kadar meyve olduğunu tespit edemeyiz dediler. İnternetten hangi tarım il müdürlüklerinin yaptığını araştırdım. Onları aradım. Yine aynı cevabı aldım. Öyle bir analizimiz yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ürünün içerisindeki meyve oranını tespit edemeyecek kadar aciz mi? Madem böyle analizleriniz yok, tespit edemiyorsunuz. O zaman neye dayanarak o şişelerin içerisine %100 karadut, %100 vişne, %50 elma ibareleri yazılıyor? Markalar bunu bildiği için mi piyasada bu kadar rahat at koşturuyor? Ben bir tüketici olarak içtiğim sıvının içerisinde meyve oranını neden öğreniyorum?
1: Ya gerçekten çok önemli bu. Çünkü o meyve suyularının içerisindeki o oranların hiçbirisi karşılığını vermiyor. Zaten bir kısmında hani meyve suyu diye satıyorlar ama nektar meyve yok içinde. Aroma var, kimyasal. Yani neden bunu çok rahatlıkla götürüp bir analiz edilmiyor? Madem üstünde yazıyor %15 mi, %20 mi, %35 mi? Analiz ettir, evet şu kadar şu vardır, şu kadar bu vardır. Bunu öğrenemiyoruz. Ya Türkiye'de satılan ürünlerle Avrupa'da satılan ürünler arasında fark var. Çikolatada var, içeriğinde var. Mesela palmiye birçok yerde yok. Bizde palmiyasız bir şey yok. Bütün okurlar, yani marketlere gidin, rafta olan her şey palmiyalı. Hatta bir tane çok büyük bir firma uzun bir süredir palmiye kullanmıyordu. Ya yazmıyordu şeyinde. Ayçiçek yağı yazıyordu. Şimdi o da palmiye kullanmaya başladı. Çünkü rakibi de onu kullanıyor yıllardır. Yani adam holdingin adı neredeyse palm olacak.

0: Yardımcı rolde en başarılı kadın oyuncu ödülünü Pınar Yıldırım aldı. O da ödülü için konuşma yapmaya çıktı. Dinliyoruz Pınar Yıldırım'ı. Alkışlar ve coşku beni çok umutlandırdı ilk defa. Hani aslında o kadar çok olması gerekirken Türkiye'de hani Can Atalay cezaevine atıldıktan sonra geçen 1477 günde hani tek çıkan bu alanda, daha doğrusu o sanat camiasındaki tek sesi oldu neredeyse öyle bir ödül töreni. Bütün ödül törenlerinde hepsinde söylenmesi gerekiyordu. O yüzden Pınar Yıldırım'ı hem ödül için kutluyorum hem de Can Atalay'a ödülü adadığı için kutluyorum. Devam edelim Özgür.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı? Hatırladın mı?
0: Hatta hafıza önemli Türkiye için. Hani benim kullandığım hep bir cümle var. Neo Türkiye'nin panzeri hafızadır diye. Çok önemserim ve o hafızayla birlikte Türkiye'deki önümüzdeki dönemde ne olacaksa iyi şeylerin olabileceğini düşünürüm. Ama gerçekten bir hafızasızlık denilen şey de var. Oysa Türkiye hani fil hafızasına sahip olması gerekirken insanlar maalesef balık hafızasıyla yaşıyor neredeyse. Ya geçen hafta oldu. Bu bir firma, adını vermeyeyim şimdi firmanın, ama bu reklam yayınladı. Köpeğe oğuluşum dendi. Ortalık karıştı, yıkıldı. Yani onca şey oldu ülkede, bir şey olmadı ama köpeğe oğuluşum demeden öyle rahatsız oldular ki hani neredeyse iş şeye vardırdı. Reklam yasaklandı mesela. Ama aynı firma 3 gün önce 1400 kişiyi işten attı. Sessiz kaldılar. Hiçbir şey olmadı. Bunun etkisi şöyle oldu. Hani tamam, oradaki mesele konuşuldu. Şimdi o firma çok büyük, uluslararası olunca iş hani o firmayı hedef almaktan çıkarıldı. Başka bir şeye dönüştürüldü. Onların hepsini hafta boyunca konuştuk. Aktardım size. Ama şöyle bir durum olmuş. Başka firmalarda hani buna benzer şeyler yapmayı düşünenler hepsi vazgeçmiş. Yani böyle köpekle, aileyle bir arada fotoğraflar, bilmem neler. Hatta ya Instagram'dan fotoğraflarını silenler olmuş ya. Ya birlikte yaşıyorsunuz evde ya. Ya o fotoğrafları niye silmeye kalkıştınız? Hani çok ne büyük ayıp. Şey, o yüzden şimdi vereceğim haber önemli. Odun Pazarı Eskişehir'de bütün o semti bir billboardlara reklam, daha doğrusu billboardlarla süsleniyor. Kazım Kurt'dur Odun Pazarı Belediye Başkanı. Altında da Kazım Kurt yazıyor. Anneler günü kutlu olsun diyor. Çok sevdim ben bu pankart. İlk defa bir belediyenin bir pankartında hem belediye başkanının isminin olmasından rahatsız olmadım, hem de yaptığı bu reklam kampanyasından. Anneler günü kutlu olsun diyor. Bakın gidin görün Odun Pazarı diye sosyal medyada bakarsanız görürsünüz. Anne var, bir tane kız var ve yanında köpek. Onunla birlikte bir fotoğrafla kutlamış anneler gününü. Bence budur. Hani son günlerde gördüğüm en şık işlerden bir tanesi bu oldu.

0: hani bir hafta önce olan her şeyi unuttuğumuz bir yerde hem böyle bir tavır hem de bunun yeniden hatırlanması açısından hatırlatayım dedim. Şimdi gelen mesajları size aktarayım. Hafta içi gelenler vardı, onları öncelikle bir konuşalım. Neler yazmışsınız, neler söylemişsiniz. Yayın akışı sırasında parazit vardı. Melik Gökçe'yi dinleyemedik. İyi, çok bir şey kaybetmemişsiniz. Önümüzdeki günlerde de çok fazla bir şekilde hani o tip haberleri ben şöyle veriyorum ya. Ya kulak kirliliği yarattığım için özür dilerim diye. O kulak kirliliği yaratan haberlerden biriydi. Eşdar Bey, Özgür Bey, Haziran'da kupa yok. Sayın Hoş, Mayıs demek istediniz sanırım. Nisan'ı göremiyorlar zaten. Derseniz daha düzgün olur, nacizane uyarım. Ha doğru, şey, bu maçlarla ilgili konuşurken ben Mayıs değil Haziran mı demişim. E doğru, Mayıs'ı gören de yok. Ya artık bundan sonra pek Nisan'ı göreceklerini de sanmıyorum. Eşref Bey, GS lobisi Gelecek Hoca'nın üzerinde baskı olsun diye bu işi organize etti. Ben bir Fenerbahçeli olarak bundan eminim demiş. KSY isimli bir sevgili dinleyicimiz de bugünkü yayını kapatırken sorduğunuz sebep sorusunun cevabını biliyorsunuz değil mi? Hibe. Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe haberinden bahsediyor kendisi, hatırladım. Hibe. İşte o hibenin altında çok şey var. Hibe 4 harfli ama içeriği çok fazla hibe. Hani acaba orada gidiyor iş adamları, orada iş yapıyorlardı zor, o parayı alamadılar, o para öyle mi yok, başka bir şey mi, bir sürü şey geliyor insanın aklına. Hibenin altında çok şey var. Hani heybenin altında olmuyor, hibenin altında da çok şey var. KSE isimli sevgili dincimiz. Türkiye'de hukuk fiile göre değil faile göre iştir. Ha, güzelmiş öyle. Kadir Bey, Kadir Alıcı, arkadaşlar nüfusun genç olup olmaması biz emeklileri ilgilendirmiyor. Biz zaten emeklilik için gerekli olan parayı yatırdık. Israrla bunu lütfen genç nüfusa bağlamayınız, teşekkür ederiz demiş. Genç olup olmaması biz emeklileri ilgilendirmiyor. Yani şöyle, tabii ki hani demek istediğinizi anladım canım. Hani bütün bunun sorumlusu biz değiliz diyorsunuz ama nüfusun yaşlanıyor olması bu önümüzdeki yıllar için ciddi anlamda bir sorun. Ha bunu giderme yolu da çocuk yapın diye abicim, oradan da bari oraya karışmayın ya. Zaten öyle insan yani odaya girse o ses yok ya, olmaz o. Para para. Para, kimsede para yok. Turan Bey diyor ki Yeşilyurt Ziraat Bankası'nın reklama ihtiyacım var, Devlet Bankası. Ya aslında yok tabii ki canım. Hani Ziraat Bankası adı üstünde başka Ziraat Bankası yok ki. Hakiki Ziraat Bankası, Öz Ziraat Bankası. Hadi onlar olsa dersin, arada bilmem ne yapsın ya da Özel Ziraat Bankası. Ya çiftçiye destek olmak için kurulmuş asırlık bir banka ne hale geldi? İsmail Hakkı Bey, böcek ailesinin mal varlığına neden el konuluyor? Yargı süreci bitti ve suçlu mu bulundular? Ya bu el koyma meselesi zaten başlı başına bir sorun. Bak bu telebir örneği bile en ciddi önemlidir. Ya daha mahkemeye çıkmadı Merdan Yanardağ. Ortada bir mahkeme yok. Hani mahkeme yokken ya satışa çıkarılacak şimdi telebir. Ortada suç yok. Çünkü mahkeme hüküme bağlamayınca o suç işlenmemiştir. O suç kabul edilemez. Ama bu başka bir şey. Şu bu şey daha çok tartışılacak, bu böcek ailesinin Muhittin Böcek meselesi, bu oğlunun itirafları diye, etkin pişmanlık diye bugün hemen yayınlandı. Hani oraya baktığında böyle çok bir acayip bir şeyler var. Hani parayı götürüyor, uçakla götürüyor, 1 milyon eurodan bahsediyor. Ya 1 milyon euro öyle kolay taşınabilir bir şey değil ki. Hani uçağa 1 milyon euroyla binilebiliyor mu ki bu kadar kolay? Ne kadar yapar? Ne, kaç bavul yapar? Koca bavul mu? 1 milyon euro Özgür. Hani bununla bu kadar götürdüm, genel merkeze götürdüm, birine teslim ettim ama hiç tanımıyorum, görsem tanımam falan var. Ama mesele zaten şu. Yani birine bir baskı kuruyorsa, mal varlığı da en önemli güçlerden birisi. Sadece siyaset değil, içeri atmak değil. Bu da çok ciddi bir baskı unsurlarından birisi, belki de öyle bir şeydir. Cesur haber ve yorumlar için teşekkür ediyoruz. Biz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Üç fidana sevgiler, saygılar demiş Turan Yeşilyurt. Yine bir dinleyicimiz bugün gönderdi bana Instagram'dan. Ataköy'de 17 yıllık tenis yuvası iteks varmış. Onu geri istiyorlar. Şimdi orada ilginç bir durum var. Hani Bakırköy Belediyesi'nin kontrolünde olan bir yer. Orada Bakırköy Belediyesi almış, orada 6 kort varmış. Bir kort belediyenin, 5 kort milli emlakmış. Zaten bu konuda davalıkmış. Yani bana ulaşan veli diyor ki ben çocuğumla orada diyor çok iyi bir tenis oynayabilecekti. Çok iyi öğretmenleri, koçları vardı ve çok iyi hizmet ediyordu. Şimdi belediye burayı aldı. Ondan şimdi nasıl olacak bu, biz mutlu değiliz bu durumdan diye anlatıyorlar. Söylüyor, bana iletti. Hani orada diyor o eğiticiler ve koçlar çoğu kendi cebinden para harcayarak çocuklara tenis öğretiyordu. Şimdi bu ortadan kalktı diyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın Instagram hesabına baktım. Orada bir paylaşım var. Hizmete açılan Ayamama Yaşam Vadisi'nde komşu olan tenis kortlarını yenileyerek komşularımızın hizmetine sunmak için gerekçe incelemeleri yaptık diyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 7300 metrekarelik alanda 6 tenis kortu bulunan tesisi yepyeni yüzüyle sizlerle buluşturmak için heyecanlıyız. Tamam, tekrar tenis kort yapılacakmış anladığım belediye başkanı Doktor Ayşegül Ovalıoğlu'nun Instagram hesabında bunları söylüyor. Ama bak orada da şöyle bir durum var ya, ikna etseniz de o insanları. Hani gidip konuşsanız da o insanlarla, ya gidin sen bak biz burada şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, böyle yapacak, tekrar burası tenis kortu olacak, hiçbir şeyiniz değişmeyecek ama daha iyi hizmet alabileceğiniz, daha güzel olabilecek şeyi belediye olarak biz size sunacağız diye. Ya ben anlamıyorum ki bu. Ya gidip o insanlarla neden konuşulmuyor ki? Ya ben istedim böyle oldu. Bu doğru değil ki. İyi bir şey yapılıyorsa da bunun söylenmesi lazım. Gidip o insanları niye ikna edilmiyor? Ben bunu anlamıyorum yani. Ya bu insanların bir derdi var. Bir şey anlatmak istiyorlar demek ki. Hani o insanları bir şekilde orada ikna edin. Şimdi ya şey, imza kampanyası da başlattılar oradaki çocukları tenis öğrenen veliler. O imza kampanyasına da gerek kalmadan gidip bu insanlarla konuşup bir orta yol bulun ya, ikna edin. İkna etmek bu kadar zor değil. Temas kurmakta bir sorun yok. Dinleyin yani. Hani o insanların belki bir haklı gerekçeleri vardır. Yoksa tekrar tenis kortu olacak yere niye itiraz etsinler? Hani bir sürü endişeleri var. O endişelerini giderecek bir yol bulmanız lazım. Bakırköy Belediyesi Başkanı Ayşegül Hanım, hani bunu da yapın. Tamam, oraya gidip tesisleri geçmişsiniz ama o insanları bir dinleyin. Size anlatılanlar dışında o insanları da bir dinleyin lütfen. Şimdi başka birkaç tane daha mesaj var. Onları da bana iletirseniz beden onlarla da konuşmuş oluruz. Sakiye Hanım, ülkeyi ve insanları daha ne kadar zor duruma düşürürüz, batırırız projesi bütün bu olan bitenler diyor. Doktor Mühendis Hikmet Güler Bey, neden eğitime yatırım yapsın ki? Gerçekten akademik ve toplumsal iyi eğitim almış insanların oluşturduğu bir toplumda seçilme şansları var mı diye soruyor. Acı acı sorulardan bir tanesi. Necati Erdoğan da biber acıdır, biber gerçektir, demek ki gerçekler acıdır demiş. Teşekkür ederim Erdoğan Bey, Necati Erdoğan. İyi yayınlar, kolay gelsin. Gerçekten çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Akşam eve dönerken sizin sayenizde trafikte nasıl vakit geçiyor anlamıyoruz. Teşekkür ederim. Övgüleri böyle şey geçiyorum da çok... Ben Ankara'da özel sektörde yöneticilik yapan bir insanım. Bundan 7-8 yıl öncesine kadar beyaz yakanın %90'ı AKP'ye karşıyken mavi yakanın neredeyse %90'ı AKP ne yapsa haklıdır diyordu. Şu anda beyaz yakanın neredeyse 4/3'ü AKP'nin yaptıklarını tasvip etmiyor. Hele hele belediyeler, operasyonlar gibi konulara hiç inanmıyor. Türkiye'de gerçek bir seçim sistemi olsa demokratik bir oylama olsa eminim ki AKP bırakın %30'u %20'yi bile geçemeyecek diye söylüyor. Şimdi bu tenis kortuyla ilgili konuştum ama oradaki veliler de mesaj yazmaya devam ediyor. Diyor ki o tenis kortları rant uğruna el koyuyorlar diyor. O çok ciddi bir iddia. Hani belediye başkanının oraya gidip poz verdiği bir yerde orası tekrar tenis kortu olacak dediği bir yerde eğer bunu yaparlarsa hani böyle umarım yapmazlar, umarım böyle bir şeye kalkışmazlar. Abicim biri bana oradan öyle böyle çemkirmemiş, onu bir gönderin de bir bakayım yani, beni de böyle karşılığında almış neredeyse dövecek. Ya ben bir şey anlatıyorum burada, bu kadar öfkelenecek bir şey yok. Ya öfkelensiniz de sorun değil. Hani bu meseleyi dediğim gibi diyalog denilen bir şeyi bu kadar hoyrat hale getirmekten rahatsızım ben. Hani çünkü hani dedim ya bir şey yapılıyorsa ikna, bu sosyal belediyecilik kısmının sosyal kısmından bu kadar uzaklaşıyor olmasını bir türlü anlamıyorum ben artık. Hani sosyal kısmı önemli. Çünkü o sosyal kısım zaten farkı gösteriyor. Yoksa A, B, B, C partisinden birisi gelse aynı şeyi yapıyor. Hepsinin zaten tek bir tane bildiği bir şey var, beton. Halil Bey diyor ki ben bu hükümetin ilk defa işe yarar bir yasa çıkardığını düşünüyorum. Daha doğrusu çıkaracak herhalde ama içinde torbaya koyup da başka bir şey çıkacak mı, o konuda bilgimiz yok. Çıkacak olan yasa boşanmalardaki nafaka olayları, evde kaldığı sürenin yarısı kadar nafaka bağlanabilecekmiş. 10 yılda 5 yıl fazlası bağlanmayacakmış. Mesela bu evliliği korur bence demiş Halil Bey. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda, bir bakalım ona nasıl bir yasa çıkacakmış. Sinan Işık zaten mal varlığı için bunları yapıyorlar, çökme amaç diyor. Yusuf Kenaroğlu ne hale gelmedi, ne hale getirildi. Olabilir, şöyle de bakılabilir. Mustafa Bey bence aslında CHP'nin düşünmesi gereken çok önemli bir nokta var Afyon'la ilgili. Belediye başkanlarının bu kadar kolay bir şekilde, hatta bazen şantajla veya farklı yollarla parti değiştirebiliyor olması partinin geleceği. CHP'nin bundan sonrası için şuna çok dikkat etmesi lazım. Eğer seçmen önüne getirilen adayın geçmişinde veya arka planında bir şahibi olduğunu hissederse, ben bu adaya oy verirsem aslında o karanlık işlere ortak olacağım ve bu kişiler yarın yine parti değiştirecek diye düşünecektir. Bu durum seçmenin güvenini kırıp partiye oy vermekten vazgeçmesine yol açabilir. Siyasi açıdan oldukça tehlikeli bir konudur. Aslında bu çok stratejik bir hareket diye söylüyor Yener Bey. Ya bunun çözümü aslında var. Bir ön seçim denilen bir şey vardı. Bu uygulansaydı birçok şey olmazdı. Hani benim dediğim adam olsun diye söyleniyor ya, o yüzden. İnsanlar Bakırköy Belediye Başkanı'nın senin okuduğun gibi Instagram'ını okumuş olsa sana yazıp durmazlar. Sen de söylesene adamın Instagram'da yazıyor diye. Kaldı ki ikna etmek için konuşmadıklarını nereden biliyorsun da konuşmadılar diyorsun. İkna olsa niye konuşsun ya? Allah Allah. Hani bu da ne? Çemkirecek yer mi arıyorsunuz? Bugün de bitirdik. Haftayı da bitirdik. Pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında bir maniniz yoksa buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi hafta sonları.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda ölen diplomatlar için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Lavrov, Nazizm yeniden baş kaldırıyor, sadece ideolojik anlamda değil, aynı zamanda tarihi ve İkinci Dünya Savaşı sonuçlarını yeniden yazma girişimleri de artıyor, dedi. Günümüz koşullarında Nazizm'e karşı mücadele tamamen pratik bir anlam kazandığını söyleyen Lavrov, ve yandaşlarının deneyimini tekrarlama ve ülkemize stratejik yenilgi yaşatma amacıyla saldırma çağrılarını yapıyor. Lavrov sözlerini şöyle noktaladı. Şunu net olarak söylemek istiyorum ki Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarından dolayı onlara merhamet gösterilmeyecek. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'e Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki sosyal güvenliği konuşurken önce nereden gireceğim? Numarayı vereceğim ama önce tabii ki merak edilen ve ülkemizde her çıkan yeni bir şeyin karmaşa halinde olmasından dolayı doğum izinlerini bir konuşacağız. Çünkü doğum izni için başvurmaya çalışan kimsenin başvuramamasını ne yapacağız? Neyse, düzelttiler onu, o detayları falan anlatacağım size bir. Ne oldu ne bitti bir onları konuşalım. Kısaca her hafta yapıyorum bunu çünkü emekli maaşlarının zam oranları birçok şeye göre değişiyor. Bir onu konuşalım. Bir de SGK ve vergi için biliyorsunuz yapılandırma tarzı bir şey çıkıyor. Artı olarak kalan 8 haftalık ek kısmı için biliyorsunuz SGK bir ödeme yapacak. Peki şimdi en önemli konu neydi? Bak, altını çiziyorum. Bizim sosyal güvenlik kasamızda yeni yeni artık para olmaya güya başlıyordu. O yüzden biz emeklilere, memurlara belli oranlarda zam yapıyorduk ya. Şimdi ama ek ödeme çıktı. 8 haftalık doğum izni olanlara bir ödeme yapılacak. Peki bu ödemeler nereden çıkacak? Onları anlatacağım size. Vallahi dinlemek isterseniz. Yani takdir ediyorum. Kuruldu. Yani sağ cepten al, sola cebe, sol cebe koy. Sol cepten çıkanı Ahmet'e verirken Ahmet'in evine hacize git gibi bir durum söz konusu oldu. Onları usluca size bir anlatacağım. Ama önce soruları olanlar olur ise bu doğum izinleri vesaire ya da herhangi bir konuda bana WhatsApp üzerinden yazabilmeleri için öncelikle numaramı veriyorum. Ya da dediğim gibi en kötü ne yapıyoruz? Bir selam veriyoruz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Yani WhatsApp hattı. Hatırlatacağım ben bunu, her hafta aynı şey oluyor. Resim atmayın, gavramı yerim. Sesli mesajı da aynı şekilde, sadece yazmanızı rica ediyorum. Ama tabii ki üşeniyorsanız da biliyorsunuz ki telefonlarımıza dikte kısmı oraya kullanabilirsiniz. Hadi daha sosyal medya desteği de verdim size. İlker Bey gibi mesela yayınlarımıza selam da buyurabilir. Her gittiği yerden de konum belli ediyor kendisi. Kocaeli Kartepe'den İlker Bey diye bağırırsanız onu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi doğum izinleriyle ilgili bir başlıyorum. Birçok yerde bu problem oldu. Ve anneler aslında bunu sabırla bekliyordu. Neden? İzni bitmek üzere olanlar vardı. 8 hafta daha eklenmesi büyük bir aslında bir anne için. Özellikle yeni doğum yapmış anneler için ve de lohusalık deliliğini atlatabilmeleri için önemli bir süreçti aslında. Ve resmi gazetede yayınlandı. Artı şeyler de yayınlandı. Sözleşmeli 4A, sözleşmeli 4B bunların doğum izninden de aynı şekilde yararlanmasıyla ilgili bütün genelgeler yayınlandı. Ama ilk olarak zaten bu yüzden bunu aslında çok anlatmak istedim. Hepiniz bunu bir şekilde gördünüz değil mi? Basında, sosyal medyada anlatıldı ama ilk problem şuradan çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan bir yasa, kanun neyse uygulamaya başlar değil mi? Uygulama genelgeleri yayınlanmadı. Sosyal güvenlik kurumuna yazılar gitmedi. Nasıl yapacakları bilinmedi. Herkes böyle baktı gibi bir şey oldu. Dilekçesini verebilen verdi ama iş yerleri nasıl uygulayacağız

bilmedikleri için uygulamadılar da. Şimdi bakalım bu süreçte ne oldu? Başvurular nasıl yapıldı ya da yapılamadı? Hani anne babalarının da uzatıldı biliyorsunuz. 5 günden 10 güne Allah razı olsun onlardan. Konuyu en azından hani bilgisayar olarak da faydalanmanızı istiyorum. Çünkü sistemin bu ülkede kamuyla alakalı nasıl yürüdüğünü de aslında alttan alta anlatmış oluyor bu durum. Yani örnekleme gibi olacak konu üzerinden. İki tarafa kaymış olduk. Hani sosyal güvenlik dışında da dostlarla bir sohbete döndü. Şimdi yeni düzenlemeden faydalanabilecek anacıklarım 16 Ekim günü ve sonrası doğum yapmış olması gerekiyor. Yani 15 Ekim'de doğum yapan bir annenin süresi buna dahil olmuyor. Zaten onların bitmiş oluyor. Tam bit kesintiye tam geldiği için ertesi gün olsa da 3 gün sonra olsa da bu uzatmayı alamıyorum. 16 Ekim 2025 tarihi veya sonrası doğum yaptıysanız gerçekleşecek. Burada özellikle bir geçiş süreci önemli çünkü. Bu merak edildi. Ben doğumum eski sisteme giriyor mu? Ben şimdi iki gün sonra işe gideceğim. Acaba beni ilgilendiriyor mu? Bu yüzden bu tarih çok önemli. Kanunun bu maddesine göre de analık izin süresi bitmiş olsa bile diyor ki, çok pardon, 1 Mayıs tarihi itibariyle işte bu 24 hafta henüz geçmediyse çalışan anne 10 iş günü içinde başvurmalıdır dedi. Tamam mı? Yani ek 8 haftalık güzel değil mi? Hani ne denir? Bir kanun çıkar. Bana 10 iş günü içinde, daha doğrusu iş yerine başvur dedi. Buna bakın virgül koyuyorum, tamam mı? 10 iş gününe. Geliyorum. Şimdi buradaki anne haklarını hani tam bilemediği için ve 10 iş günü gibi bir süre olduğu için ve bu zaten genelde 1 Mayıs'ta çıktı. Düşünebiliyor musunuz süreyi? 1 Mayıs'ta çıkıyor, 10 günlük süre veriyor size. Ama 10 günlük o süre içinde uygulama SGK'da yok. Yani muhasebeler, insan kaynakları deniyor. Henüz diyor bize yazı gelmedi diyor. Böyle bir karmaşa tabii ki oldu bizde. Ne oldu peki? Bir anne 16 hafta doğum izni yapabiliyordu. Yani 8 önce 8 sonra yapabiliyordu. 24 haftaya çıktı. İlk 8 sabit. Yani doğurmadıysan, yuvarlansan da işe gidiyorsun. Doğurduktan sonra artı 8 hafta verildi. Böylece çoğul gebelikte ikiz, 305 ise 26 haftaya çıktı. Ha, ikizde 26 hafta okey. 300 doğurdum belki ya da 500 doğurdum. O da mı 26 hafta? Yani çoğul gebelik diye geçildi tabii ki. Ya bizde her şey biliyorsunuz yapıldıktan sonra yapılır yani. Ya bu eleştiri olacak yani, çok üzgünüm ama biri bir şey yazıyor ise, yani ben çok özel efadersiniz ama yani birine kızsam, bir mesaj yazsam bile detay detay yazarım. Yani şuna kızdım, şu sebepten kızdım, sen şöyle yaparsan düzelir. Yani neyse geçtim. Eskiden 3 hafta, yani doğuma 3 hafta kalana kadar rapor şeyi vardı. Yani o saate kadar çalışabiliyordunuz. Şimdi 2 haftaya kadar da uzatabiliyorsunuz. Yani 2 hafta kalaya kadar. Ne oluyor? Buradaki eksik kısımlar öbürüne ekleniyor. Anne erken ayrılabiliyor işte dediğim gibi bu sağlık raporuyla. Babalar için de 5'ten 10 güne çıkarıldı. Loğu soluk depresyonuyla 10 gün daha muhatap olsunlar diye. Ya şimdi ya, babalar vardır ya aramızda değil mi? Yani biliyorsunuz ne kadar zor bir şey. Yani neyse, izinler arttı, mesele bu. Şimdi işte açıklamada zaten şey, devlet burada aile bağının güçlenmesine yönelik işte çalışmalar yaptı. Annenin ve babanın doğumda aktif süreç oynaması falan filan filan. Ay, koruyucu aileler için de aynı şekilde hiç yoktu. 10 günlük yasal izin hakkı tanındı ki bence bir koruyucu aile için bir doğum yapmış anne kadar süre olmalıdır. Çünkü çocuk bebek olmasını bile farz etsek, yani 6 aylık 8 aylık bir koruyucu anne olduğunuzu farz edelim çocuğa. Doğumdaki o kesinlikle bakın bu ben bir hayvan annesi olarak özellikle kimsenin hani anneliğini sorgulamak için söylemiyorum, adapte olma meselesinden bahsediyorum. Aynı zamanda baba için bu daha da zor bir süreç oluyor çünkü 9 aylık o alışma sürecini geçirememiş oluyorsunuz. Aynı şekilde yani isteyen yadırgasın yadırgamasın, destekleyen destekleyen, bir hayvan bile sahiplendiğiniz zaman o bile bir alışma sürecidir. Yani bırakın civciv sahiplenseniz bile, ama bu şekilde uzatıldı. Dolayısıyla bu düzenleme yani izin süresini uzatırken hayata da işte adapte etmek adına yapıldı. Peki o başvuru süresince ne oldu? Özellikle yani kanun dedi ki, çıktı ve dedi ki 10 iş günü içinde başvuru yapacaksınız. Hakkınızı kaybetmemek için. Tamam, güzel. Nasıl başvuru yapalım?
İşte sosyal güvenlik uzmanları, işte bu konuda bilgi vermek isteyen herkes işte dilekçelerin örneklerini yayınladı. İş yerine verebileceğiniz dilekçeler. Basit, işte şu tarihte doğum yaptım. Doğum iznim şu tarihte bitiyor ama yeni mevzuata göre işte 8 haftaya uzatılması. Güzel, iş yerleri de tamam alayım dedi. Aldılar. Ne oldu? Departmanda işte muhasebe diyelim, İK diyelim, ne bileyim kim artık ilgileniyorsa SGK ile tabii ki doğal olarak iletişime geçti. Şimdi normalde sistemden yapılıyordu, doğum izinleri giriliyordu. İşte ödemeler yapılabilmesi için sistematik bir şeyler belirleniyordu. SGK dedi ki bize yaza gelmedi. Yani bize nasıl uygulayacağımız söylenmedi. Biz henüz bilmiyoruz. Ne oldu şimdi? Yasa var, kanun var ve çok otomatik ve çok kolay yapılabilecek bir şey. Sonucunda şöyle bir şey çıkardılar. Yani her şey karıştı. SGK'ya da bir şey gitmeyince yeni bir genelge çıktı. Yeni 2-3 gün önce falan dedi ki geçiş sürecini anlatıyorum size. Yani ben size özetliyorum, hani o kanuni şeylerini anlatmıyorum. Doğum sonrası raporu daha önce başlamış olsa bile bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 günü ve sonrasında taşıyor ise kişinin SGK süresini otomatik zaten uzatacak. Yani kadının annenin bir rapor, benim raporumu uzatın diye aslında hiçbir yere SGK sisteminin otomatik uzayacağını belirtti. Her sistem bize karmaşık olmalı değil mi? O zaman niye 10 günlük başvuru süresi? Anlatabiliyor muyum? Zaten otomatik uzatacaktıysan. Neyse, özetle mevcut genelgeye göre otomatik uzayacak. Yani izni başlayanların zaten sistemi yeni düzenlemeye göre, yani yeni doğuranların açık olacak. Eski uzayanların da sistem gene otomatik talep edecek. Ama şunu da unutmayın, bazı işverenler benim gibi garantici belki olabilirler. Sistemi nasıl söyleyeyim size, özlük dosyasında diyor ben gene bir dilekçe koyayım. Sizden bu dilekçeyi isteyebilir. Yani otomatik uzayacak ama diyebilir ki ya sen gene de Ayşe Fatma bana bir dilekçeyi ver de ben koyayım özlük dosyasına. Bir sorun çıkarsa hani kullanayım. O yüzden hani sosyal medya sayfama ya da hani bu konuda uzman olanların gene anlattı. Dilekçe örneğine bakabilirsiniz. Basit bir dilekçe örneği aslında. Oradan hani iş yerinizi talep ederse verebilirsiniz. Şimdi bir de doğum ücret ödeme farkı var biliyorsunuz. Anneler çalışmadığı zaman aslında rapor parası, geçici iş göremezlik ödeneği gibi diyelim, bir ödeme yapılıyor. Asgari işte brüt ücretinizin, son ücretinizin 1/3 kadar bir ödeme yapıyor size. Şimdi PTT'den yapılıyor. Önce inceleme yapılıyor. Gerçekten çalıştınız, doğurdunuz mu vesaire gibi. Doğurun tabii gerçek sahteliği pek olmaz ama. Olur be. Bilmiyorum. Onun neyse PTT'ye yatıyordu. Şimdi tabii şimdi 8 haftalık artı bir süre çıktı. Bu 8 haftalık artı süre için de ödeme yapması gerekiyor. Yani bu iş göremezlik ödeneği gibi bir şey olduğu için. Ama tabii ki henüz maalesef ki SGK'dan henüz bununla ilgili bir açıklama yok. Ya da devlet üzerinden de yok. Hani işte şöyle hesaplayacağız, şu zaman ödeyeceğiz gibi bir şey yok. Ama bence inşallah hızlı şekilde sistem toparlanır ve ödemeler yapılır. Yine aynı PTT'den alındığı gibi ödemeler alınır. Çünkü anne için bu ödeme 8 hafta için bile olsa önemli bir ödemedir. Az buz da olsa, hani 1/3 gibi bir şey de olsa, gene de bazısında 50-60 bin lira, bazısında 120 bin lira maaşınıza, brütünüze göre, SGK'ya bildirilen brüte göre fena da bir para olmuyor. O yüzden umarım en yakın zamanda bunun da ödemeleri yapılır ya da ne zaman ödeme yapılacağını bildirir de biz de ona göre, yani doğuran annecikler ona göre hareket eder, artık babalar. Çünkü anne çalışamadığı için aile bütçesinde biliyorsunuz bir ne denir ona, bir gül koyulabiliyor maalesef ki. Hüseyin Özbey selam söylemiş bize, iyi yayınlar, selamlar demiş. Bizden de bin mukabele. Artık böyle konuşacağım. Levent Bey anketi sormuş. Ben de sabah cevapladım. Frekans 360 üzerinden sosyal medyada değil mi? Mirba bu anket frekans 360 üzerinden değil mi? Sosyal medya olan Instagram, tamam. Oradan katılabiliyorsunuz. Rica edeceğiz. Ben bile yaptım yani. Sen bastım beni. Bir parmağınıza bakar. Orada da ayrıca bizim yayın videolarımız, diğer üstadlarımın vesaire yayın videoları, haber videoları da ayrıca oluyor. Onlara da şöyle bir göz gezdirirseniz, gizdirirseniz size kalben ayrı bir sevgi olacağım. Dua gibi düşünün. Sayın Soner Bey her zamanki gibi burada, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Alp Aslan Bey de bize merhabalar dilemiş. Biz de ona merhabalar diyoruz. Tabii ki Ankara'dan Nursel Hanımcığım.
Güzel, annem teyzem artık öyle oldu. Selamlar, çok sevgiler demiş. Teşekkür ederiz bizden de. Şu yapılandırmaya geçmeden önce İlker Bey bir şey sormuş. Bakayım bir saniye neymiş. Ha, EYT'den emekli olma hakkını Temmuz ayı itibariyle kazanıyorlarmış. 5975 gün ile Ağustos ayının sonuna doğru Temmuz ayı sigorta primi ödeneceği için ne önerirsiniz? Ne fark eder? Şimdi şöyle, 5975 gün ise onun ertesinde başvurabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, Ağustos ayının 28'inde doldu diyelim. Eğer Ağustos'un 29'unda başvurursanız 1 Temmuz itibariyle maaşınız birikir. Yok, tam tersi. Temmuz, aman karıştırmışsınız ya. Ağustos'un 28'inde bitti diyelim. Tam gününüz doldu. 29'unda başvurursanız 1 Eylül itibariyle maaş birikir. 1 Eylül'ün atıyorum tam 1 Eylül'e kaydınız diyelim. 1 Eylül'de bitti. Çünkü bazen insan yuvarlayabiliyor ya lafı. İşte Ağustos'un sonunda bitiyor diyor ama 2 Eylül'de bitiyor mesela. 3 Eylül'de başvurursanız da böyle maaş birikir. Ve maaş birikmesi için söylüyorum. Ama bunu sordu. Maaşının artması açısından sordu. Hiç alakası olmayan bir konu. 361 günde alan bir artış, maaş hesap sistemleri falan öyle 1 aylık, 3 günlük, 5 günlük şeyle hiçbir şey değişmez. O zaman o yüzden gününüz dolduğu zaman hemen ertesi ne kadar çabuk başvurabiliyorsanız o kadar hızlı bir şekilde işten çıkışınızı yapıp aynı gün içinde başvurmanızı tavsiye ederim ki sistemsel olarak bir değişiklik olmasın. Bahsettiğiniz bir yandan da şu, muhtemelen kolay karışık yazmışsınız ki ama işte benim zekam yapacak şey yok. Temmuz zammından bahsetmişsiniz muhtemelen. Temmuz zammını emekli olanlar alacaktır. Ama şimdi siz eğer Temmuz zammının Ağustos sonunda bitiyor ise şeyiniz, Temmuz zammı sizi ilgilendirmiyor. Siz Ocak itibariyle zam alacaksınız. Bağlama oranınızla hiçbir alakası yok. Ama gününüzde olmadan da başvuramayacağınız için çok bir şey yok. Erhan Yılmaz Bey sormuş, ona da bakalım. %96 görme engelli raporu varmış. Engelinden %90'mış aslında görme. Kanserden dolayı da %6 vermişler. Emekli maaşı kesilmiş. Ben kanserden dolayı iyileştim ama gözetim altında 5 yıl 1 yıl emekli maaşı bağlanmıştı. Daha sonra kestiler. Şimdi daha sonra kestiler. Peki, okey, çok güzel. Neden kestileri? Bundan alabiliyorsunuz. Öncelikli olarak bunu bilmemiz gerekiyor. İş göremezlikten mi kesti? Şimdi kanser rahatsızlığının şöyle bir durumu var. Biliyorsunuz emekli aylıkları, yani daha sonra engelli emeklilikleri ilgili mevzuat değiştiği için önce iş göremezlikle alakalı bir durumumuz oluşuyor. Daha sonra kanser, yani CA hastaları için 18 aydan fazla bundan bağdaştırarak kesmişlerdir. Ama bu sorulara cevap verebilmemiz, İtiraz edebilmemiz idari olarak ve hukuka gidebilmemiz için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksiniz ya da yazacaksınız dilekçe olarak. Bana maaşımı neden kestiğini kanuni maddelere dayanarak net ve açık ibarelerle lütfen yazılı beyan edin demeniz gerekiyor. Yani bana Ayşe memurun, Fatma memurun maaşını kestik güle güle demesi bizim için ne bir açıklamadır, ne bir mazerettir, ne de bir idari itiraz olur ki mantıken de böyledir. Bu sebepten dolayı öncelikle bu yazıyı alacaksınız ki neye bağlamış, neden iptal etmiş, yanlışlık mı var, başka bir başvuru mu yapmam gerekiyor, maaşımı kesin ama belki hemen ertesi gün gidip rapor yenilemeye başvurup tekrar bağlatabilirim. Yani bunların sebebi bu şekilde. Lütfen sizden ricam, gidebiliyorsanız gidin, zaten bir hani tanıdığınız mutlaka vardır, bir dilekçe yazarak bunu talep edin. Gün kesilmiştir. Bana kanun maddelerine dayanarak açık ve net bir şekilde yazılı bir cevap vermenizi rica ederim demenizi tavsiye ederim ki bir yol izlenebilsin ya da bir cevap verilebilsin size. Mücadele devam. Sabri Fidan buldum. Selamlar demiş, biz de ona selamlar veriyoruz. Sayın de Cican diye bir Ali Bey kim ya? Bir çok özür dilerim, bunu bir önemli bir şey diye baktım. Ya önemli bir şey ama yani böyle koca bir satır, böyle 3 tane paragraf yazılmış. Burası bir hani radyo yayını ya, ben bunu okumam zaten mümkün değil. Yani çok özel ve bireysel bir şeyden bahsedilmiş. Ali Bey'in kim olduğunu da bilmiyorum, kime iletelim? Bana ilettiniz ama
felsef yardımcı olarak. İsterseniz Melis Elvan sosyal güvenlik uzmanı diye yazın bana normal numaradan iletişmek için bu burada. Ama çok selamlar ve saygılar dilerim. İnşallah işiniz kolay bir şekilde çözülür. Evet, şimdi vergi mevzusunu bir anlatayım mı? Yani daha doğrusu yapılandırma mevzusunu. Biliyorsunuz her seferinde bu sorular da geliyor. Ve herkes de merak ediyor tabii ki. Yapılandırma mı çıktı? Af mı çıktı? Faiz siliniyor mu? Silinmiyor mu? Çünkü bizde şöyle bir hala polyanlacılık var. Yani soru geliyor bana, diyor ki SGK borçları ve şey diyor, vergi borçları için işte af çıkacak mı ya Melis diyor. Ya da Melis Hanım diyor, artık tanıdık tanımadı. Diyorum ki bakın diyorum, yani ben kendi vergi borcumda bile zorlandım ve gittim yapılandırdım. Neden? Çıkmayacağına eminim. Faiz silimi ya da silinme. Ama diyor işte şey diyor, ama ne zamandır diyor şey oldu. Ben diyor geçen sosyal medya. Tamam yani gördüysen o zaman. Ama beklememeleri gerektiğini net bir şekilde aktardım. Faizlerin devam edeceği, faiz silimi değil yapılandırma çıkacağı. Bunu zaten çok uzun zamandır da söylüyoruz. Yapılandırmada nedir? Olan borcun taksitlendirilmesi. Taksitlendirilen borcun da faizli taksitlendiren, bu taksitlendirilen çok özür dilerim, borcun da. Şimdi onu anlatacağım. Vergi artı kamu borçları. Mesela meclis gündeminde şu anda, yani meclise geldi. Bakın tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Maksimum 36 aya kadar olan 72 aya çıkacak. Yani konuşulan tamamen bu. Yani artık borcun 6 yıla kadar mümkün hale gelecek. Şimdi açıkçası devlet de zaten bunu şöyle söylüyor. Ekonomik ödeme gücü ciddi şekilde belki zayıfladı. Benim bir şey çıkarmam gerekiyordu. Bunu artık görüşüyoruz. Yani esnaf, küçük işletme, şirketler, hatta düzenli vergi mükellefleri bile nakit akışında çok ciddi zorlanıyor. Piyasada zaten ticaretle uğraşan ya da tanıdığı var ise para falan dönmüyor. Biliyorsunuz çekler dönüyor. Çeklerin de ödeme günleri artık böyle çok da süreler uzadı ya da karşılıksıza döndü. Yani para yok, kimsenin para yok. Takas usulüne döndük yani. Ben ona inanıyorum şu anda. Şimdi özellikle bu tabii uzun süre ödeyemeyenler için yüksek bir faiz oluştu. Ve bunlar da ciddi sıkıntıya döndü. Şimdi bu düzenlemeyle iki katı sürede ödeyebilecek. Yani 72 şeye aya yayacak. Yani biliyorsunuz borç yiğidi kamçısıdır arkadaşlar. Borçsuz insan olmaz. Daha da uzun süreye yayacaklar. Yani şimdi aylık ödeme yükü en azından düşecek. Örneğin şöyle diyelim. 720 bin liralık bir borç düşünelim işte. Hem vergi hem de kamu borçları için diyelim. 36 ay sistemindeki yük çok ağır olunca 72 aya yayıldığında ödemeler düşüyor. Ne oluyor? İşte teminat konusu da değişti böylece. Şimdi diyor ki 72 aya tabii yayarsam diyor. 720 bin lira da olsa eskiden bir teminat vermeniz gerekiyordu. Yani örneğin işte yüzde işte bilmem kaçını ödetiyordu ya da bir şey gösteriyordu. Şimdi bunu da şeye kadar yapıyordu. 57 250 oldu. Şimdi onu 1 milyona çıkardılar. Yani birçok kişi ev, arsa, ipotek ya da ek teminat göstermeden bu yapılandırmayı yapabilecek. Yani örnek anlamayın için tekrar söylüyorum. Bunun var. Devlet diyordu ki sana ben bunu 36 ay taksitlendirsem eski sisteme göre, ama bunu taksitlendirmem için bana en az 250 bin lirasını teminat göstermen lazım. Bunun için de tabii eğer keş bir para yoksa yani daha doğrusu ya ödeyeceksin diyor bu kadarını. Yok diyelim ama bir ev var mesela, evi ne oluyor, ev ipotekli oluyor. Bunu en azından 1 milyona kadar çıkınca bu borcu hiçbir şey göstermeden ödeyebilecek duruma geldiniz. Peki hangi borçlar bu kapsamda? Kurumlar vergisi. Neler? SGK primleri, ne olur, trafik cezaları, harçlar demişler çünkü biliyorsunuz ki çok saçma sapan yüksek trafik cezaları oluyor. Belediye borçları, öğrenim kredileri gibi kamu borcunda kapsayan birçok kalem bu şeye alınacak, sınıra alınacak. En önemli tabii durum burada, bu ayrımı tekrar söylüyorum, lütfen yapın, bu bir borç silme düzenlemesi değil. Bu 1 milyon teminatı aflarla, borç üstüyle vesaireyle işte bunu silme olarak düşünen de olacak için tekrar söylüyorum, hayır. Vatandaşın borcu sabit. Bilecek duruma getiriliyor. Borç duruyor, süre uzuyor. Peki burada kritik esas nokta ne? Uzattım. Daha fazla taksitlendirme yapıyorum.
devlet faiziyle bile bir borç olsa, bu 720 bin liranın atıyorum 500'ün ana para diyelim, gerisi faiz diyelim, onu 720 bin lira olarak yapılandırdığı için bunu da yapılandırırken tekrar faiz istiyor. Gecikme faizi devam edecek. Vatandaş buna göre bir ayarlama yapıyor. Ama buna herhalde henüz açıklaması yapılmadı. Gerçek avantajı bu uygulanacak faiz durumunda ortaya çıkacak. Yani borcum, ana borcun faizini silerse, ki silmeyeceklerini resmi bir şekilde açıkladılar, ama en azından taksitlendirmeye ekstra bir faiz koymadan yaparlarsa tabii çok daha mutlu olacağız diye düşünüyorum. Tahsil edilemeyen bütün hani alacakların tahsil edilmesi için. Çünkü neden? Dediğim gibi borcu çok fazla büyüyen var. Ama bir yandan da SGK ve kurumun birilerine bir şeyler ödemesi gerekiyor. Bir yerden bir şeyin çıkması gerekiyor. Yani siz paranızı ödeyin ki ben sistemi... Yani bu aslında ödeme krizinin ve ekonomik krizin bir kabulü şeklinde çıkacağı için biraz daha bekleyeceğiz süreci bence. Yani yasalaşması Temmuz sonunu bence bulur. Temmuz'u geçer. O yüzden biraz genel kurulda netleşecek her şey. Ufak ufak ben tabii her detayı gene veririm. Ama kesin çıkmadı. Biliyorsunuz resmi gazetede yayınlansa bile kesin çıkmış olmuyor. Annelik şeyi için örneklendirdim. Tahsilat politikasını değiştirip süreci uzatırsa en azından %10'luk bir kesimden, sadece %10'luk diyorum, ödeme alabilecektir. Çünkü maalesef ki ülke ekonomisinde bir ev bile almak artık mümkün olmadığı için en basit, sadece tahsilatı %10'luk kesimden yapabileceğine yürekten inanıyorum. Biraz neşemiz yerine gelsin. Size bir şarkı arası veriyorum. Ondan sonra Temmuz maaşlarıyla ilgili ve yeni değişik düzenlemelerle ilgili bir konuşma devam edelim sizinle birlikte.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar sosyal güvenlikle ilgili birlikteyiz ama şimdi şu emekli maaşları ilgili geçmeden önce Can Garan Bey dahil olmak üzere, dinliyorsunuz herhalde Can Garan Beyciğim, affınıza sığınarak şunu sürekli söylemek istiyorum ki konu çok net karışıyor. Şimdi Can Garan Bey Can Garan Bey sizi de hani dışarıda tutarak ayıp olmasını istemiyorum ama şimdi SGK ile bir ilgili bir sorunum yok diye başlayan bir cümle ve zamanında sigorta Bağkur'la ilgili bir derdim de yok. Yayını kaçırmıyorum. Sinir bozucu. Bana mı dediniz? Antalya'dan selamlar demiş. Bizden de çok selamlar Can Beyciğim. Neden bunu başladım biliyor musunuz? Şunu çok söylüyorlar. Yani Can Garan Bey'in işte kelimeyi toparlayamadım ki işte. Sinir oluyor bana demek. Kusura bakmayın, küçük disleksiler önce tersten başlıyorlar. Şimdi konusu gelmişken söyleyeceğim ki SGK dediğimiz şey bir sosyal güvenlik kurumu demektir. Bakın çok basit, SGK sosyal güvenlik kurumu. Hatta bazen biz SGK uzmanı diye yazıyorlar ya bize, sosyal güvenlik kurum uzmanı gibi bir şey oluyoruz biz. Aslında biz sosyal güvenlik uzmanıyız, yani SG uzmanıyız. Ama işte yayınlarda vesaire de öyle yazılıyor. Ya da SGM uzmanı olabiliyor, sosyal güvenlik müşaviri uzmanı, o da olmuyor. Yani orada biz sosyal güvenlik uzmanı sadece açık olarak yazılmasını istiyoruz ama tabii bazı şeylerde çok uzattım. Yani kısa kalıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani Bağkur var, SSK var, 4C yani emekli sandığı var ama SGK genel kurum adı. Çatının adı yani, evin adı. Apartman gibi düşünün işte, ne bileyim. Ayşe apartmanı, Çiçek apartmanı, Tülin apartmanı. Hadi uzatmadım konuyu ama bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi haberlerde de şey yapıyorum. Biliyorsunuz bir savunma sanayi şeyi var, fuarı var. O taraftarda oturduğum için gelirken gördüm. Yarın sanıyorum birçok yol kapanacakmış. Hani o taraf üzerinden bir yere gitmek isteyen varsa, özellikle eski havalimanı yolu üzerinden söylendim bilmiyorum ama ben gördüğüm için kapatmaları tekrar hatırlatayım. O tarafın kullanacak olanlar varsa bayağı ciddi önlemler alınmış. Eski havalimanı yolunu bilen biliyorum. Havarp Okulu'nun müzesinin ve şeyinin oradan böyle ileri gider falan. Oralar hep kapatılıyor. Hakkımızda olsun. Şimdi oku. Şu Nisan ayı enflasyonu konusunu bir konuşalım isterseniz. Tahminlerimizin nasıl söyleyeyim size bayağı üstüne çıktı. Ve bayağı üstüne çıkması TÜİK'in belirlediği bir şey olduğunu da hatırlayalım. Yani bu çıkan rakamın her zaman konuşuyoruz. En az %20. Peki şu anda Nisan ayı için 4 küsürlük, 4.18'lik çok özür dilerim. Ocak ayı da biliyorsunuz 4.18'di ama arada bir düşme vardı ve bu düşmelerle birlikte bizim de tahminimiz hani gene bu ay için bir yükseklik bekliyorduk ama 2.50'ler gibi bir şey bekliyorduk. Ama bu 4.18 demek biliyorsunuz ki en az yüzde dediğim gibi 20-30 üzeri bir enflasyon demek. Şimdi tabii bu konu her açıldığında Temmuz ayında emekliye ne kadar zam gelecek konusu da peşinden tabii ki ister istemez aktarılıyor. Yani soruluyor. Şimdi gündem buna döndü. Şimdi yanında da şu da tabii konuşuluyor. Pazarı, kirayı, esnafı, iç tüketimi nasıl etkileyecek? Ne olacak? Çünkü bakın. Hep söylüyorum, yeni izleyenler için de söylüyorum, bana emekli için hadi şu anda bu veriler açıklandı, %14.64 SSK ve Bağkur emekliliği için bir garanti var, tamam mı? Garanti imzası bu, %14.64'ü alacak, tamam. Diyor ki işte ben zam dememi hoşlanmayanlar için enflasyon farkı. Arkadaşım fark etmiyor işte, halk dili diye bir şey var. Benim de zaten amacım bu. Enflasyon farkını evet alacak ama yani benim için Ayşe teyze onun için zam yani. Kusura da bakma. Zaten o konuya değineceğim şimdi. 14.64 artış almak, hadi enflasyon farkı almak, zam almak artık ne diyorsanız. O kadar da ülkenin 6 aylık %14.64'lük zararı demek. Yani cebinizde bulunan her paranın %14.64 aslında düşmüş olması demek. O yüzden bunun için çok fazla pazar ve çok konuşuluyor. Pazar da gene çok pahalanmış. Yani ben sormadım da niye sormadım biliyor musunuz? Yani ukalak açısından söylemiyorum. Apartman görevlisi mesaj atmış. Abla hani bir şey istiyor musun? Pazardayım. Gayri ihtiyacı çok üzüldüm ama kiraz istedim. Yani kiraz. Sormadım da fiyatı. Yani bir kiraz ne kadar olabilir? Hani, tamam yeni çıktı ama hani ne kadar uç olabilir diye düşündüm yani. 700 lira nedir ya? 700 lira kiraza nedir? Böyle baktım suratına. Abi dedim iade edebiliyorsun mu? Gülüyor. Şimdi bir şey de demedim. Hani yiyenler gece çocuklar yer diye de çok da ses edemedim. Ama yani ve bunun artacağına da ben eminim. Tam zaman hani şey meyvenin şeyi geldiği için düşüyor ama 700 lira nereye düşecek? 30 liraya düşmeyecek ya neticede. O yüzden bu konuda çok fazla tabii detay konuşuluyor. Bir rakam yani %14.64'ün üstünde artışlı enflasyon farkı artık ne diyorsanız 3 Temmuz'da açıklanacak son veriyle ortaya çıkacak. Ama piyasa katılımcıları anketlerine baktığımız zaman %18 ve %18.5 bandında bir fark bekliyoruz. Ocak ayındaki tabii verilen şey çoktan eridi zam. Yani doğalgaz, elektrik harcamaları çok yükseldi. Karşı iki karşı komşu oturuyor. Biri 3000 lira elektrik ödüyor. Biri 650 lira ödüyor. Çünkü bu biliyorsunuz bilmem ne farkını kaldırdılar. Belli bir kilovatın üstünde ödüyorsanız. Garip kurabağa bir şey oldu bu. Yani en uzmanına sorun bir şey söylüyor ama net bir açıklaması da yok. Ya sadece geleni ödüyorsunuz. Ve ben buna şahidim yani kendim. 3000 lira geliyor. Karşı dairesine 650 lira geliyor. Hadi karşı dairesi klima kullanmıyor diyelim. Ne kadar bu kadar fark eder mi yani? Diyor maalesef. Şimdi bu enflasyon farkı verecek diyelim. İşte bu o yüzden 18 oldu diyelim. Peki refah payı gündemde mi? Esas konu da aslında bu. Çünkü emeklinin en büyük beklentisi artık sadece enflasyon kadar artış değil yani. İşte bu enflasyon zammı hiçbir şey değil. Yani benim markette diyor hissettiğim TÜİK kardeşin açıkladığı hiçbir şeye uymuyor diyor. Gittiğim hiçbir şey bana aynı oranda düşmüyor ya da hiç zamlanmamış almıyorum diyor yani. Özellikle de en düşük emekli maaşı alanlar için de aynı şekilde olan bir maaş diyelim. Hadi bu rakama göre şu anda eğer yaparlarsa biliyorsunuz en düşük maaş, emekli maaşı otomatik olarak artmıyor. Bununla ilgili düzenleme yapacaklardı ama Cumhurbaşkanı'nın onayına bakıyor. İşte bir teklif geliyor, o onaylarsa ancak öyle artıyor. Neyse biz normal artacakmış gibi konuşalım. Şu an 20 bin olan 22 bin 900 civarı bir rakamı aslında garantilemiş oldu. Ama beklentiler 23-25 bin bandında. Benim tahminim şöyle yapacaklar. Enflasyon ne çıkar ise bunu bir sefere mahsus hani artık her sene bunu konuşuyoruz ya otomatik artmıyor işte yeni karara bağlı vesaire. Bunu stabillemek için ne denir onun adına? Yani işte %18 çık diyelim %18, 20 bin üzerine %18 yapıp bu kök aylıktı o aylıktı bu aylıktı çıkaracakmış gibi bir rakam bana öyle geliyor ama emin de değiliz bakıcık. Kök maaş düzenlemesi yani aslında bunun adı bu da mecliste. Taban maaşları hani bu kök zımbırtısının ortadan kaldırılması çünkü biliyorsunuz işte o alamıyor da o alıyor da işte yok 11 binin altında alan da hiçbir şey alamaz ama sonra biri çıkıyor diyor ki artık bütün en düşük emekli maaşları bu diyor. Anlamı kalmadı yani onu söylemeye çalışıyorum. Kök aylığın bir mantığı yok. Yani adam üzülüyor tamam hadi ben 15 bin lira kök aylığım var 20 bin lira alıyorum. 20 bin liraya diyor zam gelmezse ben gene 20 bin lira alacağım. Ama çıkıyorlar her şeyde en düşük emekli aylığı yükseltiliyor. Bir anlamı da kalmadı. En azından bir eşitlik sağlayabilmek için bence böyle yeni bir yöntemle gelecekler diye düşünüyorum Temmuz'da. Yani kulisteki en büyük başlıklar aslında bunlar. Tamamen hükümetin sadece Mart artışı yapmayacağı ama maaş artışı yapmayacağı. Sosyal destek kalemleriyle birlikte yeni adımlar getireceği. Ekonomisi olmasa bile toplumdaki geçim baskısı artık çok yükseldi. Özellikle yani büyük şehir emekli yani bunları biliyorsunuz ama hani ben gene de şey yapmak istiyorum hani belki aranızda bir gizli vardır da bunları bilmiyorum. Ay çok özür dilerim. Halimden anlasın diye. Anlatıyorum. Dur şunu da anlatacağım. Ay çok özür dilerim güldüm. Ya içeride de anlattım. Şimdi geçen biliyorsun Mayıs'ta Hıdrellez etkinlikleri oluyor. Sahile indik. Ben çiftlik böyle çok şeylere şey kavramlı değilim yani çok anlamam öyle şeylerle. Ben genelde okurum. Böyle atlamamışım ateşten tamam mı? Hadi dedi arkadaşım işte Tuğçe diye bir arkadaşım var. Dedi ki ne yapalım atlayalım şuradan falan. Tamam dedim ama ne dileyeceğiz dedim. Bir şey dileniyormuş atlarken. Üç kere de atlamak gerekiyormuş falan. Ben bu şeydeyim hala bakıyorum böyle paçalarımızın paçam yanar mı falan onu düşünüyorum yani o kadar kafa. Neyse dedi ki ya şey yapalım dedi işte ne bileyim 50 milyon TL isteyelim dedi tamam mı? En az işte bir şekilde hani iş de olsa diyor, hani şey de yapmadı yani, bedavacı da olmayalım artık dedi, havadan da gelmesin ama diyor, tamam mı? Hani bir 50 milyon TL bir şekilde kazanalım dedi. Tamam dedim, olur, güzel para yani, şu an ben 5000'e de okuyayım ama 50 milyon iyi. Neyse biz atladık mı atladık, arkadaşımın işte köpeği var. Arkadaşımız da köpeği tutuyor, böyle baktı baktı, ne dilediniz dedi. Biz de dedik 50 milyon TL dedik. Yani siz şöyle kendinizi bir yere koyun. O hani tabiri kullanamayacağımız es kelimesiyle se kelimesi başlayan bir böyle gönülden bir laf dinledik. Çünkü dedik ki bedava diliyorsunuz, bari 50 milyon dolar dileseydiniz diye. Yani değil mi, insanın ruhu fakir olunca ancak buraya çıkabiliyor. Bir yana, yani ekonomik durumumuz bu. Aranızda bir zengin var ise ben size anlatmış olayım. Biz pazarda, çarşıda istediğimiz kadar hiçbir şey alamıyoruz. Bunların tabii enflasyonun vesairenin de değeri. Bu çalışan için de böyle, aslında emekli için de böyle. Emekliler tabii daha çok etkileniyor. Çünkü ne olursa olsun sistem değiştiği için 30 bin lira edelim. Bu adam 30 sene çalışmış ama 30 bin lira alıyor. Çünkü maaş hesaplama sistemlerinin problemi yüzünden. Ama en azından hani bir 60-40'lar alınabiliyor bazı özel sektörde. Aradaki o fark bazı şeyleri çok derinden etkileyebiliyor. Çünkü kiralar korkunç durumda. Ev almak zaten mümkün değil. Biliyorsunuz bunun anketi yapılmış. Anketi de değil, direkt haberi yapılmış. Çok daha hani bilinen bir medya kuruluşu tarafından. Ve tek tek de şey yapmışlar. Yani gözümüze sokmuşlar. Hani zenginler anlamaz bunu ama. Ev alamazsınız arkadaşım demiş özetle. Yani 2+1 bir ev için bir evin, hanenin gelirinin 350 bin liranın en az çoğu hanenin geliri şu anda 60 bin lira diye. Hadi iki şeyde çalışıyor olsa asgari ücretle 60-70 diyelim. Anlatabiliyor muyum farkı? Ama bu kiraya gittiği için de zaten hiçbir şey alamıyorsunuz. Ama ben hadi eskiden şey yapılıyordu ya, kira ödeyeceğime, işte 20 bin lira kira ödeyeceğime, işte faizli kredi alırım, lira öderim 5 sene kurtulurumdu. Bu da yok artık. Karman çorman bir şey. O yüzden fakir fakirin halinden anlar, ben sizi anlıyorum. Ki verecek %18 civarı çıktığını farz edelim. En az %20'lik bir zamma bağlanarak en azından yıl sonunki hedef enflasyonu bir böyle, yani şey, ne bileyim, gönül ferahlığı olarak. Çünkü ben ne desem de olmayacak ama en azından gönül rahatlığına çevirebilecek bir durum olsun. Güven Çarkçı Beyciğim sormuş. Merhabalar, iyiyim şu dönemlerde. Sürekli maaş kesilenler duyuyoruz. Ben anji oldum. Stendim var. Çok geçmiş olsun. Şeker hastasıyım. Yüksek tansiyon hastasıyım. Böyle bir risk var mı? Şimdi sizin şimdi anlamadım. Engelli emeklisi misiniz? Ya da mağlulen emekli misiniz? Yani onların maaşları kesiliyor. Ya daha sonra şu an aktif emekli olanların başka çok alakası sebeplerden kesiliyor. Ama şu anda başvurmadıysanız raporu aldıktan sonra kurumunun kendi hekim heyeti belirliyor size maaş verilip verilmeyeceğini. Ya da raporunuz süreli ise tekrar bağlanıp bağlanmayacağını, maalesef ki doktor raporu değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hekimi, yani şey ekibi karar veriyor. Yani sizin raporunuz, siz görülmeden bir kanun. O diyor yani bu çalışabilir, çalışamaz diyor. Ne var diyor, anji olmuş, sanki benim dedem de anji oldu diyor. Böyle kararlar da verebiliyorlar maaş bağlamamak için. %90 engelli raporu olup da çalışabilir cevabı alıp maaş bağlanmayan artık danışanlarım var açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Zafer Işık iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Bizden de selamlar. Bir saniye, bunu okuyacağım, sert girilmiş. İsmi göremedim ama. 60. Önce ben kendim sesli okuyayım da. Şey varmış. Bağkur'un borcu varmış. Yok artık, abartmasınlar da. Eve falan haciz ol. Ha, vergide. Evet, maalesef ama koymuyorlar ya. Evet, yani şöyle borcu olanların biliyorsunuz hastaneden yararlanamadı. Aslında yararlanabiliyorlar, bu uzatıldı. Bu niye böyle çıkmış onu anlamadım sistemde. Kayıtta bir sorun olmuştur. Borcunuz olsa da yararlanabiliyorsunuz, bir şeye kadar verdi ama onun GSS'i olarak mı yaptı? Ona çok emin olmadım ya, bana şey atsanız onu, mesaj. Ya da ben bir şey fotoğrafını çekeyim de size dönerim, varsa şeyiniz. Bir yerden dönerim unutmazsam. Ben otursam siz hatırlatın, şeylerden yazarsınız. Onu çünkü uzatıldım bak. Hatırlayamadım, kafamdan silindi ha. Ki, değil mi? Hızlı çok ve konu atlayarak onu beni biliyorsunuz. Ay bakayım. Ayhan Dede Bey'e önce selamlar. Ne demiş bakalım? Sıkıcı konuları enerjik ve heyecanlı temponuzu anlatıyorsunuz. Anlatıyorum da işte konuyu unutuyorum sonra. O kadar kendim bıdı bıdı konuşuyorum ki. Kendi kendim konusunu unutuyorum. SGK artı vergi borçları yapılandırmaları cari dönem borçlarına da düzenli ödemeyi zorunlu tutarsa başarı şansı çok düşük demiş. Mevcut düzenleme çerçevesinde yapılandırmış borçlar yeni yapılanma kapsamında yeni şartlardan yararlanabilecek mi? Evet evet. Yani şimdi mesela eski yapılandırmanızın ne bileyim taksitlendirme şeyi faizi yüksekti mesela, onu tekrar yapılandırabileceksiniz. Ama işte bunu kim ödeyebilecek, onu da göreceğiz yani. İşte diyorum %10'luk kesim ancak ödeyebilir bunu. Yapılandırmayı yapar, %70'i yapar. Bir %30'luk kısmı şey yapacak çünkü. Bir kısmı üşenecek gitmeye. Bir yere ederiz ya diyor. İşte bir kısmı ödeyemeyecek. Yani öyle bir durum olacak ama hani bu bir çözüm değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben o yapılandırmayı 72 ay yaptım diyelim, tamam mı? 720 bin liralık bir borçtan hani örnek verdiğim için. Arkadaşım ben onun taksini ödüyorum ama bana bir dahaki ayın da gelecek vergisi, SGK'sı, borcu. Yani hem onu hem onu ödemem gerekecek. Yani şöyle, bu sistem böyle zaten. Yani bir borç sistemi var. Evet, vergi sistemimiz. Ama faiz daha çok bel büküyor. Yani 550 bin liralık ana paranın işte faizi 200 bin lira oluyor. Ya o olması en azından, o faizi silse hani ona daha çok razı insanlar bence. Ve bu ödenebilir şansı %10'dan %30'a çıkaracak bir durum. Ha bilmiyorlar mı? Bence biliyorlardır. Yani neticede bir devlet içinde bulunan ve bu mevzuatları, kanunları çıkaran adam belki benim üstümde bir ekonomi bilgisine sahiptir, değil mi? Yani mantıken ülke yönetiyor bunlar. Yani bunu %10'luk ödeneceğini herhalde biliyordur arkadaşım, yani o kadar da değil. Hadi çarşı pazarda bizim ne çektiğimizi belki bilmiyordur da. Ama bunu biliyordur. Ama bana göre bunların çoğu, bu yapılandırmaların eğer gerçekten hakkıyla 2021'e kadar yapılan, hem borcunu siliyorum arkadaşım hem hizmetini. Yani emekli de olamazsın benden ama borcu da sildim. Sen günü gelir paran olursa satın alırsın gibi, gerçekten bir işe yarayacak bir ana kanunu vatandaşı rahatlatacak bir şey olmadığı sürece bence mantıksız, sadece reklam amaçlı gibi düşünürüm ben bunları. Anlatabiliyor muyum? Vicdan ülkesi çıkmıyor arkadaşım. Sadece reklam yani. Gibi bir durum bu tamamen. En azından faizi sildik mi yani? O yüzden yoğun bir ödeme olmayacaktır. Hakan Candaş Bey, teşekkür ederiz. Bak beğeni aldım. Bekliyorum vallahi ya. Benden çok İlknur Hanım daha çok bekliyor. Ben son dakikalarda geldim. O daha heyecanlı bekliyor sizden. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bütün Sputnik program yapan herkese de selamlarını iletmiş. Biz de sizden size kocaman ilettik. Ay bunu konuşmayalım ya. Diyeceğim ama ha, başka bir konuymuş, bakayım. Ya şu pandemi mevzusu var şimdi. Ali Haydar Özbey yazmış. Can Kulaylı dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Emekli pandemiyle ölen bir abisi varmış. Eşi SGK'ya başvuru yapmış, tamam. 5 yıl geçtiği için zaman aşımıyla ilgilenmemişler. Böyle bir şey var mı? Yok, hayır. Bu hemen düzelteceğim bunu. Yani pandemide koronavirüs virüsü kaparak rahmetli oldu. Hayır. Şimdi bakın, burada bir yanlışlık var. Dul aylığı, yani eş karısından ya da kocasından da alır. Bu bir. Bahsettiğimiz şey de şu. Eşi 5 yıl 7 yıl önce öldü, tamam mı? Örnek veriyorum. 7 yıl önce öldü. Kişi dul aylığına bugün başvurdu. Dul aylığını alır. Ayrıca geriye dönük 5 yıllık aylığı alır. Ama geri 2 yılı alamaz. Alır. Burada konu karmaşası var. Kesinlikle hatalı bir yaklaşım. Böyle bir şey yok. Yok, 5 yılı geçti falan değil. Sadece 5 yıl öncesinin miktarını alamaz ama 5 yılı alır. Bu konuyla ilgili ya benimle iletişime geçsinler ya da hiç kimseyle konuşmadan bir dilekçe versinler. Hem formu doldursun, dul aylığımı ve geriye dönük 5 yıllık ödememi istiyorum diye her türlü alır. O, konu karmaşası var bunda. Yetkin Bey de gülmüş. Değil mi? Ben de çok güldüm kendime ya valla. Şey, ya çok özür dilerim de fakire fakir anlatan fakir. Ay tövbe tövbe ya valla. Çok kısa zamanım kaldı. Bülent Bey'le de hemen cevap vereyim. Hayır, silinme yok. Bağkur içinde yok. Yapılandırma çıkaracaklarını hem Aile Sosyal Güvenlik açıkladı. Hem vergi için bakan açıkladı. Selim Bey, planlamıyoruz, planlıyoruz diye. SGK maaşınızdan bir şey kesmez. Bunu da söyleyeyim. Hastane, eczane vesairedir. Hiç kimse için ekstra bir para kesmez Serpil Hanımcığım. Biraz hızlandım çünkü ben gidiyorum ya. Beni kovdular. Vaktim bu kadar dediler. Gene sorularınızı yazabilirsiniz. Dediğim gibi bana yolluyorlar. Ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Umuyorum ki bütün dilekleriniz gerçekleşir. Benim kadar küçük dilekleriniz yoktur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
2: Antik dönemde Pisidya bölgesinin en stratejik yerleşimlerinden biri olan ve 17 asırlık kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan adada Anadolu tarihine ışık tutuyor. Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazılar yapılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Kazı Başkanı Doçent Doktor Ahmet Mörel, kentin Helenistik dönemden geç antik döneme kadar uzanan yaklaşık sürekliliğe sahip olduğunu söyledi. Bu durum adadayı bölgedeki nadir örneklerden biri haline getiriyor. Adadanın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, kentimiz Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kol da değildir. Adada tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır. Bu stratejik güzergah, kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirmiştir. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi, kentin değerini daha da belirginleştirmektedir, dedi. Antalya'dan başlayarak Sütçüler üzerinden Adada'ya uzanan St. Paul yolunun inanç turizmi açısından kritik bir hac rotası olduğunu belirten Mörel, kazıların 2021 yılından bu yana yoğunlaştığını söyledi. Adada'nın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gelişmiş idari yapısı olduğunu anlatan Mörel şöyle anlattı. Elde ettiğimiz bulgular, kentteki tüm kamusal yapıların meclis kararıyla inşa edildiğini ortaya koymakta. Bu da dönemindeki yerel yönetim anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermekte. Görkemli ve büyük ölçüde ayakta kalan yapılarıyla adada, hem bilim dünyası hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Adada Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, kentin 17 yüzyıl boyunca aralıksız süren yerleşim dokusunu ve gelişmiş idari yapısını ortaya çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her Cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
3: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyelim. Konularımıza başlayalım. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta aslında günün anlam ve önemini belirten, dün gece aniden direksiyon kırıp döndüğüm konulardan konuşacağız. Şimdi dün gece otururken bir anda gördüm ki bu internet üzerinde, sosyal medyada o anonimliği ortadan kaldıracak bir takım gelişmeler oldu ve bunlar artık karara bağlandı. Zaten kanunu geçmişti. Nasıl olacağı falan da belli oldu. Haberleri gördüm. Haberlerde şöyle bir şey diyor. Mesela bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecekmiş. Bakın şu devletin bize bağışladığı şeye bakın. Birden fazla hesap kullanabiliyorsunuz. Bu devlet daha sizin için ne yapsın? İktidar diyelim, devlet demeyelim. Neyse. Ama bu hesapları tamamını e-devlete tanımlaması gerekecekmiş. Yani benim böyle bir hesabım var. Bunu gör devletim diye. Sosyal medyaya giriş e-devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacakmış. Yani o sosyal medyaya girmek artık bir hak değil. İktidarın size bahşettiği bir şey haline dönüşüyor. Onlar istediği sürece istediği kadar girebileceksiniz. Kimlik doğrulamayan hesaplar, yani benim demezsem ben kimliğimi e-devlet üzerinden uğraşıp didinip doğrulamazsam o hesaplar kapatılacak. Bunu ben yapabilirim peki. Bunu gencecik insanlar da yapabilir. Ama acaba 70 küsür yaşındaki annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz, teyzelerimiz yapabilecek mi? Oturup bunu da düşünün. Onlar için birisi girecek e-devletten bir şeyler. Sonra bir kişi mesela e-devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecekmiş. Ben zaten biliyorum. Yani mesela benim Facebook hesabım var, Twitter hesabım var, Instagram hesabım var. Ben niye bunları e-devlet üzerinden görüntüleyeyim ki? Amaç şey, iktidarın onları bir tek bir yerde konsolide etmesi. Amaç aslında bizim görebilmemiz değil, onların görebilmesi.

0: Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebileceklermiş. Kimden talep edecekler kimlik bilgilerini? Devletlere. Zaten devlet orası, adli merci de devlet ya. Zaten bunu yapabiliyorlardı. Zaten vardı bu ve ama bunu kesin ve şeye bağlayalım. İnsanları da böyle bir şey yapıyoruz bak biz diyerek korkutalım istiyorlar. Bu bilgiler bu arada BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleştirme yapılabileceklermiş. Yani artık tarihe karışıyor efendim, en azından Türkiye toprakları üstünde. Ha bu arada şunlar düşünülmüyor tabii ki. Düşünülmeyen şeyler nelerdir? Mesela benim kardeşim İngiltere'de yaşıyor. Ki o edep üzerinden bir şey almak zorunda mı? Medya bir şeyler girmek için. LinkedIn'den mesaj atmak için mesela. Yani bu mesela hiç konuşulmuyor. Peki Türkiye'de yaşayan mesela Japonlar var. Hani böyle görüyoruz ya, böyle arada bir mesaj atıyorlar. Hatta Türkçe mesaj atıyorlar. Şimdi o Japonlar mesela E-Devlet'e girmek zorunda mı? Türkiye'den mesaj atmak için. Türkiye'den mesaj atan herkesin E-Devlet üzerinden mi geçmesi gerekiyor? Benim mesela Türkiye'de bir Japon olmadığımı nereden bileceksiniz? E-Devlet'e girmezsem mesela. İşte bunların hepsi düşünülmeden sırf insanları korkutmak için yapılmış bir şey. İnsanları korkutmaktan neyi kastediyorum? Şimdi anonimlik nedir? Biraz oradan girelim isterseniz. Anonimlik dijital ve fiziksel dünyada bireyin kimliğini saklı tutarak hareket edebilme yetisidir. Demokrasilerde bunun yeri vardır. Bu sadece saklanıp oradan böyle züktüp bir şeyler söylemek, kaçmak değil. Modern demokrasilerde bu bir temel savunma hattı olarak kabul edilir. Şimdi gelin bu konuyu böyle birkaç başlık altında inceleyelim. Neden bir hak olmalıdır anonimlik? Yani anonim deyince herkesin aklına terörist geliyor ya. Aslında bu bir hak. Neden hak olmalı? Çünkü düşünce ve ifade özgürlüğü konusu diye bir şey var. Hakkın olmasak da bu konulara, böyle bir dünyada konuşulan bir konu var. İnsanlar kimlikleri bilindiğinde ve toplumsal baskı, dışlanma ya da yasal yaptırım korkusuyla fikirlerini otosansüre uğratabilir. Şeyleri aman benim başıma bir iş gelmesin diye söyleyemiyorsunuzdur. İşte anonimlik size bunları söyleyebilmenizi sağlıyor. Sadece küfür olarak düşünmeyin bunları. Abi işte ismin arkasına saklanıyorlar, bana küfür ediyor. Onları bulmanın yolu var zaten. Gerçekten fikir üreten insanları, yani mesela bir devlet kurumunda çalışıyor ama iktidarın yaptığı kötü, yanlış şeylerle ilgili bir fikri var ve bunu dile getirmek istiyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır, bunları dile getirirsen ben seni uzaklaştırırım devlet kurumundan. Hatta gerekirse şöyle bir ufak Silivri tatili yaparız beraber diyorsunuz. Mesela Amerika'da şöyle bir kavram var. Bakın bu çok önemli bir kavram. Eskiden Türkiye'de de vardı. Whistleblowing deniyor buna. Muhbirlik ve denetim aslında bu. Whistleblowing yani düdük çalma. Kamu veya şirketlerdeki yolsuzlukları... Anonimlik çok önemli bir hayati bir önem taşıyor aslında. Yani burada ne yapıyorsunuz siz mesela? Diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nu ifşa eden işte bilmem neler filan diyorsunuz ya mesela. O da teknik olarak bir whistleblowing. Ha yalancı tanık şu bu filan, bunları bir kenara bırakıyorum. Ama dünyada bu var. Whistleblowing kavramı var. Ha bir de mesela şu var. Özel hayatı. Yani bireyin her adımının, her aramasının, her yazdığının, her etkileştiğinin bir kimliğe bağlanması insan üzerinde sürekli izleniyormuş hissi yaratır. Panoptikon deniyor buna. Panoptikonu ben size yıllardır sanal bir hapishaneydi aslında. Bir zahiri düşünülmüş bir hapishane kavramıydı. Bir şey düşün. Zindan odaları var, böyle hapis odaları var ve siz onların içindesiniz mesela. Ortaya teker teker her odayı gözlemleyemedikleri için o silindirin ortasına bir gözlem merkezi koyuyorlar. İçinde bir kişi var bunun. Ama gözlem merkezinin içi asla gözükmüyor. Etraftaki silindirin çeperinde olan insanlar daima kendinin gözlemlendiğini düşünerek ona göre hareket etmeye başlıyorlar. Daima bu adam hep bana bakıyor diyorlar. Adam nasıl sana baksın? Orada yüzlerce hapis var, hapishane var. Ama işte hep kendine bakıyor zannederek ona göre hareket etmeye başlıyor. Bir süre sonra hareketlerini, düşüncelerini, hayata karşı duruşunu bozuyor. Uzaklaştırıyor. Bu da o panoptikon kavramını şu anda Türkiye'de biz şeyle yaşıyoruz. Diyorlar ki, diyoruz ki hadi bak gelin isimlerinizi buraya koyun, biz sizi takip edeceğiz. Aman ha dedikten sonra artık insanlar kendilerine çekidüzen veriyorlar. İnsanlar mesela iktidarın gözünün üstünde kaşının olduğunu söylemeye çekinir hale geliyorlar. İşte tam zaten istenen başarı faktörü de bu. Buradaki anahtar performans öğesi de bu zaten. İnsanlar sizin hakkınızda kötü şeyler yapıyor, yanlış şeyler yapıyor olsanız bile bunları dile getirmesinler istiyorsunuz. Peki devletler, dünyadaki bazı demokrasi ile yoğrulmuş devletler anonimliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tırnak içinde söyledim, anlamışsınız herhalde. Bu aralar çünkü analoji konusunda çok ciddi şeylerim var. Ne zaman bir analoji yapsam, ne zaman bir teşbih yapsam insanlar "Aa öyle değil ki" falan diyorlar bana, böyle geliyorlar. Arkadaşlar analoji çok güzel bir söz sanatıdır. Neyse geçiyorum onu. Devletler anonimliği neden ortadan kaldırmaya çalışıyor sorusu bu. Mücadele okey, tamam. Devletler terörizm, çocuk istismarı, siber zorbalık, kara para aklama falan gibi şeylerde anonimlik kalkanı arkasına sığınan insanlardan uzak duruyorlar. Tamam, bakın tamam okey, bu dursun. Vergilendirme ve ekonomi konusunda mesela kayıt dışı ekonomiyi engellemek için, dijital varlıklar işte o kripto paralar gibi filan kontrol altına almak için anonimliğin kaldırılması bazı devletler için ekonomik bir zorunluluk olarak gözüküyor. Kontrolü ve dezenformasyon, şimdi işte burası zurnanın züt dediği yer. Devletler anonim hesaplar üstünden yayılan dezenformasyonun toplumsal kaosa yol açabileceğini söylüyorlar. Ama bu durum çoğu zaman muhalif seslerin bastırılması için kullanılıyor. Yani burada ben hiç şey yakalandığını görmedim. Ya bu CHP'de neden böyle yapıyor filan diye oraya bir dezenformasyon yayan birinin yakalanıp silip... Bizim şeyleri biliyorsunuz, numaraları biliyorsunuz. Atın oraya mesaj, tartışalım sabah kadar. Peki temel tartışma, işte temel çatışma noktası burada şuna geliyor. Güvenlik mi, özgürlük mü? Şimdi tabii böyle söyleyince sanki özgürlüğün tam karşıtında güvenlik duruyor gibi bir o algı oluşabilir. Aman ha, sakın ha, bunu böyle düşünmeyin. Ya güvendedir ya özgürdür diye bir şey yok. Yaratılmak istenen bir algı. Bu algının tam karşısında durmak için bizim konuşmamız gerekiyor. Şimdi anonimliğin ortadan kalkması devletlerin vatandaşlar üzerine tam bir görünürlük kazanması anlamına geliyor. Tamam. Bir yönetimle suçları önler. Baskıcı bir yönetimde ne yapar? Demokratik direnci ortadan kaldırır. Demokratik direncin ortadan kaldırılmasını kimler ister? Demokrasiden uzak olan insanlar ister. Demokrasinin araçlarını kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmanın önünde çok az engel var. Ne yazık ki. Şimdi... ortadan kaldırılmasına karşı yürütülen bu mücadele modern dünyanın en büyük savaşlarından biri aslında. Yani bütün dünya yüzyıllardır bu konuda çalışmalar yürütüyor. Yüzyıllardır değil mi? En azından 10 yıllardır diyeyim peki. Şimdi bu savaşın tarafları sadece devletler ve bireyler değil, aynı zamanda teknoloji devleri, sivil toplum örgütleri, açık kaynak felsefesini savunan mühendisler filan. Şimdi kimler savaşıyor diye ortaya koyacak olursak mesela dünyada dijital hak örgütleri var. EFF var mesela. Electronic Frontier Foundation diye bir şey var. Kurum var. EDRI var. European Digital Rights var mesela. Privacy International gibi yapılar var. Bunlar hukuki ve savunuculuk kısmını yürütüyorlar. Yasaların içindeki o arka kapıları tespit edip kamuoyunu sürekli bu konuya uyandırıyorlar. Türkiye'de de bu oldu aslında. Şimdi gizlilik odaklı teknoloji şirketleri var mesela Signal, Proton, Mulvat, Top Project gibi böyle. Bunlar size uçtan uca şifreleme, anonim yönlendirme falan örüyor. Bu şirketlerin çoğu hükümetlerin veri taleplerine elimizde teknik olarak verebilecek bir veri yok diyebilmek için sıfır kayıt, no log deniyor buna, sıfır kayıtla çalışıyor. Bunlar var mesela siber felsefeciler. Cyberpunk geleneğinden bunlar geliyor ve anonimliğin mutlak bir özgürlük şartı olduğuna inanan topluluklar bunlar. Şimdi gelelim savaşın güncel cephelerine, 2026 tarafına. Şimdi devletler anonimliği kırmak için kullandığı en yeni ve en etkili silah çocukları koruma bahanesi. Türkiye'de ne olduysa çocukları koruma bahanesiyle ortaya çıktı. Mesela 56-51 diye bir kanun var, internetin içinden geçiyor. Devlet istediği şeyi kapatıyor, istediği zaman kapatıyor, adına yavaşlatma diyor ama kapatıyor aslında. Ondan sonra oradaki insanları alıyor, sabah baskınlarıyla bir yerlere götürüyor, Silivri'ye götürüyor, karakollarda günlerce tutuyor falan. Şimdi bunların hepsi aslında çocukları koruma bahanesiyle çıktı. Bunlar ilk çıktığında biz böyle oturuyoruz. Bir anda Anadolu Ajansı haberler geçmeye başladı. İşte Bursa'da birisi çocuk pornosu yapmış, yakalandı. Bilmem nerede birisi çocuk taciz ediyormuş, internet üstünden yakalandı filan. Arka arkaya böyle 10 tane filan haber çıktı. Bir ay içinde dedik ne oluyor ya? Hayırdır usta? Bir anda çocuk tacizcilerinin aynı ay içinde yakalanması falan çok enteresan gelmişti. Sonra dediler ki ya çocuklarımızın üstüne bu kadar gidiyorlar. Haydi gelin şu çocukları koruyalım dediler. Ve bütün interneti aşağı çekecek bir kanun çıkarttılar zamanında. O yüzden de işte çocuk ne zaman internet ve çocuk konusu yan yana gelse anlayın ki başımıza bir şey geliyor. Bunu böyle söyleyen herkesi de çocuk tacizcisi yerine koydular ya. O da var zaten, o da cebimizde dursun. Şimdi Avrupa Birliği 2026 itibariyle mesela sosyal medya ve hassas içeriklere erişim için pasaport ya da kimlik kartı gerektiren uygulamaları yaygınlaştırdı. Her adımın bir kimliğe bağlanması riskini doğurdu böylece Avrupa'da. Türkiye'de yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarının TC kimlik numarasıyla eşleştirilmesi, bu bahsettiğimiz şey, devreye girdi. Şifreleme konusunda mesela chat kontrol diye bilinen özel mesajların taranmasını isteyen yasa tasarıları hala bütün dünyada devrede. Mesela 2026 başlarındaki oylamada uçtan uca şifrelemenin zayıflatılamayacağını teyit etti. Ama hükümetler şifreli mesajın içine tarama yazılımı koyma. Yani client side scanning deniyor buna. Yani siz mesela şeydesiniz, WhatsApp kullanıyorsunuz. WhatsApp'ta sizin yazışmalarınızı sizin bilgisayarınızın içinden tespit edecek mekanizmalar konusunda adımlar attılar. Ve böyle çakallıklarla, tilkiliklerle bu duvarları delmeye çalışıyorlar. Mesela VPN denen bir şey var değil mi? VPN'e siz girince artık görünmez oluyorsunuz bir şekilde. Amerika'daki hesap bir şeyleri görebiliyorsunuz. Şu bu filan. VPN nasıl kullanılır artık herkes biliyordur Türkiye'de. VPN servislerine karşı bir yasaklama dalgası başladı. Amerika'da mesela bazı eyaletlerde, İngiltere ve Türkiye'ye kadar birçok bölgede VPN kullanımı zorlaştırılmaya ve kayıt tutmaları için baskı yapılmaya başlandı. Önde. Şimdi bu bir kedi fare oyunu. Yasama gücü, biyometrik veriler, işte devletler fiziksel kimliği dijital dünyaya bağlayıp anonimliği yasa dışı ya da şüpheli bir faaliyet gibi göstermek istiyorlar. Yani anonim olan herkes bir teröristtir. Yaftası yapıştırıyorlar ya da çocuk tacizcisidir. Yaftası yapıştırıyorlar ve ortalık bambaşka bir yere gidiyor. Avantajı ne? Matematik, kriptografi. Matematiksel olarak devletlerin işlem gücünden hala daha güçlü bireyler ve o sıfır bilgi kanıtları deniyor buna. Zero knowledge proofs. Bu teknolojilerle kim olduğunuzu ifşa etmeden bir şey kanıtlamanıza gerek kalmadan sistemler oluşturulabiliyor. Şimdi bu size demiştim ya başta, bu dijital kimlik yasası diye 12. yargı paketi kapsamında değerlendirildi. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek bunu televizyonlara çıktı, anlattı filan. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi var. Çok enteresan bir madde bu. Yani bunu size kimse söylemez, anayasanın 20. maddesi olduğunu. Anayasanın 20. maddesi özel hayatın gizliliği maddesidir efendim. Maddesi nedir? Bu da çok enteresandır. Bundan da hiç konuşulmaz. Anayasamızın 22. maddesi haberleşme hürriyetidir. Bariyerlerdir bunlar. Sizin haber almanızı ve sizin özel hayatınızın gizli kalmasını sağlayan maddelerdir. O yüzden de belki anayasa değiştirilmeye çalışılıyor. Neyse. Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararlarına baktığımızda Anayasa Mahkemesi daha önce polisin internet abonelerine ait kimlik bilgilerine mahkeme kararı olmaksızın ulaşmasına izin veren düzenlemeleri iptal etmişti. Düşünsenize, böyle eli cebinde polis geliyor, sizin her şeyinizi alıyor. Niye? Niye? Mesela Estonya'da şöyle bir kural var. Estonya'da bir polis sizin bilgilerinize eriştiği zaman ya da bir devlet yetkilisi size mesaj geliyor. Ya diyor şuradaki polis diyor senin bilgilerine erişmiş diyor. Siz iyi erişsin deyip omuz silkip geçebilirsiniz. Ama siz derseniz ki hayırdır abi niye benim bilgilerime bakıyorsun? Polis niye sizin bilgilerinize baktığını 15 gün içinde size bildirmek zorunda. Bakar mısınız şu ne kadar aptalca demokrasi yapmışlar ya bu Estonyalılar. Hiç anlamıyorlar bu demokrasi işinden. Gelsinler bize sorsunlar. 56-51'e bir baksınlar bakalım. Neyse orada eğer polisler size 15 gün içinde tatmin edici bir cevap vermezlerse devlet memuriyetleri sona eriyor. Yani artık devlet memuru olmuyor. Yaptığı iş sizin bilgilerinizi çalmak adamın işine ve hayatına mal oluyor. Ya Avrupa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Mahkemesi'nin mesela içtihatları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre bir devletin tüm vatandaşlarının dijital izlerini gerçek kimlikleriyle eşleştirmesi toplumda caydırıcı etki yaratır diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu caydırıcı etkinin İngilizce karşılığı chilling effect. İnsanları her an izleniyorum hissiyle fikirlerini beyan edememesi doğrudan ifade özgürlüğü ihlali olarak kabul ediyor. Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu var. KVKK, KVKK hatta. Bunun temel prensiplerinden biri veri minimizasyonu, ufaltması. Yani bir hizmet için sadece gerekli olan verilerin toplanması gerekiyor. Çok güzel bir kanun bu aslında biliyor musunuz? Yani mesela siz cep telefonunuzdan bir uygulamaya giriyorsunuz. Uygulama diyor ki ya bana e-mail adresini ver de ben de sana şeyleri söyleyeyim. Ara ara böyle olan biten olayları, pazarlamaları falan atayım. Tamam diyorsunuz. Sonra diyor ki ya sen bana yaşını da söylesene. Hatta karının adını da söylesene. Hatta ilk doğan erkek çocuğunun boyunu ve kilosunu da söyle. Abi ne yapacaksın? Neden istiyorsun bunları? Dediğimiz zaman KVKK. Abi neye ihtiyacın varsa onu al. Adamın çocuğunun boyunu kilosunu ne yapacaksın? Diyor. Var da bu hani ne kadar çalışıyor o apayrı bir şey. Şimdi teknik ve kurumsal bazı bariyerler var. İşte burası da zurnanın ikinci züğüt dediği yer. Şöyle ki şimdi Meta, Instagram, Facebook filan, X, Twitter filan, Google, YouTube vesaire. Bu dev şirketlerin bu entegrasyonu kabul edip etmeyeceği konusu çok önemli. Yani küresel standartlarda her ülkenin kendi yerel e-devlet sistemine tamamen entegre olmayı kullanıcı gizliliği politikalarına aykırı buluyorlar. Burada devlet diyor ki ama ben seni kapatırım o zaman canım benim. Bak kapandı mı görürsün diyor. Burada kim zarar görüyor? Devlet YouTube'la kavga edip YouTube'u kapattığı zaman bundan kim zarar görüyor? Benden duymuş olmayın biz halk zarar görüyoruz. Her zaman. Yani halkın kazanmasına imkan ve ihtimal yok iktidarın attığı herhangi bir adımda. Şimdi peki şunu konuşalım. Türkiye AB'ye girmeye çalışıyor değil mi? Yani ben epeydir hatırlamıyorum girmek için attığımız herhangi bir adımı, ileriye doğru yaptığımız bir gelişmeyi. Ama yani teknik olarak masada biz AB'ye girmek isteyen bir ülkeyiz değil mi? Peki AB bunun bu anonimliğin ortadan kaldırılmasının tamamen karşısında değil mi? Yani burada tartışacak bir şey yok. Size işte maddeleri okudum, kurumları okudum. Türkiye'de hayır hayır bana ne anonim olmasınlar istemiyorum falan deyip omuz silken bir ülke. Peki bu durumda biz AB'ye nasıl gireceğiz? Ya da girebiliriz? İşte biraz bunu inceledim. Şimdi yani resmi bir üyelikten kovulma ya da adaylığın iptali ihtimali çok düşük. Fiili reddedilme ve üyelik yolunun tamamen tıkanması çok güçlü bir olasılık olarak duruyor böylesi bir durumda. AB standartlarıyla temel bir çelişki var. Şimdi DSA ve GDPR diye böyle şeyler var Avrupa Birliği'nde. Dijital Hizmetler Yasası DSA, Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR'da bir diğeri. Anonimlik ve verilerin korunması konusu işte Türkiye'nin bugün gittiği istikametin tam tersi. 180 derece. Hani 179 da değil. Tam tersi bir yerde. Şöyle ki Avrupa Birliği hukukuna göre bir işlem için gerekenden fazla veri toplanamıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı internet kullanıcılarının kimliklerinin genel ve ayrım gözetmeksizin saklanması ya da eşleştirilmesine karşı birçok karar almış durumda. Biz neredeyiz Avrupa Birliği'nde? 23 ve 24. fasıllardayız. Öyle duruyor. Peki 23 ve 24. fasıllarda niye durduk biz senelerdir? Elimizi şakağımızı attık bekliyoruz. Burada 23 ve 24. fasılların ne olduğunu hatırlamak gerekiyor. Şöyle hatırlatayım ben size. 23. fasıl yargı ve temel haklar. Yani bizim fasıl dediğim şey şu aslında. Avrupa Birliği ile yaptığımız pazarlıklar. Hani bak siz bunun, bizden bunu istiyorsunuz. Biz de bunları şöyle şöyle yapıyoruz gibi karşılıklı pazarlıklar var. Şimdi bizim takıldığımız iki fasılın isimlerine bakalım. Pazarlıkta nerelerde takılmışız diye. Bir, yargıda takılmışız. Yani ifade özgürlüğünü korumayı şart koşan fasılda takılmışız biz. Allah Allah. Her hesabı E-Devlet'e bağlanması Avrupa Birliği tarafından otosansür aracı ya da kitlesel bir gözlemleme aracı olarak raporlanacak tabii ki. Yani size şunu söylüyorlar, biz Müslümanız diye bizi almıyorlar diye, öyle bir fasıl yok, ben görmedim en azından. Ama böyle bir fasıl var, yargı ve temel haklar faslı var. Ya da mesela 24. fasılın ismini söyleyeyim size, o da size enteresan gelecektir. Adalet, özgürlük ve güvenlik faslı var. Kişilerin verilerinin korunması işte bu faslın tam kalbinde duruyor. Yani neymiş? Biz gittiğimiz yolda o 23 ve 24. faslı, en azından şu size bahsettiğim yollarda geçmemize imkan ve ihtimal yok efendim. Peki o zaman bir başka şeye bakalım. Türkiye özelinde hükümetin yaptığı açıklamalarla bu platformların küresel çapı, platformlar derken Google'ın, Twitter'ın, Meta'nın, Facebook'un, Instagram'ın falan uluslararası açıklamalarını karşılıklı bir öpüştürelim isterseniz. Şimdi Türkiye diyor ki biz o kurumlarla konuştuk, anlaşma sağladık, el sıkıştık. Yani Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki bu yasanın detaylarını paylaşıp çok önemli bir iddiada bulundu. Dedi ki büyük platformların bu sistemi kabul etti ve prensipte anlaştık dedi. İddia edilen model işte bu. E-Devlet üzerinden bir anonimlik anahtarı oluşturulacak ve bu gidecek. Gerekçe dijital kaosun şeyi. Şimdi bunun dünyadaki örneklerine baktım ben. Dünyada gerçekten de bu çalışan bir örnek mi diye. Güney Kore'de bu bizim şu anda yaşamakta olduğumuz şeyler yaşandı efendim. 2009 yılında hatta yaşandı. Şöyle bu tip bir yasa çıkarılmak istendi. Google bu sistemi reddetti. Nasıl? 2009'da Güney Kore gerçek isim yasası çıkardı. YouTube kimlik doğrulama sistemini kurmak yerine Koreli kullanıcıların siteye içerik yüklemesini ve yorum yapmasını tamamen engelledi. Eğer isimlerini, cisimlerini vermedilerse. Sonuçta ne oldu? Google bir devletin milyonlarca insanın kimlik verisini toplama talebinin çok ağır bir sorumluluk olduğunu belirtti ve geri adım atmadı. Sonuçta yasa 2012'de Güney Kore'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ne yapıyorsunuz abi siz diye. Ama 3 yıl boyunca bunlar cepleştiler orada yani. Yani dünyada Çin'de var böyle bir yasa, Vietnam'da var filan ama yani yine bunlar orada çalışmıyor. Çalışmıyor. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim programın tam yarısında. Bu müzik arasından sonra size bununla ilgili filmleri anlatmaya başlıyorum. Yani o dünyanın nasıl distopik bir yere dönüşebileceğini, anonimliğin kaldırıldığında başımızda neler geçeceğini öngören filmlere biraz giriş yapacağız. Haydi bir müzik dinleyelim, bir nefes arası verelim.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.

Efendim, anonimlik konusunda ilk başta size böyle bir teorik altyapı vermeye çalıştım elimden geldiğince, Türkiye ve dünyada nelerin olduğunu. Şimdi bu konudaki filmlere girelim. Filmlerin bir distopik dünyasına girelim. Aslında filmler bize neyin ne olabileceğini çok daha iyi anlatıyor. Ama filmleri düşünürken, eğer izlemediyseniz izlerken, lütfen analoji kavramını kafamızdan çıkartmayalım. Benzeştirme kavramını kafamızdan çıkartmayalım efendim. Anon filmiyle başlayacağız. 2018 yapımı bir film. Müthiş bir film. Eğer izlemediyseniz Anon filmini mutlaka izleyin. Andrew Niccol'un filmi bu. Onu Gattaca'dan hatırlayabilirsiniz. Truman Show'dan hatırlayabilirsiniz. Filmin konusu şu. Yakın gelecekte insanların gözlerine bir cihaz yerleştiriyorlar. İmplant yerleştiriyorlar. Bu implant sayesinde gördüğünüz her şey kaydediliyor. Yani insanların gördüğü her şey devlet tarafından görünebilir hale geliyor. Yani olur mu ya böyle bir şey? Türkiye'de böyle bir şey yok ki filan demeyin. Siz sosyal medyayı anonimlikten çıkarınca herkesin her yaptığını, her şeyini kontrol eder hale göreceksiniz. Onları yaptığını görür hale geleceksiniz. Bakın, yazın bunu bir kenara. Bu film de aslında bunu çok iyi anlatıyor. O yüzden bu filmden başladım. Bunlar, bu insanların gözlerine takılan cihazlarla kaydedilen her şey The Ether diye bir mesleği, o anki ruh hali pop-up pencerelerle gözünüzün önüne çıkıyor bir anda. Şimdi burada bir Clive Owen'ın canlandırdığı bir dedektif var orada. Dedektif Saul Freeland diye. Bu sistem sayesinde suçları saniyeler içinde çözüyor. O kadar iyi bir adam ki. Saniyeler içinde çözüyor. Çünkü bir cinayet işlendiğinde kurbanın son saniyelerinde neler gördüğünü görüyor mesela. Kayıtlarını izliyor, çat diye adamı yakalıyor. Şimdi bugün bu şeyde dolaşırken bu adam sistemde hiç birisi olmayan, adı ve geçmişi gözükmeyen bir kadınla karşılaşıyor. Amanda Seyfried'le. Bu isimsiz hacker, kadın hacker, insanların dijital geçmişlerini silmekle ve anlık görüntülerini manipüle ediyor. Ve bu hayaletin peşine düştükçe ki karanlık boşluklara yuvarlanıyor ve aslında yapılan şeylerin insanların güvenliği için değil, başka şeyler için olduğunu anlıyor. Bu distopik filmin içindeki kötü şeyler ne mesela? Unutma hakkının ortadan kaldırılması. Bu dünyada evet, hatırlamak bir biyolojik süreç değil. Bir sabit disk işlemi aslında. İnsanlar acılarını unutamıyorlar çünkü geçmişleri tekrar ve tekrar önlerine geliyor. Çünkü buluta yazılmış durumda. Gönüllü gözetim var. Devletin sizi izlemesi için kameralara ihtiyaçları yok. İnsanların gözleri var. Her bakan sizi görüyor aslında, sizi izliyor. Siz zaten kendi gözlerinizle devletin en iyi ajanı haline geliyorsunuz. Gerçek manipüle edilebiliyor. Eğer biri gözünüze sızarsa, mesela o gözünüzdeki implantı hacklerse, gördüğünüz dünyayı değiştirebiliyor. Merdiven olmayan yerde merdiven varmış gibi gösteriyor. Ya da merdiven yokmuş gibi gösteriyor. Aşağı düşüyorsunuz. Filmin içinde bunun şeyleri var. Metroya falan düşmeler var. Mutlaka seyredin filmi. Şimdi hayat insanlara bu filmde nasıl zehir oluyor efendim? Mahremiyet suç sayılıyor. Çünkü bir şeyi gizlemeye çalışıyorsanız siz direkt teröristsiniz. Aynı bugünümüzün dünyası değil mi? Hatta aynı bugünümüzün Türkiye'si. 36, 42, 26, 45 paralelleri ve dikeyleri arasında. Neyse. Bu polis soruşturma altında olduğunda eve hapsediliyor ama kapıda polis beklemiyor. Polis o adamın gözünden ne gördüğünü canlı yayında izliyor. Yani nerede olduğunu görebildiği için onu ayrıca bir hapse götürmeye gerek kalmıyor. Ve siz kendi vücudunuz üstündeki en büyük muhbir, yani gözlerinizin kontrolü altındasınız. Ve ama şöyle bir şey de var filmde, o da filmin duygusal tarafı, duygusal bir soğukluk var. İnsanlar birbirlerine bakınca sadece etiketleri görüyorlar. İnsan ilişkileri mekanikleşiyor. Bir yerden sonra veri alışverişine dönüşüyor. Sokaklar tabela ve reklam dolu değil, çünkü reklamlar doğal olarak beyninize aktarılıyor. Yani şöyle bir laf var filmde, yani müthiş bir laf gerçekten, ben bunu uzun süre sosyal medyamda kullanmıştım. Şöyle diyor: saklayacak bir şeyim olduğu için değil,